0: Sence derinliği ne kadardır?
1: 1 metre kadar. Belki biraz daha fazla. Elini kaldırsana.
0: Yok bir şey. Bu su çok soğukmuş.
2: Öyle mi?
0: Evet. Bu iyi olmadı.
1: Galiba bir şey geliyor. Galiba bir şey geliyor.
0: Burada bir şey var.
1: Neymiş?
0: Taşlar.
1: Tamam.
0: Dedektörü geriye de çevirebilirsin. Belki orada bir şey vardır.
3: Hey. Şuna bak.
0: Bir şey buldun mu?
3: Şuna bak. Bu bir para.
1: Para bulduk. Para bulduk. Baksana.
0: Tamam, ver bir bakayım şuna. Ver bakayım, ver.
3: Hey Jeremy. Şuna baksana.
1: Bir tane daha çıktı. Bir tane daha çıktı. İki tane var. İki tane görüyorum.
0: Tamam, ver. Ver hadi, ver. Onları da ver.
3: Onlar ne?
0: Çeyreklikler. Evet, bunlar çeyreklik.
3: Ne demek bu?
0: O döneme ait bir para bu. Bir tanesi bile çok şey alırdı. Etrafının böyle özensiz olmasının nedeni de bu. Javier bir çeyreklik buldu. Bunlar hem İspanya'da hem de Güney Amerika'da kullanılıyordu. 1300'lü yıllardan sonra. Paranın üstünde belirgin işaretler var. Haç işareti Katolik Kilisesi'ni simgeliyor. Ayrıca kaleler ve aslanlar var. Bunlar da Castile ve Leon'u simgeliyor. Birleşerek dünyanın en güçlü hükümetini kuran İspanya'nın en güçlü iki bölgesi. Aynı zamanda iki de sütun var. Bunlar da Cebeli Tarık Boğazı'nı simgeliyor. Eski dünya yani Avrupa'dan yeni dünya yani Amerika'ya açılan kapıydı. Bu simge insanların yeni dünyaya gidip hazine bulmaya teşvik ediyordu. Bu işaretlerin hepsi İspanyol parası olduğunu kanıtlıyor. Tarihini de basıyorlardı ama 3 rakam kullanıyorlardı. Birçok şey belirgin. Burada 6, 9 ve 4 rakamları var. Yani 1694.
3: Gayet mantıklı.
0: Bence de. Cizvitler buradan atılmadan önce. Paraları temizledikçe bu paraların cizvitlerin bu bölgeden ayrılmadan önceki döneme ait olduğunu görüyorum. Bunlar aradığımız hazineyle paralel olan çok önemli bulgular. Artık tamamen eminim. Bu paralar hazinenin bir parçasıydı. Ve bu gölün dibinde çok önemli bir şey bulmanın eşiğindeyiz. İnanın bana, hazine o duvarın arkasında arkadaşlar. Bakın.
3: Elimizde hazineden bir parça mı var yani?
0: Kesinlikle eminim. Aynı zaman dilimi. Bu para çok iyi durumda. Denizde gömülmüş olsaydı bu hâle kalamazdı. Tuzlu su bunu yiyip bitirirdi. Denizde olsaydı hazine bu kadar değerli olmayabilirdi. Arkadaşlar doğru yerdeyiz.
3: Evet.
1: Hadi devam edelim.
0: Evet. Başkaları da olmalı.
1: Bakalım başka neler varmış.
0: Bir dakika. Suya girmeni istemiyorum Cerem. Suda beklenmedik bir şeyle de karşılaşabilirsin.
1: İnan bana, bu umurumda değil. Gözlerimi kapatıp dalarım. Elimle yoklarım. Dedektörle bakarım. Olur biter. Bu çok basit.
0: Bak sakın unutma. Burada lider benim. Aynı zamanda dalgıç olan da benim. Bu işte deneyimliyim. Gezilerimde insanların öldüğü oldu. Senin ölmeni istemiyorum. Önce iyice bir keşif yapalım, tamam? Güvenli mi, bir ona bakalım. Çok ücra bir yerdeyiz. Bir dağın altındaki bir tüneldeyiz. Ve bu şartlar altında göle girmeyi planlıyoruz. Ne tür bakteriler olduğunu da bilmiyoruz. Zehirli mi, değil mi, görüş mesafesi nedir hiç bilmiyoruz. Jeremy iyi bir dalgıçtır. Ama daldığında bir şeyle takılırsa işi bitiverir. Ayrıca bu arada deniz seviyesinden 3000 kilometre yüksekteyiz. Burada oksijen deniz seviyesindekinden çok daha az. Kalkmış göle dalacağım diyor bana. Daha neler.
1: Tamam, bunu kullanayım. Gireyim sığ yerlere bakayım. Bir de şu sopayı alırım. Kamerayla fener alırım ve şu deliği araştırabilirim. Belki açılır. Belki üstünde sadece çamur vardır. Kim bilir? Belki bir şeyler buluruz. Bunu asla bilemezsin. Evet, bunu ancak baktıktan sonra görebiliriz.
0: Bir dakika dur. Yani girip kenarlarda dedektörle mi arayacaksın?
1: Evet, elimden geldiğince tabii.
0: Bak, belini geçen yere gitmeyeceksin. Yaralarının mikrop kapmasına izin veremem. Suda ne olduğunu bilemeyiz. Eğer yara mikrop kaparsa başın derde girer.
1: Dikkatli olur.
0: Tamam. Anlaştık. Jeremy beline kadar gelen suya girecek. Suya fazla girmeden elimizden geleni yapacağız.
1: Tamam, başlayalım.
0: Tamam, peki. Bunu neye bağlayacaksın?
1: Sadece bir fener. Dedektör bu haliyle işimi görebilir. Paralar bulununca başka şeyler olduğunu da anladım. Önce metal dedektörüne küçük bir kamera takacağım. Dolaşıp bir şeyler bulmaya çalışacağım. Belki de boşluklar falan bulurum. Evet, bunu yapabilirim. Olabilir. Olamaz, su çok soğuk. Gerçekten çok soğuk.
0: Jeremy, düşündüm de...
1: Gerçekten de çok soğukmuş.
0: Tamam. Bak, dikkatli ol, dinle. Sakın belini geçen yere gitme. Adımlarını atarken de dikkatli olacağına söz ver.
1: Tamam, biliyorum.
0: Su bir anda derinleşebilir. Sakın uzun adımlar atma.
1: Çok tuhaf.
0: Bir şey mi buldun?
1: Evet, buldum galiba. Orada bir şey görüyorum.
3: Ne? Nerede?
1: Orada işte.
3: Ha, gördüm.
1: Evet, orada.
3: Burada iki tane para var.
0: Burada da bir tane var.
3: Bunlar da diğerlerinden. Daha bir sürü olmalı.
0: Bunlarda da tarih var. 1693, 1747. Hepsi cizvitler buradayken basılmış şeyler.
2: 15 dakika içinde Jeremy su altı mağarasında bir sürü daha çeyreklik buluyor.
0: Burada kaç tane para var?
3: 3, 4, 5, 6.
0: 6 ve 7. Jeremy nasıl gidiyor dostum?
1: Biraz daha ilerleyeceğim.
0: Tamam, su belini aşmadığı sürece sorun yok. Fazla ilerleme.
1: Ay ay ay. Burada su birden derinleşiyor. Sopayla hissedebiliyorum.
0: Fazla ilerleme dedim. Orası mı?
1: Evet, burası. Tam burası.
0: Çok dikkatli ol Jeremy. Ayağın kayarsa işimiz biter.
1: Ayaklarımı hissedemiyorum.
0: O kadar soğuksa çık o zaman. Hipotermi olmanı istemiyorum.
2: Hipotermi, düşük ısılardaki su ya da havada meydana gelen donma tehlikesidir. Bu suyun ısısı -10 ile 15 derece arasında. Jeremy bir saat içinde hipotermi olabilir. Tedavi görmezse tansiyonu düşer, motor kontrolünü kaybeder ve 1,5 saat içinde hayatını kaybedebilir.
0: Tamam, yeter, yeter artık, tamam.
1: Biri tutsun şunu.
3: Tamam, tamam.
1: Jack, tut şunu. Olamaz, vücudumu bile hissedemiyorum artık.
0: Tamam, Jeremy'yi çıkartalım. Önce onu çıkartmalıyız, hadi. İyi misin? Git kurulan, hadi.
1: Su gerçekten çok soğuk. Başınızı sokacak olursanız başınız ağrır. İşin kötü tarafı, kenarlar 1 metre ama birdenbire çukurlaşıyor. Alt kısımda çok daha derin bir bölge var. Bir şey saklayacaksanız bundan daha güvenlisini bulamazsınız. Bu da beni oldukça heyecanlandırıyor tabii. Bakalım görüntülerde neler var. Bunu deneyip göreceğiz.
0: Jeremy, kuruyabildin mi?
1: Evet.
0: Tamam, görüntülere bir bakalım. Çok bulanık. Bir şey görünmüyor.
1: Ekran da çok küçük. Görüntülere bakalım dedik ama monitör kısmı buğulanmış gibiydi. Bundan herhangi bir ayrıntı görmemize imkan yok. Evet, buna gerçekten imkan
3: evet,
1: yok.
3: Evet, ekran gerçekten küçük.
0: Neyse, buna daha büyük bir monitörde bakarız.
1: Hala ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Çevreyi tanımadan, dolaşmadan buradan gidemeyiz.
0: Tamam, şöyle yapalım. Önce derinliği ölçmenin bir yolunu bulalım.
3: Tamam.
1: Tamam, bana bir ip verin.
0: Kordon, kordon işe yarar.
3: Tamam mı?
1: Bundan uzun bir şey gerekiyor. Bununla fazla ileriye gidemem.
0: Uzun bir şey ver.
1: Mikrofonunki olur. Onu ödünç alabilir miyim?
0: Evet, işe yarar.
1: Ne yazık ki elimize derinlik ölçer yok. Kimse suya gireceğimizi tahmin etmemişti. Derinliği ölçmek için kurşunlu bir ip kullanacağız. Kurşun olmadığı için onun yerine taş kullanmak zorundayım. Bir ipe bağlayacağım. İpte işaretler olacak. Her bir işaret 2 metreye simgeleyecek ve çıkartmak için de mikron çubuğunu kullanacağım. Bir oltaya da benzetebiliriz, ucunda taş olacak. Mikrofon çubuğuyla daldıracağız, kordonu salacağız, dibe oturana kadar tabii. Taş oturduğunda derinliği anlayacağız. İşe yarar mı?
0: Tabii.
1: İyi, buna sevindim. Tamam, çubuğu ver hadi.
0: Ortaya kadar atabilirsek çok daha iyi ölçebiliriz.
1: Tamam, şu an deneyeceğim.
0: Tamam.
1: İşareti görüyor musun?
0: Evet.
1: Bir buçuk metre kadar uzattım. Fena sayılmaz. Dedektörün olduğu yeri geçmem gerek. Burada derinlik 4 metre kadar.
0: Tamam.
1: Tamam, ulaşabileceğim yerin sonuna kadar ulaştım.
0: Ortada mısın?
1: Evet.
0: Ama hala durmadı.
1: 6 metredeyim. İşaretlere baksana.
0: Hızlı iniyor.
1: 8 metre. Hala gidiyor Şan.
0: Kablonun sonuna geliyoruz. Birazdan bitecek.
1: 18 metre oldum. Ne kadar var acaba?
0: 22 metre mi? Jeremy, 1 metre kaldı. Ve sonuna geldik. Sakın bırakma.
1: Tamam, dibe oturdu.
0: Neredeyse 30 metre var.
3: Bu bir yeraltı mağarası.
0: 30 metrelik buz gibi bir göle nasıl dalacağız?
2: Hazine arayışı. Hazine arayışı.
4: Yeni Üç Nehir Bölgesi, Sakambaya Vadisi.
1: Çok tuhaf.
2: Tepenin altındaki bu yeraltı gölünün kenarlarında araştırma yapıyorlar.
3: Sinyal aldım. Bir şey var orada.
2: Ekip 1600'lerden kalma İspanyol paraları buldu.
1: İşte burada.
3: 2 real.
0: Tutuyorum.
2: Ama gölün derinliğini ölçünce...
1: 60 metre, 70 metre.
0: Çok hızlı iniyor.
2: Bunun dev bir su altı mağarası olduğu anlaşılıyor.
1: Tamam, dibe oturdu.
2: Göl en az 30 metre derinliğinde.
0: Peki biz 30 metrelik buz gibi suya nasıl dalacağız?
1: 30 metre.
0: Tamam.
1: Bu da bir sürü sorun demek tabii.
0: Bunun için özel ekipmanlarla dalmak gerek. Ya robot kolları ya da dalgıçlar. Her iki durumda da işimiz hiç kolay olmaz. Buna hazırlıklı değiliz. Hayatımın büyük çoğunluğunu dalgıç olarak 120 metre derinlikteki gemi enkazlarında geçirdim. Ama bir yeraltı mağarasındaki suya dalmak çok daha tehlikelidir. Dahası bu keşif gezisi böyle büyük bir sualtı dalışı için hiç de uygun değil. Elimizde oksijen tüpümüz bile yok. Ama sıradan dalış takımlarından çoğuna ihtiyacımız var. Unutmayalım, Ant Dağları'ndayız. Deniz seviyesinden yukarıdayız. Suyun soğuk olması da cabası tabii. Eminim suda 300 yıllık yarasa dışkısı bile vardır. Bu da insanın ciğerlerinin ve böbreklerinin anında iflas etmesine neden olabilir. Herkes çok hevesli olsa da suya girmelerine izin veremem. Geri döneceğiz, plan yapacağız, malzeme toplayacağız ve dalış için iyi bir hazırlık yapacağız. Başka çaresi yok. Bunları yapmak zorundayız.
1: Oksijen tüpü, dalgıç malzemesi, bir sürü şey gerekiyor.
0: Dalgıç ekipmanı, basınçlı tüpler, ısı geçirmeyen giysiler ve bir sürü alet getirmemiz gerekiyor.
2: Bolivya, dalgıç malzemeleri bulmanın zor olduğu bir kara ülkesi. Ekibin ya Brezilya ya da Amerika'ya gidip gerekli malzemeleri edinmesi gerekiyor. Bu macera hem zaman hem para gerektiren bir şey olacak.
0: O malzemeleri toplamak ve bu dalışı planlamak aylar almasa da haftalar sürebilir. Oysa bu vadideki her çukur suyla kaplanana kadar sadece 2 günümüz var. Ne yazık ki elimizdekilerle yapabileceğimiz bir iş değil bu.
1: 30 metrelik suya dalamayız, dibe ulaşamayız bile. Olmaz, bu asla olmaz.
3: Pes mi edeceğiz? Hadi düşünelim.
0: Abi, 30 metreye ekipman olmadan dalmak çok tehlikeli bir şey olur. Zaten dibe ulaşmamıza imkan yok. Bu mantıklı bir şey olmaz. Artık gidelim. Burası her an suyla dolabilir. Zaman kalmadı. Planımızı yaparız, döner işi bitiririz. Hazine burada. Er geç çıkartırız. Hadi şimdi toplanalım. Burada mahsur kalmadan gitmemiz gerekiyor. Hadi çabuk, hadi. Çabuk olun, hadi gidiyoruz.
5: Haklı olduğunu biliyorum ama bu hiç içime sinmiyor.
1: Bu elimizdeki aletlerle başarabileceğimiz bir şey değil. Ulaşmamıza imkan yok. Denersek ölme riskimiz var. Kısacası artık kapı kapandı. Yapacak bir şey yok. Gitmek benim de hoşuma gitmiyor ama mutlaka döneceğiz. Bu burada bitmedi. Hatta daha yeni başladı diyebiliriz.
0: Gidelim.
4: Kamp yeri.
5: Hey! Fırtına geliyor. Vurduğunda buradaki her şeyi silip süpürebilir. Sonunda buradan ayrılmaya karar verildi. Bunu anlayabilirim. Ama o kadar yaklaşmıştık ki toplanıp gitme fikri beni ne hale getirdi tarif bile edemem. Yaklaşıyor çocuklar. Yakalanacağız.
3: Başaramadık ama Sean'a da hak veriyorum tabii. Yağmur başladı bile. Yağmur mevsiminin geçmesini bekleyeceğiz ve doğru ekipmanları toplayıp bir an önce buraya döneceğiz ve hazineyi çıkartacağız.
0: Çok mesafe kat etmiştik. Hayal kırıklıkları da oldu tabii. Ama sonunda onu bulduk. Dünyanın en büyük hazinesini bulmamıza bir adım kaldı. Evet, zor oldu. Ama elimizden başka hiçbir şey gelmez. Zaman da doldu. Tabii bu iş burada bitmedi. Şimdilik ara veriyoruz. Döneceğiz ve onu almadan gitmeyeceğiz. Her zamankinden de güçlü döneceğiz. Hadi gidiyoruz. Hadi bakalım. Hoşça kal Sakambaya.

0: Kolibri Otel, Kuime, Bolivya.
1: Bobby, görüntüler nasıl olmuş?
2: Fena değil.
1: Güzel.
3: Çok tembelsiniz, özellikle de sen Bobby.
2: Öyle mi?
3: Buna virüs taraması falan yapman gerekmiyor mu?
4: Her şey hazır mı? Mikrofon falan?
3: Dave, buraya gel. Göl görüntülerine bakıyordum. Bu sence neye benziyor?
5: Biraz daha izleyeyim, belki buluruz. Nedir bu?
3: İnanamıyorum. Sean! Hadi çocuklar, koşun koşun. Hadi çabuk çabuk. Sean! Neredesin?
1: Ne var? Ne oldu?
3: Bunu izlemelisin. Gerçekten şaşıracaksın.
1: Nedir o? Ne oldu?
3: Hadi. Buraya gel. Bak, çektiğimiz görüntüleri yakınlaştırdım. Bak ne buldum. Ne bunlar?
1: Altın külçeler. Bunlar altın külçeler.
3: Hadi gidip dalmalıyız.
1: Başardık dostum, başardık. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Tam toplanırken koşarak Jeremy geldi.
3: Javier nerede?
1: Javier.
3: Javier gel çabuk.
1: Gölde çektiği görüntüleri izliyormuş. Küçük bir ekranda görmek imkansızdı tabii. Ama bilgisayarın büyük ekranından bakınca yaklaştırıldığında da her şey ortaya çıktı.
6: Bu altın mı?
1: Evet. Altın. Evet altın. Altın tabii. İspanyol altın külçeleri. Altını bulduk. Evet altın külçelerdi.
6: Kaç tane var peki?
1: Birkaç ay içinde kaç tane olduğunu gözlerinde göreceksin. Bu her şeyi değiştiriyor. Evet, her şeyi değiştiriyor dostum.
6: Her şeyi değiştiriyor.
1: Altın külçelerini görünce yerimde duramadım. İşte bu.
6: Bulduk.
1: Kanıtladık. Aradığımız şeyi bulduk işte. Onu bulduk.
3: Bulduk.
6: Bulduk.
2: Sonunda oldu.
1: Gelip burada dalacağız arkadaşlar.
3: Gelip dalacağız.

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Almanya, lojistik konusunda dünya liderlerinden biridir. 3 milyondan fazla nakliye profesyoneli her türlü malın yerine varmasını garanti etmek için aralıksız çalışıyor. Denizde, karada ve havada. Onlar olmazsa hiçbir iş yürümez. Lojistiğin kahramanları işte bu kahramanların öykülerini anlatıyor. Leipzig-Halle Havalimanı, Avrupa'nın 4. büyük hava taşımacılık merkezi. Kargo uzmanı Thomas Weber ve ekibinin gece mesaisi başlıyor.
5: Bugün Alman ordusunun operasyon merkezlerine uçan bir kargo uçağını yüklüyoruz. Ne yüklediğimizi henüz bilmiyoruz. Birazdan içeriğine bakacağız ve yükün gelmesini bekleyeceğiz.
6: İyi akşamlar.
5: İyi akşamlar. Nasılsınız?
6: Nasılsınız?
5: Stefan, nasıl gidiyor? Siz evrağa bakın. Kontrol edelim ve sonra yüklemeye başlayalım, tamam mı? Gidelim. Hadi
6: gidelim artık.
4: Bu ekibin uzmanlık alanı büyük nakliye uçaklarına ağır yükler yüklemek. Bugünkü yük Orta Afrika ülkesi Mali'nin Gao şehrine gidiyor.
5: Belgeleri hazırlarken ve yükü kontrol ederken her zaman beklenmedik şeyler meydana gelebilir. Yük hasar görüp uçamayabilir. Yüklemesi zor olabilir. Başka şeylerin yerini değiştirmem gerekebilir. Makineler bozulabilir, müdahale gerekebilir.
4: Ne olursa olsun uçağın 4 saat içinde havalanması şart. 45 yaşındaki Thomas uçağa ne yükleyeceğini hala bilmiyor.
5: Alman ordusu için çalışan arkadaşlarımızın kargo ofisine gidiyoruz ve listemizi teslim alacağız. Ondan sonra da uçuş belgelerini alacağız ve tabii ki her şeyi kontrol edeceğiz.
4: Uçuş listesi her şeyin yazılı olduğu belgedir. Hem yükün cinsini hem de Thomas ve Dirk'in bu yükü hangarda bulacakları yeri gösterir.
5: Yükün tamamı yiyecek. Bazısı dondurulmuş gıdalar. Bunları soğuk hava konteynerlerinden erken çıkarıp uçağa koymamamız gerek. Yoksa çözülmeye başlarlar. O yüzden ekip gelir gelmez çıkaracağız. Uzun süre dışarıda kalmasına izin vermeyeceğiz. Soğuk zincir bozulsun istemeyiz. Hoşça kalın.
4: Soğuk kutular ısıyı 8 saate kadar koruyabiliyor. Mali uçuşu 6,5 saat sürdüğünden zaman ucu ucuna yetiyor.
6: Hepsi soğuk kutu mu?
5: Hepsi değil. Bunlar kutu değil. Hepsi palet. Önce içlerine bakarız ve neyin çıkacağını anlarız. Ha, işte buradalar.
6: Hepsi hazırlanmış.
5: Evet.
6: Çok iyi.
4: Bu uçağa yüklenmek üzere toplam 9 palet hazırlanmış olmalı. Tamamı kolay bozulmayan, soğuk olmayan gıdalar.
6: Yiyecek 9. 550.
5: Hangisi? Şu mu?
6: Evet.
5: 550. Tamam. Bunlar yükleme listesindeki numaralar. Bunların üstlerinde rakamlar var ve onları yükleme listesindekilerle karşılaştırıyoruz. Uçuş numarası, tarihi ve ağırlığı var. Doğru mu diye elimdeki listeyle kıyaslıyorum hepsini. Ayrıca uçağa sığarlar mı, sallanırlar mı, sabit dururlar mı diye de kontrol ediyorum. Güvenli mi diye bakıyorum yani. Hadi bakalım sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam, hepsi doğru. 209'a yüklenecek. Sağlı ve sollu dengele, tamam mı? Düşürme lütfen. Teşekkürler.
4: Uçak Azerbaycan'daki bir havayolu şirketine ait. 209 ise uçağın park ettiği yerin numarası. Ekip yükü oraya götürüyor.
5: Güzel. Tamam. Kalanına bakalım.
4: Thomas 11 yıldan fazladır burada çalışıyor.
5: Buraya meraktan geldim ve bu işe meraktan başladım. Çünkü uçakları heyecan verici buluyorum. Herkes için öyledir. İşimi seviyorum. Ama spor araba sürsem daha iyi olurdu.
4: Thomas burada da araba sürebiliyor. Havalimanının yüz ölçümü yaklaşık 1400 hektar. Yük konteynerleri çoğunlukla etrafa yayılmış oluyor. Şimdiki gibi.
5: Biri burada. Bunun numarası kaç? Bakayım. 34874. Bu bizimki değil. Ama elektriğe bağlı. Soğutucu ünitesi de var değil mi? Bizimkine benziyor ama sanırım bizimki.
6: Yanına gidelim.
5: Ben bakıp geleyim.
4: Thomas Mali'ye gidecek 4 soğuk kargonun geçici olarak depolandığı soğutuculu bir konteyner arıyor. Bu konteynerin numarası tutmasa bile içeriği tutuyor.

0: olabilir. Bu yoğunlukta böyle şeyler olabiliyor ve Thomas her şeyi kontrol etmek zorunda.
1: Evet. Yiyecek 1. 530.
2: Evet. O zaman bunu kapatalım ve inelim.
1: En son boşaltılıp buraya getirilen konteyner bu. -30 dereceye kadar soğutulmuş. Bizimki yani.
0: Gıdalar uçuş esnasında bozulmasın diye -30 dereceye kadar soğutuluyor. Soğuk kutular uçağın içinde bundan daha fazla soğutulamıyor.
1: Kapandı mı?
2: Hayır, olmadı.
1: Ne? Olmadı mı?
2: Hayır, olmuyor.
1: Kapan.
2: Hadi. Tamam. Tamam, şimdi oldu.
1: Kilit tamam. Bu tamam. Ötekine bakalım.
2: Tamam, gidelim.
1: Hadi gidelim.
0: Ekip yarım saattir arıyor ama henüz 24 konteynerin sadece 4'ünü buldu. Soğutmalı konteynerler elektrik ihtiyacı yüzünden apronun çeşitli yerlerine dağılmış.
1: Hazırlığı bitirmek için biraz gaza basmamız gerekiyor. Eğer bir aksilik çıkarsa onun için biraz vaktimiz kalsın.
0: Yükleme yarım saat içinde başlamalı. Leipzig'te bir haftada 1000'den fazla kargo uçağı yüklendiği için soğutmalı konteynerlerin rezervasyonları yoğun. Konteynerler neresi boşsa orada soğutuluyor.
1: Kağıtta konteyner numaraları yazıyor
2: Hayır,
1: mu?
2: Hayır, yazmıyor.
1: Arka sayfada?
2: Yazmıyor, bak. Ha, bu galiba. Evet.
0: Ve beklenmedik zorluklar çıkabiliyor.
1: Hayır. Asıl... Ne de güzel çalışıyor. Olmuyor, açılmıyor. Hadi, şimdi.
0: Ama bu konteyner Thomas'ın istediği şeyi yapmıyor.
1: Açılmıyor. Delireceğim şimdi.
0: Baviera'nın Moosburg kenti. Çöp nakliye şirketi çalışanları David Zeligman ve Rory Glazer'in mesaileri sabah 6'da başlıyor.
3: Hava güzel.
4: Evet.
3: Bugün Freising'e gidiyoruz.
4: Evet, eğlenceli.
0: David ve Rory bugün Freising şehir merkezinde ambalaj atıkları toplayacaklar. Bu da 11 metre uzunlukta çöp kamyonuyla dar sokaklarda manevra yapmak anlamına geliyor. Gündelik yaşam ve eğlence bir arada.
3: İnsanları ve onlarla etkileşim kurmayı seviyorum. Dar sokakları seviyorum. Her daim trafik var. Her gün, her şantiye bir meydan okuma. Gerçekten eğlenceli.
4: Bu saatte öğrenciler var ve çok dikkatli olmalıyız. Ayrıca şantiyeler var. Şehir merkezinde hangi şantiyeler bizi bekliyor bakalım.
0: Bütün bunlar ekibi yavaşlatabiliyor.
3: Zaman baskısı altındayız çünkü sabahları okul servisleri olduğu için ana caddeleri boşaltmak zorundasın. Ayrıca şehir merkezinde trafik var, mal sevkiyatı yapanlar var. Öğleye kadar işi bitirmeliyiz yoksa bize engel olurlar. İşi sekteye uğratır yani.
0: Ambalaj atıklarını öğleye kadar Münih Havalimanı yakınlarındaki bir tesise boşaltmak zorundalar.
3: Önce ilk kontrolleri yapacağım, sonra ekipman kontrolü yapacağım.
0: David diğer kontrollerin yanı sıra tekerlerin hava basıncını da kontrol ediyor.
3: Basınçlı kapağın çalıştığını, boruların ve hortumların sağlam olduğunu kontrol edeceğim. Çünkü şehri kirletmek istemeyiz. Hepsi sağlam görünüyor, değil mi? Evet, sağlam.
0: Basınçlı kapak atıkların sıkıştırılmasını ve kasaya 10 ton atığın sığmasını sağlıyor. Bavyeralı David ve Brandenburglu Ronnie bu işe 9 yıl önce birlikte başladı. Freising güzergahını sık kullanıyorlar ve tam bir rüya takımı oldular.
3: Ronnie ile birlikte başladık ve yoldaşımdır. Birlikte eğleniyoruz. Yaptığım şakaları anlıyor. Hem sakin hem de eğlenceli biri. Gidelim artık. Freising bizi bekler.
0: Çöp kamyonu 2,5 metre genişlikte ve yaklaşık 4 metre yükseklikte. Bu yüzden tarihi Freising şehrinin dar sokaklarında onu sürmek zor olabiliyor.
3: Beceririz.
4: Tabii ki, ölmeyiz.
0: 20 dakikalık yolculuğun ardından başlangıç noktasına geliyorlar.
3: Hadi, başlayalım artık.
4: Başlayalım.
3: Başlayalım.
4: Tamam.
0: Bugün 900 evden ambalaj atığı toplamaları gerekiyor. Almanya'da her belediye bu atıklar için sarı torba veya sarı çöp bidonu uygulamasına kendi karar veriyor.
4: Çöp yığını fazlaysa sürücü de inip müdahale ediyor ve iş hızlanıyor.
0: kız kadar kontrol de önemli. Her torba David'in titiz kontrolünden kaçamıyor.
3: Bu poşeti almayacağım ve bir not bırakacağım. Daha dikkatli olsunlar.
0: Bu poşet yanlış doldurulmuş. İçi dolu ambalajlar ve kağıt konmuş.
3: Bir poşet genelde 1.3 kilodur. Ondan daha ağırsa içinde yanlış bir şeyin olduğunu anlarsın.
0: Freezing'de metal ve plastik ambalaj atıkları, karton içecek atıklarıyla birlikte sarı renkli çöp poşetlerine konabiliyor. Ama atıkların içi boş olmalı ve tehlikeli madde içermemeli.
3: Bizim için en tehlikeli atıklar balon şişirmek için kullanılan gaz tüpleridir. Kamyonun kasasında infilak ederlerse büyük sorun olur.
0: Bu tüpler kamyonun kasasında patlamaya neden olabilir. Bu hem çalışanlar için tehlikeli hem de çok maliyetli olur. Bir kamyonun fiyatı 200 bin avrodur. David yanlış doldurulan çöp poşetlerini bulundukları yerde bırakıyor.
3: Bu poşetler bana farklı geldi. Yemek atıkları, peçeteler birbirine karışmış. Ayrıca cam sesleri de duydum. Bunlar sarı poşetlere konamaz.
0: Çöp ayrıştırmak zaman alıyor. Ve özellikle de sürücüler buna müsamaha göstermiyor.
3: Trafik şimdi sıkışacak. Düt.
0: Korna çalan araçlar ekibimiz için sıradan bir olay.
3: Kornalarla ve hakaretlerle saldırıya uğradık bile. Alıştık artık. Fazla üzmüyor.
4: Hakarete uğrayan arkadaşlarımız oldu. Hatta aptalca şeyler söyleyen insanlara bile rastladık. Aslında çalıştığımızı görüyorlar. Çöplerin toplanmasından mutlu oluyorlar. Sinirlenmemeye çalışıyoruz. Sonuçta işimizi yapıyoruz.
0: Ronnie ve David'in yaptığı işi takdir eden de çok oluyor.
3: Teşekkür ederiz. Bir ehliyet kursundayız. Buranın sahibi bizi her gördüğünde yiyecek veya içecek ikram ediyor. Hızlı bir kahve içip işe devam ediyoruz. İşte geldi. Çok iyisiniz. Teşekkür ederiz.
5: Sabah onlara rastladığımda bir şey ikram etmek hoşuma gidiyor. Çünkü çöpümüzü alıyorlar ve sokaklarımızı temizliyorlar.
0: Ronnie bu durumdan çok memnun.
4: Bu mesleğin güzel yanı bu. Çoğu insanla biraz sohbet edebiliyorsun. Ara sıra bir teşekkür veya bir övgü alıyorsun. İnsanların bunu yapması sana iyi geliyor ve seni mutlu ediyor.
0: Ama yine de insanlar her türlü acayip şeyi çöpe atıyorlar.
3: En acayip şey mi? Bir defasında, adını söylemeyeyim, onun dışında bir kedi, torbaya konmuş ölü bir kedi. Bebek bezinden bile daha kötü kokuyordu.
0: Acayip şeyler dediğimiz ölü hayvanlar ve bebek bezleri. Bu meslekte çok şeye katlanıyorsunuz.
3: Çok kötü kokuyor. Eğer geceden kaldıysa sadece bizim kamyon kokmuyor. Bütün garajı kokutuyor.
0: Sürücü Ronnie ve 16 tonluk dev kamyonu için işin zor evresi başlıyor.
4: Otobanda herkes araba sürebilir. Ama dar sokaklarda sürebiliyor musun bakalım? Benim hoşuma gidiyor. Tabii ki bazı zamanlarda zor olabiliyor.
3: Gel, gel. Harika.
0: Ronnie'den santimetrelerle ölçülen bir hassasiyet.
3: Ronnie için zor dönemeçler var ama çok iyiyim.
4: Yıllardır kamyon sürerim. Ama zorluğu yok mu? Tabii ki var. Kaza da yaptım geçmişte.
3: Dur!
0: Sigorta şirketi zararları karşılıyor. Ama ekip zaman baskısı altında olduğundan maalesef kazalar olabiliyor. Şehirdeki bütün sarı poşetleri öğleye kadar toplamaları şart.
3: Buradan hemen çıkmalıyız çünkü birazdan daha fazla trafik ve insan olacak.
0: David için çocuk oyuncağı. Ama ufak kazalar zaman kaybettiriyor. Main Nehri kıyısındaki Hearst kasabası. Bir lojistik uzmanı burada gemi, tren ve kamyon yükleyip boşaltan büyük bir konteyner terminalini işletiyor. 26 yaşındaki Robin Wright için mesai başlangıcı. Robin bir liman lojistiği uzmanı olarak limanın sorumsuz ve güvenli çalışmasından sorumlu.
6: Burada çok şey oluyor. Lojistik açıdan gemilerle, trenlerle, kamyonlarla ilgili gündelik zorluklar var. Hepimiz her daim belli bir zaman baskısı altındayız. 4 saatin var, hallet. Yani güçlü olan ayakta kalır.
0: Bu profesyoneller aynı zamanda 60 bin metrekarelik bu terminaldeki tehlikeli madde deposunu da idare ediyorlar.
6: Normal konteyner terminallerinden tamamen farklı bir yer burası. Çünkü burada büyük bir tehlikeli madde depomuz var. Ölüm tehlikesi bulunan alanlarımız var. Sadece belli maddeler buraya girebiliyor. Örneğin yanıcı maddeler için ayrı bir hattımız var. Zehirli ve aşındırıcı maddeler için de ayrı bir hattımız bulunuyor. Bu tehlikeli durumların hallet. Yani güçlü olan ayakta kalır.
0: Bu profesyoneller aynı zamanda 60 bin metrekarelik bu terminaldeki tehlikeli madde deposunu da idare ediyorlar.
6: Normal konteyner terminallerinden tamamen farklı bir yer burası. Çünkü burada büyük bir tehlikeli madde depomuz var. Ölüm tehlikesi bulunan alanlarımız var. Sadece belli maddeler buraya girebiliyor. Örneğin yanıcı maddeler için ayrı bir hattımız var. Zehirli ve aşındırıcı.

0: Operatörünün hastalığı nedeniyle onun yerine geçti ve bir trene 80 konteyner yüklemeye yardım ediyor. Konteynerlerde makine ve araba yedek parçası gibi çok çeşitli yükler var. Trenin varış noktası Rotterdam.
1: Bu trenin sabah 8'de burada olması planlanmıştı ama 11'den sonra geldi. En geç 17'ye kadar hareket etmesi gerekiyor yoksa yetişmez. İş bize bakıyor. Mutlaka bitirmemiz gerekiyor bu işi. Acele etmeliyiz. Yoksa yetişmez.
0: Aksi takdirde tren bir sonraki noktaya yetişemez. Demiryolu ağındaki bir sonraki rezervasyonu açıkta kalır.
2: Değiştirilecek başka bir şey var mı?
3: Evet. İlk iki vagonu 6 metre olarak ayarlayabilirsin çünkü sadece altılıklar kaldı.
2: Anlaşıldı, hallediyorum.
0: Robin vagonları 6 metrelik ve 12 metrelik standart konteynerlere göre ayarlayacak.
2: Patronum 2 adet daha 6 metrelik konteyner yerine ihtiyaç duyduğunu söyledi ve şimdi gideceğim, pimlerin yerini ayarlayacağım ve o da konteynerleri ona göre yerleştirecek. 6 metrelik ve 12 metrelik konteynerlerimiz var. O yüzden vagonların hepsi 12 metreye göre ayarlı ama pimleri değiştirerek 6 metrelik konteynerleri de yükleyebiliyoruz. Her neyse.
0: Konteynerler yükleme esnasında pimlerin üstüne oturtuluyor. Yani dört köşeden birden vagona bağlanıyor ve bu sayede devrilmiyorlar. Operasyon müdürü Frank bundan sonra konteynerleri yardım almadan yükleyebilir. Ama listesinde kayıp bir konteyner var hala.
1: Bu trene konmayacak galiba. Bugünkü listede yok.
3: Trenin sefer numarasını söyler misin? 229 ile başlıyordu.
1: 229... 270.
3: Evet, bu trene konmayacak.
1: Onu dedim zaten.
0: Robin doğru konteyneri hemen bulmak zorunda. Tren zamanında hareket etmeli. Leipzig-Halle Havalimanı. Illusion 76 model dev bir kargo uçağı 2,5 saat içinde Batı Afrika'daki Mali'ye hareket etmek zorunda. Kargo uzmanı Thomas Weber şu anda bir konteynerle ilgili sorun yaşıyor.
4: Manu işini bitirene kadar bunu açmamız gerekiyor. Kaç tane var orada?
5: Bu listede yazıyor. İlk 7 mi, son 7 mi bunu bilmiyorum. Emin değilim.
4: Burada bu var ama evet. Açıp bakmamız gerek.
0: Şimdilik bekleyecek. Ekip şu an için sonraki konteyneri arıyor. 6 soğuk kutu o konteynerin içinde olmalı. Bu kez şansları yerinde. Konteyner açılıyor ve içindeki malzemeler de doğru.
4: Birini hala açamadık. Bir yolunu bulup halletmemiz gerekiyor.
5: Tamam.
4: Elemanlar gelene kadar bekleyip onları yönlendireyim.
0: Güçlü bir destek alıp sorumlu konteynere dönüyoruz.
4: Az önce baktığımız konteynerlerin yanına gidiyoruz ve kapakları açmanın bir yolunu bulacağız. Ama şimdi yeterli elemanımız var. Ya da ben beceremedim çünkü arkadaşlar açmışlar.
0: Sorun hallolmuş bile. Bu 14 soğuk kutu şimdi uçağa konmalı.
4: Manu çok iyisin.
0: Uçak 30 dakikada yüklenecek.
4: Çok adam tanıdım ama sen bir tanesin. Harikasın.
0: Forklift sürücüsü Manu rağbet görüyor.
4: Dikkat dikkat, acil çalışma var, dikkat.
0: Meyve sebze taşıyan bu soğuk kutular -8 dereceye kadar soğutuluyor.
4: İşi hallettik. Şimdi uçağın yanına götürüp bırakacağız. Sonra uçağa çabucak yükleyeceğiz, tamam mı?
0: Bir forkliftle aynı anda iki soğuk kutu 750 metre uzaktaki park alanına götürülüyor. Modern jet motorları takılmış 4 motorlu bir IL-76 uçağı burada bekliyor. Ağır yükleri gidecekleri yere çabucak taşıyor. 1,5 saat içinde kalkması gerekiyor.
4: Bunlara alışık olmalısın. Stres başladığında sakin olup çok boyutlu düşünmelisin. Satranç gibi 2-3 hamleleri iyi düşünmelisin.
0: Uçağın Azerbaycanlı ekibi bu saate kadar uyuyordu.
4: Peki ne zaman başlarız yüklemeye?
6: Şimdi.
4: Şu an mı?
6: Evet.
4: Yakıt kamyonu geliyor mu?
6: Geliyor.
4: Geliyor mu? Tamam. Ekip burada. Başlıyoruz.
6: Evet, başlayın.
4: Hadi bakalım. Mürettebatın kendi görevleri var ama bizden sorumlu bir kişi daha var. O kişi yükü onların istediği gibi yüklememizi sağlıyor. İşi Dirk devralacak ve o yönetecek. Ben aşağıdan koordine edeceğim. Uçağı doldurup boşaltırken dikkat etmemiz gereken tek şey bir 747'deki gibi sabit yükleme noktalarının olmaması. Burada.

0: Her şey kas gücüyle yapılıyor. İlk önce neyi yükleyecekmişiz?
1: Kutuları.
0: Emin misin?
1: Evet.
0: Önce kutular gelsin.
2: Yükleme alanı 20 metre uzunlukta ve 3,5 metre genişlikte. Yükleme rampası ise dar.
0: Gövdenin yüksek olduğunu görebilirsiniz. Forklift sürücüsü mesafeyi tahmin etmek zorunda çünkü yükleme çatalının yarısını görebiliyor. Yükü bıraktığını hissetmesi gerek. Ve çatalı geri çekerken yükü de geri çekmemesi gerek tabii. Yoksa her şeyi berbat ederiz.
2: Forklift sürücüsünün eli titrememeli ve yükleme alanındaki görevliler kaslarını kullanmalı. Bir palet taşıyıcı kullanarak yükü en doğru yere koymaları şart.
1: Sola doğru çekin. Biraz geri.
2: Zemin düz değil ve palet taşıyıcı hareket edemiyor. Herkes el atmak zorunda.
1: Sola, sol.
3: Hadi.
4: Olmadı, geri çek.
3: Evet. Tamam. Evet.
4: Sen anladın ama adamın anlamıyor.
3: Evet. Biraz geri, biraz daha geri.
1: Şimdi devam. Güzel.
2: Ama iletişim sorunları iki taraf için de işi zorlaştırıyor.
1: 3 mürettebattan sadece biri dilimizi biraz anlıyor. El kol hareketleriyle anlaşıyoruz. Halimize bak.
2: Baviera'nın Freising kasabasına dönüyoruz. Çöpçüler Ronnie Glaser ve David Zeligman şehir merkezindeki sarı torbaları öğleye kadar toplamak zorundalar.
5: Etrafı kirlettin mi?
6: Evet, köpek saldırdı.
5: Bana da saldırmıştı. Yarım çuval dolusu şişe kapağı döktü.
6: Şişe kapağı daha kötü.
5: Tam yarım çuval.
6: Evet.
2: Karton kutular sarı torbalara konmamalı. Onların yeri atık kağıt kutuları. Ama David geri dönüşümlü malzemelerin kaybolmaması için yine de o torbayı alıyor. Atıklar daha sonra tesiste ayrıştırılıyor.
7: Geç o, geç.
6: Devam et. Geri gel, devam et. Devam et. Ekip çalışması olmazsa olmaz. Sürücü arkadaki adama güvenmek zorunda. Yoksa olmaz. Karı koca gibiyiz. Hale bak.
2: Ronnie de evliliğin uyumlu olması için David'in metrelerce çöp taşımasına izin vermiyor.
6: Tamam, harika.
5: Çoğu zaman torbaların olduğu noktaya geri manevra yapıyorum. Sonra torbaları alıp ileri doğru sürüyorum.
2: Bu da David'in kamyonun etrafında 11 metre fazla yürümesine engel oluyor. Günde binlerce torba toplayan David kilometrelerce yol yürümüş oluyor.
6: Adım sayar 30-35-40 bin diyor. Evet, işte spor. Salona gerek yok.
2: Bir günde 30-40 bin adım. 3 saat boyunca torba kaldıran David ufak bir mola vermeyi hak ediyor doğrusu.
6: Aracımızda musluğumuz var. Suyumuz, sabunumuz ve havlumuz mevcut. Teşekkür ederim. Çöp torbalarının çoğu pis oluyor. Domates sosları bulaşıyor. Pis kokular oluyor. Bu hiç hoş olmuyor yani. İğrenç.
2: Yanlarında her zaman 20 litre temiz su oluyor. Sıcak günler için mükemmel bir şey.
6: Teşekkür ederim. Hava ısınmaya başladı. Daha çok iş var. Bugün hava iyi. Soğuk değil yani. Harika.
2: Plansız bir molanın ardından çöp presi yeniden çalışmalı.
6: Pres inene kadar bekle. Hiçbir yere dökülmesin. İçeride baskı plakaları ve yukarı aşağı inen bir kepçe var. Kepçe çöpü alıyor ve içeri çekiyor. Sonra da sıkıştırıyor.
2: Plakalar dönerek torbaların yere düşmesini engelliyor ve çöpler içeride sıkıştırılıyor. Hepsi motorun sağladığı elektrikle yapılıyor. Ekibin kaybedecek vakti yok ve hareket ediyorlar. Ama bir sonraki köşede duruyorlar.
6: Doktor, neredesin doktor? Doktor muayenede olduğu için bu sokağa dönemiyoruz. Dönmek için açıktan almalıyız. Doktoru bulursak iyi olur.
2: Doktor acil bir muayenede ise böyle park etmesi kabul edilebilir.
6: Deneyelim mi?
5: Deneyelim.
2: Çöp kamyonunun dönüş çapı 22 metre. Bu dar sokak için çok fazla mesafe. Ekibin sadece 2 saati kaldı. Ronnie için milimetrik bir manevra.
6: Devam et. Kurtarmadı. Olmadı. Yavaş.
2: Ama maalesef olmuyor.
5: Olmuyor.
6: Olmuyor.
2: Main Nehri kıyısındaki Hearst Container Terminali'ne dönüyoruz. Liman görevlisi Robin Wright ve patronu Frank Hipman geç kalan bir trenin yüklenmesine yardım ediyorlar.
8: Artık hazır.
9: Tamam, başlıyorum.
8: 553 numaralı platforma koyabilirsin. Orada yeterli yer var.
9: Tamam, 553'e geliyor.
2: Frank, ayaklı köprülü vinç adlı bu vinçle konteyneri elektrik gücü sayesinde gideceği yere götürebiliyor. 365 ton kapasiteli bu vinç, 40 tonluk bir konteyneri çok rahat kaldırabiliyor.
9: Oyun konsolu buna iyi bir örnektir. İki adet kol var ve ekran niyetine aşağı bakıyorsun. Aşağı bakıp konteyner yükleme oyunu oynuyorsun.
2: Basit görünen bu iş eğitim gerektiriyor. Frank eğitimini 23 yıl önce burada tamamladı ve o günden beri tam zamanlı çalışıyor.
10: Teşekkür ederim.
8: Rica ederim.
2: Konteynerin bulunduğu noktaya bağlı olarak Frank'ın onu trene yüklemesi 2 ila 5 dakika arası sürüyor. Tren zamanında hareket edecek.
10: Buradaki işimiz bitti. Patronum artık acele etmeden yükleme yapabilir. Her şey ayarlandı. Bütün bilgi elinde ve bütün konteynerleri biliyor.
2: Robin boş konteyner deposuna gidiyor. Arkadaşı Sasha Mayer'in yardıma ihtiyacı var. Sasha bu görevde ucunda kıskaç bulunan bir kola sahip, büyük ve ağır bir forklift türü olan konteyner istifleyiciyi kullanıyor. Bu terminalde büyük şirketlere ait 1100'den fazla boş konteyner geçici olarak depolanıyor. Talebe göre kamyonla naklediliyorlar ama sadece mükemmel durumda iseler.
10: Şoförü o konteyneri ister mi diye soruyoruz. İstemezse yerine geri koyuyoruz. Konteyner hasarlı olabiliyor. Şoför konteyneri alırsa aracına yüklüyor ve buradan ayrılıyor. Bakacak mısın?
2: Kamyon şoförü konteynerin duvarlarında hasar veya delik var mı diye bakıyor. Konteyner iyi durumdaysa alıyor. Değilse onarılmak üzere depoya kaldırılıyor. Robin belgeyi imzalıyor ve iş bitiyor.
10: Geri dönecek misin peki?
9: Döneceğim.
10: Tamam, güle güle.
2: Bu konteyner mükemmel durumdaydı.
10: Mal gelip gidiyor. Tabii hiçbir şeyin gelip gitmediği zamanlarda oluyor. 10-15 dakika hiç hareket olmuyor ama sonra sanki bedava mal varmış gibi bir anda geliyorlar.
2: Günde ortalama 160 kamyon işlem görüyor. Sasha'nın işi aşırı derecede yoğun.
11: Bu hassas bir iş. Hesaplarken iyi gözlere sahip olmalısın. Ayrıca çok uyanık olmalısın. Burada taşıdığın şeyler çok ağır. Hepsi tonajlı şeyler.
2: Konteyner istifleyici tek başına 60 ton kaldırabiliyor. Sasha 45 tonu yüksekte hareket ettirebiliyor. İstifleyici forkliftin aksine kancalı bir kola sahip ve yükü üstten kavruyor. Üst üste dizili konteynerleri kaldırabiliyor. Bu güçlü aracın fiyatı tam olarak 555 bin euro.
10: Makine kullanmak bir yorum işidir. Ben bu makinenin işleyişini biliyorum. Sağa sola gidebiliyor ama arkadaşımın sürdüğü gibi süremem. O başka bir şey. Ona büyük bir saygım var. Onların buradaki sürüşleri gerçekten çok üst düzey.
2: Sasha bu terminalde 7 yıldır istifleyici operatörü olarak çalışıyor.
11: Eski işimden ötürü biraz tecrübem vardı. Çoğu insan bu makinaları sürmek senin kanında var diyor. Tabii bunun için biraz eğitim ve biraz profesyonel deneyim lazım. Hepsi o.
2: Sasha bazen konteynerleri 15 metre yükseğe kaldırıyor. Söylemesi kolay.
11: Bu makine büyük boy bir oyuncak. Onu ancak iş yaşamında veya profesyonel yaşamında bulup sürebilirsin. Yani başka yerde olmaz. Olmaz.
10: Dinliyorum.
11: Özel bir şey var mı?
10: Yok, özel bir şey yok. Bir dakika bekle. STG'den İvan var.
11: STG, tamam.
2: Taşıma şirketleri istedikleri konteynerleri planlama aşamasında bildiriyor ve o liste Robin'in eline geliyor.
10: STG konteyner demek temiz, kuru ve kokusuz konteyner demek çünkü gıda için kullanılıyor. Gıda için her şeyin temiz olması şart. Konteynerin içinde kalıntı malzeme bulunamaz.
2: Sasha yılların verdiği tecrübeyle boş konteynerlerin arasında yolunu hemen buluyor ve şirketin istediği konteyneri bulup çıkarıyor. Bu konteyner onun için ve Robin için mesai sonu demek.
11: Harikasın Robin.
10: Sen
11: bugün
10: de
11: iyi geçti.
10: Sağ ol.
11: Günü çıkardık. Yarın yeni bir gün.
10: Evet, yeni bir gün.
11: Evet.
10: Gününü az da olsa planlamaya çalışırsın. Halletmek istediğin belli önceliklerin olur ama plan bir türlü işlemez. Vinç bozulur, istifleyicide bir sorun çıkar veya ne bileyim tren gecikir. Bütün plan çöpe gider ve yine en baştan başlamak zorunda kalırsın.
2: Robin mesaiyi bitirirken işletme müdürü Frank Hipman'ın mesaisi yeni başlıyor. Frank, vinç operatörünün mesaisi tamamlandıktan sonra tehlikeli maddeler deposunu kontrole gidiyor. Orada her şey yolunda mı diye. Leipzig-Halle Havalimanı. Bu Ilyushin 76 uçağı bir saat içinde Batı Afrika'daki Mali'ye Alman ordusu için yiyecek götürecek. Bu nedenle kargo uzmanlarının 24 soğuk kutuyu ve 9 paleti 30 dakika içinde uçağa yüklemeleri gerekiyor.
0: Dikkat et!
1: Hop! Hop hop hop hop! Dikkat! Dikkat!
0: 9 palet mi?
12: Evet. Evet evet.
0: Ama bunda 4 soğuk kutu var.
12: Evet biliyorum.
0: Soğuk konteynerde.
12: Sonuncusu rampada.
0: Rampada mı? Tamam. Dök, kutular içeri gelince Manu donuk yiyecekleri getirecek ve Benny bizimle gelecek. Sen Mark'la burada kalacaksın. Halleder misin?
1: Hallederim.
0: Çok iyi.
2: Adamların yarısı başka yerdeki diğer 4 kutuyu getiriyor. Bu 4 kutu tam ağır paletler yüklenirken burada olacak.
1: 625 kilo.
2: Dirk Pape ve Mark Baske için gerçek bir ağırlık antrenmanı. Meyve suyu ve bisküvi gibi bozulmayan gıdaları içeren 9 paleti ikişerli olarak yüklüyorlar.
13: Çok fazla geldi. 500-600 kiloluk paletleri ileri geri oynatmaya çalışırken bunun gerçekten farkına varıyorsun.
2: Bu esnada Dirk de kendi sınırlarının sonuna yaklaştı.
1: Fiziksel olarak yıpratıyor. Kesinlikle, kesinlikle yorucu.
0: Derin bir nefes al, biraz esne, vücudunu soğutma.
3: Yoksa sen de mi yoruldun?
1: Dostum, her şey yolunda mı? Ben bittim.
3: Bence tembellik ediyor.
0: Dirk, tembellik ediyormuşsun, doğru mu?
3: Evet, evet.
1: Karnım acıktı.
3: Benim de.
1: Yiyecek bir şey yok mu?
0: Var.
2: Ekibin şakalaşacak vakti kaldı çünkü son 4 sok kutu tam zamanında yola çıktı.
0: Lütfen dikkat, işte geliyor. Forklifti getirin.
2: Son kutuyla beraber Ilyushin 76 uçağı tıka basa doldu. Mali'de görev yapan Alman ordusu için 18 ton yiyecek yüklendi.
0: Yükleme 1 saat sürdü. İyi bir süre. Kabul edilebilir. Hazırlıklar ve kutuların soğuk konteynerlerden alınması daha yorucuydu. Onun dışında memnunum. Her şey yolunda gitti diyebilirim.
2: Kargo uzmanı Thomas Weber ve ekibi işi zamanında bitirdiler.
0: Bu mesleği çok renkli ve heyecan verici buluyorum. Hiçbir gün bir diğerine benzemiyor ve ertesi gün seni neyin beklediğini de hiç bilemiyorsun. Ben bu işi seviyorum.
2: Leipzig-Halle Havalimanı'nda ertesi gece de mutlaka yorucu geçecek. Uçak saatten 3'te Mali'ye hareket ediyor. Freising şehir merkezinde David Zeligman ve Ronnie Glaser büyük bir sorunla karşı karşıyalar. Bir doktor aracını öyle park etmiş ki çöp kamyonunun oradan geçmesi imkansız.
6: Zaman kaybettiriyor. İnsanlar olmaları gereken yerde değilse kötü. Hatta bu araba burada hiç olmamalı.
3: Çok kötü.
2: Doktorlar sadece acil bir durumda yolu tıkayabiliyor. Ama David bunu bilmiyor. Belediye adına araca bir not bırakıyor.
6: Doktor bile olsa yolu kapatma lüksü yok. Üzgünüm doktor ama maalesef böyle.
2: Bu nedenle yolu uzatmak zorundalar.
5: Geri döneceğiz ve diğer taraftan geçeceğiz.
2: Bu bölgeden daha 150 çöp torbası toplamaları gerekiyor. Yine milimetrik bir manevrayla bu dar sokaktan çıkıyorlar.
6: Harika. Gel.
2: Zaman kaybettiler ve stres yaşadılar çünkü buradan çıkış yok.
5: Çok güzel. Meydanda miting var.
2: Bugün meydanda bir miting var. Bu yüzden alternatif güzergahı da kullanamıyorlar.
6: Şimdi ne yapacağımızı düşünmeliyiz. Önce diğer tarafa gidip sonra buraya dönelim. Şu anda bunu düşünüyoruz. Polise mitingin ne kadar süreceğini soracağım. Merhaba, nasılsınız?
14: İyiyiz, teşekkür ederiz.
6: Daha ne kadar sürecek?
14: İkiye kadar.
6: Ciddi misiniz?
14: Yani.
6: Eyvahlar olsun.
2: Saat 2'ye kadar ayrıştırma tesisinde olmaları gerek. David merkezden yardım almayı umuyor.
6: Global Gazze ve Rina Mark'ta giremiyoruz çünkü burada saat 2'ye kadar bir miting var. Hiç şansımız yok.
2: Merkezin çözümü çoktan hazır.
6: Normal güzergahımızı bitiriyoruz ve o tarafa şimdilik bırakacağız. Küçük kamyon boşta ve bizim geçemediğimiz Freising Katedral Caddesi'ne doğru geliyor.
2: Küçük kamyonun kalan çöpleri toplama şansı daha yüksek. Ronnie ve David şu ana kadar yaklaşık 3,5 ton çöp topladı. Şimdi dar sokaklı bir yerleşim alanına devam ediyorlar.
6: Düz gel, harika. Tamam, devam et. Devam et. O tarafa gideceğiz. Köşeyi döneceğiz. Teşekkür ederim.
2: İyi niyetli sürücü hemen yol veriyor ve kamyon geçiyor. Ronnie arka kamera sayesinde her köşeyi güvenle dönüyor ama yine de hep uyanık olması gerekiyor.
5: Sağdan soldan gelen insanlara dikkat etmelisin. Yayalara, bisikletlere ve sürücülere de odaklanmak gerekiyor.
2: Ve yolun sonuna kadar öyle devam ediyor. Sonunda dar sokaklardan çıkıyor.
5: Şimdi tam gaz fabrika. Çünkü işimiz bitti ve kasayı boşaltacağız.
2: Fabrika, yani ayrıştırma tesisi çöpün boşaltılacağı yer. Mitingden ve ufak aksaklıklardan ötürü geç kaldılar. 20 dakikalık yolculuğun ardından tesise varıyorlar.
6: Merhaba.
15: Merhaba.
6: Freising'deki sarı torbalar.
15: Geçin lütfen.
6: Teşekkür ederiz. Görüşürüz.
2: Kamyon tesis girişinde tartıya çıkıyor. Ağırlığı yaklaşık 20 ton. Daha sonra boş tartılıyor ve toplanan çöp miktarı hesaplanıyor. Tüm bunlar sarı torba alanında gerçekleşiyor.
6: Dur! Kapı aç!
2: Ronnie bir düğmeye basıyor ve pres yardımıyla çöpleri boşaltıyor. Bütün çöpler bu tesiste ayrıştırılıyor.
6: Bugün yine bir şeyler getirdik.
2: Buraya günde 130 ila 150 ton arası çöp geliyor ve hepsi çeşitli yöntemlerle ayrıştırılıyor. Tamburlar, mıknatıslar, kızılötesi tarayıcılar ve ışık sensörleri atıkları sınıflandırıyor. Bunlar daha sonra geri dönüşüm tesislerine satılıyor. Peki ekibimizi bundan sonra ne bekliyor?
6: Eve gitmek ve koltuğa yayılmak.
5: Ve sonra güzelce dinlenmek.
6: Bir kahve bana iyi gelir.
2: Ekip bugün yaklaşık 4 ton geri dönüşüm malzemesi getirdi.
6: Bugün mitingden ve yanlış park eden araçlardan ötürü biraz geciktik ama geri kalanı harikaydı.
2: David Zeligman ve Ronnie Glaser için paydos vakti. Ekip yarın sabah saat 6'da bir kez daha yukarı Baviera'daki geri dönüştürülebilir atıkları toplayacak. Main Nehri kıyısındaki Hurst Container terminaline dönüyoruz. İşletme müdürü Frank Hipman tehlikeli maddeler deposuna doğru gidiyor. Bazısı çok zehirli ve yanıcı kimyasallar içeren yüzlerce konteyner burada depolanıyor ve birbirlerinden ayrı ve en önemlisi güvenle muhafaza edilmeleri gerekiyor.
9: Bunların hepsi tehlikeli madde konteynerleri. Bunlar ya aramal ürünleri ya da buradaki endüstri bölgesine ait ham madde ürünleri. Bize geliyorlar ve buradan ilgili limanlara gemiyle yollanıyorlar. Sadece tek bir ürün yok. Tankların üstünde içerikleri yazıyor. Dünyanın ihtiyaç duyduğu çeşitli ürünler ama kimse ne olduklarını bilmiyor.
2: Fosfor triklorür, zehirli ve çok aşındırıcı bir sıvı ve birçok şeyle beraber böcek ilacı üretiminde kullanılıyor.
9: Tehlikeli maddeleri yüklerken ve boşaltırken prensip olarak çok dikkatli davranırız. Ama sonuçta bunlar nakli için üretilmiş birer konteyner. Çok dayanıklı oluyorlar. Yine de indirip kaldırırken dikkat ediliyor. Vinç operatörleri dikkat ediyorlar. Sağlam oldukları için pek bir şey olmuyor.
2: Tehlikeli maddeler deposunda her şey yolunda ama ustabaşı Christian Dragic bir sorun bildiriyor. Christian ve vinç operatörü Roman 50 adet yarı dolu konteyner indirecekler ama depoda boş yer yok.
6: Alo? Roman, duyuyor musun?
8: Evet.
6: Onu 253'e indir lütfen.
2: 253 numara bu konteynerlerin bulunduğu konum. Bunu Christian belirliyor. Ama gemi boşaltılırken ilave konteynerler de kamyonlarla geliyor.
6: Sonra kamyona git. 20 tane daha var. Stolzenek'e ait konteynerler. Ben yer bakıyorum.
2: Depo sorumlusu Christian başka boş yer bulmak zorunda. Ama Frank müdahale ediyor.
9: Christian.
6: Merhaba.
9: Merhaba, sorun mu var?
6: Yok.
9: İyi gidiyor değil mi?
6: Evet, iyi gidiyor. Gemi geldi, kamyonlar geldi. Evet.
9: Tehlikeli madde konteynerinde sorun var mı?
6: Boşaltıyoruz. Yer konusunda mı?
9: Onlara yer açmamız gerek değil mi?
6: Evet. Önce yer bakmalıyız. Evet.
2: Yer bulunamazsa gemi yükünü indiremez ve zamanında hareket edemez.
9: Şimdi yer aramaya gidiyoruz. Sorumlumuz yer bulamadığı için biraz stres yaşadı. Çünkü aynı anda 50 konteyner indirip kontrol etmesi gerekiyor. Ayrıca kamyonlar da var. Telsizden 30 tanesinin ayrılıp gemiye konacağını da duydum. Hemen kontrol edeceğiz ve sonra onay vereceğiz. İşler yoluna girecek.
2: Frank en son yükleme planını telefonuna indiriyor. Böylece bugün hangi konteynerlerin gideceğini hatasız kontrol edebiliyor.
9: Düşündüğüm gibi. Önden arkaya kadar hepsi bugün gemiye konuyor. Onları yollayınca yerimiz açılacak. Endişeye gerek yok.
2: Gemi tamamen boşaltılabilir.
9: Christian, haberleri. Senin haberin yok ama telsizden 28 adet daha rezervasyon geldi. Ondan sonra yerin olacak.
6: Harika, teşekkür ederim.
2: Sorun çözüldü. Gemi vaktinde hareket edebilir.
9: Vakit nakittir. Gemi ne kadar gecikirse bizim için o kadar kötü. Her zaman 3-5 konteyner önden düşüneceksin ve vinç hiç ara vermeden çalışacak. Hiç boşluk olmayacak.
2: Bir geminin günlük maliyeti 9000 euroyu bulabiliyor. Ve gecikmelerde buna faiz de eklenebiliyor.
9: Lojistikçiler bir plan yaparlar ve gerçekleşmezse en iyisini yapmaya çalışırlar. Herkesi memnun edip ardından evlerine gitmeye çalışırlar.
2: Hipman ve ekibi tarafından Höst Limanı'nda her gün yaklaşık 66 bin ton yük indiriliyor ve bindiriliyor. Aynı şey yarın da yapılacak.
15: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
16: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
18: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
15: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bugün dikkatli olmalıyız çünkü tüm gün kesici aletlerle ilgileneceğiz. Hızlı bir el testeresine bakacağız. Bu testere taşınabilir olduğundan oldukça pratik.
1: Taşınabilir olduğundan bu aleti istediğim her yere götürebiliyorum.
0: Sıkıştırma özellikli bir kompakt kılıç testeresi göreceğiz. Ayrıca sırada her yöne döndürülebilen çift kollu budama makasıyla masa testeresinin gücünü arttıran bir yönlendirici var. Böylesi bir gücü elimle kontrol etmeye gerçekten bayılıyorum. Temiz bir kesim imkanı sunan çim biçme bıçaklarını da inceleyeceğiz. Bu bıçakların nasıl bu kadar keskin olduğunu yerinde göreceğiz. Ve motorlu bir testereyle böyle bir şey yapılacağı hiç aklınıza gelir miydi?
2: Şimdiye kadar parmaklarıma kesip kesmediğim üzerine yüzlerce soru aldım.
0: Size bu işin uzmanı olan birini bulduk. Cevabı ondan alacağız. Bugün programımızda kesici aletleri inceleyeceğiz. Merhaba, ben Chris Grundy. Bu bölümde ilk olarak temel kesici aletlerden başlayacağız. Bu elimde gördüğünüz testere geleneksel testerelere göre 3 kat daha hızlı kesiyor. Hiç güç kullanmadım diyebilirim. 3 bıçaklı testere bıçakları kesme hızını düşürüyor. İşte bana böyle bir alet gerekiyor. Keresle kesmeniz gerekiyor ve aceleniz mi var? Bu durumda diğer aletleri bir kenara bırakın ve hemen bu taşınabilir el testeresini edinin.
3: Bu el testeresi çok temiz ve pürüzsüz bir kesim sağlıyor.
0: 3 bıçaklı dişleri sayesinde daha hızlı ve pürüzsüz bir yüzey oluşuyor.
3: İşte son derece pürüzsüz bir kesim yaptığının kanıtı. Kesmeye devam edelim.
0: Bu testerenin 2 farklı boyutu mevcut. Daha büyük işler için bıçağı 50 santimetrelik olanı var. Ev içi kullanım için 40 santimetrelik bıçaklı ideal. İkisinin de 45 ve 90 derecelik açıları gösteren işaretleri var. Bu sayede kesmek istediğiniz açıyı belirleyip yine aynı aletle kesme işlemini yapabilirsiniz. Son derece pratik ama gerçekten de hızlı bir kesim işlemi sunuyor mu?
3: 3 kat daha hızlı olduğu söyleniyor.
0: Marangozumuzu test için görevlendirdik. Soldaki hızlı olduğu iddia edilen el testeresi. Sağdaki ise standart bir testere hazır, yerleştir başla. Soldaki testere tahtayı 6 saniye içinde keserken sağdaki testerenin işini bitirmesi 19 saniye sürüyor. Yani kazanan açık farkla soldaki.
3: Keresteyi pürüzsüz şekilde kesti ve çok hızlıydı.
0: Bir testerede aradığınız rahatlık, kolay kullanım ve hızsa bu testere kesinlikle size göre. Keresle doğramanız ya da boru kesmeniz gerekiyorsa, gördüğünüz yeni üçgen ve dörtgen kalıplara bir göz atmanızı tavsiye ederim. Fazladan bir çift kolunuz varmış gibi hissedeceksiniz.
4: Tek başına güverte nasıl yapılır bakalım.
0: Kereste işlerinde önce parçayı alın. İçerisinde farklı ölçü kalıpları olduğundan birini seçin.
4: Bu parça buraya girecek. Harika oldu.
0: Toz boyayla kaplı çelik kalıp yaklaşık 2 kilo olduğundan taşınması oldukça rahat. İstediğiniz yere taşıyabilirsiniz.
4: Güzel ve kullanışlı.
0: Tesisat ve elektrik işlerine geçersek bu üçgen kalıplar PVC kaplamasında kullanılabilir. Hatta çapı 10 santimetreyi bulan sert çelik borularda da iş görür.
4: Bu parça bir tesisatçının ya da marangozun işini daha kolay bir hale getirir.
0: Üçgen kalıplar olmadan boruyu dizinizle ve elinizle bağlı olduğu zemine sabitlemeniz gerekir.
4: Bunu kullanırken işiniz kolaylaşacak ve çok rahat edeceksiniz.
0: İki farklı şekilde sunulan kalıplar siz kesim yaparken sabitleme işini gerçekleştirir. Burayı kesebilirim. Buradan da kesebilirim. İstediğim yeri kesebilirim. Evet, bu gördüğünüz gönye burun testere. Bu testerenin 18 volt batarya kapasitesi var. Bu yüzden güç kesintisi bulunan şantiyelere götürmek için ideal. Gönye burun testereler her tür açıdan kusursuz kesim yapmak için kullanışlı. Ancak her zaman tamir için kullanılamayabilir.
5: Nadiren de olsa çetenizin bir kısmı zarar görebilir ya da kırılabilir.
0: Dışarıda yapmanız gereken işlerde büyük boyutlu testereyi taşımak iyi bir fikir değil.
5: Şu an elimde normal güçte bir gönye burun testere olsaydı işimin süresi uzayacaktı.
0: Bu kablosuz gönye burun testere kompakt bir halde ve çok hafif. Sadece 7 kilogram. Bu testerenin özelliği her yere taşınabilir olması. Diğer tüm gönye burun testereler gibi köşeleri ve dar açılı alanları keser. Ancak diğerlerinin aksine bu testere 18 voltluk batarya ile çalışır.
5: Bence insanlar konu batarya gücüne geldiğinde biraz şüpheci yaklaşıyorlar. Ama bu testere şüpheleri boşa çıkar.
0: Ayrıca tabii ki lazer özelliği unutulmamış.
5: Lazer özelliği harika. Keseceğiniz yeri bulmanıza yardım ediyor.
0: Bu kullanışlı gönye burun testere ihtiyacınız olan her şeyi size sağlayabilir. Hem de her yere taşınabilir.
5: Bu testereyi istediğim yere rahatlıkla taşıyabiliyorum. Mükemmel.
0: Şehirden uzak bir yerde çalışmanız gerektiğinde priz aramanıza gerek kalmayacak. Yeni bir tür bataryası bulunan testereyle uzun süre çalışmaya devam edebileceksiniz.
6: Bu alete kelepçe testeresi adını taktık.
0: Testereye kelepçe demeleri boşuna değil.
6: Bunun diğerlerinden farkı ön kısmındaki kıskacı. Kesilmek istenen malzemeyi sıkıştırıyor ve böylece siz keserken hareket etme imkanı ortadan kalkıyor.
0: Bu bebek çok hızlı.
6: Bir diğer güzel özelliği dakikada 3000 vuruş yapabilmesi. Bu sayede işiniz kısa sürede bitiyor.
0: Minik olabilir ama çok kuvvetli. 12 voltluk lityum iyon bataryayla çalışıyor.
6: Bakır, tahta ya da plastik kesmeniz gerekiyorsa gücü size fazlasıyla yetecektir.
0: Ulaşılması zor ve dar alanlarda kullanılabiliyor. Bu demek oluyor ki malzeme fark etmeksizin kelepçe testeresiyle her şeyin üstesinden gelebilirsiniz. Ve sırada delik testerelerin hızlarını test eden yarış başlıyor. Ayrıca çim biçme makinesinin keskin bıçağını inceleyeceğiz. Bu çim biçme makinelerinin nasıl bu kadar iyi çalıştığına bakacağız.
7: Bıçakların kesmesini değil bükmesini istiyoruz.
0: Çim biçme makinalarının bıçaklarını yapma ve test etme işlemi birazdan. İşleri hızlandırmak için kullanılan delik testerelerin artık yeni bir tasarımı var.
5: Gördüğünüz üzere burada yapılan en büyük değişiklik yan tarafa eklediğimiz delikler. Bu delikler sayesinde aleti fişten daha kolay çıkarabilirsiniz. Şu 3 baskı noktasını kullanarak fişten hemen alabilirsiniz.
0: Kesim gücü artırıldı.
5: Benzersiz bir tüp şekle sahip olduğundan sadece tahtayı değil aynı zamanda metal ürünleri de kesebilirsiniz.
0: Hangi tür ürünü kestiğinizden bağımsız olarak işlem her zaman hızlı.
5: Rakip ürüne kıyasla hızı artıran delikler mevcut ve bu anlamda diğerlerinden ayrı. Ben söylediğimde hazır, başla.
0: Görünüşe bakılırsa önde kapattı. Diğer testere ona yetişemedi. Kesinlikle alanında bir numara. Hızlı kesiyor, fişten daha kolay çıkıyor. Öyleyse yarışma sona erdi. Kimin kazandığı çok belli. Bahçenizdeki çimleri kesmek için güzel bir bıçağa mı ihtiyaç duyuyorsunuz? Birazdan 2500'den fazla farklı bıçak türünü görebileceğiz. Çim biçme makineleri konusunda isim yapmış bir markanın fabrikasına Missouri, Kansas City'ye doğru yola çıkıyoruz. Çimlerinizin mükemmel görünmesini istiyorsanız kesme konusunda uzman bir bıçak satın almalısınız. Burada her tür makineye uygun bıçak bulmak mümkün. En son çıkan üçü bir arada timsah bıçakları özellikle malçlama işlemi için tasarlanmış.
8: Üçü bir arada timsah bıçaklarının dişleri çimeni haznesinin içinde tekrar tekrar kesmek için döndürür. Malçlama için hava türbülansı gerekir. Bu nedenle çimler havaya savrulurken tekrar kesilmek için bıçaklar arasında asılı kalır. Defalarca kesilen çimen taneleri konfeti gibi toprağa düşer.
0: Çim biçme konusunda uzmanlaşmadan önce buradaki fabrikada ağaç kesme makineleri üretiliyordu.
8: Fabrikada üretim zincirine 1947 yılında başladık ve ağaç kesme konusunda yeni bir yöntemle çıka geldik.
0: Bütün ürünler Missouri eyaletinin Kansas şehrindeki fabrikasında üretiliyor. Çim biçme bıçakları bu gördüğünüz ham çelik bobinlerden üretiliyor. Önce çelik düzleştiriliyor. Ardından merkezine sertçe bastırılıyor. Son olarak hepsi eşit uzunlukta kesiliyor.
7: Şu anda 16 numaralı yaklaşık 1,5 santimetrelik bıçak üzerinde çalışıyoruz. Dakikada ortalama 40-45 arası darbe vuruluyor. Bu sayede kısa süre içinde bir sürü bıçak üretimi sağlanıyor.
0: Robotlar parçaları bir sonraki aşamaya taşıyor.
7: Bir robot mıknatıs kullanarak bıçağı diğerlerinden ayırıyor ve manyetik palete yerleştiriyor. Ardından palet hareket ederek CNC makinesine ulaşıyor.
0: Makine bıçağın köşelerini 30 derecelik bir açıyla biliyor. Bu aşamada eşit olması çok önemli.
7: Bıçakların köşe kısımları böylece çim kesmek için ideal kalınlığa ve uzunluğa ulaşıyor.
0: Next. Sonrasında 200 tonluk bir basınç uygulanarak bıçağa şekil veriliyor. Üçü bir arada timsah bıçaklarına büyük dişler ve çark ekleniyor ve güçlü olması için tungsten karbürü ile birleştiriliyor. Tungsten karbürü çelikten bile daha güçlü. Bu sayede bıçaklar daha keskin oluyor ve daha iyi kesiyor. Başka bir robot bıçağın düz olduğundan emin olmak için test yapıyor.
7: Bıçağın uç kısımlarının birbirine paralel ya da eşit olmasını istiyoruz. Çünkü bu tür bıçakların kestiği çimler daha düzgün ve güzel görünüyor.
0: Ardından bıçaklar temizlenmesi ve boyanması için asılıyor. Toz boya kullanıldıktan sonra pişiriliyor.
7: Bu işlemlerin ardından güzelce boyanmış bıçaklarımız oluyor.
0: Ancak işlem bitmiş değil. Çünkü nakliye edilmeden önce bıçaklar kalite kontrol testlerinden geçmek zorunda. Önce güvenlik testiyle başlanıyor.
7: Bu testte yaptığımız şey bıçağın 3 santimetrelik çubuğa nasıl etki edeceğini görmek.
0: Çubuk içeri girerken bıçak dönmeye başlıyor. Durduğunda makine yukarı kalkıyor ve test sonuçları kontrol ediliyor.
7: Ciddi bir şekilde eğilmiş.
0: Peki bıçakların son durumu nedir?
7: Bu testi başarıyla geçmek için bıçakların kırılmaması, çatlamaması ya da kütlesini kaybetmemesi gerekiyor.
0: Sonraki testte bıçakları baskı altında tutacaklar. Böylece kırılma olasılığı test edilecek.
7: Dışarıda arazide çalışan insanlar malzemeleri unutup üzerinden araçla geçebiliyor. Bu yüzden baskı altında bıçakların kırılmayacağından emin olmak istiyoruz.
0: Son teknolojiyle yapılan bıçaklar her tür testi başarıyla geçiyor. Son aşamayı geçen bıçaklar artık satışa hazır. Birazdan testereyle kilit keseceğiz. Hafif olmasına rağmen güçlü budama makaslarını inceleyeceğiz. Minik bir tasarımın aleti nasıl değiştirdiğini göreceğiz.
9: Ekstra güç kullanmak için ellerinizi kaldırmanıza gerek yok. Farklı bir kullanımı yok. Yine aynı şekilde çalışıyor.
0: Bir sonraki kesici alet için bekleyin. Birazdan. Olay her zaman basit bir kesme işleminden ibaret değil. Yaratıcılık gerektiren köşelerde ve kısımlarda ellerinizi döndürmeniz gerekir. Chicago'daki bu fabrikada çalışanlar ellerinden geleni yapıyor ve en iyi ürünleri piyasaya sürmeye hazırlıyorlar. Birkaç ay önce bu fabrikayı ziyaret etme şansım olmuştu. Tom, yeni ürünü görmek için sabırsızlanıyorum. Nedir?
9: Bunlar yönlendirici mekanizmaları. Genellikle bir set içerisinde geliyorlar. Bunları tasarladık çünkü kullanıcı bunu hem bir yere sabitleyerek kullanabilir...
0: Anladım.
9: ...hem de başka bir makineye bağlayabilir.
0: Farklı yüzeylerde çalışmak mümkün ve açma kapama işlemi daha kolay.
9: Bu alete eklediğimiz yeni bir özellik.
0: Hı.
9: Bunu koyduğunuzda başlatma tuşu artık burada olur. Ayrıca çalıştırmak için eski makinelerde yaptığımız gibi ellerinizi sapından kaldırmanıza gerek yok.
0: Harika. Çünkü normalde çalıştırmak istediğimiz zaman bir elimizi kaldırıyoruz ve işi yavaşlatıyor.
9: Aleti döndürmek ve eğmek gerekebilir.
0: Hı-hı.
9: Çalıştığı malzeme
0: kesinlikle
9: mahvolur.
0: Evet.
9: Her şeyi kontrolü sağlamakla haklısın ilgili.
0: Katılıyorum. Hadi bir şeyler kesin.
9: Olur.
0: Bu harika. Tek elimle makineyi kontrol etmek harika. Kullanımı çok basit. Başka hangi alet böyle yapabilir ki?
9: Diğer aletlerde tutacağı bağlı ekstra bir kordon bulunmadığından çoğu böyle çalışmaz maalesef.
0: Aynen öyle. Bu özelliğiyle diğerlerinden ayrılıyor. Yüzeyi kesmeniz gerektiğinde makineyi gerekli derinliğe ayarlayabilir ve istediğiniz malzemeyi kesebiliriz. Yani bu yeni aletle birlikte kontrol sizde. Nadiren de olsa kilit kesmeniz gereken durumlar ortaya çıkabilir. Özellikle anahtarınızı kaybettiyseniz. Bu durumda sorunu çözmek için tek ihtiyacınız bir cıvata kesici.
10: Bu kesici alet her şeye dayanıklı çelikten üretiliyor. Boyutları ideal ve çok sağlam. Bu sayede sert maddeleri ve kalın malzemeleri kesmenize olanak tanıyor.
0: Kesici başlıklar sertleştirilmiş çelikten üretiliyor. Bu sayede her tür malzemeyi kesebilir.
10: Gerçekten elimde gördüğünüz bu aletle her şeyi kesebilirim.
0: Zincir kesmek mi? Çocuk oyuncağı. Tutma yeriyle iyice kavrayabilirsiniz.
10: Tutma yerlerinde kaliteli ve geniş lastik parçalar var. Elleriniz kaymıyor ve kolayca baskı uygulayabiliyorsunuz.
0: Asıl güzel yanı ise istediğiniz zaman aleti katlayıp saklayabilirsiniz.
10: Günlük yaşamda sürekli cıvata kesmeyecekseniz bu aleti katlayıp kilerde saklayabilirsiniz.
0: Esnek olduğu için katlanabiliyor. Güçlü kilitleri, zincirleri ve cıvataları rahatlıkla kesebiliyor. Bu cıvata kesiciler oldukça kullanışlı ve çok az yer kaplıyor. Budama makasları genellikle büyük ve kullanışsızdır. Tekrar düşünün.
2: Eskiden kullandığım makaslara göre bunlar çok daha kullanışlı.
0: Gördüğünüz yeni budama makasları muadillerine kıyasla daha güçlü ve hafif. Kullanımı ise aşırı kolay.
2: Eski modellere göre gerçekten çok daha hafif. Bu nedenle istediğim yere taşıyabiliyorum ve taşırken hiç yorulmuyorum. Hatta tüm gün çalışabilirim.
0: Tüy gibi hafif fiberglass'tan üretilen bu budama makasları yaklaşık olarak sadece 50 santimetre. Ancak boyutu sizi hiç yanıltmasın. Bu harika alette bulunan dişli kısım sayesinde dönebiliyor ve bu daha fazla güç anlamına geliyor.
2: Bu aletin sağladığı güç sayesinde çapı yaklaşık 2 ila 5 santimetreyi bulan maddeleri kesebiliyorum.
0: Sürtünmeyi önlemek amacıyla sertleştirilmiş çelik bıçaklar teflonla kaplanıyor. Bypass tasarımı sayesinde ağaç keserken temiz bir işlem imkanı sunuyor.
11: Bahçesini düzenlemek isteyen meraklı ya da acemi biri için bile harika bir alet.
0: Özellikle budama işlemi için kullanılan bu makaslara kesinlikle bir şans verilmeli. Şimdi sırada testerelerin annesi var.
2: Etrafımdaki nesneleri güzelleştirmeyi çok seviyorum. Kısa sürede dönüştürebiliyorum.
0: Fay'in bu güzel nesneleri hangi malzemeyi kullanarak nasıl yaptığını birazdan öğreneceğiz. Motorlu testere kullanmak zordur. Ama bu aletle oymacılık yapmak için yetenek gerekir. Ağaçları oyma işini bir sanata dönüştüren yetenekli Fay ile tanışmak için Loveland, Colorado'ya geldi. Gördüğünüz ağaç parçalarını nasıl bu şekli aldığını öğreneceğiz. Testere kullanarak oymacılık yapan birine rastlamak bizim için sıra dışı bir durum.
2: Bana testerelerin annesi adını taktılar.
0: Bu adı almasının nedeni 3 çocuk annesi Fay'in odun parçalarını bir sanat eserine dönüştürmesinden geliyor.
2: Kısa bir sürede silindir şeklindeki bir parçadan harikalar yaratabiliyorum.
0: Fay Breton kendini bildiğinden beri oymacılık işini yapıyor.
2: Çocukken sürekli çizim ve boya yapardım. Ağaç oyarak böyle şeyler üretilebildiğinden haberim yoktu. Eşimin arkadaşı yapıyordu bana testereyi nasıl kullanacağımı ve ayı yapmayı gösterdikten sonra başladım.
0: Sadece ayı figürleri değil, her tür canlı ve bitkiyi yapabiliyor.
2: Oyamayacağım şey yok.
0: Fay'in çalıştığı yer Loveland, Colorado'da bulunuyor. Çocuğum dediği testerelerini burada tutuyor.
2: Elimde bu testereler olmasaydı bu kadar ilerleyemezdim.
0: Kullandığı testerelere resmen çocuğu gibi bakıyor.
2: Onlara gözüm gibi bakıyorum.
0: Oyma işleminden önce Fay zincirleri biliyor, temizliyor ve testerelere geçiriyor.
2: Zincirin gerilerek takılması önemli, yoksa zincir uçup gider.
0: Testereler hazırlandıktan sonra çalışma alanına doğru yola çıkıyorlar. Fay'in bir numaralı iş kuralı güvenliği sağlamak.
2: Bunlar iş kıyafetlerim, Kevlar adındaki malzemeden üretiliyor. Testere bu bölgelere çarptığında otomatik olarak hemen duruyor.
0: Fay güvenlik konusuna büyük önem veriyor çalışırken. Kulak tıkacı, kask kullanıyor ve özel eldivenlerini giyiyor.
2: Eldivenlerin elimi sıkıca sarması hareket kabiliyetim için önemli. Ayrıca ellerimi korumak amacıyla eldivenlerin içinde dolgu malzemesi var. Şimdiye kadar parmaklarımı kesmedim ama çok merak ediyorlar.
0: Fay bugün bizlere bir kurt hazırlayacak.
2: Önce en büyük testereyle başlıyorum. Kurdun genel hatlarını oluşturmak için odunun fazlalıklarını keseceğim. Ardından sırayla daha küçük testerelere geçeceğim.
0: Fay ilk olarak en büyük testereyle işe başlıyor.
2: Elimdeki büyük testere çok güçlü ve ağır olduğundan taşıması da zor.
0: Bu parça 6 kilodan daha fazla.
2: Çoğu kadının bu işi yaparken zorlanmasının nedeni bu. Çünkü aletler çok ağır. Bu testereyi kontrol edebilmek için güçlü olmalı.
0: Kurdun vücudu şekillenmeye başlayınca Fay bir diğer testereye geçiş yapıyor. Bu öncekinden daha hafif ama yine de çok güçlü.
2: Favori testeremin kesinlikle bu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü biraz daha küçük olduğu için kontrol etmem daha kolay ama buna rağmen çok güçlü.
0: İkinci testereden sonra Fay bir sonraki testereye geçiyor. Kurdun detaylarını bununla yapıyor. Çünkü detay çalışması gerekiyor.
2: Şimdi kurdun kürk detayını yapacağım ve fazlalıkları temizleyeceğim. Bu testereyle gözlerini, ağzını yapıyorum.
0: İnce detay gerektiren işlerde ise en küçük boy testereyi kullanıyor.
2: Sadece minik detaylar kaldı. En minik testeremi kullanabilirim. Özellikle oyma için yapılmış testereme geçiyorum. Bununla burnu, gözleri bitireceğim ve imzamı atacağım. İşte bitti. Karşınıza testerelerin annesi.
0: Fay'in bu büyük kurdu yapması yaklaşık olarak 3 saat sürdü. Ama bu süre değişiklik gösterebiliyor.
2: Şu minik ayıyı baştan sona yapmak sadece 30 dakikamı alıyor.
0: Bu ayının satış değeri 100 ila 150 dolar arasında değişiyor.
2: İnsanlar 30 dakikalık bir iş için 12 yıl çalışmam gerektiğini anlamıyorlar.
0: Testerelerle işi bitmesine rağmen çalışmaya devam ediyor.
2: Şimdi son dokunuşları yapıyorum. Önce gözler için 2 delik açıyorum.
0: Ardından Fay propan gaz meşalesini yakıyor.
2: Ayının burnunu, pençelerini ve imzamı belirginleştirmek için pürmüzle yakıyorum.
0: Açılı taşlama makinesiyle temizleme işlemi yapılıyor ve ardından ulaşılması zor kısımlar tamamlanıyor.
2: Bir odun parçasından sizlere şaheser yarattım. İşte bitti, hazır.
0: İşte karşınızda sadece ağaçtan yapılan bir kurt.
2: Testereyle yaptığım bu sanata insanlar hayran. Bunları yapanın bir kadın olduğunu öğrenince çok şaşırıyorlar.
0: Faye gerçekten harika bir iş çıkardı. Testerelerin annesi ya da bugün gördüğünüz her şeyi internet sitemizde bulabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
12: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
13: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
12: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
13: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
12: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bunlar sıradan aletler değil. Çünkü bugün ileri teknolojiyle ilgileneceğiz. Sıcak ve soğuğu ayırt edebilen kameradan tutun da her şeyi sizin adınıza yapan bir frezeye kadar.
1: Kullanması çok basit ve rahat.
0: Birçok işte kullanılan ikisi bir arada kompresör.
2: Rahatlıkla taşınabiliyor.
0: Bir türlü kırılamayan telefon kabı. Sizi sarsmayan kılıç testere ve her zaman hazır bir beton testeresi. Kıvılcımların çıkmasına bayılıyorum. İşte şu ana kadar hiç görmediğiniz bir ana hat aleti.
3: Ayarlayıp keyfinize bakabiliyorsunuz.
0: Düz çizgilerin hayranı olan bir mucitle muhteşem bir kaynak makinesini göreceğiz.
1: İki ya da üç farklı güç kaynağına ihtiyacım kalmıyor.
0: Tek bir makineyle tüm kaynak işleri mümkün. Birazdan ileri teknolojiyi inceleyeceğiz. Merhaba, ben Chris Grundy ve bugün ileri teknoloji sayesinde sıcak sok oyununu oynayacağız. Şuna bakın, yeni termal kamera. Çok basit bir şekilde tutup basıyoruz. Mesela bu çok soğuk. Bu değil. Ha, sıcak kahve. Eğer sızdıran pencereniz, su hasarınız ya da elektrik sorununuz varsa sorunun ne olduğunu çözmede bu yardımcı olacak.
4: Bu dolabın arkasını görebilecek miyiz bakalım.
0: Eğer evinizin enerji tasarruflu olmasını istiyorsanız o sızıntıları bulup kapatmanız lazım. Bu termal kamera yardımcı olabilir. I3 sayesinde havanın nereden geldiğini bulabileceksiniz.
4: İçeriye hava sızıyor ve kızılötesi kameraların faydalarından biri de bu. Odayı basit bir şekilde tarıyoruz ve sorunun nerede olduğunu rahatlıkla bulabiliyoruz.
0: Ekrandan rahatlıkla soğuğu ve sıcağı ayırt edebiliyorsunuz çünkü çözünürlüğü 3600 piksel.
4: Cihazı nereye tutarsak tutalım, anında yüzey sıcaklığını ekranda görebiliyoruz. Sıcak yerler turuncuyla ya da kırmızıyla görünecek, soğuk yüzeylerse maviye dönecek. Tavanın yüzey sıcaklığı ise yaklaşık 43 derece. Kış aylarında kullanmadığınız zaman bu tür havalandırmaları kapatmanız gerektiğinin harika bir göstergesi.
0: Buna hiç şüphe yok.
4: Cihaz sürekli olarak kendi içinde ayarlamalar yapıyor. Yani çok hassas bir alet.
0: Sonradan gösterebilmeniz için fotoğrafını çekip saklayabiliyorsunuz da. 5000'e kadar fotoğraf saklayabiliyor.
4: Sadece tetiği çekmeniz yetiyor. Fotoğrafı otomatik olarak...
0: Ayrıca fiyatı da çok uygun.
4: Bu ürün kaçırılmaz. Çünkü bunlar genellikle $1,200 satılıyor. 1000-5000 ödediğimiz başka kameralarımız da var.
0: Yani havanın ve sızıntının nerede olduğunu öğrenmek isterseniz bu alet işinize oldukça yarayacak. Görev tamamlandı. Kompresör teknolojisinde çığır açıldı. Buna üçlü kompresör diyorlar. Şantiyede çok işe yarıyor çünkü ayırıcı kullanmadan iki farklı PSI'de çalışabiliyorsunuz. Bunun sebebi iki bağımsız regülatörünün olması. Hem üstte hem de altta.
2: İki depo sayesinde iki farklı basınç uyguluyor. Yani böylelikle iki farklı görev yerine iki farklı basınç elde ediyorsunuz.
0: Makinenin diğer harika özelliklerinden biri de kompresörü ana depodan ayırabiliyorsunuz ve yükü azaltıyorsunuz.
2: Rahatlıkla taşınabiliyor.
0: Ayrıca kompresörü bir yerde bırakıp başka yerde çalışmaya devam edebilirsiniz. Hiç gürültü olmadan 150 PSI'ya erişebilirsiniz.
2: Kompresörü farklı bir yerde tutup normal kompresörlerin gürültüsünden kurtulabiliyorsunuz.
0: Küçük işler için kompresörün yanında küçük depo var ve maksimum güç için ikisini birlikte kullanıyorsunuz. Bu üçlü kompresör size çok fazla seçenek sunuyor. Uzun süredir frezelerle çalışıyor olabilirsiniz ama eminim bunun gibisini hiç görmemişsinizdir. Bu harika bir dijital okuma ekrana eklenen güzel bir freze. Size değişken hız kontrolünde yardımcı olacak. Hızla materyali girin. Sonra da iş için doğru devir sayısına ulaştığında size haber versin. Odun frezelemek çok sıkıntılı bir iş. Odun büyüklüğü ve sertliğine göre doğru hızda frezelenmeli. İşte burada kullanışlı dijital frezemiz devreye giriyor.
1: Frezenin özel yanı üstte dijital ekranın olması. Freze modunu seçiyorsunuz, sonra materyal kalınlığını seçiyorsunuz ve ardından ne tür bir materyalle çalışacağınızı seçiyorsunuz. İşte bu kadar basit.
0: Sert tahtayı oluklu parçayla frezelemek istediğinizde ayarlayın ve işe başlayın. Bu tür bir tahtayı rahatlıkla frezeler.
1: Yumuşak tahta moduna alalım.
0: Rahatlıkla frezelemek için dakikada 25 bin devir sayısına ulaşabiliyor.
1: Çok güzel bir detay.
0: Plastikte de işe yarıyor. Ayarlayın, frezeleyin ve keyfinize bakın. Sizin için her şeyi yapan bir güç aletine sahip olmak harika.
1: Frezelerin çoğunda hızı ve materyalin çeşidini belirtebileceğiniz hiçbir özellik yok.
0: Yani tahtanız ne kadar sert olursa olsun, dijital frezeli bu alet sayesinde tek bir tuşla rahatlıkla frezeleme işlemi yapabileceksiniz.
1: Hepsi içinde. Kullanmasını ve ayarlamasını çok kolay kılan şey de bu. Tahtayı koyup anında işe başlayabiliyorsunuz. Çok basit.
0: Neredeyse her şeyi ikiye bölebilecek yeni bir testere çıktı.
5: Kayayı kesebiliyor, betonu kesebiliyor, metali bile kesebiliyor.
0: Bu testerenin oldukça havalı özellikleri var. Bu şeyde artık yeni bir hava filtresi var, değil mi?
5: Evet, gerçekten harika bir tasarım. Bu düğmeyi 3 kez çeviriyorsunuz. Şu işe yarıyor. Kaya tozu ve diğer tozları hava filtresinden geçiriyor ve bu boşluktan dışarı
0: fışkırtıyor. Bu testere ayrıca yeni iLoop sistemiyle gaz ve petrolü kendi içinde karıştırıyor. Tabii bu testerenin en eğlenceli kısmı kesim kısmı. Hadi ona bakalım. Bununla metali kesebiliyorsun yani, öyle mi? Bakalım neler yapacaksın.
5: Asla tıkanmıyor. Elektronik ateşleme sistemi var.
0: Evet. Tek seferde bebeğim. İşte bu. Kıvılcımların çıkmasına bayılıyorum. Sıra bende. Evet. Aha, işte bu. Asla geri tepme yaşamamanız ve tam güç elde etmeniz için iki zamanlı motor devreye giriyor. Evet. Bu testere işinizi kolaylaştıracak ileri teknolojiye ve güce sahip. Evet, işte bu bebeğim. Birazdan. Daire testere mi lazım? Peki ya lazerle düz kesmenizi sağlayan testereye ne dersiniz? Hazır lafı geçmişken bu alet sayesinde lazerin bambaşka bir yönünü göreceksiniz.
3: İhtiyaçları olan her şeyi tek bir alette toplayarak rahatlıkla kullanmalarını istedim.
0: Anahtar aletinin mucidiyle tanışacağız. Havalı aletlerle ileri seviyelere geçeceğiz. Birazdan. Kestiğiniz zaman hassas ve hızlı olmak istersiniz. Bunun için ileri teknoloji bir çözüm var. 18 santimlik daire testerelerde sizin çizgiden çıkmamanız için artık lazer var.
6: Bu alette lazer olmasının iyi yanı şu, bıçağa hiç bakmanıza gerek yok. Arkanıza yaslanıp lazerle keseceğiniz yerleri takip etseniz yeter. Çok daha kolay ve rahat.
0: 18 santimlik bu testere hem güzel hem de çok güçlü. 15 amper ve 2,5 beygirlik motoru bulunuyor. Ve bu aletle birçok açıdan kesebilirsiniz. Rahatlıkla 45 dereceye ayarlayabiliyorsunuz. Ve sadece bu da değil, dahası da var.
6: Birçok testere en fazla 45 dereceye ulaşabiliyor. Ama özel mekanizması sayesinde bunu 51 dereceye çıkarmak mümkün.
0: Ne keserseniz kesin, daire testere lazer sayesinde size kolaylık sağlıyor. İşte teknolojiden yararlanmak diye buna derim.
6: Her seferinde düz kesiyor.
0: Zorlu bir fayans projesinde çalıştığınız sırada önünüzde birçok seçenek var. Bir şirketin çok ileri teknoloji bir çözümü var. Eşsiz bir lazerli ana hat aleti. Bilgi almak için mucidi ile konuştuk. Bu aleti uçan daireye benzetiyor olabilirsiniz. Ayrıca lazer ışını da var.
7: İnsanlar bu aleti kullanınca çok seveceklerini düşünüyoruz.
0: Gerçekten müthiş bir alet. Bunu satın alarak yaklaşık 5000 dolarınızı harcamış olacaksınız. Ama mucidi buna değdiğini düşünüyor. Çünkü uzun süre kullanılabilecek, kullanışlı bir alet. Ayrıca ister inşa edin, ister yeniden tasarım yapın, bu süreçte sizi birçok aletle uğraşmaktan kurtarıyor.
3: Müteahhitlerin işini kolaylaştıracak bir alet yapmak istedim. İhtiyaçları olan her şeyi bir tek aletle birleştirerek anında kullanmalarını sağlamak.
0: Bir direğe ya da sabit bir yere koyun. Sonra 3 lazer, fayans ve ahşap işlerini kolay ve düz bir şekilde yapabilmek için çekül doğrularını yansıtsın.
8: Pekala, bu düz bir çizgi. Burada sandalyeliğimiz var.
3: Sana yardım edeyim.
8: Yani bunu bu düz lazer çizgisinin olduğu yere koyduğumuzda duvarımıza düz bir şekilde monte etmiş oluyoruz.
3: Doğru.
0: Bu alet sayesinde artık tebeşirle çizmenize gerek yok.
8: Hassasiyet çok önemli. 1,58 milimetreye kadar uzanan bir şerit metre kullanılan bu işte Cornerstone lazeri 0,79 milimetreye kadar uzanabiliyor. Bu neredeyse kusursuz.
0: Otomatik düzleştirme düğmesine basınca küçük motorlar lazerlerin düz olduğundan emin oluyor.
8: Tam burada bir kare oluşmuş. Böylelikle sıva çizgimin düz olup çizgisinin olduğu yere koyduğumuzda duvarımıza düz bir şekilde monte etmiş oluyoruz.
3: Doğru.
0: Bu alet sayesinde artık tebeşirle çizmenize gerek yok.
8: Hassasiyet çok önemli. 1,58 milimetreye kadar uzanan bir şerit metre kullanılan bu işte cornerstone lazeri 0,79 milimetreye kadar uzanabiliyor. Bu neredeyse kusursuz.
0: Otomatik düzleştirme düğmesine basınca küçük motorlar lazerlerin düz olduğundan emin oluyor.

0: bir şey değil ama bu öyle. Santa Cruz, Kaliforniya'daki bu makine atölyesinde her şey ham maddelerle başlıyor.
1: Bu 7075 alüminyum alaşımdan yapılma bir parça.
0: Bu ağır iş makinesinde frezeleme işlemi yapılıyor. Parçayı yerleştiriyorlar ve bakın nasıl da şekilleniyor.
1: Bu bilgisayarlı numerik kontrol ve freze makinesi. 15.000 RPM ve 40 beygirlik motoru var.
0: Bu aletin gövdesini oluşturduğu için bu makinenin bağlantı parçası neredeyse 200 kez değişiyor.
1: Freze bıçaklarımız var. Dişleri kesen diş frezelerimiz var. Yüzey geometrisi için bilyeli öğütücülerimiz var. Matkaplarımız, bulonlarımız var.
0: Her hareket aletin tasarımına göre makinenin yazılımı tarafından yapılıyor. Ama bu alet bile bazen pürüz bırakabiliyor.
1: Makinenin işi bittikten sonra keskin kenarları kaldırmak için taşlama malzemesinin olduğu bu makineye koyacağız.
0: Pürüzsüz şekilde makineden çıkan parçalar koordinat ölçme makinesi yani KÖM adında bir makineye giriyor.
1: Çıkan parçalarla orijinal model arasında fark var mı diye kontrol edecek.
0: Bu alet santimetrenin 40 milyonunda bile pürüzleri fark edebiliyor. Sadece kusursuz parçalar merkezde yaratıcıları Tim Litwin tarafından bir araya getiriliyor.
2: Onlarca parça bir araya geliyor ve bu optik motor oluşuyor. Buna Cornerstone Classic'in kalbi diyebilirim.
0: Son olarak da akışkan madde ekleniyor. Sonra her lazerin son kez ayarı yapılıyor. Ama bu lüks makine bitmedi.
2: Özel yapım odun sapları takıyoruz ve işte karşınızda Cornerstone Classic.
0: Bu makine 25 yıllık garantiyle geliyor. Yani sizi çok ama çok uzun süre dengede tutacak el yapımı bir alet. Birazdan kırılmaz telefon kılıfı. Kılıç testlere de yenilikler.
3: Tutma yerinin kendisi oynuyor. Havada asılı gibi.
0: Havada asılı. Ve yeni bir saklambaç yöntemi var. Neler olduğunu öğrenmek için duvarları sökmeme gerek yok. Birçok ileri teknoloji alet birazdan. Duvarın arkasını mı görmelisiniz? Yeni inceleme kamerasına bir bakın.
4: Senin için harika bir aletim var dostum. İnceleme kameramız var. Sana çok fazla zaman ve para kazandıracağım.
0: Bana para kazandıracak çünkü neler olduğunu öğrenmek için duvarları sökmeme gerek kalmayacak. Küçük bir delik açıp bu kamerayı soksam
4: evet.
0: Yeter. Kablosuz kamera 1 metreye kadar uzayabiliyor. Kullanım alanı tesisat, alçıpan, yıkım
4: ve montaj.
0: Montaj. Neredeyse her yere girebilecek kadar küçük. Duvarlara bile. Hey! O benim nemlendiricim.
4: İçine hafıza kartı koyup fotoğraf çekebiliyorsunuz. Ve Gele. Video kaydetmek de mümkün.
0: Bu gerçekten çok havalı. Bu inceleme kamerasından kaçabilirsiniz ama saklanamazsınız. Dudaklarımı nemlendirmem lazım.
5: Nasıl gidiyor dostum?
0: Eğer çalışırken telefonunuzu yanınızda tutmak istiyorsanız onu korumanız gerekiyor.
5: Çalışırken 5-6 telefon mahvetmişsiniz.
0: Bu telefon kılıfı telefonunuzu güvende tutan bir koruyucu kılıf.
5: Kesinlikle sağlam bir kılıf. İçine ne koyarsanız koyun güvende tutar.
0: Kılıf hem telefonunuzu koruyor hem de aynı zamanda müziğinizi dinleyebilmenizi sağlıyor.
5: Eğer kulaklık takacaksanız burayı takıyorsunuz.
0: İçteki jack'ı telefona takıyorsunuz ve sonra da kulaklığınızı dıştaki jack girişine takıyorsunuz.
5: Kullanışlı bir alet. Mesela müzik dinleyebiliyorum. Telefonda konuşabiliyorum. O tür şeyler. İşim bitince sana haber veririm. Tamam.
0: Güvende tutmak için telefonunuzun arkasında esnek lastik bir yastık bulunuyor.
5: Ayrıca burada harika bir yastık var. Yani hiçbir şeye zarar vermiyor ve sıkı bir şekilde durmasını sağlıyor.
0: Hem su geçirmez hem de kar topu geçirmez. Güzel bir telefon kılıfı.
5: Hala çalışıyor.
0: Teknik yenilik söz konusuysa geleceğimiz yer burasıydı. Eğitim merkezlerini ziyaret ettiğimde yeni kılıç testerelerine bir göz attım.
3: Beğendi. Bu bizim yepyeni Ares 428'imiz. Piyasadaki en yeni kılıç testlerimiz.
0: Tamam. Bunu özel kılan şey ne?
3: Öncelikle güç ağırlık oranı açısından
0: Anladım.
3: Çok iyi. Büyüklüğü ve ağırlığına oranla içindeki güç gerçekten çok iyi.
0: Vay canına. Bu çok iyi. Ama dahası var. Titreşim azaltıcı teknolojisi bulunuyor.
3: Tutma yerinin kendisi oynuyor. Havada asılı
0: Havada
3: gibi.
0: Havada asılı.
3: İkisinin arasında. Tamam. Yani çalıştırdığın zaman titreşim normalde sabit bir tutma
0: evet.
3: yerinden geçiyor. Dolayısıyla koluna ulaşmıyor.
0: Şuna bir bakayım.
3: Hadi dene bakalım.
0: Evet. Çok iyi. Hiçbir şekilde titrediğimi hissetmiyorum. Ellerim çok rahat duruyor. Birçok havalı bıçağı var ve değiştirmesi de çok havalı.

0: Bunu böyle döndürüp ittirirsen
1: çat diye çıkıyor. Hemen çıkıyor.
0: İşin bittiğinde bıçak sıcakken dokunmak istemezsin sonuçta.
1: Evet. Sonra da diğerini takıyorsun.
0: Aynen öyle. Doğrudan ittirebilirsin.
1: Yeni kılıç testleri size çok fazla güç sağlıyor ama sizi asla sallamıyor. Birazdan her şeyi yapan bir kaynak makinesi. Bakalım nasıl çalışıyor ve nasıl yapılmış.
2: Dakikada 25 metre hatta 30 metre bile kestiğimiz oluyor.
1: Kaynak işinde çok havalı yenilikler göreceğiz. Bu gerçekten ileri seviye. Kaynakçılık çok eski bir meslek. Ama ekipmanları gün geçtikçe yenileşiyor. Bu taşınabilir MIG kaynak makinesi hiç olmadığı kadar ince materyallere kaynak yapabilmemi sağlıyor. Üstelik daha da gelişmiş bir modeli var. O model kaynak teliniz bitince size e-posta bile yollayabiliyor. Bu çok havalı değil mi? Kaynak makinelerinin en ilerinden birini görmek için Cleveland, Ohio'ya geldik. Bu şirketin tüm işi kaynakçılık. 100 yıldan fazla süredir bir şeyleri ısıtıyorlar. İlk elektrikli kaynak makinesini 1900'lü yılların başında icat ettiler. Ondan sonra da işler coştu.
3: Kaynakçılık 1920'li 30'lu yıllardan sonra İkinci Dünya Savaşı'na girerken yükselmeye başladı. Çünkü metallerin birleştirilmesine o zamanlar çok güveniliyordu.
1: Bugün şirket yeni bir taşınabilir kaynak sistemiyle kaynak cephesinde çığır açıyor. Bu makine her şeyi yapabilir.
4: C300 ile yapıştırma kaynağı, MIG kaynağı, telle kaynak ve dikiş kaynağı yapabilirim. Bir kaynakçı olarak bu bizim için çok önemli çünkü 2 ya da 3 farklı güç kaynağına ihtiyacım kalmıyor.
1: İçindeki bellek kartı sayesinde ayarları kaydedebiliyorsunuz.
4: Bellek kartına 2 saniye basılı tuttuktan sonra bu ayarı belleğe kaydedebiliyorum.
1: Diyelim ki biraz MIG kaynağı yapıyorsunuz ve sonra da yapıştırma kaynağı yapmaya karar verdiniz.
4: Yapıştırma kaynağını kaydettiğim birinci moda geçireceğim. 90 amperde kaynak yapacağım. Kontaktörümü açacağım ve kaynak yapmaya hazırım.
1: Dikişe de kolaylıkla geçebilirsiniz. Telinizi saklamak için de ayrı bir yeri var. Ayrıca tel sürme hızlarını gösteren bir tablo ve işinizi takip edebileceğiniz ekran bile var.
4: Üstelik ağlara ulaşabilmemizi ve gün içerisinde yapılan kaynakları görmemizi sağlayan Ethernet kartı bile var.
1: Bu ileri teknoloji makinelerin nasıl yaptıklarını öğrenmek için Cleveland, Ohio'daki merkezlerine gittik. Top şeklinde plastik reçinelerle işe başlıyorlar.
2: Onları ısıtıyoruz ve ürünün içinde böyle görünen parçalar haline getiriyoruz.
1: Parçaları yapmak için toplar eritiliyor ve şekil veriliyor. Ama sonra baskıyı arttırıyorlar. Hem de 750 ton. Parçalar şekillenince otomatik olarak ilerletiliyorlar. Bir robot onları bir sonraki istasyona götürüyor. Bu sırada metal levhaları işliyorlar. Çelik levhalar lazer kullanılarak kesiliyor. Her şey hızlı bir şekilde halloluyor.
2: Dakikada 25 metre hatta 30 metre bile kestiğimiz oluyor.
1: Parçalar kesildikten sonra çeliğe şekil veriliyor. Sonra boya bölümüne geçiliyor. Burada parçalar toz boyayla şirketin bilinen renkleri olan siyah ve kırmızıya boyanıyor. Bir diğer istasyonda ise devre tahtasını birleştiriyor.
2: Bu basılı devre tahtası gerçekten makinenin kalbi diyebilirim. Dönüştürücünün içinde her şeyi bu yönetiyor.
1: Önemli parçalar birleştirilmeden önce test ediliyor ve birleştirildikten sonra tekrar test ediliyorlar.
2: O makine fabrikadan düzgün bir şekilde çıktığından emin olana dek 50 farklı parametreyle test edildiği bir süreçten geçecek.
1: Fabrikada testi çok ciddiye alıyorlar. Laboratuvarda düşürme testinden başlayarak her türlü zorlu koşulları test ediyorlar. 60 santimlik bir düşüşü geçmesi lazım ve dahası da var. Ayrıca makineyi yıkıyorlar. Buzdan geçiriyorlar. Sıcaklığı eksi 40 derecenin altına düşürüyorlar. Burada ise tozla sınıyorlar. Bu testlerin sonunda makineyi tekrar çalıştırıyorlar.
2: Bu işlemi bitirdiğimiz zaman makinenin düzgün çalıştığından ve müşteri için sıkıntı yaratmayacağından emin oluyoruz.
1: Bu alet 21. yüzyılda kaynakçılığı ileri taşıyor. Her şeyi yapan bir makine. Bu gerçekten ileri teknoloji. Programda gördüğünüz her şeyi, bütün aletleri inceleyip daha fazla şey öğrenmek için web sitemize uğramayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere. Ben gidiyorum.
5: Her klasik araç...
6: Tamam bak, çalışıyor mu?
5: yeniden hayata dönmeyi hak eder. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
6: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
5: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
9: Hayatım, Gözde birazdan okuldan gelecek. Yetişebilecek misin?
10: Yetişirim. Merak etme, yoldayım.
9: Ozancığım, neredesin? Gözde birazdan evli olur.
11: Ozan, iyi misin? Ozan? Sürpriz!
12: Yollar sizi daima sevdiklerinize ulaştırsın istiyorsanız lütfen aşırı hız yapmaktan kaçının. Çünkü her zaman bu kadar şanslı olmayabilirsiniz. Daha yaşanacak onca güzel anı var. Lütfen aşırı hız yapmaktan kaçının.

0: Bugün şantiyede gereken aletlerden söz edeceğiz. Bunlar arasında ahşapta iz bırakmayan çerçeve çekici, sıkıca tutan çiviler çakan çivi tabancası ve inanılmaz bir gücü olan bir matkap yer alıyor. Artık alçıpan montajını tek başınıza yapabilirsiniz.
1: Tek kişi yapabilir, üstelik iki kişiden yarı sürede bitirir.
0: Ya da düzenleyebileceğiniz bir alet kemeri. Üstelik el aletlerinin yapılışını görmeye de gidiyoruz.
2: Bu çekicin kavrama kısmı.
0: Prototipten gerçek bir ürüne gidiyoruz. Tek elle taşıyabileceğiniz bir masa testeresini de ekliyoruz. Testere demişken, burası çok güzel oldu. Her şeyi kesebilen mini bir tablolu testereyi inceliyoruz. Sonra fabrikaya gidip 6 özellikli tornavidanın yapımına şahit oluyoruz. İşlerinize yardım edecek pek çok aletimiz var. Birazdan. Evet. Merhaba, ben Chris Grandi. Buna sıradan bir çivi tabancası diyebilirsiniz. Ama yanılıyorsunuz. Çünkü bunlar sıradan çiviler değil. Sarmal yapılarını gördünüz mü? İşte bunlara tetraçentikler deniliyor. Bununla zemin altı döşemeler şahane olur. Çünkü bununla gıcırdama olmaz. Tıpkı bir çivi tabancası gibi çalışır. Ama vida gibi sıkı bir kavrama sağlar. Tetraçentik sistemi yepyeni bir kavrama sistemidir. Şuna bakın. Vidalar çiviye benziyor.
3: Bu tetraçentikli çiviler yeni bir zemin altı döşeme sistemi. Bunun başlıklı ve sarmal bir gövdesi var.
0: Tetraçentik çok sıkı bir kavrama sağlayan yeni bir sistem. Yani zemin altından daha az gıcırdama sesi duyulur.
3: Onardığımız gıcırdayan zeminlere inanamazsınız.
0: Sıradan çivilerle tutkal da kullanmak gerekir ama bu sistemle gereksiz.
3: Bu sistemle zemini tutkalsız yerleştirebiliyorum. Böylece daha az emek gerekiyor. Üstelik zemin montajı daha kısa sürede bitiyor.
0: Tetraçentik sistemiyle vidanın kavramasına ve pneumatik tabancanın hızına da sahip olursunuz.
3: Çivi tabancasıyla bunun iki katı zaman giderdi.
0: Oh, ilk seferde doğru yere uygulamanız iyi olur. Çünkü bu çivileri monte edince hiç çıkmıyorlar.
3: Bu şey çok sıkı tutuyor.
0: Bu sistemle zemin altı döşemeyi hızlı ve düzgünce yaparsınız.
3: Çok güzel bir alet.
0: Dar bir alanda güçlü bir matkap mı gerekli? O halde bu ufaklığı bir gözden geçirin. Bir kilodan biraz fazla. Bu el matkabı piyasadaki en güçlü ve en küçük matkaplardan biri.
4: Diğer matkaplar gibi kaba değil ama yine de çok güçlü ve çok iyi darbe yaratıyor.
0: Santimetreye 316 kilogramlık güç uyguluyor. Tüm bu gücü bu minik 12 voltluk lityum iyon batarya sağlıyor.
4: Çoğunlukla kocaman, devasa bir bataryası olur. Bu aynı gücü asla üretemez demiştim ama bunu yerleştirip işe koyulunca işi hemen hallettiğini gördüm.
0: Gücü %20, hızı ise %40 daha fazla. Ayrıca farklı başlık setleriyle işe en uygun gücü seçebilirsiniz.
4: Daha yumuşak bir deliş gücüne ayarlıyorum. Ve bunu vidaladığımda tamamen dibine oturmuyor ya da boyayı kaldırmıyor.
0: 3 farklı fonksiyonu da var. Yani beton gibi sert yüzeylerle uğraşırken
4: darbeli delme başlığını takarsınız ve bunu delersiniz.
0: Bu el matkabı küçük olabilir fakat büyük işlerin üstesinden gelecektir.
4: İşleri halletmek için yeterince güçlü.
0: Şantiyede herkesin bir çekice ihtiyacı vardır. Ama böylesini hiç görmediniz. Ağır iş çekiçleri arasında eşsiz bir tasarımı var. Ortadaki kısım daha yumuşak dış kesimden farklı. Böylece istenmedik izler bırakmazsınız. Tek bir çekiç çerçevelemeden son aşamaya dek iş görür. Üstelik çok sağlam bir çelikten yapılmış. Bu sizi yarı yolda bırakmayacak bir çekiç. Çok sert bir çekiç. Hem vuruşları yapıyor hem de darbeyi emiyor.
5: Bunu savurduğunuzda gücü ucunda topluyor.
0: Başlığının girintili bir darbe emicisi var. Burası çivileri tutup kavruyor fakat zarar vermiyor. Çevresini çelikten bir halka sarıyor. Bu halka parmakları ve ahşabı koruyor.
5: Çerçeve çekici gibi işini hallediyor ama sert izler de bırakmıyor.
0: Bu delikli yapının yanında bir diğer özelliği de düzleştirilmiş kavrayıcısı. Burası sert çivileri zorlanmadan sökmek için ideal.
5: Çivinin başını böyle çektiğinizde merkezden kavramıyorsunuz. Böylece çiviyi tek seferde sökebiliyorsunuz. Çekip tekrar döndürmek hiç gerekmiyor.
0: Bunun dışında iki manyetik çivi seti var. Biri altta, biri de üstte.
5: İlk mıknatıs çivinin ters durmasına bile yetiyor. Onu tutuyor. Çivi çakılırken fırlayıp gitmiyor.
0: Bu çekiç çerçeveleme için üretildi ama ince yapı işlerinde dış yüzeyi yumuşatmak için de kullanabilirsiniz.
5: İnce işlerde kullanabilirsiniz. Çerçevede, iskelet yapılırken hepsini yapar.
0: Ciddi biçimde vurmanız gerekiyorsa bu tek çekiç tüm işinizi halleder. Alçıpan montajı eskiden iki kişilik bir işti.
1: Ama böyle çok kolay tek kişi yapabilir. Üstelik iki kişinin yarı zamanında bitirir. Çok da az yorulur.
0: Bu alet işleri epey kolaylaştırıyor. İstediğiniz duvarı seçin ve aleti yerleştirin.
1: Ayağın altıyla itiyorsunuz, tutucuyu açıyorsunuz.
0: Sonra oturtma tekerini sabitleyip bir matkapla işe girişiyorsunuz.
1: İşte bu kadar.
0: Oturtmak da çok kolay. Askıları kolayca monte edip alçıpanı alın.
1: İşte böyle askıları oturtuyoruz. Yarısı çoktan bitti bile. İstediğiniz yere yerleştirin, yerine sabitleyin. İşte böyle yerine oturtun, sıkıca yerleştirin. Tamam mı?
0: Bu alet alçıpan yerleştirmeyi ve profesyonel projeleri çok kolaylaştırıyor. Birazdan kendinize göre ayarlayabileceğiniz bir alet kemeri. Üstelik istediğiniz yerde de bırakabilirsiniz. Ayrıca yapım aşamasına geçiyoruz. Piyasanın en çok talep gören ürünlerinin yeni el aleti üretimini inceliyoruz.
6: Birkaç yıldır bu çekiç üstünde çalışıyorum.
0: Sonra bir testten geçiriyoruz. Çok güzel aletler geliyor. Sakın kaçırmayın. İşe koyulduğunuzda aletlerinize erişebilmek istersiniz. Bu yeni alet kemeri de her şeyi elinizin altında bulunduruyor.
2: Hazırız.
0: Üstelik çok dayanıklı. Sert ve delinmeye dayanıklı malzemeden üretildi. Üstelik aletleriniz için de çok fazla cebi var.
2: Bu çantada aklınıza gelecek bütün cepler var. Yani bu cepleri ve bunlar var. Hangisini sayayım? Artık alet çantası bile gerekmiyor. Bütün aletlerimi doğruca çantama koyuyorum.
0: Siz çalışırken bu alet çantası eşyanızı düzenli biçimde elinizin altında bulundurur.
2: Bu çok rahat. Kemere çok güzel oturuyor.
0: Bütün çantayı taşımak istemiyorsanız gerekenleri alıp diğer kısmını bırakın.
2: Bütün o ağırlığı taşımamak da çok rahat oluyor. Zeminde yanınıza koyabiliyorsunuz.
0: Eğer düzenli durmasını istiyorsanız garajınıza ya da atölyenize özel askısını da monte edebilirsiniz. Sonra alet çantanızı buraya asarak kolayca düzenlersiniz.
2: Hepsi alet çantamdaydı. Artık hepsi burada. Kolayca erişiyorum.
0: İşte buna düzenleme denir. Bu alet çantasıyla aletleriniz hem atölyede hem şantiyede elinizin altında olur. Pek çok elektrikli aletin yanında el aletlerimiz de var. Yüksek kalitede bir el aleti üretmek zorlu bir süreçtir elbette. Gidip üretim bandını inceleyerek el aletlerinin sadece bir fikirken prototipe, sonra da raflara varışını göreceğiz. Bu sıradan bir çekiç gibi görünebilir ama değil.
6: Böyle bir çekiç bugün piyasada yok. Buna en yakın ürün titanyumdan yapılma çerçeve çekici.
0: Bu şerit metre de çok özel. Kenarlarına bakın.
7: Bu çelik metre yüksek karbonlu çelikten.
0: Bu aletler Connecticut, New Britain'daki R&D departmanında çalışmaları yürütülen yeni seri ürünler.
6: Çekiç üzerinde birkaç yıldır çalışıyoruz.
0: Bu yarım kiloluk çekicin hem hafif hem güçlü olması için tasarımcılar işe koyuldu ve testlere başlandı.
6: Bu çok sade bir tasarım. Her parçası ayarlanabilir. Buradaki parçaları açabilirsiniz. Kaydırıp gövdenin farklı bir kısmına oturtabilirsiniz. Böylece kullanıcı için en uygun konumu arıyoruz.
0: Bu şerit metrede ekibin 4 metreden düşse bile kırılmayacak bir metre tasarlama arzusunun ürünü.
7: Bu numune gri epoksiden üretildi. Bu da bir bıçak parçasıydı.
0: Doğru oranda dayanım ve esneklik sağlamak için örnekler mikroskop altında inceleniyor.
7: Örneklere bakarak ürünün 4 metrelik standartlarımıza uygun olup olmayacağını anlayabiliyorum.
0: Ardından iki alet de bilgisayarlı tasarımla son halini buluyor. Sonra bu kısma geçiyoruz ve prototip üretiliyor.
6: Bilgisayar destekli bir 3 boyutlu yazıcımız var. Örneği makineye yerleştiriyoruz. Makine planları okuyor ve ince katmanlar kullanarak modelin gerektirdiği özelliklerde bir 3 boyutlu baskı yapıyor.
0: 65 bin dolarlık bu yazıcı bütün modelleri en baştan üretiyor. Tıpkı bir pasta gibi.
2: Şimdi buradaki tozu makineye ekliyorum.
0: Yazıcı biraz toz alıyor ve bir katman yerleştiriyor. Sonra siyah, mavi, kırmızı ya da sarı tutkalla işlemi sürdürüyor.
2: Her yıl 500 kiloya kadar toz kullanıyoruz.
0: Yazıcı 3 saat çalıştıktan sonra muhteşem sonuçlar çıkıyor.
2: Bu 3 boyutlu modelleri ürettik. İşte bu bir şerit metre. Bu da çekicin kavrama kısmı. Bu da çekicimizin vuruş yüzeyi. Birbirine oturuyor.
0: Tasarım ve testler devam ediyor. Bu sırada gerçek bir üründe deneme için laboratuvara geliyor.
2: Şu an düşme testi yapıyoruz. Burada bir şerit metrenin düşüşünü tekrarlıyoruz. Oldukça sert biçimde şerit metreyi durmaksızın düşürüyoruz. Bu test 3 katlı bir yapıdan doğruca kilit kısmına düşüşü taklit ediyor. Kilit hala çalışıyor.
0: Çekiç de ayrı testlere tabi tutuluyor.
2: Bu teste çekiç bükme testi deniliyor. Burada insanların çivi söküşü taklit ediliyor.
0: Bilgisayar çekicin kaç darbe alabileceğini test ediyor.
2: Makine şuradaki tutacak kısmına iniyor.
0: Ve ne kadar büküleceğine dayanım standartları karar veriyor.
2: Çatıda iş gören biri çekicin başı, tutacağı, kavrayıcısı, sağlamlığı için endişelenmemeli. Bu makineyle bunları sınıyoruz.
0: Testler bitince son ürün üretim bandına gönderilip seri üretime geçiliyor. İşte böyle çiziyorlar, büküyorlar, düşürüyorlar ve tasarlıyorlar. Birazdan yeni aletler geliyor. Bunlar arasında işinize engel olmayan ağır iş eldivenleri var.
1: Elleriniz yorulmuyor.
0: Ciddi miktarda güç üreten bir tablolu testere de. Üstelik 6 işlevli bir tornavida bizleri bekliyor. Birazdan ideal iş aletleri fabrikasında olacağız. Tüm ustaların hoşuna gidecek bir el aletiyle devam ediyoruz. Bu bir masa testeresi. Bu yeni masa testeresi gerçekten müthiş. Oldukça portatif bir model, 23 kilo. Masasıyla üretilmiyor ancak bu parça kayıp oturuyor. Yerleştiriyorsunuz. Ve artık testereniz kullanıma hazır durumda. Tam 4 beygir gücünde 15 amper motorlu ve bıçakları dakikada 5000 devirle dönüyor. Üst kısmını çıkarabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi oturtun. 45 santime kadar ilerleyebiliyor. Kilidi açıyoruz, parçayı çekiyoruz. Bu çok güzel. İsterseniz bu parçayı geriye alın. Burada bir gönyemiz de var. Bunu çekiyorsunuz, yuvasına oturtuyorsunuz. Ve işte bu. Alt kısmında bir gönye, aletler ve fazladan bir bıçak var. Yerinden çıkarmak için güvenliği açıyoruz. Çekerek çıkarıyoruz. Oho, 23 kilo. Bu masa testeresinde pratiklik ve portatiflik bir araya gelmiş. Hala böyle iş eldivenleri giyiyorsanız bir geliştirme yapmanız gerekiyor olabilir. Bu yeni iş eldivenlerine bir göz atın. Bu darbe emici eldivenler çok iyi oturuyor.
1: Bu tam usta işi bir eldiven.
0: İşinizi yaparken ellerinizi hem destekler hem de korur.
1: Kereste tutmak için, taşımak için, inşaat işi için biçilmiş kaftan. Matkap kullanırken ellerim terlemiyor. Ellerim yorulmuyor. Evet.
0: Bu eldivenler ellerinize fazladan bir koruma sağlar. Eklem yerlerinizi, parmaklarınızı ve elinizin ayasını korur.
1: Ön kısmında yumuşak kısımlar, üstünde de destek parçaları var. Ellerimi ciddi oranda destekliyor.
0: Eski kumaş eldivenler fazla dayanıklı değildi.
1: Ek yerleri patladı. Bunlar çok eski de değil. Bir şeyleri kavraması çok zor. Bununla çalışmak çok zor.
0: Bu eldivenler çok dayanıklı. Üstelik tüm gün giyilebilirler.
1: Bunlarla toprak, enkaz ve çimento temizledim. Ama hala kullanıyorum.
0: Bu eldivenlerle sıkı çalışırken ellerinize yüklenmezsiniz.
1: Bunları tüm gün giyebilirim.
0: Büyükleriyle yarışacak kapasitede bir tablolu testere geliyor.
8: Bu 7 santime 10 santimlik bir tablolu testere.
0: Bunu çok beğendim çünkü tek tarafa iz bırakıyor. Lazerle takip edebilirim. Şuna bakın.
8: Ya. Yaptığı bir diğer şey ise şu. Çok iyi çentik kesiyor. Yerleştir ve düz tut.
0: Tamam.
8: Böyle.
0: Çalışacak mı?
8: Evet, bastır. İşte bu. Oldu. İleri sür.
0: Bir sürgü tutacağı derinlik kontrolü sağlıyor.
8: Güzel
0: mi? Bu şahane bir şey.
8: Deveceğini biliyordum.
0: Bu 2 kiloluk testere kontrplakları, metal levhaları, hatta elmas ucuyla taşı bile kesiyor. Vay canına, bu çok kolay, muhteşem bir şey. Bıçaklar hiç kaymıyor.
8: Ne dersin? Çok.
0: Şuna bakın. Tüm malzemeleri kesebilmesine bayıldım. 3 bıçağı var. Fayansları, taşı, ahşabı ve metali kesiyor. Bayıldım. İstediğiniz biçimde kesim yapıyor. 3 testereyi tek fiyatına alıyorsunuz sanki. Birazdan. Bunlardan bir tanesiyle koca bir tornavida setinin işini halledeceğiz.
3: Her gün 5000 ila 7000 arası üretim yapıyoruz.
0: Bu çok işlevli aletlerin üretimini görmek için fabrikasına gidiyoruz. Koruyucu güvenlik ekipmanları, şantiye alanlarında yaralanmaları önlemek için hayati önemdedir. Her yıl elektrikli aletlerin ne kadar yaralanmaya yol açtığını tahmin edebilir misiniz? Sizce bu sayı 50 bin mi, 200 bin mi, yoksa tam 400 bin mi? Cevabını birazdan öğreneceğiz. Her yıl elektrikli aletlerin ne kadar yaralanmaya yol açtığını biliyor musunuz? Cevabımız C seçeneği, yani 400 binin üzerinde. Bu kazaların yaklaşık 35 binine çivi tabancaları yol açıyor. Göz yaralanmalarının 5'te 1'i elektrikli aletlerden kaynaklanıyor. Ve bunların büyük kısmı bahçede yaşanıyor. Doğru tornavidayı bulabilmek için koca bir set bulundurmanıza gerek yok. Bu 6 uçlu tornavidayı kullanabilirsiniz. Tek tutacağı bir sürü ucu var. Yani tek bir aletle tüm bunlar üzerinde çalışabilirsiniz. Bu ürünün Illinois'daki fabrikasına gidiyoruz. Bu fabrikada pek çok tornavida üretiliyor. Ama yalnız bir tanesi 6 işe birden yarayabiliyor.
3: Bu 6 işlevli tornavida 2 farklı yıldız uçla, 2 farklı boyutta çentik uçla ve 2 farklı somun anahtarıyla kullanılabiliyor.
0: Bu 6 işlevli tornavida neredeyse tüm işlerinizi halledebiliyor. Bununla bir spot ışığını onarabilirsiniz.
3: Bunun çentik ucuyla vidayı gevşetip sıkabilirsiniz.
0: Yıldız uç mu gerekiyor? Başlığı değiştirin yeter.
3: Geniş yıldız ucu kullanıyorum. Ne oturuyorsa onu seçiyorum.
0: Sıkılacak bir somun varsa?
3: Somun anahtarını takıyorum. Bunun için hortum kelepçesi benzeri bir şey kullanıyoruz.
0: Bu 6 başlıklı tornavida Illinois, Amerika'da üretiliyor. Burada üretim onlarca yıldır sürüyor.
9: Büyük babam bu firmayı 1916'da tek bir ürünle kurmuş. Şimdi ise 7-8 farklı firmamız var.
0: Bu firmanın en bilinen ürünleri elektrikli olanlardır ama yakın zamanda bu tornavidaları da üretmeye başladılar.
9: Tornavida üretimine 2010 yılının yılbaşında başladık. Büyük bir firmayı satın alarak ülkenin en büyük üreticisi durumuna geldik.
0: Muhteşem tornavidalara dönüşecek parçalar burada saklanıyor. Ama üretimin asıl kısmını bu Amerika menşeli 4 metrelik çelik borular oluşturuyor.
3: Günde 500 ila 1000 kilogram çelik tüketiyoruz.
0: Çelik borular buraya geliyor ve makineye gidiyor. Burada bir bilgisayar tornavida başlıkları için çeliğin kesimini yapıyor. Somun başlıkları ve matkap kovanları da burada üretiliyor. Bunun için oyma işlemi yapılıyor.
3: Bilgisayar kontrolünde bir dizi kesim aletimiz var. Bunlar aletin iki ucuna da delikler açabiliyor. Tornavida ucunu biçimlendiriyor, sonra da boyutlandırıyorlar.
0: 45 saniye sonra biçimini kazanan uçlarla tüpler tamamlanıyor. Sonra bir başka makinede uçların kanatları yapılıyor.
3: Kanat takma işlemi bir baskı işlemidir. Ucun iki yanına da baskıyla kanat yapılır. Böylece tutacağı otururlar.

0: Kulakları yapmak için baskı makinesiyle bu çelik tüplerin iki yanına 2,5 tonluk güç uygulanır.
1: Saatte 400 parça yapıyoruz.
0: Kanatları da yapılan bu uçlar paslanma önleyen bir kimyasal banyosuna alınıyor.
1: Burada 20 dakika geçiriyorlar. Bu banyo yaklaşık 140 derece. Siyah bir oksit kaplama yapıyoruz.
0: İşlem gören parçalar kimyasal banyosundan çıkıyor ve soğuk su banyosuna alınarak kaplamanın sertleşmesi sağlanıyor. Sonra bu uçlar ve tornavida gövdesi montaj bölümüne gidiyor ve burada her birine bir yay ve bilye baskıyla yerleştiriliyor.
1: Bu makine hidrolik bir baskı makinesi. Bilyenin deliğe girmesini sağlayacak bir baskı uyguluyor. Böylece tüpün içinde bir direnç meydana geliyor. Tüp de tutacağın içine giriyor.
0: Tutacak kısımları Pensilvanya'da üretilip ayrılarak buraya gönderiliyor. Her birine bir sıcak baskı makinesiyle damga basılıyor. Firma Tornavida tutacaklarını kendisi üretiyor ama özel çalışmalar da yapıyor. Örneğin bu parça özel bir üretim. Tornavida uçları, boş tüpler, tutacaklar bir araya gelince 6 işlevli bir tornavida oluşuyor. Plastik bir ambalajla paketlenip satış için gönderiliyor. İşte böylece ham çelik ve kauçuk bir araya gelerek piyasanın en güzel 6 işlevli tornavidalarından birini üretiyor. Bu tornavida çok işe yarıyor. Bu konuda daha fazlasını öğrenmek için internet sitemize gidin. Tüm aletlere ilişkin bilgiyi burada bulabilirsiniz. Satış noktaları ve fiyatlar da yer alıyor. Evet, bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Her klasik araç...
7: Tamam bak, çalışıyor mu?
6: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
8: Evet.
6: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar... Yeni sezonuyla pazartesiden itibaren... Hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Araba farları. Bilirsiniz, birlikten kuvvet doğar. Yönlendirilebilir sondajlar. Bu konu sizi sıkmayacak. Hedefimiz belli. Evcil hayvan tarakları. Köpeğinizi kabarık tutmak için iyi bir yöntem. Ve mozaik cam restorasyonları. Boya olmadan incelik de olmaz. Ama önce... Nasıl yapılmış? Araba farları gerçekten parlak bir fikirdir. Nedenleri çok açık ama aynı zamanda göz alıcı tasarım parçalarıdır. Geçmişteki metal ve cam karışımı olanlara göre bugünkü farlar sağlam plastikten üretiliyor. Böylece pek çok formda yaratıcı biçimde kalıplanabilirler. İnsanları gerçekten rahatlatırlar. Bu pick-up araba lambalarında uzun fara ek olarak bir sinyal lambası ve bir gündüz farı bulunur. Böylece araç gün ışığında karşıdan akan trafik için daha belirgin olur. Pek çok araba farı parçası enjeksiyonla kalıplanmış plastik çeşitlerinden yapılır. Bu makine plastik parçalarını eritiyor, sonra gereken bölüm için uygun bir kalıba püskürtüyor. Far mercekleri şeffaf polikarbondan üretilir. Bu yüksek ısıya ve düşük sıcaklıklara dayanan güçlü bir plastiktir. Kalıplama işlemi plastikte gerilim yaratır. Bu gerilimi serbest bırakmak için 20 dakika boyunca bir tavlama fırınında bekletilir. Mercekler çıkınca antistatik özellikli bir bezle silinir ve yüzeyi dikkatle incelenir. Sonra bir robot merceklere koruyucu bir kaplama püskürtür. Bu işlem çizikleri önler. Aynı zamanda sarartma işlemi de ultraviyole ışığa maruz kalacağı için gerekir. Kaplamayı kurutmak için mercekler 20 dakika boyunca bir tünel fırından geçer. Bu enjeksiyonla kalıplanmış parçalar uzun far için yansıtıcıdırlar. Fiberglass'la güçlendirilmiş polyesterden yapılırlar. Kenarlar törpülenir, böylece kalıntı parçaları giderilir. Parça daha sonra sabun ve suyla yıkanır, böylece törpülemeden kalan polyester atıkları temizlenir. Yansıtıcılar sonra yıkama sepetine girer. Bu da bulaşık makinesine benzer, bir makineye gider. Sonra bir robot astar boyası püskürtür. Şeffaf görünür, ancak fırına girdikten sonra sarı olur. Bu 20 dakikalık işlemle yansıtıcılar yansıtma özelliği kazandı. Bir alüminyumlama bölümü kullanılır. İçeride bir parça yansıtıcıları kendi ekseninde döndürür. Aynı zamanda makinenin merkezindeki bakır elektrotların da çevresinde dönerler. Elektrotlardaki akım ısı üretir. Bu da hızlı çekimde gördüğümüz gibi spiral bir wolfram filamenti çevresindeki alüminyum bir teli eritir. Alüminyum buhara dönüşür. Böylece yansıtıcıların yüzeyine eşit biçimde uygulanır. Şimdi farlar monte edilecek. İşlem kasayla başlar. Bu da enjeksiyonla kalıplanan polipropilenden üretilir. Gündüz farı için yansıtıcı monte edildikten sonra uzun farın yansıtıcısı vida ve somunlar kullanılarak takılır. Böylece uzun farın yüzeyi ayarlanabilir olur. Yansıtıcının içine sinyal lambası da takılır. Bu da alüminyumla kaplanmış plastiktendir. Sonra bir robot yalıtım macunu uygular. Bu suyun, tozun ve böceklerin girmesini önler. Sonra bu parça birleştirme makinesine iletilir. Uzun far merceği de takılır. Şimdi sinyal lambasının lensi ve gündüz farı lensi de takılabilir. Sonra makinenin üst parçası iner. Tüm bu parçaları vidalarla birleştirir ve sabitler. Uzun farın yansıyıcısının içindeki sokete kasanın arkasından bir halojen lamba takılır. Lambanın uzun ve kısa far için iki filament vardır. Sonra sinyal için ve gündüz farı için halojen lambalar takılır. Son aşama uzun farın yansıtıcısını odaklamaktır. Bu makine yansıtıcıyı doğru konuma getirmek için hangi vidanın sıkılması gerektiğini gösterir.
Bu üreticinin temel ayarlarıdır. Araba üreticileri bazen farları araca takmadan önce düzeltir. Bu modelin kablo düzeneği pick-up araçlara göre yapıldı. Ancak bazı farlarda bunlar değişebiliyor. Araca bağlanabilen dahili kabloları bulunuyor. Her iki türde de yanan bir lambayı değiştirmek çok kolaydır. İşte bitti. Araba farları. Yıldırım hızıyla tamamlandı. Hadi ama ışıkları kim söndürdü? Pekala. Şimdi devam etme zamanı. Nasıl yapılmış? Size yönlendirilebilir sondajları anlatalım. Boru ya da kablo döşemek için yer altına yatay bir delik açmak gerekince bunlar kullanılıyor. Zemine bir açıyla girerler. Böylece dikey inmeyen bir delik oluşur. Çevresine fazla dönmeden hemen anlatmaya geçelim. Yönlendirilebilir sondajlar zemine 18 derecelik açıyla girer. Sonra tekrar derinliğe erişince dikey olarak deler. Delme mesafesini uzatmak için pek çok matkap mili eklenebilir. Makinenin pek çok parçası çelikten yapılır. Bilgisayar destekli bir lazerle gereken boyda kesilirler. Makas pres denilen bir ekipmanla bazı parçalar eğilir. Bu makinenin taşıyıcı iskeleti. Her şeyin üzerine oturduğu bir iskelet. Bu parça düzgün biçimde eğildikten sonra motor yatağını yapmak için diğer parçalara kaynaklanır. Bu platform motoru tutar. Motor yatağı iskeletin geri kalanına kaynakla sabitlenir. Taşıyıcı iskelet tamamlanınca endüstriyel kullanıma uygun hastarın düzgünce uygulanması için bir kimyasalla yıkanır. Boya kuruyunca iki tarafında da kauçuk paletler takılır. Paletler tekerleklerden daha iyidir, zeminde iz bırakırlar. Palet, rayın çevresine oturtulur ve arkaya bir dişli çarkı takılır. Dişli çarkı hidrolik güçle çalışan motora takılır. Sonra dişli çarkının tırnakları palete yerleştirilir. Motor çalıştığında dişli çarkı döner, paleti çevirir. Dişli çarkının motora bağlayan vidalara kilitleme sıvısı uygulanır. Bu da vidaların gevşememesini sağlar. Bir palet germe yayı takılır ve pnömatik anahtarla sıkılır. Sonra çelik hidrolik tank gelir. Burada makinenin 23 farklı hidrolik fonksiyonu için sıvı bulunur. Şimdi sıra su pompasında. Bu matkap millerine sıvı göndererek zeminde ilerlemelerine yardım eder. Ayrıca her delme işleminden sonra makineyi temizler. Bir eksen mekanizması takılır. Böylece motor yağı indirilip kaldırılabilir. Artık hidrolik tank, su pompası ve motor yağı eksen mekanizması taşıyıcı iskelete takıldığına göre makinenin dizel motoru ön kısma takılabilir. Bu bir traktör motoruna benziyor. Kablo sistemi makinenin pek çok bileşenine bağlıdır. Buna operatör konsolu da dahildir. Sürücü koltuğunu konsolla birlikte bir LCD gösterge paneli ve kontrol kolları tamamlar. Sonra şasi ve taşıyıcı iskelet birleştirilir. Şaside tüm delgi malzemeleri bulunur. Birazdan bunu ayrıntısıyla göreceğiz. İki plastik tank takılır. Beyaz olanda su, siyahtaysa yakıt bulunuyor. Sonra kumanda aygıtı eklenir. Araca monte edilen bu bilgisayar motor ve delgi parçalarını çalıştırır. Tüm hidrolik hatlar için kontrol kapakları da takıldı. Sonra yağ kutusu takılıyor. Bu modelde kutuda 40 matkap mili bulunuyor. Her birinin çapı 5 cm, boyu da 3 metre. Daha büyük modellerde daha geniş ve daha uzun matkap milleri bulunur. Havalandırılmış plastik kapak daha önce takılan eksene yerleştiriliyor. Ve kapak motorun üzerine kapatılıyor. Böylece model numarasını gösteren çıkartmalar takılıyor. Yönlendirilebilir sondaj artık yapıldı ve deneme için hazır.
Şasi ön kısmı eğerken arkadaki hidrolik güçle çalışan destekli ayaklar böylece inmiş olur ve makineyi konumlandırırlar. Öndeki devasa matkaplar makineyi zemine sabitler. Şasideki vites kutusu hidrolik motor tarafından çalıştırılır ve matkap milini çevirir. Bu sırada torna, mili zeminin içine doğru, ileri doğru iter. İş bittiğinde torna geriye doğru çalışır ve mili çeker. Bu küçük makine 120 metreden daha uzun bir mesafede delik açabilir. Ne yazık ki bu bölüm için gerçekleri kazıyıp çıkarma işimiz bitti. Birazdan. Hayvanınızın karışan tüylerinden kurtulmanız mı gerekiyor? Bu soruna şimdi el atacağız. Ve ışıklandırmaya bakacağız. Vitray camlarının nasıl yapıldığına göz atacağız. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış? Dört ayaklı bir dostunuz varsa kabarık bir kediyi ya da dağınık tüylü bir köpeği taramaktan da haberiniz vardır. Evcil hayvan tarakları sık kürkler için üretilir. Buradan dökülen ya da dökülmek üzere olan kılları toplarlar. Bu nedenle iyi bir tarak, kabarık dostunuzun dağınık görünmesini önler. İngilizler ve Fransa soylularının evcil hayvanlarının asırlar önce düzenli olarak tarandığı söyleniyor. Bugün pek çok hayvan bu soylu hizmeti ve iyi bir taranma işlemini sürekli alıyor. Bu fabrikada hayvan taraklarının yapımına uzun pirinç tel bobinleriyle başlanıyor. Bilgisayar kontrollü bir kesici onları kısa parçalara ayırıyor. 15,5 santimetrelik parçalar oluşturuluyor. Bu parçalardan her biri bir tarağın gövdesini oluşturacak. Pirinç parçalarından 6'sı bir mengeneye takılıyor. Parçalar sıralanıyor ve yerlerine takılıyor. Bilgisayar kontrollü bir matkap her birinin ucuna bir delik açıyor. Bu bir ön delme işlemi. Matkap sonra her birine tekrar dönüyor ve işi tamamlıyor. Tarak gövdesinin ve tutacağın takılabilmesi için uygun delikler açılıyor. Sonra başka bir bilgisayar kontrollü matkaba geçiliyor. Bu matkap parçaları delerken metal talaş oluşuyor. Tarağın dişleri için küçük delikler açılıyor. Delikler arasındaki boşluk nasıl bir tarak yapıldığına bağlı. Daha sık diş delikleri açılanlar daha sık kürklerde kullanılıyor. Üç tarak gövdesi bir sabitleme ekipmanına yerleştiriliyor. Sonra dişler için hazırlanıyorlar. Bir avuç dolusu çelik pim deliklere teker teker takılıyor. Bu çelik dişler sivri değil. Tarama sırasında hayvanın zarar görmemesi için körleştirildiler. Çelik dişler bir çekiçle nazikçe çakılıyor. Deliklerde daha derine iniyorlar. Delme işleminden kalması muhtemel parçalar süpürülüyor. Taraklar daha sonra manyetik siliciye yerleştiriliyor. Bu işlemle çelik dişlerde kalması muhtemel manyetik alan yok ediliyor. Aksi halde sonra yapılacak krom kaplamayla uyum sağlayamazlar. Sonra bir zımba makinesi 32 ton baskı uyguluyor. Çelik dişleri deliklere iyice sokuyor ve sonra onları son konumlarına getiriyor. Başka bir bölümde bir cihaz çekme alüminyum parçalarını bir kesiciye iletiyor. Böylece daha kısa parçalara bölünüyorlar. Bu çekme alüminyum parçalarından tutacaklar yapılacak. Eğimli biçimler kolay kavranmaları için yapıldı ve içlerindeki boşluğa tarak gövdesi oturacak. Taraklardan biri bir sabitleme aletine oturtuluyor, böylece sabit tutuluyor. Bir matkapla iki uca da delik açılıyor. Bu alet aynı zamanda deliklerin yerini belirlemeye de yarıyor. Bunu da ayar kovanı denen parçalarla yapıyor. Ayar kovanlarından delmek deliklerin tam yerinde olmasını sağlıyor. Bu sırada tarak parçaları paslanmaya dayanıklı nikel ve kromla kaplanacak. Artık
tutacak takılması için hazır. Taraktaki delikler tutacaktaki deliklerle buluşuyor ve vidalama aletine yerleşiyorlar. Makine tarağın uçlarındaki vidaları kütleştiriyor. Böylece tarak içeride sabitleniyor. Tutacağın açık kısımlarına yapıştırıcı uygulanıyor. Plastik kapaklar takılıyor. Sonra kapaklar içeri itilerek iyice sabitleniyor. Yapışkan hızlıca kuruyor, güçlü bir yalıtım sağlıyor. Bu evcil hayvan tarağı artık tamamlandı. Üretilmesi yaklaşık yarım saat sürdü. Ancak uzun yıllar boyunca kalacak ve elbette pek çok köpek yılı boyunca da. Ve önünde pek çok karmaşık tüy var. Ancak iyi bir tarak en karmaşık köpek hikayesinde bile hayvan sahiplerine yardım eder. Al bakalım, hadi. Nasıl yapılmış? Vitray camları mekanlara uzun zamandır ışık ve güzellik sağlıyor. Ancak hem atmosfer şartlarına ve bozulmaya karşı dayanıksızlar ve zamanla bu nedenlerle cam, metal, iskelet ve sır kaplama bozulabiliyor. Ve genelde sadece ciddi bir restorasyon bu sanat eserlerini kurtarabiliyor. Bir resim binlerce kelimeye değer. Pencereli camlarsa kendi öykülerini anlatır. Güzel anları canlandırırken içlerinden gün ışığı süzülür. Ancak güzellikleri kırılgandır ve dikkatli ellere ihtiyaç duyar. İşlem bir değerlemeyle başlar. Denetçi camı fotoğraflar ve her parçasını inceler. Camlar ve kurşundan yapılan bağlantı parçaları ölçülür. Parçalar numaralanır ve durumlarına ilişkin bilgi bir bilgisayara işlenir. Kurşunlar kötü durumdadır. Bu yüzden camların tamamen sökülmesi ve bunların yeniden yapılması gerekir. Önce pencerenin arka kısmına büyük bir kağıt serilir ve sürtme işlemi yapılır. Mumlu bir pastel boya bağlantı parçalarının üzerinde gezdirilir. Böylece camların dokusu kağıda aktarılır. Camların üzerindeki boyanın durumu test edildikten sonra cam asitsiz bir temizleme çözeltisine sokulur ve bir gece bırakılır. Bu işlem kurşun parçalar arasındaki sır tabakasını yumuşatır. Böylece camlar daha kolay çıkarılabilir. Kurşun parçalar sökülüp çıkarılır. Camlar çıkarılır ve sır bir jiletle kazınır. Kalıntılar yumuşak bir fırçayla temizlenir. Ev cam temizlenir. Cam parçaları kağıt üzerinde bir araya getirilir. Bu camların çoğu iyi durumda ve korunabilirler. Ancak biri çatlamış ve özel bir saklama bandıyla tutturuluyor. Bunun değiştirilmesi gerek. Yetenekli bir sanatçı çatlayan parçanın dış hatlarını yeni bir camın üzerine çizer. Yeni camı değerlendirir, geniş kenar boşlukları bırakır, camı çizdiği hat boyunca keser ve sonra iz bölümlerini de keser. Parçalarda aynı silüetin olması için onları karşılaştırır. Yeni cama da tasarımı kopyalar ve kırık camdakiyle eşleşen mat bir boya kullanır. Tasarım mat boyayla yeni camın içinde gizlenebilir. Fırçayla vurarak çapraz hatlar oluşturuyor. Sonra fırçayı daha kısa ve daha sert bir fırçayla değiştiriyor. Camdaki tasarımı takip ederek boyanın bir kısmını kazıyor. Bu aydınlık bölümler yaratıyor. Cam sıcak bir fırına alınıyor. Sonra da sıcaklık düşürülerek cam tavlanıyor. Bu işlemle kırılganlığı azaltılıyor. Taklit parçayla kırık olan parça kıyaslanıyor. Tüm cam parçaları yeni kurşun malzeme kullanılarak birleştiriliyor. Plastik bir çekiçle camlar nazikçe yerine oturtuluyor. Böylece boşluklara iyice oturtuluyorlar. Bu kurşun karışım hem sayısız cam parçasını başlayacak hem de görsel olarak çarpıcı bir etki uyandıracak. Elektrikli bir lehim aleti kullanılarak lehim ve kurşun eritiliyor. Böylece kurşun şeritleri birleştiriliyor. Kurşun iskeletin kenarları sağlamlaşıyor.
Bu sağlam bileşim yerleri hem canları hem de iskeleti birleştirecek. Cam panelin hem önüne hem de arkasına sır karışımı uygulanıyor. Sır kurşunun üzerine gelerek onu sudan koruyacak ve güçlendirecek. Kalsiyum karbonat ıslak sırın üzerine dökülüyor. Buna beyazlatma da denir. Bu işlemle sırın üzerindeki fazla yağ emilir ve fırçalandığında camı temizler ve parlatır. Kurşun çıkıntıların çevresindeki sır temizlenir. Böylece keskin bir bitiş sağlanır. Son olarak sır kalıntıları vakumlanır. Restorasyon tamamlandığında panel mor ışıkla desteklenir ve yepyeni gibi parıldar. Bu vitray camı restore etmek yaklaşık bir hafta aldı. Ancak bir asır daha dayanacaktır. Anlattığı öyküye ışık tutmayı sürdürecek. Ve böylece nasıl yapıldığını öğrenmiş olduk.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Her klasik araç...
5: Tamam bak, çalışıyor mu?
4: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Evet.
4: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: ...17 gram
7: altının değeri 1100 dolar.
8: Bu iyi bir çalışmaydı.
6: Evet, fena evet. Değil.
7: Bu külçe Wells ailesi için harika bir keşif olsa da... ...nadir bulunuyor ve ilk test için güvenilir olmayan bir ölçü oluşturuyor.
6: Birbirimize bakıp...
9: Oh, eyvah dedik.
6: Eyvah.
9: Eyvah. Onun adına çok sevindim ama aynı zamanda evet. Bunun bütün hesapları bozacağını düşündüm.
7: Reno'da Freddy ve Juan geçen yıl yardım ettikleri ailelerle tekrar görüşüyor.
6: Wes ailesi bu şimdiye kadar bulduğumuz en büyük külçe dediğinde...
9: Başımızın belada olduğunu anlamıştık.
6: Evet.
7: İlk tartım büyük bir külçe yüzünden sapınca... Freddy ve Juan, Wes ailesinin verimini artırmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor.
6: Onlara verdiğimiz en büyük şeylerden biri bilgi oldu. Nasıl araştırma yapılır, nasıl saha incelenir evet. Öğrettik.
7: Parçalı ve dengesiz arazide şanslarını artırmak için Wade's ailesi altın damarlarını bulma konusunda adeta ustalık dersi alıyor.
6: Tamam size göstereyim. Burası daha önce çalışılmış.
7: Freddy sahada kolayca taşınabilen küçük bir arama oluğu yaparak toprağı test etmelerini sağlıyor.
6: Siz artık sadece madenci değilsiniz. Bu arazide artık arayıcı
9: evet,
6: madencisiniz.
9: Bir sürü tamirat yaptık.
6: Sonra ikinci testi yaptık.
9: İçimden işte bu sefer olacak diyordum.
8: Tamam. İşte sonuç bu çocuklar.

nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? El yapımı kayaklar. Ayağınızı kaydırmak istiyorum. Ama olumlu anlamda. Poseptikler. Bugünkü programdan kötü bir koku geliyor. Hidroform şasi parçaları. Çok kullanışlı bir üretim yöntemi. Ve akvaryum camlarına balık gözüyle etraflıca bakış. Ama önce nasıl yapılmış? Kayak almayı düşünüyorsanız büyük bir markanın topluca ürettiği bir çift kayak da alabilirsiniz. Küçük, bağımsız bir şirkette elde üretilmiş bir çiftte. Kendinize en uygun kayağı seçmek kolay olmayabilir. Ama gönlünüz hangisine kayarsa onu almak en güzeli. El yapımı kayaklar çoğu kez daha farklı, özel tasarımlı parçalardır ve her model sınırlı sayıda üretilir. Bu kayak ustası iki farklı tahtayı bir arada kullanarak kayağın ana gövdesini üretiyor. Kullandığı tahtalar, kabuk böceklerinin kuruttuğu Colorado kavağı ve Colorado çamlarından elde ediliyor. Kayağın genişliğine göre 8 ila 10 parça tutkalla birleştirilerek tahtadan daha sağlam bir laminant blok elde ediliyor. Yapıştırıcı kuruyana kadar blok 2 saat preste bekletiliyor. Blok presten çıkarılınca şerit testereyle 12

milim kalınlığında levhalar halinde kesiliyor. Her levhadan bir kayak gövdesi yapılıyor. 3 çift kayak gövdesi çıkıyor. Levha altına konan bir şablona göre frezeyle kayak şeklinde kesiliyor. Ultra yüksek moleküler ağırlıklı plastik denilen bir maddeden yapılma saat preste bekletiliyor. Blok presten çıkarılınca şerit testereyle 12 milim kalınlığında levhalar halinde kesiliyor. Her levhadan bir kayak gövdesi yapılıyor. 3 çift kayak gövdesi çıkıyor. Levha altına konan bir şablona göre frezeyle kayak şeklinde kesiliyor. Ultra yüksek moleküler ağırlık

koruma amaçlı. Gövde önden ve arkadan 15'er santim kesiliyor. Ön ve arka uçlar rende ile inceltiliyor. Sonra yan kenarlar tekrar pürmüzle ısıtılarak gövdeyi üst ve alttan kaplayacak malzemelere yapışmaya hazır hale getiriliyor. Ama önce birkaç şey daha var. Ön tarafa uç tutuşturucu denilen bir plastik parça yapıştırılıyor. Bu parça yalnızca kayağın yapımı sırasında parçaları bir arada tutmak için. Ardından kayak gövdesinin şeklinde kesilip etrafı metal çevrilmiş, ultra yüksek moleküler ağırlıklı plastikten bir şerit, kollu bir kalıp kesim makinesiyle kesilerek marka ve logonun yeri açılıyor. Aynı şekil beyaz malzemeden de kesilip siyah şeride oturtuluyor. Bu kısım kayağın tabanı. Sonra kayakların yapımı başlıyor. Sol ve sağ tabanın tüm yüzeyine epoksi yayılıyor. Üstüne epoksi emdirilmiş bir cam elyaf tabakası yayılıp gövde de onun üzerine yerleştiriliyor. Uç tutucular dahil bütün gövde üzerine epoksi yayılıyor. Bağlama yerlerine fazladan cam elyaf konulup bağlamaların monte edileceği çelik levhalar yerleştiriliyor. Ardından kayağın tamamı bir kat daha cam elyafla kaplanıyor. Ağaç gövde artık tamamen içeride kaldı. Son kat olarak en üstte canlı bir desen basılı bir naylon tabaka yayılıyor. Sonra parçaların üzeri bir sıra metal levha ve silikon ısıtma örtüleriyle kaplanıyor ve her şey birden özel tasarımlı bir kayak presine yerleştiriliyor. Alınca lastik hava torbaları şişerek malzemeleri o kayağın şekline özel bir tahta kalıba bastırıyor. 35 dakika sonra kayaklar presten çıkıyor ve şerit testereyle kesilerek ayrılıyorlar. Ön ve arka uçlar dekupaj testeresiyle kesiliyor. Testere kenarları pürüzü bıraktığı için çevre tamamen zımparalanıyor. Yan çeperler frezeyle düzeltilip pah veriliyor. Bunun amacı kayağın karı daha iyi tutması. Son adım şu ana kadar naylon üst yüzeyin yapım sırasında zarar görmesini önleyen koruyucu plastik film tabakasını soymak. Bu kayaklar farklı tarz, şekil ve boylarda üretiliyor ve her çift elle birer birer özenle yapılıyor. Bu kayakların artık tek eksiği birer bağlama. Kayak var, kar da var. Ben müsaadenizle biraz kaymaya gidiyorum. Nasıl yapılmış? Poseptikler küçük ölçekli sistemlerde yerinde atık su arıtımında ideal bir çözümdür. Benden böyle bir şey duymayı beklemiyordunuz değil mi? Ama tuvalet şakaları yapmanın zamanı değil. Çünkü sıkıştığınız zaman kanalizasyona bağlı olmayan evlerde bile poseptikler imdadınıza yetişir. Bu foseptik tankları üzerinde erişim için birer kapak bulunan beton kasalardan ibaret. Atık arıtım süreci tankın içindeki ayrı haznelerde gerçekleşiyor. Donatı denilen demir çubuklar tankın beton yapısını güçlendiriyor. Bir kaynak ustası çubukları mengeneyle tutturacak bir kafes oluşturacak şekilde yerleştirip MIG kaynak makinesiyle birleştiriyor. Kaynaklı donatı kafesi tankın beton duvarlarının bütünlüğünü koruma amaçlı. Kaynakçı kafesin düzgünlüğünü kontrol etmek için köşegenleri ölçüyor. Sonra kafesin kalıbın ortasında durması ve zemine düz oturması için plastik ayırıcılar yerleştiriliyor. Kafes vinçle yüksek dayanımlı çelik levhalardan yapılmış özel bir kalıbın içine oturtuluyor. Kalıbın yan duvarları kapatılıp sağlam kilitlerle yerine sabitleniyor.
tank bölümlerinin iç duvarlarını oluşturacak çelik donatlar vinçle

diriliyor. Suyun hazneler arasında akışını sağlamak için lastik contalı deliklere sert plastikten borular yerleştiriliyor. Kapak donatısı asetilen hamlacıyla kesilerek rögar kapaklarının yeri açılıyor. Kalıbın içine akıtılan beton, donatı kafesini alttan ve üstten kaplayacak ve rögar kapaklarını sarıp yerine sabitleyecek. Tankın iç ve dış duvarlarını ve zeminini oluşturmak üzere kalıba 5000 litre beton dökülüyor. Beton vibratörüyle betonun kalıba yerleşmesi ve hava boşluğu kalmaması sağlanıyor ve üst yüzeyler elle düzeltiliyor. Beton, pompadan bir beton arabasına alınarak donatı yerleştirilmiş üst kapak kalıbına dökülüyor. Beton bloklar, sıvı betonun kapakları kaldırmasını önlüyor. Beton arabasının boşaltma kanalı, karışımın akışını kontrol etmek için kullanılıyor. Vibratör kullanılarak dökülen betonun kalıba iyice yerleşmesi sağlanıyor. Kalıbın üst yüzeyi malayla düzeltiliyor. Ertesi gün beton kürlenmiş oluyor. Kalıplar artık sökülebilir. Dış kalıpların kilitleri açılıyor. İç hazne kalıpları ise bir gezer vinçle tanktan çıkarılıyor. Kalıbın betondan ayrılması için basınçlı hava sistemi kullanılıyor. Çıkarılan iç kalıp temizlenmeye götürülüyor. Duvarların üstü ve zemin fırçayla temizleniyor. Tankla kapağın su sızdırmaz şekilde birleşmesi için dış duvarın üst kısımlarına butil lastik conta konuyor. Kapak gezer vinçle kaldırılarak kalıptan çıkarılıp tankın üzerine taşınıyor. Kapak iyice kapanması için duvarlarla tam hizalanmasına dikkat edilerek yavaşça yerine oturtuluyor. Sonra üzerine hacmi yazılıyor. Artık kalıp sökülerek bitmiş tank çıkarılabilir. Duvara gömülü lastik conta, evden tanka atık su taşıyan boruyla tank duvarı arasında sızdırmaz bir bağlantı sağlayacak. Bitmiş tank kamyonla dökümhaneden çıkarılıyor. Operatör uzaktan kumandalı, bomlu vinçle tankı müşterinin evinde kazılan çukura indiriyor. Bunun gibi bir foseptik tankı, 3 oda, 1 salon, 1 eve kanalizasyon olmayan yerlerde bağımsız bir atık su sistemi sağlayabilir. Yani dışarı çıkmaktan korkmayın. Yeri gelmişken bir ihtiyaç molası versek? Az sonra. Hidroform şasi parçaları. Ağır konuları sevmeyenlere birebir. Ve akvaryum camları. Su altının güzelliğini evinize getiren görünmez duvar. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. Araç yapımı şasi ile başlar. Sanırım şasinin araç gövdesinin iç kısmındaki iskelet bölümü olduğunu söylememe gerek yok. Eski şasiler çelik parçaları kaynakla birleştirerek yapılır ve daha ağır olurdu. Bu da yakıt tüketimini artırırdı. Fakat artık hidroforming metodu sayesinde cüzdanınız değil, arabanız hafifliyor. Önceki yıllarda bu süspansiyon parçası aracınızın ağırlığına ağırlık katardı. Oysa şimdi hidroforming yöntemiyle aynı parça çok daha hafif yapılabiliyor. Yekpare bir boru kaynaklı parçalardan daha dayanıklı olduğu için artık çelik bile ağır olmak zorunda değil. Çelik borunun ilk durağı döner gerdirmeli bükme makinesi denen bilgisayarlı bir makine. Makine, boru çeperlerinin ezilmemesi için içine 1 mil sokulduktan sonra boruyu eğerek ilk şeklini vermeye başlıyor. İşlem oldukça kolay görünüyor ama
makinenin hidrolik parçaları çeliği bükmek için 8 tona yakın basınç uyguluyor. Boru otomatik olarak birçok defa büküldükten sonra hidroforming işlemine girecek şekli almış oluyor. Bir robot, parçayı ön şekillendirme denen işlem için bir prese yerleştiriyor. Pres, boruyu kalıba bastırarak hidroforming kalıbının boşluğuna oturacak şekle sokuyor. İşte bükülmüş borunun ön şekillendirmeden önceki ve sonraki hali. Sonunda boru bir robot yardımıyla hidroforming presine monte edilmiş kalıba yerleştiriliyor. Makine borunun içine su doldurup uçlarını kapatarak suyu içeri hapsediyor. Sonra kalıbı kapatıp su basıncını 20.000 PSI yani 1360 atmosfer basınca çıkarıyor. Bu da araba lastiğindeki basıncın 600 katı demek. Bu basınç sert çelik boruyu yumuşatarak kalıbın şeklini almasını sağlıyor. Pres açılınca bir robot artık son şeklini almış olan parçayı kalıptan çıkarıyor. Hidroforming sırasında vida ve civata delikleri bile açılmış oluyor. Bir robot parçayı daire testereye aktarıyor. Burada parça ortadan kesilerek simetrik sağ ve sol süspansiyon parçaları oluşturuluyor. Testere uçları çapaklı bıraktığı için uçlar elle taşlanarak düzeltiliyor. Ardından parçalar özel tasarımlı bir ölçüm düzeneğine takılarak hassas ölçüm aletleriyle boyutları kontrol ediliyor. Her parça ve düzenek arasındaki açıklık ölçülerek teknik şartnameye uygun olup olmadığı belirleniyor. Parçalar kontrolden geçerse montaj tesisine gönderiliyor. Burada birleştirilecek süspansiyon parçaları bir montaj düzeneğine yerleştiriliyor ve otomatik bir makineyle kaynaklanarak birleştiriliyor. Sonra diğer parçalarda sırayla düzeneğe yerleştirilip birer birer kaynaklanarak bütün arka süspansiyon tamamlanıyor. Süspansiyonun korozyona dayanıklı olması için bir kimyasal kaplama uygulanıyor. Kaplamanın çeliğe yapışması elektrik yükü kullanılarak sağlanıyor. Kaplama kuruyunca otomatik makinelerle süspansiyona daha sonra takılacak parçaların yuvalarına lastik ya da poliüretandan burçlar takılıyor. Burçlar metal parçaların arasına girerek darbeleri emmek ve sesi azaltmak amacıyla kullanılıyor. Tamamlanan arka süspansiyon nakliye kasasına konularak araba montaj tesisine gönderiliyor. Burada yaylar ve amortisörler takılıyor. Kollar, tekerler, frenler ve diğer parçalar monte ediliyor. Sonra birleştirilen bütün parçalar araca yerleştiriliyor. Hidroforming yöntemiyle, eski baskı kalıp yöntemiyle imal edilmesi mümkün olmayan şekillerde çelik şasi parçaları yapılabiliyor. Böylece arabanın ağırlığını azaltmanın yanı sıra farklı tasarımlara da imkan sağlanmış oluyor. Bu teknolojiyi çok beğendim gerçekten. Nasıl yapılmış? Aynı benim gibi, baskıya olağanüstü dayanıklı. Ayrıca hiçbir şekilde kırılmayacak kadar güçlü. Ne köpek balığından etkilenir ne de balinadan. Tabii ki akvaryum camlarından söz ediyorum. Bu camlar o kadar sağlam ki, içinde cavs olsa yine de korkmayın. Akrilik akvaryum camları farklı şekil ve boyutlarda yapılabildiği gibi farklı kalınlıklarda da olabilir. Yerine göre yuvarlak, düz ya da hafif kavisli yapılabilen bu camlar sayesinde su ekosistemlerine şnorkel kullanmadan yakından bakmak mümkün. Her camın yapımı mühendislik tasarımıyla başlıyor. Tasarımda akvaryumun alacağı su hacmi, içinde barınacak su canlıları ve başka etmenler göz önüne alınıyor. Sonra bir teknisyen, akriliğin içine katılacak kimyasalları ölçerek hazırlıyor.
Bunlardan ikisi güçlendirici, bir tanesi ise güneşin zararlı etkilerini dengeleyen bir mor ötesi ışık stabilizatörü. Kimyasallara bir bağlayıcı eklendikten sonra az miktarda akrilikle karıştırılıyor. Bu ön karışım daha sonra çok daha büyük miktarda akrilikle karıştırılacak. Akriliğin kendi sarımsı tonunu gidermek için biraz da boya katılıyor. Sonuçta şurup kıvamında homojen bir karışım elde ediliyor. Çelik bir kalıbın iki yarısı vinçle bir araya getirilerek destekler üzerine oturtuluyor. Kalıp duvarları yerine yerleştirildikten sonra civatalarla birleştirilip sabitleniyor. Hazırlanan akrilik karışımı kalıbın içindeki boşluğa dökülüyor. Kalıp duvarlarındaki ısıtma bobinlerine bağlı termostat çalıştırılıyor. Tekerlekli kalıp bir otoklava sokuluyor. Burada akrilik düzgün kürlenmesini sağlamak için basınç altında ısıtılıyor. Sıcaklık ölçümleri her gün kontrol ediliyor. Akriliğin kürlenip katı bir levha haline gelmesi 3 gün sürüyor. Levhadan bir parça kesilip kırılana kadar hidrolik bir aletle bükülüyor. Eğer parça kırılmadan 96,5 megapaskal yüke dayanabilirse testi geçiyor. Bir başka parça ise iki ucundan kopana kadar çektirilerek gerilme testine tabi tutuluyor. Son bir parçada büyük basınç altında ne kadar dayandığını görmek için sıkıştırılıyor. Artık akrilik levha kesilmeye hazır. Akrilik kürlenirken farklı kısımları farklı ölçüde büzüştüğü için tam istenen şekil ve ölçüler ancak kesimle sağlanabiliyor. Gördüğünüz gibi bu akvaryum camın normal pencere camından çok daha kalın. Daha kavisli bir akvaryum camı yapmak istenirse, düz bir akrilik levha kavisli bir kalıplama yatağına yerleştiriliyor. Levha ve yatak üzerindeki orta çizgiler üst üste getirilerek levhanın düzgün yerleşmesi sağlanıyor. Levha kalıpla birlikte fırına atılarak bir aya kadar çıkabilen bir süre boyunca ısıtılıyor. Isıtılan akrilik yumuşayarak kalıbın şeklini alıyor. Bu işlemde de kürlenme sırasındaki dönme ve çekme payı göz önüne alınarak levha istenen ölçülerden büyük hazırlanıyor. Kavisli levha tam mühendislik şartnamesinde istenen ölçülere göre kesiliyor. Kesilen parçalar o kadar büyük ve ağır ki 3 kişi ancak taşıyabiliyor. Kavisli olsun, her camın optik netliği test ediliyor. Bu test için bir eleman kafes desenli bir panoyu camın bir yanında dolaştırıyor. Diğer yandaki bir elemansa kafesin görünüşünde bir bozulma olup olmadığını kontrol ediyor. Görüntü netliği onaylandıktan sonra akvaryum camı iyice temizlenip parlatılıyor. Yerine takıldıktan sonra tekrar temizlenip parlatılacak. Ne de olsa bir akvaryum camının pırıl pırıl olması gerek değil mi? Bir akvaryum camının yapım süresi, tasarımın karmaşıklığına ve camın kalınlığına bağlı olarak değişiyor. Bazı camlar 4 hafta gibi kısa bir sürede yapılabiliyor ama kesin olan bir şey var. Alınan sonuç harcanan zamana değiyor. Umarım bu akvaryumu görmek için sıraya giren, gelen herkesin de beklediğine değer.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Zipline frenleri. Beni bu konuda kimse durduramaz. Aslında umarım durdururlar. İpek lifi lambalar. Ortamı aydınlatmanın güzel bir yolu. Rulo balyalar. Hey, o kadar köşeli olma, yuvarlan gitsin. Ve rahat ayakkabılar. Rahat ayakkabılarla iyi hissetmeniz için. Ama önce nasıl yapılmış? Bir zipline'dan ancak düzgün frenleri olduğunu bilirsem kayarım. Manyetik frenler otomatik olarak devreye girer. Yani orada asılı kalıp kayışın keyfini çıkartabilirsiniz. Benim gibi yüksekten uçuyorsanız frenlerinizin ne zaman duracağını bilmeniz iyi bir şey. Siz bilmeseniz de. Kişi iniş noktasına yaklaştığında fren mıknatıslar kullanarak devreye girer ve sürtünme yerine eddy akımı kullanır. Bu kişiyi durdurmak için gereken direnci yaratır. Zipline frenlerinin yapımı tamburla başlar. O çelikten yapılmıştır ve pası önlemek için çinkoyla kaplanmıştır. Mıknatıslara hazırlık olması için çinko zımparalanır. Kılavuz pinler metale çekiçle takılır. Zımparalanmış yerlere tutkal sürülür. Ve tutkalın üstüne süper güçlü mıknatıslar konur. Çelik pinler doğru şekilde durmalarını sağlar. Tutkal kuruduğu zaman mıknatıslar metale yapışır. Sonra bir mil rulmanına yapıştırıcı madde sürülür ve ortadaki deliğin içine konur. Rulman bir hidrolik pres kullanılarak deliğin içine iyice itilir. Bu rotor kolları fren kuvvetini yaratmak için manyetik alanda döner. İki plakaya dişliler takılır ve sonra plakalar rotor düzeneğinin iki tarafına tutturulur. Rotor kolları test edilir ve rotor dişlileri tambura önceden takılmış olan mile yerleştirilir. Rotor açılır ve döndürülür. Rotorların etrafına manyetik alanı olan bir mıknatıs halkası konur. İyi oturduğuna emin olduktan sonra rotor düzeneği geçici olarak tamburdan çıkartılır ve rotora yaylar takılır. Bu yaylar fren hareketini yumuşatacak. Rotor düzeneği şimdi tambura tekrar takılıyor. Üstüne manyetik halka konuluyor ve güçlü manyetik çekim onu düzeneğe sabitliyor. Sonraki parça içinde daha çok dişli olan büyük bir halka. Çekiçle vurularak yerine oturtuluyor ve vidalarla sıkılıyor. Çalıştığını teyit etmek için düzenek bir kere daha döndürülüyor. Milin ucuna iki dişliden oluşan son bir set takılıyor. Zipline frenlerinin merkezi tamamlandı. Sert sentetik bir şeride naylon bir tutacak dikiliyor. Bu şerit frenden çekildiğinde rotor kolları harekete geçecek ve fren gücü olan eddy akımı yaratılacak. Fren merkezi metal bir plakayla korunuyor ve sonra plastik bir kasa

şerit için olan plaka milin üstüne takılıyor ve şerit onun etrafına sarılıyor. Üstüne geri çekme yayı için olan tambur konuyor. Tamburun kenarına silikon sıkılıyor ve üstüne alt alüminyum plaka konuyor. Sonra yay yerleştiriliyor. Yayın üstüne metal bir plaka konuyor ve klips metal bantla güçlendiriliyor. Frene daha fazla şerit sarmak için bir kol kullanılıyor. Şeridin iki kısmını tutan metal kelepçe sıkılıyor ve geri kalanı düzeneğe sarılıyor. Şerit için gereken silindir kasadaki yerine yerleştiriliyor ve iki parçalı tutma klipsi takılıyor. Klips bir metal pinle sabitleniyor. Sonra kasanın üst yarısı için bir parça takılıyor. Parçayı sabitlemek için mile bir somun takılıyor. Fren düzeneğinin üstüne kasanın diğer yarısı konuyor ve alt parçasına doğru itiliyor. Kasaya toz kapağı takılıyor. Zipline freni şimdi test için hazır. Farklı ağırlıkları farklı hızlarda hareket ettirmek için bir motor şeridi çekiyor. Bir bilgisayar frenin performansını analiz ediyor. Manyetik zipline frenleriyle farklı ağırlıklardaki ve farklı hızlardaki insanlar aynı oranda yavaşlayabiliyor. Yani umarım güzelce kayar ve gidersiniz. Nasıl yapılmış? İpek lifleri her türlü sanatsal objeye dönüşebilir. Kağıt ya da kumaş gibi. Lifler yarı saydamdır. Bu yüzden ışık içlerinden kolayca yansır. Sıcak ve renkli, güzel bir ışıklandırma olur. Kesinlikle her şeyi parlak ve güzel yapıyorlar. Bu lambanın bir şapkası yok. Onun yerine ışığı doğal görünümlü ipek çiçekleri saklıyor ve lambanın ayakları dallardan yapılıyor. Bir tanesini yapmak için sanatçı fitil denilen şeyle başlıyor. Bir tutam ipek lifi, ipek böceği kozasından alıyor. Lifler temizleniyor ve düzleştiriliyor. Fitil delikli bir naylon torbaya konuyor. Sonra bir boyaya batırılıyor. Boya yün ve ipek gibi hayvan lifleri için özel olarak yapılmış. Boya 85 ila 100 derece arasında ısıtılıyor. Ve sonra farklı renklerde olması için biraz daha boya ekleniyor. Birkaç dakika sonra fitil çıkartılıyor. Ve fazlalık boya durulanıyor. Fitil bir askıya takılıyor ve kurumaya bırakılıyor. Fitil genellikle çevrilip ipek ipliği yapılıyor ama bu sanatçının farklı bir tarzı var. Çalışma masasına bir parça tül seriyor. İki eliyle dışarı doğru çekerek ince lifleri birbirinden ayırıyor ve öbekleri tülün üstüne yayıyor. Her öbek lambanın bir çiçeği olacak. Üstlerine bir parça daha tül seriyor. Böylece lifler aletlerine ya da ellerine yapışmayacak. Sonra her öbeğin iki tarafına içinde birkaç damla bulaşık deterjanı olan su sürülüyor. Bu lifleri açıyor. Böylece birazdan eklenecek polimer yapışkanı kolayca emecekler. Ama ondan önce fazla su bir süngerle alınıyor ve kalan nem bir havluyla emiliyor. Böylece yapışkan sulanmayacak. Lifler yapışkanı emdiğinde birbirine yapışıyor ve bir parça ipek lifi kağıdı oluşuyor. Tülü üstünden kaldırdıktan sonra her kağıdı bir çiçeğe dönüştürme işi başlıyor. Kalıp işi çok kolay. Her kağıt bir balonun üstüne seriliyor ve bütün gece kurumaya bırakılıyor. Renksiz fitiller şimdi renkli ipek lifi kağıtlarına dönüştü. Ertesi gün balon patlatılıyor ve ipek
teklifi kağıdı yuvarlak şeklini koruyor. Bir kere daha tutkal kullanılarak ipek lifit çiçekleri ardıç dallarına yapıştırılıyor. Sonra iğne ve iplikle sabitleniyorlar. Göze batmasın diye ipekle aynı renkte ip kullanılıyor. Sonra çiçekler bir iki yerden daha dallara dikiliyor. Ve sağlamlaştırmak için iplere tutkal sürülüyor. Yaprak yapmak için her büyük çiçeğin içine bir küçük çiçek yapıştırılıyor. Sonra yeşile boyanmış fitilden bir parça alınıyor ve yaprak gibi görünmeleri için dallara yapıştırılıyor. Son dokunuş olarak pille çalışan bir LED ışığın üstüne bir çiçek ters konuyor ve sonra o her çiçeğin içine yerleştiriliyor. Bu heykel işlevsel bir lambaya dönüşüyor. Lamba için kablolara ihtiyaç yok ya da bir fişe takılmasına. Her çiçeğin ortasına bastırmak için ışığı açıp kapatıyor. Güzel çiçeklerden hoş bir ışık geliyor. Bu çiçek çok güzel oldu. Bu arada bence bunlar sonbaharda yapıldı. Birazdan rulo balyalar dönerek giden dönerek gelir. Güneş ışıyorken hadi saman yapalım. Ve rahat ayakkabılar. Bu ayakkabılarda garip bir şey yok. Ayaklar için bir ziyafet. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
12: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
15: Bu bir Lotus çok alçak.
14: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
10: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
16: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
10: Ne de motorun durması onları yıldırır.
16: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
10: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
17: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
10: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
18: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
10: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle salı 19.30'da D-Max'te.
19: Rulo balya makineleri son asırda Amerika Birleşik Devletleri'nde icat edildi. Bu makineler samanı otomatik olarak rulo yapıyor ve onu ip ya da naylonla bağlıyor. Rulo balya makinesinin icadı çiftçiler için çok önemliydi. Rulo balyaların içine daha az yağmur giriyor ve böylece saman daha kuru kalıyor. Rulo balya makinesinin yapımı bu bilgisayarlı fiber optik lazerle başlıyor. Çelik saçları yan paneller şekilde kesiyor ve makinenin parçalar için delikler açıyor. Bütün kesikler yapıldıktan sonra kalan parçalar geri dönüşüme gönderiliyor. Sonra yan panel bilgisayarlı bir hidrolik kıvırıcıya giriyor. Diğer parçaların takılacağı kenarları büküyor. Sonra yan panel bir düzeneye takılıyor. Katlama plakası denilen şeye civatalar takılıyor. Bu plaka paneli güçlendirmekte kullanılacak. Civataların başları katlama plakasına kaynakla tutturuluyor. Plaka ters çevrildiğinde civatalar yukarı bakıyor. Katlama plakası yan plakaya kaynakla sabitleniyor. Dişliler ve diğer parçalar sonra takılacak. Güçlendirici diğer parçalar takılıyor ve silindir destekleri ve ip kutusu gibi her şey yerine takılıyor. Sonra boyahaneye giriyor ve çeliği pastan korumak için son kat olarak epoksi atılıyor. Boya kuruduktan sonra vinçler iki yan paneli silindirlerin durduğu bir düzeneye götürüyor. Silindirlerin uçları yan panellerdeki deliklere sokuluyor. Samanı yan panellerden uzaklaştırmak için bir burgu takılıyor. Bütün bu parçalar civatalarla yerlerine sabitleniyor. Kayış gergi parçası takılıyor. Silindirler samana şekil veren kayışları doğru gerginlikte tutacak. Alt saman silindirlerine bir rulman takılıyor. Daha sonra dişliler yerleştiriliyor ve etraflarına zincir sarılıyor. Dişliler ve zincirler makinedeki 14 silindiri döndürecek. Sonraki parça saman toplayıcı olarak biliniyor çünkü çelik dişleri samanı tarladan alıp makinenin içine besliyor. O makinenin önüne takılıyor. Millere yağ sürülüyor ve tekerlek akslarının içine yerleştiriliyorlar. Civatalar milleri aksa sabitliyor. Tekerlekler göbeğe takılıyor ve somunlarla sıkılıp sabitleniyorlar. İki tekerlek takıldıktan sonra vinç, arka bölmenin takılması için makineyi dik bir pozisyona getiriyor. Vinç, bölmeyi makinenin üstüne getiriyor ve aşağı indiriyor. Makine tarafından şekil verilirken saman balyası bu bölmenin içinde büyüyecek. Samanı rulo balya yapacak olan kauçuk kayışlar bunlar. Onlar gergi silindirlerine takılıyor. Olabildiği kadar birbirlerine yaklaştırılıyor ve dik perdeler gibi görünüyorlar. Uçlarındaki delikli perçinlerin içine çelik pinler itilip kayışlar bağlanıyor. Makinenin dışında vinil çıkartmalar yapıştırılıyor. Şirket ismi ve makinenin modeli yazılıyor. Arka bölmede onu havaya kaldıracak hidrolik silindirler var. Sonra bir teknisyen montaj sırasında makineye takılan sensörleri traktörün ekranına bağlıyor. Sensörler arka kapağın pozisyonu, balya sarma ekipmanının durumunu ve hatta samandaki nem miktarını gösteriyor. Tam bir kontrolden geçtikten sonra ve balya makinesi çiftliğe gitmeye hazır hale geliyor. Ve hey! Nasıl yapıldığını artık biliyorsunuz. Bir sonraki parçamıza yuvarlanma vakti geldi. Nasıl yapılmış? Söz konusu ayakkabı olunca, bunlar rahat görünüyor. Genelde, bunlar çirkin görünüyor demektir. Ama artık öyle değil. Bugün rahat ayakkabılar kaba ve çirkin olmak zorunda değil. Koleksiyonunuzdaki herhangi bir ayakkabı kadar şık görünebilirler ve ayak parmaklarınız şişmez. Bu rahat ayakkabılar iki ayrı tabanlıkla geliyor. Bir tanesi iyi kemer destekli, anatomik olarak şekillendirilmiş taban. Diğeri refleksoloji tabanlık. Onu yürürken masaj yapması için kısa süreliğine kullanıyorsunuz. Güzel. Ayakkabı yüzü inek derisinden yapılıyor. Post bir kesme masasına seriliyor ve üstüne çelik kalıp konuyor. Vipres onu deriye itiyor. Kabın iki tarafı da keskin. Yani sağ ayakkabının parçasını kestikten sonra kalıp ters çevrilip sol tekin parçasını kesiyor. Dikiş yerlerini gösteren şablon üstüne konuyor ve bir üretim numarası basılıyor. Deriler arasında doğal renk ve koku farkları olabileceğinden bir çiftin bütün parçaları aynı deriden kesiliyor. Üretim numaraları bu parçaların yanlışlıkla başka çiftlerde kullanılmasını önlüyor. Parça bir şablonun altına konuyor. Bir yan bıçakla kesiliyor ve deriyi diğer parçası gibi inceltiyor. Böylece ayakkabı yüzünün kalınlığı her tarafında aynı oluyor. Ayakkabının en çok yıpranan kısımlarına destek kumaşları konuyor. Bu makine yapışkan destek kumaşlarını ısı ve basınçla deriye sabitliyor. Ayakkabı yüzü dikişe hazırlanıyor. Astarın parçaları birbirine yapıştırılıyor çünkü ayakkabının içindeki dikişler ayağı rahatsız edebilir. Astar yumuşak buzağı derisi. Sadece arkadaki küçük bir parça sert keçi derisinden. O topu tutması için. Astar ayakkabı yüzünün bir bölümüne dikiliyor. Burası yüzün arka bölümü. Adı topuk kapağı. Bir tarafını diktikten sonra üstüne sünger konuyor. Ayağın arkası için bir yastık oluyor. Sonra süngeri kapatması için astar içe doğru kıvrılıyor. Bu makine ayakkabı yüzüne delikler açıyor ve kopçalar takıyor. Yüzün iki parçası daha birbirine dikiliyor. Dil ve burun. Sonra burun halkası dikiliyor. Ayakkabı yüzü şekil verme makinesindeki kalıba konuyor. Makine aynı ütü gibi çalışıyor. Topuk parçasının istenen şekle girmesi için ısı ve basınç uyguluyor. Sonraki şekil verme makinesi. Bunu yuvarlamak için aynı işlemi uyguluyor. Şimdi yüze taban dikiliyor. Yüze buhar veriliyor ve içine bir kalıp konuyor. Plastik kalıp, ayakkabının tam boyutunda ve şeklinde. Ayakkabı bir ısıtıcıya konuyor. Bu da önemli bir aşama. Isı, yüzün kalıbın şeklini almasını sağlıyor. Oluşan herhangi bir kırışıklık, ısı ve basınç kullanılarak düzeltiliyor. Yüz, ayakkabının dış taban kabına konuluyor ve üst tarafı işaretleniyor. O işaretin altındaki deri tıraşlanıyor. Bu, tutkala yardımcı olmak için yüzeyi pürüzlü hale getiriyor. Pürüzlü yerler ve tabana ısıyla çalışan tutkal sürülüyor. O, poliüretenden yapılma. Tutkal kurumaya bırakılıyor ve sonra yüzle taban birleşsin diye ısıtılıyor. Sonra ayakkabı bir vakum presine konuyor. Sonra o havayı çekip yüzle tabanın birbirine tamamen yapışmasını sağlıyor. Şimdi tabanlık. Bu nemi emen şekilli bir tabanlık. O mantar ve kauçuk karışımından yapılmış ve üstü deri. Sonra ayakkabılara bağları takılıyor ve nakliye sırasında şeklini korusun diye içine kartonlar konuyor. Ayakkabı yüzüne derinin su geçirmemesine yardımcı olan kimyasal bir solüsyon püskürtülüyor. İkinci çift tabanlıklar ayakkabı kutusuna konuyor. İşte bu kadar. Bu ayakkabılarla 1 kilometre yürüyebilirim. Artık nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Benim için de bir tane yaparsınız.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık.
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
12: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitemdekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
15: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
14: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
15: Evet diyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
16: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
17: Her klasik araç...
18: Tamam bak, çalışıyor mu?
17: Yeniden hayata dönmeyi
18: evet,
17: hak eder.
18: Evet.
17: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Zırhlı araçlar. Bu araçlara kurşun işlemez. Germe çadır yapılar. Çadır tatilinin çok ötesinde. Kondisyon kürekleri. Küreklere her asılışta kondisyon hedefinize biraz daha yaklaşacaksınız. Ve heykel büyütme. Sanatsal dehanın boyutları büyüyor. Ama önce nasıl yapılmış? İlk zırhlı araçlar 19. yüzyıl sonlarında keşif aracı olarak kullanılmak üzere geliştirildi ama hızla başka askeri amaçlarla da kullanılmaya başladı. Bugün zırhlı araçlar bütün dünyada ünlüleri ya da devlet görevlilerini korumak için sivil hizmette de kullanılıyor. Bu zırhlı su tamamen standart bir araç görünümünde ama kurşun geçirmez çelik ve camla güçlendirilmiş. Üretimin ilk aşaması 3 boyutlu ket tasarım sistemiyle koruyucu parçaların standart araca eklenmesiyle başlıyor. Hassas CNC lazer kesimle kurşun geçirmez çelik levhadan zırh parçaları kesiliyor. Çeliğin kalınlığına göre farklı kalibrelerde silahlara karşı koruma sağlanabiliyor. Çeliğin balistik direnci güçlü bir silahla test edilerek zırhın uluslararası balistik darbe standartlarına uygun olduğu onaylanıyor. Orijinal aracın iç kaplamaları sökülüp çıkarılıyor. Araç şasiye kadar parça parça sökülüyor. Sonra tekrar birleştirme işlemi başlıyor. Balistik koruma parçaları aracın iç kısmına yerleştirilip şasiye kaynaklanıyor. Aracın zemini patlama emici balistik çelik levhalarla güçlendiriliyor. İç kabin çeperleri balistik çelik zırhla kaplanıyor. Ardından sıra kapıya geliyor. Taşlama aletiyle kapının standart çelik panelleri çıkarılıyor. Şasiye göre yapılmış zırhlı çelik levhalar yerleştirilip MIG kaynakla sabitleniyor. Sürecin sonunda araç yerden tavana kadar kaplanmış oluyor. Bu işlem aracın ağırlığını modele göre ortalama 2 ton artırıyor. Dolayısıyla her araca bu ağırlığa uygun bir süspansiyon sistemi takılması gerekiyor. Ardından benzin deposu koruması yapılıyor. Balistik çelikten yapılmış parçalar birleştirilerek depoyu içine alacak bir kabuk oluşturuluyor ve kabuk koruyucu bir taban levhasına kaynaklanıyor. Paslanmayı önleyici ve yanmayı geciktirici elektrostatik toz boya uygulanarak depo ateşe maruz kalsa bile patlamayacak hale getiriliyor. Yakıt deposu balistik kasanın içine oturtulup daha önceden açılmış deliklerden MIG kaynakla kasaya tutturuluyor. CNC ile şekillendirilmiş kasa depoya tam olarak oturuyor. Ve yakıt deposu aracın tehlikeye en açık parçalarından biri olduğu için özel koruma uygulanması gerekiyor. Klim ve tavandan geçen elektrik kabloları dahil tüm iç aksam tekrar yerine monte ediliyor. Zırh kaplanan kapılara orijinal panelleri tekrar takılıyor. Ve kapı kilidiyle pencere kumanda düğmesinin bulunduğu kapak yerine yerleştiriliyor. Patlama emici çelik taban zemin matlarıyla kaplanıyor ve bagaj kapağı takılıyor. Orijinal iç döşemeye uygun kaplama yapılmış bu kurşun geçirmez kapı, gereğinde acil çıkış olarak da kullanılabilir. Üst kapak menteşeleri, çelik zırhın ağırlığını taşıyamayacağı için kapı yandan açılıyor. Ve sıra ön camda. Ön cama istenen balistik koruma düzeyine uygun kalınlıkta şeffaf kurşun geçirmez cam takılıyor. Tekerleklerin iç kısmına patlasa da yol alabilen güçlü parçalar takılıyor. Kompozit plastikten yapılma bu tekerlekler sayesinde lastik patlasa bile araç saatte 80 kilometreye varan hızla 80 kilometre daha yol yapabiliyor. Jantın çevresine takılan parçalar elle vidalandıktan sonra bir robot kol lastiği takıyor.
Güçlendirilmiş lastik üzerine içine takılan parçaların özelliğini gösteren bir etiket yapıştırıldıktan sonra lastik havalı tork anahtarıyla yeniden araca takılıyor. Bir yerde böyle bir zırhlı araç görürseniz kapı kenarlarının ana şasi üzerine bindiğini ya da pencerelerinin normalden daha kalın olduğunu fark edebilirsiniz. Hatta içinde kim olduğunu merak edebilirsiniz ama öğrenebilmeniz için içindekinin camı indirip size el sallaması gerek. O da zırhlı aracın ruhuna aykırı tabii. Nasıl yapılmış? Eğer bir binayla bir çadır çiftleşseydi herhalde yavruları germe çadır yapı gibi bir şey olurdu. Germe çadır yapılar, sağlam çelik yapıları ve yüksek yük dayanımlı kaplamalarıyla kalıcı birer yapı olarak tasarlanır. Ancak istendiği takdirde sökülerek başka bir alana taşınabilir. Bu çadırlar çiftliklerde ya da altyapı şantiyelerinde aletlerin ve mıcır, kaba tuz gibi dökme malzemelerin depolanmasında kullanım için çok uygundur. Ama panayır yerleri için tercih edilmeyebilir. Kaplamanın yapıldığı yüksek yoğunluklu polietilen, germeye son derece dayanıklı olmasıyla bilinen bir kumaştır. Sert rüzgara ve ağır kar yüküne dayanabilir. Kumaşlar, mühendislik planına göre belli bir uzunlukta kesildikten sonra birleştirme işlemi başlar. İlk kumaş yere düzgünce yayılıp oynamaması için bantlanır. Ardından yanındaki kumaş 5 cm üst üste bindirilerek yayılır ve o da bantlanır. Kumaşlar sıcak hava kaynağıyla birbirine yapıştırılır. Üst üste binen kenarlar sıcak havayla hafifçe eritilip ağır tekerleklerle birbirine bastırılır. Böylece iki kenar birleşerek sağlam bir dikiş yeri oluşturur. Aynı işlemle germe cepleri de alttan ve kenarlardan 60'ar santim bırakılarak kumaşa kaynaklanır. Her cebe birer çelik ya da PVC boru geçirilecek ve bu borular yapı büyüklüğüne göre 60 ila 300 santim aralıklı naylon bantları tutacak. Bantlarsa kumaşı çelik yapıya bağlayan germe kuvvetini sağlayacak. Birleştirilen parçalar yapının çatı ve yanlarını oluşturacak yekpare bir kaplama halini alıyor. Ön ve arka duvarlar içinse ayrı birer kaplama olacak. Çok büyük yapıların kaplamaları ise farklı bir şekilde yapılıyor. Kaplama parçaları, keder profili denilen, çok güçlü PVC ya da naylon bir sicimle birleştiriliyor. Raylı bir sistemde hareket eden otomatik bir sıcak hava kaynağıyla her kaplamanın kenarı keder halat üzerine kıvrılıp yapıştırılıyor. Yerine monte edilirken kumaşın içindeki halat yapının çatısındaki alüminyum bir kanala oturtuluyor. Tamamlanan kaplama kat kat kıvrılarak katlanıyor. Sonra da sahaya nakledilmek üzere kıvrılıyor. Binanın çelik yapısını oluşturmak için istenen çap, kalınlık ve kuvvette çelik borular alıp yerine monte edilirken kumaşın içindeki halat yapının çatısındaki alüminyum bir kanala oturtuluyor. Tamamlanan kaplama kat kat kıvrılarak katlanıyor. Sonra da sahaya nakledilmek üzere kıvrılıyor. Binanın çelik yapısını oluşturmak

0: olarak uçları bağlantıya uygun şekilde düzleştiriliyor. Aynı pres uçlara civata deliklerini de açıyor. Yuvarlak çatıların yapımı için çatının ana bileşeni olan kafes kirişlerin yapılacağı borular eğiliyor. Makine gereken kavis çapına programlanınca topları otomatik olarak ayarlayarak boruyu gerektiği şekilde kıvırıyor. Her bir kafes kiriş segmanının parçaları bir birleştirme kalıbına yerleştirilerek kaynağa hazırlanıyor. İlk olarak parçalar kalıptan bütün olarak çıkarılabilecek kadar nokta kaynakla birbirine tutturuluyor. Sonraki aşamada ise tam kaynak yapılıyor. Bu segman başka 6 parçayla birleşerek yapının üzerine enlemesine geçen 30 metrelik bir kafes kiriş oluşturacak. Çok satılan modellerde süreci hızlandırmak için bütün kaynak işlerini robotlar yapıyor. Ne var ki kaynaklama işlemi çeliği korozyona karşı koruyan galvanizasyonu bozuyor. Bu nedenle son adım olarak kaynak yerlerine çinkoca zengin sprey boya uygulanarak koruma yeniden sağlanıyor. Germe çadır yapılar farklı temel tipleri üzerine oturtacak şekilde tasarlanabilir ve pencere, garaj kapısı gibi özellikleri olabilir. Yani tıpkı normal bir yapı gibi ya da tıpkı normal bir çadır gibi. Karar veremedim. Yapı mı demeli yoksa çadır mı? Oldukça gergin bir konu gerçekten. Az sonra. Kondisyon kürekleri. Kürek var, dümen yok diye. Bu işte bir dümen var sanmayın. Evet. Sanat eserlerinde boyut her şeyden önemlidir. Ciddiyim. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
7: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Buraların redlisiyim.

0: Nerelerin mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Bonjour madame.
1: Bakın şimdi Fransa'nın redisi.
2: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
1: Merci.
0: Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i.
1: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
0: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
1: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
0: her yer redlilerin oluyor.
1: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
5: Aa bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
4: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
5: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
6: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. Kondisyon kürekleri 19. yüzyılın sonlarında kürek yarışçılarının kürek sezonu dışında da antrenman yapabilmesi için icat edildi. Hava kötü olduğunda bu makinelerle içeride de antrenman yapılabilir. Yani hiç ıslanmadan ter atabilirsiniz. Kondisyon küreği yapmak için bilgisayarlı bir aletle yüksek karbonlu çeliğe montaj delikleri açılıyor. Deliklerin bulunduğu parçalar lazerle kesiliyor. Bu parçalar küreğin çark ve fren yuvalarını yapmakta kullanılacak. Kenarlar presle kıvrılarak parçaların birbirine tam oturmasını sağlayacak düzgün birleşim yerleri yapılıyor. Sırada küreğin ana borusu var. Tüm diğer parçalar buna monte edilecek. Çelik boruya presle çok sayıda montaj deliği açılıyor. Sonra boru bir birleştirme düzeneğine alınıyor. Bir ucuna oturak kasasının kaidesi yerleştiriliyor. Bir robot kaideyi boruya kaynakla birleştiriyor ve oturak rayının bağlantılarını takıyor. Parçaya toz boyayla uygulanarak korozyondan koruyucu bir polimer reçine kaplama oluşturuluyor. Çark yuvasının parçaları bir birleştirme düzeneğine yerleştirilip kapak kapatılıyor. Otomatik bir kaynak makinesi parçaları kenarlarından birleştiriyor. Bu parçaya da toz boya uygulanıyor. Oturan raylar üzerinde hareketi metal rulmanlı plastik tekerleklerle sağlanıyor. Oturan altındaki taşıyıcı plakaya 4 tekerlek vidalanıyor. Borunun ucundaki bir çentiye bir makara yerleştiriliyor. Sonra krom oturak rayı bağlantılara takılıp vidalarla sabitleniyor. Krom rayın uçları kaide üzerindeki yuvalara sabitleniyor. Kaidenin ayaklarına plastik papuçlar takılıp vidalanıyor. Bir başka aletle çarkın ortasındaki deliğe özel bir rulman takılıyor ve bir pres yardımıyla yerine oturtuluyor. Sonra siyah plastik bir kordon bir makaradan geçirilerek ucundan düğümleniyor. Makaradan bir de beyaz lastik kordon geçirildikten sonra makara çark içinden geçen bir mile takılıyor. Makara mile özel bir çelik halkayla sabitleniyor. Siyah kordon makaraya sarılıyor. Çark çelik yuvasına yerleştirilip yerine vidalanıyor. Direnci artıran manyetik fren sistemine bağlı bir yay, çengelli bir aletle çekilip geriliyor. Yayın ucu çark yuvasındaki bir deliğe tutturuluyor. Beyaz çekme kordonu ana borunun içinden geçiriliyor ve uçtaki makara üzerinden geri döndürülüyor. Kordonun ucuna sertlik sağlayan bir metal tel sarıldığı için borunun içinden yürütülmesi kolay oluyor. Siyah kordonun bir kısmı sarıldığı yerden çözülüp çark yuvasındaki bir gözün içinden geçirilerek kürek de denilen tutma çubuğuna bağlanıyor. Küreğin uçlarına kapaklar takılıyor. Kürek çark kutusunun üzerine konuluyor. Çark ve çelik çark kutusunun çevresine kalıplanmış plastik parçalar takılarak koruyucu bir dış kabuk oluşturuluyor. Ve parçalar birbirine bağlanıyor. Ardından egzersiz bilgisayarına enerji sağlayan elektrik sisteminin bağlantı noktası takılıyor. Bilgisayar kasanın üst kısmında yer alıyor ve kürek çekme hızı ve yakılan kalori miktarı gibi bilgileri gösteriyor. Bilgisayar bağlantısı yapıldıktan sonra kapak yerine vidalanıyor. Kasayı destekleyen plastik parça da yerine oturtuluyor. Oturak da takıldıktan sonra artık kondisyon küreği kullanıma hazır. Şu anda görünmez adamın kürek çekişini izliyorsunuz. Nasıl yapılmış? Yakın zamana kadar heykeltıraşların heykellerini hedefledikleri son boyutta yapmaları gerekiyordu. Bu da büyük heykeller söz konusu olduğunda uzun ve masraflı bir yapım süreci demekti. Şimdi ise heykeller küçük boyutta yapılıp istenen büyüklükte bir strafor kopya yaptırılabiliyor. Sonra bu kopyadan heykelin tam boy metal dökümü alınıyor.
Tam boy heykelden önce kilden küçük bir model yapılıyor. Sanatçı bir kalıp yapıp bal mumu, alçı ya da reçineden modelin replikasını döküyor. Sonra maket denilen bu replikayı bir model uzmanına gönderiyor. Burada istenen boydaki heykelin dökümü için maketin köpükten büyük bir modeli yapılıyor. Uzman önce maketi bir döner tabloya yerleştirip eliyle ağır ağır çevirerek tarıyor. 5 kameralı tarayıcı ard arda maketin yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekiyor. Bu resimler bilgisayarda 3 boyutlu bir görüntüye dönüştürülüyor. Tüm ayrıntıların kaydedilebilmesi için maket birkaç kez taranıyor. Ardından resimler dijital olarak birleştiriliyor ve heykel parçalara ayrılıyor. Bir başka yazılım kullanılarak büyütme ölçeği hesaplanıyor ve her parçanın yapılması için ne büyüklükte, kaç blok köpük gerektiği bulunuyor. Uzman, ince hücreli, yoğun yapılı bir köpük türü olan ekstrüde polistiren kullanıyor. Bir parçanın yapımı için gereken farklı boyutlardaki blokları bantla birbirine tutturduktan sonra bilgisayarlı bir frezeyle heykeli büyük boyda kesiyor. Parça ne kadar büyük ve ayrıntılıysa bu süreçte o kadar uzun sürüyor. Örneğin köpeğin kafasının yarısı olan bu parçanın kesilmesi 45 dakika sürerken, bacağın yarısı yalnızca 8 dakika sürüyor. Parçanın işlenmesi bittikten sonra sıcak telli bir kesme makinesiyle blok kesilerek parça çıkarılıyor. Artık sıra el işlerinde. Usta önce parçanın çevresindeki fazlalıkları zımparayla alıyor. Birleşecek parçaların birbirine uyup uymadığını kontrol ettikten sonra parçaları bantla yapıştırıyor ve gereken düzeltmeleri yapıyor. Birleşme yerini kaşağıyla törpülüyor. Sonra yine zımparalama yapıyor. Ardından parçaları ölçerek güçlendirme için kullanacağı çelik boruların boyunu buluyor. Güçlendirme boruları hem parçaya sağlamlık veriyor, hem de diğer parçalarla birleştirilmesini sağlıyor. Bazı güçlendirme parçalarının standart bir boru bükme aletiyle kullanılacakları parçanın şekline göre bükülmesi gerekiyor. Köpeğin patisinin güçlendirme borusunu parçaya yerleştirmek için usta önce borunun şeklini parçanın bir yarısına çiziyor. Sonra işaretli yeri boru çapı derinliğinde kazıyor. İnce bir tel fırçayla hem kopmuş köpük parçalarını temizliyor, hem de boruyu tam gömebilmek için kanalı biraz daha derinleştiriyor. Sonra kanala ve parça yüzeyine özel köpük yapıştırıcı sıkıyor. Ve güçlendiriciyi yerleştiriyor. Ardından iki yarımı birleştirip kapatıyor. Güçlendirme çubuğunun parça dışında kalan yaklaşık 15 santim kadar kısmını modelin bitişik parçasına açtığı aynı çapta bir deliğe sokuyor. Tüm parçaları birleştirdikten sonra bantla birbirine yapıştırıyor ve hizalı olup olmadıklarını kontrol ediyor. Böylece heykelin büyük modelinin yapımı tamamlanmış oluyor. Bu model orijinal maketten 4.3 kat daha büyük. Model heykeltıraşa gönderiliyor. O da modeli kille kaplayarak köpükle verilmesi mümkün olmayan ayrıntıları veriyor. Sonra da heykelin son dökümü için kalıp çıkarıyor. Bu eser sanatçının Mavi Köpek döneminden.

0: otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Mel ve Kako arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Morlock Motors Westerwald'da bulunuyor ve onlar Avrupa'nın en büyük Amerikan malı satıcısı. Şu an milyon dolarlık bir anlaşma suya düşmek üzere.
1: Kapanış saati yok. Benim işim hiç bitmez.
0: Patron bugün en iyi halinde.
1: Ne yapıyorsun? Suyu boşalt, suyu boşalt, delikleri kapat, hadi. Çabuk kapa, kapa. Kapa artık, hadi. Hadi, çabuk ol. Kapat, kapat.
0: En azından evde hiçbir şey ters gitmiyor.
2: Yeni gibi güzel.
1: Evet.
2: Mutlu musun?
1: Evet, mutluyum tabii ki.
3: Hey!
2: Bak gidiyor.
3: Durdun şunu.

0: Mihail İtalya'da eski bir lüks yatı kelepir bir fiyata kaptı. Ama iç donanımı ve motorları yoktu. Yatı restore etmek için yakında daha ucuz bir limana götürmeyi planlıyorlar. Ama bu plan daha önce bir kez suya düşmüştü.
1: Hayır. Tersane yatın yedekte götürülmeye hazır olacağına söz verdi. Vardığımızda yedekte götürülmeye hazır değildi. Çekebilmek için sabitlememiz ve camları folyoyla kaplamamız gerekliydi. Sonunda yatı denize indirdiğimizde harika bir fikirle 3 gün daha limanda kalması gerektiğini söylediler. Hem de günde 1000 eurodan daha fazla bir maliyette. Hala soğuluyor mu diye bakalım diye düşündüler sanırım. Yoksa niye tutsunlar ki? Bu bir kabus, bir felaket.
0: Şimdi Mihail tekrar Imperia Genova yakınlarına gitti. Çünkü bugün yatı çekip çekmeyeceği belli olacak.
1: Dişli mirvidaları, anahtarı al ve suyu boşalt ve delikleri kapat.
0: Sorun şu ki 3 günlük yağmur Benetti'ye zarar verdi. Ve makine dairesinde 30 santimden fazla su birikmiş durumda.
1: Olamaz, bu işe yaramıyor. Gemiye tekrar bir bakış atmak istediler. Su olup almadığını kontrol etmek için orada tuttular ve şimdi yağmur suyu içeri girdi. Her şeyi kendim yapmak zorundaymışım gibi hissediyorum. Yoksa bu iş olacak gibi görünmüyor. Çaresiz kaldım. Sinir krizi geçirebilirim. Gerçek bir kriz. Hızlı hareket etmeliyiz. Yatı buradan kurtaralım. Cebime el atmaya çalışan bu adamlardan uzaklaşmak istiyorum artık. Tüm yağmur suyu yatın çevresini saran alt güverteye akıyor. Genelde su hep arkaya doğru boşalır. Tersane bu su tahliyesi için Benetti'ye kocaman delikler açmış. Bu rögar o kadar büyük ve gemideki su o kadar fazla ki su motor dairesine akıyor. Yeterince yağmur yağarsa sabah gemiden eser kalmayacaktır. Durum gerçekten çok ciddi.
0: İtalyan denizcilik ofisinden bir müfettiş, Benetti'nin denize elverişli olup olmadığını kontrol ediyor ve şimdi yatın detaylarını inceliyor.
1: Her şey yolunda. Önce Helmut'a git ve onda ne ekipman varsa hepsini al.
2: O getirse olmaz mı?
1: O hiçbir şeyden anlamaz. Her yere bisikletiyle gidiyor. Hadi hadi.
2: Arabası nerede?
1: Bilmiyorum. Hadi çabuk ol dostum.
0: Mihail'in morali dibe vurmuş durumda.
1: Sorun şu ki tersane geminin çekilmeye hazır olacağına söz vermişti. Şimdi yedek çekme iznini biz almak zorunda kaldık. Ve bugünden itibaren günde 1500 euro ödüyoruz. Önceden 1000'di. Çünkü şimdi onlar ne derse o olmak zorunda. Burası bir pastane değil ki gemi yerine kruvasan pişirsinler. Bu bir tersane. Gemilerle ilgileniyorlar. Maliyeti 5 milyonun üzerinde. Ve şimdi bu işi çözemiyorlar mı? Acınası.
3: Beklemek zorundayız.
1: Evet, büyük saçmalık. Yani olay sadece bize para ödetmeye devam etmek. Başka hiçbir anlamı yok.
0: Müfettiş geldi. Şimdi Mihail'in bu çilesi ya sona erecek ya da devam edecek.
1: Bu müfettiş olmadan İtalya'da hiçbir remorkör bizi çekmez. Yağmurun altında gelmesi pek de uygun bir zaman değil. Çünkü su motor dairesinin duvarlarından akıyor. Yani tam da vaktinde müfettişin ensesinden aşağıya su aktı. Bu durumdan pek memnun kaldı.
0: Ortakları Helmut ve Hans yatçılık işinde yıllanmış kişiler. Kurtarılabilecek ne varsa kurtarmaya çalışıyor.
4: Bir belge vermek müfettişin normalde 3 gününü alır.
0: Bu inanılmaz zor çünkü zamanla yarışıyorlar. Normalde böyle bir şey bu kadar aceleye getirilmez.
3: Böyle bir sertifikayı düzenlemek için bir denetçi gemide 2 ya da 3 gün kalır. Biz bunu 4-5 saatte yapmaya çalışıyoruz. Bu da çok zor oluyor. Çünkü tuhaf bir şekilde nedense zamanımız çok az. Böyle bir işlem aceleye getirilemez. Bu imkansızdır. Yine de şimdi elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Çünkü bu sertifikaya sadece limanda yer değiştirebilmek için bile ihtiyacımız var. Mutlaka yapmalıyız. Ama her şeyi ben yapamam ki. İmkansız.
1: Eğer mühendis onay vermezse tüm hafta sonu burada kalırız. Ve yeterince pizza yediğimi düşünüyorum. Anlıyorsunuz herhalde değil mi?
3: Burada çok fazla insan var.
2: Evet, bu onu deli ediyor değil mi?
3: İtalya'da işler farklı. Herkes daha rahat, daha az gergin. Biz işleri çok hızlı yapmak istiyoruz. Onun için de herkes geriliyor. İşler de tersine yavaşlıyor.
1: Sinirlerim bozuldu. Bu orijinal belge. Saatlik ücret alsaydım bir İtalyan kaseti koyar, bir espresso içer ve iş günümün bitmesini beklerdim. Ama masrafları ben ödediğim için maalesef bu tavrı benimseyemem ve sinirlenmek zorundayım. Çünkü para benden gidiyor. Benim cüzdanım inceliyor.
0: Ön sonuç için muayene yarım saat bile sürmüyor. İhale sonucu sabırsızlıkla bekliyor.
1: Şimdi bu delikleri kapatacağız. Şu tahliye deliklerini.
4: Tamam her tamam vidalayın.
1: Gövdenin altında var.
4: Tamam.
1: Ve biz de hepsini kapatacağız. Gövde ve aşağıda olanları. Vida ve büyük parçalarla kapatacağız.
4: Anladım.
1: Ve suyu dışarı pompalayacağız.
4: Her eğer şeyi kapatmanız gerekiyor.
1: Belki 2-3 saat içinde her şey kapanır.
4: Peki emin
1: evet,
4: misin?
1: Evet eminim. Bu bir taciz mi yoksa gereklilik mi? Lanet olsun.
4: Tamam.
1: Her neyse
4: anladım.
1: Tamam. Fark etmez. İtalya'dayız. Müfettiş geldi. Onay damgası olmadan yat yok. Müfettiş ne istiyorsa onu yapmak zorundayız. Tek kelimeyle onların elinde oyuncak olduk.
0: Mihail ve yardımcılarının onarım için sadece 2 saati var. Sonra müfettiş mesaisini bitiriyor.
1: Tahta plakalar, vidalar buraya. Hadi bir şeyler taşıyın hadi. Terleyin biraz hadi. Su girişleri kapatılmalı. Makine dairesindeki su boşaltılmalı. Herkes kahve içmeye başlamazsa tabii. Hadi hadi işinize. Olaf! Bir şey yap dostum. Tabii herkes kahve içmeye başlamazsa 2 saate kadar bitiririz.
0: Bu Mihail'in yata ikinci gelişi. O zaman da ekibiyle birlikte Benetti'deki birçok deliği kapatmak zorunda kalmışlardı. Hem de bir testereyle.
1: Bu bir şaka mı? Şaka olmalı.
3: Kesmeye devam
1: kesmeye
3: et.
1: Kesmeye devam. Hadi kes gitsin. Konuşma. Kes işte. Yakın zamanda biter.
0: Güvertedeki tüm delikler kapatılmalı. Oysa yat zaten 6 yıl tersanede beklemişti ve önceki sahibi zaten bir servet ödemek zorunda kalmıştı.
1: Ne biçim tersane burası? Kaynak işleri için 500 bin euro istiyor. Şimdi geriye kalanları kapatmaya devam edeceğim.
0: Sızdırmaz hale getirmek çok çalışma gerektiriyor. Çok fazla çalışma.
1: Olaf neredesin?
5: Odadayım.
1: Makine dairesinde mi? Altında mısın?
5: Evet.
1: Emin misin? Altındasın öyle mi?
5: Senin altında falan değilim. Evet altındaymışım.
1: Tamam. Hayır. Şu vidayı görüyor musun?
5: En öndekini mi?
1: Nerede olduğu umurumda bile değil.
5: Orası arka taraf.
1: Gördün mü? Ha, vidayı görüyor musun dedim.
5: Şimdi buradayım.
1: Görüyor musun? Güzel, harika.
5: Vidayı mı?
1: Tamam.
5: Aman tanrım. Evet, görebiliyorum.
1: Gördün mü? Şimdi bu vidayı gördün mü? Güzel. Tıpa hala elinde mi?
5: Ha. Ne oldu?
1: Kapat şunu.
0: Pek de istemediği bir duş aldı.
1: Olaf hazır mısın?
5: Evet, su durunca yerleşir.
1: Su durmayacak.
5: Tamam hazırım. 1, 2.
0: Bir tahta, bir spiral taşlama makinesi, 3 vida. Ve artık sızdırmaz halde.
1: Artık sızdırmaz.
0: Geriye 3 delik kaldı ama makine dairesindeki suyun 1 saatten kısa sürede boşaltılması gerekiyor.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan az. Magnum, pas peşindeysen.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
10: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: klasik araç.
1: Tamam bak, çalışıyor mu?
0: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Brezilya'da Mihail iyi bir anlaşma yapmayı ummuştu. 20 adet minibüs vardı, efsanevi T1'ler. Ama beklenildiği kadar yola elverişli değillerdi. Sonunda patron karar verip 20 tane satın aldı.
3: Güzel. Teşekkürler. Elinize sağlık.
2: Şimdilik.
3: Şuna inanıyorum ki bu büyük bir iş olacak. Ve Almanya'da bunlar tüm ulusun beklediği araçlar. Peki bu durumda ben ne yapmalıyım? Aslında adam Almanya'da bu araçları yok satacağı düşündüğü için Volkswagen minibüslerine servet harcadı ama araçlardan hiç anlamıyor. Çünkü araçlar gerçekten berbat durumdalar.
4: Evet.
3: Bu yüzden onu orada bırakamam. Hepsini satmak ve herkesin parasını geri almasını sağlamak zorundayım. İşim gerçekten çok zor. Kendimi büyük bir sorumluluk altında hissediyorum. Ama yapacak bir şey yok. Ben bir iş adamıyım ve bu işler böyle yürür.
2: 3 ay sonra 20 minibüsten ilk 6'sı geliyor. Araçlar aylarca tek başına bırakıldı. Bu da araçların sahibinin pek de bağlılık göstermemesi yüzünden.
5: Şuradan dönseniz daha iyi olur. Böylece araçları sakin sakin indirebiliriz.
6: Benim adım Stefano. Mikael'le Hollanda'daki açık artırmada tanıştım. Ve ona minibüslerle ilgilenmekten memnuniyet duyacağımı söyledim. Böylece Peters'larda araçları üst üste yığmak zorunda kalmadılar. Evet, diyebilirim ki burada onları koyacak hala yerim var.
3: O minibüslere hiç bağlanmadım. Özellikle de onları 3 gün boyunca Brezilya yollarında sürdükten sonra. Hayatımda hiçbir zaman sırtım o günlerdeki kadar ağrımamıştı. Çok canım yanıyor.
7: Benim de.
3: Kim böyle arabalar üretir? Kim böyle arabalar satın alır? Ayrıca burada o Volkswagen minibüsler için hiç yerimiz yok. Burası zaten dolu ve çalışanlarım arasında bu 20 minibüsle ve potansiyel alıcılarla ilgilenebilecek hiç kimse yok. Hayır yok. Bu yüzden onları satmak için birine emanet satışla devretmek zorunda kaldım.
5: Fotoğraflarda çok çok daha iyi durumda görünüyorlardı. Şimdi onları nasıl indireceğimizi bulmamız gerekiyor. Ama burada bir uzmanımız olduğuna göre kesinlikle başarırız, değil mi?
8: Uzman kim?
5: Sen olduğunu sanmıştım.
8: Yanlış sanmıştım.
5: Sen olduğunu sanmıştım. Hadi bakalım, çünkü bir şey kırılırsa senin suçun olacak.
2: T1'ler iyi kazançlar vaat ediyor. Bu tarz tutkunlara hitap eden bir minibüs için en az 50 bin euro istenebilir. Tabii hala düzgün çalışıyorsa.
5: Bu çalışmıyor. Bir daha deniyorum. Bir de şu anahtarı deneyeyim. Çalışmazsa bu bir felaket olur. Hayır, olmadı mı? Sanırım bir hareket var. Hadi.
2: Brezilya'da T1 1950'den 1975'e kadar üretildi. Almanya'daki üretimden 8 yıl sonrasına kadar devam etti.
5: Vay canına. Bu şeyde hidrolik direksiyon yok. Ve Ford'un vites kolunu takmışlar ki tabii ki hiç alakası yok. Güzel. Mikael'in neden bu 34 beygirlik güçlü araçla Brezilya ormanlarında dolaşmaktan hoşlanmadığını anlayamıyorum. Bence güzel. Birazdan otoparka çekeriz. Ama önce diğerlerini nasıl indireceğime ve buradan nasıl çıkacağıma bakmam lazım. Çünkü kapı kolu yok. Nasıl açılacak bu şey? Cam açılıyor, aynayı kaydırıyorsun. Ve elinle dışarıdan açıyorsun. Aman ne güzel.
2: ...20 minibüs aynı zamanda iyi bir kazanç elde etmek için 20 farklı fırsat demek.
3: Elbette onları zarar etmemek ve belki biraz daha kâr etmek umuduyla satıyoruz. Ama Volkswagen minibüsleriyle yapılacak büyük bir işten oldukça uzağız. Umarım bu konuda yanılıyor olurum.
2: İtalya'nın Liguria bölgesinde Mihail'in Benetta adlı yatığı yağmur suyuyla doldu. Bu durumda başka bir limana çekilmesi için izin alınması mümkün değil. Ama buna acilen ihtiyacı var.
4: Buraya uygun mu?
3: Hayır, tabii ki değil. Çünkü bir cumartesi öğleden sonra bir akıllı yeni bir bağlantı türü icat etmiş.
4: Durmamız gerekiyor. Yapacak başka bir şey yok.
2: Mihail için tansiyon yükselmeye başladı. Eski itfaiye pompası bir an önce çalıştırılmalı.
3: Hortumları bulman gerekiyor. Gerekirse birini döv. Ama bu lanet hortumları bul.
2: Denetçinin mesaisi bitmek üzere. Saat neredeyse doldu.
4: Gerçekten ne düşündüğünü anlayamıyorum doğrusu. Durmamız gerekiyor. Yapacak başka bir şey yok.
3: Lanet olsun.
4: Ben de aynı şekilde.
3: Mesai bitimi yok. Çalışmaya devam edeceğiz. Bu iş bitmek zorunda. Bu lanet iş tamamlanana kadar devam edeceğiz. Bu delikleri kapatmak için 3 yıl süreleri vardı. Şimdi ise bunu yapmak istemiyorlar. Böylece ben de 1500 euro daha ödüyorum. Sırf 220 voltluk bir kablo almak için ve bu tekne için. Sonra da işten kaçmaya çalışıyorlar.
2: Helmut ikinci bir pompa bulmuşa benziyor ve doğrudan harekete geçiyor.
7: İşte bomba geliyor. Açılın.
2: Niyeti iyi ama bakalım ne olacak.
3: Hey! Hey! Ne oluyor? Kapat, kapat, kapat, kapat şunu.
7: Neden? Suyu çekiyorum.
3: Hay aksis, sizi bir an için bile yalnız bırakmak mümkün değil, değil mi?
7: Neden? Ne oldu ki?
3: Peki ventilatör nerede? O halde güzel. Orada içeride hiçbir motor çalıştırılamaz. Ancak gaz maskesi takarsanız olur. Karbondioksit havadan daha ağır mı daha hafif mi? Karbondioksit daha ağırdır. Bu yüzden aşağı çöker. Orada altta 3 kişi vardı. 30 saniye içinde hepsi bayılacaktı ve kimse onları oradan çıkaramazdı. Çünkü oraya kim inse boğularak ölürdü. Bu gibi anlar tansiyonuma çok kötü geliyor gerçekten. Sabıka kaydıma da çok kötü geliyor çünkü az kalsın orada ona sinirden saldıracaktım. Gerçekten delirtti beni. Bak, eğer biri seni öldürmek istiyorsa bana söylemen gerekiyor.
7: Sorun anladın olmayacağını mı? Düşündüm.
3: Tamam İyi, söylemen gerek. Bu durumda sadece çok sinirlendim, hepsi bu.
2: Saat 18'de denetçinin vardiyası sona eriyor. Ve bugün yola çıkması gereken yatın kalkışına onay vermesi gerekiyordu. Ama vedalaşmadan önce hiçbir sertifika vermiyor, bunun yerine yeni talimatlar bırakıyor.
7: Okay. Tamam, öyleyse anlaştık.
4: Tamam, anladım. Okay. Şimdi sana çevirisini yapayım. Müfettiş ofisi aradı ve tüm pencereleri mühürlememiz gerektiğini, termoplastik filmin uygun olmadığını, dıştan ve içten tahtayla kapatılarak düzgün şekilde kapatmamız gerektiğini not etti.
3: Tam bir felaket.
2: Mihail, ekibi ve yat planlanandan daha uzun süre burada kalmak zorunda kalacaklar ve günlük tam 1 euro yatma ücreti ödemeye devam edecekler. Bu patronun sinirlerini bozacak ve maliyeti çok artıracak.
3: Aslında anlaşmıştık ve ben gerçekten ummuştum ki buraya geldiğimizde her şey hazır olacaktı. Güzel bir şeyler içer, sonra da yola çıkarız dedim. Ama gerçek şu ki buraya geldiğimizde hiçbir şey hazır değildi. Her şeyi bizim yapmamız ve hatta yeniden yapmamız gerekiyor. Ve bu arada hava berbat. Burada 4-5 hatta belki 6 gün boyunca römorkun bizi çekmesini bekleyeceğiz.
2: Mihail Brezilya'dan 20 adet T1 satın aldı ve onları Almanya'ya ithal etti. Otogalerici Stefano bu araçları satılmak üzere aldı ve şimdilik ilk başarıyı elde etti.
8: İnternette tesadüfen satıldıklarını gördük ve kırmızı beyaz olan hemen dikkatimizi çekti. Sonra ben bir kapora verdim. Az kalsın Melanie beni evden kovuyordu ama olsun. Ne yapalım? Arabalar çok güzeldi.
9: Evet, kovulmayı hak ettin.
2: Rainer evden atılma tehlikesi geçirmiş.
8: Biraz yıpranmış. Tamir edilebilir mi?
9: Umarım.
8: Umarım iyi haberler alırız. Bu beni gerçekten çok mutlu edecek.
2: Gerçek tutkunlar için bu araçlar paha biçilemez.
8: Onu tekrar yola çıkarmak istiyorum. İki minibüs geleceğe dair iki çok farklı projem için var olacak. Kırmızı minibüs Düsseldorf'taki restoranımızda
9: evet,
8: bar olarak
9: kullanılacak. Evet, beraber yollara çıkacak.
2: Tüm minibüslerin olduğu gibi satılması lazım. En azından plan bu.
9: Yavaşla.
2: Brezilya belgeleriyle ve tescilsiz şekilde.
8: Biraz daha. Yeter.
5: Dikkat et. Hey.
8: Dikkat et.
10: Emotion is back.
8: Geri gitme.
10: Sorun yok.
8: Öyle kal.
9: Tamponu tutuyorum.
10: Tamam, ben de freni çektim. Evet, tamam, sorun yok.
5: Vitesi
10: sorun
5: taktın mı? Dedim. Sorun olmasın. O zaman bir şey olmaz. Az kalsın kötü şeyler olacaktı. Neyse ki bir sorun olmadı.
2: Minibüsün durumuna bağlı olarak fiyatları 5.000 ile 25.000 euro arasında değişebilir. Bu ciddi bir rakam demek.
3: Bu minibüsleri çok ucuza satamam. Eğer Brezilya'nın dört bir yanından bulup çıkardıysam, sonra da bütün Brezilya'yı 700 kilometre boyunca taşıma kamyonuyla geçtiysem, konteynere yükleyip Almanya'ya gönderdiysem, gümrükten geçirildiyse ve buraya kadar taşındıysa, bunların hepsi üzerine eklenen maliyettir.
2: Almanya'da üretilmiş bir T1'le karşılaştırıldığında bunlar gerçekten iyi bir fırsat. Ya da en azından Rainer öyle umuyor.
8: Almanya'da ne durumda bir tane almak istersen servet harcamalısın. Yani evet, böyle yaparak 3 ya da 4 bin euro tasarruf ettiğimizi düşündük. Peki de etmedik. Bu minibüs tamir edildiğinde belli olacak. Belki de zarar edeceğiz.
9: Elbette, umarım.
8: Ama eğlence garanti. Kesin.
5: Karoser iyi durumda, değil mi? Tabii. Frenler önemli. Önemli olan gaz verebilmek. Fren yapmak ikinci planda. Yeni lastikler, yeni akü. İnsan daha ne ister? Çalışıyor işte, eğlenceli.
9: Klasik araç, öyle değil mi?
5: Evet, öyle. Çok hoş değil mi? İşte burada Volkswagen minibüsün güncel modeli var. Arada tam 45 yıl fark var. Ne güzellik ama.
2: Elbette en iyileri önce satılır. Ama en kötüleri bile mutlaka günü gelince sahibini bulur.
5: İki gün önce geldiler ve şimdiden satıldılar. Bu ürün gerçekten rağbet görüyor.
2: Şimdilik işler yolunda gitmiş gibi görünse de yolun sonu onlar için biraz belirsiz duruyor.
3: Bu minibüs işi tüm süreciyle birlikte değerlendirilmelidir. Şimdi bir tanesini iyi bir fiyata satmam en sonunda tüm masrafları çıkaracağım anlamına gelmez. Ancak son minibüsü sattığımda ne kadar kazandığımı anlayabilirim. Ve bu da epey zaman alacak. Oldukça zaman alacak.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
16: Atıştırmalık?
15: Yok, ben doymalık takılıyorum.
16: Bir şey diyeyim mi?
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
19: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
20: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Yaşanacaksa
21: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Mel ve Kako arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Parasının kıymetini bilenler.
5: Biziz biz.
6: Biziz.
7: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
5: Para mı kaybettirir?
7: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
6: Biz en iyisi kalgona geçelim.
7: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
8: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
9: Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Ben Chris.
14: Ben Max.
13: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
14: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
13: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
14: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
13: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
15: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Liguria bölgesindeki Imperia'da ikinci gün. Venetti yatı limandan ayrılmadan önce hala yapılması gereken işler var. 18 camın kapatılması ve gövdedeki suyun boşaltılması gerekiyor. Bu amaçla ekip gemiye 3 pompa getirdi.
17: Gemide bulunan tüm pompaları bulmak zorundayız. Düşünsene ne şanssızlık olurdu eğer su dolmuşsa ve adaptör eksikse, tıpkı şu an olduğu gibi. Batarız ya da elimizde sadece gemi yerine pompa kalır. Bu kadar aptal olunmaz ki.
18: Hadi çabuk olalım.
16: Helmut bir numaralı pompayı çalıştırmaya başladı bile. Bu dalgıç tipte bir elektrikli pompa.
18: Ve şimdi bu hurdayı biraz boşaltmayı deneyeceğim. Tamam oldu işte.
16: Bu iyi bir başlangıç ama patron için yeterli değil.
17: Bu pompa yeterli değil. Hayır, düzgün bir pompa lazım. Eğer buraya çok fazla su girerse sonra o suyu dışarı atmamız gerekecek. Ve bunun için de süs havuzlarındaki Japon balıkları için kullanılanlardan daha büyük hidrolik bir pompa gerekli. Fena görünmüyor.
16: Müfettiş onay verdiği anda iki romörkör Mihail'in Benetti yatını 180 deniz mili boyunca Tiren denizi üzerinden çekecek.
19: Şu ana kadar pompa 3 ila 5 santimetre arası suyu çekti bile. Bu pompa harika.
16: Şimdi 18 camın sızdırmaz hale getirilme zamanı. Gerçi Mihail'in ekibi bununla ilk ziyarette zaten ilgilenmişti.
17: Müfettişe göre bu kalın film bile çok ince.
19: Bekleyin. Sürükleniyorum. Bekleyin.
17: Bu biraz daha zaman alacak. Şimdi liman camlarını tahta panellerle kapatmalıyız. Böylece bize onay verecek. Ama Olaf ne yapıyor?
19: Olaf! Bekle!
17: Akıntı çok güçlü. Hadi çabuk ol.
19: Vidaları sabit tutmalısın. Yukarıdan inmek daha iyiydi. Ama sudan inmek çok daha eğlenceli.
17: Sakin kalmalıyım.
16: Akıntı güçlü ve Olaf yerinde sabit kalamıyor.
19: Mikael.
17: Ne var?
19: Sadece tutturmak için vidaların var mı diye soracaktım.
17: Devam et, hadi devam et.
19: Öyleyse buradan bastırmaya başladım. Tam olduğun yerde kal. Sık şimdi.
17: Sıkıyorum, tamam, bitmek üzere, bitmek üzere. Sıkıyorum, az sonra bitecek. Bitti. Şimdi sıradaki.
16: Bir saat sonra tüm camlar sızdırmaz hale getirildi. En azından bir tarafı.
19: Çok hızlı gidiyoruz, ezileceğiz. Sven, dikkat et.
17: Dikkat edin işte.
16: Zor durumdayken biraz daha fazla çaba göstermeleri gerekiyor. İşte bu tam olarak Morlock adamlarının işi.
19: Hazır mısın? Evet, hazırım.
17: Sinirlenmeyeceğim.
19: Paneli uzat Sven.
17: Kendime hakim olacağım.
19: Hadi.
17: Sanki matkapla çalışıyoruz. Bekle biraz, bekle.
19: Ne diyorsun? Daha hızlı ol. Ha?
17: Tamam. Ya bu işi daha nasıl zorlaştırabilirdi ki? Her neyse, bu iş bitmek zorunda. Bitti. Şimdi bitti.
16: Makine dairesi boşaltıldı ve pencerelerin mühürlenmesi de nihayet tamamlandı.
17: İşte bu kadar.
16: İtalyan yetkililer tarafından konulan tüm şartlar yerine getirildi. Artık Benetti'nin transferini engelleyecek hiçbir şey kalmadı. Ya da en azından öyle olmalı.
17: Pencereler kapandı, içerisi boşaltıldı.
20: Tamam. Bana Romörkür kaptanı az önce telefon etti, yatı çekeceğini söyledi. Böylece sorun bitmiş olacak ama ancak hava düzeldiğinde çekebilecek. Yani salı sabahından önce olamaz, anlaşıldı mı?
16: Ve bugün henüz cuma.
20: Başka seçenek yok. Yapacak herhangi bir şey yok. Hava durumuna karşı bir şey yapamayız. Çekilecek 160 tonluk bir teknemiz var. Risk alamayız. Kimse bizim için de bunu yapmaz. Beklemek zorundayız.
17: Lanet olsun. Tek kelime.
20: Biliyorum. Biliyorum, bu çok büyük bir sorun.
17: Salı günü bir daha gelemem.
16: Yat tersanede 6 yıl boyunca hareketsiz kalmıştı. Hiçbir zaman tamamlanmamıştı. Mihail satın aldığında en azından suya indirebilmek için günlerce üzerinde çalışmak zorunda kaldı.
17: Sırf şunu düşünmek bile yetiyor. O tersanede aylarca o tekne üzerinde çalıştılar. Bir sürü para aldılar. Sonra da son işlere gelince, olmaz, henüz işi bitiremedik diyorlar. İşi bir türlü bitiremiyorlar. Tekne hala orada ve dedikleri tek şey, yapacak bir şeyimiz yok. Bu kabul edilemez. Ne yani? Şimdi bu profesyonellik mi? Şimdi ya burada kalırız ve mahvoluruz ya da bu işler bir şekilde biter. Öyle değil mi? Tekne karada kalmaya devam eder. Günde 1000 eurodan fazla para ödeyecek kişi de benim. Hala tamamlanmayan işler var. Bu kaynak işleri neden yapılmadı?
20: Bunu şu anda yapamayız. Onların mülkündeyiz. Onlar öyle ne zaman neden derlerse o
17: bak,
20: zaman yapabiliriz.
17: Sözleşmem var. O zaman elindeki
20: evet,
17: bu kağıt parçası ne?
20: Hazır. Yeterlilik raporunu da aldık, biliyorsun.
17: Sözleşmem var diyorum. Hiçbir anlamı yok mu? Hayır, yapmıyorsunuz. Kaynak işleri bitmemiş. Neden yapılmadı? Öyle. Yaptırmalıyız hem de hemen. Peki nasıl? Hayır, anladım. Hayır, dinle. Hayır, hayır. Benden başka para isteyemezler. Onlarla
20: tamam,
17: konuş. Bu parayı asla ödemem.
20: Evet, evet.
17: Her
20: ben
17: şey hazır halde.
20: Geleni
17: kaynak
20: yapıyorum.
17: İşi yapılmamış ve römorkla çekilmeye uygun değil. Daha ne? Daha ne?
20: Onlarla
17: ne diyebilirim ki?
20: Mı
17: bunu yapabilir misin?
20: Hayır, yapamam.
17: Peki neden?
20: Her şey açık. Ben gerekeni söyleyeceğim.
17: Ha.
20: Ama hiçbir işe yaramaz. Tekneyi çekemeyeceklerini söylüyorlar. Hava şartları uygun değil diyorlar. Adamları öldürelim mi? Ne
17: zaten
20: istiyorsunuz?
17: Evet, biliyorum.
20: Anlamıyorsunuz. Yapacak bir şey yok.
17: Burada bekliyoruz ve her gün bu bize 1000 euroya mal oluyor.
16: Buradaki masraflar bir kenara, Petersloh'taki işler bekliyor. Mihail'in eli kolu bağlı durumda.
17: Bu ikinci gelişimiz ve hala hazır değil. Hava çok kötü diyorlar. Muhtemelen bağlama ücretinden komisyon alıyorlar. İşte bu yüzden de yeniden geri gelmek zorunda kalacağız. Yatı çekmek için üçüncü kez geri gelmek zorunda kalacağız. Ne rezalet ama. Bu, tamamen açık ki buraya her şeyi bir seferde halletmeyi planlayarak gelip üç kez gelmek zorunda kalırsan sonunda 5 kuruş kazanamazsın. Ha, ne al işte şimdi. Bir de şimdi bu. 10 saatlik araba yolculuğu. Ne yapacağım ben?
0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
21: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
22: Gün burada uyuyamayacağız.
23: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
24: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
25: Ama ne otel?
26: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
25: Trivago'ya bakmadın mı?
27: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
25: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
24: Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
25: Ama ne otel?
26: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
25: Trivago'ya bakmadın mı?
27: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
25: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi?

0: kuşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, has peşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
6: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
8: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
9: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
8: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
9: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
10: Cruising'de Schmitz ailesi Brezilya yapımı 20T1'den biriyle ilgileniyor. Satışta Stefano uğraşıyor. En önemli soru şu, motor hala çalışıyor mu?
11: Ne elektronik var, ne bir kontrol üniteleri, evet, ne sensörler.
12: Egzoza dikkat et.
13: Tamam, uzaklaşıyorum.

0: Bu 36 beygirlik motor tam 46 yaşında.
1: Bir Volkswagen minibüsünün avantajı her zaman çalışmasıdır. İçinde çok az teknoloji var. Bu 60'lı yılların araçlarında normaldi. Ne elektronik var, ne kontrol üniteleri, ne sensörler, dizel katkıları ya da başka saçmalıklar. Hiçbiri yok.
0: Schmidt ailesi minibüsü kendi başlarına restore etmeyi planlıyor. Yeter ki çalışsın.

0: Çalışıyor. Sanırım satın alma kararı verildi.
1: Çalışıyor. Mükemmel haber.
2: Evet, çalışıyor.
0: 17 yaşındaki Yannis'in uzun zamandır kendi minibüsüne sahip olma hayali vardı.
1: Geziye çıkmak ister
3: evet,
1: misin?
3: Evet, çok isterim.
0: Yannis için bu tebir özgürce hareket edebilmenin ilk adımı olacak. Yannis bu durumdan çok mutlu görünüyor.
1: Artık asla durmam. Hadi gidelim. Oldukça iyi duruyor.
0: Bu onun

0: Ali Hurda ile yaptığı ilk yolculuk. Direksiyonda henüz o olmasa da.
1: Gaza basar, yola çıkarsın işte. Biraz evet. Zorluyor ama sonrasında akıp gidiyor. Ne zorluk ama. Spor salonuna gidiyor musun?
2: Evet.
1: Yakında buna ihtiyacın kalmayacak.
2: Öyle gibi duruyor.
0: Mesafe ayarlayıcılar ve servo direksiyon tamamen değişmeli.
1: Hemen geliyorum.
3: İlk tur nasıl geçti?
4: Çok iyi değil mi?
2: Evet, çok iyiydi.
4: Fren pedalı çalışıyor. Debriyaj da iyi.
1: Öyle mi dersin?
4: Evet.
1: Evet, gayet iyi, sorun yok.
4: Gayet iyi.
3: Yeni gibi.
2: Evet, oldukça iyi.
3: Bu çok olumlu bir şey.
4: Hep böyle uğraştıracak mı?
3: Sanırım fazlasıyla zahmet gerektirecek. Hem de her zaman.
4: Artık iş sana düşüyor.
2: Evet.
4: Bizim rehberliğimizde onu tamir edecek ve yeni şeyleri öğrenecek. Bakalım daha ne iş açacak başına.
5: Çalışmak isteyen her gence karşı büyük bir saygım var. Bir araç görüp onu yapmak istiyor ve sonra gerçekten yapıyor. Bu her zaman harika bir şey. Bir Volkswagen minibüs, bir scooter, eski bir araba ya da bir yelkenli olsun hiç fark etmez. Önemli olan hala bir şeyi görüp onun etrafında dönüp dolaşarak çalışan, uğraşan insanların olması. Çünkü böyle bir aracı restore etmek her zaman ama her zaman bir mücadele anlamına gelir.
2: Eğer bunun üstesinden gelirsem iyi bir şey başarmışım demektir. Hedefim onu biraz daha modernleştirmek ama boyasının rengini olduğu gibi bırakmak. Ki bu da pek sık rastlanan bir şey değil.
5: Sonra araç çalışır hale gelip trafiğe kaydedilince Petersag'a gidip ona imza attırmak istiyoruz. Evet, eğer o çocuk o aracı yürütmeyi başarırsa imzamı atarım.
2: Evet.
0: Söz hala geçerli. Her neyse, şimdi Mihail İtalya'dan döndü ve burada. Bu 3 ay önceki yolculuktan sonra Brezilya minibüsleriyle ilk karşılaşması.
5: Mükemmel görünüyorlar, harikalar.
1: Muhteşemler, evet. Fotoğraf çekimleri için kullandırsam ve hepsinden 2 euro alsam 1,5 haftaya kadar minibüslerin parası çıkmış olur. Mükemmeller değil mi?
5: Evet.
1: Mutlu musun?
5: Kesinlikle, hem de çok.
1: Güzel. Peki bir sonraki minibüsleri ne zaman almaya gidiyoruz?
5: Eğer bunları hızlı bir şekilde satarsan. Öyleyse evet. Sattıktan sonra.
1: Ha, bu harika.
5: Öyleyse elini tamam. Hızlı tutacak mısın?
1: Hı-hı.
5: İşte bu duyduğum şey beni mutlu etti. Güzel.
0: 3 sağlam minibüs sadece 3 gün içinde satıldı. Bu da tüccar Mihail'in kalbini daha da hızlı attırdı.
5: Normalde sana bu minibüsle ne kadar güzel şeyler yapabileceğini söylerdim ama bu benim tarzım değil. Evet. Neyse, yine de sana iyi eğlenceler diliyorum ve senin yaşındaki bir gencin onu restore etmek istemesini çok güzel buluyorum. Artık günümüzdeki çoğu tamirci araçları tamir etmenin zevkini kaybetmiş durumda.
2: Evet, bilgisayarla.
5: Evet, evet, evet, kullanıyorlar. Eskiden bir kaset çaları olan her araba sahibine kahraman gözüyle bakılırdı. Çünkü her şey için
4: doğru,
5: çok uğraş verilirdi. Değil mi? O zamanlar evet. Parayı böyle kazanıyordu. Bir gazetede 100 marktan satılan pert bir araba bulurdun.
4: Kesinlikle.
5: Sonra 3 ya da 4 hafta sonu boyunca durmadan üzerinde çalışırdın.
4: Evet.
5: Mahalledekileri delirtirdin tabii. Sonra muayene istasyonuna giderdin. Onlar da sonunda tamam, trafiğe çıkabilirsin.
4: Aynen.
5: Yeter ki gözümüzün önünden kayboldu derlerdi. Evet. İşte orada arabayı 1500 marka geri satardın. Böylece sonunda
4: doğru.
5: Elinde kar kalırdı. Değil mi?
4: Evet.
5: Sonra o parayla bir araba daha satın alırdın. Evet. Kutlamak için evet. İçki de. Güzel günlerdi. Neyse.
2: Teşekkür ederim.
4: Teşekkür ederim.
5: Evet, güzel. Böyle devam ederse paramı çıkarırım. Bilanço ona bağlı. İlk 3 sağlam minibüsü sattık. Şu anda bir bilanço yapmıyorum. Bilanço son minibüs satıldığı zaman yapılacak. Ve işte o zaman o parayı alacağım ve masaya koyacağım. İşte o zaman bilançoyu çıkaracağım. Elimizde bir şey kalacak mı yoksa masada açık mı olacak? İşte her şey ancak o zaman görünecek.
0: Petersluh'a döndükten sonra Hans ve Helmut patronun yanına geliyorlar. İtalya'dan gelen en son haberleri ona iletmek için buradalar.
6: Az önce İtalya'dan döndüm. Mihail'le nasıl ilerleyeceğimizi kararlaştırmak için. Çünkü artık yatı iki römorkörle başka bir limana taşıyabilecek durumdayız. Bunun için de sağlam bir eylem planı hazırlanmamız gerekiyor.
0: 1975 yapımı Benetti yatı çekilmeden önce çözülmesi gereken son bir sorun var. Ağırlık problemi.
5: Evet, durum nedir?
7: Wie wir was machen können.
6: En önemli sorun rüzgar. Yat o kadar hafif ki alabora olabilir. Şiddetli hava koşullarından kurtulabiliriz. Biraz dalgalı, biraz rüzgarlı havada seyredebiliriz. Eğer yaklaşık 10 ya da 20 ton yük eklersek.
5: Ha, 10 mu 20 mi?
6: 20 daha iyi olur. Ya da 20 ton kum, taş, ne istersen herhangi bir ağırlık.
5: Dinle, içine kum koymayı aptallık olarak görüyorum.
6: Anladım. Kumun en kolay seçenek olduğunu düşünüyorsun. Tamam, o zaman öyle
5: yaparız. Bir torba
6: yaparız.
5: Kum ne kadar
6: İstersen
5: ağırlıkta?
6: İstersen küçük torba kumlar da var. 200 kilo ya da 100 kilo olan torbalar. Bunlar kolayca taşınabiliyormuş ve istediğimiz ölçüde yaparlarmış. İstersen böyle yapalım.
5: Evet ama daha pahalı olur değil mi?
6: Evet tabii, sana özel bir şey yaparlarsa mutlaka daha pahalı olacak. Tercih senin.
5: O yat burada, Peterslar'da olursa içine koyacak yeterince hurda bulurduk ve sonra da onları rahatlıkla çıkarabilirdik. Ama şimdi İtalya'daki o tersanede ne koyarsam koyayım onları satın almak zorundayım. Ve bu yüzden ekonomik olan şeyleri alacağım. Niyetim ekonomi sağlamak. Nene, benim fikrim şu. Büyük büyük taş blokları alalım. Onları oraya taşıyalım. Sonra da Benetti'yi oradan o şekilde çıkarabiliriz.
6: Peki onları oraya nasıl taşıyacaksın?
5: Tuğla da
6: onu. Nasıl?
5: Tuğla işte.
6: Anlatır mısın bunu?
5: Bak Tuğla ya.
6: Hayır, bu hiç mantıklı değil.
5: Bak dinle dinle dinle. Bu iş için çok fazla para harcamayacağım, tamam mı? Tuğla da alsak olur. İstediğimiz olmuş olur. Tuğla alırız, taşırız ve Benetti'yi kurtarırız. Bu arada İtalya'da kireçli tuğlalar mı kullanılıyor?
6: Normal beton, delikli tuğlalar kullanıyorlar.
0: Tiren denizinde eski bir yatı römorkla çekerek 180 deniz mili kat etmek ve ambarını tuğlalarla doldurmak biraz garip bir şey gibi görünüyor.
8: Milyonlarca euro değerinde teknelerin olduğu bir limana varıyorsun. Kamyonla geliyorsun ve yata tuğla boşaltıyorsun. Çok klas bir şey değil.
6: 20'ye 30'luklar. Evet, bunlar olur.
5: Her biri 10 kilo. Yani 2000 tane lazım.
6: Evet, tam bir kamyon dolusu.
5: Yani 20 ton nasıl olacak?
6: Ama onları üst üste dizersek ağırlık merkezi
5: hayır,
6: yukarı
5: hayır.
6: çıkar.
5: Tüm gövde dolu olacak. Böylece yalpalamayacak bile.
6: Peki o zaman yapalım gitsin
5: evet,
6: hadi.
5: Neden olmasın? Sonuçta elinde tuğlalar kalır. Kum torbalarıyla ne yapacaksın sanki?
6: Güzel bir plaj mesela.
5: İyi de orada zaten bolca var.
6: Haklısın.
5: Yunanistan'daki gibi yeterince var.
6: Peki ya bu tuğlalarla çalışmayı başaramazsak? Tabii bir şekilde sabitlememiz lazım. Bir şekilde desteklemeliyiz.
5: Aa, saçmalama, ondan kolay ne var? Tak tak tak sabitleyin.
6: Peki yapamazsak?
5: Yapılmayacak. Ne var anlayamıyorum.
6: Bu iş bizim başımızı ağrıtacak.
5: Hayır, hiçbir sorun olmaz.
6: Evet, umarım öyle olur.
0: Hans'ın bütün o zahmetli tuğla taşıma operasyonunu gereksiz kılabilecek bir B planı da var.
7: Kurt.
5: Şimdi bana... Şu gizemli müşterinden bahset, tamam mı? Onunla ilgili durum ne?
6: Benim müşterim. Monaco'dan bir borsacı. Yatı şu anki haliyle tanıyor. Ayrıca Yunanistan'da bir evi var. Tam olarak nerede bilmiyorum. Yatı satın almak istiyor. Yani gerçekten ciddi ilgileniyor. Bu yüzden tüm o römork operasyonunu yapmamıza gerek kalmayabilir. Çünkü yatı orada. Olduğu yerdeyken satmayı deneyebiliriz. Benim sunabileceğim plan bu.
5: Evet, bu güzel, güzel.
6: Bu plan
5: oldukça
6: güzel,
5: uygun.
6: Evet.
5: Eğer ciddi bir alıcıysa.
6: Evet, evet, olabilir.
5: Böylece kimse zarar görmez ya da aç kalmaz. Daha az eğleniriz belki ama yine de sorun değil. Her şey gerçekten yeterince zahmetli. Römorkörleri, vinçleri, zincirleri, sonra bütün evrakı, motorları, pompaları, jeneratörleri yönetmem gerekti. 5 kişinin birbirinin öldürmemesine dikkat etmem, gövdeyi kontrol etmek için de dalmam gerekti. Eğer şu an bir müşteri çıkıp gelse para kazanırdım ve bu baş belası işten de kurtulurdum. Bu muhteşem bir haber. O zaman plan bu mu? Sen müşterinle konuş, sonra nasıl ilerleyeceğimize karar veririz. Bakacağız yani yemi yuttu mu yoksa hala yemi yutmadı mı? İğneye takıldı mı yoksa balığı yakaladık mı? En kötü ihtimalle bana müşterinin ilgilenmediğini dinine net olarak söylersin, ben de işi elime alırım.
6: Tamam, olur, olur, olur. Eylem planı harika oldu bence. Her şey çok iyi gitti. Tamam. Oradan oldukça memnun şekilde dönüyorum. Artık yatın bulunduğu limanda da talimat verebileceğim. Sonra görüşürüz. Kendine iyi bak.
5: Bu konuda gerilecek bir şey yok. Halledilir. Görüşürüz. Hoşça kal. Aman Tanrım, bana yardım et.
9: Tekrar söyle.
5: Tekrar mı?
9: Seni ne farklı kılıyor?
5: Beni mi?
9: Evet.
5: Koca ayaklarım. Fırsat avcısı mı, ben mi?
9: Evet, gerçekten
5: evet,
9: öylesin.
5: Denizlerin yağmacısıyım.
9: Kesinlikle öylesin.
5: Evet. Hiç gücüm kalmadı. Sen beni ekrana sonradan eklersin. Olmaz mı? Harika olur. Artık iki cümle konuşacak halim bile kalmadı çünkü.
9: Bakalım yapabilir miyim?
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Net! Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.
15: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka. Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
16: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
18: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
19: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Tom Bank, kartım Hadi.
20: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
21: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
22: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
23: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
24: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
20: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
25: ...1967 model klasik bir yarış arabası. Bu arabalar hem tuhaf hem havalı. Eğer anlamadıysanız önden çekişli.
26: Evet, havalı.
25: Sesi biraz kötü geliyor.
26: Tamam, hazır mısın?
25: Evet. Belki de gerçekten içinde bir ceset vardır. Düşündüğümden daha karmaşık görünüyor. Bu eski klasik arabaya bir saygı duruşunda bulunmayı planladık. Bakalım neler olacak. Ben Willy Holden. 15 yıldır araba yapıyorum.
26: Ben Steven Holden. Hayatım boyunca Willy'nin kardeşiydim.
25: Arabalar üzerinde çalışmak her zaman zordur ama şimdi işi bir üst seviyeye taşıyoruz.
26: Motor Trend bize 25 bin dolar ya da daha azıyla bir araba bulup onu yenileme görevi verdi. Bu arabaları elimizden geldiği kadar havalı hale getirmemizi istediler.
25: Bütçeye uygun, eğlenceli ve havalı arabalar mı? Hemen kabul ettik. Bugün sizin için oldukça havalı bir şeyimiz var. 1967 model bir klasik araba bulduk. Çok nadir bulunan ve kesinlikle farklı bir araba olduğunu söyleyebilirim. Birkaç mekanik sorunu var ama araba hem hissiyat olarak hem görünüm olarak çok iyi durumda gibi görünüyor. Şimdi bunu atölyeye götürmeye çalışıyoruz.
26: Herkese iyilik yapıp hemen şurada duralım ve bu arabayı bu kadar farklı yapan şeyin ne olduğunu gösterelim. Sanırım burası iyi. Hadi şu arabaya bakalım dostum. Roket gibi görünüyor.
25: Evet, gerçekten öyle. Bu arabada çok fazla küçük detay var. Büyük ölçüde tamamlanmış durumda. Yani çok fazla bir şeye ihtiyacı yok. Daha önce bunları gördük ve hakkında okuduk. Ne kadar çok detayına inersen o kadar havalı geliyor. Zamanına göre biraz fütüristik bir havası var gibi hissediyorum. Mesela ön taraftan çıkan şu kanatlar.
26: Evet.
25: Tam olarak neye benzediğini tanımlamak zor.
26: Evet.
25: Batman'in arabası gibi. En azından bazı kısımları bir uçağa benziyor. Ne kadar çok dolaşırsan o kadar çok havalı şey buluyorsun. Başlangıçta bu araba için sadece 12 bin dolar istendi. Biz 8 bin 200 dolar teklif ettik ve kabul edildi. Düşünmeden alınacak bir fırsattı. Fiyatı uygundu ve içinde büyük bir motor var. İçinde bir 455 olması gerekiyor. Yaklaşık 375-385 beygirlik. 678 tork aralığında bir şey. Turbo hidramatik 425. Önden çekişli.
26: 678 tork gerekiyor çünkü bu şey 2200 kilo.
25: Evet evet. Kesinlikle ona yakın olmalı. Ön sürücü tarafındaki lastikte bir jant kapağı eksik. Bagajda olduğunu söyledi. Lastikle ilgili bir şey yapamayız. Cıvata düzeni imkansız değil ama offset temel olarak imkansız. Bence iyi sürüşü var ama bakıma ihtiyacı var. Kötü diyemeyiz. Berbat demek daha doğru.
26: Adam öncesinden daha kötü hale getirmiş.
25: Dükkanımıza döndüğümüzde bütün bunları halledeceğiz. Eğer dükkana kadar gidebilirsek bence sorun olmayacak.
26: Bu arabanın ismi nasıl okunuyor?
25: Artık ona Texas fırtınası diyebilirsin. Harika bir fırsat yakaladığımızı düşündük çünkü bu arabanın fiyatı olması gerekenden çok daha ucuzdu. Ama şu noktada sanırım bazı sorunlarımız var. Motorun sesi fena değil gibi. Sadece çok kötü ayarlanmış olduğunu düşünüyorum. Gerçekten biraz ilgi ve bakım gerekiyor. Bu arabanın son ya da son iki sahibi kimse, onlar bu arabayı son satın alan ve bu halde tutan kişi kadar iyi bakmış olsalardı bu araba şu an çok daha değerli olurdu. Yazık olmuş. Yine de muhteşem bir araba.
26: Hadi bakalım.
25: Bak, lastik yakabiliyor. En son ne zaman önden çekişli bir arabanın lastik yaktığını gördün? Yanıyor muyuz? Sanırım bir şeyler yanıyor çocuklar.
26: Buraya gelirken zaten iyi çalışmıyordu. Demek ki bir şeyler bozuldu.
25: Büyük bir motoru var ve lastik yakabiliyor. Tam ihtiyacımız olan şey. Bu arabalar gerçekten çok havalı. Benzin kokuyor ve berbat çalışıyor.
26: Yakıt sistemi tarafında her şeye ihtiyacı var.
25: Onun dışında oldukça düzgün bir araba. Bu arabayı birkaç hafta boyunca satın almaya çalıştık. Fotoğraflarda araba gerçekte olduğundan biraz daha iyi görünüyordu. Hep öyle olur zaten. Ama genel olarak birkaç hasar dışında çok fazla sorun olduğunu da söyleyemem. Şuraya çizilmiş küçük bir daireyi görüyor musunuz? İşte sorun tam olarak burada. Araba kullanıcısına sorun yaratmış, onlar da bu parçayı değiştirmiş. Karbüratör birine sorun çıkarmış, bu yüzden onu değiştirmişler. Ve değiştirirken buraya bir ara parça koymak zorunda kalmışlar. Bağlantı parçalarının emme manifoldundan geçebilmesi için bir ara parça koymak zorunda kalmışlar. Bunu yaparken
26: evet,
25: karbüratörün üst kısmındaki cıvata yüksekliğine dikkat etmemişler. Burada kocaman bir iz bırakmış. Muhtemelen tamam John, ne işimiz bitti deyip güm diye kapatmıştır. Hayatımda sadece iki adet gördüğüm bir arabaya kaput bulmak zorundayım.
26: Evet. Bunu yapan böyle düşüncesizce davranmasaydı bu sorunla karşılaşmazdık. Bu araba hakkında biraz araştırma yaptık. 1966'da Nick Sanborn adında bir adam bu araba yeni çıktığında onu Pikes Peak yarışında kullanmış. Ve bildiğim kadarıyla 3 yıl üst üste bu arabayla stok sınıfında birinci olmuş.
25: Biz de Colorado'dan Bay Sanborn'a bir saygı duruşunda bulunmak gibi bir şey yaparız diye düşündük. Arabasına gerçekten havalı bir boya şeması yapmışlar. Farlar kırmızı, biraz beyaz, biraz
26: Amerika
25: mavi.
26: Amerika bebeğim.
25: Evet, buna karşı çıkmak zor değil ama boyayı biz yapmıyoruz. Plan şu, yan tarafa biraz kırmızı, beyaz ve mavi ve bolca aksiyon katacağız. Arabayı biraz daha stok araba havasına sokacağız. Kaput, çamurluktaki göçük. Bu işlerle karoseri atölyesindeki arkadaşlar ilgilenecek. Ayrıca daha agresif bir lastik takacağız.
26: Bu iş nasıl hoşuna gidiyor dostum?
25: Eğer çitlerden, meşe ağaçlarından ve enkazdan uzak durursak her şey yolunda. Motor kullanılmamaktan bozulmuş gibi. Bu yüzden büyük ihtimalle benzinli bir motorun çalışmasını sağlayan temel şeylerden başlarız. Mesela yakıt. Benzin gibi kokan şeyin ne olduğunu görmem gerekiyor.
26: Koku
25: çünkü daha
26: arkadan
25: bakmadım.
26: Geliyor. Tamam, hazır
25: evet.
26: Mısın?
25: Evet. Oh! Belki de gerçekten içinde bir ceset vardır.
26: İşte kapaklarımız.
25: Benzin kokusunun sebebi kesinlikle bu. Bu tank nereden gelmiş bilmiyorum ama şu sarı kayış kesinlikle fabrika çıkışı değil. Büyük ihtimalle bunu çıkaracağız ama bir yakıt deposu bulmamız gerekecek ve adamla konuştuğumuzda benzin deposu bulma konusunda bol şans dedi. Bu da Steven'ın bir başka sihir numarası yapması gereken bir şey olacak. Bir yakıt deposu bulup bulamayacağını göreceğiz. Ama bagaj paslanmamış. Hatta içinde bir yedek lastik bile var. Arabanın bütün aksesuarları tam gibi görünüyor. Tamponlar oldukça düzgün. Bu arabayı şu anki halinden çok daha havalı bir hale getirmek zor olmayacak gibi.
26: Hala çalışıyor. Bu bizim için büyük bir artı.
25: Elimizde gerçekten boş bir tuval var. Elindekilerle bir şeyler yapmanın getirdiği bir haz yaşayacağız. Bu yüzden ilk olarak bulunması imkansız bir benzin deposu aramaya çalışmamız gerekecek. Bu konuda bize bol şans. Motor üzerinde çalışmamız, bir egzoz takmamız ve arazi lastikleri takmamız gerekiyor. Ayrıca yarışçı sahibine saygı niteliğinde bir renge boyayarak ve vinir yapıştırmaları ekleyerek daha da iyi hale getireceğiz. Bu araba için bir yakıt tankı arıyoruz. Tıpkı diğer parçaları gibi bu da çok zor bulunan bir parça. Steven bu sabah San Antonio'da bir adamla görüşmüştü ve onun yakıt deposuyla buraya gelmesini bekliyorduk. Piyasa değeri nedir bilmiyorum ama sanırım ona $1000 ödedik. Uyup uyumayacağını da bilmiyoruz.
26: Sana bir hediye getirdim.
25: Harika. Adam Steven otoparktan çıktıktan sonra hemen mesajlarını yanıtlamayı kesmiş.
26: Bana uyuyacağını söyledi. Yani böyle söylediğine göre uyumalı değil mi?
25: Evet, işte uyuyacağından bu kadar eminiz. İlk iş olarak yakıt tankını test edeceğiz. Birkaç şeyi kontrol edip bu aracı buradan çıkarmamız gerekiyor. Çünkü boyama için götürmeye çok az zamanımız kaldı.
26: Bence bu doğru parça.
25: Öyle mi?
26: Evet, öyle.
25: Tamam, şunu şuraya takalım. Tamam, devam et. Benim tarafı taktıktan sonra orayı takarız, tamam mı?
26: Dostum, oldu galiba.
25: Uysa da uyumasa da bunu buraya takacağız. Bunun için contaya, benzin kapağına ve yakıt hattına ihtiyacımız var. Bu gönderme ünitesi dediğimiz şey. Bu ne kadar benzininiz olduğunu veya olmadığını gösterir. Eski arabalarda genellikle arızalıdır. Çünkü ya paslanıp ortadan ikiye ayrılır ya da bobinin yarısı eksik olur. Bahse girelim, bunu bulmak neredeyse imkansız.
26: Aynı modeli sahip bir yakıt tankı buldum.
25: Evet. Bir şirkete gönderip tank temizliği ve hazırlığı yaptırmayı planlıyoruz. Onlar bunu kaynatacak. Eğer küçük bir delik varsa tankı kaplayacaklar. Böylece umarız bütçeyi aşmamış oluruz. Şimdiden $1000 harcadık bile. Yeter ki sızdırmasın ve bize fazladan maliyet çıkarmasın. Şu anda tek istediğim şey bu. Sorun istemiyorum.
26: Çünkü elimizdeki şey berbat.
25: Evet, evet. Aracın arkası ciddi bir tehlike ve tam bir rezalet. Bugün olacak diğer şey ise bu araba bir gövde atölyesine gidip çok havalı bir Pikes Peak Hill Climb yarış arabası renkleriyle süslenecek. Bu biraz ters bir sıralama ama boya ve vinil işlemlerini yaptırmak için çok küçük bir fırsatımız var. Sonra arabayı getirip her şeyin oldukça düzgün olacağını umacağız.
0: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Motel harika.
2: Evet,
1: ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuz.

0: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
5: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensi. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Parasının kıymetini bilenler.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
7: Para mı kaybettirir?
8: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
9: Biz en iyisi kalgona geçelim.
8: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
10: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
11: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
12: Gün burada uyuyamayacağız.
13: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
14: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
15: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
16: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
17: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
18: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
17: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
18: Evet, biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
3: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
19: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
6: ...1967 model klasik bir araba aldık ve bunu bir yarış arabasına dönüştürüyoruz. Boya ve çıkartmalarının yapılması için gönderdik ve bugün geliyor. Genelde bir araba boyadan geri döndüğünde çalıştırmak için harcayacağınız tüm zamanı zaten harcamış oluyorsunuz. Bu arabayı önceden çalıştırmıştık. Peki iyi gitmese de boyaya gönderecek kadar iyi olduğunu düşündük. Oldukça güzel görünüyor. Tam da hatırladığım gibi çalışıyor. Manifoldların her ikisinden de sızdırıyor. Benzin kokuyor ve ateşleme zamanlaması bozuk. Gayet iyi görünüyor. Temiz. Tertemiz.
9: Harika. Nereye götüreyim?
6: Dükkana. Yine de muhteşem görünmüyor mu? Gidip arabalarla oynayalım. Daha yapılacak bir sürü işimiz var. Bence esas sorun ateşleme zamanlamasının yanlış olması. Bu yüzden vakum kaçaklarını kontrol edeceğim. İlk iş olarak bu arabanın lastiklerini ve tekerleklerini çıkaracağız. Daha havalı bir lastik takacağız. Çünkü bu araba Pikes Peak Hill Climb'dan bir anı aracı ve bu yüzden yeterince agresif görünüp iyi bir çekiş sağlayacağını düşündüğümüz bir lastik seçtik. Umarım düşündüğümüz kadar iyi görünür. Araba arka tarafa kadar uzanan gerçek çift egzoz borularına sahip görünüyor ve çift girişli, çift çıkışlı bir susturucusu var. Arabayı düz boruya çevireceğiz. Bunun ilk sebebi arka tarafta yer kısıtlaması olması. İkincisi ise arabada bir restorasyon yapmıyoruz. Bu eski bir yarış aracı. Ayrıca daha agresif bir egzoz sesi olsun da istiyoruz. Bir 425-455 her neyse. Dökümde 455 yazıyor ama bilemiyorum. Belki bir bağış motorudur. Belki de motoru değiştirilmiştir. Kaputta 425 yazıyor ama kaputun altı 455 olabilir. Ne bileyim. Her halükarda düz boruyla nasıl bir ses çıkardığını duyacağız. Umarım güzel olur. Hemen ilgilenmem gereken birkaç konu var. Egzoz kolektöründe bir sızıntı var. Manifold baş borusuyla birleştiği noktada sızdırıyor ve sanırım her iki tarafta da kaçak var. Şurada kenar boyunca gayet belirgin bir iz hattı görebilirsiniz. Bir süredir buradan sızdırıyor. Kolay yoldan başlayacağız ve umarım çok büyük bir sorunla karşılaşmayız. Bu tür projelerde en beklenmedik şeyler olur. Ve ihtiyaç duyduğunuz en önemli parçalar ya da tamir sırasında bozulanlar işleri aksatır. Bu yüzden umalım da bugün böyle bir şey yaşanmasın. Şu lastiklere baksana, çok iyi değil mi?
20: Evet, öyle.
6: Bu civataları yağlayacağım. Umarım kırılmazlar. Sonrasında dua ederek yavaş yavaş ilerlemeye devam edeceğiz. En azından arka lastikler yeni görünüyor. Tekerlekler sağlam gibi. Bu parçaların hepsi sağlam görünüyor. İhtiyacımız olan her şey yerinde. Eğer bozuk değilse tamir etme sözünü uygulayacağım. Yeni tekerlekler çok pahalı ve zor bulunuyor. Bu yüzden eski tekerlekleri kullanacağız. Ama bazen eski tekerlekleri yenilemeye çalışmak umduğunuz gibi gitmez. Bu egzoz işi berbat olacak. Biraz gevşetmeye çalışacağım. Kırılacak gibi hissediyorum. Hiç istemediğim bir durum. Hey Logan, diğer tarafını bükebildim ama bu taraf asla kımıldamıyor. Arkasında bir şey var. Bu yöntemi deneyeceğim. Ne dersin? Yardım et. Jantın boyutu ve lastik makinesindeki conta kırıcı kolunun kaldıraç noktası yüzünden conta açmakta zorlanıyordum. Bu yüzden 5-10'luk kullandım. Böylece 5 santimetrelik ekstra bir kaldıraç ekleyerek contayı kırmayı başardım. İşte bu kadar. Hadi bakalım, biraz ısıtmayı deneyelim. Gerçekten kırılacağını düşünüyorum. Bunun işe yarayacağını hiç düşünmemiştim. Bazen biraz ısıtmak işe yarayabiliyor. Ben gevşetmeden önce sıkmayı tercih ediyorum. Arada bir çekiçle civatanın kafasına vurarak dişlere şok etkisi yapabilir ve içerideki pislikleri kırabilirsiniz. Bu yöntem genelde işe yarayan bir yöntem. Bakalım bu sefer işe yarayacak mı? İşte oldu. Bu kadar basit. İşte bu parçadan geriye kalanların hepsi bu. Her tarafının tam olarak şu kalınlıkta olması gerekiyordu. Hiçbir şey kalmamış. Umarım manifold ve ana boru çürümemiştir. Şimdilik her şey yerinde görünüyor. Harika. Başardık. Bunu işe yarar hale getirme şansımız var. Böylece bir yarış arabamız oldu. Hadi bakalım. Önden arkaya doğru çalışıyoruz. Egzoz için bir parça listesi çıkarıyoruz.
20: Şimdi susturuyu keseceğim. Sonra bu parçaları birbirine bağlayacağız. Böylece egzoz doğrudan arkadan çıkacak.
6: Dostum, bu lastikler inanılmaz havalı görünüyor.
20: Evet. Kesinlikle katılıyorum.
6: Beni mutlu ediyor. Tıpkı bir fırtına gibi.
20: Uygulanabilecek bir yöntem de bu. Şu bağlantı yerini keselim. İşte bütün susturucu çıktı.
6: Tamam.
0: Okay.
6: Pekala, şimdi bu parçaları nasıl birleştireceğimizi bulmam gerekiyor. Muhtemelen onları düzgün bir açıyla kesip sonra arkaya doğru yönlendirebilirim.
20: Evet. Tamam dostum, bir malzeme listesi çıkarmam gerekiyor. Sonra görüşürüz.
6: Tamam abi. Evet sayın seyirciler, aracımızda hızla ilerliyoruz. Artık elimizde bazı parçalar var ve ben Willy. Bu büyük motorun bugün konuştuğunu duyabilmek için gerekli olan her şeye sahibim. Karbüratörü ve zamanlamayı ayarlayabilirsek bu şey kedicik gibi mırıldar hale gelecek. Steven biraz daha lastik ve jant işiyle uğraşacak. Jantları boyayacağız. O da arka iki taneyi çıkaracak. İlk işim bu parçayı şoför tarafındaki manifoldun arkasındaki kolektöre takmak olacak. Evet, bu küçük parça biraz baskı yapmış gibi görünüyor sanki. Biraz değil, bayağı baskı yapmış. Küçük tokmağımı bulabilirsem buna biraz nazikçe vurmak zorunda kalacağım. Bunu yerine olabildiğince sağlam şekilde oturtmalıyım. Gayet iyi oldu. Şimdi bunu çalıştıracağım. Bakalım kolektörüm hala sızdırıyor mu? Ondan sonra zamanlamayı ayarlayacağız. Çok uzun süre çalıştırmayacağım çünkü gerçekten fazla ısınmasını istemiyorum. Steven hazır mısın?
20: Hazırım.
6: Marşta zorlandığını duyuyor musun? Evet kardeşim. Bu gerçekten soğuk ve büyük bir blok motoru. Şu anda gaz vermemi pek sevmedi. Çalışmaya başlamakta zorlanıyor. Tamam. Bunu bir boya kalemiyle işaretleyeceğim. Sonra bu şeyin hangi devirde olması gerektiğine bakacağım. Zamanlamayı doğru yapıp yapamayacağımızı göreceğiz. Sadece sürülebilir bir aralığa gelmemiz gerekiyor. Bunu maksimum güce getirmek için başka bir zaman çalışabiliriz. Ama şu anda yapmamız gereken tek şey marş üzerinde zorlanmasını engellemek. Ve bu şeyi fazla zamanlamamak. Yani crank milleriyle fazla zorlamamak. Bu işimi hiç kolaylaştırmıyor çünkü bu manuel bir karbüratör ve burada manuel bir hızlandırıcı kullanmak istemedikleri için farklı bir soğuk hava vanası eklemişler. Bu arabanın orijinalinde bu vananın kullanılmadığına eminim. Otomatik pencereleri, kliması, vakumlu far kapakları, bunların hepsini manuel kabloyla alabilirsiniz. Tahminimce manifoldun üzerine oturan bir termostatlı potansiyometreye sahip olan bir karbüratörü vardı. Ama ne yapalım, biz de şu an sahip olduğumuzda çalışıyoruz. Belki en iyisi değil ama en azından yakıt veren bir karbüratörümüz var diyebilirim. Ve bence işe yarayacak. Tamam, şu anda yaklaşık dakikada 600 devir. Biraz daha yükseltmemiz gerekecek. Hala rolanti için çok düşük. Bu arabanın muhtemelen 750 civarında rolanti yaptığını tahmin ediyorum. 700 ile 750 arasında bir yerlerde olmalı. Araştırmadan sadece içgüdüye dayanarak tahmin ediyorum. Evet, şuna bak. Kardeşim, şu an rölantide yaklaşık 25 derece ileri ateşleme açısındayız. Bu işe yaramayacak. Ateşleme çok ileri derecede olduğunda olan şey, piston üst ölü noktasının çevresinden geçerken bu sıkıştırma esnasında daha erken kıvılcım çakması anlamına gelir. Bu yüksek devirlerde gerekli çünkü çok kısa bir zaman penceresi var. Gerekli süre pistonların motor içinde ne kadar hızlı hareket ettiğine bağlı olarak çok daha dar olur. Ama bu kadar düşük bir motor çalışma hızında bu kadar fazla zamanlamaya ihtiyaç yok. Bunun sebebi ise aslında piston ölü noktasının çevresine gelmesi ve kıvılcımın bu yüzden erken çakması. Böylece bir yer kolu krank miniyle savaşa giriyor. Bu da marşı zorluyor. Vın vın diye ses çıkıyor. Bu sesin çıkma sebebi kıvılcımın çakması ve motorun gerçekten çok zorlanması. Yapacağım şey bunu iyice araştırmak. Distribütörün tam port vakum için tasarlanıp tasarlanmadığını görmek. Alternatör için kayışımın olmadığını fark ettim ve voltajım gerçekten çok düşük. Bunun için bir tahrik kayış almalıyım. Galiba ilerleme kaydettik. Şimdi gidip bu şeyin özelliklerine bakmam gerekiyor. Birazdan dönerim.
0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
21: Otel harika.
22: Evet ve geceliği sadece 13.500.
23: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
21: Trivago'ya bakmalısın.
23: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
21: Yüzden fazlasından.
23: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
22: Trivago'ya bakmalıydım.
21: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
24: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
25: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
26: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
27: Atıştırmalık?
26: Yok ben doymalık takılıyorum.
27: Bir şey diyeyim mi?
28: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
26: Abi bu adam ne yiyor ya?
29: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
30: Parasının kıymetini bilenler.
31: Biziz biz.
30: Biziz.
32: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
31: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
32: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
31: Para mı kaybettirir?
32: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
33: Biz en iyisi kalgona geçelim.
8: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
10: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
20: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
18: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
20: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
18: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
3: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Pekala, motoru yaklaşık 3500 devire çıkana kadar çalıştıracağım. Steven ışığı kullanacak ve alnına bir kayış yememeye çalışacak. Distribütöre hiç vakum gitmesini istemiyoruz. Çünkü sadece mekanik avansı kontrol ediyoruz. Bu yüzden o portu tamamen kapatacağım. Ve vakum olmadan başlangıç değerini göreceğiz. Bakalım nasıl gidecek? Pekala, hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Şu sese bak. Devir biraz düşük.
1: Evet, işe yarıyor.
0: Tamam, yaklaşık 625 civarı. Belki biraz daha yükseltmeliyiz.

0: Bu yaklaşık 10.
1: Yaklaşık 9. Evet, tam orada.
0: Şarj olan pil benim yeni pilim.
1: Evet, pil azalıyor çünkü alternatörümüz yok. Şimdi zamanlama tam istediğimiz yere yakın. Karbüratördeki hava yakıt karışımını ayarlayacağım. Rölantideki en iyi noktayı arıyoruz.

0: Hangi devirdeyiz?
1: 715. 690. 700. Bu kısmı çok seviyorum.
0: Bence çok az kaldı. Kesinlikle çok daha iyi bir ses veriyor. Rolanti oldukça güçlü çıkıyor. Tepkisi çok daha iyi gibi geldi. Parçalamaya başlayacağım. Motor çok daha mutlu görünüyor. Pikes Peak'e ithaf ettiğimiz bu projemizde sağlam bir ilerleme kaydediyoruz. Şu ana kadar boyama ve vinil işlemi tamamlandı. Deposunu yenilemek üzere söktük, arazi lastiklerini taktık. Eski egzozu söktük ve ihtiyacımız olan parçaları değiştirip motoru ayarlamaya başladık. Proje şimdiye kadar 23 bin dolara mal oldu. Umarım geri kalan işler sorunsuz gider. Egzozu buradan, ön taraftan gevşetiyorum. Steven'ın arka egzoz borusunu biraz aşağı indirmesi gerekecek. Böylece onu kesebilir ve yakıt deposunun monte edileceği yerin ötesine çıkarabilmek için çalışabiliriz. Biraz geriye dönük çalışıyoruz ama bunu yapmak zorundayız. Tamam dostum, burası bitti.
1: Harika.
0: O bununla uğraşırken biz de bu arabaya bir alternatör takacağız. Bu tamamen kilitlenmiş durumda. Yani artık işlevini yitirmiş. Bu alternatörün biraz farklı bir ayarı var. Bu araç için uygun olan bu gibi görünüyor. Çok benzer ama tam olarak aynı değil. Bu yüzden umarım montajda bir sorun yaşamayız. Gövdeleri aynı ama şarj kablosunun gittiği yer biraz daha aşağıda olması açısından farklı görünüyor. Varf kapağı için yeterli boşluk var gibi görünüyor. Bu yüzden çalışacak gibi. Sanırım bu iş olacak. Yarım inçlik anahtar yok. Tabii ki. Neyse bu iş görür. Tamam, somun için 9'a 16 anahtar. Doğrudan çıkmalı. Tamam, harika. Pekala. Bakalım nasıl olacak. Güzel. Acaba uyuyacak mı? Uyumadı ama hallederiz. Tamam, topraklaması sorun olacak gibi. Bu beklediğinden daha karmaşık çıktı. Şimdi arka topraklama saplamasını kesmem gerekiyor. Çünkü hareket ettiremiyorum. Her saniyede daha da ilginçleşiyor. Şuradaki saplama var kapağına takılıyor ve alternatörü doğru pozisyonda çevirmeme izin vermiyor. Bu yüzden önce bu saplamayı keserek başlamam gerekiyor. Tamam, başlıyoruz. Evet, böylece garantisini kaybetmiş olduk.

0: Var, kapağına çok yakın ama yeterince boşluk var. Evet. Tamam, şimdi kayışa takabilmek için karteri ve su pompası kaslağını çıkarmalıyım. Ne heyecanlı. Eski arabalarla uğraşmak böyle işte. Hey Steven, kayış takmak için crankbindi çıkardın mı
1: evet,
0: hiç?
1: Evet, bir kere çıkarmıştım.
0: Az kaldı. Eğer bu şeyi kaslağın üzerine yuvarlamayı başarabilirsem...
1: Nasıl gidiyor?
0: Dostum, şu ana kadar mümkün olan her küçük saçmalıkla karşılaştım. Bu mu? Evet dostum. Bazen ihtiyacım olan tek şey bir kardeşin yardım eli.
1: Eski usul iyi bir kardeşim var.
0: Şu somunu ben çekersem sen sıkar mısın? Olur. Tamam, sanırım bununla işimiz bitti.
1: Ve kardeşim, artık bayrağı bırakmanın ve yemek yemenin zamanı geldi.
0: Evet, şükürler olsun. Gerçekten
1: yani,
0: çok acıktım.
1: Yani kesmeni isteyeceğim.
0: Üç gündür yemek yemedim.
1: Tamam. Hadi öyle
0: yemeği. Hadi gidelim yemek yiyelim. Pekala millet. Yakıt deposu sonunda firmadan geldi. Tank temizliği ve hazırlığını yapıyorlar. Artık hazır ama önce arabanın arkasından bu bombayı çıkarmalıyız ki patlama olmasın. Kimse bir patlama istemez değil mi? Bu eski bir traktörün yakıt tankı gibi bir şey. Hey Steven, yakıt hortumu kelepçelerin var mı?
1: Kaç tane lazım?
0: İki tane. Bu kabloları ayır, diğer yakıt gönderim ünitesindeki kablolara bağla. Tankları buraya kaydırdığımızda bagajda kablo bağlantılarını yapman gerekiyor ama bu iş kısa sürecek.
1: Kelepçe, bu işin bitimine bir adım daha yaklaşıyoruz. Hazır mısın?
0: Dikkat et, bu nükleer bir savaş başlığı.
1: Evet.
0: Nükleer bomba tank gibi bir şey bu. Evet, kocaman.
1: Bir tane tank değil, çoğul.
0: Tamam dostum.
1: Şu kayışı oradan çekebilir misin kardeşim?
0: Evet. Au. Aa, neyse tamam, sorun yok. Gidip tetanos aşısı olurum.
1: Tamam tut. Sağlam tut.
0: Tutuyorum. Bekleme modundayım.
1: Yeni bir somun almam gerekiyor.
0: Somon mu? Balık gibi mi? Evet, çoğu insan bir yakıt tankı takarken bunun ne kadar önemli olduğunu fark etmez ama biz somon balığı kullanıyoruz. Yeşil renkte, vücudunda kırmızı noktalar olan balıklar. Evet. Şu somonu göster bakayım. Ya! Ya! Aa! Hadi bakalım küçük dostum. Hadi küçük adam. Evet işte oldu. Ağzıma pas girmeden tamamlasa olmazdı. Evet.
1: Yakıt attığını
0: her
1: bağladın
0: mı? Her şeyi toparladık. Artık her şey hazır olmalı.
1: Bu taraf gayet iyi.
0: Bu çocuk adam hazır. İyi ki bu muhteşem şeyi bulduk değil mi? Bu tankı kim buldu hatırlıyor
1: evet,
0: musun?
1: Evet kardeşim, çok güzel.
0: Aa, teşekkür ederim. Sapa sağlam oldu. Tamam. Şimdi egzozu takacak mısın?
1: Evet efendim.
0: Harikasın. Sadece kısa bir bölüm kaldı. Düz bir boru takacağız. Uçları asacağız ve günü kapatacağız. Çok çılgın bir şey değil. Egzozun direkt depoya girmemesi için gaz deposunun diğer tarafına çıkması gerekiyor. Sonra bunları bağlayacaksın. İki kablo. Şurası da topraklama. Tamam, güzel
1: açıkta
0: görünüyor.
1: Açıkta bir şey unutma.
0: Bu gerçekten kötü olurdu. Tamam, bitti.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Net! Kazancım net, sigortam net.
4: Bu otel harika.
5: Evet,
4: ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
7: Bak, %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten.

0: efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
4: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
5: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
6: Vodafone 5G ile yeni çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
7: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
9: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
10: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemişti. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
9: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
10: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
11: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
12: Evet, Parks PK ithafen yenilediğimiz aracımız üzerinde çalışıyoruz ve işler güzel ilerliyor. Depo yerleşti, yakıt hatları ve her şey bağlandı. Şu anda son parça olan egzozu düzgün bir şekilde yerine oturtmaya çalışıyoruz ve dürüst olmak gerekirse bence gayet iyi görünüyor. Sizce nasıl?
13: Tamam, sıkıyorum.
12: Hadi sık dostum.
13: Oldu mu?
12: Güzel. Biraz kaymış ama harika görünüyor. Sürücü tarafı oraya da yaptın mı?
13: Evet, o tarafı hallettim.
12: Harikasın. Hazır mısın? Siz hazır mısınız peki? Büyük bloklu egzoz sesi çıkaracağız.
13: Hazırım.
12: Biraz egzoz şov yapalım. Pozitife hemen bağla. Hadi. Hiçbir yerden duman çıkmıyor. Tamam dostum.
13: Hadi bakalım.
12: Efendim.
13: Muhteşem.
12: Değil mi?
13: Evet.
12: Canavar gibi ses çıkıyor. Hadi seni soğukkanlı yaratık. Biraz ısınmasını beklesek iyi olur. Motorun rölantide çalışmasını istiyorum.
13: Evet. Şunu bir dinle dostum.
12: Aa, işte
13: çok
12: bu.
13: Çok acayip ses çıkarıyor.
12: Vay
13: yani
12: canına.
13: Böyle ses çıkarıyorsa.
12: Herkes bu sesi duydu mu? Tam bir canavar sesi çıkarıyor. Bu taraftan sesi çok güzel geliyor. Gerçekten çok iyi. Büyük bloklu bir klasik tekne motoru gibi ses çıkarıyor. Bir dakika, şarj durumunu kontrol edeyim. Motor çalışmaya devam etsin. Aa, evet, şuna bak. 13.8. Şampiyon gibi şarj ediyor. Şampiyon gibi şarj ediyor. Pekala çocuk adam, seninle test sürüşü zamanı. Hazır mısın bakalım? Rölantide çalıştırmayı deneyeceğim.
13: Gerek yok.
12: Tamam, emin misin?
13: Evet.

0: Şu an far kapaklarını açmak için vakum devresini çözmeye çalışıyorum. Bu vakum anahtarını hareket ettiriyorum. Böyle yaparak onları açmaya çalışıyorum. Oldu işte. Nasıl yapılacağını buldum. Burada ileri geri hareket eden bir vakum kapağı mekanizması var. Sanırım yanlış tarafa itmişim. Bir de böyle deneyelim ve işe yarayacak mı görelim. Pekala, şimdi test etme zamanı. Budur. Buradaki düğme bu far kapaklarının açılıp kapanmasını sağlayan şey. Biri açıyor, diğeri kapatıyor. Buradaki diyafram açılıp kapanarak bu düğmeleri harekete geçiriyor. Böylece bunu kolayca açıp kapatabiliyorsunuz. Kapakların arkasında, kaputun altında bir vakumlu sistem var. Ve bu mekanizmadan gelen açma ya da kapama emrine göre far kapaklarını vakumlayarak hareket etmelerini sağlıyor. Gerçekten çok havalı. Daha da havalı olan bir şey varsa o da hala çalışması. Güzel. Birkaç küçük iş kaldı. Şimdi bataryayı bağlayacağım. Alt tarafta voltaj çekişinin nerede olduğunu bulmak iyi olacak. Bir şey kaçırmadığımızdan emin olalım. Soğutma sıvısını, yağ, şanzımanı kontrol edelim. Az kaldı. Hiçbir yere ayrılmayın. Birazdan geliyoruz. Aracımız bitmeye yakın. Bu büyük motoru yolda duymayı dört gözle bekliyorum.
1: Bu sesi çıkardığımda ekstra enerji alıyorum. Aa, gördün mü?
0: Harikasın. Hadi bakalım çalışıyor mu görelim.
1: Lastik hava basıncını tekrar kontrol edeceğim.
0: Umarım bunu kullanmak zorunda kalmayız. Yani yine de bunu almadan gitmem.

0: Bu araba muhteşem.
1: Bu araba harika dostum.
0: Yalan söylemeyeceğim. Düşündüğümden çok daha havalı. Durmadan sürmek istiyorum.
1: Sürüşü çok güzel.
0: Hadi gel arabaya dışarıdan bakalım. Bu arabayı aldığımızda gerçekten farklı bir şey yapmak istemiştik. Aslında çocukken araba sürmeye ve almaya başladığımızdan beri hep kimsenin sahip olmadığı bir araba bulmaya çalıştık ya da hoş olmayan bir şey alıp onu havalı yapmaya çalıştık. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bu şovu izleyen kişiler muhtemelen daha önce bu arabanın bir örneğini görmemiştir.
1: Gördülerse bile anlamamış olabilirler çünkü neye baktıklarını bilmiyorlardı.
0: Evet, haklısın. Birçok şeye benziyor ama aslında hiçbir şeye de benzemiyor.
1: Evet, kesinlikle kendine has bir parça.
0: Yani büyük ve yatak gibi. İçinde büyük bir motor var. Bu arada bunun susturucusu yok. Bu yüzden biraz gürültü yapıyor. O kadar güzel bir sesi var ki tekrar gazı açmak istiyorsunuz. Bunu sürerken tam gazda kalmak istiyorsunuz. Bana çocukluğumu hatırlatıyor. Böyle tuhaf bir araba olsun istedik çünkü bunun üzerinde korkmadan dönüşüm yapmaya odaklanabilirdik. Bu araba için bir ritim bulmak ve onu havalı hale getirmek gerçekten zordu. Yani gerçekten çok çılgın bir şey yapmak istedik ve bu araba tam olarak bunu karşılıyordu. Dürüst olmak gerekirse bu arabanın eski hali öyle kafa çevirtecek bir araba değildi. Haksız mıyım? Ama şimdi öyle diyebiliriz. Çünkü burada kime sorsak herkesin ağzı açık kalıyor. Az önce yanımdan ne geçti diye bakıyorlar. Arabanın hatları gerçekten harika.
1: Bu renklerle baksana. Muhteşem oldu. Benim kişisel olarak bu arabayla yapacağım tek şey Big Ben'teki açık yol yarışına gitmek ve motorun konuşmasına izin vermek.
0: Evet.
1: Anlıyor musun?
0: Evet.
1: Saatte 300 kilometre yapabilecek gibi duruyor.
0: Renklerin kontrastı ile ilgili harika olan şey tüm gölgelendirmeleri görebilmek. Bu araba bordo renkteydi. Yani bütün gölgeleme neredeyse boyanın rengiyle aynıydı. Şimdi ise kırmızı ve siyah kontrastı var. Böylece gölgeleri net görebiliyorsunuz. Şuradaki motor kapağının üzerindeki bu havalandırma ızgarası bile arabaya bir hava katıyor. Nasıl yaptığını bilmiyorum ama harika görünüyor. Hiçbir işe yaramıyor bile olsa bu onu daha da havalı kılıyor. Çünkü onu yapmak için çok uğraştıkları belli. Yani seni kandırmak için. Farlar kapalıyken sadece bu şeytani görünümlü ızgarayı görüyorsunuz. Bu araba hakkında bütün gün konuşabilirim. Bu arabayı karşına koyup tüm gün onu izleyebilirsin. Ve tam bir bölgesindeki havalı şeylere bakmaktan sıkıldığında başka havalı bir özelliğini fark ediyorsun. Onu aldığımızda çalışıyordu ama kötü çalışıyordu. Değil mi?
1: Kötüydü.
0: Sürerken hemen belli oluyordu. Kendi kendiyle savaşıyordu. Çok zor bir şekilde marş basıyordu. Zamanlamasını ve karbüratörün karışımını ayarladık. Alternatörü almak zorunda kaldık, tam uymadı ama bu sorunu aşmak için de yol bulduk.
1: Arkadaki susturucuyu tamir ettik.
0: Evet, onu da tamir ettik. Steven egzozu yakıt deposunun önünden arka tarafa kadar
1: orijinal
0: götürdü.
1: Orijinal yakıt tankı monte ettik.
0: Aa evet. Steven bir de orijinal fabrika çıkışı bir yakıt tankı buldu.
1: Her zaman.
0: Ve onu arabaya monte etti. İhtiyacımız olan her şeyi sen sağladın Steven. Teşekkür ederiz. Bu araba için tamamen harabe durumda bir yakıt tankı bulduk ve onu arabaya taktık. Hatları temizledik. Gerçekten risk taşıyan bir iş çıkardık. Tüm bu saydıklarımızı motorun yanına taşıdık ve sanırım yaptığımız her şey bu kadardı. Böyle sayınca sanki kulağa basitmiş gibi geliyor ama bunların hepsi birkaç gün sürdü. Doğru parçaları bulmak, mesela bu kaputun altındaki bağlantılar hep yanlış parçalarla doluydu.
1: Bütçeden bahsetmedim.
0: Evet.
1: Bütçeyi aşmamalıydık. Sahip olduğumuzdan fazlasını harcayamayız.
0: Hadi bütçeyi hesaplayalım. Arabayı 8200 dolara aldık. Gövdede, boyada ve vinilde yaklaşık 13 bin dolar harcadık. Yakıt tankı almak ve onu yeniden kullanabilir hale getirmek için yaklaşık 1300 dolar harcadık. Sonra lastiklere ve egzoza 1000 dolar verdik. Gerisi elimizdeki parçalarla aracı iyi çalıştırmak içindi. Toplamda 24.440 dolar harcadık. Alabileceğiniz ya da yenileyebileceğiniz türden bir araba olmayabilir ama bir kere deneyimledikten sonra kesinlikle buna bağımlı olacaksınız.
1: Kesinlikle öyle.
0: Aracın değerine gelirsek bu aslında tamamen size kalmış.
1: Bir de nadir bulunan arabalar için ödenen bedel var.
0: Arabanın değeri ne kadar nadir bulunduğuna da bağlıdır. Herkeste olmayan bir şeye sahip olmak için ödemeniz gereken bir bedel vardır. Bu mantığı anladığınız zaman her kuruşuna değiyor.
1: Gidip test sürüşüyle şu değerine bakalım diyorum. Bakalım ne kadar ediyormuş. Ben süreceğim.
0: Ha, olur, tamam. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Evet, işte bundan bahsediyorum.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsınız?

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Carrefour'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Carrefour Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Carrefour'dan bir dünya tatlılık.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
4: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Bu otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
0: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Birazdan.
4: Yok artık.
3: Eğlenmeyi seven bu aile hayatın tadını çıkarmak istiyor.
4: Harika.
5: İşte bundan bahsediyorum.
3: Ama mükemmel karavanı bulmak için sıkışacaklar mı?
4: Ransalar mı?
3: Yoksa kutlama mı yapacaklar?
4: Bayanlar önden.
3: Girişimci Steve ve Amanda'nın ağır şeyleri çekebilecek güçlü bir karavana ihtiyacı var.
6: Harika.
3: Arayışları ikisi arasında çekişmeye mi neden olacak?
6: Hamile kalırsan böyle yaparız.
4: Kilo almışsın.
7: Vay canına.
3: Bu sirk sanatçılarının da turne otobüsüne ihtiyacı
4: bu
3: var.
4: Bu güzelmiş.
3: Bütçeleriyle hayalleri arasındaki ince çizgide yürüyebilecekler mi?
7: Yatağın ölçüleri
5: King
7: ne kadar?
5: King size ama bence 3 kraliçeye daha uygun.
3: Muhteşem karavanlara hoş geldiniz. Burası dünyanın en büyük karavan bayisi. Bünyesinde Amerika'nın en büyük karavan firmalarını barındırıyor. Amerika'daki karavan sahiplerinin %37'si çocuklarıyla seyahat ediyor.
8: Dört tekerlekli ev bakmak için çok güzel bir gün.
3: Chris, Beth ve kızları Taylor, Florida'da aile dostu bir karavan arayışında.
8: Güney'e gidip 2 ay balık tutuyoruz. Doğayı ve birlikte zaman geçirmeyi seviyoruz. Tamamdır. Bak annen ağaç tuttu.
3: Tampa'ya ailelerine uygun bir karavan bakmaya geldiler.
8: Yaklaşık 10-12 metrelik A sınıfı çok kızaklı bir araç istiyoruz.
3: İkisi de büyük bir mutfak, güzel bir banyo ve 100 bin dolarlık bütçelerini aşmamak istiyor. Ama ufak bir sorun var.
4: Ben ranzalı bir araç bakmak istiyorum.
8: Ben ranza sevmiyorum, mezar gibi geliyor.
4: Konuşup anlaşmamız gerekiyor.
3: Karavan uzmanı Anthony Smith aileye yardımcı olacak.
9: Merhaba Taylor, duyduğuma göre son kararı sen verecekmişsin.
7: Evet.
9: Güzel, güzel.
4: Kontrol onda. Bizim ailede kararı 6 yaşındaki kızımız verir.
8: Doğru, gerçekten de patron o.
9: İlk durağımız bu 2015 model Flatwood Storm. Liste fiyatı 114 bin dolar.
8: Çok güzel.
9: İlk izlenimleriniz nasıl?
8: Fena değil, rengini sevdim.
4: Kendine has bir ışıltısı var.
8: Evet öyle, çekici. Çekici bir yanı var. Vurucu.
4: Önden buyur. Vay.
8: Hoşuma gitti.
4: Renkleri sevdim. Yuva gibi hissettiriyor.
8: İçerisi güzel duruyor. Ah, televizyon da varmış. Dönüyor mu bu?
9: Tabii ki. Şuraya basmanız yeter.
4: Ay canına.
8: Baksana Taylor. İşte budur.
7: Televizyonun dönmesi çok hoşuma gitti.
4: Çok güzelmiş.
9: Bunu beğendiyseniz bir sürprizim daha var.
4: Yok artık.
3: Ortalama C sınıfı karavanların hepsinde yaklaşık 2200 kilogram çekme kapasitesi bulunur.
10: Amanda değil mi?
4: Evet benim.
10: Hoş geldiniz.
3: Ama Steven ve nişanlısı Amanda ortalama bir karavan istemiyor. Karavan uzmanı Lee Warno Williams'ın yardımıyla işlerini yola taşıyabilecekleri güçlü bir karavan arıyorlar.
6: Tam zamanlı müzayede işiyle uğraşıyoruz. Ticari satışlar yapıyoruz. Kazıcı, dozer tarzı makineler gibi büyük ekipman satıyoruz.
10: Başlayalım bakalım.
6: Arkamızda yük çekebileceğimiz, işimize yarayacak güçlü motorlu bir karavana ihtiyacımız var.
11: Açıkçası ben de kendim için çalışabileceğim bir masa ve geniş bir mutfak istiyorum.
6: 250 bin dolarlık bir bütçemiz var ve bunu aşmayı kesinlikle istemiyoruz.
10: İşte 2015 model Dynamax DX3. 9000 kilogram çekiş gücüne sahip. Fiyatı ise tam 309 bin dolar. Boyası bu karavana özel yapılmış. Çok şık. Gerçekten harika bir karavan.
11: Vay canına. Boya işi çok güzel. Işıl ışıl. İçeriği görmek için sabırsızlanıyorum. Merdiven aydınlatmalarını sevdim.
6: İçerisi çok güzel. Vay canına. İçerisi çok geniş ve havadardı.
11: Modern bir görünümü var. Tavanı yüksekmiş.
6: Ben 1.80 boyundayım. Tam bana göre. Bu katlanıp masa mı oluyor yoksa?
10: Buna katlanır koltuk deniyor.
6: Vay canına.
11: Ben de denemek istiyorum.
10: Dene bakalım Amanda.
11: Bakalım rahat mıymış?
10: Amanda araca girer girmez kendini koltuğa attı. Bu bence iyi işaret.
11: Gerçekten çok güzel ve çok sağlam görünüyor.
10: Ağırlığı görüyor musunuz? Tezgah granit kaplama.
11: Belli oluyor. Mutfaktan bir başyapıt.
10: Şurada
11: baksana.
10: Küçük bir fazladan tezgahınız da var.
11: Burada yemek yapmak için gerçekten sabırsızlanıyorum.
10: Ayrıca çok güzel bir de duşunuz var.
11: Çok güzel. Güneş ışığı alıyor.
10: Evet, ona tepe camı deniyor.
11: Banyosu spa gibiydi. Çok rahatlatıcıydı. Çok beğendim.
10: Arkanızda da yatak odanız bulunuyor. Bu yatakta geniş bir depolama alanı var.
11: Evet, işte şuna bak. Vay canına.
6: Buraya ayakkabılarımın hepsi sığar. Karavandaki depolama alanı benim için mükemmel.
11: Ayakkabı koyacaksan koku spreyi de alalım.
10: Yorumlarınızı alalım.
6: Çok güzel.
10: Öyle mi?
6: Evet. Ama bütçemizi biraz aşıyor. Bu karavanda bütçemizi aşması dışında hiçbir sorun yok. Fiyatı istediğimizden çok daha yüksek.
12: Amerika'da 20'den fazla gezici sirk var.
13: Tepedeki merdiveni sevdim.
12: Silk Road sanatçıları Britney, Stephanie ve Zoe yola düşüp gösterilerini sergilemek için Tucson'da.
13: Çok küçük.
14: Evet.
13: Silk'ten ilham aldığımız performanslar gerçekleştiriyoruz. Ekibimiz akrobatlar, jonglörler, palyaçolar, ip cambazlarından oluşuyor.
12: Karavan uzmanı Jeff Bonway ekibe eşlik edecek.
14: Seyahat amaçlı kullanacağız. 1994 model bir sarı okul otobüsü kullanıyoruz. Daha iyi bir modele geçmek istiyoruz. Küçük okul otobüsü. Sık sık bozuluyor. İçine çok kişi sığmıyor. Daha iyi bir model almak istiyoruz.
12: Üçünün de sığabileceği kadar alan, prova alanı ve büyük bir banyo istiyorlar.
13: Bütçemiz $200,000 civarı.
14: Bu bütçeden biraz daha az harcamak istiyoruz.
5: Bu 2013 model bir Thor Tuscany. $278,000. Bütçelerinin üzerinde ama onlara ellerindeki seçenekleri göstermek istedim.
14: Vay canına. Güzel ve geniş. İçerisi çok güzel. Tavan çok alçak değil. Hareketlerimizi çalışabiliriz diye düşünüyorum.
13: Hadi deneyelim.
14: Evet. Aa,
13: ayağın tavana değer mi sence?
14: Tamam, dikkatli
13: tamam.
14: Ol. Evet, güzel.
13: Şimdi ayaklarını kaldır. Evet, yaklaştı mı?
14: Evet, neredeyse.
13: Genel anlamda çok iyi bir araç. Her şey çok kaliteli. Yatağa bakın.
14: Bence buraya üçümüz de sığarız.
13: Bence de üç kişilik.
14: Yatağın ölçüleri ne kadar?
5: King size ama bence üç kraliçeye daha uygun.
13: Aa, şu banyoya bak.
14: Güzelmiş. Çift lavabolu. Lavabolu,
13: evet.
14: Buraya tüm kostümlerimiz ve makyaj malzemelerimiz
13: i̇ki
14: sığar.
13: İki lavabo ve iki aynı olması makyajı daha da kolaylaştırıyor.
14: Evet, bayıldım gerçekten. Biraz gereksiz bulduğum şeyler var ama. Mesela şu şömineye bence gerek yokmuş.
13: Televizyonlara da, televizyona ihtiyacımız yok.
15: Ama buzdolabı çok iyi. Yiyeceklerimizi koyacak geniş bir alan önemli.
14: Bu kadar para verir miydim? Emin değilim. Biraz daha az harcama yapmak güzel olurdu diye düşünüyorum.
5: Pekala. Hala bir sürü seçeneğiniz var. Aradığınızı bulacağız. Gelin bakalım.
14: Harika.
11: Atla bakalım.
8: Geç canım.
11: Vay.
12: Doğa sever Gettings ailesi $100,000 bütçeleriyle Tampa'da Flatfoot Storm'u geziyor.
11: Yok artık.
8: Harika bu.
9: Açması kolay. Böylece yukarıda fazladan bir yatak odanız daha olacak.
11: Bu harika. Şuna baksana.
7: Çok rahat.
8: Rahat rahat televizyon izlemek için yapılmış.
11: Aman
8: değil
11: tanrım.
8: Mi? Bu karavan hoşuma gitti. Tuşa basınca kaybolup gidiyor.
9: Sıra diğer sürprizimizde. Şuradaki büyülü butona basıyorsunuz ve aşağı bu iniyor. var.
4: Ranzalar mı? Yok artık.
9: Bir ranza da.
4: İnanmıyorum, bu muhteşem. Karavanı gezerken ranzaları görünce çok heyecanlandım. Buna bayıldım.
9: İşte ebeveyn yatak odası.
8: Çok güzel.
4: Çok güzel. Karavanın ön kısmında 6 kişinin yatabilmesini çok sevdim. Harika bir şey. Taylor'ın arkadaşları yatıya gelebilir. Hepsinin uyuyacak yerleri olur. Bence bu harika.
8: Ben karavanımızda bu kadar insan görmek ister miyim emin değilim. Kaynanam da gelir sonra.
4: Kes şunu.
8: Karavanın fiyatı ne kadar?
9: Bunun liste fiyatı yalnızca 114 bin dolar.
8: Pekala.
4: Pekala. Bütçemizi biraz aşıyor ama düşünebiliriz bence.
8: Bütçemizi aşıyor. 90 ila 100 bin dolar harcarız diye düşünmüştük. Fiyatı planladığımız aralıkta değil.
9: Bunu çok beğendiğinizi görebiliyorum. Aradığınız pek çok kriteri sağlıyor. Moralinizi bozmayın. Bir şey daha
4: gidelim.
9: Göstereceğim size.
4: Hadi. Tamam.
9: Görecek çok şey var.
8: Hadi gidelim.
4: Tamam.
16: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Bir adım önde.
5: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
12: kartım hadi. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
13: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
12: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Steven ve Amanda, müzayede işlerini ülkenin dört bir yanına rahatça taşıyabilecek güçlü bir karavan arayışında.
1: İçerisi çok güzel. Vay canına.
0: Dynamax D3 üstün bir çekiş gücüne sahip ama 309 bin dolar fiyatıyla 250 bin dolarlık bütçelerini aşıyor.
2: 2002 model, ikinci el, Dynamax DynaQuest. Bütçenize uygun, yalnızca 242 bin dolar.
3: Tek renge boyanmış gibi.
1: Yeah. Haklısın ama ben rengini pek beğenmedim. Rengi bence çok kötüydü.
3: Bayan Lönden.
1: Vay canına, güzelmiş. İçeri girerken bu kadar şık olmasını beklemiyordum doğrusu. Ama çok güzelmiş.
3: Burası biraz sıkışık gibi görünüyor.
2: Bu masanın şu tarafa ve şu tarafa doğru ilerleme gibi hoş bir özelliği mevcut. İşte böyle.
3: Vay nasıl canına. Yani?
2: Ucundan tutup kaldırın. Evet. Tamam. Sonra da ileri geri ittirin.
1: Hamile i̇şte kalırsan oldu. Böyle yaparız.
3: Biraz kilo almışsın. Duşumuz da burada sanırım.
2: Hadi içeri girin. Bu duşta da tepe camı var. Çok güzel.
3: Oh, vay canına.
1: Tamamdır.
2: Güzel değil
1: güzel,
2: mi?
1: Güzel, evet. Evet. 2012 model olduğu için biraz endişeliydim ama gerçekten çok güzel. İçi yepyeniydi. Çekiş gücü ne kadar peki? Aradığımız kadar güçlü mü?
2: Bu bebeğin 350 beygir Cummins motoru var. Yaklaşık 9000 kilogram çekiş gücüne sahip. İhtiyacınızı kat be kat karşılar.
1: Bununla her türlü yükümü ve ekipmanı çok rahat taşıyabileceğimi düşünüyorum.
3: Ne dersin Stephen?
1: Evet, bence çok rahat.
3: Ferah da.
1: Havalı süspansiyonu var mı Livorno?
2: Evet var.
1: Başta hiç düşünmediğim ama en sevdiğim şey hava süspansiyonlu koltuklar. Çok rahatlar. Güzel.
2: Yarışıyor gibisiniz.
1: Aynen öyle.
3: Düt düt.
1: Ben çok beğendim.
3: Birkaç yenileme yapıp işimizi buradan yürütebileceğimizi düşünüyorum.
2: Pekala. Düşüncelerinizi alalım.
1: Çok güzel ama rengi beni öldürecek.
2: Tamam, boya için ufak bir fikrim var. Şuraya güzel küçük bir kaplama yapıp üzerine logonuzu koyabiliriz.
1: Evet.
2: Ne dersiniz?
1: Fiyatı ne kadar olur?
2: Bütçenizi aşmamasını sağlayabilirim.
0: Aile gezilerinde kullanacak bir karavan arayan Gettings ailesi Tampa'da 100 bin dolarlık bütçelerini aşmamaya çalışıyorlar.
4: Bu karavan gerçekten çok güzel. İkinci el, tertemiz. Çölde bir vaha gibi. 2006 Fleetwood Southwind modeli. Temiz kullanılmış Fleetwood Southwind sadece 86 bin dolar.
3: Rengine bayıldım.
5: Ben de. Boyası yeni yapılmış.
4: Önden buyurun Taylor Hanım.
3: Vay canına. Ne kadar güzel olduğuna bak.
5: Evet, çok daha geniş. Koyu renk dolaplara
3: görür
5: bayıldım.
3: Görür görmez genişliğine ve renklere gerçekten bayıldım. Kendimi evimde gibi hissettim. Çok ferahtı. İkinci el mi bu?
4: Evet, ikinci.
3: Vay. 2006 model bir karavanın bu kadar iyi durumda olması gerçekten çok şaşırtıcı.
4: Bir sürü depo alanımız var.
6: Oyuncaklarımı buraya koyarım.
3: Çok iyi düşündün.
5: Oyuncak kutun da hazır Taylor. Daha önce hiç çıplak ayakla küçük oyuncaklara bastınız mı? Çok can yakıyor.
4: Bir de yatak odasına bakalım.
3: Yatağın boyutunu beğendim.
5: Güzelmiş.
3: Burada ranza yok sanırım.
4: Hepsinde olmuyor.
3: Ah doğru. Bu karavanın içinde hiç ranza yok. Hayal kırıklığına uğradım.
5: Bu karavanın fiyatı ne kadar?
4: Bu 2006 model Fleetwood Southwind'in liste fiyatı sadece 86 bin dolar.
5: Vay canına. Fiyatı şaşırtıcı ölçüde düşük. Bunu karşılayabiliriz.
3: Evet, bütçemizin altında.
5: Sanırım bu ikisi arasında karar verme vakti geldi.
3: Buradaki ranzalara bayıldım. Taylor'ın arkadaşlarının da kalması için çok uygun.
5: Anlıyorum ama bunda da 4 kişi yatabilir.
3: Evet ama ranzalar...
5: 114 bin dolara karşı 86 bin.
3: Kesinlikle onu öne çıkarıyor. Üstelik buraya kıyasla avantajları da var.
5: Öyle. Ranzalardan vazgeçiyor musun?
3: Sanırım.
5: O zaman kararımızı verdik.
3: Sanırım.
5: Ben beğendim. Çok güzel bir seçim
4: güle
5: yaptık.
4: Güle güle kullanın.
5: Bence. Teşekkür ederiz.
4: Önemli değil, tebrikler.
3: Teşekkür ederiz.
5: 2006 model olanı alıyoruz ve çok heyecanlıyız.
3: Evet. Sabırsızlanıyorum.
0: Müzik Birkaç gün sonra...
5: Hadi gidelim kızlar.
0: Gettings ailesi Flatwood Southwind'leri ile yola koyuluyor.
5: Biraz balık tutacağız. Ailece suyun ve güzel havanın tadını çıkartacağız.
3: Bu kedi gerçek mi?
5: Yaklaşıyoruz. Balık kokusu alıyorum. Sen de alıyor musun Taylor?
6: Evet.
5: İşte geldik kızlar. Golf arabasına binelim
3: evet.
5: mi?
3: Evet.
5: Bu karavanı aslında golf arabamızla uyumlu olsun diye aldık.
3: Hayır, o yüzden almadık. Karavanı aldık, eve gittik ve karavanla golf arabamız uyumlu oldu dedik.
5: Hayır, yanlış hatırlıyorsun.
3: Doğru hatırlıyorum.
5: Hangi karavanı aldığımı biliyordum ben. Benimle kamera önünde tartışma.
6: Manzara çok güzel.
5: Bu karavan bizi birbirimize yaklaştırıyor. Ailecek çok ama çok güzel zaman geçiriyoruz.
3: Güzel.
5: Hava güzel.
0: Otoparkta...
2: Ne düşünüyorsunuz?
1: Bence gayet güzel.
0: Steven ve Amanda 250 bin dolarlık bütçelerini aşıp aşamayacaklarına karar vermek zorunda.
1: Ben daha çok DX3'ü beğendim.
7: Haklısın.
1: Çok
7: kim
1: güzel.
7: Kim beğenmez?
1: Mükemmel, geniş, büyük, boyalı, her şeyi var. Yepyeni 2015 model, çok da pahalı. DynaQuest'in bütçemizin altında olması çok güzel. Ama dışıysa pek beğenmedim. Livorno'nun dediği gibi iş yerimizin mobil reklam panosu haline getirebiliriz ama.
7: Bunun lükslüğünü ve alanını sevdim.
1: Evet. Evet.
7: Ama bence diğeri bize daha uygun.
1: Evet.
7: Harika olacak.
1: Yaşasın. Havalı koltuklarını şişir. Bu güzellikle yola çıkalım.
0: Arizona'da Silk Route 200 bin dolarlık bütçeleriyle yollara düşüp gösterilerini sergileyebilmek için dört tekerlekli bir sirk arıyor.
8: 2007 model American Tradition. 12 metre uzunluğunda ve yalnızca 169.651 dolar.
6: Vay canına. Hoşuma gitti. İhtiyaç halinde tepesine çıkabilir miyiz?
8: Tabii ki.
9: Karavanımız olacak sonuçta. Bence tepesinde kullanabiliriz. Oranın da kullanılması lazım.
7: Hadi bakalım.
9: Evet, hadi bakalım.
6: Eğer işimize yarayacaksa neden olmasın?
9: Haklısın, küçük bir sahne kurabiliriz.
6: Kesinlikle öyle. Aa, burası harika bir dans platformu olur. Harikaymış.
8: Aşağı inin hadi, beni korkutuyorsunuz. Henüz içeriği göstermedim.
6: Beğendin burayı, çok büyükmüş.
8: Müşterilerim genelde daha içeriği görmeden tepeye çıkmak istemez ama onlar sıradan müşteriler değil. Bastığınız yere dikkat.
7: Teşekkür ederiz. Evet. Aa, güzel, beğendim burayı.
6: Zemini beğendim. Bakalım bir şeyleri devirmeden hareket edebilecek miyiz?
9: Bakalım nasıl olacak.
6: Hazır mısın? İyi mi?
9: Evet. Evet.
6: Dönecek alanın var mı? Bacaklarını açıp dönebilir misin? Evet mi, hayır mı?
9: Evet. Oluyor.
6: Ay, hiçbir yere çarpmadı. Evet.
7: Şu yatağa baksanıza.
9: Evet,
6: boyutu
9: güzelmiş.
6: Güzel. Alan biraz küçük gibi ama güzel. Yatak odası iyiydi.
7: Evet.
6: Gayet rahat uyunabilecek alan vardı.
7: Bu ne?
8: Açıp bakabilirsiniz.
7: Pekala.
8: İşte gardırobunuz.
6: Dolap sedir açın.
7: Buraya ben bile sığarım. Buraya ben bile sığarım.
6: Gardıroba bayıldım. Muhteşem.
9: Güzel,
6: güzel
9: kokuyor.
6: Bayıldım.
9: Bu karavan bir numara.
6: Gardırop sedir ağacından. Tüm kıyafetlerimiz güzel kokacak.
8: Bu araç hakkında ne düşünüyorsunuz?
7: Çok güzeldi. Diğerinden daha dar gibi geldi. Diğerinin güzel yanı içinde istediğimiz her şeyi barındırmasıydı. Mesela banyosu. Madem para harcayacağız o zaman tam harcayalım.
6: Buna vereceğimiz paraya değer mi pek emin değilim.
7: Çünkü
0: 200 bin dolarlık bütçeleriyle iki otobüsten birini seçmek zorundalar.
9: Görünüşünü çok sevdim. Zemini, mermerleri çok güzeldi. Diğeri ilk bakışta o kadar güzel görünmedi bana. Yani o kadar güzel değil. Ama bütçemizi de göz önüne alırsak onu satın almak galiba daha mantıklı. Yani bana daha çok uyar.
6: Bence de yapalım.
7: Yapalım
6: evet,
7: mı?
6: Evet.
7: Tamam.
6: Evet.
9: Biz ikinciyi almaya karar verdik.
8: Harika.
7: Sıkışalım mı?
8: Sıkışabiliriz tabii. İş insanlarının yaptığı gibi.
7: Evet.
9: Küçük bir sirk numarasıyla kutlayalım mı?
8: Eyvallah. Tamamdır.
6: Üstesinden gelebilir misin?
8: Gelirim herhalde.
10: Tamam, ellerini uzat.
8: Tamam.
6: Evet. Aa, evet.
10: Kollarını kullanma. Tamam. Mı? Seni havaya kaldıracağım. Sen
6: dikkat
10: de göğsünü
6: et.
10: Havaya kaldıracağım.
6: Tamam, biraz daha.
3: Bacaklarını birleştir. Birleştir.
6: Harika.
8: Bence harikaydı.
11: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
12: Bu otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
14: Yüzden fazlasından.
12: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira.

0: gaz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsınız?
5: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Muhteşem karavanlar. Çok kalabalık bir ailenin sağlam bir karavana ihtiyacı var.
4: Aman tanrım, canavarlar.
3: Fakat herhangi bir otobüs onlara yetebilecek mi?
4: Tereyağından kıl çeker gibi, bu da neydi?
3: Ve köpek dostu bu çift devamlı olarak yollara koyuluyor.
5: Hadi hadi.
3: Hem lüks hem de köpek onaylı.
5: Bu muhteşem.
3: Bir karavan bulabilecekler mi?
5: Beğendiniz mi?
3: Seyahat severler de yolculuklar için kompakt bir otobüs arıyor.
5: Oh, nasıl sence?
3: Fakat her karavana paraları yetebilecek mi?
5: Ah, kafana dikkat et.
3: İşte karşınızda muhteşem karavanlar. Dünyanın en büyük karavan bayisinin Amerika'daki en canlı karavan pazarlarından ikisinde yerleri bulunuyor. Biri Arizona Tucson'da, diğeri de Tampa, Florida'da. Her iki şubede de en çok küçük bir alana 300 metrekareye kadar yaşam alanı sığdırabilen çekme karavanlar satılıyor. Fakat yine de karavanlar bu kalabalık aile için küçük gelebilir.
6: Ben Jennifer Leal.
7: Ben Jesse Leal ve 5 tane çocuğumuz var. Evde asla sakin bir an bulamazsınız.
6: Gerçekten gürültülü. Sürekli odalarımıza gidip kapıyı kapatıyoruz.
7: Yastıklara bağırıyoruz.
3: Aile tatilleri için bir karavan ararken 5 çocuklarının 4'ünü getirdiler.
7: Herkesin sığacağı bir otel odası bulmak çok zor. Bir yere seyahat etmek istiyorsanız uçak bileti almanız gerekiyor. Biz de bir karavanın tüm bu sorunları halledeceğini düşünüyoruz.
6: Aynı zamanda ailece seyahat etmenin çok hoş olacağını düşündük tabii, eğer ölmezsek.
7: Bir çekme karavan arıyoruz. Ebeveyn odasından ayrı, ranzalı bir oda olmasını istiyorum.
6: Doyuracak çok karın var. Bu yüzden karavan park etmek sizin iyi bir mutfağı olsa iyi olur. Çünkü orayı kafeteryaya dönüştürmeliyim.
7: Bütçemiz yaklaşık $25,000.
3: Aileye Tracy Bama Elliot yardım edecek.
4: Merhaba. Nasıl gidiyor bakalım?
6: İyi gidiyor.
4: Ben Bama. Tanıştığıma memnun oldum. Leal ailesinde beni en çok zorlayacak şey hepsine yetecek kadar bir uyuma alanı bulmak olacak. Bu kadar çok çocukla kesinlikle ranzaya ihtiyaçları var. Büyük aracı getirdiğim için sevindim. Nasıl bir şey arıyorsunuz?
8: Ben büyük bir şey arıyorum.
4: Büyük. Pekala. Hadi gidip bulalım. Eğlenmeye hazır mısınız?
6: Evet.
4: Pekala. Ellerinizi kaldırın. Üç deyince bulalım diyoruz. Bir, iki, üç.
8: Bulalım.
6: Bulalım. Bulalım.
4: Elleri ve ayakları aracın dışına hiçbir zaman çıkarmıyoruz.
6: Aman tanrım. Bu harika. Harika.
4: Pekala çocuklar, başlıyoruz. 2015 model Crossroads Sunset Trail.
8: Aa, bu çok havalı.
4: 8 metre.
8: Harika.
4: Nasıl duruyor?
6: Güzel.
4: İçeriye bakalım mı?
8: Evet.
4: Hadi bakalım.
8: Çok havalı.
4: Tek sıra yapalım.
6: Vay canına, bu kaydırmalı değil mi?
4: Evet, burası komple kaydırmalı. Kilerle birlikte dışarı kayıyor.
6: İçine girince biraz sıkışık hissettiriyor. Yatakta pek yer yok. Jesse uzanırsa ayakları duvara değecek bence.
4: Ha, öyle mi?
6: Evet.
4: Pekala Jesse, buraya çık ve bak bakalım. Ona yanıldığını kanıtlayalım çünkü burada size göstermek istediğim bir şey var. Ashley, kapıyı kapatır mısın?
8: Pekala. Biz yemek yerken televizyon...
4: Nasıl buldunuz?
9: Hiç adil değil.
6: Çok hoş, ha? Çok güzel.
4: İnsanlar dönen televizyonları seviyor. Yemek odasından izleyebilirsiniz. Uyku vakti gelince de arkaya çevirip ebeveyn odasından izlersiniz. Çok havalı. İyi büyüklükte bir mutfağı var.
6: Güzel bir tezgah alanı var. O yüzden beğendim. Bu set üstünü beğendim.
4: Bu aşağı iniyor bu arada. Böylece burada iki kişilik daha yeriniz oluyor. Buradan
6: harika.
4: Kapanıyor. Buradan katlanıyor. Sonra da bu minderler orayı
6: muhteşem
4: kapatıyor.
6: Fikir. Şimdiden ranzada takılan biri,
4: evet,
6: var.
9: Benim.
8: Burası benim.
9: Burası benim.
4: Saklambaç mı oynuyorsun? Neredeyse birini kaybediyorum.
6: Merhaba. Orada yeterince
4: nasıl
6: yer var mı?
9: Evet. Bir sürü var.
7: Bence bu karavanda seyahat etmek ilginç olurdu.
6: Çık oradan. Orada bir de kutu var.
10: Vay canına, çok fazla depolama alanı var.
6: Ranzalar güzel fakat galiba biz çocukların kendi alanları da olması için ayrı bir bölme istiyoruz.
4: 20'ye kadar say.
8: Hoşuma gitti.
6: Biz birini bıraksak da siz onu sonra bulsanız?
4: Bu karavan belki biraz küçük olabilir. Yine de çocukları memnun etmek çok kolay. Onlar için büyük bir oyun alanı gibi. Pekala millet, sırada çok heyecan verici başka bir şey var. Bence çok beğeneceksiniz.
6: Hadi çıkalım, hadi çocuklar.
7: Bu karavan bütçemizin biraz üzerinde fakat yine de çok beğendik. O yüzden hala listede.
4: Şuna bir bakalım.
6: Vay canına.
3: Üç karavan sahibinden biri küçük çocuklarla seyahat ediyor.
11: Çok fazla seçenek var.
3: Oğlu ve Ferran Burrell, 2 yaşındaki kızları Samara ile seyahat edecekleri bir karavan bulmak için Tampa şubesine geldiler.
12: Bütün ülkeyi gezdik. Colorado, Florida, Kanada ve kızımın da ülkeyi boydan boya gezme deneyimini yaşamasını istiyorum. Elbette daha rahat ve şık bir şekilde.
3: Bu ikili karavan uzmanı Jason Brunner'la birlikte çalışacak.
13: Bir seyahat otobüsü mü arıyorsunuz?
11: Evet, evet.
12: Kompakt fakat yine de lüks. Yani. Olsun.
11: Karavanımda olmasını istediğim birkaç şeyden biri yeterli büyüklükte bir uyuma alanı olması.
12: Rahat koltuklar istiyorum.
11: Bir de güzel bir banyo.
13: Bütçeleri 120 bin dolar. Bu fiyata bulmak zor olabilir.
12: Büyük ihtimalle karavanı daha çok ben kullanacağım.
11: Karavanı hep o kullanacak.
12: Hayır, daha çok. Gördünüz mü? Bu iki kelimeyi birbirine karıştırıyor.
13: Size göstermek istediğim karavan bu. Bu 2015 model bir Winnebago Trend. 7 metre ve fiyatı sadece 92 bin dolar. Bakalım mı?
11: Tamam, harika. Hazır mısın?
12: Bir, iki, üç.
11: Aferin.
12: Aferin.
11: Beğendin mi?
12: Oo. İstediğim kadar geniş değil. Arada daracık bir koridoru var.
11: Yatak nerede?
13: Bir adım geriye gider misin?
11: Tamam.
13: Şimdi yukarıya bak. Hazır mısın?
11: Oo.
13: İşte geliyor. Vay canına,
11: çekilmen
13: iniyor.
11: Çekilmen lazım. Evet.
13: Dikkat et.
11: O tarafa git.
13: Geç hadi. Kafanı çarpma. Şuna bakın. Tamamen aşağı iniyor. Işıklar otomatik olarak yanıyor ve böylece yukarıda bir uyuma alanınız oluyor.
12: Vay canına.
11: Tırmanmak ister misin? Tırman hadi. Evet.
12: Beğendin mi?
11: Ne diyorsun? Hayır, beğenmedim.
12: Samara'nın trendteki yatağını beğendiğini sanmıyorum.
11: Kafana dikkat et.
12: Biz de beğenmedik.
13: Yani sabit bir yatak mı istiyorsunuz?
11: Kesinlikle. Pekala. Evet.
13: Diğer karavanları da görmek ister misiniz?
11: Evet, seve seve.
12: Evet, lütfen.
13: Tamam.
11: Güle güle karavan de.
8: Güle güle karavan.
12: Güle güle karavan.
3: 5 milyondan fazla karavan sahibi köpekleriyle seyahat ediyor. Tampa'daki şubede Colin ve Amy Arnold iki boxer cinsi köpekleri Byron ve Eva ile paylaşacakları lüks bir karavan arıyor.
14: Köpeklerimiz çocuklarımız gibi.
15: Ailemizin birer üyesi.
3: Her yerden yapabildikleri bir işleri için devamlı olarak seyahat etmeyi planlıyorlar.
14: Ben uzaktan öğretmenlik yapıyorum. Bu yüzden hiç ofis toplantım olmuyor.
15: Yogayı çok seviyorum. Aslında daha yeni diplomamı alıp mezun oldum. Bu yüzden yolda yoga yapmayı planlıyorum.
3: Colin ve Amy sıcak havayı seviyor. Ve en iyi kanyonu, sörfü ve tırmanışı bulabilecekleri yerlere seyahat etmek istiyorlar.
15: Dağ bisikleti yaparken tanıştık. Bu geleneğe de devam etmek istiyoruz.
3: Bugün karavan uzmanı Chris Mullis'la çalışacaklar.
16: İnsanlar evcil hayvanlarıyla geldiklerinde çok daha eğlenceli olduğunu
14: köpekler
16: söyleyebilirim.
14: Köpekler karavan konusundaki fikrimizi gerçekten etkiliyorlar. Çünkü yaptığımız her şeyi onları da yakından ilgilendiriyor.
16: Karavanınızda ne istiyorsunuz?
15: Ben yoga eğitmeniyim. Bu yüzden yoga yapabileceğim geniş bir alana ihtiyacım var.
14: Tabii köpekler de onunla yoga yapmayı seviyor. Bu yüzden onlar için de yer lazım. Benim de ofisim olarak kullanacağım bir yere ihtiyacım var. Yoldayken işimi yapabilmek için bilgisayarımı rahatça kullanabilmeliyim.
15: Karavan için bütçemiz 350 bin civarında.
16: Çocuklar, bu 2015 model Winnebago Tour.
3: Bu 13 metrelik karavan lüks ve konforla donatılmış. Fiyatı da 396 bin dolar.
15: Vay canına, şuranın büyüklüğüne bak.
14: Vay canına, inanılmaz.
16: Ön tarafta karşılıklı raylı duvarlar var. Bu tarafta da boydan boya raylı
15: duvar. Yani yoga yapabilirim.
16: Kesinlikle.
15: Hepimiz koltukta oturabiliriz.
14: Köpek sarılma yeri mükemmel.
15: Evet.
14: Kanepenin yapıldığı malzemenin köpeğe dayanıklı olduğunu söylediler.
15: Gelin bakalım, evet.
14: Beğendiniz mi? Beğenmeleri bizim için çok önemli. Baron. Aman tanrım. Geri gel Baron. Evet. Aman tanrım. Bu köpekler çıldırmış, bu inanılmaz. Köpekler beğendi.
16: Eşyaları koymak için de alana ihtiyaç vardı, öyle değil mi?
14: Evet.
16: Şimdi şuna bak, burası açılıyor. Uzaktan çalışırken ihtiyaç duyacağın donanım ve diğer malzemeleri buraya koyabilirsin.
14: Bu inanılmaz. Televizyon benim için büyük bir sürpriz oldu. Çünkü sunucumu koymak için televizyonun arkasında yeterli alan var. Böylece ihtiyacım olan bağlantıya ve güce sahip
16: olabilirim. Ayrıca king size yatağınız da var.
14: Gel bakalım Baron.
16: Köpekler tarafından test edilip onaylandı.
14: Hemen küçülüverdi. Karavan hayatını beğendiniz mi çocuklar? Sizin
17: Merhaba.
14: İçin uygun mu? Evet. Sorun şu ki fiyatı 396 bin dolar. Bize çok yüksek.
17: Evet, biraz pahalı.
16: Baron hoşuna gitti.
14: Baron bayıldı.
16: Colin Wayman'in bayağı uzun bir istek listesi var. Karavan ararken hem bütçelerine hem de isteklerine uygun bir şey bulmak gerçekten zor olacak.
17: Hadi çocuklar.
16: Gerçekten güzel, temiz. İkinci el, 50 bin kilometrede 2010 model bir karavan buldum size. 315 bin dolar olan bu araç sıfır olanın yarı fiyatına. Çocuklar hadi atlayın. İçerisine bir göz atın ve ne düşündüğünüzü söyleyin
17: güzel.
16: Bana.
14: Oturma alanı çok geniş. Vay canına.
17: Gerçekten ferah. İçerisi son derece geniş ve ferah.
16: Gezerken de fark edeceğiniz gibi yerleşim planı oldukça eşsiz.
17: Aa, vay canına. Çok güzel.
14: Alışık olduğumuzdan farklı bir banyo. Normal bir banyo gibi değil. Bölünmüş bir tasarımı var.
17: İçeri gir.
14: İki kişi için biraz dar gelebilir.
17: Eva.
14: Gel Eva, gir kızım. Bence duşakabin köpekleri yıkarken bize biraz küçük gelir.
17: Aa, vay canına.
16: Şimdi şuna bakın. Bu yatak odasının da yatağın önündeki bütün o alanı yaratan bir çift taraflı kaydırması var. Bir de burada geniş bir yatak.
14: Morakko'daki yatak odası bir otel odası gibi. Bu kocaman. Devasa bir yer. İçerisindeyken bir karavanda olduğunuzu
16: Merhaba
14: hissetmiyorsunuz.
16: Merhaba Bayan Eva. Ne düşünüyorsun, tatlım, beğendin mi? Aa, evet.
17: Evet diyor.

0: stays, it stays with me.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
2: Türkiye'nin dürümü. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
3: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya,
4: Dardanel'den. İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Bu var ya bu.
8: Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
14: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
15: Bellona. Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
16: Otoparkın öteki ucunda Leal ailesi çocukları Sunset karavanında eğlenirken 25 bin dolarlık bütçelerine uygun bir çekme karavan avındalar.
17: Birazcık dar geldi.
16: Karavan uzmanı Tracy'nin onlara göstereceği bir özellik daha var.
18: Çıkın bakalım. Yemeği kim yapıyor?
19: Ben.
18: Aşçı sen misin?
19: Evet.
18: Şuna bir bakın. Boom. Açık hava mutfağı. Burada küçük bir ocak var.
20: Yumurta pişiririz.
18: Evet. Pastırmalı yumurta belki. Hadi bakalım.
17: Çok güzel.
21: Çok güzel.
17: Fasulye gibi şeyler veya...
19: Hayır.
16: Karavanında eğlenirken 25 bin dolarlık bütçelerine uygun bir çekme karavan avındalar.
17: Birazcık dar geldi.
16: Karavan uzmanı Tracy'nin onlara göstereceği bir özellik daha var.
18: Çıkın bakalım. Yemeği kim yapıyor?
19: Ben.
18: Aşçı sen misin?
19: Evet.
18: Şuna bir bakın. Boom. Açık hava mutfağı. Burada küçük bir ocak var.
20: Yumurta pişiririz.
18: Evet. Pastırmalı yumurta belki. Hadi bakalım.
17: Çok

0: Çok fazla avantajı var fakat biraz küçük.
1: Ve bütçemizin de üzerinde.
2: İşinize yarayacak başka bir aracımız olabilir.
0: Evet.
2: Pekala. Hadi gidelim o zaman. Hadi. Tamam. Herkes binsin. Gidiyoruz.
3: Tamam.
0: Tamam.
2: Limuzine binin. Muhtemelen birlikte çalıştığım en çılgın aile. Büyük bir golf aracı aldığımı fark ettiniz değil mi? Ha. Senin de mi ayağına bastın? Çok kalabalık. Herkes hazır mı? Emniyet kemerleriniz nerede?
4: Emniyet kemeri yok ki.
2: Ha, iyi bari.
4: Ne?
3: Ne?
5: Yedi kişilik bir aileden üç kişilik bir aileye geçiyoruz. Bural ailesi 2 yaşındaki kızları Samara ile yapacakları yolculuklar için 120 bin dolar civarında bir karavan istiyor. Bir karavan beğendiler ama onlara çok kompakt geldi.
6: Ah, kafana dikkat et.
5: Şimdi ise Jason onlara başka bir seçenek sunuyor.
6: Aa, bu ilginç görünüyor. Pekala.
7: Bu 2015 model bir Winnebago Via.
6: Tamam.
7: Fiyatı da 145 bin dolar.
6: Ah.
1: Oh, bütçemizden evet. Ultra yüksek. Şoförü de var mı? Bence olmalı.
7: İçini görene kadar bekleyin.
6: Peki.
7: Gelin bakalım.
1: Görmek evet. İnanmaktır.
6: Bu çok evet, güzel.
1: Evet.
6: Çok güzel.
1: Gayet ferah.
6: Planı beğendim. Yemek masasını da beğendim. Ayrıca şuradaki televizyonu da. Bayağı havalı.
1: Bu açıdan beğenmedim ama. Evet, beğenmedim. Fikrimi değiştireceğime eminim.
7: Şuradaki köşe yatağı hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Şekli biraz değişik.
7: Hı-hı.
6: Evet, burada uyunabilecek başka bir yer var mı?
7: Evet, bu çok beğendiğiniz alan aslında katlanıp aha, yatak olabiliyor.
6: Oh.
7: Eğer isterseniz ikiniz de buraya uzanabilirsiniz.
1: Oo, şuna banyoya bakın.
6: Bayağı büyük bir
1: olmazsa
6: duşakabin.
1: Olmazımız banyo.
7: Evet öyle.
1: Şimdi bu duşakabini görmeliyiz. Biliyor musun, beğendim. Daha fazla alan
6: var. Evet. Yeteri kadar yer olması hoşuma gitti. Samara'nın saklambaç oynayacak kadar
7: doğru,
6: yeri bile var.
7: Ben de onu izliyorum.
1: Evet. Evet, yeri var.
7: Sürücü koltuğunu deneyin.
1: Beğendim. Gerçekten bayağı geniş.
7: Samara tuşları da beğendi.
1: Evet.
6: Geniş olmasını beğendim ama fiyat biraz...
7: Evet, biraz anladım.
1: Keşke bu kadar pahalı olmasaydı. Trend beni pek etkilemedi.
6: Görünüşü idare eder bütçemiz dahilinde. Fakat uyuma alanı pek ailemiz için uygun değil. Daha fazla uyuma alanı olsa çok daha iyi olurdu.
1: Aradığımız şeyleri pek bulamadık.
7: Sonra Via'yı gördünüz. Uzun bir kaydırma duvarı, köşeli yatağı ve aradığınız gibi güzel bir yemek alanı vardı.
1: Evet, bir de bize uygun bir
7: banyosu. Evet, öyle.
6: İç tasarımını beğendik. İhtiyaçlarımızı karşılıyor. Bütçemizi biraz aşıyor. Bu da bizim açımızdan olumsuz yanı. Biz kararımızı verdik.
7: Tamam.
1: Uzun uzun düşündük ve Via'yı seçmeye karar verdik. Bu ailemiz için mükemmel bir karavan. Seni seviyorum.
6: Seni seviyorum.
1: Bu karavanda çok güzel günlerimiz olacağından eminim. Kesinlikle bizi birbirimize daha da yakınlaştıracak.
6: Bu deneyimi Samara ile paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.
5: $350 bin bütçeleriyle köpek dostu Arnold ailesi devamlı olarak yaşamak için bir karavan arıyor. İki tane seçenekleri var. $396 bin bu karavan ve $315 bin ikinci el satılan bu karavan.
8: Ne düşünüyorsunuz?
9: Monaco güzel, büyük ve ferahtı.
10: Boydan boya raylı duvarı yok ama bütçemize uygun.
9: Muhteşem bir otobüs fakat bize uygun mu bilmiyorum. Yıl boyunca evimiz olabileceğinden emin değilim. Monaco'nun herhangi bir yerine bakıp burası benim ofisim olacak diyemem.
10: Bunu çok beğendim. Geniş, yoga yapacak yeri ve bize büyük bir alan açan raylı duvarı var.
9: Çok güzel. İki köpek ve tabii ki ikimiz için de ferah. Torun bölümlere ayrılmış olmasını çok beğendim. Ön tarafta ofis alanım var.
10: Biraz zor olacak. Yüksek fiyatı gerçekten bütçemizi zorluyor.
9: İçinde yaşayacağız. Maddi sıkıntı çekmeyi yeğlerim çünkü otobüste rahat etmezsek seyahatimizde zehir olur. Kesinlikle.
10: Çok pahalı.
9: Bayağı pahalı. Hayatımızdaki hiçbir şey yarım yamalak olmadı. Büyük oynamalıyız.
10: Sanırım ikinciyi seçeceğiz.
8: Mükemmel seçim. Tebrik ederim.
10: Teşekkürler. Yola koyulmaya hazırız.
9: Otobüste geçireceğimiz yıl için ilk hedefimiz 22 derece olacak.
10: Güzel
9: yani
10: olacak.
9: Neresi 22 derece ise oraya gideceğiz.
10: Aa, vay canına, heyecanlı mısın?
9: Çok heyecanlıyım. Baron, nereye gidiyoruz?
10: Yönlendir bizi Baron.
9: İlk nereye gidelim?

0: Çekme karavan alanında Leyla ailesi ve çocukları Tracy'yi oldukça zorluyor.
1: Sürmek mi istiyorsun? Hayır, sen mi süreceksin? Hayır, ben sürüyorum.
0: 29 bin dolarlık bu karavanın güzel özellikleri vardı fakat bütün aileye yetecek kadar büyük değildi.
1: Size biraz daha büyük bir araç göstereceğim. Şimdi de bu 2015 model Keystone Passport Ultralight'a bir göz atın. 3 tondan hafif. Tamam mı? Hadi gidip bakalım.
2: Vay canına, çok güzel.
3: Bunu beğendim. Oh, şuna bak. Mutfak adası var.
1: Beğendin mi?
3: Aman tanrım, evet.
2: Çok geniş, çok ferah.
3: Görür görmez beğendim. Beğendiniz mi?
2: Harika.
3: Güzel mi?
2: Evet.
3: Çok güzel. Uzanabilir misin? Uzan da sığıp sığmadığına bakalım. Buradan düşer misin?
4: Hayır.
1: Bunu kaldırabiliyorsunuz. Belki de onu orada tostlu yapmamalıyız. Tost olmak ister misin?
4: Hayır.
1: Tamam, gel o zaman. Atla bakalım. Bu taraftaysa açılıp yatağa dönüşen bir şilte var.
3: Harika.
1: Arkaya doğru açılıyor. İşte böyle.
3: Çok güzel.
1: Aslında geriye doğru komple katlanıyor. Aman tanrım, bunlar canavar. Sanırım çocuklar buranın bir oyun alanı olduğunu düşündü. Bum. Gördünüz mü? İyi bir iniş yastığı.
3: Çok utanç verici, çok çılgınlar. Ben gidip kendi alanımı göreceğim. Hepinizi burada kilitleyebiliriz. Vay canına, gayet büyük, çok güzel.
1: Nasıl, küçük mü?
3: Gayet geniş, güzel.
1: İstediğin gibi mi?
3: Tam istediğim gibi. Ebeveyn odası güzeldi. Gerçekten beğendim. Yeterince genişti. Bunu beğendim. Bu U şeklindeki alanı beğendim. Çünkü herkes oturup oyun falan oynayabilir. Koltuğu
5: bu yatak
3: beğendim.
5: Oluyor mu?
1: Evet. Görmek ister misiniz?
3: Vay canına.
1: Gördünüz mü? Çocuk oyuncağı. Tereyağından kılık çeker gibi. Bu da neydi? Aynı zamanda yemek alanı da yatak oluyor. Yani bu araç 12 kişi ağırlayabilir. Peki daha fazla çocuğunuz olur. 4 tane daha.
5: Asla.
1: Hayır mı?
5: Hayır.
1: Pekala.
5: Bunlar yeter.
3: Çocuklar bu karavanı gerçekten beğendi. Hemen alıp bir yere kamp yapmaya gitmek hoşlarına giderdi. Kesinlikle çok fazla avantajı var. Fakat biraz fiyatı yüksek.
0: Leal ailesi 25 bin dolarlık bütçelerini aşan iki karavana baktılar. Şimdi de aile oylaması zamanı.
1: Sunset Trail ve Passport. Ne düşünüyorsunuz?
5: O karavan bizim için biraz küçüktü.
3: Sunset Trail'de neyi beğendin?
5: Dış kısmı.
1: Dışarıda mutfağı var.
3: Dışarıda mutfağı vardı.
1: Bir de döner televizyonu var. Bunu beğendiğinizi biliyorum.
5: Fakat 7 kişi için çok küçük.
1: Pekala. Elimizde Passport var.
3: Herkes ne düşünüyor?
2: Muhteşemdi.
4: Evet.
3: Onu mu beğendiniz?
2: Ranzalardan atlanabiliyor.
4: Ve sonra o koltuk gibi şey yeniyorsunuz.
3: Evet, bu kötü bir özellik olabilir.
5: Evet, biliyorum.
3: Bununla kesinlikle kamp yapmak isteriz.
5: Fakat 30 bin dolar bütçemizin üzerinde.
1: Pekala çocuklar, Sunset Trail'i kim daha çok beğendi? Pekala, ya Passport'u?
4: Yaşasın.
1: Bunu beğendiniz mi? Bunu mu istiyorsunuz?
4: Evet.
5: Bu karavan biraz bütçemizin üzerinde. Fakat gerçekten beğendik ve diğerini almaya karar verdik.
3: Bununla çok eğleneceğiz.
5: Bir tane bulduk.
3: Evet, bulduk.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam
7: Net. Ama ne otel.
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Ha! Maylof.

Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartı.

0: Karamel ve kakao arasında.
1: Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kart Door'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kart Door Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.
2: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
3: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
2: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
7: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
8: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemişti. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
7: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
8: Evet biliyorum, takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
9: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Otizmin tek çaresi eğitim. Onun da en iyi yolu erken tanı. Ama yetmez, imkan tanı. Uzman öğretmenler ve etkili bir eğitim programıyla. Alan tanı, sosyal hayatta iletişim kurmasına. Zaman tanı, öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı. Bağışlarınla güneş gibi tekrar doğmasına.
1: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş.
0: Siz de Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın.
1: Sen korkma, yeniden doğar güneş.
2: Yüzme havuzları artık sadece çocuklar için değil. Bugünlerde seçkin tatil merkezlerinde gördüğünüz yüzme havuzları...
3: Aa, harika.
4: Ne zaman tatil köyüne taşındık biz?
2: En çılgın hayal gücünüze göre yorumlanarak...
5: Aman tanrım, muhteşem bir şey.
6: Tüylerim ürperdi.
2: Arka bahçenize yapılabiliyor.
7: Çocuklar kadar biz de kullanırız.
5: Ah, biliyorum, kullanırız.
4: Havuzumuza.
7: Evet.
2: İşte bu işi gerçekleştiren adamlar. Onlar havuz kralları.
7: Hızlı gidebilir miyim? Texas'ın La Govista kasabasında yaşıyoruz.
5: Evimiz Travis Gölü'nün kenarında.
7: Sıkı tutunun!
5: Bir süredir bu bölgede yaşıyoruz. İyi gidiyorlar.
7: Göl kenarında yaşamayı seviyoruz.
5: Al bir tanem.
7: Burası çok güzel bir bölge. Tatil ve su sporları merkezi.
5: Sahile gitmeyi seviyoruz. Güneşin batışını izliyoruz.
7: Göl bize huzur veriyor.
5: Gölde güzel bir gün daha. Eskiden su kayağı yaparak hayatımı kazanıyordum. Okuldan çıkınca ya da hafta sonları su kayağı yapmaya giderdim. Artık bir gölde yaz boyunca çocuklarıma su kayağı öğreteceğim.
7: Sağlığına.
5: Harika.
7: Evimizi seviyoruz. Evimizin yeri ve göl manzarası harika. Ama havuzun tamir edilmesi ya da yeniden yapılması gerekiyor. İnceleme yapıldığında sızıntı tespit edilmişti. Sonra zamanla çatlak daha da büyüdü.
5: Ayrıca havuzumuzun daha yeni özellikleri olması gerekiyor. Daha modern bir görüntü istiyoruz.
7: Bugün yeni tasarımı göreceğiz.
8: Texas çok güzel bir yer. Her yer nehirler, göller, ağaçlarla dolu. Evin dışına çıkıp vakit geçirilecek çok yer var.
9: Lago Vista'da göl manzarası inanılmaz. Larson'ların evinden görünen o güzel manzaranın vurgulanması çok önemli.
8: Arka bahçelerindeki havuz çok eskimiş. İçindeki çatlaklar tehlikeli bir ortam yaratıyor. Yeni bir havuz yapılması gerek. Larson'lar bizi aslında eski havuzlarını yenilememiz için aradılar. Ama istedikleri şeyler fazlalaşınca yeni bir havuz yapmanın daha iyi olacağına karar verdik. Hazır mısın?
4: Merhaba.
7: Merhaba çocuklar. Merhaba. İçeriye gelin.
8: Yeni bir tasarım yaptık ama bunu onlara göstermeden önce bahçelerinde son bir yürüyüş yapmalıyız.
9: Evet arkadaşlar. Havuzunuzun suyu çekilmiş.
7: Çok doğru.
9: Çatlaklar var. Öncelikle bu havuzu iyice kurutmamız gerekiyor. O zaman çatlakları daha iyi görebiliriz. Akan kenar istediğinizi söylemiştiniz. Öyle değil mi?
5: Evet. Akan kenar çok güzel olur. Özellikle bu güzel göl manzarasına bakmasını isterdim.
9: Ayrıca bu güzel manzarayı ön plana çıkarmak için buradaki jacuzziyi de farklı bir yere taşımak gerekiyor.
5: Evet. O zaman daha güzel görünür, evet.
8: Daha büyük bir jacuzzi.
9: Evet.
8: Havuza dökülen sular.
7: Size bahsettiğiniz suyun içindeki tabureler çok hoşumuza gitti. Eğlenceli bir köşem olabilir.
8: Havuz barı.
7: Havuz barı.
8: Çok güzel olur.
7: Çok eğlenceli olur. Şu anda gördüğünüz şelale taşları çok eski. Tasarımlarınızı görmüştüm. Şelalenin altına girilen, üzerinden sular akan bir yer olmasını çok isteriz.
9: Evet. Bir şeyler yapalım mı? Belki Brooke oradan atlamak ister.
4: Evet.
9: Brooke, sen havuzun en alt kısmında bir şey istediğini söylemiştin.
4: Aa, evet. Tembel nehir olsa çok iyi olur. Arkadaşlarım gelince içinde gezeriz.
8: Çok güzel eğlenceli. Çünkü biz de tembel nehir tasarımı yaptık.
7: Harika.
9: İnceleyelim mi?
7: Çok iyi olur.
5: Harika.
8: Hadi bakalım.
5: Hadi gelin. Ay canım. Brooke, ne düşünüyorsun?
9: Senin tembel nehrinde bu.
4: Harika.
9: Adayı da beğendin
5: mi? Muhteşem
7: havuz
5: olmuş.
7: Havuz kenarlarında ateş kazanları
5: Aman
7: var. Güzel değil mi?
5: Aman tanrım, şuna bak. Havuzun suyu kenardan aşağı akıyor. Ah, bu muhteşem bir şey.
7: Benim sığınağımı da yapmışsınız.
9: Evet, senin sığınağını da yaptık.
8: Evet, sığınağını da yaptık ve şu tarafa döndüğünüz zaman ateş toplarının arasından gölün güzel manzarasını da göreceksiniz.
7: Sıcak havuzu görüyor musun tatlım? Oturma alanına bak. Mangal da var. Şezlonglar
5: havuzun
7: içinde.
5: Bir sürü eğlenceli alan var.
9: Güneşlenme alanı jacuzzi'nin hemen yanında.
5: O bölüme bayıldım.
9: Havuzun içinde bar tabureleri var. Gördüğünüz gibi
8: oradan göl manzarasını seyredebilirsiniz.
7: Bahçemiz için harika bir eğlence alanı tasarlamışsınız. Bizim fikrimizi aldıktan sonra deneyimlerinizle birleştirip harika bir tasarım çıkarmışsınız. Hadi yapın artık.
8: Başlıyoruz.
9: Başına dikkat et Brent.
8: Bugün yıkım günü.
9: Gidiyor.
8: Oo. Bu taşlar yerinden çıkıyor. Arka bahçede dolaşmaya başladık. İlk dikkatimizi çeken eski şelalenin üzerine basınca oynayan taşlarıydı. Bu korkunç bir şey. Buranın sabit olması gerekirdi. Bu taşları çimentoyla birbirine yapıştırmamışlar. Büyük taşları yerinden çıkarmamız çok zor olmadı. Biri zaten havuzun içinde parçalandı.
9: Vay canına.
8: İyi ki birinin başına düşmemiş.
9: Korkunç bir şey.
8: Bunu düşünmek bile beni korkutuyor. Uzun zamandır bu yüzme havuzunu kullanıyorlar. Her an düşme riski olan bu taşların yanında yüzmüşler. Taşlar sabit değil.
7: O taraftaki de aynı.
8: Evet.
9: Evet, aynı şekilde yapılmış.
8: Biz şelale için kullanacağımız taşları hareket etmesin diye birbirine mutlaka çimentoyla yapıştırırız. Havuzun duvarlarını kırmaya başlayabiliriz.
9: Havuzun duvarını yıkarken çok az demir kullanıldığını gördük. Larson'ların havuzundaki sorunlara neden olan bu olabilir.
8: Havuz doluyken oluşan basınç duvarları iterek çatlatmaya başlamış. Duvarların içinde daha fazla demir kullanılmış olsaydı havuz duvarlarının çatlamasını imkansız hale getirirdi.
9: İki hafta boyunca Larson'ların bahçesinde yıkım işleriyle uğraşacağız. Havuzun beton zeminini kırmaya devam edeceğiz. Sonra da bütün yıkıntıyı buradan kaldırıp temizleyeceğiz. Ayrıca havuzun etrafındaki eski verandanın zeminini de söküyoruz. Bu projede üçüncü haftamızdayız. Larson'ların havuzu şeklini almaya başladı. Havuzun kenarlarına kalıp döşeyerek beton için hazırlık yapmaya başladık. Binlerce kilo çakıl taşı getirdik. Çakıl taşları havuzun zemininin en alt tabakasını oluşturacak. Ayrıca yüzlerce çuval çakıl taşıyla ortadaki adacığı yapacağız. Artık temellerin içine inşaat demirlerini koyup beton dökmeye başladık. Havuz çok büyük olduğu için çok fazla demir kullandık.
8: Gerçekten inanılmaz.
9: Yıktığımız havuzdan oldukça farklı.
8: Zemin yeterince sert değildi. Onun için kum dolu yüzlerce çuvalı yerleştirmekle iyi ettik. Artık zeminden endişelenmeye gerek yok.
9: Şelale kısmında da bazı düzenlemeler yaptık.
8: Larson'lar şelalenin daha büyük olmasına karar verince yapıyı desteklemesi için daha büyük bir temel yaptık.
9: Bu değişiklikten sonra projenin 60 santim kalınlığındaki temelini 2 metre 75 santime çıkardık.
8: Ama şimdi daha güzel görünecek. Genişlettiğimiz şelale bölgesini destekleyecek demirleri betonla doldurmak çok zor olabilir. Bence betonu buraya sıkmak çok zor olacaktır. Püskürtücüyü içeri doğrulturken bu iskelette kırılmalara sebep olabilir. Eğer kırılırsa her şey yıkılır.
9: Doğru.
8: Şu anda bütün projeyle ilgili kritik bir karar almak zorundayız.
9: Bu tarafa, bu tarafa.
8: Bugün havuzumuza beton püskürtüyoruz. 2 gün sürecek işlemin ilk günündeyiz. Bugün farklı bir püskürtücü kullanıyoruz.
9: Bunun içine 1 ton çimento girecek. Bugün burada bir sürü insan çalışacak. Her yere beton püskürtülecek ama sonu güzel olacak. Çok fazla detay var. Şelalenin akacağı kısım, havuzun akan kenarı, tembel nehrin detayları, jacuzzi'nin havuza akan kısmı. Bütün bu detaylarda beton kurumadan şekil verilmeli.
8: Şu anda bütün projenin en önemli günündeyiz. Beton püskürtme yapılırken Justin'le yakın takipte olmayı tercih ediyoruz. Bu arada şelale kısmı ile ilgili bir sorun çıktığını fark ettik. Şelale kısmının çok güçlü olması için o bölgedeki çelik örgüyü çok sıkı yapmıştık ama betonu bu çelik yapının içine dökerken zor
9: evet,
8: çıkabilirdi.
9: Evet, burada 150 santimlik bir derinlik var. Ön taraftaki çelik kafesin bir kısmını çıkarmamız gerekecek. O zaman püskürtücünün ucunu buradan sokunca burayı betonla doldurabiliriz.
8: Evet, benim bu demirleri çıkarmayla ilgili endişelerim var çünkü burada su boruları da var. En ufak bir hareket demirleri kırabilir. Eğer kırılırsa hepsinin yeniden yapılması
9: gerekir. Belki de hortumun ucunu buradan içeriye sokabilirler. Bu kadar küçük bir yerden hareket kabiliyeti olur mu bilmiyorum. Başladığı zaman göreceğiz. Bunun üzerinde 16 ton kaya olacak. Yani bu şelalenin üzerine 4 kamyon koymuş gibi olacak. Çok sağlam olması gerekiyor. Şelale kısmından gözümüzü ayırmıyoruz. 2 gündür beton püskürtüyoruz. Bunu 4-5 güne çıkaramayız.
8: İşe yarayacak mı bilemiyoruz.
9: Aynı zamanda betonun kurumasını da beklemek zorundayız. Larson'lara kesinlikle sağlam bir havuz yapmak istiyoruz.
8: Sanırım sonuç iyi olacak. Şimdiye kadar her şey iyi gitti. Demirleri sökmek zorunda kalmadılar. Boruları da sökmediler.
9: Evet, oraya sağlam malzeme doldurdular. Ben çok memnunum. Hiçbir yeri bozmadan yaptım.
8: En büyük engellerimizden birini atlattığımıza göre bitiş çizgisine yaklaştık sayılır.
9: Sorunları arkamızda bıraktık. Ertesi gün sıva ekibimiz bütün gün çalışıp havuzun kabuğunu ortaya çıkardı. Beton işi bittiğine göre artık havuz kenarını yapabiliriz. Larson'lar Oklahoma döşeme taşını seçtiler. Her parça takılacağı yere göre elde kesilip yontuluyor, sonra havuz kenarına veya duvarlara yapıştırılıyor. Kenar taşları yapılırken gözlerimizi havuzun dekorunda kullanılacak diğer taşlara çeviriyoruz. Larson'lar doğal görünüşlü taşları tercih ettiler. Onun için de şelalemizde gerçek kaya kullanacağız. Merhaba.
4: Merhaba.
9: Nasılsın?
4: Sen nasılsın?
9: Bu iş için arkadaşımız Nancy'den daha iyisini düşünemiyorum. Burada en alt tabaka için kullanabileceğimiz 1-2 tane kaya var. 22 ton kaya kullanacağız. Çok büyük bir miktar.
4: Doğru. Benim yapmak istediğim şu. Suyun 3 ayrı düzlemden akmasını istiyorum. Üst üste 3 kat olacak.
9: Çok güzel.
4: Suyun döküldüğü yere koymak istediğim bir kaya parçası var.
9: Evet. Jeff ve abi ilk planda bir değişiklik yapıp şelalenin altında daha geniş bir yer olmasını istediler. Asıl planımız böyle değildi. Bu çok zor ama sen iyi bir fikir verdin bize.
4: Taşlar üst üste düşmüş gibi görünecek. Bütün kayaları seçtim. Uzun ve ince olan kayadan aşağı doğru içeride bir kovuk oluşturarak sıralanacaklar. Altına sen zemin mermerini yapacaksın.
9: Çok güzel.
4: Bu kayaların arkasında da açık bir kısım olacak.
9: Yani ev tarafından görülemeyecek.
4: Hayır.
9: Görmek için bu tarafa yürümek gerekecek. Arkası
4: kesinlikle
9: da açık olacak. Harika. Bu kayaların her biri yüzlerce kilo ağırlığında. Bunları kaldırıp yerine yerleştirmek hiç kolay bir iş değil.
4: Durun.
9: Taşları kaldırıp yerine koymak için vinç ve forklift kullanıyoruz. Bence harika görünüyor. Şelalenin altından eve kadar mermer döşenince hep birlikte çok güzel görünecek. Bu yapı 1,5 metre yüksekliğinde olduğundan tamamlanması birkaç hafta sürecek.
4: Böyle bir şelale yapmak için bazıları taşları gelişi güzel koyabilir ama ben bunu yapamam. Ben her birini nereye koyacağımı hesaplıyorum. Suyun akacağı düzlükleri oluşturuyorum. İstediğim gibi olması için bazı kayaları da yontuyoruz.
9: Burası tamamlandığında Larson'ların arka bahçesinde harika bir görüntü olacak. Akan kenardaki fayansların döşenmesi tamamlandı.
5: Aslında fayansı pek beğenmedim.
9: Beğenmedim derken bu fayansı istemiyorum anlamına mı geliyor?
5: Doğru, istemiyorum.
9: Ivy fayansları istemiyor. Burada çok fazla fayans var.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
1: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Ha! Magnum.

0: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım
6: Hadi. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
7: Bu bir Lotus çok alçak.
6: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
8: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
9: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Lago Vista Texas'tayız. Ivy ve Jeff Larson için ultra lüks bir havuz yapıyoruz.
1: Aman tanrım, bu muhteşem bir havuz.
0: Havuzun dışındaki cam fayanslarla birlikte akan kenardaki dikey porselen fayansların döşenmesi de bitti. Şu anda Tembel Nehri'nin üzerinden geçen köprünün taşlarını döşemeye hazırlanıyorlar. Köprü bittikten sonra fayans işleri tamamlanmış olacak.
1: Günaydın çocuklar.
2: Merhaba.
1: Nasılsınız?
0: Merhaba, nasılsınız? Hazır mısın?
1: Sizinle bir şey konuşmaya geldim arkadaşlar.
0: Havuzun ne durumda olduğunu kontrol eden Ivy Larson fayans seçimiyle ilgili fikrini değiştiriyor.
1: Ben fayansları beğenmedim.
0: Akan kenar fayanslarını
1: evet,
0: mı?
1: Evet, gri renk beni mutlu etmiyor.
0: Yani rengi beğenmedin, döşeme tarzını değil.
1: Döşeme tarzını beğendim, rengini beğenmedim. Havuzun diğer kısımlarına da uymuyor.
2: Beğenmedim derken bu fayansı istemiyorum anlamına
1: geliyor. Doğru, istemiyorum.
2: Burada çok fazla fayans var. Akan kenardaki fayansların kaplanması tamamlanmıştı. Ama şimdi Ivy sökülmesini istiyor. Bu bir sürü iş anlamına geliyor ve bizi çok yavaşlatacak. Peki ne yapmayı düşünüyorsun bu durumda?
1: Sütunlara ve kayalara uyacak kahverengi tonlarda olabilir.
2: Sökülecek çok fayans var. Bu işimizi çok geciktirir.
0: Sonuçta müşteriyi memnun etmek zorundayız. Fayansları sevmeniz gerekiyor. Yıllarca bunlara bakacaksınız. Eğer Ivy değişmesini istiyorsa istediğini yapacağız. Bir fayans gösterebilirim. Bence buradakinin modeline çok benziyor. İçinde senin istediğin gibi kırmızı ve kahve tonları da var.
1: Aa, evet.
2: O halde bütün bu fayansları sökeceğiz. Duvarı düzelteceğiz ve yeni fayansı döşeyeceğiz. Ve bitirdiğimizde çok memnun olacaksın.
1: Harika. Çok teşekkür ederim.
2: Ustalar fayansları sökerken havuzun etrafına döşenecek mermer kısmın hazırlığına başlandı. Alt katman çakıl taşlarıyla doldurulup üzeri düzeltiliyor. Bir kat kumdan sonra Versailles desenine göre mermer döşeniyor. Dört parça mermerin bir araya gelmesiyle oluşan bu desen Larson'ların Akdeniz tarzı evlerinde mükemmel görünecek. Evet, fikir değişince ustalar işleri yetiştirmek için gayret ediyor. Buraya kahverengi fayanslar döşüyoruz. Bizim için önemli olan müşterinin beğenmesi. Ustalar bitirmek üzereler. Buradan da diğer işlere geçecekler.
0: Bu havuz bulmacasının son parçalarından biri de Tembel Nehri'nin köprüsü.
2: Köprünün üzerindeki taş işleri de bitince proje tamamlanmış olacak. Artık tek yapmamız gereken havuz tabanını bitirip suyunu doldurmak ve şelaleyi başlatmak.
0: Evet, tahminimden daha güzel oldu.
2: Bence de.
0: Düğmeye basıp neler olacağını görmek istiyorum.
2: Peki, başlatalım.
0: Bu havuzun birçok özelliği.
2: İşte böyle.
0: Vay canına. Harika görünüyor.
2: Çok iyi görünüyor.
0: Larson'lara havuzu göstermeden önce her şeyin düzgün çalıştığından emin olmamız lazım. Ateşimiz de var. Güzel görünüyor.
2: Sıcaklık da veriyor.
0: Tabii ki.
2: Tembel Nehri'nin akışını da kontrol etmeliyiz.
0: Evet, büyük deneyi yapmaya hazır mıyız?
2: Deniz topu deneyi mi?
0: Evet.
2: Peki.
0: Testi geçtik. Başarılı.
2: Çok iyi dostum. Onları çağırabiliriz.
0: Hadi çağıralım.
2: Pekala.
1: Harika. Şuna bakın. Aa, burası harika.
0: Çok sıkı bir çalışmadan ve birkaç değişiklikten sonra Larson'lara muhteşem havuzlarını göstermeye hazırız.
1: Aa, harika, şuna bakın.
2: Harika.
1: Burası harika. Şelalenin altına bakın. Vay canına, su ne kadar güzel akıyor.
3: Şelalenin genişletilmesi çok iyi oldu. Çok büyük bir alana yayıldı. Çok güzel, muhteşemsiniz. Gerçekten.

0: Gerçekten güzel.
1: Tembel nehre bakın aman tanrım çok güzel.
2: Şelalenin üzerinden atlayıp tembel nehre geçeceksiniz ve şişme botun üzerinde bütün gün gezip duracaksınız.
3: Bence mükemmel bir havuz günü böyle olur.
0: Evet.
1: Vay canına ada ve köprü mükemmel gerçekten harika.
4: Evinizde bir sürü sütun var. Biz de bu köprüde evinizi ve sütunları yansıtmak istedik. Birbiriyle uyumlu oldu. Ada için bir isim düşündün mü?
0: Larsen sığınağı nasıl?
2: Olabilir. Güzel. Her adanın bir ismi olmalı. Bu çok özel bir isim, beğendim.
0: Evet, çok güzel olur. Eğlenceli olacak.
2: Evet Ivy, fayanslar değişti.
1: Tanrım, muhteşem oldu.
2: Değiştirmek istediğini ilk söylediğinde şoke olduk ama sonra görünce seni daha iyi anladık.
1: Beni dinlediğiniz için teşekkür
2: Tabii
1: ederim.
2: Tabii ki, bu bizim işimiz.
1: Fayanslar nasıl parlıyor bakar mısınız? Gerçekten çok güzel. İçinde her renk var. İnanılmaz.
0: Güneşlenme havuzu muhteşem. Köpeklerimiz de bizim kadar hoşlanacak.
1: Kesinlikle. Evet.
2: Suyun içindeki tabureler çok iyi oldu. Onları farklı boylarda yaptık çocuklara göre ve büyüklere göre. Ayrıca oturduğunuz yerden muhteşem manzarayı seyredebilirsiniz.
4: Muhteşem bir göl manzaranız var. Akşamları üzerinde ateş yanan bu sütunlarla manzaranız daha da güzel olacak.
0: Evet, muhteşem bir manzara olacak.
4: Bu alanı her mevsim kullanabilirsiniz. Oturma alanınızda mangalınız ve jacuzziniz var. Burası eskisinden daha büyük bir alan oldu.
0: Evet, daha büyük.
4: Çok eğlenceli bir bahçe bence.
0: Tam istediğimiz gibi.
4: Beğendiniz mi?
3: Evet, harika.
0: Gerçekten harika. Muhteşem.
2: Kullanmaya hazır mısınız?
1: Evet, evet kesinlikle.
0: Tabii ki. Hemen.
1: Bu havuz kesinlikle inanılmaz
0: bu
1: güzel oldu.
0: Bu şelale hem büyük hem muhteşem.
1: Evet.
0: Çocuklar şelalenin üzerinden atlıyor.
1: Onlar için heyecan verici bir yer olsun istiyorduk. Tabii bizim için de. Tembel nehir muhteşem. Oradayken sanki başka bir dünyada gibiyiz. Şişme botla yavaş yavaş ilerlerken insana büyük bir huzur veriyor.
0: Bu havuz bizim hayat tarzımızı tamamladı.
1: Çok güzel zaman geçirebileceğiniz rahat bir havuz.
0: Arkadaşlarımızla paylaşmayı seviyoruz.
1: Ailece birlikte zaman geçirmemizi sağlıyor. Bizim için çok şey ifade ediyor.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: 11-17 Temmuz arasında BİM'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira.

pis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.

0: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Her ev güzel İstikbal'le.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
3: Bu otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Ben Chris.
12: Ben Max.
11: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
12: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
11: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
12: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
11: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
10: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Havuzlar artık sadece çocuklar için değil. Bugünlerde otel kalitesindeki büyük havuzlar...
14: Biri şelale mi istemişti?
15: Evet, bendim.
13: En çılgın hayallere uygun şekilde dizayn ediliyorlar.
16: Vay!
15: Bu muhteşem, tam da istediğimiz gibi.
13: Bu arka bahçenizde de olabilir.
17: Bu benim arka bahçem mi? Öyle değişmiş ki inanamadım.
13: Bunlar da o hayalleri gerçekleştiren adamlar. Onlar havuz kralları.
18: Balığa hazır mıyız?
19: Evet.
20: Ne tutacaksın Jackie?
21: Mavi balıklardan.
20: Eminim birkaç tane tutarsın. Biz San Antonio'dan Jen ve Matt Padovani'yiz.
19: Nice.
20: Aferin oğluma. İki oğlumuz var ve köpeğimiz Chewy. İşte bu. Aferin. Bırakalım mı?
21: Evet. Hadi.
20: Hoşça kal balık.
18: Hoşça kal.
17: Görüşürüz.
20: Biz hep bahçedeyiz. Aferin. Çok güzeldi. Çocuklarla dışarıda vakit geçirdiğimiz hoş bir arazimiz var. Şuna bak. İşte böyle.
17: Geçtiğimiz 5 yaz boyunca yüzme dersi aldılar. Her gün yüzmekten de zevk alıyorlar. Arka bahçelerinde havuz istiyorlar.
20: Harika. Evimizi modern bir kır evi olarak görüyoruz. Toprak tonlarının bulunduğu, ahşapla metalin harmanlandığı samimi bir ev. Evi yaparken arkaya büyük bir teras yaptık. Dışarıda çok vakit geçirebilelim diye. Kısa bir süre önce arkadaşlarımızın da yardımıyla terası yıktırdık ve ahşabı geri dönüşüme kattık. Planımız bu malzemeleri geri dönüştürüp çiftlik evimizde materyal olarak kullanmaktı.
17: Havuz çok vakit geçirdiğimiz bir yer olacaktır. Havuzun eve yakın olmasını istiyorum ki çocuklar havuzda yüzerken ben de onlara göz kulak olabileyim.
22: Verandayı sökmüşler midir?
23: Bilmem ki, o şey kocamandı. Sökmesi saatler sürerdi.
22: İyi ki bizden istemediler.
23: Ama havuzu o boş alana sığdırmak gerçekten güzel fikirmiş. Ebeveyn odasının tam önünde. Yemek odasının tam önünde. Hele o pencereler varken eve girer girmez İlk görülecek şey muhteşem bir havuz ve yanında spa kısmı olacaktır. Harika bir şey.
22: Evet, kapıyı açtıkları anda
23: evet.
22: Boom, karşıda havuz. Müthiş
23: bence
22: görecek.
23: Çok sevecekler. Evet. Hazır mısın?
22: Evet.
23: Hadi.
22: Padlovaniler çok modern bir evde yaşıyorlar.
17: Merhaba. Hoş geldiniz.
22: Onlara yapacağımız havuzun tarza uygun olmasını isteriz. Bu yüzden bir kez daha detaylara bakacağız.
23: Son geldiğimizden farklı görünüyor.
17: Evet.
23: Yeni bir sayfa açmışsınız. Ahşap terası yıktırdınız ama ahşap havasını yitirmeyi istemiyorsunuz, öyle değil mi?
20: Doğru, terası seviyordum çünkü babamla ahşap terasları inşa ederek büyüdüm ben. Ahşabı hep çok sevmişimdir. Ama artık bakımından da usanmıştım.
22: Ahşap yok.
23: Evet, ahşap öyle. Yok.
20: Evimizin çok net hatları var. Biz de mümkünse havuzu bu tarza uygun bir şekilde yaptırmak istiyoruz. Jen eve çok yakın olmasını istiyor.
17: Çocukları içeriden görebileyim.
23: Evet. Evet, bu önemli.
17: Evet.
20: Ama yine de bahçenin tadını çıkaracak kadar geniş ve ferah olsun istedik.
23: Bize ebeveyn odasının şu kapısını kullanmadığınızı söylemiştiniz. Spa kısmının o kapıya birazcık daha yakın olmasını istersiniz, öyle değil mi?
17: Evet.
20: Kesinlikle. Bu evde 6 yıl geçirdik. O kapıyı taş çatlasa 3 defa açmışızdır. Yani o kapıyı kullanacak yeni bir sebep arıyoruz diyelim.
23: Kenarsız olsun dediniz.
20: Evet. Yüzerken manzaranın tadını çıkarmak istiyoruz. Bir de havuzu oldukça derin yaptıracağımız için havuzun kenarına bir basamak yaptırabilmek veya yüzmeye başlarken de manzaranın tadını çıkartabilmek istiyoruz. Ama çocuklar için de tehlikeli olmasın.
23: Bir de maymundan bahsetmiştiniz.
20: İşte bizim maymun bu.
22: Güzel. Rahatlatıcı olsun, maymunlara uygun olsun, dalış alanı olsun, bir de manzaranın tadını çıkarabilin.
20: Çok iyi.
22: Çok güzel planlar yaptık. İçeriye girip bakmak ister misin?
20: Evet, olur.
22: Hadi. Tamam, gidelim. İşte bu.
0: Vay canına.
20: Harika. Muhteşemmiş. İnanılmaz.
22: Büyük de bir havuzdur.
17: Gerçekten.
20: Evet. Verandayı havuzun sonuna kadar uzatmanız güzel. Manzarayı görebiliriz.
22: Aslında ahşap değil ama ahşap gibi duruyor.
17: Evet.
20: Ne güzel. Bakımıyla da uğraşmayız.
23: Havuzun etrafındaki taşlar da özel olarak kesilecek.
22: El yapımı olduğundan taşların rengi dibindeki fayanslarla çok uyumlu ve zarif duracak.
20: Kapımızın önünde jacuzzi olacak. Şu kenarına bakar mısın? Çok güzelmiş.
22: Gördüğünüz gibi şelaleden akan su havuzun dibinde birikiyor.
17: Evet.
22: Tam karşısında, evin tarafındaysa ayaklarınızı koyup üstünde durarak manzarayı izleyebileceğiniz küçük ama tabii boydan boya bir platform bulunmakta.
20: Manzara için harika.
21: Rahatlanabilecek bir yermiş.
23: Rahatlanacak.
22: Rahat.
20: Evet. Evet.
22: Maymun nereye?
21: İşte
22: bu ortaya. Ne dersiniz? Bu havuzu yapalım mı?
21: Evet.
20: Evet.
22: Tamam, hadi yapalım.
23: Bugün kazım günü. İlk yapmamız gereken şey arsayı temizlemek. Ama araziye giriş yapmak biraz zor bir iş. Makinelerimizi evin iki tarafındaki dar alanlardan geçirebilmek imkansız gibi. Bu yüzden ayrı bir yol kullanmamız gerek. Ama o da kendine göre zor. Tamamdır. Kullanacağımız arazi meyilli, taşlarla dolu ve yağmurlardan ötürü çamurlu. Şimdi en keyifli kısmı. Batovanilerin evine ulaşmak.
1: Doğru. Bu yola bir kere girdik mi tepeye tırmanmamız gerekiyor. Toprak fazla yumuşak.
23: Evet.
1: Tamam.
23: Sence buradan başlayabilir miyiz?
1: Şuna baksana. Buradan çıkamadık.
23: Evet. Dozeri yokuştan çıkardık ama arka bahçeye getirebilmek için bu çamurun kurumasını beklemeliyiz. Bu havuzu yaptırmak 8-10 hafta kadar sürer. Bu yol bize lazım. Şimdiden ilk günden batırmayalım. İlk engelimiz demirden çitler. Ama sorun değil. Ağaçların bir kısmını budadıktan sonra nihayet kazıcılara getirebiliriz. Şimdi bu kayaları sökeceğiz ve sonra kullanabileceğimiz bir yere koyacağız. Hoş kayalar. Bence atmaya hiç gerek yok.
1: Evet, kullanabiliriz.
23: Sonra terasın altındaki tüm toprağı kaldıracağız. Bence burada 70 ila 80 santim kadar toprak vardır.
1: Evet.
23: Kayma riski olduğundan dolayı havuzu şu anda yapamayız. Havuzun temelini atmadan önce burayı boşaltmamız gerekecek. Havuz boyutlarını ölçtük. Şimdi de ileride dikeceğimiz duvarın konumlarını belirlemeye başladık. Yükseklik farklarından dolayı bütün ölçüleri tam doğru almış olmamız gerekiyor.
22: Çelik ve çakılları hallettiğimize göre artık havuzun borularına takmamız gerek. Sonra da doldurma vakti gelecek.
1: Patavonilerde büyük gün. Bugün nihayet havuzun taşlarını dibine dolduruyoruz. Bugünkü işimiz bittiğinde havuzun betonu hızla kuruyacak ve havuz son şeklini almaya başlayacak. Patlavoni havuzunun jacuzzisi var. Biz havuzlarımıza bir mekanizma takarız. Betonu dökecek ekip de çimentoyu bu mekanizmanın üzerine boşaltır. Tüm borularda takıldı. Yani her şey ait olduğu yerde. Islak çimentoyu ölçüp kesmek yerine sabit bir mekanizmanın ölçülerini alacaklar. Bütün çimento bunun üzerine dökülecek ve böylece jacuzzinin ölçüleri de doğal olarak yerlerine oturmuş olacak. Artık çimento dökümünü bitirmeye başladık. Halledeceğimiz son işte çıkıntısı olan tümsekli duvar. Biraz eşsiz bir iş yapıyoruz. Havuzun bir metre derinliğine bir tümsek yapıyoruz ki onun üzerinde durup arka bahçelerindeki mükemmel manzarayı da yüzerken arada bir izleyebilsinler.
22: Burada uğraşmak zorunda olmadığımız tek şey trabzan. Çünkü Matt sadece ahşap yapmaktan anlamıyor. Trabzan kaynağından da iyi anlıyor.
23: Beton dökümünden 3 gün sonra nihayet kurudu ve şekillendi. Patlavani havuzunun taşlarını dizmeye başladık. Texas'a uygun, krem renginde taşlar diziyoruz. Rodrigo tüm taşların elinden geldiği kadar kare olması için uğraşıyor. Düz tutmaya çalışıyor. Bu taşlar bütün havuzu kaplayacakları için simetrik olmaları oldukça önemli. Yanında ahşap görünümlü porselen fayans olacak. Texas krem rengi taşlarla porselenin ne kadar uyumlu olduğunu görmeyi iple çekiyorum. Tabii bana kalırsa çok güzel duracaklar.
22: Biz verandayı döşemekle uğraşıp hızla yol kat ederken havuzun bir eksiği bizi bekliyor. Fayansları. Bu yüzden Cem Patlavani'yi ofisimize çağırdık.
17: Merhaba.
0: Merhaba.
22: Dizayncımız Elizabeth'le şıkları tartışmasını istedik.
0: Nasılsın?
2: İyiyim ya sen?
0: İyiyim, çok iyiyim.
2: Ben de fayans ilmi geldin. Tamam. Hadi masaya geçelim. Geldiğin için sağ ol.
22: Cem havuz etrafına koyacağımız porselen fayanslardan bir tane örnek getirdi.
2: Mükemmel.
22: Bunu ve havuzun kenarına seçtiği taşlardan bir tane örneği yan yana koyunca havuzun fayansını seçerken çok hoş bir görsel yardımı olacak.
2: Eğer bir şey çok hoşuna giderse hemen al, böylelikle tamam, azaltabiliriz.
17: Bu çok sadeymiş.
2: Evet, hoş bir taş yansıması
17: evet
2: var.
17: Bu daha renkli bir seçenek.
2: Harika, bunda çok mavi var, dikkat çekici olacaktır.
17: Varyasyon katmak için bu küçük olanları da kullanabiliriz.
2: Kesinlikle. Bunlar da sadece daha çok renk değil, bir de fazla taş var.
17: Tamam. Bir de ben bu camlı parçaları sevdim. Hem renkli hem de parıltılı.
2: Çok güzel bir renkmiş.
17: Onu çok sevdim. Bunun biraz daha büyükleri de var mı?
2: Evet, var. Mesela bu taşlar aynısı ama sadece biraz daha uzun.
17: Tamam, çok beğendim.
2: Mükemmel. Her renk ve şekil var. Acaba bunların arasında hiç beğenmediğin, elemek istediğin bir şey var mı?
17: Şey, çapraz taşları çok sevdim. O yüzden de...
2: Büyükleri atalım
17: gitsin
2: mı?
17: Evet.
2: Tamam.
17: Bunlar daha ilginç.
2: Harika.
22: Jen kısa bir süre içinde bir şey fark ediyor. Porselen yerine...
2: Bunları atalım.
22: Cam parçaları istiyor.
2: Bu iki parça tamamen aynı renk ama bu biraz daha doğal.
17: Tamam. Ben biraz daha renk istiyorum. Buysa sadece kahverengi tonlarında pek hoş değil. Ahşap da uzun olduğu için bunlar daha iyi.
2: Bu parçalar daha uzun olduğu için bence havuzunuza biraz daha uzun bir hava vereceklerdir.
17: Tamam, sevdim.
2: Harika. İşte havuzunuz böyle görünecek.
17: Evet, çok beğendim. İple çekiyorum.
2: Gerçekten güzel.
22: Bütün fayanslar da seçildiğine göre artık döşemeye başlayabiliriz. Patlavani havuzunda çok hızlı çalıştık ve çok yol kat ettik. Bugün havuzun etrafına el kesimi taşları döşemeyi bitireceğiz. Bütün havuzu kaplayacaklar. Havuzun sonunda duran iki sütuna kadar gidiyor. Jacuzzi'nin etrafı ve su boşaltım kısmı da dahil. Havuza açılan basamaklar da bu taşlardan yapılacak. Gerçekten çok güzel oldular. Artık terası da bitiriyoruz. Matt ahşap gibi görünmesini ama o kadar çok bakım gerektirmemesini istiyorduk. Bu porselen yerleştirildikten sonra gayet güzel görünecektir. Temizlediğiniz zaman parıl parıl parlıyor. Üstündeki ahşap tonlarını görüyorsunuz. Çok güzel görünecek ve bence el kesimi taşlarla gayet uyumlu olacak. Jen'in seçtiği havuz içi fayanslarını döşüyoruz. Bu fayanslar 15 santim uzunluğunda ve el kesimi taşların hemen altındalar. Bence döşendikten sonra havuza gayet güzel bir renk katacak. Bu cam fayansın her parçası birbirinden bağımsız ama arkasına yapıştırıcı sürülmüş bir halde geliyor ve havuzun duvarına yapışıyor ve hemen ardından hızlıca kuruyor. Eğer olmasa işte böyle dökülürdü ama bu sayede kolaylıkla karton kısmından tutuyoruz ve duvarlara yapıştırabiliyoruz. Sonra gelip yıkıyoruz ve hemen altında yatan muhteşem cam fayansları görüyoruz. Bu havuzun arkasında negatif kenar dediğimiz bir kenar bulunmakta. Yani su o kenardan aşağı dökülüyor. Havuzun arkasında hızlıca birikiyor ve borular aracılığıyla hızlıca sirkülasyona sokuluyor. Ama bunu yaparken çok önemli bir detay var. Havuzun kenarındaki fayansları milimine kadar aynı takmamız gerekiyor. Çünkü aksi takdirde suyun akışı eğik ve asimetrik olacaktır. Fayansları döşettirdik ve bence iyi geçti. Ama bütün havuzu doldurana kadar iyi mi oldu bilemeyeceğiz. Ama iyi duruyor.
0: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla Takoma, değerinde Trinksat. Obseso.
3: Yeah. Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
16: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
19: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
24: Atıştırmalık?
19: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
24: Bir şey diyeyim mi?
25: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
19: Abi bu adam ne yiyor ya?
26: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
27: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
28: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Bellona,
1: Bellona. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
3: San Antonio'da Jen ve Matt Patlovani'nin evindeyiz.
4: Merhaba. Merhaba.
3: Sizi görmek güzel ve onlara çok modern bir havuz hazırlıyoruz.
5: Vay canına.
6: Muhteşemmiş, inanılmaz.
3: Yakında verdiğimiz tüm emeklerin meyvesini onlara göstereceğiz. Ama aile yüzmeye başlamadan önce zemini kaplamalıyız. Patlovani havuzunda fayans vakti. Seçtikleri fayans oldukça koyu bir mavi tonunda. Karışımı tıpkı çimentoyu döktüğümüz gibi fışkırtıyoruz. Sonra ustalar geliyor ve tüm pürüzleri yavaşça tıraşlıyorlar. Her köşeyi inceliyorlar ve keskin bir kısım olmadığından emin oluyorlar. Hepsi düzeltildikten sonra tekrar geliyoruz ve her tarafı hafif bir asitle yıkıyoruz. Altında yatan tonları açığa çıkarıyoruz. Son rengine böyle ulaşacak.
7: Havuz yüzeyi bittiğine göre geriye kalan tek şey havuzun demir trabzanları.
3: Bunu bitirmek için Matt Patlovani'den yardım aldık. Çünkü kendi yapmak istedi. Uyumlu olsun diye eski trabzanlara yeni tarz verdi.
7: Patlovani havuzunun en önemli yanlarından biri negatif kenarı.
3: Düzgün yapıp yapamadığımız anlamanın tek yolu suyu açmak olacak.
7: Negatif kenarın düzgün çalışmasının tek yolu simetrik olması.
3: Bu fayansları ben döşediğimden işe yaraması gerekiyor.
7: Tabii.
3: Biraz yamuk olması mümkün. Eğer burayı düzgün yaptıysak su aşağıya bir kağıt gibi akıp gidecektir. Yanlış yaptıysak söküp tekrar takmamız gerekiyor.
7: Su açıldığı zaman burada olup bunu görmek istiyorum.
3: Olmazsa artık yardımını bekliyorum.
7: Tamam. Suyun en önemli yanlarından biri negatif kenarı.
3: Düzgün yapıp yapamadığımız anlamanın tek yolu suyu açmak olacak.
7: Negatif kenarın düzgün çalışmasının tek yolu simetrik olması.
3: Bu fayansları ben döşediğimden işe yaraması gerekiyor.
7: Tabii.
3: Biraz yamuk olması mümkün. Eğer burayı düzgün yaptıysak su aşağıya bir kağıt gibi akıp gidecektir. Yanlış yaptıysak söküp tekrar takmamız gerekiyor.
7: Su açıldığı zaman burada olup bunu görmek istiyorum.
3: Olmazsa artık yardımını

0: peyzajda. Sonra da mobilya.
1: Şimdi de masaları halledelim.
0: Gayet uyumlu oldu. İşte bu. Çok güzellermiş.
1: Çok hoş.
0: Bence çok beğenecek. Gerçekten ahşap gibi duruyor. Ama bakım istemiyor.
1: Kesinlikle. Bu havuzu yapmak haftalar sürdü ve nihayet patlovanilere gösteriyoruz.
0: Hadi gidelim.
1: Hadi.
0: Söyleyin bakalım nasıl olmuş?
2: Aman tanrım.
3: Harika.
1: Haftalarca çalıştıktan sonra nihayet rüya havuzlarını gösterebileceğiz. İnanılmaz oldu.
2: Aman tanrım.
3: Şuna bak.
4: Bu havuz gerçekten muhteşem olmuş. İnanılmaz bir şey. Ahşap bir terasla başladık. Şimdi ise kocaman ve güzel bir havuzumuz oldu. Daha mutlu edecek bir şeyi hayal edemiyorum açıkçası.
2: Bak havuzun fayansı ne kadar hoş.
0: Çok hoş bir fayans seçmişsiniz. Çok hoş renkleri var. İçindeki kahverengi tonları porselenle uyumlu.
4: Bu havuzu yaparken eski verandamızdaki ahşap temasını korumayı amaçlıyorduk. Seçtiğimiz porselen öyle hoş ki hayal bile edemeyeceğim kadar güzel olmuş. Jennifer'ın istediği kadar parlakmış. Çok sevdim. Kapıdan girer girmez ilk gördüğüm şey suyun havuzun negatif kenarından akıyor olması. Nefes kesici. Jacuzzi ebeveyn odasının dibinde.
2: Evet.
4: Artık o kapıyı da kullanabiliriz.
2: Tabii ki. Artık kapımızı akşamları jacuzzimize çıkarken kullanabiliriz.
4: Jack, ateş nasıl?
0: Seçtiğiniz ocaklar da gerçekten çok güzel. Havuzun kenarına harika bir hava katmışlar.
4: Nasıllar?
5: Marshmallow kızartırız.
0: Akıllı adam. Havuzda oturup marshmallow kızartacak.
1: Zor bulunur bir fırsat.
4: Çocukların ocaklara verdikleri tepki gerçekten çok güzeldi. Havuzun teknolojisini çok beğendiler. Merdivenler burada ve negatif kenarın ucunda manzara için bir tümsek var. Negatif kenar fikri de güzel. Ve biz de derin bir havuz istiyorduk zaten. Paul ve Tony manzara izlemek için bir tümsek yaparak ikisini de başarabilmiş. Gerçekten iyi.
2: Ben de negatif kenarı sevdim çünkü çocukların düşmesine engel olacak.
0: Dürüst olalım. Trabzan konusunda gerçekten çok iyi bir iş çıkardın.
1: Bu kadar iyi kaynak yapabiliyor olman gerçekten çok etkileyici.
4: Güzel oldu. Çok memnunum.
0: Chewy, sen suyu nasıl buldun? Tuvalettekinden güzel miymiş? İşte bu. Kim yüzecek?
1: İlk ben.
0: Kim giriyor? Hadi maymun. Tamam, girelim.
4: Havuz muhteşem olmuş. Gerçekten çok beğendim.
2: Çocuklar dalıp su sıçratmayı çok seviyor.
4: Yüzmek, çocuklarla boğuşmak, jacuzzi'de dinlenmek, yani gerçekten çok güzel bir iş olmuş. Evimizi seviyoruz, 7 yıldır buradayız. Ama havuzu yaptırdıktan sonra bitmiş oldu. Hep istediğimiz gibi oldu.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Milo Tek, Milo Sil, Milo Puf, Milo Puf Puf.
9: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
10: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
11: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
16: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Başka.
1: Sütaş ayran, çiğ köfteyi gördüğün an
2: Sütaş ayran,
1: gelsin Sütaş ayran.
3: Geçtikçe hissedeceksin.
4: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay Domino's'um hoş geldin.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı.
6: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Sanırım hayatımda gördüğüm en dandik şey olmalı. Buyurun, bir düdük. Egzozun içinde. Dürüst olmak gerekirse daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu tarz bir şey göreceğimi de hiç düşünmezdim. Çünkü araç modifiyelerini kaliteye göre sıralayacak olsaydınız bu herhalde en diplerde bir yerde olurdu. En diplerde. Birincisi çok bariz. Egzozdaki o vidayı anında görebiliyorsunuz. Sesini de duyuyorsunuz ama güzel bir ses bile çıkarmıyor. Sadece ötüyor. Sinir bozucu olan şey şu ki vidalandığı için onaylı bir parçaya yapılmış bir modifiye sayılıyor. Bu da uygun değil.
9: Tek sorun bu değil. Teknik uzman Pascal farlardaki ışık halkalarını fark ediyor.
8: Bunları sabitlemek için silikon mu kullandın?
10: Hayır, pek sayılmaz.
8: Öyle mi? Silikonun yeri banyodur, araba değil. Farları açın lütfen. Buradaki her şey rastgele içine tıkıştırılmış gibi duruyor. Şuna baksanıza.
11: Evet. İçinde durduğu sürece sorun yok.
8: Evet, içinde durduğu sürece.
10: Ne arıyorsunuz?
8: Sadece bakıyoruz.
9: Genelde şöyle bir göz atıyoruz. Bunu her zaman
10: hala yaparız. Tamir aşamasında, o yüzden bu durumda.
8: Hayır, şu an yolda. Eğer yoldaysa tamir aşamasında değildir. Mantık bu şekilde işler. Tamirde olsaydı onu sürüyor olmazdın.
10: Doğru.
8: Kısacası bu araba eğer yoldaysa sorunsuz olmalı.
10: Evet, bir sorunu yok.
8: Ben pek öyle düşünmüyorum.
10: Neden? Nesi var ki?
8: Başlangıç olarak şu farlar. Bunları açmak için resmi bir iznin
10: aslında
8: var mı?
10: Aslında bunlar şey yani...
9: Korona halkaları veya hale olarak da bilinen Angel farların resmi olarak onaylanmış ve ruhsata işlenmiş olması gerekiyor.

0: Pensilvanya Philadelphia'daki Spirit Bakery'deyim. Philadelphia'lı bir ekiple sandviç yarışını kazanmaya geldik. Bu 6 kiloluk devasa simit sandviçi bitirebilirsek kimsenin yapamadığını yapmış olacağız. Ve restoranın onur listesine adımızı yazdıracağız.
1: 6,5 yıldır bunu kimse bitiremedi.
0: Çok fazla krem peyniri var. Bu krem peyniri de nereden çıktı? Bana Kaptan Ahbap diyebilirsiniz. Çünkü bu beyaz balina benim. Yemek ordusu 4 yıldır kontrolsüz bir şekilde büyüyor. Aman tanrım. Daha büyük. Vay canına. Daha baharatlı. Daha cesur. Bu da ne? Ama bir kahraman geldi. Aman tanrım. Ve ülkenin en efsanevi yemeklerini tatmaya hazır. Evet. Ben Casey Webb. Restoran sektöründe yılların tecrübesine sahip başarılı bir adamım. Ve mücadelenin içindeyim. Biftekleri getirin. Yemekler günleriniz sayılı. Vahşi bir gece olacak. Kudretli Casey savaşa başlıyor. Karşınızda ben bunu yerim. Amerika'daki lezzet arayışım beni Philadelphia'ya götürdü. Bu şehir enfes sandviçleriyle meşhur. Buraya 60 santimlik hoagie sandviç, Philadelphia usulü cheesesteak ve şimdiye kadar kimsenin bitiremediği devasa simit sandviçi görmeye geldim. Kardeşlik sevgisi kentine hoş geldiniz. Philadelphia zengin bir kolonileşme dönemi tarihine sahip. Hoagie teriminin ilk ortaya çıktığı yer. Philadelphia'lılar bu sandviçi dev bir ekmeği ortadan ikiye kesip lezzetli etlerle doldurarak yapıyor. Burası Jack's Sandwich Board. Philadelphia'nın klasiklerine renk katıyorlar. Yaratıcı men's cheese steak ve jambonlu açık sandviçi burada denemelisiniz. Ama biz %100 olarak bilinen 60 santimlik efsanevi sandviç için buradayız. Jack 7 yıldır Philadelphia usulü sandviçler yapıyor. İşe cheese steak restoranı olarak başlayıp etin birçok bölgesini kullandıkları leziz sandviçlerle menülerini geliştirmişler. Bana Philadelphia'dan bahsedin. Burada sıra dışı ve son derece yaratıcı sandviçler yapılıyor.
2: Burası gerçek bir sandviç kenti. Cheese steak harika bir sandviç. Kızarmış etli sandviç de burada oldukça meşhur. Bunun da çok güzel bir örneği olduğunu söyleyebilirim. Çok güzel. İsteyebileceğiniz her şey var.
0: Sandviçin güzel olduğu belli. Burada ne var?
3: Cheese steak aldım. Çok sulu ve ayrıca çok zengin bir tadı var. Çok güzel. Tadına bayıldım.
0: Güzel. Bunu sevdim. Romantik bir sandviç.
3: Buna aşık olduğumu söyleyebilirim.
0: Bu sandviçler çok cezbedici görünüyorlar. Ama açlığımı sadece devasa %100 sandviç giderebilir. %50 kıyma ve %50 jambonla yapılan, %50 adlı sandviçten ilham alınarak yapılan bu sandviç gerçekten iki kat büyük. 2 kiloluk bu sandviçte 1 kilo kıyma ve 50 dilim jambon bulunuyor.
4: Bu %100'lük sandviç.
0: Şunun büyüklüğüne bakın. Kürekle gelmiş. Jambon, peynir ve et görüyorum. Mutlu görünüyorsun.
5: Harika bir sandviç.
0: Bu kentin her yerinde yemek yiyebilirdin. Ama Jack'in yerine geldi.
5: Harika.
0: Halkın tercihi. %100'lük sandviçe 10 parmağınla dalmanın vakti geldi. Bu yüzden mutfağa gidip Şef Gary'den nasıl yapıldığını öğreneceğim. Pekala, et partisi başlasın. Burada neler
6: burada
0: var?
6: Burada birkaç çeşit karabiberimiz var. Tuz var, soğan ve sarımsak tozu var. Hepsini burada karıştırıyoruz gördüğünüz gibi.
0: Bana tüm sırrını
6: güzel
0: anlat.
6: Güzel bir karışım. Eti bununla kaplayacağız. Birazını üstüne döküyorum.
0: Tamam. Ben yapabilir miyim?
6: Hadi bakalım.
0: Evet, işte böyle.
6: Bu şekilde her yerini kaplıyoruz.
0: Tamam. İnsanı hipnotize ediyor. Bu hareket uykumu getirdi. Masaj yapmak gibi. Omuzlarına masaj yapmamı ister misin geri?
6: Hiç gerek yok.
0: Pekala geri. Baharat karışımını uyguladık. Sırada ne var?
6: Biraz su ekleyeceğiz. Bu etin daha sulu olmasını sağlıyor.
0: Bu Fransız usulü işi. Hayvanın kol bölgesinden elde edilen bir sıvı bu.
6: Evet, harika bir aroma.
0: Bundan sonra eti 12 saat boyunca 120 derecede ağır ağır pişirmemiz gerekiyor.
6: Elimizde hazır pişmiş bir tane var.
0: Bu sıvı iki koldan çıktı ve sadece bir bardak su vardı. Gerçekten evet. Çok sulu bir et.
6: Evet. Bu kısmını daha sonra kullanacağız.
0: Oo, şuna bakın.
6: Etler hazır. Sandviçe başlayabiliriz.
0: Bunu deneyebilir miyim?
6: Ha?
0: Aman tanrım. Vay canına. Ağzımın içinde bir parti var. Gerçekten çok güzel. Çok yumuşak, harika bir şey.
6: Sandviç yapmaya başlayabiliriz.
0: Sandviçimizin temeli için 60 santimlik bir İtalyan ekmeğine ev yapımı sriracha, mayonez ve misket limonundan oluşan sosumuzu sürüyoruz.
6: Şimdi yarım kiloluk jambon dilimlerini koyuyoruz. Yarısını şimdi, kalanını daha sonra
0: burada
6: kullanacağız.
0: Burada yarım kilo jambon var.
6: Şimdi yaklaşık 1 kilo et kullanacağız. Jambonun başka? Geri kalanını koyuyoruz.
0: Evet. Ve son olarak 225 gram provolone peynirinin üstüne et suyu gezdiriyoruz. Bu sıcak et suyu peyniri eritecek ve tüm lezzetleri bir araya getirecek.
6: Evet, aynen öyle.
0: Güzel. Ve et cennetimiz artık yenmeye hazır. Vay canına, şuna bakın. Başlıyorum geri. Kendimden geçtim. Etin suyu ve yumuşaklığı, jambonun çıtırlığı ve mayonezin kremsi tadı mükemmel bir uyum yakalamış. Mükemmel. Gerçekten enfes bir sandviç. Geri bana katılır mısın dostum?
6: Burada başka bir parça daha var.
0: Sen de bir ısırık alsana. Olmaz mı?
6: Deneyelim mi?
0: Neden olmasın geri?
6: Tamam.
0: 60 santimlik hoagie sandviçi mideye indirdim ama sırada 6 kiloluk simit sandviç var.
7: Hadi Casey hadi! Hadi Casey hadi! Hadi Casey hadi!
0: Ama önce buraların en yeni makarnasını deneyeceğim. Philadelphia McMart'tayım. Burada çocukluğumuzun klasik peynirli makarnasına renk katıyorlar. Buffalo peynirli makarnadan cheese steak peynirli makarnaya kadar birçok peynirli Philadelphia lezzeti yaratıyorlar. 2013'te bir yemek kamyonu olarak açılan McMart bir anda meşhur oldu ve Philadelphia halkını peynirli makarna bağımlısı yaptı. Peynirli makarna için mi geldiniz?
8: Evet, peynirli makarna için.
0: Şu kuyruğa bakın. Burada yaklaşık 30 kişi var. 7 çeşit peynir olduğunu duydum.
9: Evet.
10: Ben 7 çeşit peynir sayamam.
0: Nedir bu?
2: Makarna dolu bir sandviç.
0: Kızarmış ekmek arası peynirli makarna mı?
2: Evet.
0: Peynirli makarnanın tarihini biliyor musun?
2: Hayır, bilmiyorum.
0: Başkanlarımızdan Thomas Jefferson konuklarına akşam yemeğinde peynirli makarna servis ederek peynirli makarnanın ülkemizde popüler hale gelmesini sağladı.
11: Çok nefis.
0: Şimdi onu yiyeceksin. Tarihten bir parça yiyorsun.
2: Harika.
0: Bu peynirli karışım harika görünüyor olabilir ama kendimi efsanevi makarnalı cheese steak için hazırladım. Amerika'nın en basit klasiklerinden birinin meşhur Philadelphia sandviciyle buluşması. İçinde peynirli makarna, biftek ve karamelize soğan var. Cheese steak ve peynirli makarna her yerde var. Neden buraya geldiniz?
8: Bunu hiçbir yerde bulamazsınız. Ayrıca biftek ve peynirli makarnası mükemmel.
9: En sevdiğimiz iki yemek, etle peynirli makarna bir arada.
0: Şimdi makarnalı cheese steak yeme sırası bende. Merhaba Gerrit.
2: Nasılsın dostum?
0: İyiyim dostum, sen nasılsın? Beni mutfağına aldığın için teşekkür ederim.
2: Önce makarnayla başlıyoruz. Genelde yaklaşık 2 kilo makarna koyuyoruz. Bu da 4,5 kilo pişmiş makarna ediyor ve yoğun bir günde 90 kilo makarna gidiyor. Şimdi soğanları karamelize edeceğiz.
0: Soğan pişireceksin. Klasik bir cheese steak'te soğan kullanıyorsun değil mi?
2: Elbette. Şimdi biftekleri kızartacağız. Eti yaklaşık 100 yıldır bu işi yapan bir kasaptan alıyoruz. Gerçekten çok kaliteli bir et.
0: Harika. Hadi bakalım. Alabilir miyim?
2: Elbette. Bu etin yarısını kullanacağız.
0: Tamam. Tavaya
2: peynir
0: gidiyor.
2: Sosumuzun içinde bir sürü baharat var. Bu yüzden biftekleri çok fazla çeşnilendirmiyoruz.
0: Ette fazla çeşni kullanmıyoruz. Evet. Etin kendi lezzeti
2: var. Etin kendi lezzeti yeterli.
0: Eti pişirirken makarnaları kaynayan sudan çıkarıyoruz. Makarnayı nasıl seviyorsun? Al dente mi?
2: Evet, kesinlikle.
0: Evet. Biraz dişe gelmeli,
2: evet,
0: öyle değil mi?
2: Evet, dişe gelmeli.
0: Bolca makarna var. Peynirli makarnanın ilk aşaması tamamlandıktan sonra sıra içinde yüzeceği peynirli sosu hazırlamakta. Bunların hepsi karışıyor, öyle değil mi? Üstünden biraz alıyorum.
2: Şu anda hazır.
0: Vay canına.
2: İçinde bir sürü aroma var. Her birini teker teker hissediyorsun.
0: Caz müziği gibi içinde bir sürü şey var.
2: İçinde 7 farklı peynir var.
0: Bana en azından çeşitlerini söyleyebilir misin?
2: Provolone olduğunu söyleyebilirim.
0: Provolone.
2: Mozzarella var.
0: Mozzarella.
2: Amerikan peyniri var.
0: Ve Amerikan peyniri.
2: Bu kadarını söyleyebilirim.
0: Bu gerçekten çok iyi.
2: Üstüne peynir koymak ister misin?
0: Evet, biraz koyacağım.
2: Tamam.
0: Kaç kepçe koymalıyım?
2: Ne kadar ihtiyacı varsa.
0: Öyle mi?
2: Evet, doldur
0: bu çok
2: bakalım.
0: Çok fazla Gerrit.
2: Doldur. Pekala, şimdi güzel bir karıştıracağız.
0: Şuna bak aman tanrım. Peynirli makarnamızı karıştırırken etimiz pişti ve soğanlarımız karamelize oldu. Artık sandviçi yapmaya hazırız.
2: Ekmeğimizi alıyoruz.
0: Tamam.
11: peynirli makarnamızdan bolca koyuyoruz.
0: Peyniri ne kadar fazla?
11: Buraya gelip karamelize soğanlarımızı alıyoruz. Daha fazla yer kalmadığını düşündüğünü biliyorum ama üstüne de etimizi koyuyoruz.
0: Ben hemen başlıyorum.
11: Tamam.
0: Yediğim en güzel çistek.
11: Teşekkürler dostum, buna sevindim.
0: Tüm peynirler aynı anda kendini gösteriyor. Çıtır, yumuşak, kremsi ve tatlı. Dostum, et tam olması gereken kıvamda. Bu peynirli makarnalı sandviç güzeldi ama hala 6 kiloluk klasik balinayı mideye indirme görevim var.
12: Dev geliyor, dev geliyor.

0: Burası Philadelphia'nın bağımsızlık sarayı. Ve şimdi kimsenin bitiremediği balina adlı 6 kiloluk devasa simit sandviçin sonunu getirmek için yanıma yerel halktan 2 kişi alacağım. Fotoğrafınızı çekeyim mi? Şöyle yapalım. Bir yemek yarışmasına gideceğim ve yanımda 2 arkadaşım olmalı. 6 kiloluk bir simit var.
1: Ben de yapamam.
2: Bunu yapamam.
0: Ama ben yapacağım. Bunu yapmalıyım.
2: Peki başaramazsak ne olacak?
0: Bak kaybedersek $250 ödeyeceğiz.
2: Bir anda iştahım kaçtı.
1: Bir keresinde 2 kilo puding yemiştim.
0: Puding yarışı olursa seni ararım dostum.
1: Oldu bil.
0: Tamam. Philadelphia'lılardan kardeşçe bir sevgi alamadım ama bu beni durduramaz. Gideceğim bir sonraki durakta ekip arkadaşı arayışıma devam edeceğim. Philadelphia'daki Sprit Beggerli'deyim. Klasik balinayı yenmeye geldim. 2 kiloluk simidin üstünde 4 kilo somon, alabalık, krem peynir, domates, soğan ve kapari var. Başarabilirsek bunu yapan ilk kişi biz olacağız. Çok zorlu bir mücadele olacak. Sprit Beggerli 7 yılı aşkın süredir Philadelphia'da Montreal usulü odun ateşinde simitler yapıyor. Son derece kaliteli malzemeleriyle muhteşem lezzetler yaratıyorlar. Şifa adını verdikleri etli, jambonlu ve yumurtalı bir sandviçleri var. Carnegie Deli Restoran'ın pastırmalı sandviçiyle kapışır. Burada ne var?
3: Sıcak pastırma ve Rus salatası olan bir simit sandviç. Hayat çok güzel.
0: Simit her şeye yakışıyor.
3: Başka simit var mı?
0: Hayır.
3: Uzat bakalım. İşte böyle.
0: Al bakalım.
3: Teşekkürler.
0: Ne yiyorsunuz?
4: Club sandviç aldım.
5: Ben klasik yumurtalı sandviç aldım. Ama bu yediğim en iyi sandviç.
0: Orada ne var?
6: Çok lezzetli.
0: Bu klasik balinanın küçüğü.
6: Evet.
0: Bunun tam 20 kat büyüğünü yiyeceğim.
6: Olamaz.
0: Ciddiyim.
6: Bugün mü?
0: Bugün.
6: Aman tanrım.
0: Yanıma arkadaş arıyorum. İlgilenir misiniz?
5: Her şeyi yiyebilirim. Büyüklüğü hiç fark etmez. Hepsini yerim.
0: Daha büyük birini bulmalıyım. Hala 2 arkadaşa ihtiyacım var ama bu beni durduramaz. Klasik balinayı yakalamak üzere yelken açıyorum. Buraya balinayı kuyruğundan yakalamaya geldim. Nereden başlıyoruz
7: Hamuruyla
0: dostum?
7: Hamuruyla başlıyoruz.
0: Tamam.
7: Unutma, bu sıradan bir simit.
0: Bu bir simit.
7: Bu bir simit. Bu ise balina simit.
0: Devasa balina simit 2 kilo ağırlığında ve uzunluğu 45 santim. Balina simidin hamuruyla 25 adet normal simit yapılabilir.
7: İşin sırrı daha çok bastırmakta. Bastır ve yuvarla. Simidin kıvamını belirleyen şey bu. Böylece daha sık oluyor ve içindeki tüm gluten her şeyi aktifleştiriyor.
0: Ardından ballı kaynar suya giriyorlar. Neden ballı suda kaynatıyoruz?
7: Hamura biraz tatlılık vermesi için ayrıca çekirdeklerin yapışmasını sağlıyor. İşte oldu.
0: Evet anlıyorum. Hı-hı. Hamuru bir sürü çeşniyle kaplıyoruz ve ardından 315 derece fırında 8 dakika boyunca pişiyor.
7: İşte oldu. Harika.
0: Ne tür bir odun kullanıyorsun?
7: Meşe. Uzun süre sıcak kalıyor.
0: Sanırım hazır.
7: Balinayı çıkartma vakti.
0: Vay canına. Şunun büyüklüğüne bakın. Hale bak.
7: Büyük bir simit.
0: Kafam kadar büyük. Simit kızıl kahverengi bir renk aldığına göre 6 kiloluk efsanevi klasik balinayı yapmaya başlayabiliriz. Her şey 900 gramlık krem peynirle başlıyor.
7: Önce biraz krem peynir sürüyoruz, tamam mı? Evet. İki tarafa da sürüyoruz. Böylece iki taraf birbirine yapışacak.
0: Bunu kaç kişi denedi? Kaç kişi başarısız oldu?
7: 6,5 yıldır bunu kimse bitiremedi.
0: Hiç kimse. Ve 1 kilo 300 gramlık Nova somon. Nova olması yeni İskoçya'dan geldiği anlamına gelmiyor. Somonun özel bir fümelenme işleminden geçtiğini gösteriyor. Değil mi?
7: Tamamen haklısın.
0: Pekala başlıyoruz. 900 gram alabalık. Şuna bakın. Ve yarım kilo domates. Bunu yemek için kendime 2 arkadaş bulmak istiyorum. Kentin altını üstüne getirdim ama
7: senin
0: şansım yaver gitmedi.
7: Çünkü bunu tek başına bitirmek neredeyse imkansız.
0: Bana 2 kişi buldun.
7: Evet 2 kişi buldum. Sana yardımcı olabilirler.
0: Üstünü bolca kırmızı soğanla kaplıyoruz ve balinayı tamamladık. Bu kadar soğan koymak zorunda mısın?
7: Evet zorundayız. Şimdi bunları birleştireceğiz.
0: 1-2-3.
7: Evet.
0: Evet. Başardım
7: i̇şte,
0: başardım.
7: İşte oldu. Evet. Evet
0: i̇şte
7: balina yaptım.
0: 6 kiloluk klasik balina.
7: Sana iyi şanslar.
0: Teşekkürler Larry. Çok ağır. Larry bana 2 aç gözlü arkadaş bularak sözünü tuttu. Nikki ve Johnny bana balina yarışında yardım edecek. Nasılsınız beyler?
8: Merhaba.
0: Evet,
8: hazır
0: bilemiyorum.
8: Mısın?
0: Bir taktik geliştirdiniz mi?
8: Ben önce balığı bitireceğim.
9: Ben de bunun tam tersini yapacağım. Önce simidi bitireceğim ve gerisine sonra bakacağım.
0: Ekibin belli olduğuna göre beyaz balinayı yenmek için yelken açmaya hazırız.
7: Bu klasik balinamız. 6 kilo. Bitirmek için 30 dakikanız var. Daha önce kimse başaramadı.
0: Pekala, Philadelphia biz geliyoruz. Başaracağız.
6: 3, 2, 1.
0: Ama tanrım. Güzel bir başlangıç yaptı. Nicky ekmeği bitiriyor ve Johnny de geri kalanını hallediyor. Ben de aradaki boşluğu dolduruyorum. Evet.
6: Oğlumun bunu başaracağını biliyorum. Onu çok iyi besledim. Yemek bizim hayatımız ve o bunu başaracak. Evet, bunu başaracak.
9: Evet. Hadi Casey, hadi. Hadi Casey, hadi. Hadi Casey, hadi. Hadi Casey, hadi.
0: Hadi Nicky. Balina'ya 4 koldan saldırmaya başlamıştık. Ama zaman geçtikçe gerçekle yüzleşmeye başladık. Çok fazla soğan var beyler. Çok fazla. Çok fazla.
1: Ekmek bitmiyor. Ağzımda çok yoğun bir tat var. Yutmakta zorlanıyorum.
7: Dev geliyor. Dev geliyor. Dev geliyor. Evet.
0: Hepsini yiyeceğiz. Hepsini yiyeceğiz.
9: Hepsini ye. Hepsini ye. Hepsini ye. Hepsini
0: kalkın.
9: Ye.
0: Kalkın. Ne kadar oldu? Kaç dakika oldu?
7: 9 dakika 30 saniye.
0: 20 dakikamız var.
10: 3 katı bitiriyorum.
11: Bu iş bitti.
0: Bu iş bitti. Bu iş bitti. Nicky Smith'in yarısını yediğine göre artık üçümüz de balinanın derinliklerine inebiliriz.
9: Devam et. Devam et. Devam et.
0: 15 dakikamız kaldı ve %60'ı bitti. Ama iç malzemeleri bitmek bilmiyor.
10: Soğanlar çok fena.
0: Krem peynir çok fazla. Bu krem peynirler nereden çıktı?
12: Hadi çocuklar, yapabilirsiniz.
7: Başaracaklarını sanmıyorum.
0: Johnny Alabalık ve Nicky de soğanın başında. Tam gaz devam millet. Soğan duvarını yıkıyoruz beyler. Soğan ve krem peyniri duvarını yıkıyoruz.
13: Ödüle
0: Johnny
13: odaklan John, üzere. Devam et.
0: Johnny'yi kaldırmalıyız.
1: Dayanamıyorum, pes ediyorum.
0: Johnny'yi kaybettik. Nick'le baş başa kaldık. İkimiz de balıklarla boğuşuyoruz. Bir adamımızı kaybettik ve kalan %20'lik kısmı bitirmek için 5 dakikamız var. Çok fazla balık var.
10: Soğana gelene kadar çok iyi gidiyordum. Balinanın öldürücü noktası soğanlar.
0: Nicky ile balinanın kalanını mideye indirmek için derinlere inmemiz gerekiyor.
6: Az kaldı.
9: Balinayı ye! Balinayı ye! Balinayı ye! Balinayı ye!
0: Johnny geldi! Johnny geldi! Johnny'nin efsanevi geri dönüşü ekibi yeniden canlandırdı. Seni kaybettiğimizi sanmıştık Johnny. Geri döndün. Bu canavarı yeneceğiz.
10: Hadi Nick, işte böyle.
6: Oo, evet.
9: 5, 4, 3, 2, 1.
7: Süre doldu. Casey, üzgünüm. Onur listemiz boş kalmaya devam edecek.
0: Mücadeleyi bu kez yemek kazandı. Ama çok iyi bir iş çıkardık değil mi Philadelphia?
14: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: İyisin.
1: Ha? Bir garip bakıyor ya.
2: Arkadaşınız gayet iyi.
0: Oh, aslanım benim.
2: Sadece son bir haftayı hatırlamayacağım.
1: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
0: Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
3: Öyle mi olmuştu ya?
4: Bayağı yemiştiniz ya. Maşallah.
0: Tekne. Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya. Var mı onlar?
1: Var mı sence? Evde yok ki.
0: Öyle şey diyelim.
1: Ya Faruk tamam hallederiz.
0: Mutlusun.
1: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
5: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
0: Önce sen iyi ol. Siz de gönderiyorsunuz ha?
6: Ama ne otel?
7: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
11: Dardanel'den. Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Orkide 5 litre kanola yağı 419 lira. Kınık 20'li maden suyu 175 lira. Ucuz,
10: hep ucuz. Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
12: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye.
13: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
0: Türkiye'nin dürümü. Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Patlama geliyor. Seven Alarm meydan okuması.
1: Evet. Seven Alarm meydan okuması için Washington Seattle'daki Wingdom'dayım. O kadar acılı bir meydan okuma ki kendi iyileştirme seti var.
2: İyileştirme setini almayan son kişi pişman oldu.
1: 7 dakika içinde habanero kaplı 7 tane kanat yiyebilirim. Çok fazla sos var. Parmaklarımı yalayıp tabağımı temizleyebilirim. Yüzümü pek hissetmiyorum. Bedava bir tişört kazanacağım ve fotoğrafım efsanevi alev duvarına asılacak. Seattle, ateşlenme zamanı geldi. Ho! Yemek ordusu yıllardır kontrolsüzce büyüyor. Aman tanrım. Daha büyük. Vay canına. Daha acı. Woohoo! Daha cesur. O nedir? Ama bir kahraman beliriyor. Aman tanrım. Ve ulusun en destansı yemeklerini yemeye hazır. Hey! Evet! Restoran sektöründe yılların tecrübesiyle insanlığın sancağını taşıyor ve...
3: Gelsin!
1: Savaşa giriyorum. Bifteyi getirin! Yemek günlerin artık sayılı. Zorlu bir mücadele olacak. Büyük keyfi tabağın başında. Karşınızda ben bunu yerim. Leziz yolculuklarım beni Fuji Dağı boyundaki burgere tırmandığım, kahvaltım için şarkı söyledim ve... Seven Alarm diye kategorize edilen korkunç derecede yakan 7 kanadı söndürmek için Washington Seattle'a getirdi. Yakala! Birleşik Devletler'deki en kalabalık Japon nüfuslarından biri Seattle'da. Her şey 1800'lerde Japonların balıkçılık ve çiftçilik için gelmesiyle başlıyor. Ülkelerinden Japon usulü derin yağda kızarmış bir koklet olan tonkatsu gibi yemeklerle kendi lezzetlerini de getirmişler. 100 yıl sonra katsu burger bu geleneği muazzam pan koluğu kızarmış burgerlerle Amerika'nın favori yiyeceklerine uyarlıyor. Çıtırtıyı duyabiliyorsunuz değil mi? Bunlar dev gibi.
4: Evet. Oldukça büyük.
1: Ekmekler arasında bir yemek kutusu.
4: Buradan
1: gibi.
4: Hemen çıkamayacağız.
5: Yol düzenleme çalışması yapıyorduk. Buraya gelip bir burger yiyelim dedik. Bence çok güzel. 3 gündür bu bölgede çalışıyoruz ve her gün bundan yiyoruz.
1: Burası ayrıca Seattle'daki en uzun burgerlerden birinin üssü. Kızarmış et, kızarmış tavuk ve kızarmış sığır eti 17 katlı saf lezzetiyle rol oynamak için üst üste geliyor. O kadar yükseğe çıkan bir sandviç ki Fuji Dağı ismini alıyor. Bunu ne yapacaksın?
6: Yemeğe teşebbüs edeceğim. Galiba önlüğe ihtiyacım olacak. Ne dersin?
1: Önlük mü? Evet işte al bakalım.
6: Önlükle beni.
1: İşte oldu. Tamam. Ha. Aman tanrım, harika gidiyorsun.
6: Çok güzel. Evet, en sevdiğim burgerlerden. Yemek piramidinin her parçasından
1: yardıma
6: var.
1: Yardıma ihtiyacım var gibi duruyor.
6: Oluyor.
1: Bu dağ gibi yemeğe tırmanmak için rehberim Christopher'la tanışmak için mutfağa gidiyorum.
7: Evet, işte bu burgerde birçok farklı tür var. Hadi köftelerimizi yapmaya başlayalım.
1: Christopher, tuzla karıştırmak yerine umamisini veren tuzlu fermente bir soya fasulyesi macunu olan Japon misosu kullanıyor. Dahice bir fikir. Normal ekmek kırıntıları olmaz. Tonkatsu'da kullanılan ekstra çıtır ekmek kırıntısı olan panko ekliyoruz. Kar yağıyor gibi. Fuji Dağı'na kar yağıyor. Son olarak da yağlı bir aroma vermek için sütlü krema karışımı ekliyoruz.
7: Bütün köfteleri kuvvetlice karıştırıyoruz.
1: Pekala.
7: O zaman yap hadi. Hadi başla.
1: Yüzünün nasıl durması lazım? Çünkü benim yüzüm...
7: Evet, et karıştıran bir yüz ifadesi yapmalısın. İşe alındın.
1: Keyifsiz illa mutfakta. Sonra devasa burger köfteleri hazırlıyoruz.
7: Biliyorsun cheeseburger Amerikan atıştırmalığı ve tonkatsu da Japon. İşte bu da hepsini bir araya getiriyor.
1: Patlayıcı bir hamburgerin içinde dünyalar çarpışıyor. Kendimi kasap gibi hissediyorum. Yani geleneksel olarak tonkatsu, pankolu,
7: evet,
1: kızarmış bir kotlet.
7: Evet, şimdi bunun canını okuyacağız. Ev yapımı salamuramızın içine atacağız.
1: Tamam.
7: Su, şeker, tuz ve mirin kullanacağız.
1: Ha, mirin katılmasına bayıldım. Japonların pirinci gibi ama biraz daha şekerli. Evet. Oranı daha düşük. Ve nihayet tavuk.
7: Diğer etimizden biraz daha farklı olarak bunu sadece bir tarafını yumuşatacağız.
1: Deri kısmını yumuşatmak daha iyi. Diğer taraf o kadar iyi değil çünkü mahveder.
7: Evet öyle.
1: Üç etimizin hepsini pankoladık, fritöze bıraktık ve Katsu'nun imzası olan wasabi mayonezine başladık.
7: Wasabi yaban turpudur biliyorsun. Yani oldukça yoğundur ve sanki burnundan vurur gibi olur.
1: Tam da istediğin yerden vurur.
7: Şimdi bunları elle karıştıracağız.
1: Hadi canım.
7: Cildine değmesine izin verme, nefesini
1: Pekala.
7: Tut.
1: Gerçekten de kokusu geliyor. Ara ara burun deliklerinden bir acı dalgası giriyor. Nefesini tut demiştin, öyle değil mi? Ben de aptal gibi
7: evet,
1: konuşup duruyorum.
7: Konuşuyorsun ama.
1: Japon mayonezi olan bir kova kipiye wasabi karışımını ekliyoruz. Kipi sanki konfor çeşnisinin bir simgesi gibi. Çünkü bütün yumurtayı kullanmak yerine sadece sarısını kullanıyorlar ve kremsi oluyor.
7: Japonya'da bunları pizzaların üstüne koyuyorlar.
1: Nihayet Fuji Dağı'nı 17 kat yükseltmeye başlama zamanı geldi. Turşuyla başlıyoruz. Domates, soğan, wasabi mayonezi ve ilk etimiz.
7: En büyük et parçamız olan kotleti koyduk.
1: Ne kadar gevrek. Şuna baksana.
7: Ev yapımı tonkatsu sosu. Bu Japon barbeküsü gibi bir şey. Tatlı ve ekşi. Çedar peyniri
1: bayağı. Sayıyı unuttum. 3, 4, 5, 6, 7, 8.
7: Pekala. Tavuk katsu. Burada yapıyı iyi kur.
1: Bir nevi yemek cengası gibi. Biraz daha tonkatsu sosu, pepper jack peyniri.
7: Otla beslenmiş sığır katsusu.
1: Patlamak üzere gibi görünüyor.
7: Biraz daha tonkatsu.
1: Amerikan peyniri, kızarmış yumurta, pastırma. Bu bir kahvaltı sandviçi ama sonra çiftliğin geri kalanını da çağırıyoruz. Aman tanrım, bitti mi?
7: İçine de bir çubuk geçirmemiz lazım. Bir fotoğrafını çek.
1: Tamam.
7: Bastır. Sonra da işine bak.
1: Oh. Aman tanrım.
7: İyi değil mi?
1: Panko'nun çıtırlığından etin farklı dokularına kadar bu barbekü muhteşem.
7: Tonkatsu sosu.
1: Kendimden geçtim. Bir de o wasabi var ya.
7: Evet, biraz acı,
1: biraz
7: tatlı.
1: Bu canavar bir et sandviçi ama çok fazla lezzet var ve hepsi birbirine uyuyor. Gerçekten kendini aşmışsın dostum. İnanılmaz olmuş.
7: Teşekkür ederim.
1: Fuji Dağı'na tırmandım ama hala en büyük meydan okuman beni bekliyor. Hadi ama yok artık.
2: Ben bunu yapacak kadar çılgın değilim. Bunun üstesinden gelmek için biraz deli olmak gerek.
1: Evet. Çünkü ancak evet, bir aptal yapar bunu. Acıyı hissetmeye hazır olun. Önce Duwamish kanalından Batı Seattle'a gidiyorum. Burası grunge müziğin doğmasına yardım eden sakin ve iddialı bir bölge. Seattle ve müzik, pastırma ve yumurta gibi beraber anılır. Buranın sakinleri iyi bir kahvaltı istediklerinde bir müzik dükkanına geliyorlar. Beni takip edin.
3: Bir nevi birçok arkadaşınızı ve ailenizi gördüğünüz ve tüm gün takıldığınız bir yer gibi. Ve bazı günler geldiğinizde buraya alışverişe ya da yemeğe gelmiş olan Pearl Jam'in, Matani'nin üyeleriyle karşılaşabilirsiniz.
1: Hadi canım, evet, sen de. Evet. Ben 90'larda büyüdüm. Yani resmen tüylerim diken diken oldu. Seattle'ın müzikal altın çağı olan 1988'de açılan Easy Streets Record, sanatçılara sahne alacak bir yer vererek, plak satarak grunge'ın ulusal ilgi görmesine yardım etti. Nasıl gidiyor?
8: Her gün burada kahve içiyoruz.
1: Her gün mü?
8: Evet, her gün.
4: Biz müdavimiyiz.
1: Kahve inanılmaz kokuyor. Siz...
8: Denemek ister misin? Bugün yeterince kahve içtin mi?
1: Hiç kahve içmedim.
8: Aman tanrım, dene bunu.
4: Ben olmamaya çalışıyorum.
1: Oh.
8: Bırak damağında dolaşsın.
1: Yoğunluk var. Zengin
8: evet,
1: bir tadı
8: evet,
1: var.
8: Evet, evet, evet.
1: Beynim uyandı şimdi. Teşekkür ederim.
4: Normal insan oldun.
8: Rica
4: artık.
8: Rica ederim.
1: Artık insan oldun.
8: Kahve içtiğin için artık sen de buralı oldun.
1: Ne zamandır buraya geliyorsun?
9: Muhtemelen 4 yıldır her gün kahvaltı için geliyoruz.
1: Hadi canım.
9: Düşündüm de ergenken tek yaptığım müzik dükkanlarına gitmekti. Kahvaltı için neden bir müzik dükkanına
1: Haklısın.
9: Gitmeyeyim dedim.
1: Hiç kötü bir yemek yedin mi?
9: Hayır. Buraya gelene kadar hayatım boyunca hiç pastırma yememiştim. Ben buranın pastırmasına et şekeri diyorum çünkü inanılmaz bir şey.
1: Seattle'da açlıktan biraz sinirlenmeye başladım. Bu menüdeki her yemek ayakta alkışı hak etse de ben... Easy Street'in en büyük hiti için geldim. Horton Heat Hash. Merhaba Ahmet, nasılsın dostum?
10: İyisi.
1: Seni gördüğüme sevindim.
10: Ne haber?
1: Burada dar bir gemin var. Horton Heat Hash'in nasıl yapıldığını bana gösterebilir misin?
10: Tabii, yaklaşık 3 gündür marine oluyor.
1: Bu tuzlanmış sığır eti. Tuzlama işleminde tuzlama etin üstündeki kaya tuzu ya da tane tuz katmanından geliyor. Sonra tuzlanmış sığır eti 3,5 saat yavaş yavaş kısık ateşte pişiyor. Evet, bu yemeğin ilhamını nereden aldın?
10: The Reverend Thornton Heat konserine gitmiştik. Bu yemeği sunmaktan bahsediyorduk ve birden tamam dedik. Jenerasyonumuzun en iyi gitaristlerinden biri buradayken uğradı ve baktı. Beğendi. Bizim için birkaç tane de gitar imzaladı. Müthiş.
1: Harika. Tuzlanmış et hazır olduğunda biz de hazırız. Çok güzel olmuş. Dilimlemeye başlıyoruz. Kendim için bir parça görüyorum. Bu tuzlanmış etle ortalığı yıkıyorsunuz. Sonra soğan, yeşil ve kırmızı biber, pastırma, Worcestershire sosu ve Easy Street'in en acı üçlüsü kırmızı biber, Arnavut biberi ve paprika ekliyoruz. Ben bu hararet fikrine bayıldım. Horton Heat'in biraz acı olmasını bekliyorum. Sonra yemek karamelize bir çıtırtı sağlamak için tezgahın üstünde kapatılıyor. Bunu yerinden oynatma fikrine karşı koymalıyız, yoksa dağılır.
10: Bana oradan 3 yumurta verir misin?
1: Tabii. Hadi göz yumurta yapalım.
10: Tamam.
1: Ve nihayet Horton Heat için sahne alma vakti.
10: Pekala, güzel olacak.
1: Woo! Evet.
10: Sana kızarmış ekmek de vereyim.
1: Evet, kızarmış ekmeğim de var. Teşekkür ederim Ed. Kusura bakma, hemen yumulacağım. Beraber yapalım mı?
10: Tamam.
1: Aa, şuna bak.
10: Göz yumurta yapmak yapmışsın. Güzel fikir.
1: Doğrudan yumurtalara. Evet, afiyet olsun.
10: Hadi
1: kardeşim.
10: Ama.
1: Oo, evet. Hmm. Harika. Etli, tuzlu. Yumurta sarısının vıcıklığı ve arkadan gelen bir acı var. Gerçekten opul biber ve paprika geliyor. Hafif ama yine de adam durmuyor. Bunu elinden alacağım. Devam et.
10: Tamam sen ye, ben kendi tabağımı yaparım.
1: Horton Heat'i hissettim ama hala söndürmem gereken bir yangın var.
11: Ben bunu yerim. Ben bunu yerim.
1: Yüzümü
11: ben
1: pek hissedemiyorum. Ha. Çok acı. Seven Alarm kanatları. Lütfen nazik olun.
12: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
13: Ama ne otel?
14: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
13: Trivago'ya bakmamış.
16: Otel mi? Trivago.
17: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
18: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
19: Yok, ben doymalık takılıyorum.
18: Bir şey diyeyim mi?
20: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
18: Abi bu adam ne yiyor ya?
21: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
22: Hayır,

0: Bisküvisi, Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
3: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
4: Bu bir Lotus çok alçak.
3: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
5: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Ben bunu yerim. Ben bunu yerim. Ben bunu yerim.
1: Wing Dome'un 7 Alarm meydan okuması için Seattle'ın en acı kanatlarıyla yüz yüze gelmek üzereyim. Biraz özgüven ve tavsiye için şehrin atan nabzı olan Park Place pazarını ziyaret ediyorum.
2: Uzağın ve kavra.
1: Tamam.
2: Eller önemli.
1: Eller önemli.
2: Üstüne başına bulaştırmak istemiyorsan sarılın.
1: Tezgahları geziyorum. Bu küçük bir bebek.
3: Bunların boyutu aldatıcı olabilir.
1: Az malep aldı. Süt lazım. 7 dakikada Seattle'ın en acı 7 kanadının hepsini yemem gerekiyor.
4: Öncelikle tam bir aptalsın.
1: İkinci kısmı nedir?
4: İyi şanslar.
1: Wing Dome'da Seattle'ın en acı 7 kanadıyla karşılaşmak üzereyim. Eğer hepsini 7 dakikada yiyebilirsen bir tişört, bedava bir yemek ve fotoğrafımın efsanevi alev duvarına asılmasını sağlayacağım. Yangın alarmlarını çalın çünkü bu kanatlar alev içinde kalacak. Seattle'da her yerde kanat yiyebilirsiniz. Neden buraya geliyorsunuz?
5: En iyisi bu dostum.
2: Evet, çeşitlilik var. Dünyayı gezebilirsin.
1: 20 yılı aşkın süredir Wing Dome, Seattle'lıları Tayland biberi, Jamaika rastası, Endonezya sambal fıstığı ve Seven Alarm gibi kanat lezzetleriyle baharat turuna çıkarıyor. Bu dünyanın her tarafından en acı biberlerin birleştiği ölüme meydan okuyan 7 kanat. O kadar acı ki yangın sırasında binlerce kişi girse de sadece 10 kişiden biri alevleri söndürebilmiş.
6: Tadını almıyorum sadece.
1: Nasıl yani? O nasıl oluyor?
6: Nasıl desem, beynini kapat ve sadece ye işte.
7: Pasta yiyormuşsun gibi düşün.
1: Pasta. Bu şeyi yemeye başlarsam fincana keklemeye evet. Başlarım. Transa geçtiğimi
5: pes
1: anlarsınız.
5: Pes etmeden 3 tane yiyebildim. Her tarafında kalın bir sos var. Tavuk görünmüyor. Dışında sadece sosu görüyorsun.
1: Tavuğu ona batırıp bana bir göstersene.
5: Üstünde ne kadar sos olduğunu gösterebileceğimden emin değilim. Ama böyle bir şey. Artı bütün bir kanat.
1: Ve tüm sosu bitirdin değil mi?
5: Evet. En sonunda eğer hala bolca varsa tabaktan sosu almam bile gerekecek.
1: Ne önerirsin?
5: Bir dahaki sefere yap. Sadece tadını çıkar.
1: Tadını çıkaramayacağımı mı ima ediyorsun?
5: Çıkaracağını sanmıyorum.
3: Şey, Seven Alarm. Ben...
1: Gülüyorsun.
3: Ben bir kere yaptım.
1: Yaptın mı?
3: İki kanat yemişken bu korkunç bir fikir diye düşündüm ve bu hiç hoş değildi.
1: Tekrar yapar mısın? Tehlike sinyalleri görmeye başladım. Bu deliliğin ardındaki adam Jacob'la tanışmak için mutfağa gidiyorum. Holy Habanero.
8: Değil mi? Senin için güzel biberler.
1: Öyle mi?
8: Güzel görünüyor.
1: Bu meydan okumaya girdin mi hiç?
8: Bunu yapacak kadar çılgın değilim. Bunun altından kalkmak için biraz deli olmak
1: evet,
8: gerek.
1: Evet, ancak bir aptal evet. Yapar bunu. Sadece bir tabak Seven Alarm kanadına sos yapmak için 1 kilo habanero ve yarım kilo jalapeno biberiyle başlıyoruz. Bu çok fazla. Bu az değil. Bu çok fazla acı. Aldanmayın. Çünkü habanero jalapeno'dan 100 kat daha acı bir biber. Bu kaba alırım, o kaba almam.
8: Şimdi bir şeyleri pişirmeye başlayacağız.
1: Tamam. Biberleri pişirmek havaya acı salınmasına sebep oluyor.
8: Şimdi buhar çıkacak. O yüzden bu gözlükleri takıyoruz.
1: Teşekkür ederim. Biberleri erimiş tereyağı, sarımsak ve soğanla birleştiriyor ve karışımı hızlıca soteliyoruz.
8: Şimdi bunu karıştıracağız.
1: Tamam, tohumları açığa çıkaracağız.
8: Evet.
1: Değil mi? Gitgide daha da acılaşıyor. Aynen öyle. Sonra da 3 acı sosun karışımını kullanarak bir biber banyosu hazırlıyoruz.
8: Bunu pişip çekmeye bırakacağız.
1: Ne kadar süre pişireceğiz?
8: 3-4 saat.
1: Tamam. Yani işler burada fenalaşıyor. Bu şeyi ne kadar pişirirsen o kadar çeker ve acılaşır. Yoğun konsantre bir cehennem ateşi. Sonra ıslak malzemeleri birleştiriyoruz. Patulanın parçalanmamasına şaşırdım.
8: Birkaç tanesi parçalandı.
1: Sonra da kuru kısmı. Karabiber, kimyon, Arnavut biberi. Bu çok fazla biber dostum.
8: Hayır, öyle iyi.
1: Ve ağır top.
8: Yani bu kuru ve konsantre bir habanero olacak.
1: Üstünde kapak olmadan öylece verdin mi yani? Hepsi mi? Renge bak. Bu çılgınca görünüyor. Jacob macunu 4 saat daha karıştırıyor ve daha yoğun ve konsantre hale getiriyor. Bu tencere ağzına kadar doluydu. Şuna bakın.
8: Yaklaşık olarak yarısı çekti.
1: Konserveden çıkan domates salçası gibi. Aman tanrım. Wow.
8: Tamam. Bence şu an bu kadar yeter.
1: Evet tamam. Sonra kanatlar mükemmel olması için kızartılıyor ama sadece bagetler. Böylece yiyecek daha fazla et oluyor.
8: Büyük koca bir baget. Tamam mı?
1: Aman tanrım.
8: İçine daldır. Biraz çevir. Ve işte
1: hadi
8: çıkıyor.
1: Ama yok artık. Bu aşırı yoğun sos sadece iki katı acı değil.
8: İşte bir kanadın oldu.
1: Ayrıca her bir kanadın üç katı daha fazla sos tutmasını sağlıyor. Bu absürt. Hadi ama.
8: Meydan okumayı kabul edince gerek olursa diye senin için bir iyileştirme setimiz var. İçinde süt var.
1: Süt.
8: Dondurma sandviçi.
1: İyileştirme setini alayım. Seven Alarm meydan okuması başlamak üzere. Patlama geliyor. Seven Alarm meydan okuması.
0: Evet. Ho.
5: Hazır mısın Casey?
0: Hazırım.
5: Pekala. 7 dakika şimdi başlıyor.
1: Stratejim dikkatlice yemek. Sosun etin üstünde kalmasını istiyorum. Böylece son dakika daldırmam gereksin istemiyorum. Ama iki kat acılı üç kat sos adeta ağzımı yumrukluyor. Yüzümü pek hissedemiyorum. Aşırı acı. Bu sanki yenilebilir benzin gibi. Tadı öyle işte.
9: Acı geçici, efsaneler baki.
1: İkinci kanadı bitirirken acı saldırısını güçlendiriyor. Hıçkırıklar başladı bile. Ve kısa sürede hıçkırıklar acıya boyun eğiyor. Ve iki dakika kala beşinci kanadımla sona doğru gelirken kendimi imrenilen alev duvarında hayal edebiliyorum.
10: İki kanat kaldı! İki kanat kaldı! İki kanat kaldı! İki kanat kaldı!
5: Sanırım doruğa ulaşmak üzere. Gerçekten yaklaştı. Bence Casey başaracak.
1: Ama tabak sosla doluyor ve daldırmaya başlamazsam durumu felaket olacak.
0: Çok fazla sos var.
5: Evet. Son anlar Casey. Bir dakika kaldı.
1: Altıncıyı toplayabildiğim kadar sosa buladım. Ama bu kalın sos bataklık gibi ve ben de batmaya başlıyorum.
0: Nerede o iyileştirme seti?
1: Evet. Bu çok iyi. Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler Seattle. İnsan savaşında yemeğe karşı savaşında yemek kazandı. Ama
1: benim de içecek sütüm var.
0: Bu içtiğim en muhteşem süt.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Net! Kazancım net, sigortam net.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
2: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Charlotte, bankacılığın mavi yakalı geleneklerinin güneyin cazibesiyle buluştuğu yer.
1: Charlotte tıpkı caz gibi yumuşak ve hoş.
0: Bir zamanlar eşek arısının isyan kovanı denen Charlotte muhteşem yemeklerle dolu.
2: Muazzam bir şey bu.
0: Bir yanda barbekü.
3: Burası Carolina, etin merkezi.
0: Diğer yanda güneyin klasikleri.
4: Kızarmış tavuğu herkes sever.
0: Hepsi özgün lezzetler. Bu lezzetleri tatmak için uzaklardan geliyoruz.
5: Tekrar küçük bir kız oldum sanki.
0: Ben Andrew Zimmern. Burası Charlotte. Lezzet dolu bir başka durak. Charlotte, Kuzey ve Güney Carolina'nın kesişim noktasında yer alıyor. Büyük bankalar çelik gökdelenler inşa etmiş. Eski dokuma kasabaları havalı mahallelere dönüşmüş.
6: Charlotte'ı seviyorum çünkü hem büyük bir şehir hissi var hem de küçük bir kasaba sıcaklığı, güneyin o insan odaklı, yemek odaklı kültürünü hala yaşatıyor.
0: Her yerden gelen lezzetli yemekler burada buluşmuş. Charlotte, Amerika'nın Piedmont bölgesinde yer alıyor. 1799 yılında burada altın bulundu ve böylece ülkenin ilk altına hücum dönemi var. Çelik gökdelenler inşa etmiş. Eski dokuma kasabaları havalı mahallelere dönüşmüş.
6: Charlotte'ı seviyorum çünkü hem büyük bir şehir hissi var hem de küçük bir kasaba sıcaklığı, güneyin o insan odaklı, yemek odaklı kültürünü hala yaşatıyor.
0: Her yerden gelen lezzetli yemekler burada buluşmuş. Charlotte, Amerika'nın Piedmont bölgesinde yer alıyor. 1799 yılında burada altın bulundu ve böylece ülkenin ilk

0: Gal denince akla ilk gelen Lexington usulüdür.
1: Charlotte'ın South End mahallesinde bulunan Sosman bu mangal geleneğine tutkuyla bağlı. Adam Rappaport ve David Pearson 25 yıl boyunca bir mangal dükkanı açmanın hayalini kurmuşlar.
2: Mangal kültürünün temeli Carolina'da atılmıştır. Biz de bu kültürü Charlotte'a taşımak istedik.
1: Pitmont ya da Lexington usulünde asıl önemli olan hayvanın ön omzunun kullanılması.
0: Bu omuz bölgesi iki parçadan oluşur. Alt kısmına kemikli kol, üst kısmına da but deriz. Biz bazen ikisini birden kullanıyoruz.
1: Edmar Simoes'in özel baharat karışımının temelinde kırmızı toz biber, hardal tohumu ve sarımsak var. Bu karışım etin dışını kaplayarak lezzetli bir kabuk oluşturuyor.
0: Ceviz ve meşe odunuyla tütsülüyoruz. Daha çok ceviz odunuyla.
1: Bu ağaçlar elma ya da kiraz gibi meyve ağaçlarına kıyasla daha yoğun bir is tadı veriyor.
0: Yaklaşık 12 saat tütsülüyoruz. Bu da ona o yumuşak ağza dağılan kıvamı veriyor.
1: Et o kadar yumuşak oluyor ki Edmar üstteki kalın kabuğu kolayca soyup etin yağdan ve kemikten ayrılmasını sağlıyor. Dış kısmı çıtır kalan parçalar doğu tarzına benzer şekilde daha iri didiklenmiş olarak da servis edilebiliyor. Ama buranın asıl özel sunumu ince ince doğranmış Lexington usulü.
2: Çok akışkan bir sostur. Temelinde sirke var. İçine kırmızı pul biber ve biraz da ketçap koyuyoruz.
1: İşte Lexington tarzının farkı bu. Bu sosla iyice harmanlanan et sünger gibi tüm aromayı çekiyor. Mayhoş tat etin her lifine işliyor.
3: Tütsüleme süreci gerçekten kusursuz. Et çok yumuşak ve sulu oluyor. Asla kuru değil. Lif lif ayrılıyor ve ağzınızda eriyor. Harika bir lezzet bence.
4: Gerçekten çok sulu ve lezzetli. Tütsülemeye saatlerce emek verdikleri belli oluyor. Ben özellikle buradaki sirke bazlı sosları gerçekten çok seviyorum.
5: Eti çok seviyorum. Sulu, çok güzel bir lezzeti var. Hafif baharatlı ve ben baharatı çok severim. Anlatması zor ama cennet gibi bir tat diyebilirim.
1: Bu geleneksel olarak özel günlerin yemeğiydi. Güney'in başka bir favorisi ise her pazar birçok sofrada yer alırdı. Kızarmış tavuk, dışı çıtır, içi sulu ve altın sarısı renginde.
6: Herkes kızarmış tavuğu sever. Çünkü güneyde büyüyenlerin sofrasında mutlaka kızarmış tavuk olur.
1: Kızarmış tavuk muhtemelen birkaç farklı yoldan güneye geldi. İskoçlar yağda kızartma geleneğine sahipti. Oysa diğer Avrupalılar genellikle tavuklarını fırında ya da haşlayarak pişirirdi. Ayrıca birçok Batı Afrikalı da ana vatanlarında özel günlerde tavuğu baharata ve una bulayıp kızartma geleneğine sahipti.
7: Tavuk hep pazar günleri servis edilirdi. Buna pazar tavuğu derlerdi. Haftalar boyunca fazla et tüketilmezdi çünkü insanlar fakirdi. Pazar haftanın et yemeği yenen tek günüydü. Sadece bugüne özel şık bir yemek olurdu.
1: Charlotte'da pazar günlerinin vazgeçilmez tavuğu Price'ın dükkanında kızartılıyor. Stephen Price bu yerel efsanenin ikinci kuşak işletmecisi. South End mahallesinde Sosman'ın yakınında bulunan bu tarihi lokantada tüm yemekler paket servisiyle satılıyor. Öğle arasında trenden inen kalabalık tavuğunu alıp sokakta yiyor.
8: Bu dükkan tam bir klasik. Şehirdeki en iyi kızarmış tavuğu yemek isteyen buraya gelir.
1: Peki bunun sırrı ne?
7: Her şey elde kesiliyor, elle una bulanıyor, elde kızartılıyor. 55 yıldır hiçbir şey değişmedi.
1: Price çiftlikten sofraya felsefesini daha bu tabir moda olmadan uyguluyordu.
7: Tavuğu hep taze alıyoruz, her gün teslimat gelir. Tavukları kendimiz kesiyoruz çünkü nasıl kesildiğine çok dikkat ederiz.
1: Etlerin aynı boyda olması eşit pişmeleri için çok önemli. Tavuklar 24 saat tuzlu suda bekletiliyor. Bu yöntem Piedmont bölgesine özgü.
7: Bu sayede et daha sulu kalıyor ve lezzet etin içine işliyor. Sadece dışına değil.
1: Sonra tavuklar baharatlı unla hafifçe kaplanıyor.
7: Unu fazla abartmıyoruz. İncecik bir tabaka yeterli.
1: But ve baget gibi koyu etli parçalarla göğüs gibi beyaz etli parçalar ayrı ayrı kızartılıyor. Çünkü pişme süreleri farklı.
7: Tavuğu yağa attığında çok kabarcık olur. Bu tavuktaki nemin dışarı çıkmasıdır. Tavuğun pişmeye yaklaştığını kabarcıkların azalmasından anlarsın.
1: Altın rengine ulaşana kadar mükemmelce kızartılan tavuk yan yemeklerle birlikte kutulanıyor.
3: Hani küçükken pikniğe giderdik ya, herkes tavuğunu yan yemeklerini getirirdi. Bu kutuda işte onun gibi, her şey bir arada.
9: Tavuk hem sulu hem çıtır hem de çok tazeydi. Küçükken annem bize kızarmış tavuk yapınca özel bir gün olurdu. Şimdi buraya gelip bu tavuğu yemek o anları yeniden yaşatıyor.
6: İlk ısırıkta o çıtır.

0: Kır kabuğunu hissediyorsun. O deri kısmı aşırı lezzetli. Sonra içindeki yumuşacık et geliyor. Ağzında eriyor resmen. Bütün gün bunu yiyebilirim.
1: Charlotte, Kuzey Carolina'nın gelişen şehirlerinden biri. Sadece NASCAR'ın merkezi olduğu için değil, son 10 yılda bu kente yaklaşık 1 milyon insan taşındı.
2: Charlotte çok hızlı büyüyen bir şehir ama hala o güneye özgü sıcaklığı, samimiyeti korunuyor. Biri bana burası dünyanın en büyük kasabası demişti.
1: Peki bu sıcaklık ve samimiyetin sebebi ne? Bunun için Noda ve Plaza Midwood gibi mahallelere gidiyoruz. Eskiden sanayi bölgeleri olan bu yerler dokuma fabrikalarının çevresinde kurulmuş. O zamanlar işçi aileleri ucuz ve hızlı yenen yemeklere ihtiyaç duyuyordu. Pimento peynirli sandviç böyle doğdu.
3: Gerçekten temel bir yiyecek. Çocukken büyükannem her hafta ev yapımı pimento peyniri hazırlardı.
1: Pimento peyniri ilk kez 1910'larda New York'ta ortaya çıktı. O zamanlar krem peynirle konserve İspanyol biberleri karıştırılarak yapılan bu yeni meze şık partilerde minik sandviçlerle sunuluyordu. Kısa sürede Doğu yakasında popülerleşti. Aynı dönemde çiftçiler bu kırmızı biberleri bolca yetiştirebileceklerini fark etti. Böylece pratik bir yemek ortaya çıktı. Bugün Charlotte, pimento ezmesini tüm şehirlerden daha fazla tüketiyor. Her şeye koyuyorlar.
2: İnanılmaz lezzetli bu. Çok yoğun bir sosu var. Ben kendimi bildim Lele, bizim mutfağın vazgeçilmezi.
1: Black Barns'ın Common Market adlı mekanında ödüllü bir pimento peyniri yapılıyor. Bu öğle yemeği mekanı Charlotte'ın yeniden canlanan semtlerinden Plaza Midwood'un tam kalbinde. Şef Carly Englander'ın pimento peyniri şehirde çok seviliyor.
4: Biz pimento peynirini herkesin bildiğinden farklı bir şekilde yapıyoruz. Zaten burada her şeyi farklı bir şeye dönüştürme işi bizde.
1: Farkı yaratan detaylardan biri de karışımı. Carly cheddar peynirini incecik rendeliyor. İçine biberli kaşar ve aromayı yumuşatması için beyaz Amerikan peyniri ekliyor. İnce doğranmış jalapeno turşusu hem asitlik hem de hafif acılık katıyor. Tabii temel malzeme doğranmış kıpkırmızı konserve pimentolar.
4: Taze kırmızı biber yerine konserve kullanıyoruz. Çünkü tazesinin çıtırlığı pimento peynirinin o yumuşak dokusunu bozuyor.
1: Modern tariflerde krem peynir yerine artık mayonez tercih ediliyor. Klasik sunum ise soğuk olarak, ezme olarak ya da sandviç içinde. Ama güncellenmiş versiyonu Common Market'ın en çok satan ürünü ızgara pimento peynirli sandviç. Ekşi mayalı ekmeğe bol bol pimento peyniri sürülüyor. Arasına kalın dilimlenmiş pastırma ve domates ekleniyor.
4: Sandviçi ızgaraya koymadan önce ortadan ikiye kesiyoruz ki her yeri eşit pişsin. Gerçek bir pimento peynirli sandviç yapmak için peyniri ekmeğin her iki tarafına sürmek gerekiyor. Malzemeler de ortaya. Böylece ısınınca hepsi birlikte eriyip karışıyor.
5: Bütün lezzetler ağzınızda eriyor. Pimento peyniri sadece Charlotte'ın değil tüm Kuzey Carolina'nın ve güneyin simgesi.
6: Peynirin ekşimsi tadını dilinin kenarlarında hissediyorsun. Bayılıyorum bu tada.
3: Pimentodan gelen hafif bir acılık var. Keskin cheddar peyniriyle birleşince büyükannemin mutfakta duruşu gözümün önüne geliyor. Öyle bir hissi tekrar yaşamak pek kolay olmuyor.
1: Pimento, Charlotte'lıların ucuz ama vazgeçilmez kaçamaklarından biri. Ama bir başka hesaplı lezzet daha var. Güney'in yeni klasiklerinden yeşil domates kızartması.
7: Kesinlikle Güney mutfağının meşhur yemeklerinden biri. Filmin de etkisi oldu tabii ama insanlar burada domatesi çok sever.
1: Bu yemeği duyunca akla hemen Güney kültürü geliyor. Bunda Whistle Stop kafesinde Kızarmış Yeşil Domatesler adlı romanın ve onun 1991 tarihli film uyarlamasının etkisi büyük. İlk tarifler aslında Kuzeydoğu'daki yemek kitaplarında yer alıyor. Ama domates tarımının yaygın olduğu Güney'e göç ettikten sonra bu yemek asıl popülerliğini filmden sonra kazanıyor. Nasıl doğrarsanız doğrayın, yeşil domates kızartması, olgunlaşmamış domatesin israf olmasını önleyen çok daha yani bir fikir. Yemek yazarı Kathleen Purvis, şehrin yemek kültürü üzerine uzman.
7: Mevsim sonuna doğru don düşmeden önce elimizde hep yeşil domates olurdu. Turşu yapardık ama bazen kızartma da yaptığımız olurdu.
1: Bu Güney spesiyali Tupelo Honey'de en çok sipariş edilen başlangıçlardan. Baş aşçı Patrick Clancy'nin kızarmış yeşil domatesleri peynirli irmik lapası üstünde servis ediliyor. Üstüne bir Güney klasiği daha geliyor.
8: Ortadaki sert kısmı zaten çıkardık.
1: Domatesleri 1 santim kalınlığında doğruyor. Bu sayede içi sulu kalırken dışı da çıtır çıtır oluyor. Patrick, una közlenmiş kırmızı biber ve baharatlı tuz ekliyor.
8: Tamamen una buluyoruz, sonra tereyağı sütüyle kaplıyoruz. Hafif ekşilik ve keskinlik katıyor.
1: Bu karışım aynı zamanda galeta ununun iyi tutunmasını sağlıyor.
8: Bu yöntem domatesin içindeki nemi hapsedip dışını da çıtır çıtır bir hale getiriyor.
1: Elbette sonra kızartılıyor.
8: Hazır olduğunu dışının renginden ve dokusundan anlıyorum.
1: Patrick domatesleri keçi peyniriyle karıştırılmış irmiğin üstüne yerleştiriyor ve taze fesleğenle son dokunuşu yapıyor.
8: Charlotte mutfağından sadece bir örnek.
9: Çıtır, tuzlu, sulu, tam da istediğim gibi. Bir başlangıç yemeği olarak yani.
10: İlk yediğimde olmamış domates mi yiyeceğim diye düşündüm. Ama gerçekten şaşırtıcıydı. Hafif tatlımsı tadı insanı tamamen ters köşe yapıyor.
7: Isırınca tatlar canlanıyor. Dışı çıtır çıtır. İnsana bir sıcaklık veriyor. Tam bir keyif yemeği, mutlu eden bir tat.
11: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.
15: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
16: Sana alkış yok, önce finger snap.

Doritos'tan yılın twist'i, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Budur.
1: Gelmiş geçmiş en iyi püskü şeftali.
0: Budur. Boş ver sen bu reklamı.
1: Kendin nereye bulsadı? İlk yudumda sen de söyle.
0: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
3: İyi ki doğdun kahraman.
4: Nice senelere kahraman.
2: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
5: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
2: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
3: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
6: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
2: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
7: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
8: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
12: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
14: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
15: Bu bir Lotus çok alçak.
14: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
16: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Bölgenin olmazsa olmaz bir başka lezzeti daha var. Öyle ki müdavimlerin neredeyse bir tarikat gibi. Ama adı yeni gelenlerin gözünü biraz korkutabiliyor. Charlotte'ın kalbi şehrin doğduğu yer, Trade ve Tryon caddelerinin kesiştiği nokta. 1700'lerin ortasında bölgeye yerleşen Avrupalılar, şehre İngiliz kraliyet ailesine gelin giden bir Alman prensesinin adını verdiler. Bu yüzden Charlotte'a sık sık kraliçe şehir denir.
4: Muhtemelen en lezzetli ama en kötü isimli kahvaltılık bu olabilir.
3: Livermarsh, etin başından kuyruğuna hiçbir yerini israf etmeden pişirme geleneğinin bir parçası. İnsanlar kıtlık dönemlerinde hayvanın her parçasını değerlendirmek zorundaydı. Livermarsh, Pennsylvania'nın Scrapple'ı ve Ohio'nun Getta'sı ile akraba. Hepsi Kuzey Almanya kökenli Knip adlı sosisin farklı yorumları. Bugün Livermarsh bu bölgeye özgü bir tat. Artık evde yapılmıyor. Hazır köfteler kızartılıp sandviç olarak servis ediliyor. Bu da bu restoranın önemli spesiyallerinden biri oluyor.
5: Livermarsh'un merkezi buradan yaklaşık 60 kilometre batıda Shelby'de. Orada her yıl büyük bir festival düzenleniyor. Biz de restoranımızda sunuyoruz çünkü bu yemekler buraya ait.
3: Jeff, Piedmont ve Appalachian bölgesinin yemek kültürünü yansıtmak için Haverdish adlı restoranı açtı. Restoran bölgenin tekstil endüstrisi tarihine saygı duruşu niteliğinde.
5: Charlotte'ın sadece 3 kilometre dışındayız. Burası Noda, yani North Davidson Caddesi. Çevremizde iki tarihi tekstil fabrikası var.
3: Chef Carmen Spadaro, Livermarsh'ı köklerine sadık kalarak modern bir hale getirmiş.
6: Bu gördüğünüz ciğer. Baharatlayıp kızgın yağda güzelce mühürleyeceğiz. Kenarları çıtır çıtır olacak.
3: Klasik tariflerde hayvanın baş kısmından parçalar da kullanılır. Sadece ciğerle yapılan versiyon daha pürüzsüz ve net bir dokuya sahip olur.
6: Hazır olduğunu kızarmış, karamelleşmiş o güzel kahverengi renkten anlarsınız. Tüm lezzeti de oradan gelir zaten.
3: Carmen ciğeri püre haline getiriyor ve bağlayıcı olarak pirinç kullanıyor.
6: Geleneksel olarak mısır unu kullanılır ama biz pirinci tercih ediyoruz. Daha iyi tutuyor, daha dengeli oluyor.
3: Karışım kalıba basılıyor ve fırında pişiriliyor. Soğukken kesildiğinde dağılmıyor ve tavada kızartılabiliyor.
6: Sadece biraz tuz ve karabiber yeter. Kenarlarında o güzel altın rengi oluşmaya başladı bile.
3: Bu yemek klasik Livermarsh sandviçinin modern bir yorumu. Ev yapımı turşu ve mor soğan asidik bir tat ve çıtırlık katıyor. Üzerine biraz sorgun pekmezi ve ballı ekşi hardal gezdiriliyor.
7: Ciğer, lapası, iki harika kelime bir araya gelmiş. Gerçekten bayıldım. Turşunun çıtırtısı, hardalın acılığı ve pekmezin tatlılığı çok dengeliydi.
8: Bana bunun ciğer olduğunu söylemeseydiniz asla anlamazdım. Normal ciğer gibi değil, çok farklı.
7: Hazırlanış biçimiyle neredeyse foie gras'ı anımsatıyor. Tarih boyunca var olmuş şeyleri güzelleştirmenin bir örneği aslında.
3: Bu mutfak dönüşümü Charlotte'ın tatlı klasiklerinden biriyle devam ediyor. Güney'in vazgeçilmezi ama sıradanlıktan çok uzak bir tarifle. Charlotte, Kuzey Carolina'nın yükselen ekonomisi, profesyonel spor takımları ve parlayan restoran kültürüyle Güney'in öncüsü bir metropol haline geldi. Ama bu yenilikçi hava şehrin geleneksel güneyli köklerini silmemiş, özellikle de mutfakta.
8: Turta gibi tatlı, güneyin ruhu gibi sıcak derler burada. Sabah, öğle, akşam, her öğünde yiyebilirsiniz.
3: Tatlı patates, Amerika kıtasının en eski sebzelerinden. İlk İnkalar yetiştirdi. Zamanla Amerika'nın güneydoğusuna yayıldı. Kumlu toprakta iyi yetiştiği için hem yerleşimciler hem de iç savaş dönemindeki askerler için hayat kurtarıcı oldu. Günümüzde Kuzey Carolina yılda yaklaşık 900 bin tonla Amerika'da en çok tatlı patates üreten eyalet. Bu patateslerin büyük kısmı tatlı patates turtasına dönüşüyor. Charlotte'da sıra dışı bir versiyonu daha var. Sahipleri Penny Craver ve Maggie Stubbs Güney mutfağını yeniden yorumluyor.
7: Bizim tatlı patates turtamız vanilya ve özel aromalarla hazırlanıyor. Çok tatlı değil, ince bir dokunuş kattık. Sanki tatlı patates güvecini turta formuna sokmuş gibiyiz.
3: Şef Molly McCarthy bu tarifleri 10 yıldır yapıyor.
9: Kuzey Carolina'nın tatlı patatesleri harikadır. Canlı bir turuncusu vardır ve lezzeti de mükemmeldir. Bu yüzden turta da çok iyi sonuç verir.
3: Haşlanmış tatlı patates bu işin yıldızı. Büyük annelerin tarifini andırıyor ama içine bol vanilya ve esmer şeker konuyor.
9: Çok özel aromalar kullanıyoruz. Isıyla uçup gitseler de kendisine has tatları kalıyor. Bu tat güneyin klasiklerinden biri. Bu turta güneyin ruhunu tamamen yansıtıyor.
3: Sonraki malzemeler tanıdık. Muskat, tarçın, yumurta ve krema. Ayrıca bir fark daha var. Bu tarifte iç harç daha yoğun ve sağlam olsun diye un ekleniyor. Molly kek kalıbına Graham krekerli hamur karışımı da döküyor.
9: Bu turta pişerken kesinlikle yayılmıyor. Bu yüzden fırına koymadan önce üst yüzeyinin düzgün olması çok önemli.
3: Üzerine ballı ceviz dökülüyor.
9: Cevizi fazla pişirmiyoruz. Sadece şekerli bir aroma veriyoruz.
3: Turta fırından çıkarıldıktan sonra üstüne bir kaşık ev yapımı krema ekleniyor.
10: Tatlı patates turtasında olması gereken her şey var. Vanilyasını hissedebiliyorsun. Biraz baharat tadı geliyor. Gerçekten lezzetli. Bana büyük annemin turtasını hatırlatıyor.
11: Güney'in tüm tatlılığı bu kekte. Charlotte'la birebir örtüşüyor.
8: Krema, çıtırlık, iç dolgu. Üçü bir arada.
12: Tekrar küçük bir kız oldum sanki.
3: Gelenek Güney mutfağının tam kalbinde yer alır. Ama Charlotte yeni güneyin nabzını da tutuyor. Bu büyük şehir aynı zamanda samimi bir kasaba. Çeşitliliği sayesinde güneyin klasik yemeklerini alıp modern Charlotte tatlarına dönüştürüyor.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Tanıştalım. Süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
8: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
7: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
10: Ha! Maydanoz.

0: MaxiFit.
1: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
2: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
1: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füs diş eftali.
4: Budur.
3: Yeni ve en lezzetli füs diş eftali.
4: Budur.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Bu yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Tombank kartım Hadi.
6: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
7: Ben Chris.
8: Ben Max.
7: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
8: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
7: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
8: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
7: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
6: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Tatilde annemle kuzenlerimin yanına gitmek için evden çıktık. Çok heyecanlıydım. Yolculuğumuzu otobüsle yapacaktık. Annem günler öncesinden biletlerimizi almıştı. Ben de çantamı hazırlamıştım. Otobüse bindiğimizde annem önce benim, sonra da kendi emniyet kemerini bağladı. Neden diye sorduğumda bizi her türlü kaza riskinden koruyacağını söylüyordu. Seyahatimizin ortasında ani bir frenle durduk. Kemerimizi takmamış olsaydık yaralanabilirdik. Sonunda kuzenime kavuştum ve annem haklıydı. Teşekkürler anne.
10: Şehirler arası otobüs yolculuklarınızda emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız.

0: Kuzey Carolina açıkları, Outer Banks, sürekli değişen okyanus manzarası, deniz ürünü tutkunları için cennet.
1: Buradaki insanlar neyin taze olduğunu bilir, kimseyi kandıramazsınız.
0: Safir mavisi yengeçleri nadir bulunan lezzetler sunuyor.
2: İlk lokmada lezzeti anlıyorsunuz.
0: Bölge halkı nesli tükenmekte olan istiridyeleri kurtarıyor.
3: Dokuları sert ve gevrek, senfoni gibiler.
0: Bunlar bir yeri tanımlayan lezzetler.
4: Bu lezzeti dünyanın başka hiçbir yerinde bulamazsınız, kesinlikle.
0: Dünyanın öbür ucundan gelmenize değecek efsanevi tatlar.
3: Önümüze gelince bir solukta yeriz.
0: Ben Andrew Zimmern. Kuzey Carolina Outer Banks'te başka bir lezzet durağındayız. Kuzey Carolina'daki Outer Banks, vahşi ve büyüleyici adalardan oluşuyor. Bu adalar 1930'da ilk köprü açılana kadar su kuşu avcıları ve balıkçılar için güvenli bir sığınaktı. Wright kardeşlerinin ilk uçuşuyla şöhrete kavuşan bu adalar, temiz plajları, su sporları, dünya standartlarında balıkçılık ve muhteşem deniz ürünleriyle turistleri cezbediyor.
5: Buraya gelince benzersiz bir deneyim arıyorlar. Biz de bunu sunuyoruz.
0: Kuzey Carolina'nın kuzeydoğu kıyısı boyunca uzanan 320 kilometrelik sahil şeridi, tuzlu Atlantik Okyanusu'nu tatlı tuzlu sulara sahip körfezlerden ayırıyor. Suyun bu karışımı çeşitli deniz canlılarının yaşamasına olanak sağlıyor.
6: Outer Banks'teki kadar farklı türlerde deniz kabuklu su bulabileceğiniz bir yer olduğunu sanmıyorum.
0: Mavi yengeç uzak ara öne çıkıyor. Safir tonlarındaki bu kabuklu kabuk değişiminin ardından bütün olarak yeniyor. Sert kabuklu olanlar farklı şekillerde pişirilip sulu eti servis ediliyor.
7: Bir sepet dolusu yengeci oraya dökünce herkes dalıyor. Tadını çıkarıyorsun.
0: Mavi yengeç 3 yıllık ömrü boyunca dış kabuğunu 20 kez değiştiriyor. Suya bırakıldığında yeni kabuk 6 saat içinde sertleşiyor. Outer Banks'teki yengeç işi 1930'lardaki büyük buhran döneminde başladı. Çocuklara kabuk değiştirmek üzere olan yengeçler için 1 sent, yumuşak kabuklu yengeçler içinse 2 sent ödeniyordu. O günlerde aileler için bu iyi bir kazançtı. Bu yengeçler günümüzde Kitty Hawk'un ana caddesindeki alışveriş şeridinin sonunda yer alan I Got Your Crabs adlı restoranda menünün baş tacı.
8: I Got Your Crabs manalı bir isim. Bu ismi özellikle seçtik. İnsanlara yengeçlerinizi yakaladık diyoruz ve bunun için geliyorlar.
0: Restoranı Amber Tice işletiyor. Ağabeyi Hunter Stewart da Carrotuck Körfezi'nde çalışıyor. 5 yaşından beri yengeç avladığı için bu işte uzmanlaşmış.
9: Tatlı suya yakın yerlerde daha çok erkek yengeç oluyor. Dişiler tuzlu, erkekler tatlı suya gidiyor.
0: Çoğu insan daha büyük oldukları için Jimmy adı verilen erkek yengeçleri yemek ister. Daha çok et vardır ve daha lezzetlidir. Erkeklerin karınları düz ve ince, dişilerin ise geniştir. Kırmızı kıskaçları vardır.
9: Buna ruj diyoruz. Kıskaçların uçları mavi değil, kırmızıdır.
0: Hunter ve ekibi yenilebilir boyda olanları anlamak için her gün 1200 sepetin 400'ünü kontrol ediyor.
10: Bunun gibi 12,5 santim olmaları gerekiyor.
0: Yazın yumuşak kabuk sezonu başlıyor. Hunter da bunları arıyor.
9: Kabuğu hala sert. Ama dökmeye hazırlanıyor. Bunu iç kısımdaki tüylenmeden anlıyoruz. Şuradaki kırmızı çizgiyi görüyor musunuz? Muhtemelen 2-3 gün içinde kabuğunu dökecek. Bu bakıma aldıklarımızdan biri.
0: Kabuk değiştirmek üzere olan yengeçler 2 ila 4 saatte bir kontrol ediliyor. Kabuklarını kırdıklarında hızla I Got Your Crabs'a gidiyorlar.
8: Burada yumuşak kabuklu bir yengeç var. Sert kabuklu mavi yengece çok benziyor ama her yeri yumuşak. Bu da içinden çıktığı kabuk. Yengece benziyor ama içi tamamen boşalmış.
11: Her gün parmağını sıkıştırıyordu.
0: Şef Chris Gray, narin yumuşak kabuklu yengeçlere büyük önem veriyor. Onları Old Bay baharatına benzeyen bir karışımıyla unlayarak hazırlıyor ve birkaç dakika kızgın yağda kızartıyor.
11: Deniz ürünleri taze ise fazla işleme gerek yoktur.
0: Sert kabukluları hazırlamak daha kolay. 15 dakika buharda pişirmek yeterli.
11: Koy ve sonra unut.
0: Pişmiş yengeçlerin üstüne bolca baharat serpince ekstra lezzet kazanıyorlar.
8: Sert kabuklu mavi yengeçlerin eti gerçekten tatlı, tuzlu baharatlarla uyum sağlıyorlar ve tatlı tuzlu bir lezzet oluşuyor.
3: Eğlenceli ve heyecan verici. Yerken biraz uğraştırsa da bu lezzet için değer bence. Tatlı, tuzlu bir arada ve muhteşem.
2: Yumuşak kabuklu yengeci çok severim. Dışı çıtır çıtır, içi ise çok taze ve hafif. Aynı zamanda tatlı. Yılın her ayı bulamadığın için tam bir lezzet şöleni.
7: Bazıları tokmak kullanıyor. Ama benim dişim var.
0: Bir başka vazgeçilmez deniz ürünü ise karides ve mısır lapası. Peynirli mısır lapası yerel karides ve sosla servis ediliyor.
12: Cennetten bir lokma.
0: Peki Best Night, Lone Cedar Cafe'de bu ürünü servis ediyor. Cafe Next Head ile Manteo arasındaki köprüde ve Roanoke körfezine bakıyor. Peki'nin büyük büyük annesi, Outer Banks'teki ilk yengeç kabuğu değiştirme işini başlatan kadınlardan biri. İşe yengeç yakalayarak başlamış.
12: Yengeçlerin kabuk değiştirmesiyle uğraşıp karides avlıyorum. Bu benim yaşam tarzım.
0: Outer Banks balıkçıları onlarca yıl boyunca ağlarını bozan karideslere böcek dedi. Karidesleri fıçılara atıp onları azot açısından zengin kabuklu deniz ürünlerini gübre olarak kullanan çiftçilerle takas ederlerdi. Karşılığında da mısır unu ve mısır lapası yapmak için mısır alırlardı. Karidesi 1930'ların ortasında böcek olarak görmekten vazgeçip avlamaya başladılar. Kahverengi karides, Kuzey Carolina'nın en bol bulunan karides türü. Boyları 23 santime ulaşıyor.
6: Karidesler buradaki körfezden yakalanıyor ve günlük geliyor.
0: Şef Pat Gruninger, karides ve mısır lapasını ilk kez 20 yıl önce menüye eklemiş. Bugün bu yemeğin pek çok farklı çeşidi var. Pat, Kuzey Carolina'nın taş değirmenlerinde öğütülmüş mısırın rengini ve dokusunu seviyor.
6: Ağzınıza diri bir lezzet veriyor. Ezmeden çok... Al dente makarna gibi.
0: Mısır lapasını tavuk suyunda hafifçe kaynatıp bol tereyağı ve keskin çedarla lezzetlendiriyorlar.
6: Deniz ürünlerini sote ederken, dinlenip koyulaşıyor, servis ederken de tam kıvamında oluyor.
0: Baharatlı Louisiana sosisi karides ve mısır lapasına hafif bir aroma katıyor.
6: Sosis rengini aldı. Bu karamellizasyon ete ekstra lezzet katıp tadını ortaya çıkarıyor.
0: Soğanlar, biberler ve karidesler bu yağla kaplanıyor.
6: Karidesi fazla pişirirseniz kıvrılır ve sertleşir. O yüzden genellikle son anda pişirilir.
5: Teşekkür ederim. Her lokmada farklı bir tat var. Karides, sosis, mısır lapası ve biber bir arada.
3: Bana evde olduğumu hissettiriyor. Karidesin tadı adeta dilinizde patlıyor.
13: Karideslerin nereden geldiğini merak etmiyorum çünkü burada yakalandıklarını biliyorum. Muhtemelen birlikte büyüdüğüm biri buradan toplamıştır.
0: Kuzey Carolina'nın korunaklı adaları kuşaklar boyunca anakaradan izole haldeydi. Buraya sadece çok zenginler ya da balık tutkunları geliyordu.
13: Outer Banks pek çok haritada yer almaz.
0: 60'larda adaları birbirine bağlayan köprüler yapılınca turistler akın etmeye başlamış. O günden beri her yıl milyonlarca kişi geliyor. Ziyaretçilerin heyecanla tatmak istediği yerel yemeklerden biri Hatteras midye çorbası. Sahile yakın sığ sulardan toplanan midyelerle dolu et suyu bazlı bir çorba. Zor zamanlarda yerel malzemeleri hızlıca ucuza pişirmek için bulunmuş.
14: Bunlar ıssız adalar, yerleşim yerlerinden izoleler ve elimizdekini kullanmalıyız.
0: Geleneksel Hatteras midye çorbası, New England versiyonundaki gibi krema ya da Manhattan'daki gibi domates bazlı değil, midye ve pastırma ile yapılıyor. 30'lu yıllardan önce Outer Banks serbest dolaşan çiftlik hayvanlarına ev sahipliği yapıyordu. Sığırlar geleneksel Hatteras midye çorbasının temelini oluşturan yağı, eti ve pastırmayı sağlıyordu. Diğer malzeme de sahilden toplanan midyelerdi.
15: Sahile gidip düzgün bir tırmık yardımıyla... midyeleri rahatça toplarsın.
0: Karen Sykes tatillerde midye topladığı günleri hatırlıyor. Artık Next Head'in merkezinde Sam and Omi's adındaki ikonik lokantanın sahibi. Burası plaja ve Janet iskelesine çok yakın. Balıkçı kaptan Sam Tillett bu mekanı 80 yıl önce açmış ve oğlu Omi'yi yanına almış. Omi balıkçılık efsanesi.
15: Ne sipariş edersen et, sadece çırpılmış yumurtayla tost veriyordu.
0: Menü genişleyip bina yenilense de bazı şeyler hiç değişmemiş.
15: Kapıdan girer girmez, aynüler yüzü, nasılsın, seni görmek ne güzel diyen samimi insanları görürsün.
0: Buharda pişirilen ünlü Hatteras midye çorbası büyük bir sevgiyle hazırlanıyor. Margaret Sapler ve ekibi her tencere için 6 kilo midye ayıklıyor.
14: Güzel görünmez ama lezzetlidir.
0: İşleri hızlandırmak için iki yöntem var. Birincisi taze midyeleri dondurmak.
14: Midye donduğunda genişleyip kabuğu hafifçe açılıyor. Bu da temizlemeyi kolaylaştırıyor. Midyenin donması tadını bozmaz, hatta lezzet verir. Midyenin suyu donduğu için çok daha iyi korunur.
0: İkinci yöntem midye açıcı. Yani büyük babasının sıkça kullandığı alet.
14: Bana midye açıcıdan başka bir şey bırakmadı.
0: Binlerce midye açtıktan sonra klasik bir güney dokunuşu olan pastırma şeritleriyle çorbayı hazırlıyor.
14: Pastırmanın o tüslü yoğun tadı midyenin tuzuyla mükemmel uyum sağlıyor.
0: Soğanlar orijinal tarifin parçası ama Margaret sotelenmiş kereviz ve havuç da ekliyor.
14: Şu anda harika tatları bir araya getiriyoruz. Birlikte kaynaşmaya başlıyorlar.
0: Bolca sarımsak, İtalyan baharatları, pişmiş midye suyu ve patatesler lezzete lezzet katıyor.
14: Pastırma etrafa bakıp burada yalnız mıyım derken midye bekle geliyorum diyor.
0: Midyeler hızlıca piştikleri için partiye en son katılıyor.
14: Midyeleri baştan koyarsan lastik gibi olur ve bunu istemezsin.
16: Midye ön plana çıkıyor ve tuzlu et suyunu ağzınızda hissediyorsunuz.
7: Çocukken içtiğim midye çorbasını hatırlatıyor. Midyeleri kendim toplar, eve dönüp ayıklar sonra çorbamı yapardım.
5: Bu midye çorbası için tam 15 yıldır her hafta buraya geliyorum.
9: Kışın sahilde balık tutuyorsan ya da serin bir bahar akşamı balıktan dönüyorsan bu çorba seni ısıtır. Buradakiler taze olanı hemen anlar, hile yapamazsınız. Mümkün değil.
0: Özellikle de dil balığı söz konusu olduğunda hile yoktur. Çıtır çıtır servis edilir.
3: 15 yaşındayım, hiç donmuş balık yemedim.
0: Güney pisi balığı hem deniz hem de lagünde bulunan yassı ve lezzetli bir balıktır.
17: Bu tam anlamıyla herkesin balığı. Beyaz etli, hafif ve ağızda eriyor.
0: O'Neill's Sea Harvest, Roanoke adasının güney kıyısındaki Ventresi limanında bulunan 4 balık işletmesinden biri. Arkeologlar Amerikan yerlilerinin 900 yıl önce bu kıyılarda balık avladığını keşfetti. Yüzyıllar sonra bu liman Roanoke kabilesinin şefi Ventresi'nin adıyla anılıyor. Buradan her yere toptan balık gönderiliyor.
13: Babam neredeyse her gün burada yer. Taze balık istiyorsan geleceğin yer burası.
0: Şef Reed Harper, pisi balığını 15 santimlik dilimlere ayırıyor. Yumurtaya batırdıktan sonra un, mısır nişastası, peynir altı suyu tozu, baharatlar ve kraker unundan oluşan karışıma buluyor. Doğru tarif için pek çok deneme yapmış.
17: Tadını istediğim gibi oturttuktan sonra bu tarife devam ettik. Pane harcına hafif bir gevreklik katıyor.
0: Balık soya yağına atıldığında pane karışımı balığa yapışıyor.
17: Piştiğinde yağın üstüne çıkmaya başlıyor.
0: Yemek kızarmış bamya sepetiyle ya da marul, domates ve turşuyla hazırlanmış hoagie ekmeğiyle po' boy tarzında sunuluyor.
17: Bu eve aç dönmeyeceğiniz garantili po' boyumuz.
11: Teşekkür ederim. Pisi balıklı po' boyu kesinlikle harika. Mükemmel kızartmışlar, hafifçe kızartmışlar. Bu da yeterli oluyor bence.
4: Balığın tadını ortaya çıkaran hafif bir panesi var. Çok başarılı, çok iyi.
3: Tazeliği hemen anlaşılıyor. Pul pul ayrılıyor ve ağızda dağılıyor.
13: Aslında biftek gibi. Bifteğin lezzetli olması için üstüne bir sürü baharat atmana gerek yoktur. Pisi balığı da onun gibidir.
18: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
19: Ama ne otel?
20: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
19: Trivago'ya bakmadın mı?
21: Ben 4200'e buldum.
22: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
19: Trivago'ya bakmamış.
22: Otel mi? Trivago.
23: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.
24: Siparişiniz
25: ve Pepsi'niz.
23: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
26: Milo Çek, Milo Si, Milo Puf, Milo Puf Puf.
27: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
28: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
29: Parasının kıymetini bilenler.
30: Biziz.
28: Biziz.
30: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
31: Sirke kullanıyorum.
1: Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
1: Para mı kaybettirir?
2: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
6: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
2: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun
8: yaşar Kalgon'la. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
10: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
12: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
14: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
15: Bu bir Lotus çok alçak.
14: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
24: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
25: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
30: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
31: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
24: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
32: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
24: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
0: Kuzey Carolina açıklarında uzanan 320 kilometrelik adalar zinciri, kum tepeleriyle saklanmış kıyıları ve geniş plajları bir arada sunuyor. Gün boyu güneşin ve deniz ürünlerinin tadını çıkardıktan sonra yerel halk da turistler de tatlı isteklerini limonlu Atlantic Beach Pie ile gideriyor.
33: Beach Pie kesinlikle ferahlatıcı bir tatlı. Tadıyla gerçekten yazı çağrıştırıyor.
0: Bu tatlı Roanoke Adası'nın Manteo şehir merkezindeki Housing'de bulunan Lux The 1587'in kapanış yemeği. Müşteriler sığ Shallowback koyunu ve 1587'de adaya ilk yerleşimcileri getiren Elizabeth dönemi gemisinin bir replikasına bakıyor ve restoran ismini bu tarihten alıyor. Yönetici Danny konumun öneminden bahsediyor.
34: Deniz ürünlerini taze taze iskeleden alıyoruz. Etlerimizi kendimiz kesiyoruz. Yiyeceklerin hepsi taze.
0: Pasta şefi Joy Dog, güneyin mutfak geleneğine saygı göstermek için menüye Atlantic Beach Pie'yi da eklemiş.
17: Tarih boyunca Atlantik kıyısının her yerinde yenmiştir. Bence bu kadar aranmasının sebebi yazı çağrıştıran turunçgil tadının biraz tuz ve şekerle karışması. Sıcak bir yaz gününde ortaya doğal bir lezzet çıkıyor.
0: Güneydeki eski bir inanca göre deniz ürünlerinden sonra limonlu tart dışında bir tatlı yemek sizi öldürür. Beach Pie bu yüzden popüler hale gelmiş olabilir. Atlantic Beach Pie 2011 yılında James Beard ödüllü şef Bill Smith tarafından klasik güney tarifinin tuzlu kraker tabanlı yorumuyla yeniden canlandırıldı ve popüler oldu. Joey tabanını daha tatlı olan Ritz krakerleri şeker ve eritilmiş tereyağıyla hazırlıyor.
17: Piştikten sonra dağılmaması için fazla yağlı olmasını istemiyorum ama elle bastırınca şeklinin bozulmaması için yeterince yağlı olmalı.
0: İç harç için tatlandırılıp yoğunlaştırılmış süt ve yumurta sarısı kremsi muhallebinin temelini oluşturuyor. Ferahlatıcı turunçgil aroması ise taze sıkılmış limon suyundan geliyor. Deniz ürünlerinden sonra mükemmel bir damak temizleyici.
17: Bir bardak limon suyu için yaklaşık 6 limon gerekir ve her zaman taze limon kullanılır. Biraz zaman alsa da taze limon iyidir.
0: Yumurta sarıları fırında pişerek muhallebi kıvamını alıyor. Bir saat buzdolabında bekledikten sonra kıtır dilimler halinde kesiliyor.
17: Son olarak üstüne ev yapımı çırpılmış krema ekleyip bir tutam deniz tuzu serpiyorum. Biraz limon kabuğu rendesi, taze nane ve üstüne de pudra şekeri.
1: Kesinlikle taze sıkılmış limonlarla yapılmış. Hemen anlıyorsun.
3: Üstüne eklenen deniz tuzu, karpuz ya da kavunun üstüne serpilmiş tuz gibi tadını tamamen değiştiriyor.
4: Kendimi harika hissettiriyor. Kahve içmek gibi. Ondan sonra da enerjik hissedersin.
5: Alttaki kıtır tabanı çok seviyorum. Limonun güzel bir ekşiliği var. Üstteki krema ise hoş bir kontrast yaratıp her şeyi bir araya getiriyor. Çok lezzetli.
0: Yüzyıllar boyunca durmaksızın devam eden fırtınalar ve gelgitler Outer Banks'in çevresinde körfezler oluşturdu. Böylece istiridye yetiştirmek için ideal yaşam alanları ortaya çıktı. Yerel halk fırında pişmiş istiridyeleri ya da yarım kabukta çiğ istiridyeleri çok seviyor.
7: İstiridyeler muhteşem ve çok taze. Küçük bir senfoni gibi.
0: 1587 yılında İngiliz yerleşimciler buraya geldiğinde Roanoke Adası'nın kuzeyinde deniz suyunu lagünlere çeken 5 körfezde bolca istiridye vardı. 1900 yılına gelindiğinde kasırgalar ve endüstriyel tarama çalışmaları istiridye yataklarının çoğunu yok etti ve istiridye nüfusu neredeyse yok oldu. Son yıllarda birkaç cesur istiridye çiftçisi onları canlandırmak için çalışıyor.
9: 5 yıl önce elimde yalnızca bir yerel istiridye türü vardı. Bugünse ondan fazla çeşit var. Kuzey Carolina istiridyesinin şu anki kalitesi muhteşem.
0: Daniel Lewis, Southern Shores'daki Coastal Provisions restoranının şefi ve sahibi. Dünya çapında istiridyeler sunsa da yerel sulardan gelenler gibisi yok.
9: İstiridyeler üzüm gibidir. Aynı bölgenin üzümleri aynı tatta olamaz. Farklı mikro iklimler var çünkü. İstiridyelerde de aynı şey geçerli. Body Island istiridyesi en düşük tuz oranına sahip ama 5 kilometre uzaktan gelenler farklı.
0: Dan, Savage Inlet Oysters'tan Bobby ve Stephanie Smith gibi farklı yerel deniz kültürü ekiplerinden istiridye alıyor. Oregon Inlet'te 4 dönüm su arazisi kiralayan Smith çifti 100 kafes içinde toplam 550 bin genç istiridye yetiştiriyor. İstiridyelerin büyüklüğü 18 ay içinde 7,5 santime ulaştığında hasat başlıyor. Burada yetişen Virginica türü Dan'in ünlü Baked Trio tabağı için ideal boyutlara ve dokuya sahip. Klasik tarifte arpacık soğan ve tereyağıyla pişiriliyor. Karamelize soğanlar taze kekik ve balzamik sirkeyle deglaze ediliyor ve yumuşak tereyağıyla karıştırılıyor. Oldukça lezzetli bir tarif.
9: Tereyağı ya da baharatlarda cimrilik etmeyin. Üstüne tereyağı süreceğiniz istiridye geldiği suyun tuzunu taşır ve özellikle doğu istiridyelerinin belirgin bir tadı yoktur.
0: Tereyağı fırında istiridyenin tuzlu suyuyla eriyerek zengin bir sos oluşturur. Dan'in diğer özel tariflerinden biri acı soslu tereyağıyla, diğeri ise zerdeçallı acı yağıyla hazırlanıyor.
9: İstiridyeyi fırında pişirmek dünyanın en sürdürülebilir protein kaynaklarından birini tatmanın en güzel yolu. Biz de tarifleri çeşitlendiriyoruz.
0: Müşterilerinin çoğu istiridyelerini kolayca tüketmek için fırınlanmasını beklemiyor. Onları çiğ yemeyi tercih ediyorlar. Dan'in bu alanda da yenilikçi tarifleri var. Ev yapımı aromalı buzlarla servis ediyor. Bunlardan bazıları şunlar. Yeşil soğanlı kimchi buz, limon otu ve fesleğen aromalı buz ve zencefil turşusu aromalı buz.
7: Gerçekten çok lezzetliydiler. Gevrek, soğuk ve tazeydi. Fesleğen aroması vardı. Tam bir lezzet deneyimiydi.
11: İstiridyenin üstüne ne konduğu benim için önemli. Yemeğin tadını bu belirliyor. Aradaki farkı anlayabiliyorsunuz. Biri hafifçe keskindi.
13: İstiridyelerin kendine has eşsiz bir tadı var. Dokusu ve özel bir aroması var. Tuzunu, tadını seviyorum. Benim için keyifli bir deneyim.
0: Tıpkı tuzlu ve tatlı lezzetlerin zıtlığı gibi Outer Banks'teki yemekler de bu adaları çevreleyen okyanusla kanalların zıtlığını temsil ediyor. Mavi yengeç, karides, pisi balığı, istiridye ve daha fazlasını sağlayan birbirinden farklı sular manzarayı da fırtınalarla değiştiriyor. Herkesin saygısını kazanırken bölgeye değer verilmesi gerektiğini de gösteriyor.
16: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
18: Otel harika.
19: Evet ve geceliği sadece 13.500.
20: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
21: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: Saçımda istediğim o hacim,
2: ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
6: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya, Dardanel'den.
10: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum, kılavuzu falan komple atmışım yani.
12: Gün burada uyuyamayacağız.
14: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
15: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
22: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
23: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
25: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
23: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
25: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
26: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Almanya'da rehincilik işi büyük bir başarı. Peki bu nakit uzmanları müşterilerini ne kadar iyi tanıyor?
1: Fakiri var, zengini var, çılgın hikayeleri olanlar da var.
2: Kıbrıs'a yerleşmek istiyorum.
3: Rehinci sağ olsun, yine paçayı kurtardım sanıyorum.
4: Parasızlık insanları buraya getiriyor.
0: Özellikle para en önemli şeyleri almaya yetmediğinde.
5: İnsanlar çocukları ve evcil hayvanları için her şeyini verir.
1: Gelenler gelmekte kalmıyor, kalplerini bize açıyor ve hikayelerini anlatıyorlar.
6: Kimsenin kendini açıklamasına gerek yok.
0: Çünkü paraya neden ihtiyacınız olduğu bilgisi şahsidir.

0: Niklas Bode 30 yıldır Siegburg Manastırı'nın eteklerindeki rehin dükkanını işletiyor. 57 yaşındaki Niklas müşterilerinin çoğunu şahsen tanıyor.
1: Rehinciye gelen herkes paraya ihtiyaçları olduğu için geliyor. Paraya ihtiyacı olan herkesin bir problemi oluyor. Faturaları ödeyemiyorlar veya tatile çıkmak istiyorlar. Para gerekiyor. Yani bir sorunu çözmeye çalışıyorlar. Banka kredisi başvurusu gibi. Bir problem oluyor ve onu çözüyorsunuz.
0: Niklas'ın kızı Angelina için bu iş bolca empati gerektiriyor.
2: Size nasıl yardımcı olabiliriz?
3: Evet, yakında Mallorca'ya gideceğiz. El sukatarı ve birkaç mücevher getirdik. Buranın güvenli olduğunu biliyoruz ve tatil için paraya ihtiyacımız var. Yardımcı olabilir misiniz acaba?
2: Tamam, önce mücevherlerle başlayalım. Daha kolay olur. Elektrikli scooter için babamın yardımı gerekecek.
0: Anlaşılan teknolojik aletler ve saatler patronun uzmanlık alanı.
2: Baba.
1: Her şey yolunda mı?
2: Elektrikli skuter konusunda yardımın gerekiyor.
1: Bu işler bana kalıyor. Çünkü evin kadınları yapmak istemiyorlar. Panik oluyorlar. Ya bir şey olursa deyip duruyorlar. Korkacak bir şey yok. Oldukça kolay. Ama sonunda iş bana düşüyor.
0: Görev paylaşımı tamam. Sıra Niklas'ta.
1: İzninizle scooter'ı bir kontrol edeyim. Kullanıp görmem gerekiyor. Süper. Olay basit. Gelen her şeyin denenmesi gerekiyor. Bozuk mal getirenler oluyor. Kazıklamaya çalışıyorlar. Kontrol gerekiyor. İşin eğlencesi de bu. Mesela bir scooter'ım yok. İlk kez deneyeceğim doğrusu. Ne tarafa gitsem acaba?
0: Tehlike burada başlıyor. Cesaret devam etmeye cüret etmeyi gerektirir.
1: Elbette denerken yüzüstü düşebilirim. Yollar kaldırım taşlarıyla kaplı, tehlikeli olabiliyorlar.
2: Umarım başına bir şey gelmez. Bir yerini kırmadan sağ salim döner diye düşünüyorum.
1: Dürüst olayım, bir işe kalkışmadan önce değil, kalkıştıktan sonra düşünenlerdenim.
0: Güneybatı Dresden'in Gorbitz bölgesindeyiz. Alex Schleicher 2010'dan beri gökdelenler arasındaki rehin dükkanını işletiyor. 39 yaşındaki Alex daha önce aynı bölgede bir bar işletmiş.
4: Para sıkıntısı çektiğim için rehinci olmaya karar verdim. Bu gerçekten olağan dışı bir durum, biliyorum. Elde avuçta zırnık yoktu. Dükkanı yavaş yavaş büyüttüm. Böylece başkalarını aynı kötü durumdan kurtarabilecektim.
0: Alex amacını yerine getirmek için her gün tezgahın ardından veya ev ziyaretleriyle insanlara ulaşıyor.
5: Merhaba.
4: Merhaba. Size nasıl yardımcı olabilirim?
5: Bir şeyi geri almak için geldim.
4: Tamam.
5: Kartı göstermem gerekiyor değil mi?
0: Alex doğrudan sormasa bile müşterilerini düşünen biri.
4: Evinde 3-4 altın parası olan ve bu paralara ihtiyacı olan biri olduğunu düşündüm. Altın parasını ay sonunda getirdi ve ay başında bozdurdu.
0: Ödünç alınan meblağ 115 euro. Faiz ve harç 6,5 euro.
4: Toplam 121,5 euro ediyor.
0: Tam isabet. Altın para müşterinin acil durumlarda güvencesi oluyor.
5: Acil durumda elim ayağım bunlar.
4: Ne zaman lazım olacağı,
5: evet,
4: hiç belli olmaz.
5: Için.
4: Evinde 3-4'ın parası

0: Birçok kişi altına koştu ve bu o zaman için çok iyi bir karardı. Şimdi altının değeri o kadar arttı ki insanlar altınlarını artık satabiliyor veya teminat olarak kullanabiliyorlar. Altın paranın şu anki değeri 1.032 euro. Bu yaklaşık 14 gram altının değeri. Gerçi sen altını satmayı düşünüyordun, değil mi?
1: Aklıma gelmedi değil ama ne olacağı belli olmaz. Yani şimdilik kemer sıkma politikasına devam diyelim.
2: Müşterinin zor durumda olduğu açık. Alex bundan faydalanmak istemiyor ama yine de teklifte bulunuyor.
0: Eğer satmak istersen fiyatı tekrar konuşabiliriz. 900 euro demiştim ama arttırabiliriz. Tavsiyemi soracak olursan satma derim. Şimdilik birkaç açığı kapatır, sonra gelip altını geri alırsın. Ne zaman lazım olacağı hiç belli olmaz. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Bir şey olursa yine
1: tamam.
0: Beklerim.
1: Görüşürüz.
0: Anlaştık. Güle güle.
1: Görüşmek üzere.
2: Alex altını satın alsaydı karla çıkacaktı. Onun yerine kazancını bir sonraki ay faiz ve borçtan çıkaracak. Bochum bölgesinin Ruhr şehri 370 bin sakiniyle bir rehin dükkanı açmak için iyi bir yer. 65 yaşındaki Marion ve patronu Daniela Löschner harika bir takım işi çıkarıyorlar.
3: Bunlar nedir?
4: Bunlar bugünün vade uzatma işleri ve senin için en uygun iş.
3: Çok sağ ol.
4: Rica ederim. Marion, cuma onca işin arasında yarısını yaptım bile.
3: Tabii canım. Tamam dedim.
4: Vade uzatmayı seviyorum. Tamam. Ürünü arıyor, hemen buluyorsunuz. Sonra aylık ödemeyi değiştirip motive oluyorsunuz. Ay ben bayılıyorum. Çok iyi bir iş.
3: Hep uzatma işleriyle ilgileniyorum.
2: Vade uzatma sabır gerektiriyor. Depozito numaraları karşılaştırılıp eskilerinin yerine yenilerinin getirilmesi gerekiyor. Tek düze bir iş.
4: Vade uzatmalar günlük geliyor ama en çok ay başlarında ve ay sonlarında, yani insanların tekrar nakde ulaştığı zamanlarda geliyor.
2: Ama bazı müşteriler sürpriz zamanlarda gelebiliyor.
4: Merhaba.
5: Ödemeyi yetiştiremedim.
4: Gerçekten mi?
5: Saatim hala sizde mi acaba?
4: Depozito kağıdı ve kimlik lütfen.
5: Depozito kağıdım yanımda değil.
4: Peki, kimliğinizi görebilir miyim?
5: Tabii.
2: Normalde borç vadeleri 3-4 ay oluyor. Teminat geri ödenmezse açık artırmaya gidiyor.
4: Saat açık artırmada.
5: Gerçekten.
4: Saati geri almak istiyor musun?
5: Bu mümkün mü?
4: Bulabilir miyim diye bir bakabilirim.
2: Kesin olan tek bir şey var. Saat açık artırmada. Alıcı bulunamadıysa hala stokta olabilir.
4: Saat satılmış. Üzgünüm.
5: Sağlık olsun. Bir tane daha var.
3: Harika, birkaç yeni saatimiz var. Görmek ister misin?
4: Geçen sene de böyle olmuştu. Bence bir iki sene geç kaldığının farkındaydı. Bu olan bir şey. Maalesef saat 2023'ün başında açık arttırmada satılmış bile.
5: Apartman dairemde bazı harcamalar yaptım. Yani yeni bir saat alamam.
2: Dolce Bağ'ın dükkanı bile böylesine bir gecikmeyi kaldıramıyor. Ama Mario müşteriye bir çözüm bulmada kararlı.
3: Adama yeni bir saat bulmaya çalıştık. Geldiği gibi sana süper ucuz bir saatimiz var diyecektik. Ne tür saat istersin? Mesela burada bir Casio var. Çok güzel.
5: Evet, bunu alacağım.
3: Tamam.
2: 2 yıllık gecikmenin ardından 2 dakikalık hızlı ödemeyle iş tamamlanacak.
5: Saat takmayınca çıplak hissediyorum.
3: Yoklukları hissediliyor.
2: Sırada saatin fiyatı var. Acaba kasada indirim yapılacak mı?
3: 90 euro.
5: İyi fiyat. Üstüne kahve içecek param kalacak.
3: Bir kahve içersin hatta.
5: Evet evet.
3: 2 kahve. Afiyetle.
5: Teşekkür ederim.
3: Saatin fiyatı mağazalarda 199 euro. Normalde 99'a satıyoruz ama çok kibar biriydi, 90'a sattık. Al bakalım.
5: Teşekkür ederim.
4: İyi günler.
5: Size de.
3: Rica ederiz.
5: Tekrar teşekkürler.
4: Asıl biz teşekkür ederiz.
5: Geciktiğim için üzgünüm.
4: Önemli değil, artık yeni bir saatin var.
5: Doğru, harikasınız.
4: Güle güle kullan.
2: Işık hızında iş. Müşteri memnun, patron memnun.
4: Marion.
3: Evet.
4: Sence nasıl iş çıkardık?
3: Harikaydık.
4: Bence de.
3: Çabucak hallettik.
4: Çabuk işler hep bana denk geliyor, öyle değil mi?
3: Keşke bana da denk gelseler.
4: Süperdi. Harika. Harika.

0: Funhouse Bohum dükkanı için güzel bir sabaha tanıklık ettik. Değerli metallerin merkezi Baden işte böyle görünüyor. 28 yaşındaki Benny Bah, 2022'den beri bu işi yapıyor.
1: Ha, merhaba, nasılsınız? Gümüş alıyor musunuz acaba?
2: Evet.
1: 800 ayar.
2: Pekala.
1: Elimdekinin üstüne arabada 6-7 kilogram daha var.
2: Pekala. Bir bakayım.
1: Tabii tabii. Buyurun.
2: Çok müşteri geliyor. Kısa zamanda bolca deneyim kazanıyorsunuz. İlk alımda kontrol etmek çok önemli. Kontrol ederken ellerimi kullanmayı seviyorum. Daha önce çokça metale dokunup kontrol ettim. Bu konuda deneyimliyim. Değerlerini tahmin etmeyi seviyorum. Evet, bu gümüş. Kaç kilo demiştiniz?
1: 6-7 kilo. Bıçakları nasıl hesapladığınıza göre
2: ekip
1: değişir.
2: Ekip arkadaşımı çağırayım. Bıçaklarda sadece kulplar hesaplanıyor.
1: Tamam.
2: 15 ila 20 gram oluyorlar.
1: Hepsini getireyim o zaman, olur mu?
2: Hı? Ekip arkadaşımla gelip size yardım edeceğiz.
1: Hemen getiririm. Sıkıntı olmaz.
2: Öyle mi?
0: Yine de ya bez dayanamıyor ve geliyor. Çünkü gümüş onun tutkusu.
2: Gümüş miktarına bakacak olursak tek bir sofra takımından fazlası var. Yabez'in gelmesi iyi oldu.
3: Sofra takımlarını seviyorum. Geçenlerde bit pazarından birkaç euroya çatal bıçak takımı almıştım. Burada gümüşle sık sık haşır neşir oluyoruz. Ben de gümüş takımını alırken tecrübelerimden yararlandım. Böyle bir takım kolayca 1000 euroya gider. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Özellikle de durumu iyiyse tabii ki. Bakalım torbada ne var? Nereden aldın?
1: Kayınvalidemin hediyesiydi.
3: Güzel. Yüksek kalite gümüş bu. İyi işçilik.
1: Bunlar hiç kullanılmadı.
3: Öyle
1: mi? De artık kimse kullanmak istemiyor. Çocuklar da yadigarlar yerine parayı tercih ediyor artık.
3: Eski gümüşü temizlemesi çok zordur. Zaman alır. Eskiden ev işlerinin bir parçasıydı ama artık kimseye uğraşmak istemiyor. Çünkü çok zaman alıyor.
0: Bundan dolayı gümüş sofra takımlarını eritme işi rehin dükkanlarının gündelik işleri arasında yer alıyor.
3: Bazı parçalar kullanılmamış. Hala paketinde duran parçalar var. 2-3 kilo kadar ediyorlar. Bu da 1500-2000 euroya denk gelir. Belki de daha fazla.
1: Bıçaklar 7 kilo kadar geliyordu.
3: Evet, çoğu gümüşle kaplanmış, doğru.
0: Tekrar tartılmadan önce gümüş kaplama bıçakların ayrılması, demir kulpların ve plastiğin çıkarılması gerekiyor.
2: Elimi kestim.
0: Şimdilik sorun yok gibi duruyor ama kesin beklenmedik sonuçları olacak gibi.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
5: sigortam Net. Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
10: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Size bir sürprizim var. Osmo Cool.
10: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata. Çocuk.

0: 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Bay bay Domino's'um hoş geldin.
1: Zigbook'ta Angelina Bode birkaç mücevherin reyin değerini hesaplamakla meşgul. Bazı değerli taşlara değer biçilmesi ve onların boyutlarının hesaplanması gerekiyor.
2: Bu karat ölçüsü. Karat numarasıyla kullanılabilir olup olmadıklarına bakıyoruz. İncelemek çok önemli. Mesela şurada küçük bir kenar var. Bu karat ölçüsünün fazla yüksek olduğunu gösteriyor. Bir numara aşağıya doğru kaydırıyorsunuz.
1: Bu arada patron Bode ise başka işler peşinde.
3: Harika, mükemmel. Böyle elektronik araçları seviyorum, harikalar. Pedal çevirmeme veya kendi kendimi itmeme gerek kalmıyor, çok eğlenceli.
1: Müşteriler mücevherlerin yanı sıra elektrikli skuterlarını da bırakabiliyorlar. Bu başarılı kalite kontrol testi Niklas'ı oldukça etkilemiş gibi duruyor.
3: Süper, harika değil mi, harika. Test sürüşü çok iyiydi, bayıldım. İlk defa scooter sürüyorum. Küçük kızımın scooter'ına binmiştim ama elektrikli değildi. Bu scooter'a bayıldım. Elimizde kalırsa ne yapacağımı biliyorum. Açık artırmada kesin alınır. Talep çok oluyor.
1: Açık artırma geri alınmayan parçalar için yapılıyor. Parça alınmazsa masraflardan rehinci sorumlu oluyor.
4: Test sürüşü nasıldı?
3: Harikaydı. Güçlü bir motoru var. Herkes bana bakıyordu. İşlem tamam. Bunu alıyoruz.
4: Elektronik parçalar da burada, şarj kablosu
3: harika,
4: da.
3: Harika, kullanması da çok kolay, bayıldım. Hemen alayım.
1: Anlayacağınız mücevherler ve scooterlar teminat olarak alınıyor. Fakat değerlerine henüz karar verilmedi.
3: Olay şu, elimize geçen her şeyin değerini piyasaya göre belirliyoruz.
1: Müşteriler parayı Mallorca tatili için kullanacak. En azından bir içecek fiyatından fazla para alabilmeyi umuyorlar.
3: İkinci el fiyatının en fazla %50'si uygun olur gibi. Ürüne göre değişir aslında. Mesela burada eski fiyatının 500 olduğunu ama şimdi 350'ye düştüğünü görüyoruz. Geriye elimizde kalırsa satıp satamayacağımızı düşünmek kalıyor. Bu sorunun cevabına göre teminat olarak alım yapıyoruz. E-scooter çok talep gören bir ürün. Eğer müşteri geri gelmezse satabileceğimden eminim. Yani hiçbir sorun yok.
5: Pekala, fazladan 100 euro teklif edeceğim.
1: Uzun bir tatile uygun bir bütçeye yetecek mi göreceğiz. Sıra mücevherlerde. Mücevher rehin değeri asıl değere oldukça yakın.
2: Tüm mücevherler ve elektrikli scooter için toplam 1760 euro borç verebiliyoruz.
4: Harika.
2: Evet.
4: Tamam.
1: Bu kadar parayla krallar gibi gezilir. Ama 70 euro faizi de unutmamak gerek. Başkentin merkezine yakın Tempelhof bölgesinde bir rehin dükkanı yer alıyor. Jan Folter ve Franzi Weinberg birlikte günlük 30 müşteriye hizmet veriyorlar. Çoğu borç için geliyor.
6: 15 bin euro için faiz oranınız nedir acaba?
7: %3,5.
1: Işık hızında cevap geldi. Bu yüzdenin karşılığı ise
7: 15 bin için aylık 525'e denk geliyor yani.
1: Faiz ve harç ücretleri belli oldu. Ama talep edilen borç miktarı küçük bir servet ediyor. Teminatın oldukça değerli olması şart.
6: Biraz daha fazlası olur mu acaba? Mesela 17.
7: Elimden ne gelir önce hesaplamam lazım. Bir kontrol edeyim. Müşteriler altın getirdiğinde iki ışıkta görüyorsunuz. İlk olarak camın arkasından görünüyorlar. Sonra altını size uzattıklarında her şey değişiyor. Garip renklerde olabiliyorlar. Bilinçaltınızda parçaları ayıklamaya başlıyorsunuz. Aradan kontrol edeceklerinizi seçiyorsunuz. Sonra damgalarına bakıyorsunuz. Damga var mı diye kontrol ediyorsunuz. Ve içgüdüler çalışmaya başlıyor. Açıklaması oldukça zor bir durum aslında. Ama biz anlıyoruz işte. Bu bizim işimiz. Bunu anlamak zorundasınız.
6: Şuradaki 18.
7: 585, 14, 14.
8: O da mı 14?
7: Biraz daha incelemem gerekiyor ama. Yani size inanıyorum ama kontrol etmek zorundayım.
1: 11 yıllık profesyonel tecrübeye rağmen incelemeden olmuyor. Özellikle borç talebi bu kadar yüksekken.
7: 17 istiyordunuz değil mi? 15
8: evet.
7: değil.
8: Evet.
7: Düzenli müşterimiz misiniz siz?
8: Tabii tabii.
9: İyi müşteriler.
7: Burada damga göremiyorum. Bakabilir misin? Değeri öyle çıkacaktır ancak.
1: İnceleme işi X-ray makinesine benzer bir analiz makinesiyle yapılıyor.
7: Makine alaşımın tam bir incelemesini yapıyor. Her şeyden ne kadar var orada görüyorsunuz. Ne kadar altın, ne kadar gümüş ve bakır var ortaya orada çıkıyor sadece. Bu 18 değil mi?
8: Evet.
1: Teknolojik müdahaleye rağmen eski usul inceleme yöntemi güvenilirliğini koruyor.
7: Nasıl oldu? Yakıştı mı?
6: Ha, kesinlikle.
7: Öyle mi? Bakalım burada ne varmış? Hadi bakalım. Tamam. Hazır mısın?
9: Bir dakika.
7: Daha hızlı yap hadi. Ben biraz sabırsız biriyimdir de.
9: Bugün gıcıklığı üzerinde.
7: Şimdi buna bir çift laf ederdim de neyse artık.
9: Cevap vermeden duracağımı mı sandın? Hadi oradan. Benim de ağzım var. Ben de konuşabilirim. Evet 18 çıktı.
7: Harika.
1: Bu demek oluyor ki müşterinin talebi altın mücevherlerin teminat değerinden çok da uzak değil. Geriye tek soru kalıyor. Acaba 15 bin yerine 17 bin euroya karşılık geliyorlar mı?
7: Aslında bütün hesapların ardından 16.521 euroya ulaşıyordu. Ama istatistiklerden ve müşteri profilinden sonra 17 bine tamamlama kararı aldık. Mücevherleri almaya geri geleceklerini biliyoruz. Almasalar bile açık arttırmada mücevher satmak çok kolay. Parayı geri alabiliriz yani.
1: Her şeyden sonra aşılması gereken bir durum daha var.
7: 17 binden fazla olmaz, tamam mı? Daha da arttıramam. Daha son kontrolleri yapacağım zaten.
8: Pekala.
7: Tamam, hemen halledeyim.
8: Zaten kontrol etmemiş miydin?
7: Bir daha yapmam gerekiyor.
9: Ne olur ne olmaz, bir sorun olduğundan değil.
1: Franzi tekrar kontrol etmek istiyor. Daha sonra pişman olmaktan iyidir. Bu zamana kadar tecrübeli gözlerinden yararlanan Franzi, altınların arasında sahtelerin olup olmadığını görmek için rastgele kontroller yapacak.
7: Altını test etmeliyim. Yoksa 15 bin eurom çöpe gidecek. Geri alamayacağım. Geri gelmezlerse zor durumda kalmayacağımdan emin olmam gerekiyor.
1: Son risklerin ortadan kalkması için test etmek gerekiyor. Yoksa sorun çıkabilir. Franzi bu duruma daha önce düşmüş.
7: Hatalardan ders çıkarmalısınız. Daha önce hatalarımın bedelini ödedim. Çok yazık oldu tabii o arada. Bu 750 gramlık kısım 18 karat. Orada da 400 gram var. Etkileyici, her şey yolunda, tamam. 17 bin euroyu size verebiliyoruz. Hemen makbuzunuzu çıkarıyorum, tamam mı? Bir saniye.
9: Franziska, Franzi, 4250 euroluk 4 makbuza böl.
7: Meblağı birkaç makbuza böldüm. Çünkü müşteri böyle istedi. Bizim için fark etmez. Neden? Ne oldu ki?
9: 4250'yi 4 ile çarpar mısın? 17 bin eder. Eğer matematiğin iyiyse tabii.
7: Yüksek meblağlı borçlarda müşteri borcu taksit taksit kapatabiliyor. Ödediği paraya denk gelip mücevherleri alıp gidiyorlar. Sanırım bu hoşlarına da gidiyor. Güvende hissetmelerini sağlıyor. Bu durum beni sinir ediyor ama ben tam tutarı çıkaramıyorum. Parçalar çok ağır, bazıları hafif ama.
9: O zaman 4000'lik veya 3000'lik parçalara bölelim, olur mu?
7: 3 tane 5000'lik makbuza bölsem sizin için uygun mu acaba, olur mu?
6: Olur.
7: Tamam. Şu üçünde aynı miktarda para var. Şunda da farklı miktar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bir kontrol eder misiniz? Şu bantları almam gerekiyor. Tamam mı? Para bantlarını bir sonraki 1000 euro için geri almalıyım. Bantları dağıttıkça elimdekiler bitiyor. Bundan dolayı hepsini geri istiyorum. Ataçla tutturunca oluyor da bantlar paraya mal oluyor. Bir sonraki banknotlar için lazım. O yüzden mutlaka geri isterim.
6: Teşekkür ederim.
7: İyi günler.
0: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Parasının kıymetini bilenler.
5: Biziz. Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
6: Para mı kaybettirir?
5: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
7: Biz en iyisi kalgona geçelim.
5: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
8: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
9: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Express içelim.
11: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
13: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
14: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
15: Lipton.

0: hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
2: Kasruhe'de gümüşlerin kontrolü pek de iyi gitmiyor. Beni parmağını kesiyor. Ya beste sakinliğini koruyup tavsiyelerde bulunmaktan çekinmiyor.
5: Bıçaklar hala keskin. Dikkati elden bırakmamak lazım.
6: Kesiyi dezenfekte etmeliyim.
5: Evet. Doğru bir karar olur.
6: Bir de bezi bulabilsem.
5: Çok kanıyor mu?
6: Biraz.
5: Bıçaklarla çalışırken sık sık olabilen bir durum. Kesik oldukça kötü duruyordu ama beni çabucak üstesinden geldi.
6: Biraz dezenfektan.
5: Beni pratik biridir.
2: Beni pratik olabilir ama nişanlısı Lerka Beni'yi de aşmış durumda.
6: Lali, bandaj lazım.
7: Aman tanrım. Beni çok dikkatsiz. Çok sinirleniyorum. Sürekli dikkatli ol diyorum ama boşuna. İnanamıyorum.
6: Ne oldu?
7: Nasıl oldu bu?
6: Bandajlamam gerekiyor.
7: Onu çok seviyorum ama benim gibi olmasını istiyorum. Ellerime ve giysilerime çok dikkat eden biriyim. Onlar hayatımın en önemli parçası. İşim için de önemli.
5: İyi misin Beni?
6: İşte sorun yok.
2: Beni geri gelene kadar işi Yabez devralıyor. Eğitiminin 3. senesine başlamak üzere.
5: İlk yardım eğitimi aldım. Nasıl yapılır bilirim. Jane dükkanında böyle bir şey daha önce hiç olmamıştı. Eğitimim işe yarayacak gibi.
2: Her şeyin bir ilki vardır. Laika'ya kalsa bu Benny'nin ilk ve son kazası olacak.
7: Dükkan bomboş. Neden?
6: Evet öyle.
7: Gülmesene.
2: Bu küçük krizden sonra her şey eski haline dönüyor. Yabes'e durumu eğlenceli hale getirmeye çalışıyor.
5: Hepsi ne kadar ediyor dersiniz?
8: 4000.
5: 3224.
8: Ağırlığı?
5: 4.9 kilo.
8: Gram başı kaç euro?
5: 800 karat için 66 sent.
8: 66 mı?
5: 66.
8: Tamam.
5: Evet. Bir bakayım. Bazen müşteriler daha fazlasını bekliyor ama ben duygusal davranmak istemiyorum. Ellerinde ne varsa ona göre hareket etmek zorundayım. Bendeki listede ne yazıyorsa o. Beklentilerin ötesinde herkes hak ettiğini alıyor. Yapabileceğim başka bir şey de yok. Hesaplı olmaya çalışıyorum.
2: İşin sonunda önemli olan müşterinin gümüş karşılığında aldıklarından memnun olması. Alex Schleicher çoğunlukla mobil bir şekilde çalışıyor. Böylece müşterilerin çekinceleri ortadan kalkıyor. Fikrini şu şekilde açıklıyor.
9: Doğudakiler rehim dükkanına gitmekten çok utanıyor. Batıdakilerse bunu normal buluyor. Sonuçta herkes paraya sıkışabilir. Bu herkes için çok normal bir durum değil mi?
2: Özellikle ay sonlarında Dresden Gorbitz'teki bu küçük dükkana çokça müşteri geliyor. Çoğu çevre mahallelerde yaşıyor.
10: Durun, teşekkür ederim. Yardım edeyim. Şöyle yapalım.
9: Güzel.
10: Şöyle açalım.
9: Ah tabii.
10: Size 10 euroluk madeni paralar getirdim.
9: Aa uygun. Bu
10: bunların
9: gerçek para.
10: Bunların hepsi tescilli. Her biri aşağı yukarı 10 eurodan biraz fazla ediyor.
9: Bence ek bir değeri yok. 10 euroysa 10 eurodur yani.
2: Onluk madeni paralar hala ödemelerde kullanılabiliyor.
9: Paraların materyal bakımından hiçbir değeri yok. Gümüş alaşımın değeri paranın söylenen değerinin çok ama çok altında diyebilirim. 10 eurodan çok daha az.
10: Toplam 180 tane var. Hı-hı. 130 uygun mudur?
9: Tamam, uygun.
10: Tamam.
2: Müşteri paraları koleksiyon parçaları olarak tutmak istiyor. Her iki taraf için de bu kazançlı bir takas oluyor.
9: Riskli bir iş değil. Hepsi birlikte 180 euro ediyor. Zararda kalma olasılığım çok düşük.
10: Almak istediğim bir şey var ama yeterince param yok. Böyle durumlarda rehin dükkanı çok işime yarıyor. Keşke gerek kalmasaydı derdim ama ne derler bilirsiniz. Buna da şükür kabul etmek zorundayım.
9: Eğer 150 euroya ihtiyacın olsaydı 150 verirdim.
10: İlk başta öyle deseydim keşke.
9: Öyle mi? Nasıl istersen.
10: Olabilirdi
9: tamam,
10: aslında.
9: Tamam 150 olsun.
10: Evet.
9: Depozito aralığı 3 ay oluyor. Aylık olarak ödemen gerekiyor. Eğer erken gelirsen daha az faizi ödersin. Bunların hepsini bilmen gerek. Yani seni yanıltmıyorum.
10: Tamam.
9: 2, 4, 5, 8, 10, 15. Al bakalım.
10: Teşekkür ederim.
9: Müşteri oldukça açık konuştu. Özgüvenliydi. Bu işimize geliyor. Elinizde değerli bir şey varsa acil durumlarda kullanmak oldukça mantıklı. Özellikle kısa süre içinde geri alabiliyorken. Aslında oldukça güvenli bir iş. 3 ay süresi var. Parayı erken getirirse çok daha iyi. Madeni paraların süre bitmeden almış olur geriye. İyi günler.
10: Size de.
9: Görüşmek üzere.
10: Tekrar teşekkürler.
9: Rica ederim, görüşürüz.
2: Kısa süre için çıkarılan borç miktarı müşteriyi memnun etti. Berlin'in güzel bir semtinde yer alan Tempelhof rehin dükkanında Franzi Weinberg 2013 yılından beri aynı işi yapıyor.
11: Merhaba, buyurun lütfen.
12: Oyun konsolumu rehin vermek istiyorum.
11: Adınız Mike'tı değil mi?
12: Evet.
11: Tamamdır. Adamın adı Mikey.
2: Mike düzenli bir müşteri.
11: Oyun konsolu, joystick ve kabloları.
12: Evet.
11: İçinde oyun var mı?
12: Bir sürü.
11: Kaç tanedir mesela?
12: 350'den fazla.
11: Çok seçenek varmış.
12: Evet, bir sürü.
11: Harika. Alabilirim. Alttan verebilirsiniz bana. Oyun konsolu geldiğinde ne durumda olduğuna bakmak gerekiyor. Bazen toz içinde oluyorlar. Beyaz olanlar sararmış oluyor. Özellikle de çok pis evlerde. Çok pislerse temizlesinler diye önce geri veriyorum. Bez falan uzatıyorum. Bazen lekeli mi, hasar mı anlaşılmıyor. Yani benim için temiz olmaları daha iyi. Hemen kontrol edeyim. Bir eksiği yok değil mi bunun?
12: Hayır yok, her şey orada.
11: Evet, kablolar
12: 2 terabayt hard disk de orada.
11: 2 terabayt mı? Bir sürü de oyun
12: evet,
11: var daha ne olsun.
2: Dükkan boş olduğundan yan teknik kontrolleri seve seve üstleniyor.
13: Eskiden oyun oynamayı severdin öyle değil mi?
11: Ben mi? Eskiden küçük bir oyun konsolum vardı. Tetris, yılan falan oynardım. Bir saniye karıştırdım.
13: Öyle mi?
11: Dürüst olmak gerekirse bu işlerden pek anlamam. Açıp bakabilirim tabii. Joystick kullanmayı da biliyorum. Ama tam olarak her şeyi kullanmayı bilemiyorum.
13: Tek bildiğim konsol Nintendo 64. Arkadaşlarımla deliler gibi Mario Party oynardık.
11: O hangisiydi? Küçük bir şey miydi şöyle şu kadar?
13: Yok, o başka.
11: Yok artık, o kadar
13: GameCube
11: değil.
13: GameCube olması gerek.
11: O kadar yaşlı değilim ben.
13: Tabii tabii. Nesiller uymadı işte.
11: Bahse var mısın? Kazanan ne alıyor söyle.
13: Bir şişe köpüklü.
11: Tamam, bir şeyler içeriz o zaman ama sen
13: o
11: öde
13: olur,
11: tamam
13: ama
11: mı?
13: Ama rengi önemli.
11: Ne istersen. Ben uyarım.
13: Kaybedeceksin zaten.
11: Tabii tabii. Çok sık bahse girmeyiz biz. Bu korku oyunu muydu, doğru mu hatırlıyorum? Ne diyorsun Yan? Makineyi prize taktık, denedik. Karakteri ileri geri götürüp gidiyor mu baktık yani. Ne olur ne olmaz değil mi?
13: Neye saldırıyorsun?
11: Aa, vuruldum galiba ben. Konsol çalışıyor mu diye görmek için 5 dakika daha oynamaya karar verdik. Biraz eğlenelim istedik.
2: Konsol kontrolü rehincileri esir alıyor. Müşteri ise alacağı parayı sabırla bekliyor.
13: Tüfek dürbününü unutma.
11: Göremiyorum ki, yardım et.
13: Sanırım. Adamı kaybettim.
11: Baksana, o nasıl yaptın onu sen?
2: Konsolun çalıştığı ortada. Ama Franzi ve Jan emin değil gibi duruyor.
11: Oo.
13: Benlik değil.
11: Belli oldu zaten.
13: Evet, insanların oyun oynamayı neden tercih ettiği anlaşılıyor.
2: Bu arada Mike beklerken kök salıyor.
11: Köpeğe sakın vurma.
13: Baksana nasıl da gidiyor öyle.
11: Tamam. Sıra bende. Bırak bende. Dur, şu tuşa basacağız, evet, evet. Tamam mı? Buna. Bırak.
13: Eğlence işimizin parçası. Çalışırken eğlenmeseydin bu işi yapamazdın.
11: 5 dakika bakalım demiştim. Oturup 3 saat oynayalım demedim. Bak nasıl açılıyor öğrendim. Kapat hızlı. Hadi dur bakalım.
13: Gördün mü? Bekleyin tamam. Diyor.
2: İşin sonunda Franzi ve Yan'ın eğlencesi Mike'ın işine yarıyor.
11: 45 euro olsun mu yoksa 50 mi diyelim, ne diyorsun?
14: Olur.
11: 45 yerine 50 dedim çünkü Mike düzenli müşterilerimizden. Onu mutlu etmek istemiştim aslında.
12: Rengi sağ olsun yine paçayı kurtardım. Bu parayla birkaç gün idare ederim. Oyun oynamadan önce karnımı doyurmalıyım. O daha önemli bence.
11: Teşekkür ederiz.
12: Ben teşekkür
11: Görüşmek
12: ederim.
11: Görüşmek üzere, iyi günler.
12: Sağ olun.
2: Müşteri memnun ayrılıyor. Bir sonraki ayın ödemesi gelene kadar tabii.
12: 50 euroyla bir süre idare edebilirim, evet.
11: Ayın bitmesine 4 gün vardı. Birçok kişi bu zamanlarda paraya sıkışır.
2: Bu sadece Berlin'e özel bir durum değil. Ülkenin her yerinde görülen bir durum bu.
15: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
16: Ama ne otel?
17: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
16: Trivago'ya bakmadın mı?
18: Ben 4200'e buldum.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
16: Trivago'ya bakmamış.
19: Otel mi? Trivago.
20: Budur.
21: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
20: Budur.
21: Yeni ve en

0: Fusti.
1: Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
2: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
1: dürümü. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
3: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz. Çok iyi.
4: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal
5: Çamlıca gazoz. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank,
7: kartım Hadi. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
8: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
7: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
8: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
9: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
10: Katruhe'de büyük paraların konuşulduğu işlerle sık karşılaşılmıyor. Henüz eğitimde olan ve küçük işleri seven Yabez bundan memnun.
11: Merhaba, mücevher mi getirdiniz efendim?
12: Evet, rehinci geldim çünkü işim yeteri kadar ödemiyor. Bu Pandora bileziği satmaya geldim.
11: Tamam.
12: Artık neredeyse hiç kullanmıyorum.
11: Hemen bir bakayım.
12: Elden çıkarma kararı
11: buyurun,
12: aldım.
11: Buyurun bakayım efendim.
12: Siyah renkte.
11: İşimin en iyi yanı günlük etkileşimlerimde farklı şeylere tanık olmak. Hiç beklemediğiniz şeyler görürsünüz. Evet efendim, bu bir Pandora bilezik.
10: Pandora'nın küresel çapta en çok satan bileziği. Dahası var.
11: Ve 925 karat. Gümüş mücevherleri, paraları, hatta gümüş olan her şeyi çok severim. Bileziğin değeri 12 euro kadar efendim. Sizin için uygun mu?
12: Olsun. Elimde kalmasından
11: tamam.
12: İyidir.
11: Başka bir şey getirdiniz mi? Var mı bir şey?
12: Şunları rehin veririm diyordum. Belki bir şey kazandırır diye.
11: Anladım.
12: Değerini görüp ne kadar kazanırım bakıp karar verecektim.
11: Depozitosu ne kadar olur sence?
12: Nasıl yani? Evet.
11: Mesela burada bir taklit mücevher var.
12: Taklit mi?
11: Evet.
12: Rezalet.
11: Taklit olduğunu alışım ayar damgalarının olmayışından anladım. Ne altın damgası ne gümüş damgası var. Olsalar dahi sahte olabiliyorlar. Dikkatli olmak gerek. İyice incelemek her zaman en doğrusudur. Ben de işimin ehli olmaya çalışıyorum.
10: Dikkatli bir öğrenci ve müstakbel bir rehinci olarak Yabez bildiklerini bir öğretmen misali müşteriye aktarıyor.
12: Annemin de gerçek olmama
11: evet,
12: ihtimali
11: iyi
12: yok.
11: Duruyor. 333 ayar. Damgayı da buldum. Daha sonra müşterimiz 3 tane güzel yüzük çıkarttı. Hepsini yakından inceledim. Ne tür altın olduklarına baktım. Daha sonrasında ayar damgalarını kontrol ettim. Yüzükleri asitle mihenk taşını sürtmeyi de denedim tabii. Sonra da anladım ki damgalar hakikiydi ve bunlar taklit değildi.
10: Sonuç şu oldu.
11: Evet. Önceki 333 ayar. Bu ise 585 ayar altın. Sana ne kazandıracağını söyleyebilirim. İster misin?
10: Yüzüğün %58,5'u altın. Ağırlığına göre değeri değişiyor.
11: Rehin değeri 150 euro.
10: Diğer yüzükler de tartılıyor.
11: Sonuç olarak 6, 6, 40, 100 euro daha çıkıyor. Toplam 250 euro ediyor efendim.
12: Arttırmak için bir iki şeyim daha var.
11: Önümdekiler için en fazla bu kadar verebilirim.
12: Bu iş görür mü acaba?
11: Neymiş bakalım?
12: Gümüş.
11: Maalesef gümüşü teminat olarak alamıyoruz.
12: Gerçekten
11: efendim.
12: Mi?
11: Maalesef.
12: Evde birkaç parça altın daha
11: olacak. O daha iyi olur. Ne zaman isterseniz altını getirip daha fazla para alabilirsiniz.
12: Tamam, bir bakayım o
11: zaman.
12: O zaman
11: şimdilik 250 diyorum efendim.
12: Tamam, olur.
11: Sizi ilk kez burada görüyorum. Telefon numaranızı rica edebilir miyim lütfen? Müşterileri dinliyorum, isteklerini yerine getiriyorum. Ama çok da uzatmak istemiyorum. Çünkü çok müşteri geliyor. Yine de müşterileri her zaman dinlemekten keyif alırım. Özellikle kötü durumda olanları önceliklendiriyorum. Mesela bu müşterimizin acil paraya ihtiyacı vardı. Ve ben de bu durumda yardımcı olmaktan mutluluk duydum. İşte rehin makbuzunuz. Kaybetmemeye dikkat edin. Başkasının eline geçerse rehin verdiklerinizi gelip alabilirler. Aylık faizimiz her ay için %4. Eşyalarınızı almak içinse 3 ayınız var. Eğer isterseniz bu süre içinde gelip alabilir veya süreyi uzatabilirsiniz. Aylık 8 euro gözüküyor efendim.
12: Tamam.
11: 250 euronuz da burada. Buyurun.
12: 100 euro bana yeter aslında.
11: O da olur. Her şey pürüzsüz ilerledi. Bu beni mutlu etti. İstediği parçaları ona geri verdim. Yüzükler şu ara iyi paraya satılabilirdi ama müşteri pek satmak istemiyordu sanki. Kopmak istemiyor gibiydi. Aslında rehinci olarak bizim işimiz tam da bu. Kopmak istemediğiniz şeyleri getirip bizden borç alırsınız. Sonrasında borcunuzu zamanla kapatıp eşyalarınızı geri alırsınız. Böyle bir durumda insanlara yardımcı olmaktan da mutluluk duyuyorum.
12: Çok teşekkürler.
11: Rica ederiz. İyi günler.
12: Size
11: görüşmek
12: de.
11: Görüşmek
12: üzere.
11: Görüşürüz. Teşekkürler.
10: Abez harika iş çıkarıyor. Müşteriyle mükemmel şekilde ilgileniyor. Umalım da patronu da bunu görsün.
12: Bu mücevherler benim için oldukça değerli. Duygusal bir bağımız var. Geri alabilmeyi umuyorum.
10: Bu olduğunda rehincilerin işi tamamlanmış olacak. Zikburg'da Niklas Bode'nin işleri kırmızı rehin aracıyla tıkırında. 57 yaşındaki rehinciyi gelin beraber dinleyelim.
0: Eminim herkes hayallerinde inşa ettikleri şeylerin gerçek olduğunu görmekten mutlu olurdu. Ben buna inanıyorum. Araç tam hayal ettiğim gibi duruyor. Hatta hayal ettiğimden de iyi diyebilirim. Harika görünüyor.
10: Her ne kadar harika görünse de araç henüz tamamen hazır değil.
0: İşte geldim.
13: Kıpkırmızıymış, hoşuma gitti.
14: Merhaba, eskiden sarıydı.
0: Evet ama iyi duruyor, öyle değil mi?
13: Kesinlikle.
10: En azından dışarıdan bakıldığında bu taşıma kamyonu görkemli ve mobil bir rehin dükkanı haline geldi.
0: Evet, sıra sizde. Polyo kaplamada bir sıkıntı var gibi.
14: Öyle evet. Görünüyor.
0: Girip bir bakın bakalım.
10: Angelina'nın kocası Fabian aracın iç dizaynından sorumluydu.
14: Yavaş yavaş tamamlanıyor.
10: Oldukça konforlu duruyor. Ahşap panelleri, teminatların konması için dolapları, kasası ve alarmıyla tam bir rehin dükkanı.
0: Çok iyi görünüyor. Eski haliyle şimdiki halini bir karşılaştırsanıza. Harika iş çıkardın Fabian.
13: Teşekkür ederim.
0: En son bir şey yapmıştın. İç duvarı bir şeyle kaplamıştın.
13: Doğru.
0: Darbeye dayanıklı bir film
13: henüz
0: gibi
13: eklemedi.
0: Bir şeydi. Peki ya yalıtım? Emin misin? Önce
13: evet.
0: Zırh tabakasını eklemiştik. Sonra yalıtım. En son ahşap paneller gelmişti.
13: Aralarına kabloları koyduk. Bağlantı kolay olsun diye.
15: Evet işte.
0: En zor kısmı elektrik sistemi olacak. Her şeyin hayallerimdeki gibi olması için bu çok önemli, çok. Bir sürü teknik iş bizi bekliyor. Tepeden başlayalım diyorum. Daha uygun olur gibi geliyor. Bu durumda internet anteninden başlamalıyız. Seyyar rehin dükkanı için internet olmazsa olmaz. Bence ilk olarak dışarıdaki antenden başlayalım. Üstten alta doğru gidelim.
10: İletişim ve otonom veri iletimi mobil para yatırma işlemleri için çok önemli.
14: Bir süre sonra araçla değerli şeyleri taşımamız gerekecek. Güvenlik öncelikli konulardan biri olmalı.
0: Bunun için güvenlik önlemleri almamız gerekiyor. Aracın güvenliğini sağlamalıyız.
14: Kameralar bu yüzden takıldı. Kamyonu her taraftan kontrol etmemizi sağlıyorlar. Görüntüleri dükkandan takip edebiliyoruz. Her şeyin iyi olduğundan emin olmak oldukça kolay oluyor.
0: Televizyon anteninin arkasına koysak, arkası daha iyi. Çok yüksek olmamalı. Aracın yüksekliğine dikkat etmeliyiz.
14: Öbür türlü
0: evet, bu durumu daha önce yaşamıştık. Bundan dolayı antenlerin aynı yükseklikte olması çok önemli. O zaman 3 metrede kalıyoruz.
10: Buralara kendi başına gelmiş Niklas bu işi de kendi başına halletme kararı alıyor.
0: Anteni alabilir miyim? Doğru yükseklikte kalabilmek için kalıbın kısaltılması gerekiyor. Ne kadar yüksek olursa antenlerin o kadar iyi çalışacağı aşikar. Ama yüksekliğe dikkat etmeliyiz. 25 santime ayarla. 25 santim kadar kesmeliyiz. Bizde iş böyle yürüyor. Fikir babası ben oluyorum. Diğerleri bu fikirleri gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu işi Fabian yapmalıydı.
10: 2021'den beri Niklas'ın damadı olmak Fabian'ın işini zorlaştırıyor.
14: Ağaçları kesmemeye dikkat et.
15: Elimden geleni yapıyorum.
14: Fabi'nin koruyucu donanımları takması gerekiyordu. Gözlük ve eldivenleri yoktu. Arkadaki çalılardan uzaklaşabilirdi. Ama kısacık bir iş için uğraşmak istemiyormuş. Ve hemen halledivermiş. Ne diyebilirim ki? Yapacak hiçbir şey yok.
0: Harika oldu Fabi.
15: Mükemmel.
0: Bana bir iyilik yap. Anteni koyduğum yere vidala ve yapıştır.
15: Evet.
10: Fabian'ın işi Niklas'ın hayallerini gerçekleştirmek olsa gerek. En azından evin köpeği kırmızı kamyondan memnun duruyor.
0: Beğendin mi oğlum? Neredeymiş Fabian amca? Ha? Çalışıyor muymuş bakalım? Fabian, iyi iş çıkardıysan seni ısırmaz, merak etme.
10: Niklas tabii ki işin iyi yapıldığını görmek için bizzat kontrol ediyor.
0: Olmuş. Tam oturmuş, sığmış, hafif oynuyor. İçeride hava kalmış olmalı ama çalışıyor. Yarın havalandırma sistemiyle güneş panellerini ekleyeceğiz. İyice monte edildiklerinden emin olmalıyız. Sonra üst tarafta işimiz bitiyor. İçeriden devam ederiz artık.
15: Tamam, toparlanalım.
0: Süper. Toparlanıyoruz. Her şeyin pürüzsüz ilerlemesini umuyorum. Yapacak daha bir sürü iş var. İçeride yapılacaklar nispeten kolay ama önce teknik zorlukların halledilmesi gerekiyor. Hesaplamalar çok önemli. Havalandırma sistemi için yerimiz çok dar. Bakalım tutacak mı? Göreceğiz bakalım.
10: Seyyar rehin dükkanının 2 haftaya çalışmaya başlaması planlanıyor. Bakalım her şey nasıl olacak?
16: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
17: Vatel harika.
18: Evet ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
22: İyi ki doğdun Kahraman.
23: Nice senelere Kahraman.
21: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
24: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik.
21: Annemin karnı burnumda. Babam o demiş ki,
25: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
26: Milletimizi ileri
1: şehirlerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
2: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
3: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
4: Sana alkış yok, önce finger snap.

Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
5: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
6: Bu bir Lotus çok alçak.
5: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
7: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
8: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
7: Ne de motorun durması onları yıldırır.
8: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
7: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
8: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
7: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Şu an bana ne oluyor biliyor musun Faz? Hissedebiliyorum, evet. Tamam mı? Bugün gerçekten almak istediğim şeyler için mücadele edeceğim. Sevdiğim bir şeyse alıp geçeceğim. Az da kar edeyim tabii.
1: Senin kapından içeri girdiğinde çıkmak istemeyebilir.
0: Bence de öyle. Ben Enrico. Ne kadar rahat. Benim gibi çılgın dostum Faz Thousand'la...
1: Şurada bir çift acayip chopper var.
0: Ülke çapındaki nostaljik hazine arayışımıza geri dönüyoruz.
2: Şuna bakar mısın?
0: Onu arıyoruz.
3: Müthiş olmuş.
0: Sonra da küçük karlarla satacağız. Unutulmuş hazineler başlıyor. South End Essex'e gidiyoruz. Pekala dostum. Yine Graham'e gidiyoruz.
2: Evet, hatırladığım kadarıyla müthiş bir barakaydı.
0: O yüzden tekrar gidiyoruz ya.
2: Evet.
0: Değil mi? Eşyalarını giydiği tişörtlerden daha fazla değiştiriyor.
2: Çok güzel.
0: Üstelik
2: evet.
0: Çok fazla fırsat var. Bir de şöyle ki.
2: Evet.
0: Tekrar gitmemizin sebeplerinden biri de elindeki birçok arabayı satması.
2: Tamam.
0: Ayrıca motosikletlerini de elden çıkarmak istiyormuş.
2: Harika. Yanlış hatırlamıyorsam Honda'lara düşkünlüğü vardı, öyle değil mi?
0: Aynen öyle.
2: Evet öyleydi.
0: Barakalardan biri Honda doluydu.
2: Doğru. Geçen sefer hiçbirini bırakmak istememiş.
0: Olsun, daha bir sürü şey var.
2: Evet.
0: O motorlarını almamıza izin verebilir ya da kesinlikle karşı çıkabilir. Her ne olursa olsun bekle bizi South End, biz geliyoruz. Koleksiyonun giderek büyüyor değil mi?
3: Evet.
0: Yoksa ihtiyarladıkça motosikletleri daha mı çok sevmeye başladın?
3: Evet. Gençliğimi yad ediyorum. Gençliğe dönüyorum.
0: Öyle mi?
3: Evet. 30 sene önce sattıklarımı hala öyle satıyorum.
2: Senin Honda toplamayı sevdiğini hatırlıyorum. 60 ve 70'li modelleri satmayı düşünür müsün artık?
3: Hayır.
2: Söylesene.
0: Ama yapma böyle.
2: Ben de öyle düşünmüştüm. Hadi ama.
0: İşimize göre bir şey bulursak öyle zorla değil alırız.
3: Benden ufaksınız ama.
2: Evet.
0: Haklısın, çok güçsüz.
2: Tamam.
3: Olsun.
2: O zaman birkaç şey teklif.
3: Evet. Evet.
2: Ama oradaki birçok motosiklet için seni ikna edebiliriz.
3: Evet. %70 içinde. Evet.
2: Evet,
3: çok motor var.
2: Tamam.
0: Pekala, harika. Sabırsızlanıyorum. Girelim mi?
2: Hadi gidelim. Girelim.
0: Sağ ol. Çayımı da alıyorum.
3: Görüşürüz. Haber edersiniz.
0: Görüşürüz. Hoşça kal.
2: Hadi.
0: Sıradan bir baraka değil, adeta bir sürü otomotiv harikasıyla dolu bir mağara.
2: Bu Amerikan özel, öyle değil mi?
0: Muhtemelen, çünkü sinyaller şurada.
2: Ha evet, doğru.
0: Baksana dostum, bu Z650'ler hep fakir Z1'i olmuştur. Bak ne diyeceğim, bunlar son senelerde epey revaçta. Kawasaki Z650, saatte 190 km hızlara çıkabilen hava soğutmalı bir cep roketiydi adeta. Z1'den ufak olsa da hiç aşağılık kompleksine girmezdi. Amerika'da bayağı sükse yarattı. Bunların çok güzel bir yanı var ya.
2: Biliyor musun? Eskiden Amerika'ya özgü gidonları hiç sevmezdim. Yüksek gidonları hiç sevmezdim. Ama artık yaşlandıkça gidonun az daha yüksekte olmasını istiyorum. Sürüşü daha kolay.
0: Bak dostum, gelecek yüksek gidon ve elektronik ateşlemede.
2: Evet.
0: Çünkü bundan daha iyisi çıkmayacak, tamam mı?
2: Doğru.
0: Ateşleme için çok bir şeyleri doğru tekmeleyen ekstra bir bacağımız çıkmayacak. Olmayacak, tamam mı?
2: Evet. Yeni bir dizin çıksa bile işler bayağı sarpa sarar.
0: Bak giderek çürüyoruz. O yüzden bizi 80'li yaşlarda taşıyacak motorlar bulmamız lazım. Elektronik ateşleme
2: i̇şte
0: de var.
2: İşte bu da onlardan biri.
0: Evet.
2: Evet, kesinlikle onlardan.
0: Bu dönemin gücü biraz daha düşük ama onlar kadar şaşalı bir parçası daha. Muhabbet kuşu sarısı Honda 404. Çok güzel değil mi?
2: Harika. Çok güzel bir motor ve harika bir tasarım. Harika bir parça. 4 silindir. Bana kalırsa bu şüphesiz motosikletlerin şahı diyebilirim. 4 silindir hiç olmazsa çok güzel akıyor doğrusu. 400'lük bir motorda bile sana gerekli gücü veriyor. Müthiş bir mühendislik harikası.
0: Bunların en büyük sorunu 4'lü karbüratör değil. Ama güzelce temizlenip ayarlandıktan sonra Seni ölene kadar götürür. Karbüratörü hallettikten sonra İskoçya'ya kadar gidebilirsin. Bremen koleksiyonu sadece Japonlardan ibaret değil. Bir Ducati Passos'u, sarı bir Triton'u ve çok güzel bir ağırlığı var. Ama sürekli Japon motorlarına dönüp duruyoruz çünkü eski anılarımızı canlandırıp duruyorlar. Ben okuldayken Guy hurdaya çıkarana kadar bende de vardı bunlardan. Evet.
2: Çok güzel bir parça. Bir saniye şey. Hey.
0: DT400.
2: Evet. Bu kaç model biliyor musun?
0: 70'lerden.
2: Öyle evet. Mi? O zaman 74-75 evet. Falan. Niye ayaklığı açık?
0: Bilmem. Belki bir sorunu vardır.
2: Niye şeye dayamışlar?
0: Ama şunu söylemeliyim. Bunun ayarını iyi yapmazsan...
2: Ha işte buldum. Baksana.
0: Aa kırılmış.
2: Evet.
0: Evet, düzgün bir motora denk gelmezsen bunları çalıştırmak çok zordur.
2: Evet.
0: Aman tanrım!
2: İşte motor dediğin budur.
0: Dur da güzelce içime çekeyim şunu. Hayatta en sevdiğim motor. Evde bunlardan iki tane var. GSX R750. Muhtemelen dünyanın seyrini değiştiren yarış motoru. 1985'te çıkan bu motor, motosiklet aleminde adeta devrim yapmıştı. Suzuki yarış motorlarıyla neredeyse birebir aynı. Seri üretim bir motor. Hem hızlı, hem hafif, hem de göründüğü gibi güzel giderdi. Bu şey çıktığında her şeyi kazanmıştı. Piyasayı alt üst etmişti. Tıpkı 68 evet. Ve 85 model Honda'lar gibi dünyayı alt üst etmişti. C serisi olsa da boyası İngiliz değil. Baksana yakıt göstergesi de var. Japonya'dan ithal edilmiş.
2: O zaman 54 bin kilometre öyle değil
0: evet.
2: Mi?
0: Bu da kaç ediyor? 30 bin mil mi?
2: 35 bin falan.
0: Kilometresi epey yüksek olsa da üstünde Yoshimura marka bir egzoz var. Üstelik burada oldukça nadir bulunan orijinal Japon versiyonların renginde.
2: Bunda müthiş bulduğum bir şey var. Biraz detaylı temizlik gerektirebilir ve evet biraz restorasyon da yapmak gerekebilir ama evet. Özenli bir temizlikle oldukça orijinal bir motorun olur. Bence harika görünür.
0: Evet.
2: Böylece gelecekte çok daha değerli hale gelebilir. Şurada ufak bir kırığı var. Sanki biraz macera yaşanmış
0: evet,
2: gibi.
0: Evet, birkaç sorun var. Hatta epey bir işi var doğrusu. Şurada büyük bir kırık var. Çok evet. Yazık. Gördün mü?
2: Yana mı devrilmiş?
0: Bence yana devrilmiş.
2: Bulduğum bir şey var. Biraz detaylı temizlik gerektirebilir ve evet biraz restorasyon da yapmak gerekebilir ama evet. Özenli bir temizlikle oldukça orijinal bir motorun olur. Bence harika görünür.
0: Evet.
2: Böylece gelecekte çok daha değerli hale gelebilir. Şurada ufak bir kırığı var. Sanki biraz macera yaşanmış
0: evet,
2: gibi.
0: Evet, birkaç sorun var. Hatta epey bir işi var doğrusu. Şurada büyük bir kırık var. Çok evet. Yazık. Gördün mü?
2: Yana mı devrilmiş?

0: Bunlar canavar motorlardan, öyle değil mi? Üstelik bir motorda 6 silindir olması acayip bir şey.
1: Nadir de.
0: Evet.
1: Evet. Bu şey bir çalıştı mı motorun yumuşaklığına inanamazsın. Müthiş bir güç aktarımı var.
0: Evet, inanırım.
1: Evet, elbette.
0: Peki senin kalemin yoksa değil
1: mi? Benim kalemim. Ama bize kar edebileceğimiz bir şey lazım. Bakalım hangisi olacak? Kawasaki mi? Honda mı? Suzuki mi? Belki de... Biliyor musun? Şu F7'yi gözüme kestirdim. Çok
0: bir
1: güzel
0: koleksiyona görünüyor. Girmek ancak bu kadar hak edilir. Evet. Öyle değil mi?
1: Pekala. Bir F750'miz var. Birkaç kırık parçası var.
0: Sarı bir 404'ümüz var.
1: Evet. Gidip Graham'le konuşalım mı?
0: Gel hadi bakalım. Fiyat alalım.
1: Hadi gel.
0: Belki birçoğuna paramız yeter. Ne dersin?
1: Biliyor musun? Ducati Passo'yu bile almayı düşündüm. O kadar aklım karıştı yani. Evet, nereden başlayacağımı bile bilemiyorum doğrusu.
0: Aslında benim ilgimi çeken şu minik 404 oldu. Sarı olandan bahsediyorum.
2: Öyle mi?
0: O satılık mı?
2: Evet.
0: Öyle mi?
2: Onu satabilirim, evet.
0: Peki ona ne kadar istiyorsun?
2: 5000 civarı olması lazım.
0: Peki ya diğerine? Bayağı da işi
1: evet,
0: var.
1: Evet, biraz işi var.
2: Ha, kapakları evet. Diyorsun. Biliyorsunuz ki bunların temizleri 6-7 bin ediyor. 3000 çalışıyor, yürüyor. Evet. Biraz bakım istiyor sadece.
1: TBX de orada öylece yatıyor.
2: Satılık değil.
1: Ben de öyle düşündüm. Evet, peki ya şuradaki DT400?
2: Evet.
1: Onun sorunu nedir?
2: Yan ayaklığın yapılması lazım. O yüzden kutulara
0: diyecektim.
2: Yassı duruyor. Ama ondan abi, dolayı 3000'e bırakırım. Buna ne dersiniz?
1: Ya bir de FZ750 var.
2: Evet, çok nadir. 2700.
1: Seçim yapmak zor. Şuna 2500 veririm.
2: 2750 piyasanın en uygun fiyatı.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Net! Kazancım net, sigortam net.
5: Obseso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Koç.
1: Merhaba. Nasılsınız?
2: Ben Feyyaz.
3: Bu da Sarı Kola.
2: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
4: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
2: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
3: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
2: Değişemem ve değişebileceğime dair
4: inancım da yok.
2: Başka lezzet yok.
3: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.

0: geldin.
1: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
2: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle salı 19.30'da D-Max'te.
3: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
6: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle salı 20.30'da D-Max'te.
7: Graham ve devasa Japon motosikletleri koleksiyonuyla Essex'teyiz. Ufak tefek sorunları olan GSX-R'a 3000 istiyor. Bakalım düşürebilecek miyiz?
8: 2750, piyasanın en uygun fiyatı.
7: 2700.
9: Ha? Hadi sık elini.
8: Fikrimi değiştirmeden sık.
9: İşte bu kadar.
7: Pekala dostum, bayağı uygun fiyata verdin. Haklısın.
8: Evet.
9: Evet.
7: Bence ufak tefek dokunuşlarla düzeltebiliriz. Böylece küçük bir restorasyon işiyle yeni sahibine satabiliriz.
8: Evet, evet
9: kesin.
7: Çok keyifliydi.
9: Yine gelebilir miyiz?
8: Evet. Çek defteriyle geldiğiniz sürece olur.
7: Ertesi gün gösteri ve somurtkanlık zamanıydı.
10: Gözlerinden uyku akıyor. Neden?
7: Bir köpek kulübesinden ne bekliyorsun ki? Sonuçta orada yaşıyorum. Çok güzel bir gigsir.
10: Öyle, evet.
7: Güzel haber.
10: Evet.
7: Kötü haber şu ki, kaportası biraz kötü durumda. Şunun gibi.
11: Evet, siperlik de kırık.
7: Çünkü getirirken iyi bağlamamışım. Bu yüzden köpek kulübesindeyim.
10: Tamam.
11: O işi nasıl becerdin?
7: Nasıl oldu bilmiyorum. Minibüsün kapağını bir açtım, yana yatmış duruyordu.
10: Gitmiş.
11: Kırık olan taraf diğeriydi. Artık gerisini değil de tamamını tamir edeceğiz.
7: Anlayışınız için teşekkür ederim ama şunu demeliyim ki sanırım siz de anlamışsınızdır. Duygusal olarak bitik durumdayım. Bir şeylere başlamadan önce çalışıyor mu diye bir bakalım. Üstelik sesi müthiş olmalı değil mi?
10: Evet öyle
7: değil. Evet. Az biraz uğraşla motorumuzu tamirhaneye soktuk. Biraz yakıt koyalım mı?
10: Çok fazla koyma. Belki kaçak vardır. Onun üstüne çıkarak mı yakıt dolduracaksın? Sakın düşüp bileğini ya da bacağını kırayım deme. Motoru da devirme sakın. Dur de el.
7: Alttan damlıyor mu?
11: Daha yok. Şu ana kadar iyi.
7: Hadi bakalım.
10: Hazır mıyız?
7: Evet, hadi yavrum. Çalışıyor, hadi bakayım. Yani neredeyse. Ama çok düzgün değil.
11: Yakıt sisteminde tıkanıklık var.
7: Öyle görünüyor.
10: LG'yi çevirince motor boğuluyor. Yani yakıt sistemi tıkalı. Ama motora yeterince yakıt geliyor mu bilmiyoruz. Yakıt sistemine el atmadan onu bir netleştirmek zorundayız.
7: Peki, tamam. Alan ilk karbüratörü boşaltıyor.
11: Fazla sarı. Karbüratördeki eski yakıt olmalı. Beyazlaşmaya başladı. Yeni filtreden geliyor. Yakıt akışı var.
7: Bir diğer olasılıksa bitik ateşleme bujisi. Silindirlerden biri özellikle zayıf çalışıyor.
11: Karbon kalıntılarını yakmak için ateşleme bujisini ısıtıyorum. Buji düzgün olmadığı için yalnızca alt tarafa ateşleme yapıyor. Pürmüzle ısıtarak kurtarmaya çalışıyorum. Elektrot kıpkırmızı olup karbon tamamen yandığında umarım sorunumuzu da kökten çözecek.
10: Ateşleme
11: harika.
10: Var. Sorun yok, çalışıyor. Evet.
7: Umarım düzensiz çalışmanın sebebi bozuk bujidir.
12: Bu
11: Harika. Rölantide.
7: İşte bu.
10: Din ve gez artık.
7: İşte budur. Çok güzel.
10: Ayrıca bir şey daha söyleyebilir miyim?
11: Sesi çok heyecan verici.
7: Evet. Çok heyecanlandım. Galiba bugün ilk kez. Ama tek iyi haber bu değil. Sağ solu karıştırdım. Bu önceden tamir ettiğimiz Jigsaw'dan kalma. Bu sıfır ama sadece siyah. Ben saydam olanı isterdim ama bu da güzel oldu.
11: Tam oturdu.
10: Evet, güzel. Çok güzel oldu.
7: Evet. Harika. Yenisine gerek yok.
11: Evet. Gayet güzel oldu.
7: Sizce kaporta aksamını sökelim mi yoksa önce bir sürelim mi?
10: Bence aslında... önce çalıştırıp bir güzel sürelim. Tamam. Sonra da parçaları söküp kaporta işlerini hallederiz.
7: İşleri hallederiz.
11: Depoyu
7: tamam.
11: Çıkarıp yakıtı boşaltırız.
7: İyi günler dostum. İşte budur. Ertesi günde fırtınalı geçiyor. Artık kaportaya girişiyoruz.
10: Tabii ki siperliği değiştirmemiz gerekiyor ama ben kafadaki şu kırığı da onarmak istiyorum. O yüzden kafayı ve siperliği söküp kırığı yapıştıracağım. Sonra da siperliği vidalayıp umuyorum ki yerine oturtacağım. En fazla ne olabilir ki?
7: Motosikletlerdeki kafa grenajları yeni sayılabilecek bir teknoloji. Daha 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmaya başlamıştı. Başlarda çelik ya da alüminyumdan da olsa 70'lerde plastiğe döndü.
10: Pekala, şimdi sıradaki büyük işimiz şu kırığı yapıştırmak. Öncelikle kırık bölgeye şu pudradan sürüyorum. Sonra da yapıştırıcıyı damlatacağım. Ve yapıştırıcı değer değmez kırık parça birleşecektir.
7: Skid, Japon yapıştırıcısının bir farklısını kullanıyor. Bu yapıştırıcı hem güçlü hem de esnektir.
10: Biliyor musunuz, bayağı sağlam bir şey oldu. Bırakayım da iyice kurusun. Biraz da şundan dökeyim. Bu da onu iyice sertleştirsin. Böylece katmanlar oluşturuyoruz. Bu diğer maddeye değdiği anda taş gibi olacaktır, inanın. Tüm tüpü harcadım diye Henry'nin morali bozulabilir. Ama eğer işe yararsa ucuza halletmiş olacağız. Hiç fena durmuyor. Siz ne dersiniz?
7: Saatte 225 kilometrenin üstüne çıkabilen bu pasaklımızda siperlik oldukça elzem.
10: Biraz mücadeleden sonra yapıştırıp geri taktım artık. Saat bayağı geç oldu. Şimdi eve gidiyorum.
7: Ertesi gün Skid emeklerinin meyvesini ortaya koyuyor. Kafa grenajını tamir etse de sol panel hala duruyor.
10: Kafayı söktüm. Tamam. Buradan yapıştırdım.
7: Tamam.
10: Sonra da yeni somunu ve verdiğin siperliği taktım.
11: Ama çok çalışmış.
10: İşlem tamam. Baksanıza sapasağlam oldu.
7: Uzun süredir ilk kez bir şeyi doğru yaptık. Bunun ana sebeplerinden biri de Chopper Roy'la telefonda konuşmamdı. Chopsicle kaportayı dert etmememi söyledi. Çünkü motorun kaportasını motoru satacağı kişi yaptıracak şekilde almak istiyor.
10: Böylece tamam, o da alırken kazanır.
7: Aynen öyle.
10: Gerçi bu motorları panelleri olmadan da çok seviyorum.
7: Daha önce de çıplak halini gördüm. Neden olmasın
11: ki? Eskiden epey popülerdi.
7: Bakın, fiyat konusunda anlaştık. 3200.
10: Evet, olabilir.
7: Jipşak 500 sterlin kar. Evet. Üstelik evet. Kafayı, panelleri ve diğer parçaları da göndermemize gerek yok. Şunları alacak. Pekala, Roy buraya gelecek. O paraya ne aldığını önce bir bakmak istiyor çünkü sadece fotoğraflarını gördü.
11: Evet.
7: O gelmeden önce bir tur atmaya çıkabiliriz.
11: Kesinlikle.
7: Yollardayız. Alan Honda'sıyla, Skid Kawasaki'siyle, ben de pasaklımızın tepesindeyim. Sesi akıl almaz. Anında 21 yaşımdaki günlerime geri döndüm. Şuna bakın. Biliyor musunuz, 40 sene olmuş. 40 sene. Hala motora biniyorum ve hala yaşıyorum. Üstelik hala dostlarım da var. Bir insan başka ne ister ki? Pasaklı Suzuki'nin yarışlardan zafer kazanan XR41 modelinden esinlenerek üretilen yarış motorları replikası serisinin ilk modeliydi. Hız sınırı yüksek bir yola çıktığınızda bu gücü çok daha hissedebiliyorsunuz. Tanrım, motoru açıyorum. Muazzam. Çok güzel. Pasaklı hala 1980'lerin en muazzam motorlarından biri. Bu motorun tek sorunu fazla kısa olması. Ne kadar
10: sesini dinlemek
7: motor.
10: Keyifliydi. Kesinlikle çok bağırdı.
7: Öyle mi? Bu sabah ihtiyacım olan morali bana kesinlikle sağladı. Motosikletçilik dediğin işte budur. Epey bir kilometre yapabilirsiniz ve sadece 3200 sterline aldığı için Chopper Roy çok şanslı bir adam.
10: Bence de öyle.
7: Kar da edecektir.
11: Kusursuz gidiyordu. Ne bir duman atma ne bir
7: çok
11: patlama.
7: Güzel. Gerçekten çok güzel. Ertesi gün adamımız geliyor. Bak dostum, telefonda anlaşma yaptığımda acaba tam olarak istediği şey mi diye endişeleniyorum, tamam mı? Ama bak orada işte. Güneş de nasıl parlıyor. Hey beyler, Chops geldi. Sesi çok güzel çünkü üstünde Yoshimura egzoz var. Bu da tamam.
2: Evet, bonus oldu.
7: Ama biraz tamir gerekiyor.
2: Evet ama gerek yok değil
7: yeni
2: mi?
7: Yeni sahibi de halledebilir. Eğer boyası bu şekilde kalsın istiyorlarsa panelleri tamir ettirip bunu komple boyatabilirler. Ama bence çıplak şekilde de çok güzel.
10: Bunları böyle seviyorum. Kafayı takıp alt panelleri sökeceksin çünkü yazın alt paneller hiç güzel olmuyor.
11: Evet, motoru da görebiliyorsun.
10: Motoru da görüyorsun.
2: Satacağım adamı çok iyi biliyorum. Tamir etmenin tamam. Bir anlamı yok.
10: Tamam.
7: Şey, anlaştığımız gibi 3200.
2: Evet, anlaştık.
7: Teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederim beyler.
10: Şu gazdan bir kere çıkar.
7: Çok güzel. Bak dostum, sen yabancı değilsin. Motoru 2700'e aldın.
11: Evet.
7: Yani motordan evet. Karım 500.
2: Tamam, derdi. Güzel.
10: Yani herkes
7: tamam
10: mutlu.
7: Herkes mutlu. Herkes birazcık kar etti. Evet, hepimiz mutluyuz.

0: İyisin.
1: Ha? Bir garip bakıyor ya.
2: Arkadaşınız gayet iyi.
0: Aslanım benim.
2: Sadece son bir haftayı hatırlamayacağım.
1: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
0: Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
3: Öyle mi olmuştu ya?
4: Bayağı yemiştiniz ya. Maşallah.
0: Tekne. Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya. Var mı onlar?
1: Var mı sence? Evde yok ki.
0: Öyle şey diyelim.
1: Ya Faruk tamam hallederiz.
0: Mutlusun.
1: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yola, hafızaları tazele, bitti gitti.
5: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın. Oh. Kafanız rahat etsin.
0: Önce sen iyi ol. Siz de gönderiyorsunuz.
6: Bir Bimex'ten tarif insan. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
7: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de.
6: Bu fırsat kaçmaz.
8: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
9: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
10: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
11: Bellona, Bellona.
12: Hey, canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
13: Sarı kola.
14: Fanta sarı kola canım o.
12: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
15: Ha! Maydanoz.

0: kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Kulu sen de dene.
2: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım
3: hadi. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
4: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
3: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
4: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
5: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
6: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Kabinleri sevmiyorsun değil mi?
1: Traktör de sevmem.
0: Neden
1: böyle
0: ki?
1: Bir havada çalıştığını düşünürsen gerekli ama evet. Ben çiftçiliği hobi olarak yapıyorum.
0: Centilmen çiftçi sana öyle diyorlar.
1: Ben kendime centilmen çiftçi demezdim.
0: Hayır ben de demezdim. Hadi gel.
1: Ben Enrico. Ne kadar rahat. Benim gibi çılgın dostum Faust Thousand'la...
0: Şurada bir çift acayip çapır var.
1: Ülke çapındaki nostaljik hazine arayışımıza geri dönüyoruz.
0: Şuna bakar mısın?
1: Onları alıp onarıyoruz.
2: Müthiş olmuş.
1: Sonra da küçük karlarla satacağız. Unutulmuş hazineler başlıyor. Jeff'i görmeye Chepstow'a gidiyoruz. Jeffrey'nin güzel bir çiftliği var değil mi?
0: Evet.
1: Pastoral yaşama dönüyoruz. Yani kırsal hayata falan.
0: Bir saniye. Çiftlik ekipmanları ve traktörler mi göreceğiz?
1: Çiftlik aletleri.
0: Harika.
1: Traktörler göreceğiz.
0: Öyle mi?
1: Bunun yanı sıra tohum saçıp toprağa süren makineler falan da var tabii.
0: Evet, güzel. Güzel mallar.
1: Bence çok eğlenceli olacak.
0: Harika.
1: Yani çiftliğe gidiyoruz ve Jeff traktörleri elden çıkarmak istiyor. Biraz etrafı dolaşacağız.
0: Muazzam, kulağa çok hoş geliyor.
1: Kim bilir, belki traktör, belki pulluk, belki de eşantiyon bir takvimle döneceğiz. Chepstow, bekle bizi, geliyoruz. Tavanda boşluk var Jeff. Eğer yanına gelirsem yağmurdan ıslanabilirim.
0: Geri bas.
1: Pekala. Bak Jeff, traktörleri çok sevdiğin aşikar.
3: Evet öyle.
1: Pekala. Neden sevdiğini bize söyle.
3: Ben daha 13-14 yaşlarındayken yerel bir çiftlikte çalışmaya başladım.
0: Evet.
3: Orada traktör sürmeyi öğrendim. Bir daha da bırakmadım işte.
1: Ondan sonra da hiç bırakmadın.
3: Evet evet öyle. Daha da beter oldu çünkü koleksiyonum yıllar içinde epeyce büyüdü.
0: Burada bakacağımız bir sürü traktör
3: evet.
0: Var.
3: Evet.
0: Hepsi satılık mı peki?
3: Bazıları kalsın istiyorum.
0: O zaman teklif vermeden önce evet, sormamız evet. Gerekecek.
1: Tamam peki. Bak ne diyeceğim. Hızlıca bir göz atalım. Umuyorum ki bütçemize uygun bir şeyler bulabiliriz. Ha, ne dersin?
3: Evet.
0: Harika.
3: Evet.
1: Mallar ceviz. Jeff çok sağ ol. Beraberimize yağmuru da getirdiğimiz için çok mutluyum. Ha, ne kadar güzel. Bir süre dışarı çıkmayacağım Jeff. Dışarıda da traktör varsa onlara uzaktan bakacağım. Evet. Jeff'in büyük bir koleksiyonu olduğunu duyduğumda bir ahır dolusu traktör olduğunu düşünmemiştim. Bundan daha iyi bir başlangıç olamazdı. International, güzel bir 275, öyle değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, 60'ların sonlarından.
1: Evet. Ha,
0: traktörlerin daha güçlü olmaya başladıkları yıllardan. İnsanlar çiftliklerinde daha fazla güç istiyorlardı.
1: Evet, bunun önünde bir ara kepçe de varmış.
0: Evet, hoşuma gitti.
1: 3 noktalı askı sistemi de
0: evet.
1: Var. Şey diyebilir miyim?
0: Evet.
1: Tecrübelerime dayanarak bu International'ların Ferguson'lardan daha ucuz olduğunu hatırlıyorum. Fiyat performans açısından harikaydı. Peki baksana, arkamızda da bir Kubota
0: evet,
1: var.
0: Minik bir Kubota.
1: 1890'da kurulan Kubota, Japonya'nın en eski traktör üreticilerindendir. 20 beygir el 2000'ler küçük aileler için oldukça uygun bu modeldi. Kubota'nın daha güzel günler gördüğü aşikar ama aynı zamanda lastikleri de yeni.
0: Aynen öyle, çok belli. Evet, çalışıp yürüyor gibi. Ufacık
1: evet.
0: Çok güzel bir şey. Üstelik dar olmasından ötürü muhtemelen...
1: Kullanışlıdır.
0: Evet öyle.
1: Beni burada endişelendiren bir şey söyleyeceğim.
0: Çekiç
1: muhtemelen pimleri sokmak için.
0: Bir çekicin tamir edemeyeceği şey yoktur.
1: Evet. Yakınlarında bir küçük traktör daha var. Bir İseki ama en ilginci mini traktörler şuradaki sarışın olanlar.
0: Bayağı hırpalanmış damperli kamyonlara benziyorlar.
1: Jeff gelsene. Bak biraz aklım karıştı doğrusu.
0: Çünkü şunların ikisi...
1: Nedir bunlar?
0: Damperli kamyona benziyor.
3: Evet şunun markası Vanguard.
0: Öyle mi?
1: Aa öyle.
3: Damperli büyük evet. Bir damper üreticisi.
1: Vanguard. Bana Wingert deyin artık.
0: Onun yerine zır deli olur. Desek.
3: 60'larda bu küçük traktörleri üretmeye başladılar. Bu traktörler bayağı pahalıydı ve üstelik özel ekipman da almanız gerekiyordu.
0: Şeyden dolayı mı?
3: Evet öyle. Standart 3 noktalı askı sistemi yerine kendilerine has bir sistemleri
0: evet,
3: vardı.
0: Evet 3 noktalı askı.
3: O yüzden bir de
1: evet, zaman kaybı. Evet,
3: ekipmanları onlara özeldi. Tamamen özeldi.
0: Bu da bu işin parçası diyerek zengin olacaklarını düşündüler.
3: Evet.
0: Ancak kimse almadı.
1: İkisi de satılık mı?
3: Evet.
1: Tabii uygun fiyata Jeff.
3: Uygun fiyata.
1: Tamam güzel. Uygun. Pekala dostum çok teşekkür ederiz. Şimdi gidip en sevdiğim traktörlerden birine bakacağım.
0: Hadi, hadi gel o zaman. Bakalım.
1: Sağ ol görüşürüz. Daima en sevdiklerimden biri şu gri Ferguson olacak.
0: Bu işin zirvesiydi.
1: Öyleydi beygir değil mi?
0: Beygir gücünün başlangıcı diyebilirim.
1: Evet aynen öyle. Beygirleri severim.
0: Öyle mi?
1: Ama beygir gücü kadar değil.
0: Evet seni anlayabiliyorum ama bu epey eski bir makineye benziyor. Bunların çoğunda standart bir motor olurdu. Tıpkı standart Triumph motorları gibi. Triumph TR2 ya da öyle TR3 mi? Gibi. Onları hatırlıyorum.
1: Benzinli mi?
0: Evet. Evet.
1: 3 noktalı askı sistemi de var ki bunu Ferguson tasarlamıştır. Lastikler de bayağı iyi.
0: Bunlardan bir tane de ön tarafta gördüm ama.
1: Yağmur yağıyor. Hayatta çıkmam.
0: Gel hadi.
1: Jeff'in diğer saklı klasikleri arasında restorasyonu yarım kalmış bir traktör daha var.
0: Burada bayağı işlem yapılmış. Gördüğümüz üzere birkaç tane valve yenilenmiş. Yani çok iyi. Ha. İşi az kalmış.
1: Tamam güzel. Bir de Avrupalı bir aristokrat.
0: Ufak bir dokunuşla hazır olur.
1: Aa tamam yanılmışım.
0: Oo işte budur.
2: Önü kırmızı diye Porsche sanmıştım. Aa, hayır. Aslında bir Lamborghini'ymiş.
0: Bu bir Lamborghini.
1: Değil mi?
0: Bu iki silindir dizel mi?
3: İki silindir dizel.
0: Sahi mi?
1: Bunu nereden buldun Jeff?
3: Fransa'da Bretonya'dan aldım.
1: Öyle mi?
0: Ha.
3: Evet.
1: Ya.
3: Evet.
1: Kullanarak mı geldin peki?
3: Evet.
1: Ne? Süper hızlı spor otomobiller üretmeden çok önceleri
2: Lamborghini aslında bir traktör üreticisiydi.
1: 1948'de kuruldu ve başta Morris motorlarını ve askeriyeden kalma ihtiyaç fazlası vites kutularını kullandı. Ancak 1960'lara gelindiğinde traktörleri İtalya'daki ödül törenlerine damga vuruyordu.
3: İnsanlara benim bir Lamborghini'm var dediğimde etkileniyorlar.
1: Lambom var evet bu satılık mı?
3: Sanmıyorum.
1: Peki dostum iyi günler.
0: Pekala devam edelim.
1: Dışarı çıkalım sanırım yağmur dindi. Hadi çıkalım.
0: Evet.
1: Gerçekten dışarıda yağmur dinmiş. Bak ıslanmıyoruz. Böylece bir çiftlik dolusu paslı klasik ve Jeff'in ikinci gri Ferguson'u da ortaya çıkıyor.
0: İşte bu şey beni etkiledi.
1: Evet.
0: Şu meşhur şeker kutularındaki fotoğrafta bu traktörlerden vardı öyle değil mi?
1: Bakalım burada ne varmış?
0: Bence bu ufaklık çok güzel.
1: Gri bir Ferguson. Gri sayılır yani.
0: Evet. Evet.
1: Aslında kahverengiye dönmüş.
0: Evet direksiyon güzelmiş.
1: Tamam ama biraz dar
0: evet,
1: gibi.
0: Evet biraz dar. Şuna bir dokunsana ne dersin?
1: Evet, bunun olacağını biliyordum.
0: Biraz bulaşmış.
1: Ellerine bak.
0: Biliyorum ama artık alıştım buna. Artık elimi kirletmekten endişelenmiyorum. Sen pek sevmiyorsun. Biraz temizledin mi cillop gibi.
1: Lastikler de idare eder gibi.
0: Daha iyilerini gördüm.
1: Tamam, burada bir potansiyel var gibi.
0: Evet.
1: Çalışıyorsa.
0: Gel de şu köşeye bakalım. Köşelerden hep güzel şeyler çıkar.
1: Tamam, pekala. Bu da nedir?
0: Lastiği patlak bir Dexter.
1: Aa, demek o yüzden yamuk duruyor.
0: İyi haber şu ki yakın bir zamanda kullanılmış gibi duruyor. Yani
1: evet,
0: traktörün çalıştığı belli oluyor. Öyle değil mi?
1: Hemen arkasında bir adet traktör daha var.
0: Arka lastikleri çok güzel.
1: Biliyor musun hem arka lastikleri bayağı iyi hem de takla demiri var. Bence bu bize uymaz.
0: Evet.
1: Ama... farklı şeyler alalım evet. Ne dersin?
0: Tamam.
1: Winget.
0: Evet, Winget. Onlar bayağı ilginç parçalardı. Ama
1: yalnızca önünde kepçesi olanı istiyorum.
0: Evet.
1: İki gri Ferguson, biri diğeri kadar iyi değildi.
0: Hayır, içerideki bayağı özel bir parça olsa da dışarıdaki biraz sevgiye muhtaç kalmış. Ama çalışıp yürüyorsa sorun yok. Bence onu toparlayabiliriz.
1: Evet, iyi olabilir. Çalıştırıp ufak tefek sorunlarını çözmek için iyi bir aday olabilir.
0: Evet.
1: Şu Ferguson yani kırmızı olan.
0: Evet.
1: Ona bulaşmayacağım.
0: Evet anlaşılır gibi.
1: Birkaç pub'ında sorun olduğunu söylese de kaçında sorun olduğunu bilemezsin.
0: Bir günde de çözülebilir. Şey de sürebilir.
1: Bir hafta.
0: Evet.
1: Evet. Gidip konuşalım mı?
0: Evet hadi.
1: Hadi gel. Fiyat konuşalım mı?
3: Evet.
1: Tamam. Hemen önümüzdeki 275.
3: O kesinlikle satılık değil.
1: Satılık değil. Pekala. İlk ayakta yattık.
0: Evet, tamam. Tamam. Şey, iki tane...
1: Aa, Wingate.
0: Wingate'lar var, evet.
3: Onları satmak ister miyim gerçekten bilemiyorum ama tanesi 3000 sterlin eder.
0: Tamam.
1: O zaman en iyisi, evet, sende kalsın. Evet. Peki arkadaki müthiş Ferguson?
3: 2500.
0: Tamam. Bir de aynısından dışarıda var.
3: O 1350 olur.
1: Çalışıyor mu?
3: Çalışıyor.
0: Sahi mi?
1: Stop ediyor mu?
3: Evet. Onun tek sorunu hidroliğinin çalışmaması. Muhtemelen sadece koldaki tutukluktan dolayı.
1: Tamam.
0: Peki, tamam.
2: Bu Lamborghini satılık değil.
3: Evet.
0: Peki.
1: Ferguson'u 1250'ye bırakır mısın?
3: Bilmiyorum. 1300 bana daha makul geldi.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Quick'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3920 liradan başlayan fiyatlarla.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
12: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
13: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
14: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
15: Çok lezzetli.
14: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
13: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
16: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
0: İşte bu ilgimi çekti.
1: Jet ve uçsuz bucaksız traktör koleksiyonuyla ıslak ve rüzgarlı Chip Stow'dayız. Pastı minik Ferguson'a 1300 istiyor. Acaba biraz düşebilir mi?
0: Peki 1275'e ne dersin diyecektim.
1: Bir şey olmaz ya.
0: Anlaşıyorsun, evet. Tamam, el sıkışıyor.
1: Sorunlarını çözebilirsek işte birkaç yüz kazanabiliriz.
0: Bence de.
1: Yani evet, sevgimizi katarsak.
0: Galiba.
3: Evet. Siz yaparsınız.
1: Evet. Ertesi sabah gösteri ve gülümseme zamanı. Hey, biliyor musunuz? Yürürken düşündüm de bir özür dilesem iyi olacak dedim. Ama bu traktör şu an orada göründüğünden çok daha iyi duruyor.
17: Hiç fena değilmiş, aslına bakılırsa bayağı güzel.
1: Ama bir sorunu olduğunu biliyorum.
17: Öyle mi?
1: Hidrolik düzgün şekilde çalışmıyormuş ama fazla Jeff o konuyu konuştular. O yüzden fazladan sorunun ne olduğunu öğrenmeliyim.
18: Umarım boyamak istemezsin diye dua ediyorum.
1: Ya bence gerek yok. Bence evet, şu an gayet güzel görünüyor.
18: İçimden bir ses göründüğünden çok daha iyi diyor.
1: Şunu da söyleyeyim, egzoz borusu altta sallanıyor. Yani altında da vuruklar olabilir, değil mi?
17: Ha evet.
18: Muhtemelen serada. Evet.
1: Evet, ya serada ya da ahırda kullanılmış. Yani çok sorun da çıkmayabilir.
18: Evet.
1: Göreceğiz. Hadi akü alalım.
18: Baksana şuna nasıl geliyor.
1: Minik Gray Ferguson'lar basit ve sağlam mühendislikleriyle bilinirler ve günümüzde birçoğu faal olarak kullanılıyor. Ama bunu yağmur altında bırakmışlar.
17: Marş spreyi.
18: Getireyim.
17: Marş spreyi.
18: Tamam.
1: Marş spreyi getirsene. Güzel çeviriyor değil mi?
17: Onda sorun yok. Sadece temizlenme.
1: Tamam. Rahat ikimine
17: yanımda
1: de.
17: Yanımda yama ipliği var. Belki...
1: Aa, yamasını da getirmiş. Bu kronik bir sorun. Bu noktalar korozyona maruz kalmaya yatkın minik elektrik unsurlarıdır.
17: Yama ipliği tungsten gibi metalleri doldurmak için iyi bir araç.
1: Ha, tamam.
17: Bu noktalar o malzemede.
1: Tamam. Meyvesini alırız umarım.
18: Evet.
1: Bekle. Olmuş olması lazım. Çünkü ışıklar geldi.
18: Evet.
1: Bir kapatayım. Bir de böyle dene.
17: Tamam.
1: Yok mu?
17: Bitmiş. En ufak elektrik
18: üstüne
17: yok.
18: De değdir.
17: Tamam
18: üstüne.
17: Tamam geldi.
1: Tamam.
18: Elektrik geldi mi?
17: Evet şimdi geldi.
18: Peki tamam gösterge
17: kapat.
18: Işığı yandı. Güzel.
17: Kapat onu. Elektrik geldi. Güzel.
1: Sonuç aldık.
18: Evet.
1: Düğmede de temassızlık var gibi.
18: Evet. Evet büyük işte bu.
1: Evet, harika oldu. İşte budur.
18: İşte budur.
1: Evet. Çalıştı.
17: Rölantisi iyi.
1: Çok güzel.
18: Ayrıca kara duman bile atmadı. Saat gibi tıkır tıkır çalışıyor. Bence göründüğünden çok daha iyi durumda.
1: Evet. Yarın bir gezintiye çıkarız. Değil mi çocuklar? He? Öyle değil mi? Ertesi gün skidle gezeceğiz. Ha bekle bekle. Gidiyoruz işte. Yalnız yürüyeni bayağı iyi.
18: Burası bayağı sarsıntısız.
1: Aslında radyatörde ufak bir sızıntı var.
18: Çok güzel canım.
1: Dostum ne güzel bir şey bu. Yürüyeninin bu kadar iyi olacağını hiç düşünmemiştim.
18: Olduğundan daha hurda görünüyor.
1: Kesinlikle öyle.
18: Bence buna iyi bakılmış.
1: Aynı sen gibi.
18: Evet. Ben de rahatsız görünüyorum ama benim de yürüyenim görüntümden daha iyi. Evet.
1: Tekrar atölyedeyiz. Radyatörün sızdırdığı yer belli. İşte deliğimiz.
18: Evet işte orada.
1: Ama hemen çözülür değil mi?
18: Galiba sadece hortumda sorun var. Baksana. Önceden de yama yapılmış gibi.
1: Hortumu sökelim mi?
18: Evet.
1: Bakalım hangisi? Hortum radyatörü motora bağlar.
18: Tamam, aferin evlat.
1: Yıpranmaya dayalı bir hasar. Çabucak halledelim. Yeni bir hortum gerekiyor.
18: Şimdi bunu ölçüp dirsek alacağız. Bir yerlerden tamam. Dirsek alabiliriz.
1: O işi halledeyim ben.
18: Tamamdır.
1: Harika. Ertesi gün tüm ekip burada. Hortumu değiştireceğiz. Tulumu kim giydiyse işçiliği de o yapar. Aferin. Ben de işimi yapayım. Bol şans al. İlk iş oldukça basit. Radyatör ve motor arasındaki eski hortum değiştirilecek. Al ve faz hortumu kelepçeyle sabitliyor. Skid de 4 litrelik antifriz su karışımını getiriyor. Sızıntı var mı?
18: Henüz yok.
1: Hortum da tamam.
0: Evet, hortum da tamam. Onu çalıştıralım mı?
1: Evet.
0: Evet.
1: İlk iş çok kolaydı. Motor çalıştı ve sızıntı falan kalmadı. Arkadaki sorunlar daha zorlu. Kol çalışıyor ama hidrolik bağlantısı çalışmıyor.
0: Sence yeterince yağ var mı ki?
17: Evet, kontrol ettim, ağzına kadar dolu.
0: Tamam.
17: Temiz de.
0: Tamam demek öyle. O zaman pompayı düşüren o büyük plakayı sökeceğiz. Ama bunu yapabilmek için arkadaki vites dişlisini sökmemiz gerekiyor.
17: Hemen gelir mi?
0: Evet gelir. Önereceğim bir diğer şey yan kapağı sökmekti. Böylece şu zımparayla vites kolu arasında bir bağlantı var mı görebiliriz. Ne dersin?
1: Alan LaFaz 2 saat boyunca Ferguson'ın hidrolik sistemine dalıyor. Paneller söküldü. Hidrolik yağ da boşaltıldı. Sıra geldi parmaklara. Ama kolay bir iş değil.
0: Daha bitmedi bayım.
1: Ne?
17: Biraz sıkıntılı.
0: Henüz kaldıramıyoruz. O yüzden iyice derine inmemiz gerekiyor.
1: Olamaz. Yine hidrolik yağ boşaltılıyor. Kaldıraç da sökülüyor. Son olarak da...
17: Temizlemesi ne kadar zor.
1: Mekanizmanın kalbi hidrolik pompası sökülüyor.
0: Aa, işte oldu. Bir şey mi sıkışmış?
17: Evet. Ama çıkardın değil mi?
0: Evet, içine yay düşmüş. İşte burada. Baksanıza.
17: Evet.
0: Bükülmüş. Galiba sorun bundan kaynaklanıyor. Öyle değil mi? Evet, işte bunda. Problem bundan kaynaklanıyor.
1: Nihayetinde soruna neden olan şey bükülmüş bir yay mıydı yani? Öğrenmenin tek bir yolu var. Hadi çalıştır.
17: Evet. Çalışıyor.
18: Çalışıyor.
0: Yaşasın.
1: Şuna bakın.
0: Harika.
1: Sen bir harikasın. Muhteşem oldu. Artık yola çıkıp traktörle ilginç şeyler yapabiliriz.
0: Olur, harika olur.
1: Ne? Acaba ne yapsak? Ertesi sabah meydan okuma var. Bir tarafta gri Ferguson'umuz, diğer yanda da benim eski gri ve altın sarısı Ferguson'um var. Faz tahmin ettiğimiz şu traktörü kullanacak. Ben de diğerini süreceğim. Skid benim arkamda, sen de Faz'ın arkasında olacaksın. Önce şuradaki aralıktan geçeceğiz.
0: Tamam.
1: Sonra da geniş araziye çıkıp saat yönünün tersinde ilerleyen pisti turlayacağız. Buraya en hızlı geri dönen ekip yarışın galibi olacak.
0: Tamam.
1: Yerlerinize hazır. Traktöre. İyi misin Skid?
18: Bu taraftan,
1: Skid?
18: Bu taraftan.
1: Binebilir misin? İyi misin? Bindin mi?
18: Hadi, hadi yürü. Hadi.
1: Fazla yalın harika bir başlangıç yapıp öne geçiyorlar. Onu yeneceğim. Arayı kapatmam lazım. Düzlükte 100 metre ilerledikten sonra araziye çıktığımızda onu yakalıyorum. Onu yakaladım. Hadi. Yakaladım. Açıkçası haksız rekabet var. Gree Ferguson yalnızca 20 beygire sahip. Benim traktörse ona kıyasla neredeyse 2 katı beygire sahip. Aldığımız son traktörün böyle gittiğini görmek harika ama işin sonunda yalnızca tek bir kazanan olabilir. Beni.
17: Kaybettim.
1: Çayı biz demleyeceğiz.
0: Henüz motor açılmadı. Senin traktör düzenli şekilde kullanılıyor.
1: Kötü usta aletlerini suçlarmış değil mi?
17: Aynen öyle.
0: İşte başladık.
18: Altın olmasının bir sebebi var.
1: Elbette. Bakın, traktörü ofise geri götürüp başarısızlığınızı çay demlerken konuşabiliriz.
0: İki özel çay geliyor. Hadi gel dostum, gidelim.
1: Çaya bir şey yaparsanız var ya. Son görevimiz Gree Ferguson'u satmak. Ertesi gün bir alıcı çıkıyor. Yerel bir tamirci ve koleksiyoner olan Will. Çocukları tanıyorsun.
18: Merhaba Will.
6: Nasılsınız?
1: Bak şimdi, bence bu ufak arazini sürmek ve ekip biçmek için kullanabileceğin bir traktör.
6: İşimi göreceğinden eminim.
1: Yürüyeni çok iyi. Römork bağlantısı da çalışıyor.
18: Radyatör hortumları da yenilendi.
1: Radyatör hortumları da yeni.
0: Lüks koltuk minderi bile var.
1: Lüks bir malzemedir.
6: Gayet yeterli.
1: Evet. 2000.
6: 2000 mi? Kafayı yemiş olmalısın.
1: Aslına bakılırsa yıllar içinde bana bunu söyleyen ilk kişi sen değilsin. O zaman sen kaç verirsin?
6: 1600.
1: Hadi ama Will.
0: Tarafların orta noktada, yani 1800'de buluşmasını önerebilir miyim?
6: 1800. Olur, anlaştık.
1: Öyle mi?
6: Evet, 1800. Çok anlaştık.
1: Güzel. Sürecek misin yoksa biz mi getirelim?
6: Siz getirin.
1: Tamam peki.
6: Sağ ol.
1: Bakın,
6: görüşürüz.
1: Ne diyeceğim? Tamam, görüşürüz Will. Ne oldu? 1300'e anlaşmıştık değil mi?
0: Evet, ayrıca.
1: Harçalara da 100 harcadık.
0: Evet, aynen öyle. Yani 1400'e geldi. 400 sterlin kar ettik, öyle değil mi?
1: Tamam. 400 kağıt. Çaylar senden fazla. Hadi gel Skid.
0: O neden ki?

0: Aracını trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran hemen cebinde olur.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Biziz biz.
3: Biziz.
4: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
2: Para mı kaybettirir?
4: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
3: Biz en iyisi kalgona geçelim.
4: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar kalgonla.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
8: Break. İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
9: İstikbal'le. A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Palmolive duş jeli 129 lira.
10: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
11: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
12: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
16: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
17: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
18: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
14: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
19: Merhaba, ben Guy Fieri. Yine yollardayız. Amerika'nın en iyi kafelerini ve restoranlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Bu yolculukta aman tanrım.
7: İşte bu.
19: Lezzet diyarı pasaportlarınızı hazırlayın. Şu sunumun güzelliğine bak. Lezzet dolu bir dünya turuna çıkıyoruz. Klasik İspanik Bao ekmeği Çin, Kore ve İspanyol mutfaklarından izler. Chicago'da Asya mutfağı rüzgarı. Şuna bak. Tallahassee'de geleneksel yemekler. Sen şov yapmayı iyi biliyorsun. Ve Florida'da İtalyan lezzetleri. Annen Roma'da güzel köfteler yapıyormuş. Her şey tamamen sıfırdan yapılıyor. Sizin enerjiniz burayı Naples'ın en sevilen mekanlarından biri yapan şey bence. Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için bu programda.

0: Maple şehir merkezindeyiz. Hadi biraz alışveriş yapalım.
1: Alışverişe gelmedik. Çekim için bir yere gideceğiz.
0: Baba, çekimleri böyle şık yerlerde yapamayız
1: ki. İyi bir dostum var. Rocky Patel. Bana burada harika bir yer var dedi. Kız kardeş, erkek kardeş ekibi. Annelerinin İtalyan tarifleri. Mekan da müthişmiş.
0: İyi, çünkü çok açım.
1: Harika. İşte Malta.
0: Belki yemekten sonra alışverişe gideceğiz.
1: Hayır, alışverişe gitmiyoruz.
2: Önce iki karbonara.
1: Burayı nasıl tarif edersiniz?
3: Bir aile işletmesi gibi.
4: Bir capricciosa pizza.
5: Roma'daki gerçek ve otantik yemeklere en yakın şey bu.
1: Bunun sebebi Francesca ve Andrea Neri'nin doğup büyüdükleri ülkenin lezzetlerini yeni vatanlarında yaşatıyor olmaları. Sizi Amerika'ya ne getirdi?
4: 2007'de tatile gelmiştim.
2: Sonra beni arayıp hadi Naples'da bir restoran açalım dedi. Ben de İtalya'daki Napoli sandım ama o hayır, Florida'daki Naples dedi.
1: İnsanlara İtalyan mutfağı ile Amerikan usulü İtalyan mutfağı arasındaki farkı anlatmak ne kadar zor peki?
2: Başlarda kolay değildi. Annem çok inatçıydı. Hep devam edin. Tariflere dokunmayın derdi. Lazanya çıktı.
5: Lazanya harika.
6: Sosu, makarnası, eti, her şeyi harika.
1: Hadi başlayalım.
2: Şimdi lazanya yapacağız. Önce hamurla başlıyoruz. Durum unu, yumurta, tuz ve yumurta sarısı.
1: Yumurta sarısı.
2: Sonra karıyoruz. 25 dakika.
1: Dinlendirip açmaya başlıyoruz.
2: Hamuru gittikçe daha ince açıyoruz. Yani birkaç aşamada.
1: Bu makine sence bir yıl daha dayanır mı?
2: Kesinlikle.
1: Sabahları işler bayağı yoğun olur. Bunu tek kişi mi yapıyor, birkaç
2: hayır,
1: kişi?
2: Hayır, üç kişi çalışıyoruz.
0: Üç makine mi var?
2: Hayır.
0: Sadece bu
2: evet,
0: mu?
2: Evet, sadece bu var. Başta bu işi sadece annem yapıyordu.
1: Makarna yapıyor.
0: Vay canına.
1: Bu çok hoş.
2: Üç kişilik
1: işi. Anneni burada oturtup bunu mu yaptırıyorsun?
2: İşte, açılmış hamur böyle.
1: Tamam, kalınlığı bu kadar mı?
2: Evet, tamam.
1: Peki.
2: Sonra kesiyoruz. 4 dakika açıyoruz, soğutuyoruz ve hazır hale geliyor.
1: Tamam.
2: Şimdi marinara sosumuzu yapacağız, zeytinyağı. Soğan, zeytinyağı ve fesleğenle önceden karıştırılmış, soyulmuş İtalyan domatesleri. Etrafa sıçramasını dert etmiyoruz. Hatta seviyoruz. Tuz,
1: güzel.
2: Fesleğen,
1: harika.
2: Sonra ezmeye başlıyoruz.
0: Çırpıcıyla eziyorsun.
2: Yaklaşık 2 saat pişiyor. Ve her 5-10 dakikada bir bunu yapmalısınız.
1: Anladım.
2: Şimdi de bolognese sosunu yapacağız. Zeytinyağı, soğan, kereviz ve havuç. Bunları 20 dakika pişiriyoruz. Sonra etimizi ekliyoruz. Karışımın %60'ı dana, %40'ı kuzu eti.
1: Biraz
2: tuz, karabiber.
0: İyice pişiriyorsun.
1: Sonra eziyorsun değil mi?
2: Barolo.
1: Barolo.
0: Salını.
2: Evet, hadi bakalım salına.
1: Tamam. Ama yemeğe gidiyoruz.
2: Evet. Sonra 35-40 dakika pişmeye bırakıyoruz.
1: Bir ara lazanyayı da yaparız. Belki yarın.
2: Evet.
1: Tamam, güzel sohbetti.
2: Şimdi marinara sosumuz hazır. Ama 3 saat pişmesi gerekiyor.
0: 3 saat daha.
2: Evet.
1: Roma'daydık. Milano'dan kuzenim Roma'da yaşıyor. Onunla akşam yemeğinde buluştuk. Calcio Pepe yemeğe gittik. Oturduk, harika bir yemek yedik. Sonunda gereğinden fazla sipariş vermişiz. Bana bittin mi diye sordu. Ben de evet dedim. Sonra bir doggy box ister misin dedi. Doggy box.
2: İnanamıyorum.
1: Ve biz bunu hiç unutmadık.
0: Ona doggy box diyorlar.
1: Doggy box. Ne zaman paket yaptırsak bir doggy box alabilir miyim diyorum.
2: İtalyanlar işte.
1: Evet.
2: Şimdi de beşamel sosu yapacağız. Önce biraz sütü ısıtmaya başlıyoruz.
1: Ne dediği umurumda değil. Beşamel dedi ya,
2: evet,
1: bitti.
2: Havalı. İnsanlar bayılıyor. Niye bilmiyorum ama insanlar İtalyan aksanını seviyor. Muskat, bu tarafta da roux hazırlıyoruz. Tereyağı, un, tuz ve karabiber.
1: Ilık sütün içine katıyorsun.
2: Şimdi lazanyayı yapıyoruz. Önce tepsiyi alıyoruz. İlk kat hamur, ardından beşamel ve bolognese.
1: Mozzarella.
2: Mozzarella, grana padano.
1: Katları oluşturmaya devam. Peki ne kadar pişecek?
2: 30 dakika. İşte karşınızda lazanya.
1: Şuna bak.
2: Biraz sıcak marinara sosu.
1: Ve sonra da tabağa alınıyor.
2: Ve parmigiano. Ve fesleğen.
0: Önce sen dene tabii.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Taze taze makarna. Bayıldım. Dokusu çok güzel.
0: Bence de. Dağılıp gitmiyor.
1: Beşamel, bolognese, mozzarella'nın oranı gerçekten iyi ayarlanmış. Hepsi son derece dengeli.
0: Üzerine gereğinden fazla sosla kaplamamışsınız. Çorbaya dönmüyor.
1: İtalyan domatesinin tadını alıyorum. Nefis.
4: Lazanyanız hazır.
3: Lazanyanın katmanlarını ve lezzetlerin birbirine geçmesine bayıldım.
7: Ağır bir yemek ama doğru miktarda.
2: Bir Diavola pizza çıkaralım.
5: Molto Naples'taki açık ara en iyi İtalyan restoranı.
1: Molto ne demek?
4: Molto çok demek ve her zaman olumlu anlamda kullanılır.
1: Yani buraya gelenler bol bol alıyor.
4: Kesinlikle molto buono yani çok
1: anladım.
4: İyi.
1: Anladım.
2: Köfteler hazır.
3: Bugün köfte yedim. Marinara sosu, fesleğen ve diğer tüm tatlar bir araya gelince ortaya harika bir lezzet çıkıyor.
1: Annen de Roma'da köfte yapar derler.
2: Her cumartesi.
0: Hadi yapalım.
2: Sarımsak.
1: Kavrulmuş sarımsak mı?
2: Soğan, Önceden suda bekletilmiş ekmek, biraz karabiber, grana padano, dana kıyma, kuzu eti. Ekmekli karışımımız ve yumurtalar.
1: Fırında pişecek.
2: 175 derecede 20 dakika. Sonrasında köfteleri tavuk suyunun içinde bekletiyoruz. Tavuk suyunu da kendimiz hazırlıyoruz.
1: Tabii ki.
2: Su kaynatıyoruz, havuç, kereviz, soğan, biraz tuz ve karabiber ekliyoruz. Daha sonra da 5 dakika pişiriyoruz. Ardından tavuk parçaları ve tavuk suyu vaza ekliyoruz.
1: Ne kadar süre pişiyor?
2: 40 dakika. Tavuk suyunu süzüyoruz. Ve
1: tamam.
2: Köfteleri içine ekliyoruz. Makarnayı haşlıyoruz. Marinara sosu, ricotta, parmigiano, köfteler. Sonra biraz haşlama suyu ve makarnayı ekliyoruz.
1: Güzel bir yuva gibi.
2: Üzerine köfte koyuyoruz, ricotta ve fesleğen.
0: Tamamdır.
1: Makarnanın diri dokusu şimdiden hissediliyor.
0: Kesinlikle.
1: Tam sevdiğim kıvamda pişirmişsin. Biraz dişe gelmeli.
2: Köfte nasıl olmuş?
0: Sulu. Tüm tatlar yerinde, hiçbiri diğerinin önüne geçmiyor.
2: Çok basit. Makarna, marinara sosu, ricotta ve peynir.
1: Ricotta kıvam ve zenginlik katıyor.
0: Kremamsı.
1: Harika. Evet. Bu nefis bir yemek.
2: Teşekkür ederim.
6: Köfteleriniz geldi. Köfteler çok iyi, çok hafif.
8: Ağızda darılıyor.
1: Francesca ve Andrea sana teşekkür etmeli, Rocky Patel. Kendisi buranın vaftiz babası. Bana buradan o bahsetti. Burayı özel yapan ne?
8: Bence sadeliği. Yemeklerdeki sevgi ve tutkuyu hissediyorsunuz.
2: Siyah mürekkepli tagliolini çıktı.
9: Çok lüks bir İtalyan restoranına gitseniz bile bundan iyisi yoktur.
6: Evinizde gibisiniz.
10: Her zaman taze, her zaman leziz, muhteşem.
1: Kız kardeşinle yarattığınız atmosfer, buradaki enerji. Boşuna bu kadar sevilmiyor. Bizi ağırladığınız için sağ olun.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Net! Kazancım net, sigortam net.
13: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
14: İyi ki doğdun Kahraman.
15: Nice senelere Kahraman.
13: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
16: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
13: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
17: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
18: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
13: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
19: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik günümüz kutlu olsun.
20: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
21: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
22: Ha! Maydanoz.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
7: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Şu anda Florida Tallahassee'deyiz. Florida State Üniversitesi ve Florida A&M Üniversitesi ve bir de bu şef var. Kendisi 29 yaşında ama özgeçmişe etkileyici. Nörobilim diploması var, video oyunları, dans yarışmaları hep üst sıralardaymış. Herkesin konuştuğu şey menüsü. Kendi tarzında bambaşka bir seviyede yapıyor. İşte Lake Ella'daki Leon's.
1: İlk olarak patates kızartması ve tostone burger.
2: Burası gizli kalmış hazinelerden biri. Yemekler olağanüstü.
1: BLT makarna 55'e satıldı.
3: Bundan daha tazesini bulamazsınız.
0: Şef ve işletme sahibi Leon Brunson yerel kalmakla yetinmiyor. Güney mutfağının lezzetlerini dünyanın dört bir yanından esinlendiği tatlarla buluşturuyor.
1: En sevdiğim şey uluslararası mutfaklardan teknikler ve malzemeler alıp bunları Güney mutfağıyla birleştirmek ve müşterilerimize sunmak. 3 adet etli bao ekmeği çıktı.
4: Etli bao ekmekleri kızartıldığı için dışı çıtır çıtır oluyor.
2: İçinde harika bir et parçası ve biraz kimchi var. Çok yumuşak. Ben Koreliyim. Kimchiyi çok severim ve şunu söyleyebilirim ki bu harika.
1: Etli bao ekmeği yapacağız.
0: Salamura hazırlayalım.
1: Su, tuz, şeker, limon suyu, limon kabuğu rendesi.
0: Tane karabiber, sarımsak,
1: bal, taze biberiye ve defne yaprağı. Karışım ısınınca içine biraz siyah çay atıyoruz.
0: Çay.
1: Evet, demliyoruz.
0: Ne kadar bekliyor?
1: En fazla 6 saat.
0: Tamam.
1: Şimdi köri karışımımızı hazırlıyoruz. Köri tozu, biraz zerdeçal, keşmir biberi, acı biber tozu, çemen otu ve kimyon. Bununla etin her tarafını kaplayacağız. Biraz yağ ekliyorum. Aza kaçmayın. Etini nasıl seversin?
0: Ölüme nasıl gelirse. Kaç derecede tütsüleniyor?
1: Yaklaşık 110 derecede 5 saat.
0: Tamam şef.
1: Şimdi kimchi hazırlıyoruz. Önce su, esmer şeker, pirinç unu ve suyla yaptığımız bir lapa hazırlıyoruz. Bu karışım koyu bir macun kıvamına geliyor. Lapamız soğudu. Şimdi içine taze zencefil, sarımsak, soğan, taze soğan, daikon turpu, havuç, balık sosu, kurutulmuş karides ve gochugaru biberi ekliyoruz. Hepsini karıştırıyoruz. Bu lahana ise bir gece önceden tuzda beklettik. Şimdi kat kat yerleştiriyoruz.
0: Fermentasyon kabına bunları katmanlar halinde yerleştiriyorsun.
1: En az bir ay fermente ediyoruz.
0: Barbekü sosu da yapıyoruz.
1: Evet, susam yağıyla başlıyoruz. Arpacık soğanı ve taze zencefil ekliyoruz. Sarımsak, tuz ve karabiberle tatlandırıyoruz. Togarashi, biraz soya sosu, acılık vermesi için sriracha. Balık sosu da ekliyoruz çünkü o kendine has
0: limon
1: aromayı seviyorum.
0: Suyu.
1: Gochujang ve limon suyu. Bal, yılan balığı sosu ve biraz da su. Isıtıyoruz, ardından kıvam vermek için nişasta bulamaca ekliyoruz.
0: Bao ekmeği de yapıyor musun?
1: İnanır mısın, yapmıyorum.
0: Aman tanrım.
1: İşte burada. Buharda pişirmiyoruz. Her iki tarafını da ikişer dakika kızartıyoruz. Et hazır. Tavada yağını salıp çıtır çıtır olmasını sağlıyoruz. Üzerine Japon barbekü sosumuzu ekliyoruz. Bir de manyo kızartması.
0: Manyo kızartması nasıl girdi bu işin içine?
1: Restoranımızdaki Hispanik etkilerin bir parçası.
0: Klasik Hispanik bao ekmeği, Çin usulü kimchi, Kore ve İspanyol etkileri.
1: Bao ekmekleri, et ve bol bol sos. Kimchi, kişniş filizleri, biraz daha sos ekliyoruz. Son olarak susam serpiyoruz. İşte etli bao ekmeklerimiz.
0: Kafam çok karıştı. Pek çok farklı seviye var. Manyo kızartması harika. İlk geldiğimde iyi bir kulüp sandviç ve güzel bir ton balıklı salata falan bulacağımı düşünüyordum açıkçası.
1: Tavuk salatası
0: mi?

0: Lan.
1: Tavuk salatası, belki bir parça kızarmış tavuk. Ama menü oldukça sıra dışı ve çok etkileyici. Normalde buharda pişirilen o narin bao ekmeklerini kızartıyorsun. 5 saat pişen et. İlk anda köri aromasını alıyorsun. Et son derece sulu. Kızarmış ekmeğe bayıldım. Dışı hafif çıtır. Kimchi de harika olmuş. Tam bir umami bombası. Yemeğe çok şey katıyor. Barbekü sosu bambaşka bir seviyede. Bu etkileyici.
2: Etli bao ekmekleriniz.
3: Bao ekmekleri. Aman tanrım, ağzınız da eriyor.
4: İnsanın adeta dans edesi geliyor.
1: Ama coşanlar sadece müşteriler değil. Dansçıymışsın.
0: Dance Dance Revolution diye bir oyun var ya.
1: Oyun muydu?
0: Evet, arkada bir bar var ve yerde de oklar Anladım. Çıkıyor. Amerika'da 3. dünyadaysa 9. sıradayım.
1: Dansta mı daha iyisin yemekte?
0: Yemekte daha iyiyim.
1: Şimdi sırada ne var peki?
0: Karidesli sandviç.
1: Karidese bayılırım.
0: Sevdiğiniz o klasik karides ve mısır lapası ama sandviç halinde.
1: Anladım, bu cevabı sevdim.
2: Karidesli sandviçiniz.
1: Mısır lapası ve karidesli sandviç yediniz mi?
4: Hayır.
5: Karides ve mısır lapası yedim ama ekmeğin içinde değil.
1: Anladım.
3: Guda peynirli mısır lapası karidesin lezzetiyle birleşince nefis oluyor.
1: Hadi başlayalım. Önce lapa.
0: Kaynayan suya mısır suyunu ekliyoruz. Ardından tuz ve taze çekilmiş karabiber.
1: Öğütülmüş mısır iyice yumuşayana kadar pişsin.
0: Bol miktarda tereyağı, krema. Ağır krema.
1: Ve sonra da füme Gouda peyniri. İyi fikir. Sandviçe nem ve doku katar.
0: Şimdi domatesli remulat sosu var. Asıl sosumuz bu.
1: Tamam.
0: Roma domatesi, zeytinyağı, tuz ve karabiber.
1: Sarımsak.
0: Bunları 110 derecede 45 dakika tütsülüyoruz. Sonra sıcaklığı yaklaşık 175 dereceye çıkarıyoruz. Ardından tamamen pürüzsüz olana kadar püre haline getiriyoruz. Mayonez, domates püresi, acı sos, kavrulmuş ve taze sarımsak ekliyoruz.
1: Keskinlik için anladım.
0: Evet, füme paprika, Old Bay baharatı, tam taneli hardal, limon suyu, beyaz sirke ve taze kıyılmış maydanoz.
1: Karabiber ve tuz.
0: Evet.
1: Soğuk mayonez çorbası gibi ama bütün gün yiyebilirim. Harika.
0: Sırada kırmızı soğan turşusu var, üzüm sirkesi ve su, tuz ve şeker, kimyon tohumu, yeşil ve siyah kakule, yeni bahar taneleri, hardal tohumu, tarçın çubuğu ve kişniş. Evet, karanfil, yıldız anason ve defne yaprağı. Kaynatıyoruz, demlenmeye bırakıyoruz ama bu karışımı soğanların üzerine sıcakken dökmeyin.
1: Turşu yapıyoruz.
0: Evet, ıslı turşu. Bu da moho marinimiz.
1: Tamam.
0: Taze sıkılmış limon ve portakal suyu.
1: Ekşi portakal
0: aroması. Üzüm sirkesi, adobo baharatı, kuru kekik ve biraz acılık için pul biber, limon ve portakal.
1: Limon kabuğu rendesi.
0: Taze sarımsak, zeytinyağı, tuz ve kişniş.
1: Tamam.
0: Sonra bunu tereyağına katıyoruz.
1: Karideslerde özel bir şey var mı? Döküm tavayı sevdim
0: Bunlar
1: bu arada.
0: Bunlar körfez karidesi.
1: Baharat
0: evet,
1: karışımıyla.
0: Evet, sonra tereyağıyla bitiriyoruz. Şimdi karidesli sandviçin sihrini göreceksiniz.
1: Sihir burada başlıyor.
0: Bunu baget ekmeğinin içinde servis edeceğiz.
1: Yerel bir fırından mı alıyorsunuz? Ha, dur. Bageti de mi siz yapıyorsunuz?
0: Kendimiz yapıyoruz.
1: Hadi artık. Ama şov bu resmen.
0: Evet.
1: Bayıldım. Yani say mı?
0: Evet, bageti de biz yapıyoruz.
1: Nerede? Bir bodrum kat falan mı var?
0: Biz yapıyoruz, evet.
1: Rüzgarlar falan mı var?
0: Aslında Lake Ella'da gizli bir ikinci yerimiz var.
1: Gizli dedi.
0: Hemen karşı tarafta, gölün yanındaki gölün kulübelerden biri.
1: Gerçekten bir mutfak
0: evet.
1: daha mı? İhtiyacımız
0: evet.
1: vardır.
0: Burası 90 Kesinlikle. Metrekare. Yapmamız gereken her şeyi burada yapamıyoruz. Karşı taraftaki binayı da kullanıyoruz.
1: Tekne atlayıp kazlardan kurtulup karşıya geçiyorsunuz.
0: Bagetleri kazlar yapıyor.
1: Kazlar yapıyor. Tamam. Kesinlikle onun yediğinden istiyorum.
0: Füme gudalı ve özel baharatlı taze körfez karidesleri. Füme domatesli sos, taze soğan turşusu, kişniş filizleri ve üstünde eritilmiş gouda bulunan ev yapımı baget ekmeği.
1: Bu programımızda bir ilkim. Duyduğum en çılgın şeylerden biri. Mısır lapasının o yoğun nişastalı yapısını ekmeğin üzerine koyduğunda ağır, yoğun, bunaltıcı bir sandviçe nasıl dönüşmüyor ki? Yani insan öyle bir şey bekliyor. Füme remoulade sosu, o taze soğan turşusunun lezzeti, biraz da kişniş. Bunlar olmazsa ortaya ağır, hantal bir sandviç
0: Aynen.
1: çıkar. Bu nefis bir şey.
0: Richard'ın karidesli sandviçi hazır.
6: Karidesli mısır lapası ancak bu kadar lezzetli olur.
4: Kremamsı, hafif baharatlı ve inanılmaz lezzetli.
0: Sipariş hazır.
4: İnsanların Lyons'a uğramayıp bu ceferi kaçırmalarını istemem doğrusu.
1: Kendi yolunu çizmişsin, tarzını yaratmışsın, yaptığın işi üst seviyede yapıyorsun. Seni durdurmak mümkün değil.
0: Teşekkür ederim.
1: Şu an Chicago'dayız. En sevdiğim yemek şehirlerinden. Çekimler için buraya birçok kez geldim. Ama sizin gibiyim. Gelince nereye gideceğinizi nasıl karar veriyorsunuz? Sizde bir program var tabii. Neyse, bende ne var? Program araştırmacısı Bianca. Ve uğramam gereken bir yer olduğunu söyledi. Bites Asian Kitchen and Bar.
7: Hindistan cevizli karides.
1: Burayı nasıl anlatıyorsunuz?
8: Genelde her şeyden biraz var diye anlatıyorum.
9: Taro kızartmanız.
10: Menüde çok çeşit var. Asya usulü tapas gibi. Bir sürü farklı tat ve farklı doku deneyebiliyorsunuz.
1: Tüm bunlar programımızın onayını alan Asana ve Derek'in yarattığı büyük lezzetlerden geliyor. Ve bize burayı tavsiye eden isim yanımda. İşte Bianca. Bianca 15 yıldır program ekibimizde araştırmacı. Chicago'da yaşıyor ve bana buranın şehirdeki en sevdiği mekanlardan biri olduğunu söyledi. Hadi bakalım, anlatın hikayeyi. Hepimiz merakla bekliyoruz.
11: Restoran 2013 yılında açıldı. Ben de 2015'te ekibe katıldım.
12: Ağırlıklı olarak Tay, Çin ve Japon mutfaklarından yemekler yapıyoruz.
1: Hepsini deneyeceğim. Neredesiniz peki?
12: Taylandlıyım. O da Tay kökenli ama Chicago'da doğup büyüdü.
11: Evde Tay yemekleri yiyerek büyüdüm. Koreli arkadaşlarımın evine gider, Kore yemekleri yerdim. Sürekli Çin mahallesine giderdik. Japon şef arkadaşlarım vardı. Onlarla da sık sık birlikte yemek yapardım.
7: Dana kaburgalı ramen geliyor.
13: Dana kaburgalı ramenden ilk lokmayı aldığımda et resmen ağzımda eridi. Muhteşemdi.
1: Tamam,
7: önce
1: başlayalım.
7: Ramen suyunu hazırlıyoruz. Biraz yağ, zencefil, sarımsak, soğan, yıldız anason ve tarçın. 5 baharat karışımı ekliyoruz ve biraz kavuruyoruz. Biraz tuzla tatlandırıyoruz. Ardından su, et suyu bulyonu, tuz ve mantar çeşnisi ekliyoruz.
1: Bunu sevdim.
7: Kurutulmuş shiitake mantarı ve golden mountain sosu.
1: Golden mountain'ı biliyorum.
7: Evet.
1: Umami ağırlıklı bir soya sosu.
7: Soğan tozu ve biraz şeker.
1: Ve bir sürü kemik. Ne kadar pişecek peki?
7: Yaklaşık 8
1: saat. Kemiklerden çıkan köpükleri
7: evet,
1: alıyoruz değil mi?
7: Alıyoruz. Şimdi de dana kaburgalarımız var.
1: Hepsi benim için mi? Koca bir evet, teşekkür ederim.
7: Baharat karışımımızı hazırlıyoruz. Biraz şeker, tuz, kırmızı biber ve paprika.
1: 5 baharat karışımı. Bunu bir gece bekletiyoruz.
7: Evet, bir gece bekletiyoruz.
1: Sonra nasıl pişiriyoruz?
7: Yaklaşık 6 saat boyunca 135 derecede fırınlıyoruz.
1: Nasıl olmuşum?
7: İşte fırından çıktı. Son dokunuşu ızgarada yapıyoruz.
1: Geriye ne kaldı?
7: Fresno biber turşusu.
1: Su ve sirke ısıtıyoruz. Şeker ve tuz eriyor. Üzerine döküyoruz. Ne kadar bekliyor?
7: 4 saat.
1: Sen bir çılgınsın. Tamam kaptan, devam.
7: Sıcak et suyunu eriştelerin üzerine döküyoruz. Japon bambu turşusu, mısır ve üzerine kocaman dana kaburgasını yerleştiriyoruz. Taze soğan, fresno biberi, kıyılmış nori ve biraz susamla bitiriyoruz.
1: Sunumu gerçekten çok güzel. Et bundan daha yumuşak olamazdı. Az önce aldığım fresno biberin acılığına bayıldım. Ama bütün lezzetleri bir araya getiren asıl şey o et suyu. Kemiklerden gelen güzel bir yağ, ipeksi bir dokunuş, mantarların verdiği topraksı aroma. Ama bu et akıl almaz. Sırf bunun için yedirim. Yanına da 2 porsiyon daha erişte söylerim. Harikasın.
7: Teşekkür ederim. 3 tane kaburgalı ramen hazır.
8: Dana kaburga inanılmaz derecede yumuşak.
9: Kemiği elinize alır almaz et kendiliğinden sıyrılıp düşüyor. Muhteşem.
10: Karidesli wontonunuz. Buraya ilk geldiğimde yemeklere, kokteyllere ve atmosferine hayran kalmıştım. İnsan kendini tropik bir cennette hissediyor. Tropikal bir havası var.
14: İçecekler flamingolarla ve çiçek süslemeleriyle servis ediliyor.
13: Her şey harika.
7: Çarşuban hazır.
10: Çarşuban yedim. Muhteşemdi. Hafif tütsülü bir tadı ve sosundan gelen hoş bir tatlılık vardı.
13: Yiyebileceğiniz en güzel lokma.
1: Sırada ne var?
7: Ağır ateşte çarşuban yapacağız. Önce pişirme sıvısını hazırlayacağız. Kanola yağı, sarımsak, zencefil ve taze soğan, tamari sosu.
1: Tamam.
7: Ve koyu soya sosu. Mirin, soya sosu. Biraz su, şeker, mantar tozu ve tuz.
1: Biraz pişirip yoğunlaştıracağız.
7: Evet.
1: Hadi bakalım.
7: Derisiz etimizi alıyoruz, tuz ve karabiberle tatlandırıyoruz. Sonra sıkıca rulo haline getiriyoruz.
1: Mutfak ipiyle bağlayıp mühürlüyoruz.
7: Pişirme sıvısını üzerine döküyoruz.
1: Fırın kaç derece?
7: 175 derecede 4 saat.
1: Sonra soğuyor.
7: Soğutuyoruz.
1: Biraz katılaşsın.
7: Evet.
1: Ve dilimliyoruz.
7: Et dilimlerini tavada kızartıyoruz.
1: Tamam. Sırada ne var?
7: Chashu sosu, yağ, doğranmış sarımsak, doğranmış soğan, istiridye sosu, hoisin sosu ve bal.
1: Benim kadar tatlı olsun.
7: Soya sosu, 5 baharat karışımı, şeker ve biraz susam yağı. Ardından pirinç sirkesi, kavrulmuş siyah ve beyaz susam ekliyoruz. Yaklaşık 30 dakika pişiyor. Buharda pişen ekmeğimiz hazır.
1: Tamam.
7: Havuç turşusu evet. Ve daikon turpu da ekliyoruz. Chashu sosu, biraz kıtırlık için kırılmış yer fıstığı ve doğranmış taze soğan.
1: Kuzu eti kullandığın için et zaten inanılmaz yumuşak. Sos çok güzel, tatlı. Neredeyse teriyaki sosunu andırıyor ama ete yakışıyor. Yer fıstığı şart. Nefis bir şey.
15: Yemeğiniz hazır.
10: Şaşuban çok lezzetli. İçinde güzel bir et parçası var. Son derece sulu.
14: İnanılmaz lezzetli.
7: Dana kaburga siparişleri geldi.
1: Asya kültürünün içinde büyümüş biri olarak nasıl gidiyor?
15: Harika iş çıkarıyor. Buraya mutlaka gelmelisiniz. Bahane yok.
1: Ortaklık hikayenizi sevdim. Yemek kültürünün içinde büyüme hikayenizi de. Asya mutfağı esintili güzel bir füzyon mutfağı.
15: Harikasın. Teşekkür
1: ederim. Harika. Teşekkür ederiz Bianca. Bir gezinin daha sonuna geldik ama merak etmeyin. Ülkenin dört bir tarafında keşfedilmeyi bekleyen onlarca mekan var. Yeter ki sonraki bölümlerde bizimle olun. Bir şey sormak istiyorum. Bunun için bir süre sınırı falan var mı?
7: Hayır, hiç yok. Hiç yok.
1: Böyle giderse ben burada biraz daha kalacağımı söyleyeyim. Siz hiç beklemeyin, bu uzayacak. Görüşürüz.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
3: Sarı kola!
4: Fanta sarı kola canım o.
2: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden Fanta sarı kola hastasısın.

0: size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
1: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
0: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.

0: demek? Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
1: Türkiye'nin dürümü. Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank,
6: kartım Hadi. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyorsun.
7: Bu bir Lotus çok alçak.
6: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
8: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
9: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
8: Ne de motorun durması onları yıldırır.
9: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
8: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
9: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
8: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Merhaba, ben Gayet Fiyeri. Ne isterdim biliyor musunuz? Keşke şurada yanımda olsaydınız. Çünkü lezzet diyarına gidiyorum ve sizin için muhteşem şeyler tadacağım. Bu yolculukta çatalım hazır. Ortalık yanıyor. Burada boş bir şey yok. Baştan sona heyecan ve sıra dışı. Dostum, sizin tavuklar tuhafmış. Tallahassee de güney mutfağının yıldızlarından biri. Bayıldım kardeşim. Montana'da sandviç ve burger şöleni. İki süper gücün müthiş bir birlikteliği olmuş. Chicago'da bir İtalyan şef. İşte aradığım şey tam bu. Köklerine sadık. 10 malzeme var ama tadı milyon dolarlık. Üstelik beklentilerin ötesine geçiyor. Bu yemeği bir üst seviyeye, sonra bir üst seviyeye, sonra bir üst seviyeye taşımışsın. Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için bu programda. Chicago'dayım, en sevdiğim yemek şehirlerinden biri. Neredeyse her ülkenin mutfağı var. Ama biri benim favorim. İtalyan mutfağı. Öyle bir yere gideceğim ki şefi tam bir usta. Makarnaları taze taze yapıyor. Herkesin gözü önünde yapıyor. İşte tortello.
1: Birkaç o epepe hazırlayalım.
2: Chicago'da bundan daha iyi bir makarna bulamazsınız.
3: Şık restoran kalitesini rahat bir ortamda sunuyorlar.
4: İşte siparişiniz.
5: Burada Dario'nun ailesinden gelen Kuzey İtalya tarzını tadıyorsunuz.
0: Dario Monni de İtalya'dan beraberinde bunu getirmiş. İnsanlara makarna tutkusunu yaymak için yola çıkmış.
6: Amerika'ya gelmek her zaman hayalimdi. İnsanların makarna yemek için geldiği bir yer açmak istiyordum. Büyük babam bana hep miktardan çok kaliteye odaklan derdi.
0: Tüylerim diken diken oldu. İnsanlara verdiğin eğitimi, kültürü görebiliyorum.
6: Memnun oldunuz mu?
2: Hem de çok.
7: Adını bir makarnadan alan bir restorana gidiyorsanız sipariş etmeniz gereken yemek o makarnadır.
6: İşte tortelli di burrata.
4: Tortelliler içi burrata peyniriyle dolu küçük paketler gibi. Üzerleri tereyağıyla kaplı, çok iyi.
6: Tortellileri elde yapıyoruz. Emek isteyen bir iş. Önce unu tezgaha döküyoruz.
0: Unun ortasına havuz yapıyor.
6: Sonra yumurtaları ekliyoruz.
0: Hamur yoğrulacak. Bir saat dinlenecek.
6: Evet, yaklaşık 45 dakika.
0: Ve tortellinin iç harcına geçelim.
6: Tuz ve ev yapımı tereyağı.
0: Bol miktarda.
6: Avrupa'dan gelen ricotta kullanıyoruz. Ardından 2 adet burrata ekliyoruz. Bana göre bu şimdiye kadar tattığım en iyi burrata. Her hafta Puglia'dan geliyor.
0: Tam anlamıyla krema gibi.
6: Çok güzel.
0: Çok lezzetli.
6: İki tane daha.
0: İki tane daha geliyor. Onları parçaladığını görmek içimi acıtıyor biraz ama neyse.
6: Hamur dinlendiğine göre şimdi açma makinesinden geçireceğiz.
0: Hamuru inceltiyoruz yani.
6: Yardımın için teşekkür ederim.
0: Burada işe mi başlasam?
6: Kesiyoruz.
0: O bir makarna bıçağı mı?
6: Evet. Şimdi tortelliler için kareler hazırlayacağız. İşte oldu.
0: Tamam, güzel.
6: Burrata dolgumu sıkıyorum ve tortelliler yapıyorum.
0: İçindeki hava çıksın.
6: Sonra kapatıyoruz.
0: Böyle mi?
6: Aynen öyle. Tek tek gördün mü? Makarnayı kaynar tuzlu suya atıyoruz. Bu tavada da ev yapımı tereyağı, ada çayı ve zeytinyağı var.
0: Tereyağı biraz kahverengileşiyor değil mi?
6: Evet, hafifçe yakıyoruz. Tortellilerimizi buraya alıyoruz. Güzel tereyağının içinde yüzüyor.
0: Muhteşem.
6: Kızarmış ada çayı.
0: Fındıklar ne işe yarıyor peki?
6: Biraz kıtırlık katmak için. Üzerine parmigiano ve son olarak birkaç damla balsamik. İşte hazır.
0: Olağanüstü. En fazla 10 malzeme ama tadı milyon dolarlık. Makarnanın dokusu harika. Burrata'nın verdiği hafif ekşimsi tat çok lezzetli. Ada çaylı tereyağı, ipek gibi, krema gibi, fındık gibi bir şeye de ihtiyaç varmışım. Ama asıl yıldız balsamik sos bence. Tanrım, bu çok iyi.
6: Beğenmeni sevindim.
2: Afiyet olsun, buyurun.
5: Sanki taze tereyağlı peynirle dolu küçük yastıklar yiyor gibisiniz.
4: Şehirdeki en iyi burrata burada.
8: Nefis.
0: Herhalde onları ben yaptım.
4: Insalata di polpo.
9: Sanki İtalya'dayım. Makarnalar vitrinde gözünüzün önünde yapılıyor.
10: Sokaktan geçen çocukların cama yapışıp izlemesi çok hoş.
6: Ördekli papardelle.
11: Ördek eti domates sosuyla soteleniyor ve ev yapımı papardelle ile servis ediliyor. Çok iyi.
0: Şef, sırada ne var söyle.
6: Papardelle alla natra. Önce ördek etimizi kürlüyoruz. Rezene, porcini mantarı tozu, şeker, pul biber, tuz ve karabiber.
0: Venedik'e ne sıklıkta gidiyorsun?
6: Yılda 2 kez.
0: Bir program çekmiştim. Oğlum Hunter da yanımdaydı. Avrupa ile ilgili bir program. 30 günde 7 ülke, 14 şehir gezdik. İnanılmazdı. İtalya'ya gittiğimizde Venedik'te o tişörtü giydirdim ve gondol kullandırdım. Tanrım, evet, o kanallarda.
6: Harika.
0: Bu iş düşündüğünden daha zormuş. Sen denedin mi hiç bu arada?
6: Bu çok zor. Hayır, çok zor bir iş. Gerçekten öyle.
0: Bunun için çıraklık yapmam gerekiyor. Nasıl çalıştıklarına dair özel bir sistemleri var.
6: Aman tanrım, inanılmaz.
0: Evet, İnanılmaz.
6: O gondol da başlı başına bir sanat eseri.
0: Bir gün seninle gelirim.
6: Bunların hepsini bu güzel ördek etinin üzerine sürüyoruz. Ters çeviriyoruz.
0: Tamam.
6: Bir gece marine ediyoruz.
0: Şimdi papardelleyi yapacağız.
6: Hadi başlayalım. Hamuru iki kez katlıyoruz.
0: Elde mi keseceğiz?
6: Biz burada rustik çalışıyoruz.
0: Bu bayağı büyük olacak.
6: İşte böyle.
0: Biraz kuruyor.
6: Evet, biraz kuruyacak.
0: Böylece daha diri olsun. En çok satılan makarna çeşidi hangisi peki?
6: Tortelli.
0: Yaptığınız her şey arasında bir numara tortelli mi?
6: Bir numara.
0: Peki şekil verilmiş makarnaları kenara bıraksak. Spagetti mi, bucatini mi?
6: Sanırım bucatini. Herkesin favorisi.
0: Ortası delikli olan bucatini,
6: evet,
0: o.
6: Herkes bucatini'yi çok seviyor.
0: Bucatini, makineyle şekillendirilen makarnalar içinde favorim.
6: Bence en ilginç makarna çeşidi. Bir kere evet, sosu çok iyi tutuyor.
0: Her sabah bütün makarna çeşitlerini yeniden mi hazırlıyorsunuz?
6: Her sabah her şeyi taze yapıyoruz.
0: Hadi başlayalım.
6: Evet.
0: Ördek.
6: Önce ördek suyunu hazırlayacağız. Zeytinyağı, kereviz, havuç, soğan ve sarımsak.
0: Domates püresi, biraz doku katsın.
6: Ördeğin her parçasını değerlendiriyoruz.
0: Bunlar önceden fırınlanıp kızartılmış. Kekik, bolca biberiye, birkaç defne yaprağı.
6: Suyu ekliyoruz.
0: Ne kadar süre kaynatacağız şef?
6: 3 saat. Şimdi ördekli sosu yapacağız. Biraz yağ.
0: Kuru marine edilmiş ördek. Gerisine güzel bir çıtırlık veriyoruz. Yağının bir kısmı çıkıyor.
6: Ördek havadan alıyoruz.
0: Çıkan yağı sos yapmak için kullanıyoruz.
6: Zeytinyağı, kereviz, kırmızı soğan ve havuç. Ve
0: sarımsak.
6: Birazcık bundan ekleyeceğiz. Şişenin üçte birini ekliyoruz.
0: O yemek için mi, senin için mi?
6: Bana.
0: Domatesler.
6: Domates, domates salçası, tuz, karabiber ve biraz şeker. Kaynamaya bırakıyoruz, sonra ördek suyumuzu ekliyoruz. Sosu ördeğin üzerine döküyoruz. Çok lezzetli olacak.
0: Ne kadar süre pişiyor?
6: Yaklaşık bir saat.
0: Tamam.
6: Şunu ben alayım.
0: Çatalım hazır bekliyor.
6: Şimdi ördeği didikliyoruz. Lütfen.
0: Bunu yapmak için erken dedim.
6: Yok,
0: ama...
6: Yok, sorun değil.
0: Ördek etini sevmeyen biri bile buna bayılır. Sos edeceğiz, öyle değil mi?
6: Hı-hı. Evet, zeytinyağı, ördek eti, ördek sosu ve sofrito.
0: Sofritonun içinde ne var?
6: Maydanoz, fesleğen ve zeytinyağı. Papardelle'yi suya atıyoruz. Biraz tuz ve ev yapımı tereyağı.
0: Ben makarnamı Roma usulü severim.
6: Altında biraz kıtırlık olacak.
0: İşi biliyorsun, makarnayı sosun içinde bitiriyoruz.
6: Doğru, üzerine parmesan ekliyoruz ve fırına vermeye hazır.
0: Şu gevrekliğe bak.
6: Olacak.
0: Bu yemeği bir üst seviyeye, sonra bir üst seviyeye, sonra bir üstüne taşımışsın.
6: Üzerine Frank soğanı.
0: İşte bu. Hadi bakalım. Makarnayı pişirdikten sonra fırına verip üstünü hafifçe kızartmayı unutun bence. Bu bambaşka bir şey oluyor. Misafirlerinize çok sık karşılaşamayacakları yemekleri tatma fırsatı sunuyorsunuz. Olağanüstü.
6: Ördekli papardelle.
0: Fırınlanmış ördek ve makarna. Daha önce hiç yedin mi?
8: Hayır.
0: Arkadaşım Michael burada yaşıyor. Birlikte çok,
8: evet,
0: ördek yedik.
8: Çok ördek
0: ama
8: yedik.
0: Böylesini değil.
8: Çok farklı.
0: Makarna nasıl?
12: Hayatımda yediğim en iyi makarna.
0: Ne?
12: Makarna sosta boğulmamış.
0: Programı çalmaya çalışıyorum.
6: Parmigiano.
11: Tortello birinci sınıf. En iyisi.
0: Yaratıcı bir yaklaşımın var. Bu dünyayı insanlarla paylaşmaktan çekinmiyorsun. Burası sadece bir restoran değil. Burası kültürel bir deneyim. İtalya'ya açılan bir kapı. Tebrik ederim.
13: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
14: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
18: Otel mi? Trivago.
19: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış.
20: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
19: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
21: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
22: Budur.

0: Fıstı.
1: Yeni fıstı şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
3: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
4: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
5: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
6: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
9: Bu bir Lotus çok alçak.
8: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
10: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı.
14: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Dükkanı Hester şehir merkezine 10 dakika mesafe, otoyol yakınındayım. İki kardeşin işlettiği bir mekana geldik. Çiftlikten sofraya anlayışını uyguluyorlar. İşte çiftlik, işte masalar. Güney mutfağının klasiklerini sunuyorlar. İşte Backwoods Crossing.
1: Mısır mücverleri.
2: Backwoods buranın en iyi mekanı.
1: Dana burgerleri sosluyorum.
3: Menüde Kuzey Florida'nın sunduğu her şeyden var.
4: Dana, tavuk, deniz, eyaletimizin sunduğu en güzel ürünlerin hepsi var.
1: Trüflü bruschetta hazır.
5: Daha tazesi olamaz.
0: Burayı nasıl keşfettin?
2: Tyler ve Jess ile aynı okuldaydık.
0: Bu yöne kayacaklarını düşünmüş müydün?
2: Hiç aklıma gelmezdi.
0: Rice kardeşlerin yolları uzun süre birbirinden ayrı gitmiş ama sonunda çocukluklarının geçtiği yere dönüp bir araya gelmişler. Sen şeftin. Sonra Katar'a mı gittin çalışmaya?
6: Evet, Katar'da petrol mühendisiydim.
1: Geri döndü ve 2016 yılında Crossing'i açtık.
0: Yemekler nasıl?
1: Yemeklere Güney Mutfağı yorumu katıyoruz.
6: Şık ama rahat bir restoranız. Yemeklerimizde sizi etkilemek isteriz ama ne giydiğinizi dert etmeyiz.
0: Dışarı çıkıp ürünlerin nereden geldiğini görebiliyorsunuz. Menüyü de mevsime göre şekillendiriyorsunuz herhalde.
1: Evet. Yengeç köftesi kulesi servise hazır.
7: Yengeç köftesi çok dolgun. Mısır mücveriyle harika gidiyor.
6: Ortadaki yeşillikler domates ve etrafındaki sosla birlikte harika. Daha iyisi olamaz.
0: Yengeç köftesi kulesi yapacağız.
1: Evet. Önce biz sosumuzu hazırlayacağız. Bu sosun temeli.
0: Biz sosu.
1: Evet. Acı sos bazımızla başlıyoruz ve içine biraz bal ekliyoruz.
0: Balı çok kullanır mısın?
1: Evet. Arka tarafta 12 kovanım var. Biraz ananas suyu. Worcester sosu.
0: Karabiber.
1: Hepsini karıştırıyoruz.
0: Üzerine ne koysan güzel olur. Şişeleyip satmalısın bunu.
1: Zaten satıyoruz.
0: Öyle mi?
1: Bu etiketi ben çizdim.
0: Ressam mısın?
1: Evet.
0: Her işi yapıyorum.
1: Yengeç köftesi harcını hazırlıyoruz. Mavi yengeç eti kullanıyoruz. İçine yumurta, sarı hardal, ev yapımı sosumuz, doğranmış soğan, tuz ve karabiber ekliyoruz. Son olarak da ezilmiş kraker.
0: İşte en sevdiğim oran. İç harç fazla, dolgu malzemesi az.
1: Eritilmiş tereyağı da ekliyoruz. Sonra yengeç köftesi boyutunda şekil veriyoruz. Üzerine hafif bir panko kaplaması
0: biraz
1: yapıyoruz.
0: Biraz dinlendireceğiz.
1: Doğru. Bak, bu da Backwoods ismine gönderme yapan Wood sosumuz.
0: Farklı yorumlanmış remoulad sosun.
1: Yoğun mayonez, soğan ve zeytinyağı ile püre haline getiriyoruz.
0: Ha bak, bu gerçekten ilginç.
1: Beast sosu ve biraz daha hardal.
0: Karışık baharat.
1: Biraz baharat, evet. Sonra tuz ve karabiber.
0: Sırada ne var?
1: Mısır mücveri yapacağız. Mısır biraz sıvı karışım, yüksek proteinli un, taze soğan, karartma baharatı, kabartma tozu, tuz ve karabiber. Hepsini karıştırıyoruz. İşte bu şekilde. Ve ortaya güzel bir şey çıkıyor.
0: Böyle büyük tencereleri neye benzetiyorum biliyor musun? Jacuzzi'ye benziyorlar bence. Küçük bir dairenin içinde. Bu şey o kadar büyük yani, söyleyeyim. İçinde ne pişiyor? Onun içinde ne hazırlıyorsun ki?
1: Çoğunlukla kara lahana.
0: O kadar çok mu yapıyorsunuz yani?
1: Evet. Kocaman olanları yapıyoruz.
0: Sanırım.
1: O tencerenin de neler gördüğünü tahmin edebilirsin.
0: Ya. Bu tencere yepyeni duruyor. Bulaşıkçı bayağı iyi iş çıkarıyor olmalı. Neyse, bu biraz daha kıvam alacak.
1: Şimdi köfteleri ve mücverleri pişireceğiz ızgarada. Sonra yengeç köftesi kulemizi dizeceğiz. İlk katta Wood sosumuz var.
0: İçindeki sanatçı ortaya çıktı.
1: Yengeç köftesi, mısır mücveri, roka, domates ve üzerine bir tane daha büyük yengeç köftesi.
0: Bakınca dağılacak gibi sanki, öyle değil mi?
1: Biraz avokado ekliyoruz. Sonra dağılmaması için şu çubuğu geçiriyoruz. Domates garnitürü, bir de sarımsak, kekik ve fesleğen karışımımız.
0: Ne yapacağım bunu? Şapka gibi kafama mı takayım?
1: Evet, bol şans.
0: İşte bu, tamamen dağıttım.
1: Yapman gereken bu.
0: Yengecin tadını alıyorum. Biraz değil, bol miktarda yengeç. İçine bol mısırlı mücver koymuştun. Sosun içinde yüzmüyor olması muhteşem. İsteyen fazladan olur. Bayıldım dostum. Gereksiz dolgu yok. Baştan
1: evet.
0: Sona lezzet.
1: Kesinlikle.
0: Tebrik ederim.
1: Yengeç köftesi ve mısır mücveri hazır.
3: Mısır mücveri harikaydı. Yumuşacık ve kabarıktı. Sosu da harika.
0: Burayı bu kadar iyi yapan ne?
7: Yengeç etiyle dolgu malzemesinin oranı.
8: Jess'in yemeklerini Telasi'de başka hiçbir yerde bulamazsınız.
2: Filetolar geliyor.
3: Çiftlikten sofraya anlayışına en yakın yer burası, tam anlamıyla.
2: Serayı ve yetişen otları görebiliyorsunuz.
1: Dışarıda tavukların ve arı kovanlarının etrafında bir yürüyüş yolumuz ve mevsime göre sürekli değişen büyük ekim alanlarımız var.
0: 18 dönüm arazi, 10 dönümü çiftlik. Çiftçilik dışında ne yapıyorsunuz? Yani ne bileyim, açık hava etkinlikleri falan düzenleniyor mu burada? Öyle şeyler var mı?
1: Bazı zamanlar. Çocuklar için turlar düzenliyoruz. Tabii okul gezileri de oluyor.
0: Bahçıvanı Zoe ile konuştum az önce.
1: Evet.
0: Bana hibiskuslardan bahsetti. Hibiskus yetiştiriyorlar. Hatta neredeyse her şeyi yetiştiriyorlar.
1: Evet, elimizden geldiğince. Kesinlikle.
0: Uzun uzun anlattı. Ne zaman işe başladığını, nasıl geldiğini, çiçeklerin ne zaman açtığını falan.
1: Bu sayede ben de çiftlik işlerinden biraz uzaklaşıp mutfağa ve yemeklere odaklanıyorum.
2: Onları desteklemek bizim için çok önemli. Üstelik yemekler de muhteşem.
1: Ekşi mayalı ekmekler hazır.
0: Sırada ne var mı?
1: Yayın balığı platoları yapacağız.
2: Siparişiniz hazır. Buradaki tatlar çok cesur.
4: Tam güney mutfağı.
1: Yayın balığı servise hazır.
5: Yayın balığı ve kara lahana. Tam bir güney yemeği.
1: Etli kara lahana yapacağız. Tereyağı, soğan, pastırma ve tütsülenmiş et. Hepsini birlikte pişirip karamelize ediyoruz. Biraz da tavuk suyu ekliyoruz.
0: 20 litrecik falan tavuk suyu.
1: Biraz bis sosu, ardından elma sirkesi.
0: Program tarihindeki en büyük tencere bu olabilir.
1: Pekmez, tuz ve karabiber. Kara lahanaları 2 ila 3 saat pişiriyoruz.
0: Tamam, sırada ne var?
1: Peynirli mısır lapası.
0: Şurada 2 kilo tereyağı görüyorum.
1: Kaynar suyla başlıyoruz. Tereyağını eritiyoruz, kremayı ekliyoruz ve kaynama noktasına getiriyoruz. Sonra mısır irmiğini ekliyoruz. Biraz kıvam alınca krem peyniri falan filan ilave ediyoruz. Bu kıvam ve ekstra lezzet veriyor. Bu yüzden...
0: Yemeğe falan filan katıyormuş.
1: Bir daha falan filan demem.
0: Bakalım diyecek misin?
1: Tuz, karabiber ve çedar.
0: Krem peynirin hafif ekşiliği ve çedarın keskin tadı.
1: Ve falan filan.
0: Bak yine söyledin.
1: Beni tuzağa düşürdün. Yaklaşık 15 dakika dinlendiriyoruz. Böylece irmikler tamamen pişiyor. Şimdi beşamel sosumuzu hazırlamaya başlayacağız. Önce klasik bir rost yapıyoruz. Tereyağını eritiyoruz, unu ekliyoruz. 3-4 dakika pişiriyoruz. Ardından tam yağlı süt, ince kıyılmış sarımsak, tuz ve karabiber ekliyoruz. Sonra 15-20 dakika demlenmeye bırakıyoruz. Önce pane harcını hazırlıyoruz. İnce çekilmiş mısır unu, un ve kajun baharatı, biraz da sarımsak.
0: Tuz ve karabiber karışımı. Evet. Bu karışımı bulanıyor. Çok iyi.
1: 175 derecede yaklaşık 4 dakika kızartıyoruz.
0: Anladım.
1: Önce çedarlı lapayı tabağa koyuyoruz. Üstüne balığı, onun üstüne de et. Kara lahana.
0: Koca bir tencere kara lahana yaptı, bana verdiğine bak.
1: Üzerine biraz beşamel sos, kavrulmuş mısır garnitürü ve meşhur kajun baharatımız.
0: Nefis bir şey. Güney mutfağının sade ama klasik lezzetlerinden.
1: Çok gösterişli olmayan bir yemeği daha zarif bir hale getirmeye çalışıyoruz.
0: Lapanın dokusu bir harika. Beşamel güzel bir nem ve yumuşaklık katıyor. Kara lahanalar tam kıvamında, yumuşacık olmuş. Mısırı kavurarak öne çıkarmak iyi fikirmiş doğrusu. Harika.
1: Teşekkür ederim. Yayın balığı geliyor.
2: Yayın balığı muhteşemdi.
6: Peynirli lapa çok kremamsı ve çok lezzetliydi.
4: Lahanaların da ne kadar taze olduğu belli, lezzet doluydu.
5: Bu adamlar işlerini biliyor.
6: Beast Burger hazır.
2: Yolunuz buraya düşerse mutlaka uğramalısınız.
0: Yaklaşımınıza bayıldım. Yerel ürünler, elinizde ne varsa en iyi şekilde öne çıkarıyorsunuz. Tallahassee şehir merkezine 15 dakika. Ama insanı başka bir dünyaya götürüyorsunuz. Tebrik ederim. Sen ve kardeşin harikasınız. Montana, Missoula'dayım. Şehir merkezinde Montana Üniversitesi'ne ve Grizzlies takımının evine fazla uzak değil. İlginç isimli bir yere bakacağız. Mekanın sahibi Travis Kelce. Hayır, futbolcu olan Kelce değil. Karı koca bir ekip olan Travis ve Kelce'nin işletmesi. Restoranın adını soyadlarından türetmişler. Muhteşem sandviçler ve burgerler. Wally and Buck.
9: İki bağı, iki OG.
10: Missoula'da Bolian Buck'ı bilmeyen birine hiç rastlamadım. Burası özel bir yer.
9: Joyride, Squeaky Wheel.
6: Burgerleri harika. İnsanlar da harika.
0: Kendilerine özgü menüleriyle kısa sürede isim yapmayı başarmışlar. Yani Travis ve Kelce misiniz?
10: Aynen öyle.
0: Ama Wally ve Buck adlarınız değil.
9: Wally ve Buckley soyadınız.
0: Aşçı kim?
10: Bu adam. Travis seçkin restoranlarda çalıştı ama biz tek bir şeyi çok iyi yapmaya karar verdik.
0: Sadece sandviç mi?
10: Sonra iş burgerlere evrildi.
9: Burgerin etini kızartıyorum.
11: Bugün smash mi yedim? Bu onların bam mi ile smash burgeri birleştiren yorumu.
6: Güzel bir köfte, taze havuçlar.
12: Eti de ekleyip hepsini bir araya getirince ortaya inanılmaz bir şey çıkıyor.
9: Et için baharat karışımıyla başlıyoruz. Yıldız anason, şişyon biberi ve kişniş tohumu var.
0: Önce kavruluyor.
9: Sonra öğüteceğiz.
0: Sonraki adım?
9: Zencefili, soğanı ve tarçını açık ateşte közlüyoruz.
0: Tamam.
9: Tuz ve karabiber.
0: Zencefil, soğan ve tarçın etin üzerine mi?
9: Evet.
0: Ne kadar bekliyorum?
9: Bir gece boyunca. Ayrıca önceki pişmeden kalan sıvıdan da biraz ekliyoruz.
0: Aynı sıvı mı kullanılacak?
9: Evet. 275 derecede 3-5 saat pişiriyoruz.
0: Piştikten sonra?
9: Üzerine başka bir tepsi koyup ağırlık yerleştiriyoruz.
0: Şekil alsın diye. Saç üzerinde ince ince dilimleniyor herhalde.
9: Doğru.
0: Harika. Sıradaki adım?
9: Havuç turşusu, su, beyaz sirke, beyaz şeker...
0: Kaynatıp sıcak salamurayı havuçların üzerine döküyorsun.
9: Buz banyosu.
0: Sonraki adım?
9: Tatlı acı sos. Sriracha, tatlı acı sos ve tatlı soya sosu.
0: Sonra ne yapıyoruz?
9: Burgeri kuruyoruz. Önce ekmeği kızartıyoruz. Biraz tereyağı ve et. Şimdi burger köftesini bastırarak pişiriyoruz.
0: %20 yağlı.
9: Yolun aşağısındaki üreticiden koşar tuzu, mayonez, taze salatalık, tuz, karabiber, taze kişniş, havuç turşusu ve tatlı acı sos. Bu burger biraz acı.
0: Önlük şart galiba. Kıyması harika. Banh mi gibi ikonik bir sandviç alıp burgerle birleştirmek cesur bir hareket. Farklı dünyaların en iyi tarafları bir arada. Et çok güzel, yumuşacık. Zengin yağ dokusu hissediliyor. Turşular o kadar güzel ki daha fazlasını istiyor insan. İki güçlü lezzetin bir araya gelip kusursuz biçimde çalıştığı bir birliktelik olmuş. Bence harika.
10: Cede için bir smash mi geldi?
11: İçindeki her malzeme şahane. Doyurucu ve leziz.
13: Ürünler birinci sınıf ve enfes.
0: Çiftlikten sofraya anlayışı var.
11: Evet. Ben büyükbaş hayvan yetiştiricisiyim. Wally ve Buck en büyük destekçilerimizden biri. Başından beri birlikte çalışıyoruz.
9: Oji hazır.
6: Burası aslında küçük bir çekme karavanla başlamıştı.
10: Yarışların olduğu yerdelerdi.
0: Ben olsam önce bunu yer sonra bisiklete binerdim. Benim de favorim.
9: Gıdak çıktı. Servise hazır.
14: Büyük bir tavuk parçası sandviçe hükmediyor.
11: Biraz göz korkutucu. İçinde ev yapımı turşular var ve mükemmel.
9: Gıdak.
0: O kadar özel ki adını iki kez
9: önce
0: koymuşlar.
9: Önce tavuğu salamuraya yatıracağız. Yayık ayranı ve kırmızı biber. Bunları çırpıyoruz. Biraz sıvı tütsü ve su ekliyoruz. Tavuk göğsünü içine bırakıyoruz. Bir gece sonra kaplamaya hazır hale geliyor.
0: Tamam.
9: Çok amaçlı un, mısır nişastası, koşar tuzu, paprika, bol miktarda kırmızı biber, öğütülmüş karabiber ve soğan tozu. Hepsini karıştırıyoruz. Tavuğumuz hazır. Kuru elimizle alıyoruz.
0: Bu tavuğu
9: alıyoruz.
0: İçinde beklettiğimiz salamura karışımı. Birkaç yumurta eklendi. Kaç kez kaplıyoruz? İki mi?
9: Evet.
0: Biraz dinlensin, sonra fritöze. Kaç derecede?
9: 75 derece. 3 ila 5 dakika.
0: Kaç parça tavuk kullanıyorsun?
9: Bir parça.
0: Gıdak.
9: Evet.
0: Gıdak.
9: Tavuklar, gıdaklar. Gıdak.
0: Tavuklarınız biraz tuhaf dostum, söyleyeyim.
9: Şimdi turşularımızı yapacağız. İngiliz salatalığı, sirke, su, sarımsak, koşar tuzu, şeker, dereotu, dereotu tohumu, hardal tohumu, kişniş ve pul biber.
0: Tane karabiber.
9: Defne yaprağı.
0: Renk versin diye zerdeçal, güzel. Turşu
9: kaynama
0: olmalı.
9: Noktasına getiriyoruz. Sonra sıcak salamurayı dilimlenmiş salatalıkların üzerine döküyoruz. Ve anladım. Buz banyosu
0: turşular
9: alıyoruz.
0: Turşular hazırlanırken sırada ne var?
9: Nashville usulünden ilham alan Smashville sosumuz.
0: Bu tarifleri kurgulamak için bayağı zaman harcıyor.
9: Bir macun hazırlayacağız. Biraz su, esmer şeker, kırmızı biber.
0: Biraz sarımsak.
9: Paprika ve koşar tuzu. Sonra bunu mayonezin içine katıyoruz. Tavuk kızarıyor, ekmek kızarıyor. Smashville mayonezimizi sürüyoruz. Turşuları ekliyoruz. Biraz da doğranmış iceberg marul. Şimdi
0: ekmek
9: tavuğumuzu yerleştiriyoruz.
0: Iyi.
9: Harika.
0: Evet. Tam
9: ekmek
0: kararında.
9: Tavuk oranı. Son olarak da bal. Bal, sıvı tütsü aroması ve bir tutam
0: biraz
9: kırmızı
0: biber.
9: Biraz
0: da tuz, tamam.
9: Uçmaya hazır.
0: Oo, ilk anda o acılık geliyor. İçindeki biberin etkisi. Ben acıyı severim ama tam kararında bu. Tavuk müthiş. Sulu, yumuşacık. Ağızda resmen dağılıyor. Çok lezzetli. Ekmek harika. Bal kararında ne fazla ne az. Mayonez miktarı yerinde, turşu da şahane. Sadece bir tavuk sandviçse bu ve ona eşinin adını veriyorsan beklentiyi karşılamalısın. Harika.
11: Bir gıdak.
4: Tavuk inanılmaz derecede yumuşak ve lezzetli.
11: Turşular da ekstra bir çıtırlık katıyor.
15: Yediğim en iyi tavuklu sandviçlerden biri.
11: Bir gıdak ve bir Wally burger.
15: Yemekler inanılmaz. Tam anlamıyla eksiksiz.
0: Bir iş yapacaksan doğru yap. Burada her şeyin uygulanışı kusursuz. Tebrik ederim dostum.
9: Teşekkür ederim.
0: Bugünkü yolculuğumuz bu kadar ama merak etmeyin. Ülkenin dört bir tarafında keşfedilmeyi bekleyen onlarca mekan var. Yeter ki sonraki bölümlerde bana katılın.
1: Bu zaman alan bir süreç.
0: Çünkü çocuklar buraya birinci sınıftayken geliyorlar. Süreç bitene kadar ikinci sınıfa geçmiş oluyorlardır herhalde.
1: Evet.
16: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
17: Ama ne otel?
18: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
17: Trivago'ya bakmadın mı?
19: Ben 4200'e buldum.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
17: Trivago'ya bakmamış.
20: Otel mi? Trivago.
21: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
22: Sütaş ayran, sütaş ayran. Çiğ köfteyi gördüğün an

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Ha! Maydanoz.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. İki Bellona, Bellona.
1: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
2: Ben Feyyaz.
3: Bu da Sarı Kola.
2: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
4: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği gibi başka isimle seslenmiyor mu?
2: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
3: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
2: Değişemem ve değişebileceğime dair
4: inancım da yok.
2: Başka lezzet yok.
3: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
5: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışık

0: Emniyet kemerini tak, hayata bağlı kal.
1: Bu akşam restoran sırlarında Honolulu'daki restoran sahibi Alan Farinas, çalışanlarının sosyal alışkanlıklarından endişe ediyor.
2: Personelimin yan dükkanda takılmasıyla para kaybetmem arasında doğrudan bir bağlantı var mı bilmiyorum. Böyle devam ederse restoranı kapatmak zorunda kalacağım.
1: Personeli sıkı mı çalışıyor?
3: Evet, teşekkür ederim efendim.
1: Yoksa sürekli kaytarıyor mu?
4: Yemeğim nerede?
1: Restoran sırları gerçekten neler olduğunu...
5: Adım Derek.
1: Alan'a göstermek için komşularla görüşüyor. Restoran sahibi olmak kolay değil. Müthiş yemeklere, atmosfere ve müşterilere sahip olabilirsiniz. Ama sorumsuz personel...
6: Tam bir pisliksin dostum.
1: Her şeyi mahvedebilir. Restoran sırları da işte bu noktada devreye giriyor. Charles Stiles binlerce restoranın yaşadığı sorunları bulmaya ve çözmeye yardım etmiş. Gizli ajanlarını mekana gönderip...
7: Ben Chris, yeni ikmal elemanıyım.
1: Restoran sahipleri yokken mekanda neler olup bittiğini onlara gösteriyor.
8: Benden çalıyordun.
9: Hemen oraya gitmek istiyorum, hemen oraya gitmek istiyorum.
4: Bu benim işim.
10: O yemek benim hayatım.
2: Adım Alan Farinas. Honolulu, Hawaii'deki restoran ve barın sahibiyim. Hawaii'deki en gözde yemeklerden biri Loco Moco ve en iyisini biz yapıyoruz. Köfteyi iki tür etten yapıyoruz. %50'si füme et ve %50'si de kıyma. Pirinç ve yumurta yatağında et suyu sosuyla servis ediliyor. Buradakilerin bir yemeği çok sevdiklerinde söyledikleri gibi. Lokum gibi. Yani o kadar leziz ki ağızda eriyor. Ayrıca sarımsaklı tereyağlı karidesimiz de çok güzel. Gizli tarifimizde közlenmiş sarımsak kullanıyoruz. Güzelce soteleniyor. Yiyip yiyebileceğiniz en güzel sarımsaklı tereyağlı karides. Kahvaltı buralarda önemli olduğundan özenli davranıyoruz. Kahvaltı muz ve makadamya fındıklı pankekimizle başlıyor. Yerli muz ve makadamya fındıklı hazırladığımız özel Hawaii pankek karışımını kullanıyoruz. Böylece bu yemeğin o yöresel tadı iyice ortaya çıkıyor. Ayrıca restoranımın konumundan dolayı çok şanslıyım. Yan komşumuz popüler bir sörf dükkanı. İnsanlar oradan sörf tahtası kiralayıp sörf yapıyorlar. Geri geldiklerinde acıkmış oluyorlar. Nerede yiyecekler? Tabii ki benim restoranımda. Bir sörfçü dükkanıyla komşu olmayı sevsem de restoranında yaşadığım sorunum kaynağı orası olabilir. Restoran sırlarını işte bu yüzden aradım. Birkaç aydır artan yiyecek masraflarında binlerce dolar kaybettiğimi fark ettim. Hasılatta düşüş olduğunu fark etmeye başladığımda personelimin mesai saatlerinde sörf dükkanındakilerle fazla haşır neşir olduklarını fark ettim. Tesadüf olup olmadığını bilmiyorum. Yan dükkandakileri severim. Birlikte takılmalarına bir itirazım yok. Ama mesai saatlerinde olmasın.
1: Danışma.
2: Merhaba Charles.
8: Merhaba, ben Charles Stiles. Bu da Jordan. Benimle çalışıyor.
4: Merhaba, memnun oldum.
2: Alan Farinas. Dükkanıma hoş geldiniz.
8: Konumu çok iyi. Plaja bir blok uzaklıkta. Daha iyisi olamaz.
2: Kesinlikle öyledir.
8: Gördüğüm kadarıyla çok güzel bir restoranın var. Şirketimi neden aradın? Sorun
2: eskisi
8: ne?
2: Eskisi gibi kazanamıyorum. Zarar ediyorum. Yiyecek masraflarım artıyor. Birileri ya para ya da yiyecek araklıyor gibime geliyor. Bundan şüpheleniyorum.
8: Peki ne kadar zarardan söz ediyorsun?
2: Ayda birkaç bin dolar zarar.
8: Vay canına, ciddi bir zararmış bu.
2: Bu olmaya başladığından beri personelim ve yandaki sörf dükkanındakiler son zamanlarda mesai saatlerinde biraz fazla aşırı neşirler. Müşterilerle ilgilenmek yerine onlarla takılıyorlar.
8: Evet, bu bir sorun. Şüphelendiğin biri var mı?
2: Kasiyerlerim Kelly ve Tiffany'ye odaklansanız iyi olur çünkü bütün para işlerine onlar bakıyor.
8: Yan dükkandaki herhangi bir şüpheli davranışa da dikkat etmek gerekiyor bence.
1: Restoran sırları bu operasyonda Kelly ve Tiffany'ye odaklanacak. Satıştaki tutarsızlıklardan sorumlu olabilecek ve işlerini yapmak yerine başka dükkandakilerle takılan iki kasiyer.
8: Mesai bitiminde restorana gelip her yere gizli kamera ve mikrofon yerleştireceğiz. Ayrıca restoran sırlarından birkaç kişi de müşteri veya personel kılığında restorana gelecek.
11: Bence ben yeni kasiyer olarak gelmeliyim. Böylece sen yokken personelinin yan dükkandakilerle olan ilişkisini doğrudan görmüş olurum.
2: Personelimin yan dükkanda takılmasıyla para kaybetmem arasında doğrudan bir bağlantı var mı bilmiyorum. Böyle devam ederse restoranı kapatmak zorunda kalacağım.
1: Operasyonu yürütmek için restoranın kilit noktalarına gizli kameralar yerleştirildi. Tüm restoranı ve müşterileri görebilmek için ana yemek alanına iki kamera konuldu. Kasaların yanına da bir kamera. Mutfağa 3 kamera, Dışarıda olanları takip etmek için de ana girişe 3 kamera yerleştirildi. Restoran sırlarından Jordan stajyer kasiyer olarak işe başlayacak. Operasyon.
8: Kontrol odamıza hoş geldin. Nasıl buldun?
2: İşinizi biliyorsunuz.
8: Gördüğün gibi tek bir alanı bile atlamadık. Her yere kamera koyduk. Herhangi bir personelin uygunsuz bir şey yapacak olursa bu asla restoran sırlarının gözünden kaçmaz.
2: Teşekkür ederim.
8: Galiba şu kasiyerin Kelly.
2: Evet, kasiyerimiz Kelly. İşe vaktinde gelir, verimli çalışır. Müşteri ilişkilerinde de çok iyidir.
8: Sörfün yaygın olduğu Hawaii'de insanların işe vaktinde gelmesini sağlamak kesinlikle zor olsa gerek. Yanılıyorsam düzelt ama şu az önce içeri giren diğer kasiyerin Tiffany değil mi?
2: Ta kendisi ve çok geç geldi.
4: Ah, affedersin.
3: Ne haber kuzen? Ne oldu, neyin var?
4: Sana daha sonra anlatırım, önemli bir şey değil.
8: Sanki pek iyi hissetmiyor.
2: Umarım iyi bahanesi vardır, yoksa çok sinirleneceğim.
3: Dün gece ne yaptın?
4: Dün gece dışarıdaydım. Arkadaşlarla biraz dağıttık.
3: Bir pekala. Tamam.
4: Ben bir içeri gidip geleyim.
3: Git bakalım hadi. Hadi git oldum. Git. Tamam hadi.
8: Hastaysan ya da iyi hissetmiyorsan işe gitmezsin. Böylece yapılan işe engel olmazsın.
2: Orada olmadığım için şanslı.
8: Görünen o ki Tiffany'nin akşamdan kalmaya çözümü senin dolabından gazoz alıp içmek. Tiffany masalardan birinin koltuğunda ayakları kaldırıp uzanıyor.
2: Aman tanrım.
8: Belli ki Tiffany bir yere gitmiyor. Operasyonumuza devam edelim.
2: Olur.
5: Ne haber dostum?
3: İyidir.
8: Az önce içeri giren ve üzerinde Moku Surf dükkanı tişörtü olan adamı tanıyor musun?
2: Evet, Derek. Yani dükkanın kasiyeri. İyi çocuktur, düzgün karakterlidir.
8: Hangi dilde konuşuyorlar?
2: Kendilerine ait bir argo dil var. Bu bölgedeki birçok kişi böyle konuşuyor.
8: Birbirlerini anlayabildiklerine sevindim. Çünkü söylediklerinin tek kelimesini anlamadım. Gördün mü? Derek az önce Kelly'ye bir şey verdi. Ne oldu hakkında fikrin var mı?
2: Sörf tahtası cilasını...
8: Normalde müşteriler sipariş verirken mi yoksa yemeği alırken mi ödeme yapıyor?
2: Sipariş verirken ödemeleri gerekiyor.
8: Bana kalırsa ödemeyi az önce verdiği cilayla yapmış olabilir. Görünüşe göre Derek'in Lokomoko siparişi hazır. Parasını verecek mi merak ediyorum.
2: Ben de.
8: Sörf dükkanına kamera yerleştiremedik ama restoranın dışındaki kameramanlarımız sayesinde olan biteni takip edebiliriz. Pekala. Evet, şimdi onu takip et ama çok yaklaşma. Ne konuştukları hakkında bilgin var mı?
2: Orası sörf kiralama dükkanı. Yani Kelly'ye beleşe sörf tahtası kiralıyor olabilir.
8: Derek ödeme yapmadı. Yani kesin olarak söyleyebilirim ki Derek senin restoranında yemeğe para vermiyor. Kelly de sörf tahtası kirasına vermiyor.
2: Ben de bundan korkuyordum.
8: Bakalım teorimizi geliştirebilecek miyiz? Bildiğin gibi restoran sırlarından Jordan birkaç gün önce stajyer kasiyer olarak işe başladı. Onu yan dükkana gönderip Derek'in ağzını aramasını isteyeceğim.
2: İyi fikir.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Net! Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
14: İyi ki doğdun Kahraman.
15: Nice senelere Kahraman.
13: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
16: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
13: Annemin karnı burnumda. Babam o demiş ki...
17: Sen bizi düşünme.
5: kahramanımın istikbali için git.
17: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
5: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
18: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
19: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
20: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
21: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
22: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav.
20: Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
21: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
22: Golf Manav el

0: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den.
1: Hah! Maydanoz.

0: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya,
1: Dardanel'den. Boy boy boy boy boy boy. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Boy boy boy. Domino'sum hoş geldin.
3: Jordan yan dükkana gidip Derek'in ağzını aramanı ve Kelly ile aralarında bir tür takas sistemi olup olmadığını itiraf ettirmeni istiyorum.
4: Merhaba.
5: Merhaba.
4: Adım Jordan, seninki?
5: Adım Derek.
4: Derek.
5: Evet.
4: Kelly ile arkadaşsınız galiba.
5: Kelly ile mi?
4: Yani
5: evet.
4: Restorandaki.
5: Birlikte sörf yaparız, takılırız. Süper adamdır. Orada mı çalışıyorsun?
4: Evet, yeni başladım. Her gün orada mı yiyorsun?
5: Aa, aynen öyle.
4: Sana pahalıya patlıyor olmalı.
5: Aa, yok, kankam sağ olsun bana kıyak yapıyor.
4: Sonra oraya gidecek misin?
5: Evet.
4: Öyle mi? Peki. Tamam, çok memnun oldum. Yakında görüşürüz.
6: Bu evet. Hiç hoş değil.
3: Kelly surf dükkanındakilerle takas yapıyorsa zarar etmen kısmen bu yüzden olabilir. Ama tamamen değil. O kadar zarara uğramak için daha büyük çapta bir şey olması gerek. O yüzden izlemeye devam edelim. Bakalım neler olacak. Oo, bakın kim sonunda uyanmaya karar vermiş.
7: Loco moco istiyorum, kreması bol olsun.
6: Tamamdır.
8: Orada olmadığım için şanslı olduğunu sanabilir ama şu an bunu izliyorum ve zamanı gelince kesinlikle icabına bakacağım.
3: İnanılmaz. Kız resmen çalıştığından daha fazla yan gelip yatıyor.
7: Yemeğim nerede?
6: Geliyor, geliyor. Çatlama. Tamam. Evet, al bakalım.
3: Şirketimi bu yüzden aramadığını biliyorum ama Tiffany hiçbir işe yaramıyor. Burada yeri yok. İşine son vermelisin.
8: Haklısın Charles. Onu kovmalıyız. Şimdi.
7: Jordan. Sos getirir misin?
4: Tabii.
7: Evet. Süpersin. Teşekkür ederim.
8: Tiffany, ne utanmaz çıktın sen böyle.
6: Ben çıkıyorum. Sen kasaya bak, olur mu?
3: Günde kaç kez mola verebiliyor?
8: Alt tarafı 5 saat çalışıyorlar. Mola almaması gerek.
3: Yani restorandan hiç ayrılmamalılar.
8: Yok, bu... bu çok saçma.
3: Bu da yetmezmiş gibi Tiffany de işini yapmayı reddediyor. Çünkü akşamdan kalma.
8: Of.
3: Kelly surf dükkanına gidiyor. Sanırım beleş hizmet alma sırası onda.
6: Hemen döneceğim.
3: Ona para vermediğine bahse girerim. Kelly surf yapmaya gittiğine göre Tiffany sonunda kalkıp çalışacak mı merak ediyorum. Sonuçta kasada duracak kimse yok.
7: Jordan.
4: Efendim.
7: Bana bir iyilik yapar mısın?
4: Ne oldu?
7: Kasaya gidip... şu an ekrana bile bakacak halde değilim. Rica etsen benim yerime geçer misin?
3: İnanılmaz. Tiffany şu an bizim Jordan'dan gerekli eğitimi ve deneyimi olmadığı halde POS cihazını kullanmasını isteyecek. Bu çok saçma. Jordan, POS cihazını kullanmaya hazır olmadığını ve bundan rahatsız olduğunu söyle.
4: POS cihazını nasıl çalıştıracağımı hiç bilmiyorum.
7: Sen de amma işe yaramaz çıktın.
4: Ben mi işe yaramazım?
7: Ah.
3: Jordan, yapmayacağını söyleyip uzaklaş.
4: Kusura bakma ama yapmayacağım.
8: Çok sinir bozucu.
3: Anlaşılan Tiffany nihayet çalışmaya karar verdi. Bir saniye. Hayır, nereye gidiyor? Restorandan çıkıyor. Tiffany nereye gidiyor?
7: Merhaba. Merhaba. Ne haber? Benim yerime kasada durur musun?
5: Ne? Nasıl
7: şu
5: yani?
7: Şu an ekrana bile bakacak halde değilim. Lütfen.
5: Hadi ya. Tamam.
3: Derek hiç senin restoranda çalıştı
8: mı? Hayır.
3: Şaka gibi. Tiffany surf dükkanında çalıştı.

0: çalışan Derek'ten restorana geçip onun yerine kasada durmasını isteyecek.
1: Gel, seni bir arkadaşlarımla tanıştıracağım. Çıkmama yardımcı ol da.
2: Bu kız ne yapıyor böyle?
0: Belli ki Derek'i kasaya koyup çalıştırma yetkisini kendinde görüyor.
1: Şu ekrandaki her şey burada görünüyor zaten. Çok kolay. Halledersin. Kolay gelsin.
0: Çocuğa baksana. Araba farı görmüş geyiğe benziyor.
2: Adamın üstünde üniforma yok. Saçları ise açık. Tam bir felaket. Bu kabul edilir gibi değil.
3: Tamam. Hadi bakalım.
4: Ödeme yapacağım.
3: Hangi masa?
4: 17 numara.
3: Tamam, 17 numara. Hadi bakalım. 17 numara. Aslına bakarsanız yarım saat sonra tekrar gelseniz olur mu acaba?
4: Olur.
0: Şuna bak, adam daha ödemeyi bile alamıyor. Hiç kasa deneyimi
2: aman
0: yok.
2: Aman tanrım.
3: Sonra ödeseniz de olur. Yarım saat sonra tekrar gelebilir misiniz? Sonra gelip ödersiniz.
2: Herkese veresiye verecek olsam iflas ederim.
0: Derek ne kadar kötü olsa da Tiffany'den çok daha iyi iş yaptığını söylemeliyim.
2: Meğer Tiffany'ye tüm gün mola yapsın diye para veriyormuşum. Bu çok saçma.
3: Evet, sırada kim var? Sarımsaklı tavuk mu?
5: Hayır, şu. Şundan istiyorum.
3: Ha, karides. Karides
5: hayır,
3: ve balık.
5: Balık istiyorum, balık.
3: Ha, tamam, sadece balık.
0: Evet, söylemeden tamam. Edemeyeceğim. Restoran bu kadar yoğunken siparişleri alacak daha vasıfsız birini bulamazdın. Şu an tamamen apışıp kalmış durumda. Sıradaki insanlar artıyor ve ne yapacağı konusunda hiçbir fikri yok.
2: Bunun daha önce kaç kez olduğunu çok merak ediyorum. Restoranın birçok müdavimi var. Böyle şeye denk gelirlerse bir daha gelmezler.
0: Görünüşe göre Kelly işe geri dönüyor. Sörf molası sonunda bitmiş.
2: Charles daha fazla izleyemeyeceğim. Belli ki Kelly tüm bu sistemi kendi yararına kullanıyor ve yiyeceklerimi sörf tahtasıyla takas ediyor. Tiffany de tüm mesaisini ayılmaya çalışarak geçiriyor. Bunlar inanılır gibi değil. İnanamıyorum.
0: Son derece haklısın. Tiffany ve Kelly'nin yaptıkları kabul edilemez. İkisini de çağır gelsin. Şu işi birlikte hadi halledelim.
2: İkisi ne kadar terbiyesizmiş. Kelly sörf tahtası kiralamak için beleş yemek veriyor. Tiffany de iş akşamdan kalma halde geliyor. Ona hemen son veriyorum.
6: Ne oluyor?
2: Kelly burada bekle.
6: Hey.
1: Hadi ben kaçtım, sen halledersin.
2: Tiffany dur, benimle geliyorsun. Derek kendi dükkanına döner misin? Beni takip edin. Gelin bakalım. Hadi.
1: Hadi canım. Ne oluyor burada?
0: Tiffany biraz saygılı ol ve gözlüğünü çıkar. Ne olduğunu açıklayayım. Adım Charles Stiles. Restoran Sırları şirketinden geliyorum. Patronunuz şirketimi aradı çünkü işler iyi gittiği halde son birkaç aydır restoranın zarar etmesinden endişelenmiş ve parasının nereye gittiğini merak ediyor. Tüm gün kamera görüntülerini izledikten sonra neden zarar ettiğini öğrenmiş olduk. Yemek karşılığında sörf tahtası kiraladığın kişisel bir takas sistemi geliştirmişsin. Ve Tiffany, sen de bizi tamamen hayrete düşürdün.
2: Kabul edilemez.
0: İşe geç gelmeni, kart basmanı ve ayılmak için uzanıp kestirebilirsin diye Kelly'ye yerine bakmasını söylemeni izledik.
1: Hayır, akşamdan kalma değilim. Arada migrenim tutuyor, sağlık sorunum
0: var. Ve sence
1: var.
0: Bu geçerli bir bahane
1: bence
0: mi?
1: Bence öyle.
0: İşe akşamdan kalma halde gelmen yetmezmiş gibi bir de dereye gidip senin yerine kasada durmasını istedin. Adam sistemi bile bilmiyor. Çünkü o sörf dükkanında çalışıyor.
1: Kelly sörf yapmaya gittiği için ondan
2: rica edemeyim. Sörf molası diye bir şey olmaz. Hangi dünyada yaşıyorsun
6: öğlen
2: sen?
6: Öğlen molasında gitmiştim.
2: Öğlen molası yok ki. Günde sadece 5 saat
6: dostum,
2: çalışıyorsunuz.
6: Dostum, okyanusta 2 metrelik dalgalar var. Ne yapmam gerekiyordu?
2: Çalışman gerekiyordu. Seni bu yüzden işe aldık. Sörf yapasın diye değil. Şu takas olayı ne? Sörf tahtası karşılığında beleş yemek de ne demek oluyor?
6: Ha, dostum.
2: Dostuna başlatma. Benim yiyeceğimi veriyorsun. Ben bu işte ailemi geçindiriyorum. Öyle keyfine göre beleş yemek veremezsin. Bu işletmede böyle bir şey olmaz. Bugün gördüklerimden sonra ikinizle de işim bitti. İkiniz de kovuldunuz.
1: Tekrar ediyorum. Migrenim tutmuştu. Herkesin migreni tutar.
0: Aslına bakarsan durum o kadar da kötü değil. Harika bir restoranın var. Ama yine de birkaç şeyi düzelt. Sörf dükkanının sahibiyle konuş. Orada çalışanların sörf tahtası karşılığında restoranında yemek yiyemeyeceğini açıkla.
2: Charles, teşekkür ediyorum. Siz olmasaydınız bu konuyu asla aydınlığa kavuşturamazdık.
0: Yardımcı olabildiysek ne mutlu.
2: Buraya gelip sorunumu çözdükleri için Charles'a ve gizemli restoranlar ekibine çok teşekkür ederim. Artık eskisi gibi turistleri ve yerleri mutlu edebilirim.
7: Son durum. Kelly ve Tiffany kovulduktan sonra başka bir yerde işe başladılar. Derek, Moku Surf kiralamanın sahibinden fırça yedi ve artık diğer işletmelerin personeliyle takılmıyor. Alan da Shorefire Grill'de işlerin hiç olmadığı kadar iyi olduğunu söylüyor.
8: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
9: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
8: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
9: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
10: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Programımızda bugün restoran sırlarında Hawaii Honolulu'daki Chef Chai'nin sahibi iptal edilen siparişler yüzünden biraz endişeli.
1: Geçen ay boyunca burada değildim ve neredeyse 4000 dolar değerinde iptal siparişler vardı.
0: Garsonu affedilebilir hatalar mı yapıyor?
2: Üzgünüm.
0: Yoksa restoranı dolandırıyor mu?
3: Bekle bir dakika, o para çalıyor.
0: Restoran sırları Chef Chai'ye neler olduğunu göstermek için...
4: Biraz fazla çekip bana biraz nakit verebilir misin acaba?
0: Kredi kartlarının üst limitine ulaşıyor.
1: Aman tanrım.
0: Restoran sahibi olmak kolay değil. Harika yemekleriniz, atmosferiniz ve müşterileriniz olabilir. Ama pervasız çalışanlar...
5: Tam bir pisliksin dostum.
0: Her şeyi mahvedebilir. Tam da burada restoran sırları devreye giriyor. Charles Stiles binlerce restoranın sorunlarını bulup çözmesine yardım etti. Gizli casus olarak takımını yolluyor.
6: Ben Chris, yeni ikmal elemanıyım.
0: Ve restoran sahiplerine onlar yokken neler olduğunu gösteriyor.
7: Benden çalıyordun.
8: Hemen oraya gitmek istiyorum.
2: Bu benim işim.
9: O yemek benim hayatım.
1: Ben Chai Chauvasare, Hawaii Honolulu'daki Chef Chai restoranın sahibi ve baş aşçısıyım. Bu restoranın modern ve çağdaş bir konsepti var. Dekorasyondan yemeklere kadar her şey sofistike ama abartılı değil. Buradaki yemekler Hawaii ve Asya yemek füzyonu tarzında. Ama en önemlisi Fransız ve Asya pişirme tekniklerini birlikte kullanmamız. En sevdiğim yemeklerden biri çıtır kızarmış snapper balığı. Dışı çıtır çıtır, içi ise lezzet dolu. Yemeğe baştan sona bayılacağınıza eminim. Eğer kuzu eti seviyorsanız Moğol tarzı kuzu pirzolamızı denemelisiniz. Müthiş bir yemek. Mükemmel pişmiş kuzu etinin üzerine demi-glace sosu gezdiriyoruz. Bu restoranın yanı sıra da meşgul biriyim. Waikiki'de Chai's in Waikiki adlı bir restoranım daha var. Son zamanlarda restorandan uzakta olduğum için restoranda birçok iptal siparişin olduğunu fark ettim. Normalde müşteriler kötü bir hizmet aldıklarında siparişi iptal ederiz ve müşterinin parasını geri veririz. Normalde buradayken ayda belki de bir kere iptal siparişimiz olur. Ama ben yokken günde 2 veya 3 kere sipariş iptali oluyor ve bu normal değil. Sadece geçen ay iptal edilen siparişler yüzünden 4000 dolardan fazla para kaybettim ve bu böyle devam edemez. Yoksa işimi kaybedeceğim.

0: Merhaba, aloha.
1: Merhaba.
0: Nasılsın?
1: Evet, Charles Stiles, restoran sırları. Bu da George.
0: Merhaba George.
2: Memnun oldum.
0: Şef Çay restoranına hoş geldiniz.
1: Davet için teşekkür ederiz. Burası harika.
0: Restoranı 1,5 yıl önce açtım ve geçen yıl en iyi yeni restoran dalında her ödülü kazandık. Yani şu an işte...
1: Vay canına, sanki her şey yolunda gibi. Peki neden beni aradığını anlat. Sorun ne?
0: Son birkaç ayda restoranda iptal edilen bir sürü sipariş
1: oldu. İptal edilen siparişler derken ne demek istiyorsun?
0: Müşteri yemekten memnun kalmadığında veya hizmetle ilgili bir şikayetleri olduğunda sipariş iptal ediliyor. Geçen ay boyunca burada değildim ve neredeyse $4,000 değerinde iptal siparişler
1: vardı.
0: Vay
1: canına, bu kayda değer bir para miktar. Yani restoranında zorlu bir sorun olduğunu fark ettim.
0: Bana garip gelen kısım iptal siparişlerin çoğunun tek bir garsondan gelmesi. Adı Sara.
1: Bu sorun hakkında onunla konuştun mu?
0: Evet, konuştum ve bana kötü bir müşterinin memnun kalmadığını söylemişti. Kanıtımız da olmadığı için sözüne güvenmek zorundayız.
1: Pekala, görünüşe göre servise çıkan Sara'ya yoğunlaşmalıyız. Ama diğer ekibe de dikkat etmeliyiz çünkü günün sonunda sorunun asıl kaynağını bilmiyorsun.
3: Bu gizli operasyonda restoran sırları alışılmadık sayıda iptal edilen siparişi olan garson Sara'ya konsantre olacaklar.
1: Sana nasıl çalıştığımızı anlatayım. Buraya restoran kapandıktan sonra geleceğiz ve tüm restorana gizli kamera ve mikrofonlar yerleştireceğiz. Ayrıca bir kontrol odası yapacağız. Orada durup tüm gün boyunca restoranında gerçekten neler döndüğünü izleyeceğiz. Ayrıca kılık değiştirmiş restoran sırları çalışanları getireceğiz. Bazıları müşteri gibi davranacak, bazıları
2: yeni
1: da çalışan gibi.
2: Yeni garson olarak sana Sara ve diğer elemanlarının bir çalışan açısından nasıl davrandığını göstereceğim.
1: Günün sonunda cevaplarını alacaksın.
0: Çalışanların benden çalıyorsa bunu öğrenmem gerek.
3: Operasyonu yürütmek için Şef Çay'ın kilit noktalarına gizli kameralar yerleştirildi. Ana yemek bölümüne, restoranın geneline ve müşterilere hakim olmak için 3 kamera konuldu. Bara 3 kamera... ve 2 kamera da mutfağa yerleştirildi. 1 kamera ofise ve dışarıyı gözlemlemek için de 1 kamera da ana girişe yerleştirildi. Restoran sırlarından Jordan eğitimdeki bir garson olacak ve David de müşteri.
1: Kontrol odasına hoş geldin. Ne düşünüyorsun?
0: Vay canına Charles. Bu muhteşem. Restoranımdaki her bir köşeyi görebiliyorum.
1: Sana söylemiştim, her yere kamera ve mikrofon koyacağız. Barı, yemek bölümünü ve servis noktalarını kapsadık. Temelde bir çalışanın ya da müşterinin olabileceği her yere döşedik.
0: Bu muhteşem.
4: İyi akşamlar, nasılsınız?
1: Şuradaki garson Sara mı?
0: Evet, bu yaklaşık 8 aydır burada çalışıyor.
5: Her şey yolunda mı?
2: Harika.
1: Bu garsondan söz et.
0: Matt, çok iyidir.
4: Merhaba, nasıl yardımcı
1: şuradaki
4: olabilirim?
1: Şuradaki genç hanımdan söz
0: o
1: et.
0: O Manny, yeni müdürümüz. Çok sık seyahat ettiğim için yöneticimin benim gibi olmasını ve ona güvenebilmeyi istiyorum.
1: Birazdan restoran sırlarından David'i göndereceğiz. Müşteri gibi davranacak. Böylece Sara'yı sınayabiliriz. Ama öncelikle birkaç güne operasyonun parçası olarak eğitimdeki bir garson olan restoran sırlarından Jordan'a odaklanacağım.
0: İyi fikir.
1: Jordan, ofise geri dönüp yönetici Minnie ile konuş ve ne yapıyor bak.
2: Birkaç gündür burada çalışıyorum ve henüz tuhaf bir şeyle karşılaşmadım. Bütün personel profesyonel görünüyor. Mutfaktan çıkan yemekler de harika. Merhaba Minnie.
4: Merhaba, ne oldu?
2: Hiçbir şey, nasılsın?
4: İyi, iyi.
2: Güzel, ne yapıyorsun?
4: Geçen geceki hesapları topluyorum.
2: Hepsini sen mi yapıyorsun?
4: Yani burada satılan bütün yemekleri listeliyorum. Tamam.
1: Yöneticin için normal prosedür bu mu?
0: Evet, bu bunu her gece yapar.
4: Nasıl yardımcı olabilirim?
2: Geçtiğimiz birkaç gün beni Sara eğitti.
4: Sara mı?
2: Bu kötü mü?
4: Evet, çok sık hata yapıyor. Matt'ten eğitim alman daha iyi olur.
2: Peki.
1: Biraz şaşırdığımı söylemeliyim. Asıl sorunun o olduğunu söyledi.
0: Minnie neden bunu yaptı bilmiyorum. Eğer Sara işinde iyi değilse çalıştırılmamalı.
1: Daha kötüsü yöneticin çalışanları yeni çalışana kötülememeli.
4: Sara'ya bir şey söyleme.
2: Tamam, söylemem. O zaman bugün Matt'le çalışacağım. Sağ ol Minnie. Hoşça kal.
1: Minnie'nin bir diğer çalışanı yeni bir çalışana kötülememesi gerekse de bu Sara'yla ilgili endişeleri destekliyor.
0: Haklısın.
2: Merhaba Matt. Az önce Minnie ile konuştum ve bu akşam beni senin eğiteceğini söyledim.
5: Pekala. Tamam.
1: Jordan Matt ile çalışacak. Bakalım o Sara hakkında ne düşünüyor. Jordan, Matt'e Sara'nın çok hata yapıp yapmadığını sor.
2: Sana bir şey soracağım.
5: Sor bakalım.
2: Minnie bana Sara'nın son günlerde çok hata yaptığından söz etti.
5: Minnie cidden böyle bir şey mi söyledi?
2: Evet.
5: Çok garip. Hayır, genellikle hata yapmaz o.
1: Biraz şaşırdığımı söylemeliyim. Asıl sorunun o olduğunu söyledi.
5: Hep birlikteler. Çok iyi arkadaşlar.
2: Ha, onlar arkadaş mı?
5: Aa, evet, evet.
2: Garipmiş.
1: Biraz daha derine in. Matt'ten başka neler öğrenebileceğine
2: yani
1: bak.
2: Yani burada çalışmadan önce tanışıyorlar.
5: Evet, ben bildiğim bileli birlikte çalışıyorlar. Her neyse, içecekler hazır. Şuradaki masaya götüreceğiz. İkisini de alalım.
1: Minnie ve Sarah'nın önceden başka bir restoranda birlikte çalıştıklarını biliyor muydun?
0: Bilmiyordum.
1: Yani biri yalan söylüyor. Minnie'nin Jordan'a Sarah hakkında dediklerini duydun. Bu daha gizemli bir hal alıyor. İçimden bir ses...
0: Kesinlikle kafam karıştı.
1: Minnie ile ilgili bir sorun olduğunu söylüyor. Bence gecenin geri kalanında dikkatimizi ona ve yaptığı şeylere odaklamalıyız. Ama ilk önce bence Minnie'nin Sarah hakkındaki iddialarının doğru olup olmadığını görmek için garsonun Sarah'ı sınamalıyız. Restoran sırlarından David'i önceden müşteri olarak göndermiştim. Bakalım nasıl hizmet edecek.
0: İyi fikir, bakalım neler yapıyor.
4: Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam nasılsınız?
6: İyi, teşekkür ederim.
4: Şef çaya hoş geldiniz.
1: Peki David, hadi onu sına.
6: Kız arkadaşım vejetaryen.
4: Tamam.
6: Önerebileceğiniz bir şey var mı?
4: Tamam, kesinlikle gökkuşağı salatamızı öneririm. Sebzeli çorbamızı da öneririm.
6: Sebzeli çorba?
4: Yeşil
6: evet.
4: Köri sosuna benziyor.
6: Öyle
4: baharat
6: mi?
4: Seviyorsanız çok lezzetli
6: iyi.
4: Bulursunuz.
6: Ben et yiyorum.
4: Et yiyecekseniz kesinlikle kuzu pirzolamızı
6: tavsiyeni
4: öneririm.
6: Tavsiyeni dinleyeceğim. Hı-hı. O da tamam. Gökkuşağı salatanızdan alacak. Ben de kuzu pirzoladan rica ediyorum.
4: Kuzu pirzolası mı? Tamam. Harika bir seçim. Pişman olmayacaksınız.
6: Peki, teşekkür ederiz.
1: Sarah'ın birçok siparişi iptal oluyor olabilir ama gördüğüm kadarıyla bence bunun onun müşteriye hizmetiyle bir ilgisi yok.
0: Evet, şu ana kadar iyi iş çıkardı.

0: stays, it stays with me.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
6: Sütaş ayran, sütaş ayran. Çiğ köfteyi gördüğün an
7: sütaş ayran
6: gelsin, sütaş ayran.
8: Geçtikçe iyi hissedeceksin.
9: Bellona'na. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
10: Bellona, Bellona.
11: Ha! Maydanoz. Maydanoz.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
5: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
5: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Sera, bana yardım etmen gerekiyor.
3: Hayır. Hayır.
2: Arkanda ben varım Sera.
4: İkisinin arasında bir anlaşmazlık varmış gibi görünüyor ama maalesef bu konuşmanın içinde neler olduğunu anlamamıza yetecek kadar detay yoktu. Ben restoran sırlarından Jordan'ı Sera'ya gönderip neden kavga ettiklerini öğrenmek istiyorum.
5: İyi fikir.
4: Jordan, Sera'nın yanına gidip Minnie ile neden kavga ettiğini öğrenmeni istiyorum.
6: Baksana Sera. Minnie ile tartıştığını gördüm, iyi misin?
3: Aa, ben iyiyim. Sorduğun için teşekkür ederim. Nasıl olduğunu bilirsin, sağ ol, teşekkür ederim. Ben bir tavsiye vereyim. Burada çalışırken ona kesinlikle
6: tamam,
3: güvenli.
6: Tamam, tavsiyen için sağ ol.
4: Sera ve Minnie birbirlerinin arkasından iş çeviriyorlar. Acaba senin para kaybının onların tartışmasıyla bir ilgisi
5: ben
4: var
5: mı? Ben de öğrenmek istiyorum.
3: Pekala.
4: Görünüşe göre restoran sırlarından David hesabı ödemeye hazır. Ama ilk olarak Sera'nın iptal edilen siparişlerin tutarsızlığını fark ettiğin için hadi ona para alma fırsatını verelim.
5: İyi fikir.
4: Restoran sırlarından David'den hesaba fazla para yazdırıp restoranını ATM makinesi olarak kullanmasını isteyeceğim. Böylece kredi kartından nakit para alabilir.
5: Deneyelim.
4: David, Sera'dan hesabına fazladan $100 yazmasını ve sana nakit vermesini iste.
7: Aslında senden bir şey isteyeceğim. Şu anda üzerimde pek nakitim yok ve acelem var. Acaba hesabımıza fazladan $100 yazar mısın? Böylece sonra bana nakit verirsin. Bu mümkün mü?
3: Ben bunu yapabileceğimizi sanmıyorum. Çok üzgünüm.
4: David, ona zahmeti için $20 ver.
7: Zahmetin için sana $20 veririm.
3: Hayır, çok üzgünüm. Bunu yapamayız.
4: $40 vermeye çalış.
7: $40 veririm.
3: Ah, $40. Hayır, gerçekten bunu yapamam. Üzgünüm, bunu
7: peki
3: yapmak içime sinmez. Hayır. Çok
7: sorun
3: teşekkür
7: değil
3: ederim, üzgünüm.
4: Bu iyi haber. Sera bütün gece boyunca tek bir uygunsuz şey bile yapmadı.
5: Gördüklerimden memnunum gerçekten.
7: Peki.
2: İnternet sistemi çöktü. Yani hı-hı, satış noktası çalışmayacak. Hesapları bana getir. Ben elden geçeceğim, tamam mı?
7: Anladım.
2: Hı-hı. Tamam.
4: Bu sık sık olur mu? İnternet kesilir mi?
5: Hayır, hiç olmaz. İnternet burada nadiren çöker.
2: Matt.
7: Efendim?
2: Satış noktası çöktü. Kredi kartlarını kabul etmiyor.
7: Tekrar
2: yani
7: mı?
2: Senden... Evet, sen bana hesapları getir. Ben geçeceğim. Sera, satış noktası çöktü. Kredi kartlarını kabul etmiyor. Hesapları bana getir.
3: Ne yapacağını biliyorum.
2: Sera.
3: Hayır, kabul etmiyorum.
4: Sera internetin çöktüğüne inanmamış gibi görünüyor. Haber onu üzmüş gibi duruyor. Yanılıyor muyum acaba?
2: Biliyor musun, bu tavrından çok sıkıldım.
3: Aynını ben de senin için söyleyebilirim, tamam mı?
4: Sera'nın neden Minnie'ye inanmadığına dair fikrin var mı?
5: Bilmiyorum Charles.
4: Şunu sormak istiyorum. Eğer Minnie internetin çökmesiyle ilgili yalan söylüyorsa neden şu an elden çekmekle uğraşıyor?
5: Ne yapıyor?
4: Hiç mantıklı değil. Jordan, masaların hesaplarını ödemeye hazır olup olmadıklarına bak. Kredi kartlarını al. Satış noktası sisteminden geçir. Çalışıp çalışmadığını öğren.
6: Hazır mı?
3: Evet.
6: Tamam, teşekkür ederim. Charles, kredi kartı sistemi gayet iyi çalışıyor.
4: Eğer internet çökmediyse yöneticin Minnie neden yalan söylüyor?
5: Ben de bunu öğrenmek istiyorum.
4: Minnie'nin bundan bir çıkarı var ama ne olduğunu bilmiyorum. Öğreninceye kadar kameradan izleyeceğiz.
5: İyi fikir.
4: Şuradaki çifti tanıyor musunuz?
5: Hayır, tanımıyorum.
2: Gerçekten çok özür dilerim. İnternetimiz çöktü ve kredi kartı kabul edemiyoruz. Yani sadece nakit kabul edebiliriz.
4: Minnie neden nakit istediğini söylüyor. Ne yapmaya çalışıyor? İçeri gidip kartları elden geçirdiğini gördük.
2: Bir sakıncası var mı?
8: Yanımda ne kadar para var bilmiyorum. Hesap ne kadar geldi?
2: $139 ama bizim hatamız olduğu için %10 indirim yapacağız. Üzerinizde ne kadar var?
5: Manny, ne yapıyorsun?
4: Bunun dolandırıcılık olduğu çok belli bir şey.
8: $89 var. Hepsi bu kadar.
2: $89 mı?
8: Evet, bu kadar var.
2: Yani bu bizim hatamız. Bu yüzden yeterli olur. Ah. Çok teşekkür ederim. Sizi tekrar ağırlamak isteriz.
4: Mini müşterinin nakdini aldı. Bakalım ne yapacak. Ama göreceğimiz şey pek hoşuna gitmeyecek gibi geliyor. Hey arkadaşlar, onu yakından takip etmenizi istiyorum. Bir dakika, parayı az önce cebine attı. Senden para çalıyor.
5: Aman tanrım.
4: İşte kanıt. İptal siparişlerden nakit toplayabilmek için internet çökmüş gibi davranıyor ve kötü hizmet yapılmasını sebep gösteriyor. Kartları kesinlikle elden geçirdi. Bu işle ilgisi olmayan çalışanları böyle kandırıyor. Sera ile tartışmasına bakarsak ikisinin birlikte çalıştığını söyleyebiliriz.
7: Mini.
2: Ne oldu Matt?
7: Masa 24'ün hesabını sen mi aldın?
2: Evet, ben aldım.
7: Aldın mı? Tamam. Bahşişim sende mi?
2: Ne bahşişi? Bahşiş mahşiş.
7: Bana bıraktıkları
2: yoktu.
7: Bahşiş.
2: Bahşiş bırakmadılar.
7: Neden?
2: İptal etmek zorunda kaldım. Hizmetini
7: yani
2: beğenmemişler.
7: Yani bahşiş yok öyle mi?
2: Evet,
7: bahşiş.
5: Şahsaneye kadar izlemek zorundayım.
4: Biliyor musun, kesinlikle haklısın. Sen gidip Sera ve Minnie'yi getir. Birlikte hallederiz bunu.
5: Hemen gidip icablarına bakacağım. Minnie ve Sera'nın bu dolandırıcılığın yanlarına kalabileceğini düşündüklerine inanamıyorum. Bunu sonlandırmalıyım.
7: Bu büyük bir hesaptı. Bahşiş almam gerekiyordu.
6: Tamam, acaba size tatlı önerebilir miyim?
2: Mutfaktan defol git, tamam mı?
5: Hiçbir yere ayrılma. Hemen geri geleceğim, tamam mı? Seninle konuşmam gerek. Mini.
2: Merhaba.
5: Seninle
2: şey.
5: Konuşmam gerek. Hadi
2: ne
5: bu
2: oluyor?
5: Taraftan.
2: Bugün izinli olduğunu sanıyordum. Ne hakkında konuşmak istiyorsun?
5: Beni takip et. Sen de beni takip edin, hadi.
6: Tamam. Nereye gidiyoruz?
2: Birisinin yanında olacak.
5: Göreceksiniz.
4: Kızlar içeri girin.
2: Bunlar da ne?
4: Açıklayayım. Ben Charles Stiles. Restoran sırlarındanım. Şef Çay şirketimi aradı. Çünkü son birkaç ayda çok fazla iptal siparişin olduğunu ve bunun kar zarar hanesini etkilediğini fark etmiş. Sera, bu iptal siparişlerin hepsi senden geliyor. Yani o da bu iptal siparişleri senin sisteme geçtiğini zannetmiş. Ama biz iptal siparişlerinin olduğunu ama bunun sebebinin sen olmadığını gördük. Mini, bu iptal siparişlerin arkasında sen varsın.
2: Bu göründüğü gibi değil.
5: Peki Sara, doğruyu söyle.
6: Tamam, gerçek şu. Mine'nin benim müşteri kodumun altından sipariş iptal etmesine izin verdim. Bir süre bana yardım etti. Daha uygun mesailer verdi. Üzgünüm.
2: Tam bir yalancısın.
6: Hayır değilim.
5: Yeter.
2: Ben asla böyle bir şey yapmam.
5: Kameralar yalan söylemez.
4: Bu sahtekarlığınız bugüne kadar gayet yolunda gidiyordu. Ama Sara artık bunun parçası olmak istemedi.
2: Bu düpedüz yalan.
4: Tamam. Tahtadaki Jordan'ı tanıdınız mı? O restoran sırlarının gizli çalışanı, benim için çalışıyor. Bütün garsonlara internetin çöktüğünü söylediğinde kredi kart makinesine gitti ve bir müşterinin kartını getirdi.
2: O para bende durmayacaktı. Kasanın yakınında olmadığım için cebime attım.
5: İkiniz de beni hayal kırıklığına uğrattınız. Size ailemmişsiniz gibi davrandım ve bana ihanet ettiniz. Restoranımda olmayı hak etmiyorsunuz. Hawaii'de olmayı bile hak etmiyorsunuz. İkiniz de kovuldunuz. Polisi aramadan defolun gidin. Çıkın.
6: Minnie'nin beni bu işe dahil etmesine izin verdiğime inanamıyorum. Ona hiç güvenmemeliydim. Sonuçlarına katlanmak zorundayım.
4: Bugün senin için zor bir gün, farkındayım ama iyi haberler de var. Harika bir restoranın var ve gördüğüm kadarıyla memnun müşterilerin...
5: Tekrar teşekkür ederim. Umarım bir dahaki sefere seni müşterim olarak görürüm. Ajan olarak değil. Çalsa ve restoran sırlarına gelip bu sırrı çözdükleri için teşekkür ediyorum. Şimdi en iyi yaptığım şey, müşterilerimi memnun etmeye geri dönebilirim.
9: Kovulduktan sonra Minnie ve Sara'nın arkadaşlıkları da sonlandı. Minnie'nin yerine yeni bir yönetici geldi. Ve Şef Çay'ı iptal edilenlerin artık sorun olmadığını söylemekten çok memnun.
10: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
11: Arabanı arabam.com'a değerinde Trinksat. Bu otel harika.
12: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
13: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34 lira yerine 29 lira. Bim, bim, bim, kalbimle
16: benim, bim, bim. Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
17: Sarı kola!
18: Fanta sarı kola canım o.
16: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
19: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
20: Milo Çek, Milo C, Milo Puf, Milo Puf Puf.
21: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
20: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
22: Ama ne otel?
13: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
22: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın. Gerçekten mi? Kanıtla. Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
22: Favori sitendekini bile.
13: Aynı otel. Yarı fiyatına.
22: Trivago'ya bakmamış.
13: Trivago'ya bakmadım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
23: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
24: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.

0: Burada kaldığımız sürece hava 38 derece olacak.
1: Çok sıcak.
2: Rainey'ler Sierra Nevada tepelerinde kurulu bir çiftliğe gidiyor. Vahşi doğa bağımlıları için bir cennet olan bu bölge, inişli çıkışlı tepeler, meşe ormanları ve yabani çiçek çayırları sunuyor. Güneşli iklim uzun bir tarım sezonuna imkan veriyor. Ancak bu yılki rekor yağışların peşine gelen aşırı sıcaklar ve kuraklık, Kaliforniya tarihinin en büyük yangınlarının kıvılcımını çakarak doğa severleri felç etti, vahşi hayvanları çiftlik hayvanlarını avlamaya zorladı ve geyikler bahçelere dadandı. Lytle Hales ailesi de kendisini bu dengesiz karışımın ortasında direnmekte zorlanırken buldu.
3: Merhaba, benim adım Stephania Hayes.
4: Ben John Lytle. Kuzey Kaliforniya'da 120 dönümlük çiftliğimizde yaşıyoruz.
3: Bu çiftlik başarmaya çalıştığım en anlamlı şeylerden bir tanesi.
4: Bu çiftliğe ilk baktığımızda ilk görüşte aşık olduk. Boş bir arazi, meşe ağaçları, otlar ve bir kuyu vardı sadece, o kadar. Bir yıl karavanda yaşarız ve sonra bir evimiz olur diye düşündük. 8 yıl geçti ama öyle olmadı. Bunun önemli bir kısmı inşaatın büyük bir bölümünde çuvallamamız ve sonra yeniden yapmamız oldu. Her hatayla beraber seneler süren bir ilerleme boşa gitmiş oldu. Su tedariğimiz için sürekli endişe içindeyiz.
3: Güneş bitkilere hiç acımıyor. Kuraklık bazen birkaç yıl sürebiliyor. Çok korkutucu bir şey bu.
4: Kendimiz için sebze yetiştirme konusunda çok kısıtlı başarılar kazandık.
2: Çiftimiz kararlı olmasına rağmen ilerlemeyi durduran bir dizi sıkıntılar yaşadı. Ama çiftliği gerçekten felç eden şey sinsi ve büyüyen bir tehdit oldu.
3: Yangın burada bir yaşam biçimi.
4: Yangın çıkacak mı meselesinden ziyade ne zaman çıkacak meselesi.
5: Çocuklar bu çiftliğe çok şey bağladılar, umutlarını, hayallerini ve bütün paralarını.
3: Herhalde ben 3 senedir kırılma noktasının eşiğindeyim. Etrafa bakarsanız şu an her şeyden birazcık oluyor ama hiçbir şey bitmiyor. Çok stresli bir durum bu. Pes etmeyi düşünemem bile ama nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyoruz.
4: Yardımınız gerekiyor.
1: Merhaba.
4: Merhaba.
3: Günaydın, hoş geldiniz. Ben Stephania, memnun oldum.
1: Marty Rainey.
3: Evet.
4: Ben John.
1: Bunlar kim peki?
6: Ben John'un babasıyım.
1: Senin baban mı?
4: Evet, evet, babam.
1: Ve
5: Irene.
1: Irene, hangi akla hizmetle bir dağ başında yaşıyorsunuz, söyler misiniz?
4: Bu araziye aşık olduk. Bizim için çok güzel. Ben buralarda büyüdüm ve bu güzellik bizi hep kendine çekti.
1: Ne zamandır bu arazinin sahibisiniz?
4: 8 senedir buradayız.
1: 8 sene. Evet, çok hoş görünüyorum. Burada mı yaşıyorsunuz?
3: Hayır.
4: Çok isterdik ama hayır.
1: Nerede yaşıyorsunuz?
3: Karavanla pompa evi dediğimiz yerin arasında.
1: Eve taşınmanız yakın mı? Biz buradayken taşınacak mısınız? Ne kadar var?
4: Tıkandık.
3: Evet. Çok yakın ama çok uzak olduğumuz durumlardan bir tanesi. Taşınmak yani.
4: Beş beşe engellere takıldık.
1: Odadaki fili konuşalım. Bu 120 dönüm arazi yangına hazır mı?
4: Kesinlikle değil.
1: Neden? 8 yıl.
4: Her türlü yapıyı inşa ettik ama her şeyi yangına dayanıklı yapmayı beceremedik. Baş edemeyeceğimiz kadar ağır geldi.
0: Daha önce Kaliforniya'daki başka çiftliklerde orman yangınlarıyla baş ettik. Her şey yanıp kül olmuş, her şey.
1: Eviniz neredeydi?
7: Tam burada.
1: Evet.
7: Tam burada, salonumuza park ettiniz.
0: Hiçbir şey kalmamış.
7: Kalmadı.
0: Biz o yıkımı ve o ciddiyeti yakinen biliyoruz. Bunu birinci elden yaşadık. O yüzden yangın korumasının önemini fark edin. Siz çocuklarınızın burada yaşamasına ne diyorsunuz peki?
6: Açıkçası yardıma ihtiyaçları var.
0: Evet.
6: Çok sorun yaşadılar.
3: Bulunduğumuz yeri itiraf etmeye biraz utanıyoruz. Bence gerçekten harika bir zamanda buraya geldiniz. İnsan yardıma ihtiyacı olduğunu biraz zor itiraf ediyor.
8: Bütün dünyanın Japon arabaları olan tutkusunun kaynağıyla tanışın. 1972 model Datsun 510 çok iyi çalışıyor. Bir zamanlar Kuzey Amerika'nın en çok satan ithal arabası olan 510S, günümüzde proje arabası ve hafta sonu yarışlarının en çok aranan arabalarından biri olarak dikkat çekiyor. İnsanlar bunu istiyor. 1972 model iki kapılıyı bulmak oldukça zor ama bu araba darmadağın.
9: Bu korkunç.
8: Evet biliyorum, harika değil mi? Ve yarıştan ilham alan rengi neredeyse kaçmama neden oluyordu. Kim arabaya böyle bir şey yapar gerçekten anlayamıyorum. Büyük risklerin ödülü de bir o kadar büyüktür ama Ant ve benim uzun zamandır ihmal edilmiş bu arabayı 21. yüzyıla taşıyabilmek için bir zaman makinesine ihtiyacımız olacak.
9: Neden şu arabayı dışarı çıkarıp bir Datsun çiftliğinden daha güzelini almıyorsun? Sonra yine dönersin.
8: O zaman hiç eğlenceli olmazdı. Ama bu sabah bir çiftçiyle buluşmaya gidiyorum. Ama kendisi tarım veya hayvan çiftçisi değil, bir araba çiftçisi. Ve içi Datsun 510'larla dolu olan bir çiftliği var. Kendisi bir Datsun çiftçisi. Ve onunla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Bakalım ne olacak. İsmi James ve elinde uzun zamandır aradığım iki kapılı bir Datsun 510 var. Artık bu modeli bulmak gerçekten zor. Benim gibi bu arabanın peşinde koşanların en büyük sorunu arabanın çok sağlam olması. Bu yüzden insanlar kolay kolay ellerinden çıkarmıyorlar. Arabanın bugünkü piyasada çok iyi bir yeri var. Bulması gerçekten çok zor. Çok aranıyor. Üzerinde çalışması kolay ve aynı zamanda düşük maliyetli bir araba. Yaptığım araştırmalarda en yüksek fiyatın 40 bin dolar olduğunu gördüm. Ve ortalama fiyatı ise yaklaşık 20 bin dolar civarında. Ve 20 bin dolar onca yolu gidip arabayı bizzat görmeye bence değer. İşte bu çok güzel. Sanırım doğru yerdeyim. Bu adamın elinde çok iyi arabalar var. James, nasılsın?
10: İyi, sen nasılsın?
8: Teşekkür ederim. Arazinde biraz dolaşıyordum da. Sanırım gerçek bir hastalığım var.
10: Evet, ben bir bağımlıyım.
8: Kaç tane araban var?
10: Şu an yaklaşık 21-22 tane.
8: Vay canına. Pekala, buraya gelmemin nedeni hemen arkamda duruyor. Ama arkamı dönmeye korkuyorum çünkü yürürken bir anlığına olsa da görmüştüm. Tüm yolu işte bu arabayı görmek için geldim.
10: Tamam.
8: Tanrım. Pekala, tetanoz aşılarım tamam, o yüzden arabaya bakabiliriz. Önce kaputu açabilir miyiz?
10: Tamam.
8: Altında göreceğim şey beni çok korkutuyor. Berbat durumda olduğuna hiç şüphem yok. Şimdi beni şaşırttın.
10: Fena sayılmaz değil mi?
8: Vay canına, hiç fena sayılmaz. Bana biraz anlatır mısın?
10: Arabanın motoru L16 ve tamamen orijinal 1.6 litre. Başlığı ve egzozu yenilendi. Weber karbüratörü var. Çok rahat çalışıyor ve kullanması da çok kolay.
8: Tamam, şimdi yüzüm gülmeye başladı işte. Açık konuşacağım.
10: Harika.
8: Neredeyse kaçacaktım. Bir dakika. Bu taraftaki kanat, diğer taraftaki kanat da aynı değil sanırım. Ne dersin? Şuraya bakalım.
10: Evet, bu çamurluktaki gündüz lambası ve bu da gece lambası. Buradaki trafik kurallarına göre daha büyük bir şey kullanmak zorundasın.
8: Yani biri değiştirdi öyle mi?
10: Evet.
8: Bu gerçekten çok kötü. Fırçayla mı boyanmış?
10: Hayır, sprey boya.
8: Evet, sprey boya olduğu belli oluyor.
10: Evet.
8: Berbat.
10: Çok sağlam.
8: Bu araba evet çok sağlam ama sanırım şurada bir yerde kesinlikle macun var.
10: Evet, orada bir şey var, evet.
8: Evet, aşağıda.
10: Evet.
8: Bir çeşit dolgu kullanılmış. Neredeyse hiç pas yok ve iki kapılı. Bakalım.
10: Evet.
8: Evet. Hiç fena görünmüyor.
10: Kesinlikle.
8: Evet, çok güzel. Tatmin edici. Tanrım, şimdiye kadar hiç bu kadar berbat bir araba içi görmemiştim. Arkadaki döşemelere baksana. Vay canına.
10: Hepsi tam.
8: Evet. Ve şaşırtıcı bir şekilde bozulmamış. Bu küçük arabaların ne kadar popüler olduğunu biliyorum. Ve senin de onlarla dolu bir çiftliğin var. Çünkü insanlar bunu istiyor. Küçük Datsun 510'lara bayılıyorlar. Ve eğer hemen şimdi bu piyasaya girmezsem bir daha hiç girebileceğimi sanmıyorum. Ama bir test sürüşüne çıkarıp performansını görmek istiyorum.
10: Tamam.
8: Sana uyar mı?
10: Tabii. Uyar.
8: Harika.
10: Anahtarlar burada. Çalıştırmak ister misin?
8: Tamam. Evet, beni başından atmak için sabırsızlanıyorsun değil mi?
10: Keyfini çıkar.
8: Datsun 510. Bunlardan birinin direksiyonuna geçmeyeli çok uzun zaman olmuştu. Şimdiden arabanın dengeli ve hassas olduğunu söyleyebilirim. Her ne kadar dıştan ve içten berbat görünse de kesinlikle çekici bir araba. Ve motorda çalışıyor gibi görünüyor. Hiç fena sayılmaz. Çok iyi gidiyor. Şimdilik sorun yok. Gayet sorunsuz ve iyi çalışıyor. Ve yapması gerekeni yapıyor. Birden arabanın tüm çirkinliğini kaybolmuş gibi hissediyorum. Ama çok kötü durumda olan bir özelliği dikkatimi çekti. Vites kutusu. Çok gevşek ve yavaş. Kendimi sanki bir kase çorba karıştırıyormuş gibi hissediyorum. Çok ilginç. Bunu birazdan anlayacağım. Bu arabanın her bir parçası ilgi istiyor. Kabloları bile doğru düzgün çalışmıyormuş gibi geliyor. Farların çalışmadığına emin gibiyim. Göstergeler yanmıyor, fan çalışmıyor ama yine de arabanın yapısal bütünlüğü gayet yerinde. Sadece kurtarılmaya ihtiyacı var. Ben de onu kurtaracağım. Bilmiyorum, bu arabadan giderek daha da fazla etkileniyorum. James, Datsun'ları çok iyi tanıyor ve bir sürü insanın bu arabaya sahip olmak için çıldırdığını biliyor. Bence arabaya $6,500 istemesinin nedeni de bu. Yani yaklaşık 5000 sterlin. Bu para çok fazla. O yüzden geri dönüp onunla pazarlık yapacağım. Bana şans dileyin. Bakalım bu ufaklığı biraz daha ucuza satın alabilecek miyim?
10: Beğendin mi?
8: Sanırım iyi bir duşa ihtiyacım var. Beğendin mi? Aslına bakarsan arabada sevdiğim bir şey bulmakta epey zorlanıyorum.
10: Güzel bir araba.
8: Bunu neden yaptığımı bile bilmiyorum. Ama bir deneyelim bakalım. Evet, deneyelim. Tamam. Hadi bakalım.
10: Tamam, pekala, deneyelim.
8: 4000'e ne dersin?
10: Yani...
8: Bence bu araba için $4000 önermek şimdiye kadar yaptığım en aptalca şeylerden biri olabilir. Evet.
10: Ama bir de şöyle düşün. Dönemine uygun 1972 model bir iki kapılı Datsun 510. Hiçbir eksiği yok. Ve elimde fazladan parça da var. Sana verebilirim. Belki yaparken ihtiyacın olabilir. Ne dersin? Olabilir mi?
8: İşte bu çok şey fark ettirir.
10: Bağlantılarım da var.
8: $4,500.
10: 5000 ver, senin olsun. Hadi ama babalık. Evet.
8: Sadece bana babalık dediğin için kabul ediyorum. Kendime bir Datsun 510 aldım. Gerçi garaja bu arabayla girince ortağım ne diyecek hiç bilmiyorum. Sanırım beni öldürecek. Bunu göreceğiz birazdan.
10: Ne diyebilirim ki?
8: Ben ne yaptım böyle?

0: be.
1: Ha?
2: Bu bir Datsun 512.
1: Evet,
2: bu güzel
1: fena
2: bir şey.
1: Değil.
2: İki kapılı, bu da güzel.
1: Çok güzel.
2: Ama aman tanrım, bu korkunç.

0: Ciddiyim, şuna baksana, çok kötü.
1: Tamam, önce boyadan başlıyorum.
0: Evet.
1: Sanırım burada Trans-Am'a bir gönderme
0: evet,
1: yapmışlar.
0: Evet, 70'lerde çok popüler olan Trans-Am yarış arabasına gönderme yapmışlar. Ayrıca 510 kullananlar arasında bu boya çok popülerdi.
1: Nasıl yani, arabayı çocuklarına fırça ve boya kalemiyle boyamalarına
0: evet,
1: mı izin veriyordu?
0: Gerçekten de öyle görünüyor değil mi? Bir arabayı gerçekten mahvetmiş ama endişelenmene gerek yok. Hepsini toplayacağız.
1: Yani buradan bile arka kanadın dolguya ihtiyacı olduğunu görebiliyorum. Şu hale bak.
0: Evet. Ama iyi haber şu ki arabayla birlikte yeni parçalar da aldım ve bunlardan biri de arka kanattı.
1: Adamın elinde başka 510'lar mı vardı?
0: Bir sürü 510'u vardı.
1: Tamam o
0: evet.
1: Zaman neden hemen arabayı buradan çıkarıp Datsun çiftliğine geri dönmüyorsun? Daha iyisini alıp geri dönebilirsin.
0: Bu hiç eğlenceli olmazdı. Şu ön kanatlara baksana. Şuna bak. Şimdi diğer tarafa bak. He?
1: Anladım. Birbirinden farklı görünüyor. Herhalde kaza geçirdikten sonra biri onları değiştirmiş olmalı.
0: Ben de öyle düşünmüştüm. Önde farklı yıldan kalma bir kanat var ki bu bizim araba uzmanlarına göre...
1: Hadi aç şunu.
0: Tabii evet. Aç arabanın bakalım. Büyük bir kaza geçirdiği anlamına geliyor. Arabanın sürprizi de burada zaten. Hazır mısın? He?
1: İşte bu çok iyi.
0: Çok iyi değil mi?
1: Gerçekten
0: orijinal
1: çok iyi.
0: Firewall, orijinal çarpma paneli, iç kanatlara dokunulmamış. Kaputun altındaki her şey gerçekten güzel.
1: Motor bölümü çok iyi görünüyor.
0: Geçmişte sana içi berbat olan birçok araba getirdiğimi biliyorum ama unutma. Arabanın içi sadece birkaç halı, krips, kemer, vida ve döşemeden ibarettir. Ve bu da bizim Datsun 510'umuzun içi. Hadi ama o kadar da kötü değil. Hadi otursana. Bak ne diyeceğim ben. Sana mümkün olduğunca yardım etmeye çalışacağım. Çünkü bu arabanın içinde kesinlikle yardıma ihtiyacın olacak.
1: En azından 5 hızlı.
0: Aslına bakarsan değil. 5 hızlı vites topuzu, 4 hızlı vites kutusunun içine yerleştirilmiş ve bu berbat durumda. Şu vitesi tutsana. Dişliler orada bir yerde.
1: Pekala,
0: ama
1: eğer
0: bulmak çok zor.
1: Vites kutunu halledeceksek bari 5 hızlı
0: değiştirelim
1: yapalım.
0: Değiştirelim mi?
1: Evet.
0: Tamam. Kesinlikle katılıyorum. Bu arada kokpitteki göstergelerin bazıları çalışmıyor ama onun dışında hiç fena sayılmaz değil mi? Hadi arkaya bakınca farların ağzını sulandıracağına adım gibi eminim. Hepsi orijinal. Arka tampon da tamamen hasarsız. Bence bu şeklini korumalıyız. Buna sadece 5000 dolar verdim. 3500 sterlin.
1: Bu arabaya 5000 dolar mı verdin?
0: Evet. Eğer toparlarsak, biraz güzelleştirirsek en az 13-14 bin dolara satabiliriz. Şu anda bu piyasaya girmek zorundayız. Bu arabalar çok tutuluyor. Hadi içeri alalım. Çok eğleneceğiz.
1: Eski arabaların en büyük sorunu zamanla kaportada ciddi sorunların ortaya çıkmasıdır. Bu sorun bizim arabamızda çok daha belirgin. Çünkü berbat bir boya işi var ama boyayı planlamadan önce en kötü kısmından başlamak istiyorum. Arka kanat. Ben ve arka kanat arasında sadece birkaç parça duruyor. O yüzden arabayı yukarı kaldırdıktan sonra egzozu ve arka tamponu çıkarıyorum. Savaşabilir ama asla kazanamaz. Aynı zamanda gösterge ışığı ve şoför bölümündeki arka farı da çıkarıyorum. Mark beni bu panelin dolguyla dolu olduğuyla ilgili zaten uyarmıştı. Ama aslında bunu açıkça görebiliyorum zaten. Biraz deneyim kazanınca sesinden zaten anlayabiliyorsunuz ve burada metalin sesi gayet iyi çınlıyor. Ama aşağı doğru ilerledikçe ses değişiyor. Daha yoğun bir hale geliyor. Şimdi boyayı ve dolguyu çıkarıp ardından altında neler olduğuna bakmam gerekiyor.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Dürümlemek. Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
8: Türkiye'nin dürümü. Bibes'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri.
9: Tamamı yeşil. Ayrıntılar.
8: Rives Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break her an.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
6: Mike gıcır gıcır 5000 Amerikan dolarını berbat bir 1972 model iki kapılı Datsun 510 için harcadı. Arabayı kurtarmak ve ona fazlasıyla ihtiyaç duyduğu ilgiyi vermek istiyor. Ama henüz neleri değiştirmem gerektiğini düşünmeden önce arabayı iyileştirmeye odaklanmak gerekiyor. Yani kaportadaki bazı sorunları düzeltmem gerek. Arka kanattaki tüm boyayı ve dolguyu çıkarıp zımparaladım. Boyayı kaldırdığım için panelin tam olarak ne durumda olduğunu görebiliyorum ve evet, gerçekten de kötü görünüyor ama geri kalanı gayet sağlam. Mike bana yedek bir panel verdi ve panelin altından küçük bir parça kesip en kötü kısmını değiştirebilirim. Ama en büyük endişem panelin ortasının çok zayıf olması. Kaynakla çalışmaya başlar başlamaz ısı yüzünden yamulacaktır. Yukarıda bir kalıp çizgisi var. Panel burada katlanıyor ve paneli güçlendiriyor. O yüzden çizginin hemen altından keseceğim. Yukarıdaki paslanmış kemerin bir kısmını da alıp bu paneli tamamen değiştireceğim. Elimdeki bu bantla keseceğim yerleri işaretleyeceğim. Pekala, bakalım. Böylece panelin katlandığı yerin tam altından kestiğime emin olacağım. Gereken ölçüleri aldıktan sonra eski paneli kesip pürüzlü kenarları düzeltiyorum. Ardından Mike'ın satıcıdan aldığı panele geçiyorum. Zımparayla yüzeyi hazırladıktan sonra ihtiyacım olan parçayı kesmek için gerekli ölçümleri yapıp işaretliyorum. Her zaman başlarken 4-5 santim mesafe bırakırım çünkü metal eklemektense kesmek çok daha kolaydır. Aynı zamanda yeni paneli kestiğim deliğe tutarak sürekli kontrol ediyorum. Bu bir çeşit puzzle gibi. Tüm parçaların birbirine uyması gerekiyor. Pekala, sanırım şimdi oldu. Şimdi iyice yerine oturtacağım. Arka paneli hizalayacağım. Yerinde durması için de şunu takacağım. Bakalım ön köşe nasılmış. Pekala, çok iyi görünüyor. Evet, gerçekten iyi görünüyor. Şimdi katlayacağım ve keseceğim. Yeri bilmek için üst köşeyi işaretleyeceğim. Çizginin üzerinde bilerek bir santimlik mesafe bırakmak istiyorum. O yüzden bir santimlik bant kullanacağım. Ve çizgi boyunca yapıştırıyorum. Şimdi de bandın üstünü işaretleyeceğim. Böylece iki panelin birleştiği yerde bir santimlik bir kesme alanım olacak. Bir santimlik mesafe bırakmanın nedeni paneli katlayacak olmam. Ve bunu çizginin üzerinde bilerek bir santimlik mesafe bırakmak istiyorum. O yüzden bir santimlik bant kullanacağım. Ve çizgi boyunca yapıştırıyorum. Şimdi de bandın üstünü işaretleyeceğim. Böylece iki panelin birleştiği yerde bir santimlik bir kesme alanım olacak. Bir santimlik mesafe bırak.

Paneli katladığım için küt kaynağının önüne geçiyorum. Ve aynı zamanda yanma riskini minimuma düşürmüş oluyorum. Yeni paneli takmak için neredeyse hazırım. Ancak önemli olan panellerin birbirine mükemmel bir şekilde uymaları.

Paneli iki penseyle yerine yerleştirdim. Biri sağda, biri de solda duruyor. Şimdi bu iki parçayı birleştirmem gerek ve yaparken bunu kullanacağım. Buna panel pimi deniyor. Gördünüz değil mi? Ve aslında perçin görevi görüyor. Pensenin içine yerleştiriyorsunuz, itip açıyorsunuz ve ortaya iki küçük uç çıkıyor. Bu uçlar içeri girerken genişliyorlar. Ve hemen ucundaki kanca sayesinde arka paneli kavrayıp iki paneli birleştirecek. Bu parça gerçekten çok iyi çünkü perçinden farklı olarak deliklenmeniz gerekmiyor. Kaporta işi için ideal. İki panel birbirine uyduktan sonra yeni paneli yerine yerleştiriyorum. Panel pimlerini çıkarıyorum ve yeni paneli gövdeye kaynakla yerleştiriyorum. Son olarak kaynak yaptığım yerleri zımparayla düzeltiyorum.

Panelin son halinden çok memnunum. Harika görünüyor. Boyaya gitmeden önce biraz hazırlanması gerekecek ama kaportanın en büyük işi bitti diyebilirim. Şimdi öndeki küçük parçayı halletmem gerek. Küçük parça derken ön kanattaki tuhaf boyutlardaki göstergeleri kastediyordum. Her nedense bu taraf daha küçük ve sanki sonradan kesilmiş gibi görünüyor. Ama diğer kanatta daha büyük delikler var. O yüzden bir parça çelik alıp içine yerleştireceğim. Düzelteceğim. Diğer parçanın şablonunu aldıktan sonra şekli bu tarafa aktaracağım. Ve yeni bir delik açıp iki tarafın da eşitlenmesini sağlayacağım. Ama önce boyayı kazımam gerekiyor. İşte bu yüzden klasik arabalar üzerinde çalışmaya bayılıyorum. Çünkü her zaman gösterecek bir şeyleri oluyor. Ve bu araba gösterge ışığının aslında orada olduğunu ve her nedense bir önceki sahibinin buraya bir delik açmaya karar verdiğini ortaya çıkardı. Bu bana çok zaman kazandıracak. Çünkü artık şablon çıkarmama gerek yok. Gösterge ışığının tam olarak nereye girmesi gerektiğini biliyorum. Kaynaklanmış yamayı açılı zımparayla ortaya çıkarıyorum. Ardından keseceğim, köşeleri delik deliyorum. Metali biraz düzelttikten sonra eski deliği halledebilirim. Garajda her zaman bir parça metal oluyor ve bu deliği doldurmak için çok işime yarayacak. Şimdi yerine yerleştiriyorum. Hadi bakalım, buraya gel. Bölgeyi işaretledikten sonra bir parça metal kesiyorum. Mıknatısla yerine yerleştiriyorum ve ardından kaynakla sağlamlaştırıyorum. Ve bir kez daha kaynakları düzeltmek için zımpara kullanıyorum. Arabada yapılması gereken tüm metal işleri bitti ve gerçekten de çok güzel oldu. Son halinden memnunum. Ama gösterge ışığı içinde gizli olduğu için de çok şanslıyım. Bana epey zaman kazandırdı. Şimdi arabanın geri kalan parçalarını söküp boyaya hazır hale getireceğim. Transam görünüşünü anlayabiliyorum. Çoğu insan arabalarını yarış arabasına benzetmek istiyor. Ve yarış arabasında boyanın kalitesi aslında o kadar da önemli değildir. Mükemmel olması gerekmez. Biraz sorunlu olsa da bu pek de önemli değildir. Mesela bunun gibi. Ama biz bir yarış arabası yapmıyoruz. Arabayı bu haliyle boyaya sokamam. Tüm döşemeleri çıkarmam gerekiyor. Öncelikle kaputun önündeki bu parçayla başlıyorum. Ardından ızgara ve sonra farların çevresindeki döşemeleri çıkarıyorum. Onu hallettikten sonra farları çıkarıyorum. Sırada ön tampon ve ön kanattaki amblemler var. Ardından silecekler ve bonenin üzerindeki ızgara geliyor. Birazdan çok toz çıkaracağım, o yüzden bilerek ön camı çıkarmadım. Tozun içeri girmemesi için yanlardaki camları da kapatacağım.

0: Neyse ki arabayı tamamen sökmek zorunda kalmadım. Bizim parayla eski boyanın üzerinden geçip yeni astarın yüzeye yapışması için temizleyebilirim. Bu Datsun'u boyaya hazırlamanın çok daha hızlı ve verimli bir yolu. İki saat sonra araba boyaya tamamen hazır olacak. Su ısıtıcısını açmanın zamanı geldi.
1: Kent bana bir görev verdi. Datsun 510'dan çıkardığı gösterge panelini verdi ve biraz işi olduğunu biliyorum ama internette araştırma yaparken arabaya koyabileceğimiz bir şey daha buldum. Bu bir takometre. Çok ucuzdu. Peki neden ucuzdu biliyor musunuz? Çünkü bozuk ve çalışmıyor. Ama Gary adında bir arkadaşım var ve kendisi gerçek bir dahidir. Her şeyi tamir edebilir. Ve ben bunu da tamir edebileceğini umuyorum. Hey Gary, nasılsın?
2: Merhaba Ed.
1: Seni görmek güzel. Pekala, bu bir Datsun 510 gösterge paneli.
2: Evet.
1: Sana bahsetmiştim. Biraz evet. Yardıma ihtiyacı var. Ve bu da bir yedek parça veya bir seçenek diyebiliriz. Bir takometre.
2: Evet.
1: Evet, öyle yapabilir misin?
2: Evet, buraya giriyor. Evet, tabii ki.
1: Ben de bakabilir miyim?
2: Kesinlikle. Bu bir takometre test makinesi.
1: Tamam.
2: İçinde arabadaki ateşleme sistemine benzeyen bir sistem var. İçindeki açıp kapanan küçük distribütör takometreye sinyal gönderiyor.
1: Eski teknoloji ama işe yarıyor.
2: Kesinlikle işe yarıyor, evet.
1: Peki hala bağlandığında işe yarayacak mı?
2: Takometrenin çalışıp çalışmadığını gösterecek, evet.
1: Takometre test makinesi çok amaçlı bir kalibrasyon makinesine bağlı. Bu makine motordan gelen elektrik sinyallerini harekete geçiriyor.
2: Şimdi kontağı açtığımızda hareket etmesi gerek.
1: Hiçbir şey yok, sıfır.
2: Evet, çalışmıyor. O yüzden söküp içine bakmam gerek.
1: Bunu da test edebiliyor muyuz?
2: Evet.
1: Geri hız göstergesini test etmek için paneli doğrudan kalibrasyon makinesine bağlıyor.
2: Burada 1000 RPM gösteriyor, yani saatte 95 kilometre.
1: Ve biz de tam olarak saatte 95 kilometre yapıyoruz.
2: O halde bu gösterge çalışıyor.
1: Harika.
2: Giderek yükseliyor.
1: Emin ol, bu araba daha önce hiç bu kadar hızlanmamıştır. Hazır başlamışken Gary aynı zamanda benzin ve ısı göstergelerini de kontrol edebilir. Hepsi tamam o zaman, değil mi?
2: Evet, mükemmel.
1: Gösterge paneli tamam çalışıyor. Doğru. Sadece temizlememiz gerekecek. Güzel. Gary bir büyüteç yardımıyla bozuk takometrenin içindeki kablolara yakından bakıyor.
2: Sanırım çok iyi lehimlenmemiş çünkü çıkmış.
1: Gerçekten mi? Tek sorun bu mu?
2: Evet. Yeniden lehim yapacağım.
1: Mükemmel. Bu araba hayatının bir döneminde uluslararası bir ralliye katılmış olmalı. Diğer türlü gösterge paneli bu kadar kirlenmez. Nasıl gidiyor Gary?
2: Sanırım yaptım.
1: Gerçekten mi?
2: Bakalım çalışacak mı?
1: Hey!
2: Bak.
1: Evet. Evet. Buraya elimde iki parçayla geldim. Biri bozuktu ve biri de gölün dibine atılmış gibi görünüyordu. Ama sadece bir saat sonra elimde muhteşem bir gösterge paneli duruyor ve bu arabada büyük bir fark yaratacak. Yeni sahibi böyle bir seçeneğe sahip olduğu için çok memnun olacak.
2: Evet, güzel görünüyor.
1: Muhteşem.
0: Renk seçimi her restorasyonun en önemli bölümüdür. Ve bu Datsun konusunda Mark'la ilk defa aynı fikirdeyiz.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Obseso. Yeah. Silver moon,
6: got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı... İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
13: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
12: Hayata dolu tarafından. tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
14: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
15: Bu otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
20: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
19: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
21: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
22: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
21: Ne de motorun durması onları yıldırır.
22: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
21: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
22: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
21: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Mark Benden uzun zamandır ihmal edilmiş 1972 model bir Datsun 510'u 21. yüzyıla taşımamı istedi ve yepyeni bir kaporta ve mükemmel bir boya iş arabanın satılabilir olmasına büyük katkıda bulunacaktır. Bir sonraki durağım arkadaşımız Pat'in boya atölyesi. Renk seçimi tüm restorasyonların en önemli faktörlerinden biridir. Ve bu Datsun konusunda Mark'la ben ilk defa aynı fikirdeyiz. O dönemde Datsun için uygun olan bir renk seçtik. Aynı zamanda bu rengin artık birçok modern arabada kullanıldığını görebiliyorum. Yani yeniden canlanan bir renk diyebiliriz. Boya karıştırmak pasta pişirmek gibidir. Kafanıza göre davranıp doğru kıvamı tutturamazsınız. O yüzden doğru mavi tonunu yakalayabilmek için bir gözüm devamlı tartıyı takip ediyor.

Tüm arabayı boyamadan önce gözümde canlandırabilmek için eski paneli boyadım. İşte bizim rengimiz bu. Mavinin istediğim tonunu yakaladığıma göre artık kapıları ve kaputu boyayabilirim. En iyisi arabanın parçalarını çıkarıp ayrı ayrı boyamaktır. Böylece mükemmel bir şekilde kaplandıklarından emin olabilirsin.

Bu uygulamada iki aşamalı boya kullanıyorum. Yani önce rengi ve ardından şeffaf kaplamayı püskürtmem gerekiyor. İki kat boya yeterli olacaktır. Bundan fazlası boyayı boşa harcamak olur. Ve bu boyanın çeyrek galonu 125 dolar olduğu için muhtemelen Mark kafamı keser. Bir galon benim için yeterli olacak. Paneli boyarken püskürtücü tabancayı 90 derece açıyla tutmaya çalışıyorum. Eğer çok uzak tutarsam bazı köşeler kuruyabilir. Her zaman yaptığımız arabaları boyama şansı bulamıyorum. O yüzden şu anda büyük bir zevk alıyorum. İlk katın 16 dakika kurumasını bekledikten sonra yeniden başlıyorum. İlk kat muhteşem görünüyor. Ve artık ikinci kat için hazırım.

0: İkinci kat boyayı daha da zenginleştirdi. Şimdi biraz kurumaya bırakmam gerek ve ardından renksiz katı yapacağım. Böylece araba iyice parlayacak. Renk değişiminden gerçekten de çok memnunum. Tam olarak bu renkte olmasını istiyorum. Ama arabanın göründüğü kadar iyi bir performans göstermesi gerekiyor ve Mike vites kutusunun berbat durumda olduğunu söyledi. Çok gevşek ve vites geçmiyor. Bunu değiştirmemiz gerekecek. Arabanın 4 hızlı vitesi var. 5 hızlı vites 1977 yılında çıktı. Ama ben şu anki 4 hızlı vitesi 5 hızlıyla değiştireceğim ve Mike'ı yeni bir tane bulması için gönderdim. Ve bu sandığınız kadar zor bir şey değil. Eski vites kutusunu çıkarmamı engelleyebilecek her şeyi temizlemem gerek. O yüzden önce egzozun geri kalanını kesiyorum. Ardından tahrik milini gevşetip çıkarıyorum. Ve transmisyonun arkasına bir tıkaç yerleştiriyorum. Sırada kontak var. Kontağı yuvasının içinde gevşettikten sonra kenara yatırıp yoldan çekiyorum. Artık vites kutusu kaldıracını getirebilirim ve çapraz elemanı gevşetmeye başlayabilirim.
1: Oo, vay canına! Şu renge bak! Oo, bunun fotoğrafını çekmeliyim. Muhteşem olmuş. Harika bir renk. Hem retro hem de ilerici. Tam olarak piyasanın istediği şey bu işte.
0: Hazır arabayı kaldırmışken tekerleklere bir çözüm bulmamız gerek.
1: Kesinlikle katılıyorum, evet.
0: Pekala, bu işi sana bırakıyorum.
1: Tamam, güzel, sorun yok. Şimdi ne yapıyorsun?
0: Şu anda vites kutusuyla uğraşıyorum. Eski 4 hızlı kutuyu değiştireceğiz. Hatırladın mı? Bunu biliyorsun değil mi?
1: Sana yeni bir 5 hızlı vites kutusu aldım. Gerçekten güzel şey. Çok kolay takılıyor ve arabanın içi için göstergeleri getirdim. Bunlar senin.
0: Evet, harika. Benim için göstergeleri şuraya koy. Ben bunu alayım.
1: Tekerlekler için bu el arabasına ihtiyacım olacak. Pekala, birazdan
0: tamam,
1: görüşürüz.
0: Görüşürüz. Bunu hallettikten sonra çapraz elemanı çıkarmaya kaldığım yerden devam ediyorum. Sonunda vites kutusunu güvenli bir şekilde çıkardım. Biraz çeki düzen verdikten sonra yeni 5 hızlı vites kutusunu yerleştirebilirim. Vites kutusu yerine tam oturdu. Vites kutusunu hiç zorlanmadan yerine takabildim. Bu noktadan sonra her şey çok kolay olacak ama bir sorunum var. Çapraz eleman yerine uymuyor. Evet, sorunumuz bu. Bir şekilde yerine uydurmak için modifiye etmem gerekecek ve aynı zamanda plastik bağlantıyı da uydurmam gerek. Yani bir şekilde bunu buraya ve bunu da arabaya uydurmam gerekiyor. Bu biraz kafa karıştırıcı bir sorun. Ama önce parçayı temizleyeceğim. Elimden gelenin en iyisini yapmalıyım. Yeni bir çapraz eleman yapmak için eskisini kullanarak zaman kazanacağım. Bu parça alttaki bağlantı noktasıyla birlikte en az eskisi kadar sağlam olacak. Hiç vakit kaybetmeden ortasını kesip çıkarıyorum. Ve ölçtükten sonra plastik bağlantı parçasına doğrudan bağlanacak olan yeni parçanın üzerine delik açıyorum. Şimdi bu parçayı eski uçlara bağlamam ve aynı zamanda hepsini güçlendirmem gerekiyor. Yeni bağlantı parçaları için kartonla şablon çıkardıktan sonra kesip yerine yerleştiriyorum. Aynı zamanda yeni ek parçalara 45 derecelik açıyla kaynak yapıyorum ve ardından hepsini kaynakla birleştiriyorum. Zımparalıyorum ve bir kat boya atıyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi hiç zorlanmadan girmesi gerek. Pekala. Bu işi hallettikten sonra tahrik milini ve egzozu yeniden takıyorum. İkisi de iyi durumda. Tek yapmam gereken şey kaynak. Mike bana farların çalışmadığını söyledi. Bunun nedenini anlayabiliyorum. Berbat görünüyor. En kötüsü de yanmış bölümler. Hepsi erimiş ve biri yeniden bağlamaya çalışmış. Neden olduğunu bilmiyorum ama gerçekten kötü durumda. Şimdi bu kabloların hepsini düzenleyebilirim ama yapmayacağım. Hatta hepsini buradan keseceğim ve tamamen yenileyeceğim. Bununla da yetinmeyip yepyeni bir özellik koyacağım. Sıfırdan yeni kablo yapmak yenisini almaktan çok daha ucuz ve çok daha hızlı. Bunun için tek ihtiyacım olan şey 1,5 milimetrelik renkli kablolar ve biraz da kontür plak. Yenisini yaparken yardımcı olması için eski kabloyu kullanacağım. Burada taklit etmem gereken birçok kritik şey var. Ama bu durumda bir çift yan far, ikili ön far, iki far lambası ve bir topraklama kablosu var. Şimdi hepsini vidayla yerleştireceğim ve bu işimi gerçekten çok kolaylaştıracak. Kablo renklerinin orijinalleriyle aynı olmasını istediğim için yenisini yerleştirirken hiç hata yapmamaya çalışıyorum. Önce topraklama için siyah kabloyla başlıyorum. Siyah kabloyu daha sonra ilgileneceğim çoklu farları hariç tüm çivilerden geçiriyorum. Ardından yan farları, arka farları ve plakayı kontrol edecek beyaz kabloyu bağlıyorum. Ve bir kez daha ikili farları atlıyorum. Bu iki kablo, iki arka far haricinde her şeyi kontrol edecek. İkili arka farın daha fazlasına ihtiyacı var ve çoklu farın girişine baktığımda 3 tane ek kablo olduğunu görüyorum. Bir tanesi fren, biri geri ve diğeri de gösterge ışığı için kullanılacak. Bir kez daha kablo renklerinin orijinalleriyle aynı olmasına dikkat ediyorum. Fren ışığı için sarı kabloyu, geri için kırmızıyı ve gösterge ışığı için mavi kablo kullanıyorum. Ve diğer taraftaki gösterge ışığı içinse yeşil kabloyu ekliyorum. İşte bu kadar. Kablo işi bitti. Daha fazla ilerlemeden önce elektrik bandı kullanarak hepsini birleştireceğim. Eğer şimdi çözersem kabus olur. Bu bant hepsini bir arada düzgün bir şekilde tutacak. Bantladıktan sonra kabloları ucundan kesiyorum. Ardından soldan başlamak üzere yeni izolasyonlu konnektöre bağlamak için kabloları kesip düzenliyorum. Çoklu farlar haricinde aynı şeyi tekrar edeceğim. İşin en basit kısmını tamamladım. Ve özellikle iki tane çoklu farı bıraktım çünkü önceden bu iki küçük çoklu kabloyu almıştım. Her ikisinde de doğrudan farlara giden girişler var. Bunları içe doğru kıvırmadığım için çoklu kabloyu kesip lehim kullanarak diğer kablolara ekleyeceğim. İki küçük çoklu kabloyu lehimledikten ve bantladıktan sonra hepsini korumak için elektrik bandıyla sarıyorum. Sonunda bitti. Datsun'un yepyeni çoklu kablosu hazır. Şimdi arabaya takabilirim. Arabanın arkasını ve elektrik kablolarını geliştirirken işi bir adım ileriye taşıyacağım. Ne de olsa Mike bu projenin eskiyle yeninin bir kombinasyonu olacağını söylemişti. O yüzden eski ampulleri çıkarıp yeni ledlerle değiştireceğim. Ve en güzel tarafı da bunun özellikle Datsun 510 için yapılmış bir yedek parça takımı olması. Yani çok kolay olacak. Kesinlikle. Bakalım nasıl görünecek. İşte harika görünüyor. İkinci farı da hallettikten sonra arabaya geri takıyorum ve arka farların geri kalanını bitiriyorum. Aküyü de taktım ve artık elektrik sistemini test edebiliriz. Bu tam olarak istediğim gibi oldu. Tüm elektrik sistemini hallettim ve bundan sonra arabayı parlatmaya başlayabilirim.
1: Merhaba.
0: Merhaba, nasıl gidiyor? Şık görünüyorlar.
1: Öyle mi? Ne diyorsun? Çok güzel değil mi? Hem eski hem de yeniler ve aynı zamanda döneme uygunlar. Eski 35 santimlik lastikler yerine 40 santimlikleri aldım. Araları daha iyi doldurur. Ve yenisini almak eskilerini yenilemekten çok daha ucuza geldi.
0: Ciddi misin?
1: Evet, çok ucuz. Tamponları sevdin mi?
0: Evet, orijinal mi?
1: Ellerinde orijinal vardı ama ben daha güzel bir şey yapmak istedim. Ne olduğunu anladın mı?
0: Evet, boyayıp jantlara uydurmuşsun.
1: Güzel görünecek.
0: Bunu sevdim.
1: Çok güzel görünecek.
0: Hazır lafı açılmışken arka farları hallettim. Sadece çerçevelere ihtiyacım
1: var. Arabanın içinde, tamam. Ben alırım.
0: İyi iş çıkarmışsın.
1: Teşekkür ederim.
0: Bak, vitesi değiştiriyorum.
1: Güzel.
0: Kesinlikle mükemmel oldu.

0: days, it stays with me.
1: L'Oréal Paris'ten True Match fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Tam da leslik.
9: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
10: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
11: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
13: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
14: Aman ne otel.
15: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
17: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank.
18: Ben Chris.
19: Ben Max.
18: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
19: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
18: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
19: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
18: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
20: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
21: ...1972 model Datsun 510'un son dokunuşlarını da bitirmek üzereyim. Tek yapmam gereken şey arabayı toplamak. Son olarak Mike'ın aldığı tekerlekleri takıyorum. Bu tekerlekler daha büyük ve eskilerine göre çok daha çekici görünüyor. Şimdi arabayı döşemeciye göndereceğim. İçini yeniledikten sonra tüm iş Mike'a kalacak. Bakalım ne olacak.
22: 1972 model Datsun 510, Japonları global piyasaya taşıyan muhteşem bir araba. 1.6 litrelik motordan güç alan 510, iki kez Trans-Am şampiyonu oldu ve en çok satan ithal araba olarak tarihe geçti. Günümüzde hala günlük araba olarak ve hafta sonu yarışlarında sıklıkla kullanılıyor. Arabanın içinde ve dışında yaptığımız onca çalışmadan sonra modernize etmeyi başardık ve bundan sonra arabadan iyi bir kar elde edeceğimizi umuyorum. Arabaya $5000 verdik. Yeni 5 hızlı vites kutusu 1620 dolara mal oldu. End sayesinde boya bizi sadece 1000 dolar içeri soktu. Yeni tekerlekler ve lastikler 840 dolara mal oldu. Arabanın içini yenilemek için 2500 dolar daha verdik. Yeni LED arka farlar 300 dolar. Saç, levha ve takometre de dahil olmak üzere parçalar 670 dolara mal oldu. 60 saat işçilik süresiyle birlikte arabanın toplam maliyeti 11.930 dolara veya 8.800 sterline çıktı. M510'u test etmek için beni biraz sıra dışı bir yere davet ettiğine göre aklında bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Bakalım bunu göreceğiz. Evet. Tanrım, bayıldım. Şu arabaya bak, vay canına. Tekerlekler ve jantlar muhteşem görünüyor. İçi de öyle, her şeyle muhteşem olmuş. Nereden başlayacağımı bile bilmiyorum.
21: Benden retro bir arabayı modernize etmemi istedin. Ve işte karşında duruyor.
22: Harika iş çıkardın. Bu kadar iyi boya yapabildiğini bilmiyordum. Çok kaliteli olmuş. Eminim sen de memnunsundur ha? Çok iyi olmuş.
21: Gerçekten memnunum ama en memnun olduğum şey renk seçimi. Çünkü bu mavi araba yeniyken de vardı ve bugün hala bazı arabalarda görüyorum. Yani eskiyle yeniyi birleştirmiş olduk.
22: Bu arabada istediğim eski modern karışımını muhteşem bir şekilde yansıtmışsın ama bir sorun var. Benimle neden limanda buluşmak istedin?
21: 1968 yılından itibaren Datsun'u Japonya'dan Birleşik Devletleri'ne ithal ederken buraya bıraktıklarını biliyor muydun?
22: Buraya mı?
21: Bu limanı. Ve daha olağanüstü olan şey senin Nissan'ların da günümüzde aynı yere teslim edilmesi.
22: Ciddi misin?
21: Evet.
22: Kim 46 yıl sonra bu arabanın tam burada onu yenileyen iki İngilizle birlikte burada duracağını tahmin edebilir ki? Aslına bakarsan bu Datsun 510'un ne kadar dayanıklı bir araba olduğunu gösteriyor. Pekala, bana neler yaptığını anlat.
21: Pekala, arkaya geç ve bana ne gördüğünü söyle.
22: Evet, LED arka farlar hem de orijinal yuvasında. Muhteşem. Şu 5 hızlı vites kutusunu denemek istiyorum.
21: Ne yani, kullanmana izin mi vereceğim?
22: Ciddi olamazsın.
21: Hadi atla gidelim.
22: Oo, arabanın içine bak. Muhteşem. Aman tanrım, şu arabaya bak. Arabanın içi tamamen değişmiş. Aynı zamanda gösterge panelindeki değişikliği fark ettin mi?
21: Evet, takometre. Bunu nasıl yaptın?
22: İnternette buldum ve gösterge paneline koymak istedim. Çünkü Datsun 510'lar yeni çıktığında kullanılan bir özellikti. Katalogdan istediğin özelliklere sahip modeli seçerken seçeneklerden biri de buydu. Çoğu insan seçmiyordu. O yüzden bulduğum için çok mutluyum. Bence harika oldu.
21: Evet, modern eski temamıza uyan güzel bir özellik.
22: Ve tabii bir de vites kutusu var.
21: İşte buna bayılıyorum. Şuna bak, debriyaja basıp vites değiştiriyorum.
22: Güzel.
21: Şuna bak, kesinlikle mükemmel. Arabayı evet, daha önce hiç kullanmadım, o yüzden eski halini bilmiyordum.
22: Emin ol, bilmek istemezsin. Eski vites kolu ahşap bir kaşık gibiydi. Ve sanki çorba karıştırıyormuş gibi hissediyordum.
21: Anladım ama şu anda mükemmel oldu. Ve yaptığım küçük dokunuşu fark ettin mi? Arabanın dönemine uygun bir şey yaptım.
22: Evet, kesinlikle harika olmuş.
21: Kesinlikle. Bu bana neyi hatırlatıyor biliyor musun?
22: Tam olarak ne demek istediğini çok iyi biliyorum. Ford Escort MK1.
21: Escort MK1. Ergonomiyi çok benziyor. Direksiyon, vites kolu, basitliği, performansı, sürüşü, her şeyi.
22: Bu arabanın piyasası çok güçlü. İnternette 15 bin dolara satıldığını gördüm. Yani yaklaşık 11 bin sterlin ediyor. İnan bana.
21: Bu harika.
22: Ve bazılarının 80 bine bile satıldığını gördüm.
21: 8-0
22: evet.
21: Mı?
22: 1-8 değil, 8-0.
21: Ne?
22: 80 bin dolar, evet. O yüzden ilan koyarken açık teklif yapacağım. Bakalım neler olacak. Gerçek bir araba satıcısı piyasadaki fırsatları kovalar ve biz de bu arabayla tam olarak böyle bir fırsat yakaladık. Arabanın yeniyle eskisinin bir karışımı olmasını istedik. Ve şu haline bakın, muhteşem görünüyor. Arabanın ilanını verirken belirli bir fiyat koymadım. Açık teklif yaptım ve birkaç tane teklif daha aldım. Ama şu anda hemen arkamda duran adam Turtle buraya ilk gelen kişi oldu. Arabayı test sürüşüne çıkardı ve o zamandan beri yüzü gülüyor. İçimden bir ses arabayı sevdiğini söylüyor. Bakalım bir anlaşmaya varabilecek edecek miyiz? Pekala Turtle, bu Datsun 510 gerçekten de güzel değil mi?
0: Hem hafif hem de güçlü, arkadan çekişli. Çok eğlenceli bir araba. Gerçekten.
22: Daha önce hiç kullandın mı?
0: Hayır, lisede bir tane almak istedim ama lisede olduğum için param yoktu. Zaten böyle bir şey yapmam tamamen imkansızdı.
22: Sevilmeyecek hiçbir tarafı yok. Tüm detaylara dikkat etmeye çalıştık. Eskiyle moderni bir araya getirmek için uğraştık. Ve bana sorarsan bunu başardık. Bu araba gerçekten muhteşem görünüyor.
0: Evet, bence garajıma çok yakışacak.
22: Pekala, madem öyle, teklif yaparken çok açgözlü davranmak istemedim ve açık teklif yaptım. O yüzden düzgün bir teklif bekliyorum.
0: Arabaya yapılan her şey çok hoşuma gitti. Gerçekten çok para harcamışsınız gibi görünüyor. Belki 19 olur mu?
22: 19 bin mi? Bu harika bir teklif. Çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel. İkimiz de arabaları seven insanlarız. O yüzden çok açgözlü davranmayacağım. 20 bin dolar yap ve anlaşalım. Hadi ama, düşünecek ne var ki? Evet de.
0: Harika.
22: Harika bir araba aldın. Tebrik ederim seni.
0: Teşekkür ederim. Harika.
22: Tebrik ederim. Gerçekten de harika bir araba. Aferin evlat.
0: Teşekkür ederim.
22: Güzel. Datsun 510'un fiyatı her gün biraz daha artarken ucuz bir araba bulduğumuz için çok şanslıyız. Üzerinde muhteşem bir iş çıkardık ve çok da iyi bir fiyata sattık. Bu arabayı yıllar boyunca keyfini süreceğine emin olduğum Turtle gibi birine sattığım için çok memnunum. Eğer bunun gibi çok güzel ve eğlenceli arabanın yenilendiğini görmek istiyorsanız tamirat tadilatın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ta-da!

0: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Ayrı bir yaz.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan pas. Magnum, pas peşindeysen.
8: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
10: Budur.
11: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
10: Budur.
11: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.
10: Budur.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bu var ya,
2: blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalı?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
7: Bellona. Bu otel harika.
8: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
13: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
14: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
13: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
14: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
15: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Supercharger'lı Mini Cooper S MC 40 40. yıl dönümünde Monte Carlo şampiyonu İngiliz simgesine övgü olarak üretildi. İnanılmaz derecede hızlı. 2004 yılında piyasaya sürülen MC40'tan sadece 1000 tane üretildi ama bizim minimiz 160 bin kilometreyle birçok badire atlattı ve belki de en iyi günlerini arkada bırakmış olabilir. Eğer süper şarjını değiştirmek gerekse sence bu kaça mal olur? Biraz alın teri ve biraz da iyimserlikle Ent'le birlikte bu modern klasiği eski günlerine döndürebileceğimizi umuyorum.
1: Büyük patlama büyük güç gerektirir.
0: Ve bu sırada biraz da para...

0: Bugün Kuzey Kaliforniya'ya geldim ve bir İngiliz simgesini görmeye gidiyorum. Bu arabanın ismi Twiggy'nin mini etek giydiği 60'lı yıllardan beri İngiltere ile birlikte anılıyor. Paddy Hopkirk adında genç bir adam 1964 yılında kullandığı Mini Cooper S ile birlikte Dünya Rally Şampiyonası'nda tozu dumana kattı. Ama bundan 40 yıl sonra Mini artık BMW şirketi tarafından satın alınmıştı ve onlar da bu başarıyı çok özel bir arabayı piyasaya sürerek kutlamaya karar verdiler. Bu arabadan sadece 1000 tane ürettiler ve ona Mini Cooper S MC40 adını verdiler. MC Monte Carlo anlamına geliyor. 40 ise aradan geçen 40 yılı temsil ediyor. Yıllar boyunca birçok Mini kullandım. Hatta araba kullanmayı orijinal bir Mini ile öğrendim. O yüzden Kuzey Kaliforniya'da bir MC40 bulmak benim gibi biri için çok özel bir fırsat. Arabanın sahibi Danny araba için sadece 6000 dolar istiyor. Yani yaklaşık 4500 sterlin. Ama bunun bir nedeni var. Arabanın kilometresi 150 binin üzerinde ve daha az kilometresi olan Minilerin 10-12 bin dolar arasında satışa çıkarıldığını gördüm. Eğer bu arabayı ucuza kapatabilirsek ve işimizi düzgün yaparsak Ant'le birlikte biraz kar edebiliriz. Tabii eğer fiyatta anlaşabilirsek. Bakalım ne olacak. Sen Daniel olmalısın.
1: Evet, sen de Mike olmalısın.
0: Evet, çok ben memnun de. Oldum Daniel. İşte burada İngiltere'den evet. Bir parça. Çok güzel.
1: Bu benim minim, adı Jumbo.
0: Jumbo mu dedin?
1: Evet, ismi bu.
0: Bagajı açabilir miyim?
1: Evet, tabii ki.
0: Ambleminin solması yazık olmuş. Gayet kolay açıldı ve içi de temiz görünüyor. Her şey yerli yerinde evet. Yani. Çok iyi.
1: Evet.
0: Kazası var mı?
1: Hayır.
0: Bu çok güzel. Alçak görünüyor ama.
1: Evet, biraz alçaltıldı. Süspansiyon öyle artık mi? Daha sert.
0: Dış döşemeler tamam, bu güzel. Altına evet. Bakabilir miyiz? Aa, bir dakika, bunlar orijinal değil değil mi? Bunlar doğru. Yedek parça farlar.
1: Evet, bunlar projektör lensli farlar. Işığı daha iyi yayıyor.
0: Kaputun altına bakabilir miyim?
1: Evet efendim.
0: İyi bakıldığı belli. Bu da ne böyle? Şuna bak.
1: Manifold değiştirilmiş. Bana geldiğinde böyleydi. Ben hiçbir şeyi değiştirmedim.
0: Bu insanların sorunu ne? Sürekli yeni parça takıp böyle arabaların orijinalliğini bozuyorlar.
1: Evet.
0: Ama iyi görünüyor. En azından yağ sızıntısı yokmuş gibi görünüyor. Evet. Bu arabada süper şarjör var değil
1: evet,
0: mi?
1: Var.
0: İki tane küçük stop lambası olması hoşuma evet. Gitti. Hoş görünüyor. Ön tarafı gayet iyi durumda. Evet, hiç fena sayılmaz. İyi görünüyor. Güzel evet. Bir araba. Aşağıdaki sis lambası düşmüş olabilir mi acaba?
1: Evet, olabilir.
0: Tamam. Bu arabayı diğer minilerden ayıran en önemli özelliği MC40 olması.
1: Evet.
0: Bu arabayı özel kılıyor. 1000 taneden biri üzerinde çizim ve etiketler olması gerekiyordu. Sildin mi yoksa başka bir şey mi oldu?
1: Silmedim. Sanırım magnetler vardı ama arabayı aldığımda üzerinde hiçbir şey yoktu.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Tamam. İçine bakalım. Orijinal MC40 parçaları var ki bu güzel.
1: Doğru.
0: Halılar da orijinal.
1: Evet.
0: Vites kolu güzel görünüyor. 6 hızlı güzel bir vites kutusu. Kokpit karbon fiber ve orijinal.
1: Doğru.
0: Yazık olmuş.
1: Evet, tavan biraz yıprandı.
0: Anahtarı alabilir miyim?
1: Evet,
0: tabii. Çalışıyor.
1: Her şey çalışıyor.
0: 152 bin kilometrede ve devasa 160 binlik bakımına çok az kalmış.
1: Evet.
0: Yaptırdın mı?
1: Yaptırmadım. Daha sınırı geçmedi.
0: Tamam. Pekala. Bak ne diyeceğim. Hazır oturmuşken ve anahtarları da almışken
1: kesinlikle.
0: Test sürüşüne çıkabilir miyim? Harika.
1: Tamam.
0: Çok uzun sürmez.

0: Harika. Bu araba inanılmaz hızlı. Bana sürekli en sevdiğim arabanın hangisi olduğunu soruyorlar. En sevdiğim araba 1964 model Mini Cooper S. Doğduğum yıl üretildi. Ve bu da onun aslına sadık yeni bir versiyonu ve insanı geçmişe götürüyor. Direksiyon çok hassas. Kullanımı biraz go-kart'ı andırıyor ama gaza biraz yüklendiğinizde ve süper charger devreye girdiğinde tamamen değişiyor. Hemen hızlanıyor. Uhuhu! İşte o zaman orijinal Mini Cooper S'in özünü kesinlikle kavrayan bir arabada olduğunuzu anlıyorsunuz. Olağanüstü bir araba. İnanılmaz. Bu küçük araba çok güzel. Sadece birkaç sorunlu yönü var. Süspansiyonu çok sert ve araba alçaltılmış. Orijinallik konusunda hassas olan biri eski haline döndürmek isteyebilir. Döşemeler ve tavanın bazı kısımlarının yeniden yapılması gerekecek. Büyük bir bakıma girecek ve bir BMW parasına mal olacak. Dan şu anda araba için $6,500 istiyor. Eğer fiyatı 5000'e veya 4000 sterlin civarına çekebilirsem işte o zaman Ant'le birlikte biraz para kazanabiliriz.
1: Ne düşünüyorsun?
0: İnanılmaz.
1: Harika.
0: Harika yollar, harika
1: güzel,
0: araba.
1: Güzel.
0: Çok keyifliydi.
1: Sevindim.
0: Çok güzel. Arabaya kesinlikle bayıldım. Ama pahalı parçalar beni endişelendiriyor. Bu arabayı motora büyük bir bakım yaptırmadan 152 bin kilometrede asla satamam ve süper şarjının da büyük bir bakımdan geçmesi gerekiyor. Ve özünde bir BMW olduğu için parçaları da çok pahalı.
1: Evet, biraz.
0: $6,000 istiyorsun, öyle mi?
1: Doğru.
0: Bana sorarsan $5,000 bu araba için yeterli.
1: Ne de olsa 1000 taneden biri. 5500 yapamaz mıyız?
0: Normalde hemen el sıkışır ve anlaşırdım ama parçaların fiyatı çok yüksek. Ama 5250'ye çıkabilirim. Ne dersin?
1: 5300.
0: Elini uzat o zaman. Anlaştık. Kendime harika bir MC40 aldım. Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Harika. İşte bu kadar. $5,300 veya yaklaşık 4100 sterline 2004 model Mini Cooper S MC40 aldım. Güzel, küçük bir araba. Ve hiç vakit kaybetmeden garaja götüreceğim.

0: Nasıl ama?
1: Bu bir Mini Cooper.
0: Evet.
1: Sevdim.
0: Kaliforniya'da, İngiltere'den bir parça.
1: Bu harika, rengi de hoşuma gitti. Biber kırmızısı değil mi? Beyaz tavan.
0: Biber kırmızısı.
1: Bunlar orijinal tekerlek değil mi?
0: Evet.
1: Bu bir MC40.
0: Evet, bir MC40. Harika değil mi?
1: Öyle mi?
0: Bunlardan sadece 1000 tane üretildi.
1: Gerçekten mi?
0: Ve biri bizde, evet.
1: Yanda çıkartma olması gerekmiyor muydu?
0: Gerekiyordu. Birileri çıkarmış ama biz yapıştırabiliriz.
1: Aa, çok düzgün. Orijinal koltuklar, karbon fiber kokpit. Ha, bu kötüymüş.
0: Kesinlikle. Bu arabalarda tavan sık görülen bir sorun ve yapması pek kolay değil. Ama yapmak zorundayız.
1: Performansı nasıl?
0: Sadece 1,5 ton ve kaputun altında 163 beygir gücü olduğunu düşünürsek biraz go-kart'a benziyor.
1: Cep roketi.
0: Evet, çok güzel bir şey. Kaputu aç. Nasıl açıldığına bak. Çok kolay. Rahatlıkla çalışabilirsin.
1: İlk bakışta çok da kötü görünmüyor. Peki sorun ne?
0: 152 bin kilometrede. 8000 kilometre sonra ne olacağını biliyorsun değil mi?
1: 160 bin olacak.
0: Evet.
1: Doğru.
0: Yani?
1: Büyük bakın zamanı, hem de en pahalısı.
0: Arabaya sadece 5300 dolar verdim, yani yaklaşık 4000 sterlin. Bu ucuz bir araba ama ancak sen kurtarırsan ucuz olacak. Çünkü bir BMW bayisine götürseydim bakım için en az 1500 dolar vermem gerekirdi. Bunu düşünebiliyor musun? 1500 dolar.
1: Bekle biraz, eğer yanılmıyorsam 60 bin kilometrede... Supercharger sorun çıkarabilir.
0: Peki eğer 160 bin kilometrede supercharger'ı değiştirmemiz gerekseydi, sence yenisi bize kaça patlardı?
1: 500 dolar.
0: Çık lütfen.
1: 600?
0: Hayır, biraz daha.
1: Tamam, 1000 dolar.
0: Hayır, yine tutturamadın. Yeni bir ünite 4500 dolara mal oluyor ve yenilenmişi de yaklaşık 1500 dolara satılıyor. Yani arabaya yakışmayacak bir parça için bile servet istiyorlar. Ama tamam, sen o yüzden buradasın. Bakımı sen yapacaksın. Pekala, güzel. Bu araba 1964 yılında orijinal Mini ile tüm dünyayı etkisi altına alan Paddy Hopkirk'ün anısına yapıldı. Ve eğer düzgün bir iş yaparsak 25-30 yıl daha kullanılabilir. Yani bu arabayı gerçekten kurtarabiliriz.
1: Evet, harika. En tuhaf olan tarafı ne biliyor musun? Arabanın iki kere klasik olduğunu görecek kadar yaşlısın.
0: Çok acımasızsın dostum.
1: Mike arabanın performansının çok iyi olduğunu söylüyor ama... Ve bu büyük bir ama... 160 bin bakımına gelmek üzere ve bu çok pahalı bir iş olabilir. Aslında bazı araba sahipleri sırf bu yüzden arabalarını satmaya karar veriyor. Çünkü sırf kullanmaya devam etmek için büyük paralar vermek istemiyorlar. Ama bir seçenek daha var. Kollarınızı sıvayıp ellerinizi de biraz kirletmeye razıysanız bakımı siz de yapabilirsiniz. Bakımın bu kadar pahalı olmasının çok bariz bir nedeni var. Bir sürü parçanın yenilenmesi gerekiyor ve bu parçalar 900 dolara mal oluyor. İşin kilit noktası buna devasa bir iş olarak değil, bitirilmesi gereken bir dizi küçük görev olarak bakmak, liste yapmak ve teker teker halletmek. Önce sıvıları boşaltarak başlıyoruz.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım net, sigortam net. Obseso.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano.

0: Evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
1: istikballe. Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
6: hesap basit. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
7: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
6: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Mark şimdiye kadar sadece 1000 tane üretilen 2004 model bir Mini Cooper MC40 getirdi. Ama 152 bin kilometredeki bu araba belirsiz bir gelecekle karşı karşıya ve ciddi bir çalışma yapmadan satmak neredeyse imkansız. Hiç sevilmeyen ama bir o kadar da gerekli olan 160 bin bakımına yağ boşaltarak başlıyorum. Bu modelin en ilginç özelliklerinden biri de bir kablonun bağlı olmasıdır. Ve bunun nedeni MC40'ın şoförün yağ ısısını görmesini sağlayan ekstra bir göstergeye sahip olmasıdır. Standart minilerde böyle bir özellik yok ama çok işe yarar bir şey. Yağ bir haznenin içine boşaltıyorum. Böylece sonra yeniden kullanabileceğim. Arabanın altındayken oksijen sensörünü de halledeceğim. Bu sensörün bir parçası. Arabanın önünde ve ana parçasıysa egzozun orada yer alıyor. Oksijen sensörü egzoz gazlarını kontrol ederek ECU ölçümü yapıyor. ECU motorun mükemmel çalışması için yakıt ve hava karışımını düzenliyor. Eğer oksijen sensörü arızalıysa motor verimli çalışmaz. Şimdi soğutucu bakımını yapmak için parçaları gevşetiyorum ve aşağıdaki soğutucu hortumuna ulaşmak için sıçrama kalkanını çıkarıyorum. Bundan sonra su pompasını halledeceğim. Ama su pompasına ulaşabilmek için radyatörü çıkarmam gerek ve radyatöre ulaşabilmek için tamponu kaldırmam gerek. Sadece 6 cıvata gevşeterek tamponu ve sadece 4 cıvata gevşeterek altındaki parçayı çıkarıyorum. Öndeki bu parça klimanın kondensörü. Bu arabanın kondensörü çalıştığı için 160 bin bakımına dahil etmeyeceğim. Esnek hortumlarla bağlı olduğu için parçayı arabanın altına dikkatli bir şekilde yerleştiriyorum ve radyatör destek braketini çıkarmaya başlıyorum. Radyatör desteğini gevşettikten ve yukarıdaki soğutucu hortumu çıkardıktan sonra radyatör ve braket tek parça halinde çıkıyor. Artık arabanın genel soğutucu sistemine odaklanabilirim. Su pompasına ulaşmak için hava hücresini çıkarıyorum. Su pompası sadece 3 civatayla yerinde duruyor. Su pompasının tek görevi ısıyı düzenlemek için soğutucuyu motor çevresinde sirküle etmektir. Ve bunu motor tarafından çalıştırılan küçük bir vantilatörle yapar. Bunun 160 binlik bakımın bir parçası olmasının nedeni eğer bozulursa motora kalıcı hasar verebilme ihtimalidir. Ve 140 dolara ya da 110 sterlin gibi cüzi bir fiyata bu pompayı değiştirebilirsiniz. Yaklaşık 5 saattir çalışıyorum ve bakımın yarısını bitirdim. Hava filtresi yedek parçayla değiştirildiği için ondan kurtulacağım. Zaten termostata ulaşmak için çıkarmam gerekiyordu. Termostat motorun içinden geçen soğutucunun akışını kontrol eder. Ve sürekli olarak açılıp kapandığı için eski termostatlar çok sık bozulur. Yeni bir termostat mininin çok ısınmamasını sağlayacak ve sürüş performansını arttıracak. Soğutucu sistemindeki çalışmamı yeni bir su deposu kapağı takarak bitireceğim. Yeni bir kapak takmamın nedeni içinde zamanla zayıflayan basınçlı bir yay olması. Yeni yay, basıncın sistemin içinde kalmasını ve motorun korunmasını sağlayacak. Soğutucu sistemde şimdilik yapacaklarım bu kadar. Şu noktada radyatörü ve hortumları yapmayacağım. Motor bölümü küçük. O yüzden radyatör ve hortumları takmadan önce geri kalan işleri daha rahat bitirebilirim. Şimdi yağ değişimine geçeceğim. Bunun için yeni bir yağ filtresi takmam gerekiyor ve sızıntının önüne geçmek için kauçuk contayı değiştiriyorum. 36 milimetrelik somunla yerine yerleştiriyorum. Sırada ateşleme sistemi var. Bunun için motordan eski bobin paketini ve yüksek gerilim uçlarını çıkarmam gerek. Yüksek gerilim uçlarını bilerek bobin paketinden çıkarmadım ve bunun nedeni yüksek gerilim uçlarının farklı boyutlara sahip olması. Böylece motor bölümünde dağılmadan durabilecek. Şimdi yapmam gereken tek şey eskisini yenisine takmak. Bunu yaparak dağınıklıktan kurtulmuş oldum. Şimdi sadece yerine takacağım. Sırada bujiler var. Eski bujiler silindir başlığına zarar verip pahalı sorunlara neden olabiliyor. O yüzden yenileriyle değiştireceğim. 14 milimetrelik manyetik bujileri hiç zorlamadan yerlerine yerleştiriyorum. Şimdi sıra ateşleme bobinini yerleştirmeye geldi. Ateşleme bobinini yüksek gerilim uçları ile birlikte tam olarak eski pozisyonlarına yerleştiriyorum. Yeni bir yakıt filtresi takmadan önce yakıt kapağını açacağım. Böylece yakıt deposunda birikmiş olabilecek basınç serbest kalacak. Üzülmektense tedbirli olmak iyidir. Yakıt filtresine ulaşmak için arka koltuğun yastığını kaldırıp giriş panelini ortaya çıkarmam gerek. Kapak 10 milimetrelik 5 civat hale yerinde duruyor. Uçlarıyla birlikte tam olarak eski pozisyonlarına yerleştiriyorum. Yeni bir yakıt filtresi takmadan önce yakıt kapağını açacağım. Böylece yakıt deposunda birikmiş olabilecek basınç serbest kalacak. Üzülmektense tedbirli olmak iyidir. Yakıt filtresine ulaşmak için arka koltuğun yastığını kaldırıp giriş panelini ortaya çıkarmam gerek.

giriyor. Ve tüm sistem nasıl çıktıysa o şekilde yerleşiyor. Artık polen filtresine geçebilirim. Polen filtresi toz, polen gibi tüm atıkları kabin havalandırmasından dışarı atar. Aa, çok kirli. Temiz. Sonunda. Polen filtresi ve yakıt filtresi bitti. Çıkardığım işten çok memnunum. Evet, tüm günümü almış olabilir. Ve çok çalışmam gerekti ama sonunda her birini çoğu alet kutusunda bulunan basit aletlerle halletmeyi başardım. Üç parçaya dokunmadığımı siz de fark etmişsinizdir. Soğutucu, hortumlar ve aksesuar kayışı. Ve bu üçünü yapmamamın bir nedeni var. Bu mininin kalbi burada atıyor. İşte her şey burada bitiyor. Süper charger. Arabaya gücünü ve eşsiz motor sesini veren şey bu. Ve çoğu mini sever bu kite bakım yapılmasının çok önemli olduğunun farkında değil. Çünkü eğer yapmazsanız size çok pahalıya patlayabilir. Süper charger'a ulaşmak için önce iç soğutucuyu çıkarmam gerek. Onu çıkardıktan sonra süper charger'ı hava kompresörüne, alternatöre ve crankshaft makarasına bağlayan kayışı çıkarmak için aksesuar kayışı kullanıyorum. Bu kayış hakkında biraz sonra daha fazla bilgi vereceğim. Yağ çubuğu parçaya ulaşmamı engelliyor, o yüzden onun da çıkması gerekecek. Sırada alternatör ve kablo takımı var. Hepsini çıkardıktan sonra supercharger'ın yuvasını koruyan cıvatalara ulaşıyorum. Supercharger bazı açılardan turboya çok benzer. Her ikisi de motora daha fazla güç vermek için oksijen gönderir. Aralarındaki en büyük farklardan biri supercharger'ın motordan gelen bir kayıştan güç almasıdır. Yani motor çalışırken supercharger da çalışır. Bundan farklı olarak turbo egzoz gazlarından güç alır ve gücü alırken bazen biraz gecikme yaşanabilir. Supercharger'da güç hemen devreye girer. Supercharger'ların kökeni 1840'lara kadar dayanır. Yani oldukça eski ama aynı zamanda çok oturmuş bir teknolojidir. Ve motor tarafından döndürülen bir kayışın üzerindeki merkezi şaftın dönmesiyle çalışır. Bu inanılmaz. Merkezi şaftın üzerinde iki pervane bulunuyor. Bu pervaneler oksijeni buradaki giriş noktasından içeri almak için mükemmel bir şekilde şekillendirilmişlerdir. Ardından çok hızlı dönmeye başlarlar. Motordan çok daha hızlı döner. Ve küçük boşluktan içeri oksijen gönderirler. Bu noktada iyice ısınmıştır. Ve ardından iç soğutucu aracılığıyla soğur. Hava soğuktan ve oksijenle zenginleştirildikten sonra motorun içine gönderilir. Ardından yanmak üzere yakıtla buluşur ve büyük patlama gerçekleşir. Ve elbette büyük patlama büyük güç anlamına geliyor. Supercharger'ı çıkarmışken 152 bin kilometre boyunca biriken kirleri temizlemek için biraz zaman harcıyorum. Motorun üzerinde sıcak noktalar oluşmasına neden olabilecek bu kalıntıları temizlemek kullanım sürelerini uzatır. Aynı zamanda arabayı alan kişi Supercharger'a bakım yapıldığını görmüş olur. Supercharger'ın ardındaki mühendislik prensipleri aslında çok basittir. Ve bu nedenle kolay kolay zarar görmezler. O yüzden 160 bin bakımları asla aksatılmamalı. Ve birazdan bunu yapacağım. Bu bakım için yalnızca tek bir şey yapmam yeterli. Yağ değiştirmek. Yağ iki yerden içeri giriyor. Bir tanesi öndeki bu küçük delikten. Ve bu ön bölüm yaklaşık 100 mililitre yağ alıyor. Ve diğer yağ girişi ise 25 milimetrelik yağ alan küçük bir hazneden oluşuyor. Önce öndekini halledeceğim. Önceden küçük bir bardak hazırlamıştım. Üzerindeki siyah çizgi 100 milimetreyi gösteriyor. Böylece ne kadar yağ kaybettiğini görmüş olacağım. Aslında oldukça temiz görünüyor. Sanırım bu kadar. Neredeyse yarısı boş kaldı. Evet, 152 bin kilometrede epey yağ harcamış. Bu parçanın yağ ihtiyacı olmasının nedeni buradaki yuvanın içinde dişliler olması. Ve bu dişliler iki pervaneye bağlanıyor. Pervaneler çok hızlı döndükleri için sürekli olarak yağlanmaları gerekiyor. Ve bunu yapmak için özel supercharger yağları var. Özellikle de 100 milimetrelik şişelerde satılanları oldukça kullanışlı. Tek yapmam gereken hepsini içine dökmek. Çok kolay. Supercharger'ın ikinci yarısını doldurmak için tam olarak 25 milimetrelik yağ ölçüyorum. Ve supercharger bakımı bitti. Çok iyi oldu. Bu inanılmaz. Supercharger'ı alternatörle birlikte yeniden arabaya takıyorum. Kabloları takmak çok kolay.

0: iç soğutucu 8 civata ile birlikte çıktığı gibi yerine giriyor. Süpercharger'ı hallettiğime göre 160 bin bakımının son 3 aşamasını da bitirebilirim. Radyatör destek braketini, klima kondensörünü ve ön tamponu sadece 12 civata kullanarak hiç zorlanmadan yerleştiriyorum. Hazır buradayken yeni sis farlarını da takacağım. Son olarak tamponu da yerine yerleştiriyorum. Ve 4.5 litre motor yağı ile birlikte 6 litre soğutucu ekliyorum. Gayet iyi çalışacak. 160 bin bakımı sonunda bitti. Artık projenin geri kalanını halledebilirim. Mach köşeler için yeni amortisörler ve yaylar aldı. Ama önler de monte olduğu için toplamam gerekecek.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Bizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Milo çek.
2: Var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim ya.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Otel harika.
7: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
12: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuz daha kadar uzanıyor.
13: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
12: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
13: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
14: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
15: MC 40'ın üzerinde ünlü 1964 Monte Carlo arabasından modellenmiş etiketler bulunuyor. Ancak ne yazık ki bizim arabamızda bu etiketler yok. Ama ben bu sorunu çözeceğim. Ve burada olmamın nedeni de işte bu. Onun için buradayım. Bu John aynı zamanda Sticky olarak da tanınıyor.
16: Nasıl gidiyor?
15: Evet. Bana etiket konusunda yardımcı olacak.
16: Kesinlikle.
15: Ne durumdayız?
16: İyi, iyi. Bitirmek üzereydim. Son etiketi yapıyordum ben de.
15: 27 yani Paddy Hopkirk'ün arabası. Bu da onun plaka numarasıydı. 33EJB.
16: Evet.
15: Ve tabii ki 40. yıl dönümü kutlamak için 40 yıl etiketi var. Peki her şeyi bilgisayarda hazırlandığına göre ne yapacaksın?
16: Basacağım.
15: Doğru. Hadi basalım. Bu makine ne kadara kadar basabilir?
16: 150 santim genişliğe kadar basabilir.
15: Vay canına, muhteşem.
16: Bu sıradan bir yazıcının biraz daha geniş bir versiyonu ama su bazlı mürekkep yerine çözücü bazlı mürekkep kullanılıyor.
15: Çözücü bazlı mürekkep daha çabuk kuruduğu için basım süreci daha verimli oluyor. Bundan eve de alabilir miyim?
16: 20 bin dolarım varsa tabii ki.
15: Ne? Bu çok para.
16: Pekala, laminatöre geçeceğiz. Benim oğlum Ian. Bize laminatörde yardımcı
15: Ian,
16: olacak.
15: Ian, nasılsın?
17: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
15: Böyle genç bir adamın bu işe ilgi gösterdiğini görmek güzel. Ağır iş hidrolik silindirler, orijinal MC40 etiketlerinden bile daha dayanıklı olan etiketler yapmak için basınç ve 425 derece ısı sağlıyorlar. Nasıl görünüyor Ian? Bitti mi? Mükemmel. Pekala. Sırada ne var?
16: Şimdi kesiciye gideceğiz ve etiketleri şekillerine göre keseceğiz.
15: Harika. Peki bu bilgisayarlı bir kesici mi?
16: Evet.
15: Eski günlerde makas ve cetvel kullanılırdı biliyorsun.
16: Ve maket bıçağı. İlk başladığımda tüm bunları elle kesiyordum.
15: Üzerindeki optik kamerayla kağıdın üzerindeki işaretleri tespit edip kesiyor.
16: Doğru, doğru. Kesinlikle.
15: Çok zekice değil mi?
16: Kesinlikle.
15: Makine çizgileri takip ederek etiketi mükemmel bir şekilde kesiyor. Kesme bittiğinde diğer tarafa mı geçiyoruz?
16: Kesinlikle. Etiketleri kestikten sonra burada kesilmiş bölgelerden çıkarıyoruz. İşte bu şekilde. Harika.
15: Muhteşem.
16: Şimdi de fazlalıklardan kurtulmak için maket bıçağıyla keseceğiz. Manyetik malzemenin üzerine yerleştirebiliriz.
15: Demek manyetik malzeme bu. Ağır görünüyor.
16: Ağır.
15: Vinile benziyor ama buzdolabında da bunlardan kullanılıyorlar değil mi?
16: Evet, çok ağır. Lütfen çeker misin?
15: Etiketi üzerine koyup keseceğiz öyle mi?
16: Evet, harika. Evet.
15: Etiket yapıştırıcısıyla manyetik tabana kalıcı olarak yapışıyor. Bu etiketler orijinal arabanın 1964 yılındaki Monte Carlo kazananına adanacak. Şu anda kabarcıkları mı düzeltiyorsun?
16: Evet, hiçbir kabarcık kalmadığından emin olmak istiyorum.
15: Harika. Harika bir İngiliz plakam oldu. Üç etiket de muhteşem görünüyor ve iki manyetiklik kapı etiketimiz de var. Bütün bunlar ne kadar tuttu söyler misin? Hadi bakalım söyle.
16: $200.
15: Dalga mı geçiyorsun?
16: Hayır, $200.
15: Uzat elini tanrım. Kendimi Noah'ya gelmiş gibi hissediyorum. Çok teşekkür ederim. Bunları bir an önce garaja götürmek istiyorum. Bakalım Ant ne düşünecek. Pekala, sonra görüşürüz.
7: Mike bu nadir FC40 süspansiyonunu fabrika ayarlarına geri döndürmek istiyor. O yüzden sürüş yüksekliğini önden 655 mm ve arkadan 650 mm'ye getirmem gerekiyor. Tekerlekleri çıkarırsam dikme aksamına ulaşabiliyorum. Frenleri ve ABS sensör kablolarını kenara çekip sallanma çubuğu bağlantısını çıkarıyorum. Ardından alttaki civatayı gevşetiyorum. Kaputu kaldırdığımda üst dikme aksam bağlantıları ortaya çıkıyor. Bu dikme aksamı iki ana bileşenden oluşuyor. Ortadaki bu siyah parça amortisör. Bu parçanın görevi aşağı hareketi absorbe etmek ve arabayı yavaşça yukarı kaldırmaktır. İkinci ana parça ise yaydır. Yay geri tepmeden ve aynı zamanda sürüş yüksekliğinden sorumlu. Arabadaki yay değiştirilmiş ve Mike 4 köşeye yeni amortisörler ve yeni yaylar almaya gitti. Arkayı halletmek çok kolay olacak çünkü önceden monte edilmiş bir şekilde geldi. Bunları hemen yerine takabilirim ama Mike'ın aldığı takımdaki ön parçalar demonte şekilde geldi. Ve bunları güvenli bir şekilde toplamak için yayı sıkıştırmam gerekiyor. Ve bunun için bunlara ihtiyacım olacak. Yay kompresörleri. Yeni yaylar Mini'nin süspansiyonunu yükseltmek için çok önemli. Arabanın görünüşünü düzeltecek ve aynı zamanda sürüş rahatlığını arttıracak. Öncelikle alttaki yay izolatörünü takıyorum. Onun ardından tozluk, tampon ve yay geliyor. Yayın yerine düzgün bir şekilde oturduğundan emin oluyorum. Ardından üst izolatör geliyor. Ondan sonra pulu ve üst bağlantı plakasını yerleştiriyorum. Hepsini iyice sıkıştırdıktan sonra yay kompresörünü çıkarıyorum. Yay kompresörü çok kullanışlı bir alettir ve aynı zamanda çok da ucuzdur. Her garajda olması gerekir. Çok kolay oldu. Hepsini toplamam sadece birkaç dakika sürdü ve eskisini nasıl çıkardıysam yenisini arabaya öyle takacağım. Tor kanatları alt dikmeyi tavsiye edilen ayarda sıkıştırmamı sağlıyor. Arabanın tekerleklerini takmadan önce ön süspansiyon geometrisinde 3 temel prensibi anlamak çok önemlidir. Birincisi kamber. Tekerlek ya içeri ya da dışarı yaslanır. Kaster. Alttaki eklemin üsttekinden farklı pozisyonda olduğu durumda tekerleği ya ileri ya da geri iter. Ve topuk. Tekerleğin bu hareketi yapması demektir. Bu minide topuk dışında süspansiyon geometrisi sabit ve bunu direksiyon kremiyerin üzerindeki rot kollarını içeri veya dışarı çevirerek değiştirebilirsiniz. Arabanın sürüş yüksekliği değiştirildiğinde ve daha kısa yaylar takıldığında arabanın kamber açısı da değişti. Tekerlek içeri doğru yaslandı. Ve bunu lastiğin iç kısmından anlayabilirsiniz. Çünkü dışa göre çok daha yıpranmış durumda. Bu sorun yukarı plaka yerleştirilerek aşılabilir. Ve kamber açısı yeniden dikleştirilir. Ama bazı insanlar tekerleklerin içeri dönük olduğu agresif görünüşü tercih eder. Ben bu arabada standart dikleştiriciler kullandım. Ve bu kamber açısını buradan buraya değiştirdim. Ki bu harika bir şey çünkü böylece hem orijinal görüntüsüne kavuşacak hem de yeni sahibi lastiğe çok para vermek zorunda kalmayacak. İşin bittiğinde sürüş yüksekliğini kontrol edebilmek için geçici olarak eski lastikleri takıyorum. Yeni lastikleri sonra takacağım. Önler tamam. Şimdi arkaları yapacağım. Arka dikmeleri çıkartmadan önce fren hattını yoldan çekmeliyim. Tekerlek yuvasının içindeki 200 civataya ulaşmak için mandalın ucuna uzantı ekliyorum. Yeni arka dikme aksamı eskisi nasıl çıktıysa öyle takılıyor. Güle güle alçak süspansiyon. Merhaba düzgün yükseklik. Çok kolay oldu. İşte bu kadar. Sürüş yüksekliği artık daha yüksek. Araba kullanıldıkça oturacaktır. Şimdi yapmam gereken tek şey dört yeni lastik almak ve hepinize çok basit bir tavsiyem var. Eğer süspansiyonla oynayacaksanız profesyonel bir yere götürün. Sadece minilerin değil, çoğu eski arabada ortak bir sorun vardır ve eminim siz de arabanıza girdiğinizde böyle bir sorunla karşılaşmışsınızdır. Sarkmış tavan. Zamanla yapışkan yıpranır ve tavan aşağı sarkar. Ve arabanızı bir döşemeciye götürdüğünüzde bu sorunu halletmek için $400 alırlar. Ama aslında aynı şeyi kendiniz çok daha ucuza yapabilirsiniz. $80 veya yaklaşık 60 sterline yeni malzemeler ve sprey yapıştırıcı alabilirsiniz. Ama önce tüm bu küçük parçaları çıkarmam gerekecek. Eskiden bir mini yapmak çok iddialı bir şeydi ve her şey üretim hattında olup bitiyordu. Günümüzde bu arabalar 68 saniyede üretiliyor ki bu tüm parçaların çok hızlı toplanması anlamına geliyor. Normalde aynı çıkardı ama mini de döndürülüp çıkarılıyor. Çok hızlı. Sütun kaplamalarını çıkarırken tavandaki hava yastıklarının tetiklenmemesi için akünün bağlantılarını çıkarıyorum.

0: Tüm bağlantıları çıkardım. Tavanı gevşettim. Şimdi arabadaki en büyük deliği çıkaracağım. Yani bagajı.
1: Aha!
0: Mükemmel zamanlama.
1: Nasılsın?
0: İyiyim.
1: Şuna bak, tavanı çıkarmışsın. Gerçekten de iyi zamanlama çünkü yeni kumaş getirdim.
0: Ha, bu biraz daha koyuymuş.
1: Evet, biraz daha koy. Bence arabaya evet, daha çok yakışacak. Güzel değil mi? Ve bir de bunları aldım. Arabayı ilk aldığımda üzerinde olması gereken etiketler. 40. yıl etiketleri.
0: Güzel, harika.
1: Paddy Hopkirk'ün arabasının orijinal plaka numarası.
0: Güzel.
1: Manyetize kapı etiketleri de var. İstediğin zaman takıp çıkarabilirsin. Sana kalmış. Arabaya neler yaptın?
0: Pekala, 160 bin bakımı konusunda endişelendiğimi biliyorum. Bitti, artık 160 bin kilometre daha yapabilir.
1: Mükemmel, süper şarjörü de hallettin
0: evet.
1: mi? Bakım yaptın mı?
0: Evet, ayrıca yandan bir bak.
1: Evet, arabanın biraz yukarı kalktığını görebiliyorum.
0: Evet, artık standart yükseklikte.
1: Harika, peki sırada ne var?
0: İyi dedin, tavanı çıkardım ve bu iki kişilik.
1: Yardımımı mı istiyorsun?
0: Evet, sen şunu çıkar ve ben de maskeleri getireyim.
1: Harika. Artık yapışkan olmaması harika bir şey. Tüm yapıştırıcı gitti değil mi?
0: Tüm yapışkanlığını kaybetti.
1: Çok kolay çıkıyor.
0: Evet. Evet.
1: Pekala, bu çok kirli. Bence şunu çıkarmak için kullanabiliriz.
0: Seni çalışırken izlemeyi seviyorum.
1: İşte oldu. Bu benim ilk rodeom değil kovboy. Pekala, şimdi şu kumaşı üstüne koyalım ve katlayalım. Spreyleme işini sana bırakıyorum. Tamam mı? İşte şimdi oldu. Bu araba yapıştırıcısı ağır yük taşıyan malzemeler için tasarlandı. Sprey tabancası yapıştırıcının kontrollü ve eşit bir şekilde dağılmasını sağlıyor. Böylece tavanın yıllar boyunca sağlam kaldığından emin olabiliriz.
0: Malzemeyi düzeltmenin tek yolu elle yapmak. Ama ellerinizin temiz olduğundan emin olun. Çünkü açık kahverengi en ufak kiri bile belli eder.
1: Şimdi fazla kumaşları kesebilir ve döşemeleri yeniden takabiliriz. Şuna baksana, hiç fena olmadı değil mi? Bence harika iş çıkardık. Yapmamız gereken tek şey tavanı takmak ve etiketleri yapıştırmak. Neredeyse bitti, mükemmel oldu.
0: Yardımın için sağ ol.
1: Bol şans. Good luck.

Tavan arabanın içini tamamen değiştirdi. Artık yeniden yepyeni görünüyor. Bazı bölgelerde hala sorun var. Örneğin sütunlar kirli. O yüzden biraz temizleyeceğim ve ardından dışına geçeceğim.

0: albüme School Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dime School Mix.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka. Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Sırtaşayla, sırtaşayla.
8: Döneri gördüğün an
9: bir de sütaş ayran.
8: Gelsin sütaş ayran.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Golf Manav, elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
11: Budur.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
4: Şok şok cepte şok.
5: Bu var ya, bu blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
10: Bankam Sonbank, kartım Hadi.
11: Bu çok nadir 2004 model Mini Cooper S MC40, 163 süper şarjırlı beygir ve ipek gibi pürüzsüz 6 hızlı vites kutusuyla birlikte geliyor. Bütün bu özellikler arabanın hızlı ve eğlenceli olmasını sağlıyor. Ama bu arabanın beni en çok etkileyen özelliği 1964 yılının Monte Carlo Rallisi şampiyonu İngiliz yarış efsanesi Paddy Hepburn'e ithaf edilmesi. Arabayı ucuza aldık. Oldukça pahalı bir bakım gerektiriyordu.
12: Berbat görünüyor.
11: Biraz yıpranmış değil mi? Ant 160 bin bakımını kendi yaparak paramızın büyük bir kısmının cebimizde kalmasını sağladı. Ve Mini'nin en eğlenceli parçası olan süper şarjıra özel bir ilgi gösterdi.
12: Bu Mini'nin kalbi burada atıyor.
11: Arabaya yeni süspansiyon parçaları taktık. Yeni etiketler aldık ve aynı zamanda tavanı ve farları yeniledik. Peki bu Mini bize ne kadara mal oldu? Ben arabayı 5300 dolara satın aldım. 160 bin bakımı için gereken parçalar 900 dolara mal oldu. Süper şarjıra bakım yapmak 100 dolar tuttu. Otantik MC40 etiketlerine 200 dolar harcadık. Fabrika ayarı dikmeler ve yaylar 375 dolara mal oldu ve tavanı yenilemek için 40 dolar daha verdik. Farlar 500 dolara mal oldu ve yeni lastikler 475 dolar tuttu. Bu arabaya toplamda 7890 dolar veya 5700 sterlin harcadık. Artı 23 saat işçilikle birlikte biraz hesap yaptıktan sonra bu küçük arabadan biraz kar edebileceğimizi düşünüyorum. Ama önce son bir tur atmamız gerekiyor. Onu yapmak zorundayız.
12: Tam bir çocuksun.
11: Biraz eğlenmenin zararı olmaz değil mi? Burası arabayı kullanmak için harika bir yer. Tanıdın mı burayı?
12: Evet, tanıdım.
11: Burası benim çok beğendiğim bir filmde kullanılmıştı.
12: Demek Hollywood'dan anlıyorsun.
11: Evet, tabii ki.
12: Ben burayı İtalyan Job adlı filmin modern versiyonundan tanıyorum. Orada da kırmızı bir Mini vardı.
11: Evet, bu kanalın yanından aynı arabayla geçtiler. Burada olduğumuz için çok şanslıyız. Araba muhteşem görünüyor. Harika bir iş çıkarmışsın. Mümkün olduğunca orijinal olmasını istemiştim. Ve sis lambasını değiştirmek, orijinal farları takmak gibi küçük dokunuşlarla arabayı bambaşka bir seviyeye taşımışsın.
12: Etiketleri nasıl buldun?
11: Bayıldım. İlk aldığım da harika görünüyorlardı ama arabanın üzerinde görmek bambaşka bir şey. Ve bunu sen yaptın ki bu sayede paramız cebimizde kaldı. Manyetikli oldukları için çıkarması çok kolay. Bence güzel oldu ve arabanın özel olduğunun altını çiziyor. Arabadaki amblemi yapman çok hoşuma gitti. Güzel bir detay.
12: Arabayı restore edip amblemi öylece bırakacağımı mı düşündün?
11: Hayır, düşünmedim.
12: Bak dinle. Hadi konuşmayı bırakalım ve gidelim.
11: Evet, hadi biraz eğlenelim.
12: Evet. Hadi, hadi, hadi. Aa, çok hızlı değil
11: mi? Gerçekten çok hızlı. Bu araba sanki içine oturmaktan çok üstüne giydiğim bir şey gibi.
12: Evet, seni anlıyorum.
11: Buna bayılıyorum. Süper şarjıra yaptığım bakım sayesinde artık 163 beygir gücünü tam olarak hissedebiliyorum.
12: Süper şarjır bu motorun en önemli güç kaynağı.
11: 160 binlik bakım gerçekten çok büyük ve artık öyle bir sorun kalmadı. Araba 160 bin kilometre daha kullanılabilir. Süspansiyonu düzelttiğin için çok mutluyum. Eskiden çok sertti. Ama şimdi çok yumuşak. Harika olmuş.
12: Go kart gibi.
11: Kesinlikle öyle.
12: Hey, yavaş. Araba dışarıdan harika görünüyor. Tüm MC40'larda olduğu gibi. İçini halletmek çok da zor olmadı. Kokpit, koltuklar ve halılar gayet iyi durumdaydı. Ama tavan mahvolmuştu.
11: Kesinlikle berbattı. Arabayı ne kadar değiştirdi değil mi? Sanki yepyeni oldu.
12: Biliyorsun ünlü bir Hollywood setindeyiz. O yüzden yapmazsak yazık olur.
11: Tamamdır. Harika değil mi? Şuna bak.
12: Açıkçası ağırlık dağılımı beni biraz korkuttu.
11: Çok acımasızsın.
12: Sanki vızıldıyor değil mi?
11: Evet, şarkı söylüyor. Bunu biliyor muydun bilmiyorum ama BMW Amerika'daki bayilere bu arabalardan sadece birer tane verdi. O kadar özel bir araba. Aslına bakarsan 1000 araba Amerika'da eyalet başına sadece birkaç tane anlamına giriyor ve bir tanesini Kaliforniya'da buldum.
12: Bence bunu kolay satacağız.
11: Evet, nadir bir araba.
12: Alıcımız kim?
11: Ne biliyor musun? Orijinal Mini'nin bir sınıfı yoktu. İngiltere kraliçesi de olabilirdin ya da...
12: İşçi de.
11: Tesisatçı. Bak yıldızı. Herkes olabilirdi. Kim evet. olursa olsun orijinal bir Mini'nin içinde iyi görünürdü. Bence BMW modern Mini'de de bu özü yakalamayı başardı.
12: Yani başka bir deyişle işte, geniş bir alana
11: bu arabanın
12: ediyoruz.
11: Muazzam bir pazarı var. Ve ilanını koyar koymaz bu özel edisyonu isteyecek birilerini bulacağımızdan adım gibi eminim. Bu arabanın direksiyonuna her kim oturursa tavana bakıp o dönemi hissedebilir. Bunu kesinlikle isteyecekler. Değil mi? Evet de yoksa...
12: Vay be!
11: Şu anda Mini sahipleri ve Mini severlerin bir araya toplandığı San Clemente, Kaliforniya'dayım. Ve burada MC40 almak isteyen biriyle buluşacağım. Arabamızda gurur duyuyorum. Şuna baksana. Türünün tek örneği. Arabayı 9900 dolara satışa çıkardım. Yaklaşık 8000 sterlin ediyor. Ve çok geçmeden hemen arkamdaki Nick adındaki genç adam beni aradı. Kendisi Mini'leri gerçekten çok seviyor. Umarım bizimkisini de sever. Pekala Nick, ne düşünüyorsun?
1: Çok güzel.
11: Değil mi? Beğendin mi?
1: İlk üretildiğinde bile bu kadar güzel olduğunu sanmıyorum.
11: Çok naziksin. Evet, ben ve Ant bu arabaya çok emek verdik.
1: Belli oluyor.
11: Bu sabah biraz kafam karışık çünkü harika bir 2013 model John Cooper Works'la buraya geldin. Peki neden bir tane daha istiyorsun? Söylesene.
1: Kızım Fiona 16 yaşına girdi ve sürekli arabamın anahtarlarını istiyor. İkimizin de minisi olursa hoş olabilir diye düşündüm.
11: Evet, harika. Bildiğin gibi bu çok özel bir araba ve çok nadir. Sadece 1000 tane üretildi. O yüzden özel bir fiyatı var.
1: Evet.
11: Ben de o yüzden 9900 dolar istiyorum.
1: Açıkçası bu benim için biraz yüksek. Ben fiyatı ancak 8000 dolara inerse alabilirim.
11: $8,000. Bu çok güzel bir teklif.
1: Evet.
11: Teşekkür ederim.
1: Ben de öyle düşünmüştüm.
11: Evet, bu çok centilmence bir teklif evet. ama ne yazık ki bu araba için yeterli değil Nick. Fiyatı biraz indirelim. Mesela 9500 olabilir. Bence fena değil.
1: Evet. 8800'e ne dersin peki?
11: Bu arabayı almanı istiyorum. Kızını alıyorsun. O yüzden neden ortada buluşmuyoruz? 9000 dolar ver, senin olsun.
1: Tamam dostum, anlaştık. 9000
11: tamam
1: dolar.
11: Tamam mı? Harikasın. Kendine harika bir Mini aldın. Aferin sana. Paddy Hopkins'in zaferinin 40. yıl dönümünün anısına saygı göstermek istedik ve Ant harika bir iş çıkardı. İşin en güzel tarafı da bu arabadan beklenmedik bir kar etmemiz oldu. 1000 doların biraz üzerinde veya yaklaşık 800 sterlin para kazandık ve Nick koleksiyonuna ekleyecek bir araba sahibi oldu. Daha da önemlisi Mini toplumuna bir katkıda bulunmuş olduk. Eğer bunun gibi arabaların ben ve Ant tarafından yenilendiğini görmek istiyorsanız bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Tadam!

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
2: Bibes'ten tarih fırsa. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
3: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dives Kulübü'de.
2: Bu fırsat kaçmaz.
4: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Volcano. Her katı katı. Bambaşka tadı. Her katı katı. Volcano.
11: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
12: Ha! Maydanoz.

Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: Patron, gel oğlum buraya.
1: Ya.
2: Hemen döneceğim tatlım.
0: Aferin oğluma. Gel, otur. Hadi, eve gidiyoruz.
3: Patron, dur.
0: Patron, ne yapıyorsun oğlum sen? Patron, dur dedim sana. Patron, çıldırdın mı? Aa, iyice söz dinlemez oldun.
2: Pardon canım, nerede kalmıştık?
1: Sen var ya sen.
4: Red Bull kanatlandırır.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Aga. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
3: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
4: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
3: Ne de motorun durması onları yıldırır.
4: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
3: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
5: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
3: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
7: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Bu gövde özel üretim. Bir zamanlar bir kız arkadaşım var.
1: Evet.
0: Ama o da özel üretim bir araç kullanıyordu.
1: Evet, zenginlere özgü bir araba yani.
0: İçime dokundu.
1: Özür dilerim, ne dedin?
0: Zenginlere özgü bir araba yani.
1: Özür dilerim, özür dilerim. Bak, senin için bir dernek kuracağım.
0: Ben Enrico. Oldukça rahat. Ve motosiklet tutkunu arkadaşım Faust Thousand'la birlikte.
1: Şu iki chopper muhteşem görünüyor.
0: Ülkenin bodrum katlarında ve garajlarında saklanan vintage hazinelerin peşindeyiz.
2: Hey, şuna bak.
0: Onları bulup satın alacak, tamir edecek.
3: Bu inanılmaz.
0: Ve güzel bir karla satacağız. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Hem şuradaki Rick'e gidiyoruz.
1: Senin hem motosikletleri hem de
0: evet,
1: İngiliz arabalarını sevdiğini biliyorum.
0: Sanırım pek çok şey bütçemizin üstünde kalacak. Ama belki, bu yeni bir şey.
1: Yani her şeyi satın almak zorunda değilsin, öyle değil mi?
0: Hayır.
1: Her şeye sahip olmak zorunda değilsin.
0: Hayır.
1: Bazen sadece görmek yeterli.
0: Ve hayran kalma.
1: Ve hayran kalma.
0: Aa, evet. Evet, dokunmak.
1: Yakında olmak.
0: Evet, evet, içine girmek.
1: Evet.
0: Evet. Ve sonra da almaya çalışmak. Vitrin alışverişini gerçek alışverişe dönüştürüp dönüştüremeyeceğimizi kim bilir? Hampshire, işte geliyoruz. Her şey nasıl başladı, anlat bize.
2: Çok uzun zaman önceydi.
0: O zamanlar sakalın var mıydı?
2: Evet, okulu bitirdiğimde.
0: Ha, 8 yaşındayken.
2: Evet, tamirci traktöre başladım. Önce birkaç araba, evet, ve motosiklet alıp satmaya başladım.
0: Evet,
1: evet.
0: Genel olarak mühendisliği mi seviyorsun yoksa belirli bir döneme mi ilgin var?
2: Hayır, belirli bir dönem değil. İngiliz malını seviyorum, biraz da Amerikan. Avrupa malına hiç bakmıyorum.
0: Evet,
1: evet.
2: Eski her türlü şey.
1: Burada çok güzel şeyler var. Sanırım hepsi satılık değil. Bazıları çok özel ama belki öyledir. Ne dersin? Satılık mı?
0: Bak, kollarını böyle açtı.
2: Evet, evet, bu demek ki...
0: Bu belki demek.
2: Eğer biraz isteksiz görünüyorsan bazıları pahalı olabilir.
1: Hayır.
2: Gerçekten etkilemeniz
0: hayır,
2: lazım.
0: Hayır, hayır. Biraz sıkışık durum.
2: Erinin bol parası
0: tamam,
2: var.
0: Biz bir göz atalım. Bakalım ne bulabiliriz?
2: Evet.
0: Görelim.
2: Evet.
0: Birkaç şey de seni çağırırız.
2: Evet, tabii.
0: Ve umarım uygun fiyatlar üzerinden pazarlık yapabiliriz.
2: Tabii, olur.
0: Harika. Keşke senin gibi sakalım olsaydı.
2: Evet.
1: Evet, kesinlikle.
0: Bu tam anlamıyla sakal kıskançlığı değil mi?
2: Öyle değil mi?
0: Sakal yarıştırıyoruz.
1: Sakal yarıştırıyoruz. Evet.
2: Evet, evet.
0: Harika Rick, bir bakalım.
2: Tamam.
0: Tamam mı?
2: Evet, hadi.
0: Evet, tamam. Rick'in garajı ödül dolu bir hazine sandığı gibi. İlk olarak Faz'ın sevdiği bir şeyle başlayalım. Son derece nadir bir İngiliz spor araba. Alüminyum gövdeli.
1: Evet, alüminyum gövdeli.
0: Evet.
1: Şunu hatırlatayım, savaş sonrası dönemde havacılık sektöründe çalışan çok sayıda insan vardı. Dolayısıyla alüminyumla çalışabilen ve
0: evet,
1: hafif yapılar konusunda deneyimli ustalar
0: evet,
1: boldu. Bu sayede böyle bir araba üretmek mümkün olabiliyordu. Bunlar gerçekten nefis araçlar. Çocukken abimden kalma küçük bir oyuncak arabam vardı. Bunları hala piyasada bulabileceğim en güzel iki kişilik spor tür arabalar olarak görüyorum.
0: Tamam, sana bir şey sorayım. Karen olmasa bu araba için evi satar mıydın?
1: Evet, Karen olmasa satardım. Kesinlikle
0: güzel,
1: satardım.
0: Kalbin çılgın gibi.
1: Kesinlikle.
0: Bu İngiliz yapımı araba buradaki tek güzellik değil.
1: Şu muhteşem İngiliz arabalarına bakar mısın lütfen?
0: Bir XK140 var. Muhteşem çizgiler, kusursuz. Bir de Bristol Saloon var.
1: Bunlar gerçek anlamda centilmen arabalarıydı.
0: Ve biraz daha uygun fiyatlı ama bugün bulmak bir o kadar zor olan küçük bir model daha var. Okulda koroda yer almaya çalıştım.
1: Hı-hı.
0: Bir nota söyle falan dedi.
1: Evet.
0: Ding. Ve sonra dedi ki, çok teşekkürler Henry, çekilebilirsin. Bu araba şirketinin korolarla ya da dikiş makineleriyle hiçbir ilgisi yoktu. Birmingham'daki fabrikalarından uygun fiyatlı tur arabaları ürettiler. Bu küçük model 1933 ile 1949 yılları arasında üretilmiş popüler bir spor arabaydı.
1: Şu gövde şekline bak.
0: İnanılmaz gerçekten.
1: Belli ki istisna. Çünkü oldukça dik bir arka yapısı ve uzun bir kaputu var.
0: Evet.
1: Gerçekten çok hoş görünüyor. İstersen biraz içine bakalım, ne dersin? İşte açıyorum. 6 silindir mi? Hayır 4 silindirli motor ama gövdenin oranları mükemmel görünüyor. Tam bir mühendislik harikası. Öyle değil mi?
0: Rick'in arabaları harika ama bütçemizin çok üzerinde. Motosikletleri de bir o kadar göz alıcı. Mesela bu vintage Amerikan klasiği gibi. Benzer bir modelden sattım. Buna çok benziyordu.
2: Evet. Bu biraz daha hızlı olur. Bunun bir polis motosikleti ve 57 model olduğunu okudum.
0: Vay canına.
2: Uzun süredir depoda bekliyor. Arkadaki lastiği sürtüp siren sesi çıkarmak için ekstra bir pedal var.
0: Evet.
2: Güzel çalışıyor. Yolda bayağı gürültü
1: Vay
2: çıkarıyor.
1: Vay canına.
2: Evet.
0: Evet.
2: Hiç dokunulmamış. Her şey olması gerektiği gibi duruyor.
0: Komşu bölmeye geçiyoruz. İşte bu.
1: Yüksekmiş. Henry için dev bir adım.
0: Şunu söyleyeyim. Bu mükemmel bir şey. Eğer posta motosikleti istiyorsan bundan başkasına bakmazsın. ...1948'de tanıtılan bu küçük motosiklet muhtemelen İngiltere'nin en çok satan motosikletidir. Posta servisi o zamanki adıyla GPO neredeyse 5500 tane satın aldı. Ama çok azı bu kadar iyi durumda. Bu inanılmaz. Bak, ayak korumaları var.
1: Evet.
0: Grafikleri var. Tertemiz. Şuna da dikkatini çekeyim. Evet, şuna bak.
1: Evet, bu harika.
0: 125 cc. 175'e kadar da çıktılar. Postacıları hiç şort giymeden görmemişimdir.
1: Bu doğru. Sürekli bacaklarını kullandıkları için.
0: Ben de bacaklarımı kullanıyorum.
1: Ama sen postacı değilsin ki. Ama deneyebilirsin, öyle değil mi?
0: Tamam, evet, deneyebilirim. Gerçekten çok özel bir şey. Uygun fiyatlı bir şey arayışımıza devam ederek 3. garaja geçiyoruz. Ve bir kabriyolenin hemen ötesinde beklenmedik bir şey var. Bu gerçekten sürpriz oldu.
1: Evet.
0: Rick'in böyle bir şeye sahip olacağını düşünmezdim. Bu Amerikan klasiği 1957'de Amerika'yı kasıp kavuran İngiliz motosikletleriyle rekabet etmek için piyasaya çıktı. Hala üretiliyor.
1: Bu artık 20 yıllık bir motosiklet, öyle
0: ne
1: değil
0: bu?
1: Mi? Evet, bir klasik.
0: Bir klasik. Muhtemelen 1200 cc,
1: evet.
0: Ya da 883, muhtemelen 1200.
1: Evet.
0: Hava filtresi takılı değil. Burada bir şey eksik.
1: Ben rutin bakım olarak yorumladım. Orada başka parçalarla birlikte duruyor.
0: Evet.
1: Ve koltuk için bir arka dayanak da orada.
0: Evet, yani bu tür şeyler var,
1: evet,
0: içinde. Amerikan motosikletlerini sever misin?
1: Eski olanları severim. Yenilerini sevmiyorum. Benim için fazla cıvıl cıvıl. Yani çok hareketli, genç işi gibi.
0: Cıvıl cıvıl şeyleri severim. Sabahları biraz ışıltı insanı neşelendirir. En azından benim için. Benim de cıvıl cıvıl parçalarım var.
1: Evet, doğru. Onları yatağının yanındaki camın içinde gördüm.
0: Takma diş şaka mı yapıyorsun? Ciddi olamazsın.
1: Evet.
0: Takma diş şakası yapıyorsun.
1: Her neyse, şu güzel otobüs durağına dikkatini çekeyim. United Countries değil. United Otomobil. Kuzeyde. Harika görünüyor. Öyle değil mi?
0: Bak şimdi, E-Type'ı gerçekten çok seviyorum. Gözüm direkt Amerikan,
1: evet,
0: motosikletine takıldı. E-Type'lar benim için en özgür İngiliz arabalarıdır ama kupe olması şart.
1: Uzun yuvarlak hatta olması gerekiyor ama bu modelde yok. Bu sadece bagajlı bir E-Type.
0: Etrafta güzel sesler var. Tamam,
1: evet.
0: Hadi Rick'e gidelim. Senin favorin olmayabilir ama o motosikleti oldukça beğendim.
1: Bunun iyi bir alım olacağını düşünüyorum, tamam. Henry.
0: Bak, bunlardan birini alamam.
1: Hayır, şu güzel İngiliz spor arabasını da alamayız. Peki ya posta motosikleti için ne dersin?
0: Evet, GPO Bentham, evet.
1: Ondan bir şeyler çıkabilir.
0: Tamam, hadi gidip konuşalım. Tamam, direkt konuya giriyorum.
2: Tamam.
0: Arkamızdaki Amerika motosikleti.
2: Evet.
0: Sence kaç paraya eder?
2: 4000'e yakın.
0: Söyledim sana.
1: Yavaş
0: evet.
1: Yavaş.
0: Güzel bir GPO Bentley motosikletin var.
2: Evet evet. Ruhsatı da var. Üzerinde markası da yazıyor.
0: Yani orijinal.
2: Evet.
0: Gerçek bir GPO modeli. Fiyatı ne kadar?
2: 3600.
0: Ah tamam.
1: Evet. Öbür garajda bir Amerikan motosikleti vardı.
2: Evet, onu biraz daha uygun fiyata verebilirim.
0: Öyle mi?
2: Evet. 3600 yapabilirim.
0: Tamam. Peki Amerikan motosikleti için 3000'e yaklaşabilir miyiz?

0: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
2: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Her klasik araç...
1: Tamam bak, çalışıyor mu?
0: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar... Yeni sezonuyla pazartesiden itibaren... Hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
0: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Hampshire'da Rick ve Muhteşem koleksiyonuyla birlikteyiz. Çoğunu alamayız ama 4000'den başlayan için 3000 teklif ettik.
5: 3500 yapabilirim ama bu o modelde en alt sınır, daha aşağı inemem. Yani 3500 olması lazım. Ama fark ettiyseniz bir arka dayanak, bir rüzgarlık var. Onları da alabilirsiniz. Biraz daha tatlı kılmak için bir de akü şarj aleti var. Ama 3500 olması şart. Biraz daha yüksekten başlayıp sonra
4: inmeliyim. Sen hiç yanlış yapmadın.
5: Belki orada yanlış yaptım.
4: Bak ne diyeceğim. Amerikan motosikleti
5: evet,
4: için 3500 yapalım.
5: Ki?
4: Çünkü bence bundan küçük bir kazanç çıkarabiliriz.
5: Evet, çıkarmanız lazım.
4: Ertesi sabah haberi Alan ve Skid'le paylaştık. Çok mutlu olmanızı bekliyorum. Özellikle de senin.
6: Ben bunları çok severim gerçekten.
4: Güzel.
6: 883 mü yoksa 1200'lük?
4: 1200. Bunun dışında hiçbir şey bilmiyorum. Muhtemelen akü bitik.
6: Evet.
4: Ve bir şeyler dönüyor işin içinde. Neden hava filtresinin çıkarıldığı meselesi var?
6: Çıkarılması, evet.
7: Muhtemelen öylece park edilmiş.
6: Evet.
7: Ve belki çalıştırmayı düşünüyordu.
6: Karbüratör tıkanmış ve bir bakmak için hava filtresini çıkarmış.
4: Belki de sorun rolanti jetindedir.
6: Evet, evet, son zamanlarda onlarla çok haşır neşir oluyor.
4: Evet, evet, evet, gerçekten.
6: Modern yakıt büyük sorun çıkarıyor.
4: Sanırım bir tur atmamız lazım. En tuhaf olanlardan birini seçmem gerekebilir. Yoksa bir çalılığa dalarız.
6: Evet, olur.
4: Tamam, çalıştırmayı deneyelim mi? Dur bir dakika. Telefon mu çalıyor? Motosikletle bol şans.
7: Ben telefon falan duymuyorum.
8: Evet, ben de duymadım. Telefon sesi
7: evet,
8: duymadım.
7: Kesinlikle.
8: Sanırım kaytarıyor.
4: Sanki işten kaçıyorum.

0: Henry'nin tabiriyle basit tutalım, tamam mı?
1: Evet.
0: Biraz yakıt koyalım.
2: Evet.
0: Bakalım ne olacak. Sonra ona göre devam ederiz. Karbüratörü sökmek evet. gerekirse de ona göre ne tamam. yapacağımıza karar veririz.
3: Faz yakıtı dolduruyor. Alan da yakıt musluğunu açıyor.
2: Hazır mısın?
0: Evet.
2: Start spreyle deneyelim mi? Bakalım ne olacak.
0: Faz çalıştırmadan evet. önce bu motor kuru karter sistemiyle çalışıyor.
2: Tamam.
0: Bunu söylemeliyim ama sorun şu ki aslında kuru karter sistemi değil. Yağ uzun süre bekletildiği için muhtemelen karter tamam. atmış.
2: Evet.
0: Yani çalışırsa devri düşük tut. Yüksek devirde çalıştırma. Tamam. Hadi şimdi dene.
2: Tamam.
3: Start spreyi, yakıt ve yağlayıcı karışımı restorasyon işinin olmazsa olmazı.
0: Bekle bekle.
2: Tamam.
3: Uzun süre çalışmamış motorlar için biçilmiş kaftan.
2: Tamam, tank şimdi dolmaya başladı.
0: Evet, güzel.
2: Gerçekten güzel bir ses çıkarıyor.
1: Hava kutusunu da takmalıyız. Hava filtresi buna göre tasarlanmış, değil mi?
2: Evet, doğru.
0: Hadi, şimdi onu tamir edelim.
3: Filtre, karbüratörün hava girişini istenmeyen kir ve tozdan koruyor.
1: Oldukça güzel ses çıkarıyor, değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, çok güzel bir sesi var.
3: Güzel bir ses ama tam anlamıyla devreye girmiyor.
0: Tamam, tekrar çalıştır. Rölanti jeti
2: evet,
0: çıkalım.
2: Evet. Evet. Tamam, yani karbüratörü temizleyeceğiz, öyle değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Kesinlikle.
3: 2005 modeli karbüratörlü son modeldi. Neyse ki tüm karbüratörü sökmeden jeti çıkarmak mümkün.
1: İçinden hava üfleyebiliyorum ama kısmen tıkalı sanırım.
0: Gözlüğümü ödünç aldığına sevindim.
1: Evet, aldım.
0: Umarım ipi seni rahatsız
1: Hayır,
0: etmez.
1: Hayır, bak dümdüz geçiyor. Güzel dönüyor.
3: Jet geri takılıyor ve filtre yerine oturuyor. Ve iş tamamdır.
1: Gaz vermeden çalışıp çalışmadığını deneyelim.
2: Tamam.
1: Tamam.
0: Sorunsuz.
1: Evet, hallettik. Evet. Öyle değil mi? Sapasağlam.
2: Bence o bere yerine senin kask takman gerekiyor. Bunu biliyorsun, öyle değil mi?
1: İyi bir fikir olabilir, evet. değil mi?
3: İşte gidiyor. Al Peter Fonda değil ve yolda Route 66 değil ama güzel görünmüyor mu?
1: Kadran dönüyor ama hiç titreşim yok.
2: İşte köşeyi dönüyor, evet, gülümsüyor. Gördün mü?
0: Gaz veriyor, tipik Alan.
2: Evet.
0: Yavaş gidemez. Yüzünde kocaman bir gülümseme evet. var.
1: Çok iyi gidiyor.
2: Evet.
1: Güçlü çekiyor ama alarm sürekli çalıyor.
2: Bir şey duyar
1: motor
2: gibi
1: motor yönetim ışığı, akü ışığı yanıp sönüyordu. Yani tamam. düşük devirde tek silindir çalışıyor. Sanırım bunun nedeni akünün
2: tamam,
1: boş olması.
2: Tamam, yeni akü ve sonra düzgün test.
0: Bence gerçekten çok güzel Alan.
1: Tren gibi çekiyor. Gerçekten etkilendim.
0: Evet,
1: Amerikan
0: güzel.
1: Amerikan motosikleti hayranı değilim ama gerçekten güzel sürülüyor.
0: Evet, buradaki tek Amerikan motosikleti sevdalısı benim. Yalnız hissediyorum. Ama umarım şimdi neden sevdiğimi anlıyorsun.
1: Bu gidonlar biraz fazla öne yatmış.
0: Evet öyle. Öyle olmalılar. Temizlerken hallederim bunu, tamam mı?
2: Bu motosikletlerle ilgili sevdiğim bir şey var. Güzel sıcak tutuyor.
0: Evet, öyle sıcak tutuyor.
2: İçinde bol devir var.
0: Bacaklarını sıcak tutuyor.
3: Öğleden sonra Al ve Faz başka işlere giderken Guy motosikleti bitiriyor.
0: Alan gidonların açısının yanlış olduğunu söyledi. Bu yüzden bunları biraz geriye alacağım. Sorun şu ki bunları geriye aldığımda diğerleri de yanlış açıya gelecek. Yukarı kalkacaklar, yani hepsini yeniden ayarlamam gerekecek.
4: Ama sadece birkaç alyan anahtarı meselesi.
0: Birkaç dakika sürer ve motosikleti sürmek çok daha rahat bir hale gelir. Sonra da cilalayacağım. Ama bakın, gerçekten temiz görünüyor. Hiçbir sorun yok. Önce boyalı kısımları ve oturma yerini parlatacağım. Sonra metal parlatıcı çıkaracağım ve tüm metal yüzeyleri işleyeceğim. Bu motosiklet harika görünecek. Henry bunu çok sevecek çünkü gerçekten cıvıl cıvıl ve onun için mükemmel.
3: Guy gidonlara başlıyor. Her sürücünün tercihine göre kolayca ayarlanabilen basit bir işlem.
0: Her zaman önce açıyı ayarla, sonra düğmeleri ayarla. Eğer tersini yaparsan düğmeleri doğru konuma getirmek zorlaşır.
3: 5 dakika sonra iş tamamlanıyor.
0: Evet, şimdi çok daha iyi. Sıra boyada.
3: Gövde için mobilya cilası kullanılıyor. Parlaklık için oldukça güvenilir bir yöntem. Bu motosikletin boyasına altın pul karıştırılmış. Görünümü gel.
0: Sonra düğmeleri ayarla. Eğer tersini yaparsan düğmeleri doğru konuma getirmek zorlaşır.
3: 5 dakika sonra iş tamamlanıyor.
0: Evet, şimdi çok daha iyi. Sıra boyada.
3: Gövde için mobilya cilası kullanılıyor. Parlaklık için oldukça güvenilir bir yöntem. Bu motosikletin boyasına

0: Alan Veskid'i çalışırken bırakıp sırra kadem bastım. Klasik Amerikan motosikletine göre daha hafif ama 1200 cc motoruyla yolu tamamen ele geçiriyor. Bu modelde bir aşama yükseltilmiş ayar yapılmış. Bu yüzden sesini duyabiliyorsunuz. Standart Amerikan motosikletinden çok daha gürültülü ve tabii biraz daha güçlü. Bu motosikletin azami hızı yaklaşık 110. Amerikan motosikletleri biraz kaba olarak bilinse de bu model gerçekten başarılı. Vites kutusu ise son derece sıkı ve sorunsuz çalışıyor. Gerçekten güzel. Kaba bir yanı yok. Sanırım her motosiklette böyle. Dikkat edip, sevip doğru ayarladığın sürece hiçbir sorun yaşamazsın. Ah, o çocuklar, özür dilerim.
1: Nasıldı?
0: Dışarısı biraz berbat dostum. Sürmek zor. Hayır değil, harikaydı.
2: Uzaklaşırken gerçekten harika öyle bir mi? Ses çıkardı. Hepimiz donup kaldık.
0: Hızlı da.
1: Evet.
0: Ama şaşırdım. Benzerlerini çok sürdüm. Ama o yükseltilmiş ayarla gerçekten fark yaratıyor. Bence
1: evet.
0: Bu en az 4500 eder.
1: Etmesi de gerekiyor zaten.
0: Kesinlikle evet. Etmesi lazım. Şuna bak. Gerçekten çok güzel bir şey. Tek yapmamız gereken aynı fikirde bir alıcı bulmak. Ertesi gün bir alıcı çıkıyor. Daha doğrusu atölye asistanımız Rob ilgi gösteriyor.
1: Bugün çalışmayı düşünüyor musun?
3: Şu dışarıdaki motora bayıldım.
1: Beni dinle Rob. İlk gerçek motosikletin için bu biçilmiş kaftan.
3: Evet.
1: Ve bence sen biraz kaçıksın. Ama sanırım bunu düz tutmayı başarabilirsin. Spor bir motosikletin olsaydı endişelenirdim.
0: Neden onu almaya ikna etmeye çalışıyorsun?
1: Çünkü ilgisi var. Faizsiz kredi de var elimizde. Bence alsın gitsin işte.
0: Gerçekten beğendin mi?
3: Bayıldım. Zaten bu modeli arıyorum.
0: Biliyorum.
1: Evet.
0: Biliyorum.
1: Serinin sonuncusu bu. Senin için mükemmel. Ve şimdi her şey yerine oturdu. Tam sana göre.
3: Galiba bu.
0: 4000. Yani 300 sterlin kazanç.
1: Bu sevindirici.
0: Bak çay parasını karşılar.
1: Ama kazanç kazançtır. El sıkışın.
0: Olur mu?
3: Olur.
0: Tamam.
3: Anlaştık.
0: Tamam.
3: Teşekkür ederim.
1: Düz git dostum.
3: Evet.
1: Ayrıca sakın devirme.
0: Tamam mı? Hadi işinin başına. Hadi.
1: Evet hadi git ve çalışarak öde. Hadi.
0: Aylık taksit isteyecek hissediyorum.
1: Biliyorum.
0: Evet biliyorum.
1: Ama bu onu bir süre burada tutacak demek.
0: Evet bu güzel.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Parasının kıymetini bilenler.
3: Biziz.
4: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
3: Para mı kaybettin?
4: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
5: Biz en iyisi kalgona geçelim.
4: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
6: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe kal.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Dortmund'da memurlar bir aracı kenara çekti. O kadar çok kusuru var ki aracın derhal trafikten men edilmesi gerekiyor.
6: Sorun aracınızda modifiye ettiğiniz şeylerin sayısı değil, bizzat modifiye edilen parçalar. O farlar kurallara uygun değil. Hiçbir zaman uygun değildi ama takıyorsunuz.
7: Ben satın aldığımda böyleydi. Benimle
6: evet,
7: bir ilgisi
6: evet,
7: yok,
6: hep
7: tamam
6: aynı
7: mı?
6: Hikaye. Herkes böyle
7: anlamadınız.
6: Söylüyor. Öyle olabilir. Size inanmadığımdan
7: ben
6: değil.
7: Ben suçlu yani. Falan değilim.
6: Diyelim ki öyle satın aldınız. Herkes böyle satın aldığını söylüyor. Yine de bir şey satın alınca ona bir bakmanız ve ters giden bir şeyler olduğunu fark etmeniz gerek. Bu sebeplerden ötürü aracı bağlayıp bir denetmene inceleteceğiz. Yani araba çekiciyle alınıp otoparka çekilecek. Dediğim gibi size e-posta yoluyla gelecek bir ceza yazacağız. Ceza 90 euro ve ehliyetinize de bir ceza puanı.
7: 19 mu?
6: 90.
7: 90 mı?
6: Aynen öyle.
7: Bir de ceza puanı. Evet. Olamaz.
6: Her şeyin mahkemede yasal olarak geçerli olması için aracı bir denetmene göstereceğiz. Dortmund da bunu aracı yükleyip otoparka götürmesi için bir çekici çağırarak yapıyoruz. Bütün bu işlemleri idari birime devrediyoruz. Onlar da bu vakada en geç salı gününe kadar Dekra'dan bir denetmen göndermiş oluyor ve süreç böyle ilerliyor. Denetmen aracı inceleyecek, genel durumu hakkında kapsamlı bir rapor hazırlayacak ve bütün kusurları listeleyecek. Beyefendi daha sonra mahkemede cezaya itiraz etmek isterse, ki bu onun en doğal hakkı, denetmen mahkemeye çağrılmış olacak. Bunu size geri veriyorum. Araçtan almanız gereken bir şey varsa şimdi almalısınız. Araç anahtarlarını bize bırakın veya içeride bırakın. Bütün eşyanızı alın. Size bir tutanak vereceğiz ama çekici gelene dek burada beklemeniz gerekecek.
5: Ancak Yannick aracın içindeki ve dışındaki şüpheli şeylerin tamamını henüz keşfetmedi.
6: Burada neden bir golf sopası duruyor merak ettim. Tam da bu noktada. Bu ne işe yarıyor? Neden burada tutuyorsunuz?
7: Oynamak için.
6: Evet.
7: Şurada topum da var.
6: Hı-hı. Anlıyorum. Bagajı açın. Onu oraya koyalım, olur mu? Sence de yeri biraz şüpheli değil miydi? Neden ön koltukta bir golf sopası bulunsun ki? Golf için lazımsa bagajda tutulmalı. Son zamanlarda insanların yanında bu tarz alet taşıması çok yaygınlaştı. Artık ne için lazımsa bilemiyorum.
8: Ben onu görmedim. Üstelik içeride
6: evet.
8: Oturuyordum.
6: Onunla ne yaptığını sordum. Golf oynamaya gideceğini söyledi.
8: Sen de inandın mı?
6: Bagaja koydum ama araç şimdi kilitli ve anahtar da bende.
8: Yanında götürmek istemiyor muymuş? Duyduğuma göre Dortmund gece golf oynamak için harika bir yermiş.
5: Çekici geldi. Sürücü için bu, yakın gelecekte golf sahasına yürüyerek gideceği anlamına geliyor.
6: İşte anahtarlarınız burada. Ama sadece imzanız gerekiyor. Araç ruhsatı eksik. Ama denetmen halledecektir.
9: Öyle mi?
6: Evet. Sorun değil. Tamam. Evet. Buna en erken salı günü bakılır. Sonra dosya ofis tarafından işleme alınır ve ardından denetmen aracı inceler. Birkaç gün arabası olmayacak. İnsanların neden biraz hüsrana uğradığını anlayabiliyorum. Sonuçta bunu kendi kendilerine yapıyorlar. Biz bunları uydurmuyoruz ki. Eğlence olsun diye yapmıyoruz yani. Yolun sonuna geldiğimizi söyleyebilmemiz için ortada bayağı bir kusur olması gerek. Bu sizin.
7: Evet.
6: Kesinlikle durumun farkındasınız. Sorunuz yoksa gidebilirsiniz.
5: Gecenin bilançosu. Kontrol edilen 176 araçtan 8'i bağlandı.

0: Pek sayılmaz ama Chopper'ları sevdiğimi biliyorsun. Bir de şunu merak ediyorum.
1: Evet.
0: Tanrım, içinde ne olması gerekiyordu ki bunun?
1: Çok umut vaat ediyor ama bu biraz fazla kaçmış.
0: Evet. Epey emek verilmiş belli ki.
1: Evet.
0: Ben Enrico. Oldukça rahat. Ve motosiklet tutkunu arkadaşım Faust Thousand'la birlikte...
1: Şu iki chopper muhteşem görünüyor.
0: Ülkenin bodrum katlarında ve garajlarında saklanan vintage hazinelerin peşindeyiz.
2: Hey, şuna bak.
0: Onları bulup satın alacak.
3: Bu inanılmaz.
0: Ve güzel bir karla satacağız. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Burton'daki Dave'e gidiyoruz. Görünüşe göre Dave'in... Epey çok motosikleti varmış.
1: Sence bunları koleksiyon olarak mı biriktiriyor yoksa hobisini finanse etmek için ekstra birkaç tane satıyor mu? Ne dersin?
0: Bu adam Amerika'dan konteyner dolusu motosiklet ithal eden biri. İlginç olan şu ki Japon modellerinin yanı sıra oldukça fazla İngiliz motosikleti de var gibi görünüyor.
1: Bir nevi İngiliz motosikletlerini vatanlarına geri getiriyor. Fena fikir değil aslında.
0: Evet. Ve bana birkaç Avrupalı modeli olduğunu da söyledi. Demek ki birkaç elektrik sorunu da var o zaman. İngiliz mi Japon mu yoksa kafaları karıştıran bir Avrupalı mı alacağız kim bilebilir. Ama Burton işte geliyoruz.
4: İçeride bir motosiklet koleksiyonun olduğunu biliyorum. Nasıl topladın bunları?
5: Gençliğimden beri 16 yaşından itibaren motosiklet sektöründe çalıştım. Sonra 2015'te bir Japon iki zamanlı motor edindim. Yerel bir adam bazı parçalar almaya geldi. Sohbet ettik ve yeniden işin içine girmek ister misin dedi. Ben de hayır. Çünkü bu işler hayatını ele geçiriyor dedim.
0: Kesinlikle.
5: Bilirsiniz. Kanına girdi mi gitti.
0: Evet haklısın.
5: Bir daha hiç paran olmaz.
0: Ve
5: sonunda Amerika'dan konteyner dolusu motosiklet satın aldım.
1: Peki yol boyunca kendine birkaç tane ayırdın mı?
5: Evet.
1: Ama aynı zamanda biraz da alım satım yapıyorsun.
5: Evet çünkü başka türlü olmuyor. Birini satıyorsun ki bir diğerini alasın. Çünkü
1: evet,
5: hiç paran olmuyor.
1: Evet.
5: Hepsi benzinciye gidiyor.
0: Evet.
5: Lastikler, zincirler, aküler ve daha neler
1: tabii,
5: neler.
1: Peki içerideki her şey satılık mı?
5: Neredeyse hepsi.
1: Öyle mi?
0: Her zaman bir neredeyse olur.
1: %95'i desek doğru olur.
5: %97 dedim ben.
1: %97 bu çok iyi.
0: O zaman bir göz atalım. Biraz daha bilgi verirsin bize.
5: Evet tamam.
0: Sonunda da pazarlık yaparız umarım.
5: Evet.
0: Hadi bakalım. Gidelim o zaman.
5: Tamam.
0: Tamam şimdilik hoşça
5: tamam.
0: Kal. Görüşürüz.
5: Tamam görüşürüz.
1: Tamam Dave.
5: Teşekkürler.
0: Hareket etmeye devam etmemiz lazım. Çok soğuk dostum.
1: Hadi iyi şeyleri ortaya çıkaralım artık.
0: Tamam.
1: Bak burada ne var?
0: Evet.
1: Biraz kımıldamayı bırak tamam mı?
0: Altında işte bir efsane. Goldwing. Goldwing efsanevi bir spor tur motosikletidir. 1974'te piyasaya çıktı ve hala üretiliyor. Tam donanımlı modeller kocaman oluyor ama bu model oldukça sade ve sportif.
1: Güzel sade bir Goldwing var önümüzde.
0: Evet.
1: Bunu çok beğendim aslında çünkü Goldwing'leri normalde pek sevmem.
0: Evet. Tekerlekler üzerinde yürüyen tek yatak odalı daireler gibi bunlar.
1: Haklısın ama bu biraz daha sade görünüyor. Bu yüzden bilmiyorum. Daha çekici geliyor bana.
0: Güzel bir hale getirilebilir ama asıl beğendiğim şu klasik. İşte bak burada tamamen Amerikan ruhunda rakip markaları özenmeyle ortaya çıkmış bir model.
1: Evet.
0: Yüksek gidonuyla. Bunu seviyorum dostum. Seni bilmem.
1: Ben yüksek gidonları pek sevmiyorum. Düz olanları tercih ediyorum. Kullanımı kolay oluyor.
0: 8 parmak gidon tarzını seviyorum.
1: Düz ve geniş ama sen biraz Kaliforniya ruhlusun.
0: Evet haklısın.
1: Evet.
0: Üzerine binebilir misin?
1: Binebilirim evet.
0: Sen bakalım sıkıştırma var mı? Tamam.
1: Evet var.
0: Güzel oldukça güzel. Hadi bakalım. Direkt olarak burada iki ilginç olasılık var.
1: Ama gidonları değiştiririm tamam mı?
0: Hayır hayır. Bu Amerikan gidonuyla harika olabilirsin. Hadi. Komşu bölmede savaş dönemine ait bir tane var ama epey yıpranmış.
1: Sanırım içinde hidrolik kilit var.
0: Bunun dışında pek bir şey yok. Devam edelim.
1: Devam ediyoruz.
0: Ama daha iyileri var. Garajda iyi şeyler olması at olmasından daha güzel değil mi?
1: En azından burada oturup bir şeyler yemiyorlar, öyle değil mi?
0: Evet, bak.
1: Şunu söylemem gerekiyor. Bu bir 750 SP mi? SP mi yoksa SF mi?
0: SF dostum.
1: Evet.
0: Büyük spor tur motosikletleriyle uzmanlaşmış küçük bir Kuzey İtalya şirketiydi. SF, Super Frenny, yani güçlü frenler anlamına geliyordu.
1: Evet.
0: Şahsen ben böyle bir yerde İtalyan malından uzak dururdum. Sırf elektrik sorunları ve benzeri şeyler yüzünden.
1: İtalyan motosikletlerin evet. Soğukta garajda bekledikten sonra çektiği sıkıntıları düşününce.
0: O da var tabii.
1: İtalyan arabalı gibi sadece elektrikleri sorun çıkarmakla kalmıyor. Gözünün önünde çürüyüp gidiyorlar.
0: Evet, kesinlikle. Bu yüzden dikkatli olunması lazım. Tabii eğer bunu alıp restore etmek istiyorsan harika bir proje olur. Ama biz hızlı ve güzel bir kazanç peşindeyiz.
1: Burası sanki unutulmuş hayaller
0: evet,
1: deposu.
0: Bu konuda bir şarkı var değil mi?
1: Buyurun efendim. Geçin.
0: Evet. Burada bir bölme dolu Japon motosiklet var.
4: Epey iki zamanlı motor var burada.
0: Ve daha ilginç görünen bir İngiliz malı var. Davy çağırma vakti. Bu 500 mü?
5: Bu mu, evet.
0: Güzel. Her şeyi yerli yerinde duruyor.
1: Ve sıkıştırma var.
5: Numaralar eşleşiyor mu? CH16026 CH16026.
0: 1967'de tanıtıldı. Ünlü yarış pistinin adını taşıyan sportif bir İngiliz modeliydi. Vintage bir motosiklette motor numarasının şasi numarasıyla eşleşmesi her zaman değeri artırır. Yüksek Amerikan gidonlarını çok sevdim.
5: Tamam, evet.
0: Birçok insan, hayır ben düz standart gidonları seviyorum
1: diye. Evet, ben de öyle. Düz biliyorum gidonları dostum. Severim.
0: Seninki de öyle değil mi? Güzel düz gidonların.
1: Evet.
0: Neyse, her halükarda bunu çok beğendim.
5: Güzel bir motosiklet.
0: Evet, muhteşem. Buraya biraz daha bak, sonra seni çağıracağız.
5: Orada ilginç bir polis motosikleti var.
0: Bakacağım, tamam.
5: Teşekkürler.
0: Sonra görüşürüz. Sağ ol dostum, tamam. Bir bakalım. Kanun bekçisi. 1970'lerde Japon markası rakip bir markanın yerini almak için standart Amerikan polis motosikleti olmaya çalıştı. Bu modelin tüm aksesuarları var ama biraz pis görünüyor.
1: Biliyor musun? Sana çok yakışırdı dostum.
0: Neden?
1: Küçük polis kaskını takıp şuna binsen.
0: Bu ne cüret?
1: Hadi binsene şuna. Role girersin bence.
0: Oldukça eğlenceli aslında ama şunu söyleyeyim. Bu modelin çok iş göreceğini hissediyorum. Şunun altında ne var?
1: Bekle bir dakika.
0: Tamam dostum. İşte asıl mesele bu.
1: Evet.
0: Bu bir Rocket Gold Star. Şu düz gidonlar, işte düz gidonları böyle severim. Güzel, bu bir ihtimal.
1: Beğendim. Bir de şu var, gördün mü?
0: Evet.
1: İngiliz plakası var üzerinde.
0: Tamam, o zaman fiyatı astronomik olacak. Tamam, bak şimdi. Polis motosikleti var, dışarıdaki var.
1: Evet, onu çok beğendim. Geç gelen bir adayı olarak
0: evet,
1: görüyorum.
0: Geç gelen aday. Ve Z klasik var. Kapının evet. Yanında doğru fiyata Gold Wing de var. Soralım mı?
1: Soralım mı?
0: Tabii, soralım.
1: Soralım efendim, hadi.
0: Tamam, sor bakalım. Fiyatlar hakkında genel bir fikir edinebilir miyiz?
5: Tamam, evet.
0: Durumu görmek için.
5: Her şey pahalı.
0: Evet, eminim öyledir dostum.
1: Acaba biraz aşağı inebilir miyiz?
5: Başlarız, sonra pazarlık dansını yaparız.
0: Tamam, tamam, peki. Kapının önündeki Goldwing ile başlayalım.
5: Çok fazla iş gerektirmemeli. Evet, akü ve karbüratör, evet. Hepsi bu.
0: Evet, ne kadar?
5: 2700 civarı yapabilirim.
0: Tamam, yanındaki Z klasik.
5: Ve o da 2700. Her şey şu an 2700 civarında
0: yani
5: görünüyor.
0: Yani her şey 2700'den başlıyor.
5: Aşağı yukarı.
0: Evet, 2700. Peki. Orada bir SF de var.
5: Ona yaklaşık 4000 derdim.
0: Tamam, peki. 8 parmak gidonlu Daytona var. Kırmızı olan.
5: Güzel bir motosiklet.
0: Ne kadar?
5: İş gerektirecek ama yine benzer 2700 civarı ki bu ne olduğu düşünüldüğünde ucuz sayılır.
0: Bir de polis motosikleti var. Onu anlat bakalım.
5: Mark 2 motoru var. 28 milimetre karbüratörleri var.
0: Fiyatını tahmin edebilir miyim?
5: Buyur tahmin et.
0: 2700 mü?
5: Hayır, 2750.
0: Daytona için 2400 teklif etsem ne dersin?
5: Muhtemelen olmaz.
0: Tamam. O zaman peki 2500?
5: Kaçtan başlamıştım ben? 2700'den. 2600 yapabilirim. Eldiveni çıkardı bu sefer,
0: evet,
5: tamam mı?
0: Evet, tekrar takıyorum.
2: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: demek, ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
1: dürümü. Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
3: istikballe. Fanfan yeni nar lezzeti çıkartmış.
4: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
3: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
5: 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34 lira yerine 29 lira.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Quick'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3920 liradan başlayan fiyatlarla.
8: A101 artı ile 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
10: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
13: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
14: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
15: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
14: Ne de motorun durması onları yıldırır.
15: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
14: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
15: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
14: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
16: Burton'da Dave'in garajındayız. Daytona için 2500 teklif ettik ama Dave bunu kabul etmiyor.
17: Sen 2500, ben 2600 dedim. Bu da 2550 eder, evet, öyle değil mi? Ha, ne dersin?
16: Yani bu Daytona için anlaştık. Harika. Dur bir dakika, bilekliğin düştü.
18: Gördüm.
16: Bak bu kötü haber, her an ölebilir. Dave, teşekkürler. 2550.
17: Sadece Daytona.
16: Evet, adil bir anlaşma bu.
18: Güzel.
16: Gayet güzel. Kesinlikle. Tamam. Ertesi gün her şeyi Alan Veski'de açıklıyoruz. Şimdi fazla benim sizi düşünmediğimizi söylemeyin, tamam mı? Çünkü sevinçten çılgına döneceğinizi biliyorum.
18: Ben de bu Daytona'ları çok seviyorum.
16: Öyle mi?
18: Harika motosikletler.
15: Evet, görünüşe göre 1982'den beri yola çıkmamış.
16: Gerçekten mi?
15: Evet.
16: Tamam.
15: Evet. Oldukça fazla hasar fark ettim. Kopuk kablolar var.
16: Şunu söyleyeyim, bu epey iş gerektiren büyük bir koleksiyonun bence en iyisiydi.
18: Haklısın.
16: Tamam. Tamam. Neredeyse eksiksiz bir motosiklet aldık ve Evet. Bunların satılması hiç de zor değil.
18: Kesinlikle.
16: Tamam, yapılacak çok şey var.
18: Doğru.
16: Evet.
18: Ama bunların hepsi ufak tefek işler.
16: Umarım değildir. Umarım büyük tamam, bir sorun garajdan değil. Çıkaralım ve deneyelim.
18: Evet,
16: ne dersiniz?
18: Kesinlikle.
16: İçeri alınıyor ve çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için akü takıyoruz. Hazır mısınız?
19: Tabii ki.
16: Kontak, ışık, ışık.
20: Hız göstergesi ışığı bile çalışıyor.
16: Her şey çalışıyor, bu çalışacak. Bunu bir vahiy olarak nitelendirmeliyim.
20: Evet, elimizde bir şey var. Kesinlikle.
16: Işıkla direkt çalıştı, bu duyulmamış bir şey.
20: Arka ışıkla çalışıyor mu?
16: Faz ve skit akü için uygun terminalleri takıyor. Alan da önleyici olarak platinleri temizliyor.
20: Çalışacak.
16: Ve bujileri kontrol ediyor.
20: Büyük bir kıvılcım. Bu çalışacak.
16: Evet, ben de inanıyorum.
18: Heyecanlıyım. Gördün mü?
16: İngiliz motosikletlerine binmek beni her zaman heyecanlandırır. Birine biniyorsun, ah bu muhteşem diyorsun. Bir diğerine biniyorsun, berbat çıkıyor.
18: Evet, evet.
16: Ve ardından faz biraz start spreyi sıktıktan sonra Alan çalıştırıyor. Ama hiç düşünmüyor. Heyecanım biraz söndü. Alan jikle kablosunu tamir ediyor. Bujileri değiştiriyorlar ve platinlere bir kez daha file çekiyorlar. Ama faz ne kadar uğraşırsa uğraşsın yine de çalışmıyor.
19: Hayır, sanırım dışarıda denememiz gerekiyor.
16: Herkes denemek için dışarı çıkıyor. Ama iki silindirin biri çalışmıyor.
20: Bu tarafta emme yok. Sıkıştırma sorunu var.
16: Alan eve gidiyor. Faz ve Guy karbüratörleri söküyor. Bunlar sorun olabilir mi? Belirgin bir şey yok.
19: Şimdiye kadar herhangi bir tıkanıklık yok aslında.
16: Faz yeniden deniyor ama hala sadece bir silindir çalışıyor.
19: Sanırım daha derin bir sorunumuz var. Muhtemelen sıkışmış ya da kısmen sıkışmış bir subaptan bahsediyoruz.
16: Skid sonra motorun üst kısmına bakıyor ve bir şey fark ediyor.
18: Hey dostum, külbütörde ayarlayıcı yok.
19: Vay canına. Tamam yani.
18: Ya da kırılıp gitmiş, onu ayarlamanın hiçbir yolu yok. İşte bak, gördün mü?
19: Evet, olması gerekiyordu. Somun ve küçük pim orada evet. olmalıydı. Ama hiçbir şekilde ayarlama yapılamaz böyle. Peki gerçekten kırılmış mı?
18: Bilmiyorum.
16: Faz diğer kapağı söktüğünde durum daha da kötü.
19: Bu iyi değil. Bu hiç iyi değil ki.
18: Bir şeyler içeride sıkışmış. Sanırım bunu platinleri kilitlemeden çalıştırmış ve hepsi çıkmış.
19: Ayarlayıcı buraya çarpıyor. Kesinlikle kapakları söküp her şeyin doğru monte edildiğini kontrol etmemiz gerekiyor. Ben şimdi kapakları sökmeye başlıyorum.
16: Ertesi gün Alan ve Skid içeri düşen bir şey olup olmadığını kontrol etmek için kapağı söküyorlar.
18: Bunun iyi tarafı şu ki bunlar oldukça basit motorlar, öyle değil mi?
20: Yol kenarında bile sökülebilecek şekilde evet. tasarlanmış. Üç İngiliz anahtarı ve bir tornavidayla.
16: Sonunda kapağı çıkarıyorlar.
18: Şimdiye kadar her şey yolunda. Hasarlı görünmüyor.
20: İtme çubukları eğilmemiş.
18: Peki parça nerede? Ha işte çıkıyor. Tamam oldu.
20: İşte somun.
18: Çıkarabiliyor musun?
20: Evet, somun orada.
18: Yerine oturuyor mu?
20: Evet.
18: Ön somunu aldık ve yerine oturuyor. Hasarlı değil. Bu iyi bir sonuç ama arka somun eksik ve bence bu gerçekten endişe verici.
16: Bir eksik parçayı bulduk ama diğeri ne olacak?
18: Bu iyi görünüyor. İçi ezilmemiş.
20: Evet, merak ediyorum.
18: Koymamış olabilir evet. mi sence?
16: Görünüşe göre yedek parça sipariş etmemiz gerekiyor.
20: Parça geldiğinde takmak çok hızlı bir iş.
18: Yani bir bakıma bu iyi bir sonuç. Çünkü ayarlayıcı ve kilit somun geldiğinde her şeyi yerine takabiliriz. Tüm kapakları sökmek zorunda kaldık ki parçanın motorda olmadığını anlayabilelim. Bu biraz can sıkıcı.
20: Hadi temizleyelim ve hepsini geri takalım.
18: Hadi yapalım.
16: İki gün sonra yeni ayar vidası geliyor.
18: Şimdi yapmam gereken tek şey bunu külbütöre takmak. Her şey geri takıldı ve monte edilmeye hazır durumda. Ama külbütörün etrafına bant sardım. Umarım bunu tekrar motorun içine düşürmem.
16: Birinci aşama. Yeni parçanın uyuması.
18: Hadi bakalım.
16: İkinci aşama. Hava verip gazı çıkarmak için ayarlayıcıyı kullanıyor.
18: Tamam, ayarlandı. Şimdi sadece hareketi kontrol edelim. Şu küçük tıklama sesini duyabiliyor musunuz? Bu sıkışmadığı, hareket ettiği anlamına geliyor. Bu taraf tamam. Sadece kapakları geri takmam gerek. Bir de diğer tarafı halletmeliyiz.
16: Öğleden sonra Alan geliyor. Oves Kid yeni bir jikle kablosu ve yeni lastikler takıyorlar. Sonra biraz cilalama ve parlatma işleminin ardından garajdan çıkmaya hazır. Gerçekten güzel görünüyor, değil mi?
20: Parlamış, gerçekten güzelleşmiş.
16: Değil mi? Peki çalışıyor mu? İşte asıl soru bu.
18: Bacağım yaralı olduğu için denemeyi ben yapamam.
16: Benim hiç halim yok.
20: Benim de yok ama denerim.
16: Hadi o zaman.
18: Hadi o zaman.
16: Aferin Al. Mükemmel. Benzini aç.
20: Tamam. Açık. Benzin açık.
16: Açık. Kontak açık mı?
20: Güç verelim emin olmak için. Yeni kontak jikle açık, kablomuz
16: evet.
20: Var.
16: Artık jikle kablosu var. İlk seferde çalışacak
20: evet, hadi
16: Al.
20: Hadi bakalım.
16: Hadi bakalım.
20: Geri tepti.
18: İşte bu.
16: Bu inanılmaz.
18: Evet işte bu.
16: Alan, bu harika.
20: Biraz egzoz kokusu çıktı ama.
16: O kokuyu seviyorum.
18: Evet.
16: Genelde.
20: Güzel çalışıyor.
16: Bu harika.
20: Gerçekten sorunsuz.
16: O zaman test sürüşüne hazırız.
18: Sanırım sıra sizde efendim.
16: Ve gidiyoruz. Hala biraz duman çıkıyor ama tekrar yola çıkması harika. Şu an normal yola çıkamam. Amerikan spesifikasyonlu bu motosiklet ama sadece tarih belgesi alıp başvurman gerekiyor ve tescili kolayca alırsın. Daytona çift karbüratörüyle daha sportif bir performans için Amerikan pazarı için geliştirilmişti. 17 bin adet üretildi ama bugün oldukça nadir. Sürerken en alta dönerken fark ettim. Evet, epey duman vardı.
20: Nefes alamadın.
16: Ama bunun dışında gayet güzel. Yani bunu restorasyon olarak satmamız gerekecek.
18: Kesinlikle, evet.
16: Bunun için birkaç alıcı adayım olabilir aslında.
18: Makul bir fiyatı aldın zaten. Çılgın bir fiyat istemek zorunda değilsin.
16: Tamam. Adres defterime bakayım. Ertesi sabah Jack geliyor. Motosikletten çok daha genç ama ilgi duyuyor. Şimdi dinle Jack. Bazı sorunlar var. O yaştaki her motosiklet gibi biraz uğraş gerektiriyor. Ama bu fiyata yansıtıldı. Tütüyor biraz. Gayla benim eskiden tüttüğüm gibi. Ama beğendin. Değil mi?
18: Evet.
16: 8 parmak gidonları beğendin
18: evet, beğendim
16: mi?
18: Çok güzel yaptır. Tatlı bir motosiklet olur. Emin olabilirsin.
16: Evet. 3000.
0: 2500.
18: Hayır olmaz, bu çok düşük. O kadar inemeyiz. Karşı teklif bile veremeyiz. Ama son teklifini yap istersen.
0: Gerçekten sevdim. Klasik bir şey bu.
16: 2800.
18: El sıkışın.
16: Tamam mı?
0: Tamam, anlaştık.
16: Güzel.
18: Hadi bakalım evlat.
0: Teşekkür ederim.
18: Ve dikkatli sür. Düz yolda git, tamam mı?
16: Hadi hadi. Hadi. Evet, 2800. Bu iyi mi?
18: Sen 2550 ödedin ve 50 sterlin değerinde bir parça ekledin.
16: Evet.
18: Evet.
16: Yani 200 sterlin kar mı?
18: Kesinlikle.
16: Ve gerçekten çok fazla iş yapmak zorunda kalmadın.
18: Hayır, çok az uğraştırdı ama zaten işimiz
16: zaten var. Keyif aldığımız
18: evet.
16: Şey bu.
18: Evet.
16: Evet.
18: Evet, ben keyif aldım.
16: Yani Alan sen alıyorsun, ben sana. Dışarıdayken. Günde 200 sterlin kazanabilsek bu muhteşem olmaz mıydı?
18: Kesinlikle olurdu.
16: Her gün güzel bir kazanç olurdu. Bayıldım buna Skid.
18: Hı-hı.
16: Çok beğendim. Sıradaki.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
4: İyi ki doğdun Kahraman.
5: Nice senelere Kahraman.
3: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
6: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
3: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
7: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
8: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
3: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
9: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
10: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: bir artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Her ev güzel istikballe.
3: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol malzemostan bol sucuk severe Domino's'un bol lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
4: Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi pirinç.
4: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
5: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
4: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
6: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay.
7: Bayramlar bizde hep aynı coşkuyla yaşanır. Her ailenin umudu eksiksiz aynı sofrada buluşmaktır. Çünkü bayram herkes yerini aldığında bayram olur. Bağımlılıklarsa insanı bazen sevdiklerinden, bazen de hayattan uzaklaştırır. Sen olmazsan yerin dolmaz. Bu bayramda sofrada
8: eksik olma.
7: Sofralardan sevdiklerimiz eksilmesin. Bayramlar bayram gibi yaşansın diye Yeşilay 106 yıldır çalışıyor. Eğer siz de bağımlılık sorunu yaşıyorsanız 115'i arayarak ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı destek alabilirsiniz.

0: Montana.
1: ...50 yıldır madenciyim. Ama işler kötü gidiyor. 76 yaşındayım ve... ...iflas etmek istemiyorum. Hayatım boyunca mücadele ettim. Ama benzin ve bakım masrafları çok arttı.
2: Eğer bir şey yapmazsak babamın 50 yıllık emekleri tamamen çöpe gidecek. Bu yaz her şeyi kaybedebiliriz. Eğer her şeyi kaybedersek... Bence bu babamı çok üzecek.
1: Nehir suyu kokuyor.
2: Madenin başarılı olması için elimden geleni yapacağım. Freddy ve Juan'a çok güveniyoruz. Mucizeye ihtiyacımız var.
3: Hadi biraz altın çıkaralım.
4: Freddy Dutch.
3: Bu işte garanti yok dostum.
4: Ve Juan Ibarra.
5: Tamam, başlıyoruz.
4: Topraktan altın çıkarma sanatında uzmanlar.
5: Şuna bakın.
4: Dünyanın en zorlu yerlerindeki...
5: Midem bulanıyor Freddy.
4: Zor durumdaki madencileri kurtarıyorlar.
5: Oh. Bu çok kötü.
4: Zengin olmak için her şeyi riske atmış madencilere...
3: Hop. Kapatın.
4: ...destek oluyorlar.
3: Dikkat.
4: Freddy ve Juan bu görev için imkansızı göze alıyor...
6: Hiç böyle bir şey görmemiştim.
4: Katı gerçekleri söylüyorlar.
3: Kazdığınız materyal 5 para etmez.
4: Ve altının peşine düşüyorlar.
3: Bununla hayallerini gerçekleştirebilirsin.
4: Ama madencilerin altın oranını en az 2'ye çıkaramazlarsa karşılığında tek kuruş almıyorlar.
3: 10 kat daha fazla.
5: Harika.

0: Buradan Fred. Uçağı sevdim.
1: Güzel görünüyor.
0: Şimdiye kadar bizi madenlere çok pilot götürdü ama pilot olan bir madenci hiç görmemiştik. Her zaman uçmak istemişimdir. Acaba maden burada mı Freddy?
1: Gidip bulalım onları.
2: Freddy ve Juan, Montana'nın batısında Bear Gulch Vadisi'ndeler. Bir baba oğlun dağdaki madenlerinin ayakta kalmasına yardımcı olmak için çağrıldılar. Altın burada ilk defa 1865 yılında keşfedildi. Bölge Montana'dan 30 milyon dolar değerinde altınla ayrılan ilk madenciler tarafından neredeyse boşaltıldı. 75 yıl sonra madenciler kepçeli tesisler kullanarak değeri günümüzün parasıyla neredeyse 25 milyon dolar olan 14 bin ons altın daha çıkardılar.
0: Merhaba.
1: Nasılsınız?
3: İyiyiz. Hoş geldiniz.
0: Teşekkür ederiz.
3: Eric, memnun oldum.
0: Merhaba Kelly.
1: Merhaba Kelly.
3: Merhaba Juan. Harika merhaba. Görünüyorsun.
1: Merhaba. Memnun oldum.
2: Maden sahipleri Dick Kamberik ve oğlu Eric son 10 yıldır 5 dönümlük arazilerini işliyorlar. 2019 yılında yıkama tesisi operatörü Kelly Brown da onlara katılmış.
4: Yıllar içinde epey büyük ölçekli bir maden kurduk. Ama şu anda masraflarımız çok fazla ve ekipmanlar için gereken benzin çok pahalı. Nakli ücretleri de yüksek.
2: Bu sezon altın üretiminde belirgin bir artış olmadığı için Dick'in kurduğu Kamberik madeni iflas etmenin eşiğine gelmiş. Bu Eric'i çok üzecek bir ihtimal.
4: Çocukluğum boyunca her zaman babamın yanındaydım. O sadece babam değil, aynı zamanda en iyi arkadaşım. O yüzden son 50 yılda inşa ettiği bu operasyonu ben devam ettirmek istiyorum. Onu hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Ailem, torunlarım ve bir gün umarım diğer jenerasyonlar için tutmak istiyorum.
2: 2008 yılına kadar pilotluk yapan Dick, her fırsatta madenciliğe geri dönmüş.
3: Yani altın ateşine kapıldım. Bütün dünyayı dolaşır sonra eve geri döner yine madenimle ilgilenirdim ve Eric de benimle birlikte geldi. Eric madenciliğe benimle başladı. 2 yaşındaydı ve 8 yaşındayken tek başına D8 traktör ve ekskavatör kullanıyordu.
2: Ama Kamberiklerin madenden daha büyük sorunları var. Babasının yolundan giden Eric, bir uçak kiralama şirketi kurmuş. Ve şirket bu sorunlu ekonomide oldukça zorlanıyor.
4: Covid turizm endüstrisinin dinamiklerini ve insanların alışkanlıklarını değiştirdi ve zor durumdayız. Pilot ve mekaniklerle birlikte 10 çalışanımız ve 5 uçağımız var ama bütün dünya karıştığı için bu aralar her şey 2 kat daha pahalı.
1: O yüzden daha fazla altın çıkarmanız gerek.
4: Daha fazla yakalamak için yardıma ihtiyacımız
0: var. Peki, geçen sezon nasıl geçti?
4: Sanırım geçen sene yıl sonunda sadece 60 ons çıkarabildik.
0: Pekala.
3: Ve çok zahmetliydi.
0: Evet.
4: 60 ons bizim için çok az.
2: Madenlerini işletmek ve havacılık şirketlerini yürütmek Kamberiklere yılda 200 bin dolara mal oluyor.
1: Bu sene kâr etmek için ne kadar lazım?
4: Masrafları karşılayıp kârı artırmak için en az 100 ons.
1: Yani 200 bin dolarlık altını?
4: Evet, en az.
1: Tamam.
4: Kelly, baba, siz ne diyorsunuz?
5: Evet, 100 ons harika olurdu.
1: Altına bakabilir miyiz?
3: Evet, bu Eric'in geçen yaz çıkardığı altın.
1: Bak. Parçalar büyük, inceler de var.
0: Evet.
1: En çok inceler konusunda yardımcı oluyoruz.
4: Maalesef bu bahar çok yağmurluydu ve şimdiden bir ay gerideyiz. Yani çok az zamanımız var. 50 gün içinde 100 ons çıkarmamız gerekecek.
1: Tesisiniz nerede?
4: Birkaç kilometre yukarıda.
1: Hadi gidip bakalım o zaman.
4: Tamam. Geldiğiniz için teşekkürler.
1: Bu adamlar iki işi birden yürütmeye çalışıyor. Bazen altından kazanıyor, bazen havacılıktan. Ama şu anda sürekli altından para kazanmaları tamamen bana ve Juan'a bağlı.
0: Demek bebeğiniz bu.
3: Evet, bunu neredeyse 50 yıl önce yaptım.
1: Ciddi misin?
3: Defalarca taşındı ve hiç bozulmadı ama son birkaç yılda Kelly olmasaydı böyle olmazdı.
5: Testi izlediğinizde umarım bana daha çok şey öğretebilirsiniz. Belki bir hata yapıyorumdur ama şu haliyle gurur duyuyorum.
0: Sağlam görünüyor.
1: Evet.
0: İyi yapıldığı kesin. 4 saatlik bir test yapalım.
3: Tamam.
1: Çalıştıralım.
4: Tamam.
2: Bahar fırtınaları yüzünden geciken bir sezonun ardından Kamberiklerin 100 ons çıkarmak için sadece 50 günleri var. Hem madencilik hem havacılık şirketleri tehlikedeyken yakalayabildikleri her parçaya ihtiyaçları var.
0: İlk kepçe geliyor Freddy.
1: İlk kepçe.
2: Eric besteyiciye toprak döküyor. Toprak, Dick'in 50 yıllık el yapımı tesisinin içine giriyor. Taşların üzerindeki ince altınlar yıkanarak ayrılıyor ve ardından 2,5 metre uzunluğundaki 3 adet yıkama kanalına gönderiliyor.
0: Şu tamburun içine bir bakalım. Ön tarafta su basıncı çok az Fred. Püskürtücüler işe yaramıyor çünkü büyük bir kısmı suyun altında.
2: Zor durumdaki madenlerin ortak sorunlarından biri. Silindirin içindeki sprey çubukları çok zayıf olduğu için taşlardaki ince altınlar yıkanamıyor ve atıklarla birlikte dışarı gönderiliyor.
1: Su suyun olmaması gereken yere gidiyor.
0: Haklısın.
1: Tıpkı duşta saçını yıkarken bütün suyun ayağına çarpması gibi bir şey.
0: Evet, aynen öyle.
1: Izgaraların hepsi aynı ve çok dar.
2: Freddy bir diğer sık görünen ve masraflı bir sorun tespit ediyor.
0: Dokunsana, tıkanmışlar.
1: Görüyorum. Şu anda sorun ağır materyal ve altınların çoğunun bir kanaldan geçmesi. Ve hepsi evet. Çöpe gidiyor.
0: Evet, çok dolu olduğu için altın dışarı atılıyor. Buradan sadece materyal geçiyor. Buradan geçen altın değil.
1: Evet, azalıyor.
2: Altın taşıyan materyal tesisin 3 yıkama kanalına dengesiz bir şekilde dağılıyor. Izgaralar tıkanıyor ve ince altınlar dışarı dökülüyor.
0: İkimizin de bildiği gibi altın dışarı döküldüğünde dünyanın merkezine geri dönmek ister.
1: Ve bizim görevimiz oraya ulaşmasını engellemek.
4: Evet, bir kepçe daha.
2: Dick Kamberik, oğluna maden sevgisinden fazlasını geçirmiş. Babası gibi Eric'in de diğer tutkusu uçmak.
4: Esas işim büyük tanker kaptanlığı yapmak. Kısaca büyük ağır helikopterlerle alçaktan uçuyoruz ve yavaşlayıp yangın söndürüyoruz. Bu oldukça zorlu bir uçuş şekli ve büyük yangınların arasında uçmayı gerektiriyor. Burada başarılı olmamız çok önemli. Bunu söylemek istemezdim ama her şeyi bu tesise bağladık.
0: Evet Freddy, bitti dostum.
1: Son kepçe. Son kepçe.

0: 4 saatlik test tamamlanırken ekip altınları görmek için matları kaldırıyor.
1: Büyük parçalar yok mu?
2: Birkaç parça var.
3: Evet, ben de gördüm. Tesisiniz konusunda düşünmeniz gereken çok şey var. Siz temizliği yapın, sabah geri döneceğiz.
1: Anlaştık. Geldiğiniz için teşekkürler.
3: Görüşürüz çocuklar.
1: Freddy ve Yuan'ın neler söyleyeceğini duymak için sabırsızlanıyorum. Altınları görmek için sabırsızlanıyorum. Ailemi geçindirmek için bir şeyler yapacağım ve başarılı bir yaz için dua ediyorum.
4: Çok heyecanlıyız. Ne bekleyeceğimi bilmiyorum. Sadece başarılı olmak istiyoruz. Freddy ve Juan'ın iyi bir planla geleceğine eminim.
3: Amacımız mümkün olduğunca çok altın çıkarmak ve Dick operasyonu teslim ettiğinde Eric'in bizden ve babasından öğrendiği bilgileri kullanması elbette. Eric'in bir ailesi var. Ve havacılık işinde işler yavaşladığında burası onun için güvenilir bir gelir kaynağı olmak zorunda. Onun için uğraşacağız.
5: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Ha! Maydo! Maydo!

0: Çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
1: Kasko yoksa... riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa... riskin çoğu Quick'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3920 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Ol bakalım. Of, çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen dur.
5: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
4: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
6: Red Bull kanatlandırır.
7: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
8: Bankam Sonbank kartım hadi.
9: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
10: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
13: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
14: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
13: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle salı 19.30'da D-Max'te.
15: İkinci gün.
16: Şuna bakın. Bir tane kuars var. İçinde altın var. Bakın şurada.
15: Montana'nın Bear Gulch bölgesinde kamberiklerin madeninde ilk 4 saatlik testin altınlarını temizlediler. Tartım için hazırlar.
17: Taşları mı eliyorsunuz?
18: Birkaç tane kalmış.
19: Sizi
20: küçük
19: görmek
20: parçalar.
19: Güzel.
17: Harika.
16: Günaydın.
17: Bakalım ne kadar altın var.
16: Tamam.
15: Kamberiklerin 100 onsluk sezon hedefine ulaşabilmeleri için 1 ons altın görmeleri gerekiyor.
17: Altınlar güzelmiş. %0.60. Yani yarım onsun biraz üstü.
15: $1140 değerinde. Günlük ihtiyaçlarının yarısı bile etmiyor.
16: Moral bozucu.
21: Kesinlikle.
16: Evet.
22: Harika bir tesis yapmışsınız. Sanırım 50 yıllık demiştin ama size birkaç konuda yardımcı olabiliriz.
17: Evet, biraz hesap yapacağız ve dönüp sizlerin fikrini alacağız. Tamam mı? Görüşürüz.
21: Evet,
22: tamam. Anlaştık o zaman, hadi. Tamam.
16: Tamam, teşekkürler.
21: Yazın geri kalanında faturaları ödemek ve kışı geçirmek için bundan çok daha fazlasına ihtiyacımız var.
18: Uzun bir süredir istediğimiz kadar altın çıkaramıyoruz ve ben de altından pay alıyorum. O yüzden ne yapmak istiyorlarsa deneyeceğiz. Onlar bu işten anlıyorlar. O yüzden buradalar.
22: Dick o tesisi 50 yıl önce yapmış ve bu başlı başına Dick'in işten anladığını gösteriyor. Ama yine de burada düzeltebileceğimiz birkaç şey var. En çok ince altın konusunda ihtiyaçları var ki biz bunu çok iyi biliyoruz.
17: Ne düşünüyorsun Juan?
15: Freddy ve Juan ince altınları yakalamak için yaşlı bir yıkama tesisini geliştirmek üzere kafa kafaya veriyor. Kamberiklerin iddialı hedeflerine ulaşabilmeleri için bu hayati önem taşıyor.
22: Önce yıkama kanallarının kurulumu var.
17: Evet.
22: 3 kanallı.
17: Altınlı materyalin hepsi birinden geçiyor.
22: 3 yönlü bir ayırıcı yapabiliriz.
17: Evet, daha önce hiç yapmadık ama deneyebiliriz. Bu kurtarma oranını artıracak.
22: Peki silindirin içindeki spray ne olacak?
17: Tüm basınç bir yerde toplanıyor. Aşağıda azalıyor.
22: Neredeyse damlıyor.
17: O zaman birkaçını kapatıp aşağıdaki basıncı arttırmaya çalışacağız.
22: Tamam.
17: Onlarınki Macar ızgara. Çok sıkışıklar ve tıkanıyorlar. O yüzden bunu alıp birkaç farklı şeyi değiştirirsek bence işe yarayabilir. Denemeye değer.
22: Maliyetler konusunda ne düşünüyorsun? Yani sonuçta işleri pek iyi gitmiyor. Onları bizim masraflarımızla çok zorlamak istemiyorum. 3000 malzeme ve 3 ons altına ne dersin?
17: Eğer arttırabilirsek...
22: Boşa vaat vermek istemiyorum Fred. İkiye katlayamazsak bedava. Sadece malzeme parası verirler.
17: Bana uyar.
22: Tamam, anlaştık.
15: Freddy ile Juan... Kameriklerin tesisinde ince altınları yakalamalarını engelleyen 3 sorun tespit etti. Birincisi, silindirin sprey çubukları taşların üzerindeki altınları yeterince iyi temizleyemiyor.
22: Sons altına ne dersin?
17: Eğer arttırabilirsek...
22: Boşa vaat vermek istemiyorum Fred. İkiye katlayamazsak bedava. Sadece malzeme parası verirler.
17: Bana uyar.
22: Tamam, anlaştık.
15: Freddy ile Juan, Kameriklerin tesisinde ince altınları yakalamalarını engelleyen 3 sorun tespit etti. Birincisi, silindirin sprey çubukları taşların üzerinde...

0: kanalı tıkanıyor. Juan bu konuda bir ilke imza atıp toprağın kanallar arasında eşit şekilde dağılması için üç yönlü bir dağıtım sistemi kuracak. Son olarak Eric ve Dick'in yıkama kanallarındaki matlar materyalle tıkanıyor. Freddy matları değiştirecek ve ince altının yakalanması için eskileri kaldırıp kendi imzasını taşıyan ızgaraları takacak.
1: Nasıl gidiyor çocuklar?
2: Merhaba çocuklar. Birkaç fikrimiz var. Burada materyalinizin düzgün dağıtılmadığını gördük.
3: Peki bunun çözümü ne?
2: Buna yeni bir tasarım yapacağız. Üçlü yıkama kanalı için.
1: Rızgaralarınız birbirine çok yakın. İnce altınlar dışarı atılıyor. O yüzden yeni tepsiler yapacağız. Aralıkları farklı olacak ve farklı ızgaralar koyacağız.
4: Evet, bu çok mantıklı.
2: Silindirin içinde yapmak istediğimiz bir şey daha var. Suyun akışını materyalin daha iyi yıkanacağı şekilde ayarlayacağız. Bu daha iyi olur.
4: Pahalı geliyor. Bunu karşılayabilecek miyiz?
1: Bu an ben ve malzeme ücretiyle birlikte yaklaşık 12 bin dolar ediyor.
4: Vay canına. Yıllarca dayanacak olması hoşuma gitti. Ayrıca üretim de artacak ve işçiliği de biz halledersek yapabilirler. Birkaç gün içinde çalışmaya başlayabiliriz.
2: Evet. Ama ben Nevada'lıyım, o yüzden ya iki katı ya
1: iki katına çıkaramazsak sizden işçilik almayacağız. Sadece malzeme parası.
2: İlk testte 0.60 ons çıkartmıştık, öyle değil mi? Yani bu sefer paramızı alabilmek için 1.20 onsa çıkarmamız gerekecek.
4: Ne diyorsun?
5: Sen bu işe bebekken başladın ve fikirlerine saygı duyuyorum. O yüzden evet, yapalım. Evet, yapalım.
4: Yapalım. Size karşı bahse girmek istemem ama anlaştık.
2: Başlayalım.
1: Tamam.
2: Buna sevindim.
1: Tamamdır.
2: Hadi işe koyulalım.
4: Ben hazırım. Çok para olduğunu biliyorum. Ama geri alacağız.
2: Dick, Eric ve Kerry anlaşmayı kabul ettiği için mutluyum. Yapacaklarımızın onlara yardımcı olacağına eminim.
0: Juan'ın ilk işi... Silindirin içindeki sprey çubuğunun basınç sorununu çözmek.
4: Bunlar için kapak var mı?
2: Var. Silindirin içindeki sprey çubuğu çalışıyor ama yeterince verimli çalışmıyor. O yüzden içeri girip çıkışların yarısını kapatacağız ve diğer çıkışları açacağız. Fazladan su basıncını taşların üzerine yoğunlaştırmak istiyoruz ki iyice yıkanıp kanala düşebilsinler. Bunları kapatacağız.
4: Ciddi mi?
2: Evet, çünkü materyal burada suyun altında kalıyor.
4: Evet, tamam.
0: Juan, silindirin önündeki çıkış deliklerinin yarısını kapatarak su basıncının gereken yerde artmasını sağlıyor.
2: Bir sürü delik varmış. Baban bunu yaparken büyük düşünmüş. Ama baksana, baban bu cevheri ortaya çıkarmasaydı şimdi burada olmayacaktın.
4: Evet, evet. Burada onunla birlikte ağır makinelerin etrafında... Büyüdüğüm için şanslıyım.
2: Peki ne düşünüyorsun? Sence baban artık dizginleri sana vermeye hazırım dediğinde buna hazır mısın?
4: Bunu yapmak zorundayım. Hem çiftlikte hem de madende çalışıp operasyonu yürütebilirim.
2: Evet. Sence nereye odaklanmalısın?
4: Doğru yeri kazmaya ya da doğru materyali işlemeye. Tesisin ne kadar iyi olursa olsun altın bulmadan asla yürümez.
2: Evet, kesinlikle öyle.
4: Beni endişelendiren şey onun gibi 50 yıllık deneyimim olmaması.
2: Madenciliğin en zor tarafı da bu. Araziyi okumayı ya da nasıl yapacağını bilmiyorsan evet. Hiçbir anlamı kalmaz.
4: Keşke lisede kız peşinde koşacağıma jeoloji dersine çalışsaydım. Çalıştığını görmek için sabırsızlanıyorum.
2: Eric babasından çok şey öğrenmiş ve onu gururlandırmayı çok istiyor. Evet dostum, işimiz bitti. Çok basitti, sadece kapakları taktık. Harikasın dostum. Çok şey değiştirecek. Hadi gidelim, evet. Burası biraz dar.
4: Yalan söyleyemem. Üzerimde çok baskı var. Maden patronu olmak bilinmezliklerle dolu bir şey. Freddy ve Yuan'ın düzeltmeleri işe yararsa bu bana iyi bir altın madencisi olma konusunda destek olacak. Operasyonu daha da büyütüp geliştirebileceğim.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, Sigortam Net.
8: Ben kahraman.
3: Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.

0: İyi ki doğdun kahraman.
1: Nice senelere kahraman.
2: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
2: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
4: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
2: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
6: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
7: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
8: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Bir adım önde.
9: Karşınızda Arçelik Maxifit.
10: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
11: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
8: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
10: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
12: Bellona, Bellona. Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
12: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
14: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
16: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
17: Tamam, başlayalım.
18: Montana'da
17: yapmamız gereken yeni bir şey var.
18: Kamberik madeninde Kuan ilk defa 3 yönlü ayırıcı yapıyor. Böylece toprak tesisin 3 adet yıkama kanalında eşit şekilde dağılacak.
17: Yıllar içinde yaptığımız ayırıcıların çoğu oldukça basitti. Sadece bir huni yapıyorsunuz. Materyali tek bir bölgeye yoğunlaştırıyorsunuz ve ardından genişletip 2 yöne ayırıyorsunuz. Bu ayırıcı biraz farklı olacak. 3 yönlü gidecek. Eğer işe yararsa çok şey değiştirecek. Pekala Kelly, tamam. Mükemmel oldu. Neyse ki Kelly çok deneyimli olduğu için bana yardım edebiliyor. Aa, şuna bir bak, harika.
19: Şimdiye kadar çok parça yaptım ve Juan bu işte gerçekten iyi. Tam bir mükemmeliyetçi. Bununla oranın artmasını umuyorum.
17: Mükemmel.
19: Hem makinist, hem tornacı, hem de kaynakçıyım. Büyük babam sert taş madencisiydi ve bana farklı madencilik türlerini öğrettiler. Dick ve Eric atölyeme geldi ve uçaklarından birinde yapılması gereken bazı işler olduğunu söylediler. Ben de o eski uçak için gereken bütün parçaları yaptım ve taktım. Sonra benden altın madeninde çalışmamı istediler. Ben de kabul ettim. Altın ve altın çıkarmak için gereken makineler her zaman ilgimi çekmiştir. Yaklaşık bir ay önce 75 yaşıma girdim ve bırakırsam ölmekten korkuyorum. Her gün yataktan bu iş sayesinde çıkıyorum. Sadece bu işi düşünüyorum.
17: Burada yaptığımız şeyin tek amacı materyali eşit şekilde dağıtmak. Bu dağıtım kutusunun tek amacı bu. Her bir haznedeki akışın mümkün olduğunca eşit olduğundan emin olmak istiyoruz. Öyle değil mi Kelly?
19: Sen öyle diyorsan.
17: Daha önce hiç yapmadığınız bir şeyi yapmak hiç kolay değil. Ölçümlerimiz yanlış olabilir, açılarımız yanlış olabilir. Bu parçanın üretime katkıda bulunacağını umuyorum. Ama işin sonunda denemeden hiçbir şeyi bilemeyiz.
0: Hey Dick, bana yardım eder misin?
20: Tabii Fred, nereden başlıyoruz?
18: Madenin diğer tarafında Freddy daha verimli bir altın yakalama sistemi kuruyor. İlk sırada ölçüm ve kesim var.
0: Yıkama kanalı için yeni ızgaralar yapacağız. İnce altınların büyük bir kısmını kaybediyorlar. Büyük altın yakalamak kolaydır. Önemli olan ince altınları yakalamak. Eski ızgaralarınız çok dardı. O yüzden vortex'i arttırmak için onları biraz açacağız ve içinde birçok değişiklik yapacağız. Genişlikler farklı olacak ve birkaç farklı ızgara kullanmaya çalışacağız. Anlatabildim mi?
20: Evet, bu çok mantıklı Fred.
18: Şimdi Freddy farklı açılar ve aralıklarda çelik çubuklar yapıyor. Macar ızgarası olarak bilinen bu sistemde suyun akıntısı yavaşlatılıyor ve altının içeri düşüp dibe çökmesi sağlanıyor.
0: Önce üstteki ızgarayla başlayacağız. Şu köşenin şuraya dokunması ve bu köşenin de buraya dokunmasını istiyorum. Bana istediğim açıyı verecek. Şunu tutar mısın? Tamam. Dikkat et. Değişimleri görüyorsun değil mi?
20: Kesinlikle.
0: Değişim iyidir.
20: Evet.
0: Çünkü altın burayı sevmese bile burayı sevebilir. O yüzden küçük değişiklikler yapıyoruz. Goldilocks gibi düşün.
20: Evet.
0: Bu çok yumuşak, bu çok sert ama bu doğru.
20: Mükemmel Fred. Burada doğayı taklit ediyorsun.
0: Deniyorum işte.
20: Evet.
0: Mesela sadece belirli yerlerde daha çok altın olur.
20: Evet, doğru.
0: Yani dokusu, şekli, içindeki çatlaklara
20: evet.
0: göre değişir. Örneğin
20: tamam.
0: aynı derede burada diğer yere göre daha çok
20: Tabii.
0: altın olur.
20: Tabii. Freddy ve Juan harika çalışıyorlar. Böyle bir şeyi 10 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Düşünsem bile bunu yapmayı yine de bilemezdim.
17: Öncelikle şu eski yıkama kanalını keseceğim.
18: Yıkama tesisinde Juan ve Kelly eski yıkama kanalını çıkarıp yeni üç yönlü kanal için yer açıyorlar.
17: Ayırıcıyı nereye koyacağımızı düşüneceğiz. İki parçayı çıkaracağız ve birkaç kaldırma gözü açacağız.
18: Kaldırma gözlerini açarak kanalı tesise zarar vermeden çıkarmış olacaklar.
19: İstediğim sonucu almak için suyla biraz oynadım ama iyi sonuçlar almadım. Juan'ın fikri daha iyi. O yüzden onu deniyoruz.
17: Az kaldı. Dikkatli ol, sallanabilir.
19: Çok uzun zaman olmasa da Juan'dan fabrikasyon ve makinelerin çalışması hakkında çok şey öğrendim. İkisine de çok güveniyorum. Bir an önce test yapıp sonuçları görmek istiyorum. Altınımızı ikiye katlayacak.
17: Tamamdır.
18: Dördüncü gün.
20: Bugün burayı kazacağız.
18: Kamberiklerin Montana'daki madeninde kurtarmanın bitmesine 48 saat kaldı.
20: Fikrini çok merak ediyorum.
18: Ve kurtarma oranını iki kat artırmak gibi iddialı bir hedefi olan Freddy, ailenin arazisine bakarak şansını artırmak istiyor.
0: Demek burayı kazıyorsunuz ha?
21: Şimdiye kadar öyle yaptık.
0: Bu bölge ciddi miktarda altın üretti. Eski madenciler çoğunu aldı. Ama hala çıkarılacak bir sürü altın var. Şu an derenin 20 metre üzerindeyizdir değil mi?
21: Evet.
0: Bu arada bir yer. Ve tesisinizden 1-2 kilometre uzakta.
21: 5.6 kilometre ve deniz seviyesinin 1370 metre üzerindeyiz.
0: Peki.
20: Evet, bu da Anakaya.
0: Kim bilir kaç milyon yıl önce burada bir dere varmış. Ama taşlar ve üzerindeki diğer şeyler üstünü kapatmış. Her şeyi kapatmış.
20: Evet.
0: Sonra dere aşağı doğru aşındırmaya devam etmiş ve şu anda dipte olduğu yere kadar gelmiş. Burada düz taşlar var.
20: Hı hı.
0: Evet. Evet. Bu düz taşlara bakarak akıntının nereye doğru gittiğini az çok anlayabilirsin. Anladın mı? Şimdi şuna bak.
20: Evet, vay canına.
0: Tamam. Geniş ucu şu tarafta. Yani bu son yerini bulduğu zaman su şu tarafa doğru akıyormuş demektir.
20: Vay canına.
0: Buna shingle deniyor.
21: Taşlar yönü gösteriyor.
20: Evet.
0: Yani taşın ince tarafı nehrin aşağısında ve sana o sırada suyun aktığı yönü gösteriyor. Anlatabiliyor muyum? Bu sizi kanalın olduğu yere kadar götürebilir. Takip etmelisiniz. Bir harita, bir GPS. Düz taşları takip edin. Onlar sizi derenin olduğu yere götürecektir.
20: Evet.
18: Freddy'nin altına giden yol haritası, Kamberiklerin tesislerinde en karlı toprağı işleyebilecekleri anlamına geliyor.
21: Bu çok heyecan verici. Yeni şeyler öğrenmek harika. Doğru yerdeyiz. Yapmamız gereken tek şey, kazmamız gereken doğru yeri bulmak. Bunun için taşları takip edeceğiz.
0: Geniş bir arazileri var. Kanalı gördükten sonra ümit vaat ediyor diyebilirim. Burada kalıp çalışmaları gerek bence. Çok iyi görünüyor.
17: Tamamdır. Hazırız. Tesiste.
21: Vay canına. O şey için çok çalışmış olmalısınız. Güzel görünüyor.
18: Kuan, tesisin yıkama kanallarına eşit miktarda toprak göndermek için tasarlanmış yeni üç yönlü dağıtım kanalını takıyor.
17: Bitirdiğimiz için mutluyum. Şimdi silikon çekip takacağız. Sonra hepsini toparlayacağız. Bu iyi, mükemmel.
19: Hazır.
21: Kuan ve Freddy ilk defa üç yönlü bir dağıtım kutusu yapıyorlar. O yüzden bu bizim için bir çeşit deney olacak. Ama ümitliyim.
17: Tamamdır. İyi görünüyor.
18: Beşinci gün.
0: Ne dersin, tesisi çalıştıralım mı?
17: Evet Freddy, zamanı geldi.
18: Kamberik madeninde büyük gün geldi.
17: Görmek için sabırsızlanıyorum.
0: Evet, ben de.
18: İkinci 4 saatlik test, Freddy ve Juan'ın düzeltmeleri işe yaradı mı gösterecek.
17: Günaydın baylar.
0: Günaydın.
17: Nasılsınız?
20: Günaydın.
0: 4 saat işleyecek toprağınız var mı?
21: Bir sürü var.
0: O zaman bir test yapalım.
17: Evet.
0: Bakalım ne kadar altın
17: tamam,
0: çıkacak.
17: Hadi gidelim.
21: Bugün büyük değişiklikler hayal ediyoruz. Buna ihtiyacımız var. Tüm yumurtalarımızı bu sepete koyduk. Juan ve Freddy'nin düzeltmeleri işe yarayacak mı, bunu göreceğiz.
19: Test için sabırsızlanıyorum. İlk testte kendi başımıza 0.60 yaptık ve şimdi 1.20 onsa ihtiyacımız var. Sadece bu kadar.
21: Hadi başlayalım.
18: Freddy ve Juan 5 gün içinde 50 yıllık tesisi modernize etti.
21: Su geldi.
18: Toprağı daha verimli yıkayabilmek için silindirin içindeki su basıncını artırdılar. İnce altınları toplamak için matlar ve macar ızgaraları eklediler. Ve üç yönlü dağıtım sistemi tasarladılar.
0: Başlıyoruz Juan.
21: İlk kepçe geliyor. Bakalım ne olacak.
17: İlk kepçe geliyor Freddy. Zamanlayıcıyı başlat.
0: Juan, sprey çubuğu çok daha iyi görünüyor. Bu uçta çok daha iyi yıkıyor.
17: Çok iyi görünüyor Freddy.
0: Evet, temiz.
17: Bunu sevdim.
0: Eskisinden çok daha temiz.
17: Evet.
0: Juan.
17: Ha, olamaz. Bu çok kötü.
18: Dağıtım kanalında silindirden gelen su taşıyor. Bu ciddi altın kaybına neden olabilir.
17: Üzerine bir tahta koyalım.
0: Çabuk çabuk çabuk.
17: Bu hiç iyi değil. Baksana.
0: Tanrım. Buradan çok fazla su çıkıyor ve kontrol altına almaya çalışıyoruz.
17: Aslında bunun üstüne bir şey yapacaktık. Ama zamanımız yoktu.
0: İşe yaramıyor.
1: Ne oldu Freddy?
0: İzin ver de çalışayım, olur mu?
17: Bana şu kelepçeyi verir misin?
0: Hay lanet olsun. Sanırım böyle oldu değil mi?
17: Evet, öyle görünüyor.
18: Geçici bir kapak taşmayı önlüyor. Ve suyun kanalın içinde daha hızlı akmasını sağlıyor.
17: Bu daha iyi.
0: Evet, şimdi daha eşit oldu. Tamamdır. Şimdi oldu. Daha önce tesiste değişiklik yapılmadığı için anlamaya çalışıyoruz.
17: Birkaç sorun çıktı ama genel olarak gayet iyi gidiyoruz. Her şey iyi görünüyor. V kanalı harika çalışıyor. Gördüğünüz gibi materyal buraya gelince dengeleniyor ve 3 yıkama kanalına da eşit olarak dağılıyor.

0: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler, artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok, 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Her ev güzel istikballe.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
5: Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
7: 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira.

0: üzeri alışverişlerinizde Palmolive duş jeli 129 lira.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank,
1: kartım Hadi. Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Harika. İyi gidiyoruz. Her şey harika.
5: Bir hafta süren düzeltmelerin ardından kamberiklerin yıkama kanalı şimdi ilk testin iki katı oranda saatte 22 metre toprak işliyor.
4: Bizim için en büyük sürpriz yıkama kanalına giren materyal hacmi oldu. Çok mutluyum.
6: İyi gidiyor Juan.
7: Evet, şimdi daha iyi.
6: Üçü de eşit. Son kepçe.
4: Son kepçe.
7: Test iyiydi Fred. Birkaç sorun yaşadık ama çok da kötü değildi. Yıkama kanalı ayırıcıyla çok iyi çalışıyor.
6: Evet, kesinlikle öyle.
7: Kesinlikle.
6: Bir denemeydi bu Juan. Kapat.
7: Şurada da var. Ve şurada da. Şuna bakın çocuklar, bunu kutlayın. Bütün kanallarda altın var. Şurada, şurada, şurada.
8: Harika. Açıkçası hiç bu kadar çok altın görmemiştik.
6: Hadi temizleyelim o
7: Hadi
6: zaman.
7: Hadi öğrenelim.
4: Üretimdeki değişiklik beni gerçekten etkiledi. Daha uzun süre ve daha hızlı bir şekilde çalışabildik. O yüzden sonucun iyi olacağını düşünüyorum. 100 onsluk hedefimize ulaşmak için 1 onsa ihtiyacımız var.
6: Kanalda altın gördük ve hepimizin yüzü güldü ama tartıya çıkana kadar bilemeyiz tabii. O zamana kadar rahatlayamam.
5: Son gün.
4: Bu uçuşta yemek ya da içecek yok Freddy.
6: Ben de hostes nerede diye soracaktım.
5: Kelly altınları temizlerken Freddy'nin çözmesi gereken son bir bulmaca var.
6: Gizli bir madenleri var. Ve benim hedefim oradan ne olduğunu görmek. Herhalde büyük altınlar olur diye düşünüyorum.
5: Yürüyerek görmek için çok uzak. Ama Eric, Freddy'ye kuş bakışı gösterebilir.
6: Yukarıdan bakmak pek çok şeyi değiştirir. Ve bambaşka bir perspektiften görmenizi sağlar. Eski kanal bölgelerini ya da jeolojiyi çok daha farklı bir formatta görebilirsiniz. Bunu daha önce hiç yapmamıştım.
4: Kule 66 Tango Sierra uçak kalkış için hazır. Bölgeyi yukarıdan görmek iyi bir fırsat olur diye düşündüm. Freddy belki bizim yıllar içinde kaçırdığımız bir şeyi görebilir. Belki daha verimli bir bölge tespit edebiliriz. Gelir ihtiyacımız var. O yüzden ne kadar altın çıkarırsak o kadar iyi.
6: Ayağımız yerden bayağı kesildi değil mi? Buradan da manzara güzelmiş.
8: Evet, aynen. Buradaki 32 kilometrelik plaser akıntısı o kadar zengindi ki zamanında 8000 kişi çalışıyordu.
6: Güzel bölge. Şu vadinin dibindeki bütün altınları çıkarmak isterdim. Demek gizli vadi bu ha?
8: Burası bilinmiyor. Babamın aldığı ilk yerlerden biriydi. Babam 70'li yılların başında her şeye burada başladı ve burada altın ateşine kapıldı.
5: Tesisten 20 kilometre uzakta ve deniz seviyesinin 1700 metre üzerinde yer alan Dick ve Eric'in gizli vadi olarak bilinen ikinci arazisi 115 dönüme yayılıyor.
6: Yani bu bölge o zamanlar neredeyse tamamen alındı, öyle mi?
8: Evet, plaser madeni olarak.
6: Buzul gibi görünüyor ama bayağı yuvarlak.
8: Evet.
4: Evet.
6: Ama şurada yeni bir erozyon var. Orada ana kaya ile birlikte güzel bir yer var. Görüyorum. Ana kaya orada. O yüzden üzerinde altın da olabilir.
4: Harika.
8: Çok iyi.
4: Yukarıdan göründüğüne
6: kesinlikle
4: sevindim.
6: Kesinlikle iyi oldu bu. Buradaki altın bölgesini yeni bir perspektiften gördüm.
4: Bence 30 yıl daha işleyecek kadar arazimiz var.
6: Dereyi yukarıdan görmek iyiydi. Suyun erozyonuyla ortaya çıkan ana kayayı görebildik. Gizli kanalı gördükten sonra burada onlar için gelecek var diyebilirim. Daha önce işlenmiş olsa da orada hala altın var. Yani orası ümit vaat ediyor.
7: Merhaba çocuklar.
4: Merhaba.
7: Son bir hediye getirdik.
8: Tamam.
7: Yaptığımız ayırıcı çok iyi çalıştı. Ama materyalin taşmaması için bir kapağa ihtiyacı var.
6: Evet, suyu taşımayı durdurmak için.
7: Bunu üzerine koymanız yeterli.
9: Yapabiliriz.
7: Harika.
6: Altınları temizlediniz mi?
9: Evet.
7: Tartalım o zaman.
6: Ben hemen tartıyı getireyim.
5: 100 onsluk sezon hedeflerine ulaşmak için bu tartımdan en az 1 ons altın çıkması gerekiyor.
6: Hadi tartalım.
7: Evet, tartalım.
5: Ama Freddy ve Juan en az 1.20 ons görmezlerse bahsi kaybedecekler.
6: Evet, 0.60 oldu.
7: İlk testte çıkarttığımız kadar.
6: Kesinlikle.
4: Devam et, devam et.
6: 1.18.
8: Harika.
4: Muhteşem.
8: Tanrım, inanılmaz.
5: $2,200 değerinde. İlk testte yaptıklarının neredeyse iki katı.
7: Aman Tanrım. Çok yaklaştık.
5: Ama Juan ve Freddy'nin verdiği sözün 0.2 ons altında.
6: Hayır. Hayır, inanamıyorum. Neredeyse ikiye katladık. Şu kadarla
7: sadece
6: kaçırdık
7: biraz
6: ya.
7: Ama açıkçası her şekilde mutluyum. Neredeyse iki katı oldu. Bu büyük bir şey.
5: Kamberikler 50 günlük sezonlarında Freddy ve Juan'ın düzeltmeleri sayesinde 100 onsluk hedeflerinin üzerine 20 ons daha koyabilirler. Ki toplam değeri çeyrek milyon dolar ediyor. Bu hem madencilik operasyonunu hem havacılık şirketini yürütmek hem de Eric ve çocuklarının geleceğini garanti altına almak için yeterli.
6: 50 günde 100 ons çıkarabilirsiniz ama bence geçeceksiniz.
4: Yaptıklarınız madenin verimliliği açısından kesinlikle harika oldu. Olağanüstü. Çok heyecanlıyım çünkü yaptıklarınız kalıcı olacak. Harika bir deneyimdi. Bence hepimiz hayatımız boyunca hatırlayacağımız şeyler öğrendik. Ve bunu Freddy ile Juan'a borçluyuz. Bu madeni tamamen değiştirdiler.
8: Yaptığınız şey dahi yani. Gerçekten. Mirasım Eric'te devam edecek ve onunla çok gurur duyuyorum. Freddy ve Juan sayesinde gelecek çok daha iyi görünüyor.
7: Güzel, bunu başardık.
8: Burada altına giden yolu döşedik.
4: Teşekkürler
7: sorun
4: çocuklar.
7: Değil, baylar.
4: Harika.
8: Artık her şey farklı olacak.
9: Hayal bile etmediğimiz şeylerle geldiler. Bu bizim için sihir gibi bir şey.
7: Ben mutluyum. Üzüldüm ama mutluyum.
6: Evet, hem verimi hem de üretimi arttırdık diyebilirim.
7: Çok yaklaştık. Çok yaklaştık. Ama yine de buraya gelip onlara yardım ettiğimiz için mutluyum. Ve gerçekten bu onlar için yepyeni kapılar açacak.
6: Evet. Gitmek istemezdik ama yola çıkmak zorundayız.
8: Teşekkürler Fred. Harikaydınız.
7: Ben teşekkür ederim. Birlikte çalışmak güzeldi.
8: Teşekkürler.
7: Size de
8: öyle. Harikasınız.
7: Görüşürüz.
8: Dikkatli olun.
6: Neredeyse ikiye katladık. Verim neredeyse %100 arttı. Buradan işini yaptığını bilerek ayrılmak çok güzel bir şey. Burada insanlara yardım ettik. Ceplerine biraz daha fazla para koymalarını sağladık. Bundan daha iyisi olamaz. Artık bugün, yarın ve gelecekte daha fazla altın yakalayabilirler. Ailenin bütün kuşakları burada çalışabilir.
5: 2 ay sonra...
4: Juan ve Freddy gittikten sonra yazın büyük bir bölümü boyunca madende çok çalıştık ve eskisine göre 3 kat daha fazla materyal işleyebildik. Artık daha hızlıyız. Temizlik süreci de hızlandı. Yani genel olarak üretim ve altın yakalama oranı %10-15 arttı. Henüz bütün altınları tartmadık ama sezon boyunca bize hoş bir sürpriz beklediğini düşünüyorum. Freddy ve Juan'la geçirdiğim zamana paha biçilemez ve artık ailemin geleceği için çok heyecanlıyım.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
11: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat.
12: Hah! Maalesef.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Sütaş Ayran, Sütaş Ayran.
2: Çiğ köfteyi gördüğün an
3: Sütaş

0: saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
1: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Her ev güzel İstikbal'le.
3: 11-17 Temmuz arasında BİM'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira.

0: Biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe, göz alıcı Bravo ailesi.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
4: Her klasik araç...
5: Tamam bak, çalışıyor mu?
4: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
6: Evet.
4: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
8: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
9: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
10: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
11: Hey, Mart ayı neden önemli biliyor musun? Çünkü 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü olarak kocaman bir coşkuyla kutlanır. Down sendromlu bireylerin 3 tane 21. kromozomları vardır. Kromozomlar bizi birbirimizden farklı ve eşsiz yapar. Aynı zamanda bir çift çoraba da benzerler. Bu yüzden farklılıklara saygı duyan ve birleştirici gücüne inanan herkes, her 21 Mart'ta rengarenk çoraplarla Down sendromlu bireylerin varlığını kucaklar. Haydi Türkiye, rengimiz belli olsun. 21 Mart'ta rengarenk çoraplarla fotoğrafını paylaş. Down Türkiye etiketiyle rengimiz belli olsun de. Down sendromu farkındalığına katıl.

0: Uf, hava iyice soğuyor.
1: Kış Mammoth Vadisi madeninde etkisini iyice artırırken...
2: Kış resmen kapıya dayandı.
0: Sezon bizim için çok çabuk bitebilir.
1: Hoffman ekibinin 29 kilogramlık hedefe ulaşması için zamanı daralıyor.
3: Çıkarabildiğimiz kadar altın çıkarmaya bakalım.
4: Durmak yok çocuklar, devam edin.
5: Yok artık.
1: Aniden bir felaket yaşanıyor.
4: Aşağıda neler oluyor?
0: Black Pearl'ün motoru alev aldı.
1: Kıdemli madenci Jack Hoffman...
5: Besleme hunisini yükseltirsek çıkan toprağı iki katına çıkarabiliriz.
1: Test tesisini yeniden tasarlamak zorunda kalır.
0: Tamam, çalıştırdık.
1: Maden şefi Todd gece gündüz çalışma talimatı veriyor.
6: Uykusuzlukta resmen çığır açtık.
1: Ekibi hem kendilerini hem de makineleri riske atmak zorunda.
0: Bu madende daha önce de gece vardiyasında çalışmıştım.
5: Oh, kahretsin!
1: İşin göze aldıkları riske değip değmeyeceğini sorguluyorlar.
4: Umarız her şey emeklerimize değer.

0: Hava iyice soğuyor. Alaska'nın havası ülkenin güneyindeki eyaletlere hiç benzemez. Resmen bir hafta bahar havası varken sonraki hafta sonbahar gelebilir. Şimdi de soğuk hava dalgası yaklaşıyor. Durum ciddi. Sabahları ellerinizi hissedemeyeceğiniz günler kapıda. Bu da sezonun bizim için her an bitebileceği anlamına geliyor tabii.
1: Kanada turnalarını görmeye başladıysan en fazla 10 günün kalmış demektir. Sonra iş biter. Eleme işi biter yani. Hava soğumaya başladı. Tundranın rengi değişiyor. Bambaşka bir hal alıyor. Planım bu platonun zengin toprağını işlemeye devam etmek ve tesisten olabildiğince çok toprak geçirmek. Tam da çocukların eve dönmek için can attığı zamanlar. Ama bu hafta güzel bir miktar çıkarabilirsek, hatta bu tesisten 3 haneli rakamları görebilirsek, herkesin yelkenleri yeniden rüzgarla dolar.
2: Sadece içinde bulunduğumuz durumdan en iyi sonucu almaya çalışıyoruz. Hava fena soğudu. Sabah bir uyanıyorsun, her yer buz tutmuş. Plato'yu bulduğumuz için gerçekten çok şanslıyız.
3: Haftalar önce Hunter kendi çalışma sahalarından kilometrelerce uzaktaki platoda onlarca yıllık zengin toprağı keşfetmişti.
2: Buralar çözünmüş zengin toprağa benziyor. Tam da aradığımız şey bu. Sadece pek uygun bir yerde değil.
3: Hoffman'lar için 29 kilogramlık hedefe ulaşmanın ve ekibe altın primi dağıtmanın son ve en büyük umudu kaldı. Ekipmanlar buz tutmadan önce platodaki zengin toprağı yetiştirip Holy Roller ve Black Pearl yıkama tesislerinde işlemeleri gerekecek.
2: Umarım harcadığımız emeğe değer, çünkü hiç zamanımız kalmadı. Yoksa yine hedefimizin altında kaldığımız bir sezon olacak. Bunu hiç istemiyorum.
4: Kardan miline 10 kere, kayıcı mile 10 kere gres bas. Tüm aktarma organına yani.
5: Tamam.
4: Tamam mı? Bir uçtan başla, dümdüz ilerle. Sakın atlama, yoksa
5: tamam,
4: gözden kaçırırsın.
5: Tamam, tam buradan başlayıp arkaya doğru gidelim. Bugün ağır ekipmanları kışa hazırlıyoruz. Çünkü hava çok ama çok soğuduğunda bu makinedeki sıvılar genleşip parçaları kırabilir. O yüzden kış bastırmadan önce her şeyin hazır olduğundan emin olmak istiyoruz. Güzel. Donma başlamadan önce buraları iyice greslediğimizden emin oluyoruz. Kışa hazırlık sürecinin bir parçası.
0: Şu anda su ayırıcıyı boşaltıyorum. Filtrenin sudan ayırdığı bu kirli dizeli atacağız. Şu an kaya kamyonlarını kışa hazırlıyoruz. Çünkü buranın kışı ölümcüldür. İşi doğru yapmazsanız her bir ekipmanı paramparça edebilirsiniz. Dostum, dondum resmen. Ellerim uyuştu. Gençliğimizdeki o deli cesaretinin bir kanıtı işte bu. Ve evet, durum bu.
6: Sana yaklaşıyoruz.
0: Aynen öyle. Bu senin son sezonun.
6: Evet, bilirsin evet. İşte hayat böyledir zaten. Yola devam edip elinden geleni yapacaksın. Başka çare yok.
0: Biliyor musun? Bu küçük aksilikler bizi evet. Sadece daha büyük geri dönüşler için hırslandıracaktır.
7: Hadi işe dönelim çocuklar.
0: Listenin ilk sırasında hafriyat kamyonları var. Şunları bir kontrol edelim, sağlam olduklarından emin olalım.
8: Bu sanki biraz düşük gibi. Şu an ekipmanların antifriz seviyelerini kontrol ediyorum. Eğer antifriz oranı düzgün olmazsa büyük bir sorun çıkabilir. Bütün ekipmanların içindeki sıvı jöle gibi donar ve başımıza devasa bir iş açar. Bu cihaz antifriz seviyesini ölçmeye yarıyor. Durum iyi mi değil mi ona bakıyoruz. İşte bu şekilde. Bakalım. Bu düşük değilmiş. Şu okun tam şurada olmasını istiyoruz. Burası kusursuz. Yani bu temiz. Burada hiçbir sorun yok. Gayet iyi görünüyor.
4: Jack, bugün nasıl?
6: Bomba gibiyim. Bütün filtreleri değiştiriyorsun galiba. O mazot filtresi mi yoksa yağ filtresi mi?
4: Bunlar yağ filtresi. Mazot filtrelerini çoktan söktüm bile.
6: Tamam.
4: Önce bunu sonra şunu söktüm. Böylece diğerlerine ulaşmak daha kolay oluyor.
6: Tamam.
4: Sonra da tam tersi sırayla yenilerini takıyorum.
6: Bu kamyonların bakımını yapmazsanız arıza yaparlar ve havanın güzel olduğu zamanlarda madencilik aksar. O yüzden bunlara iyi bakmak lazım. Önümüzde koskoca çok çetin bir kış var. Ben bu koca makinelere gerçekten minnettarım. İşimizi inanılmaz kolaylaştırdılar. Onları seviyorum.
4: Son iki yılda deli gibi toprak taşıdık.
6: Evet, çok toprak taşıdık ama bilirsin işte. Bunlar olmasa yapamazdık.
4: Doğru.
6: Evet, öylece kala kalırdık değil mi?
4: Altının hala burada olmasının bir sebebi
6: evet.
4: var. Çıkarması zor çünkü.
6: Evet.
4: Öyle göründüğü kadar kolay evet. değil. Orada duruyor ama onu oradan söküp almak zor.
6: Evet, o altın odası işin son adımı tabii.
4: Evet.
6: Bu kamyonlar işin ilk adımı. Bu yüzden de kıymetlerini bilmek lazım.

0: Eski maden yatağı bittiği için mecburen platodan gelen bu zengin toprağı işlemek zorunda kaldık. Şu anki son şansımız bu. Elimizdeki tek zengin toprak. Umarım içi altın doludur.
1: Tamam çocuklar, aynen devam edin. Elinize sağlık.
0: Ekiple birlikte son birkaç haftadır kendimizi gerçekten çok hırpaladık. Ben her şeyimi koyacağım. Herkes koyacaktır. Umarım tartıdan büyük bir rakam çıkar. Çünkü sonuç kötü olursa eve dönüp köpeğimi görmek istiyorum.

0: Yangın var, yangın.
1: Lanet olsun.
0: Biri şu Black Pearl'ü durdursun.
1: Lanet olsun.
0: Motor alev alev yanıyor.
1: Olamaz, bu da ne? Hadi ama.
0: Durdurun şunu.
1: Hadi. Lanet olsun. Lanet olsun. Tater sesimi alıyor musun?
0: Evet, dinliyorum.
1: Gelip şu Black Pearl'e bir baksan iyi olur. Yangın çıktı.
0: Anlaşıldı.
2: Biraz duman görüyorum.
3: Sterling, ne yaptı böyle?
4: Telsizden Black Pearl'de yangın çıktığını duydum. Durumun tam olarak ne olduğunu ve hasarın boyutunu bilmiyorum.
3: Neler oluyor?
1: Buraya geldiğimde motor alev alev yanıyordu.
3: İşte bu hiç iyi değil. İyi ki söndürmüşsünüz.
4: Neler oluyor?
1: Sorma, makine çalışırken motor alev aldı.
4: Ne?
1: Aynen öyle.
4: Peki neresi yanmış? Nasıl tamir edeceğiz?
3: Kablolar yanmış. Hortumlar da yanmış.
4: Baba, sesimi alıyor musun?
2: Aşağıda neler oluyor?
4: Black Pearl'ün motoru alev aldı.
2: Hemen geliyorum. Umarım ciddi bir şey yoktur. Belki de bir parça sıkışmıştır, bilemiyorum. Şu raddede yeni bir soruna hiç ama hiç ihtiyacım yok. Evet. Bayağı asılmış, dumanı görebiliyorum. Tater, durum ne kadar kötü?
3: Hiç iyi değil. Çok ısınmış.
2: Sıcaklığı hala hissediliyor.
3: Evet.
2: Vay canına. Neyse ki bazı parçalar sağlam.
3: Evet. Bazıları öyle ama önce nedenini çözmemiz gerek.
2: Silindir kapağı olabilir miyim? Kapağı eğdi herhalde ya da...
3: Söküp bakmadan bir şey söylemek zor.
2: Belli ki bir yerde sızıntı var ve o yüzden alev aldı. Belki de turbonun üstüne bir şey fışkırdı. Bilemiyorum.
3: Üstüne yağ falan bulaşmış gibi duruyor ama...
2: Şimdi neyle karşı karşıyayız?
3: Sökene kadar bilemeyiz.
2: Bu yazın hayatımın en zor yazlarından biri olduğunu söylemek hafif kalır. Gerçekten çok ama çok zor geçiyor. Yaşadığımız onca şeyden sonra resmen hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Üstelik Black Pearl olmadan 29 kilogramlık hedefe yaklaşmamız bile çok zor olacak. Şöyle yapalım, şununla biraz uğraşıp buraları bir temizlemeye çalışalım. Bir kurcala bakalım, sonra bana haber ver.
4: Şu an iki tesise de her zamankinden çok ihtiyacımız var. Son bir hamle yapmaya çalışıyoruz. Amacımız buradan tek parça halinde çıkabilmek. Bir de tabii geçen yılki rekorumuzu kırmak istiyoruz.
2: Pekala.
3: İyi iş çıkardın.
2: Black Pearl olmadan geçen yılki toplam rakamı geçmemiz neredeyse imkansız. Umarım Tater bu motoru halledebilir. Eğer bir çare bulamazsa bizim çocuklar muhtemelen tası tarağı toplayıp eve döner.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
7: İyi ki doğdun Kahraman.
8: Nice senelere Kahraman.
6: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
9: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
6: Annemin karnı burnumda. Babam o demiş ki...
10: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
11: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
6: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, Benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
12: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik günümüz kutlu olsun.
13: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
14: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
15: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
16: Kasko yoksa... riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa... riskin çoğu Quick'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3920 liradan başlayan fiyatlarla.
17: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası. Badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
18: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
19: Sardalya, Dardanel'den.
20: Milo çek.
18: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
19: Sardalya.

0: Saat ve Saat. Türkiye'nin saatçisi.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Bu saatten sonra Black Pearl resmen bitti. Motorda yangın çıktı. Şimdi hasarı daha yakından inceliyorum. Umarım tamir edebilirim de sezonu kapatmak zorunda kalmayız. Lanet olsun. Bir sürü elektronik parça kül olmuş. Bazen mucizeler yaratabilirim ama bu sefer olmaz. Bunun geri dönüşü yok.
4: Çocuklar, Black Pearl bu sezonu kapattı.
5: Sanki yeterince sorunumuz yokmuş gibi bir de Black Pearl'le büyük bir arıza çıktı. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Herhalde bir yağ sızıntısı yangına yol açtı. Ne kadar süre yandı hiçbir fikrim yok ama bu durum Black Pearl için sezonun sonu olabilir.
6: Bu hiç iyi olmadı. Beyler, Black Pearl bitti. Gitti. Parça bekleyecek zamanımız yok. Perte çıktı.
7: Ne olmuş ki?
6: Motor yanmış.
7: Motor mu kilitlemiş yani?
6: Aşırı ısınmış. Kim bilir ne kadar hasar verdi. Bunun tam da şimdi yaşandığına inanamıyorum. Defalarca sınadık ama pes etmek istemiyorum. İşare bulmalıyım. Kafamda bir plan şekillenmeye başladı. Umarım işe yarar. Yapabileceğimiz tek şey Jack Rabbit'i devreye sokmak ama şu anki haliyle oradan daha fazla metre toprak geçirmemiz gerek. Saatte kaç metre iştiriyordun?
8: Çok yavaş çalıştırıyoruz. Yaklaşık 10 metre. Black Pearl ve Holy Roller'ın yaptığını Jack Rabbit tek başına yapamaz. Bu buraya nasıl geldi?
6: Biz getirdik. Jack Rabbit, babamın evde kendi başına yaptığı küçük bir yıkama tesisi. Bu sezon şu ana kadar onu sadece test amacıyla kullandı. Hunter'ın maden sahasında bulduğu toprakları deniyorduk. Asıl yıkama tesisi olarak kullanılmak üzere yapılmadı. Ama Black Pearl devre dışı kalınca şimdi ondan yüksek performans almak zorundayız. Şu an tek seçeneğimiz bu. Bu hafta kesinlikle büyük bir altın tartımı yapmam lazım. Ne gerekiyorsa yapacağız. Elimizdeki tüm imkanları seferber edeceğiz. Gidebildiği son noktaya kadar zorlayın. Tamam. Ne gerekiyorsa yapın. Senin tesisine ihtiyacım olacak baba. Ona ihtiyacımız var.
8: Tamam. Olur.
6: Böyle zamanlarda elinden gelen her şeyi yapmalısın ki eve döndüğünde kazansan da kaybetsen de en azından herkes adına her şeyi yaptığın bilinsin. Yani eğer Jack'in küçük tesisini tam zamanlı çalıştırmam gerekiyorsa bunu yapacağız.
8: Tamam, biz Pearl olamayız ama bir kere bunun açısı yeterince dik değil, bu bir. İkincisi, elek tesisinin motorunu hızlandırıp sarsıntıyı biraz artırabilirim. Böylece malzeme daha hızlı ilerler. Black Pearl yoksa bile malzemeyi işlemeye devam etmek zorundayız. Yani iş dönüp dolaşıp bu tesise kalıyor. Bunu yükseltirsek buradan çıkan toprağı da muhtemelen iki katına çıkarabiliriz.
9: Tamam, olur.
5: Tamam, öyle yapalım.
8: Hadi iş başına.
2: Jack Rabbit'ten daha fazla zengin toprak geçirebilmek için ekip yıkama tesisinin ambarını 30 derece yükseltmeyi planlıyor. Ancak ambarı hareket ettirmek çok riskli. Çünkü tesise çarpıp büyük bir hasara yol açabilir.
10: Tamamdır, başlayabiliriz.
6: Tamam, kaldırıyorum.
2: Eğer böyle bir şey yaşanırsa sezonun geri kalanında ekibin elinde sadece Holy Roller kalacak.
5: Bomu daha fazla kaldıramıyorum. O yüzden mesafeyi iyice daraltmamız ya da başka bir şey yapmamız lazım. Paletlerle biraz daha geriye çekilip öyle kaldırmayı deneyelim.
6: Tamam.
8: Tamam böyle iyi.
11: Yavaş.
10: İndir, tamamdır. İndir, indir. Şimdi aç.
11: Biraz daha.
7: Tamam, bu kadar herhalde.
5: Nasıl görünüyor Jack? İstediğimiz gibi oldu mu?
8: Şurası iyi gibi. Evet, evet, evet.
5: Öyle mi? Okay.
8: Tamam. Burada sıkışacak bir yer yok. Ama tam şurada var.
5: Evet.
8: Bu yüzden bunu şuraya plastik kelepçeyle bağlardım.
5: Tamam.
8: Bunu da aşağıya. İşte bu kadar.
12: Büyük babamın memlekette bu tesisi yaptığını gördüğümde harika olduğunu düşünmüştüm ama kullanacağımız hiç aklıma gelmezdi. Sadece bir test tesisi olmaktan öteye geçeceğini sanmıyordum. Son sezonunda kendi yaptığı tesisi çalıştırmasına yardım etmek bizim için çok şey ifade ediyor. Evet, şunu tut.
8: Ah, lanet olsun benim. Ah tanrım, ah tanrım. Ah.
12: Tamam, dur bakalım. Ah, hiçbir şey yapma.
8: Yok. Sen şunu tak, şu cıvatanın üzerine geçir ha. Evet, güzel. Tamam.
12: Sadece bir test tesisi olmaktan öteye geçeceğini sanmıyordum. Son sezonunda kendi yaptığı tesisi çalıştırmasına yardım etmek bizim için çok şey ifade ediyor. Evet, şunu tut.
8: Ah, lanet olsun benim. Ah tanrım, ah tanrım. Ah.
12: Tamam, dur bakalım. Ah, yok. Hiçbir şey yapma.
8: Yok. Sen şunu tak, şu cıvatanın üzerine geçir ha. Evet, güzel. Tamam.

0: Gidip biraz uzansan mı?
1: Yo, şu an iyiyim.
0: Kendini sakatlamana değmez.
1: Oh! Ah! 78 yaşındayım. Bu yaşta pek çok insan hayatta bile değil. Ama ben buradayım. Bu tesisten vazgeçmeye de hiç niyetim yok. Evet, Framer.
2: Tamamdır, güzel görünüyor. Hadi bir deneyelim.
1: Jeneratörü çalıştırıyorum. Fitilini ateşliyoruz. Bence her şey yolunda gidecek. Yani umarım. Buradan hızlandırıyorsun makineyi. Buradan da yavaşlatıyorsun. Bu şimdi yavaş hali. Bak, bu biraz daha hızlısı. Ne kadar hızlı döderse taşları o kadar çabuk ilerletir, anlıyorsun. Buradan da konveyör bandına döker.
2: Hey Turp, suyu açsana. Başladığımız noktadan bir 100 devir daha yükseltelim. Tamam mı?
3: Framer, şu anda 1-200 devirdeyiz.
2: Güzel, yükselt o zaman. Basmasa bildiğin kadar. Tamamdır, toprak geliyor.
1: Tamam Hunter, yüklemeye başlayabilirsin.
4: İşte başlıyoruz. Plato'dan gelen ilk kepçe. Jackrabbit'te yaptığımız değişiklikler, bakalım işe yarayacak mı?
2: Güzel, kusursuz görünüyor.
4: Taşlar temiz çıkıyor. Elek haznesi gayet iyi çalışıyor gibi. Bence gerçekten büyük ilerleme kaydettik.
0: Şu ana kadar her şey yolunda. Her şeyi son raddesine kadar açtık. Artık eskisinin neredeyse iki katı toprak işliyoruz. Bu canavarla saatte 375 metre toprak işleyebilir miyiz, ne dersin?
1: Jackrabbit'in çalıştığını görmek gerçekten heyecan verici. Benim beklentime göre bayağı da iyi iş çıkarıyor doğrusu.

0: Plato'nun toprağı nasıl işleniyor?
1: Toprak güzel işleniyor da taşıma işi bizi bitiriyor.
0: Evet öyle.
1: Tesise yetiştirmek zor ama şu an elimizde başka toprak da yok. Yani resmen kendimizi paralıyoruz.
0: Asıl sorun zamanın daralması. Mesafe de uzun. Peki ya her şeyi göze alıp gece de çalışmaya başlarsak? Belki gençleri gece vardiyasına veririz. Biz de gündüz vardiyasına geçeriz. Ne dersin? Bunu yapabilir miyiz?
1: Ne yani? Gece de mi toprak taşımak istiyorsun? Bunu mu diyorsun?
0: Evet, gece de toprak taşımak zorunda kalacağız. 7-24 çalışırsak güzel bir tartım için hedefi tutturabiliriz. İdeal bir durum olmadığının farkındayım.
1: Daha önce defalarca gece vardiyası yaptık ama geceleri kamyon çalıştıramayız. Çünkü önlerini göremiyorlar. Tam önlerini görebilirler ama yanlarını arkalarını göremezler ve...
0: Mecburuz. Sadece sürerken çok dikkatli olmaları gerekecek. Farları var, geri dönüş kameraları var, sen de biliyorsun. Oraya yükleme yapacak birini koyarız.
1: Bunu daha önce de denedik ve yaptık da. Sırf çok tehlikeli hale geldiği için hep yarıda kestik ama sezonun bu raddesinde sanırım pek bir seçeneğimiz yok. Çocuklara vardiyaları değiştireceğimizi söylerim.
0: Aynen öyle.
1: Biz de yardım etmek zorunda kalacağız. Tesisleri falan çalıştırırız. Umarım çocuklar işi devam ettirebilir.
0: En ufak bir şey olursa iş biter. İşi çekeriz.
1: Tamam.
0: Güvenli olduğundan emin olalım yeter.
1: Evet.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi Garanti
3: BBVA. İyisin.
4: Ha? Bir garip bakıyor ya.
5: Arkadaşınız gayet iyi.
4: Aslanım benim.
5: Sadece son bir haftayı hatırlamayacağım.
4: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta. Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
6: Öyle mi olmuştu ya?
7: Bayağı yemiştiniz ya. Maşallah.
4: Tekne.
5: Sen öde sonra hallederiz demiştik ya.
4: Var mı onlar? Var mı sence? Evde yok ki.
5: Öyle bir şey değilim.

0: Tamam, hallederiz.
1: Nasıl?
0: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
2: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
1: Önce sen iyi ol.
3: Siz de gönderiyorsunuz ya.
4: Bimex'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de. Bu fırsat kaçma.

0: Saat ve Saat. Türkiye'nin saatçisi.
1: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Quick'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3920 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big Mac'ten Spicy McCrispy'ye McDonald's'tan favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
3: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
4: kartım Hadi. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
5: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Kışın kapıya dayanmasının etkilerini görmeye başladık. Sürekli tepemizden uçan yaban kazları ve Kanada turnaları görüyoruz. Bu da havaların daha da soğuyacağı anlamına geliyor. Ne yapmaya çalışırsanız çalışın, resmen hava şartlarıyla savaşıyorsunuz.
1: Bu hafta büyük bir altın tartımı yapmayı kafaya koydum. O yüzden elimizdeki tüm kozları oynayacağız. Çekin tesisini tam zamanlı çalıştırmaya hazır hale getirdik. Gençler gece vardiyası için hazırlık yapıyor. Ben ve eski topraklarda gündüz vardiyasını sırtlayacağız. Zor olacak ama ne dersiniz, deyin haftanın sonunda o terazide dağ gibi bir altın görebilirsek her şeye değer.
2: Ah, işte başlıyoruz.
3: Evet. Ben bunu daha önce hiç çalıştırmadım, ya sen?
2: Bir yolunu bulacağız, merak etme. Dostum, bu gece vardiyası beni acayip heyecanlandırıyor. Tam bana göre olabilir. Daha önce de gece vardiyasında çalışmıştım. Güvenlik kaygıları var elbette. Tehlikeli olabilir. Ama buna kesinlikle değecek çünkü resmen cebimi altınla dolduracak. Tamamdır, çalıştırdık.
3: Ha şöyle.
2: Gece vardiyasına hazırız.
3: Tamamdır, başlayalım.
2: Güzel.
3: Bu harika dostum.
2: Eline sağlık dostum. 29 kilogramlık hedefimize ulaşabilmek adına gece boyunca çalışmalıyız. O hedefe ulaşmamızın tek yolu bu. Umarım işlediğimiz bu plato toprağı gerçekten zengindir. Test ettik etmesini ama işlemeden ne kadar iyi olduğunu asla bilemezsiniz. Buradan bir şey çıkmazsa eski işime geri dönmek zorunda kalabilirim.
4: Gece vardiyasındaki ilk gecemiz. Ben Jack Rabbit'in başındayım. Diğer çocukların hepsi Holly Roller'da. Amacımız iyi bir tempo yakalamak. Karanlık olsa da elimizden geldiğince etrafı kollamaya çalışıyoruz. Hedefimiz geceyi hiç arıza ya da sorun yaşamadan atlatmak. Böylece buralar tamamen buz tutmadan önce biraz daha altın çıkarabiliriz. Plato'dan gelen zengin toprağı işliyoruz. Umarım paydos ettiğimizde haznede güzel altın birikmiş olur. Şu an tek seçeneğimiz bu.
5: Hudson, sesimi alıyor musun? Cap, sen duyuyor musun?
6: Evet, ne var ne yok.
3: Arkada durumlar nasıl, rahat görebiliyor musun?
7: Elimizden geldiğince dikkat ediyoruz ama pek bir şey görünmüyor. Sizde durum ne?
3: Bu zifiri karanlıkta geri gitmem imkansız, orası kesin.
8: Dümdüz geri gel Kavi. Devam et, hafif sağa. Sağa kır.
7: Hava o kadar karanlık ki, içinde toprak var mı onu bile göremiyorum.
8: Güzel, tam orası, dökebilirsin.
2: Gece vardiyası herkese göre değil. Bu madende daha önce de gece vardiyasında kaldım. Bayıldığımı söyleyemem, zor iş. Göz gözü görmüyor. İnsan yoruluyor, canı sıkılıyor. Gözlerim kayıyor. Şu an gözlerimi zar zor açıyorum. Zor bir sezon oldu. Özellikle de Todd için. Adamın sırtında büyük bir yük var. Hazneye daha fazla altın doldurmak için bastırıyor. Yapabileceğim en ufak şey eşek gibi çalışmaktır. Buradan ayrılırken cebimde ciddi miktarda altın olsun istiyorum.
9: Sabah 6:26.
10: Nasıl gidiyor?
3: Al bakalım dostum.
10: Teşekkür ederim.
3: Pes dilim çıktı.
11: Nasıl geçti?
8: Tıkır tıkır işledi.
11: Tıkır tıkır mı?
8: Evet.
11: Sen de her zaman öyle zaten.
8: Evet.
11: Yarın gece görüşürüz.
12: Merhaba.
4: Ne var ne yok?
12: Nasıl geçti?
4: Yani.
12: İyi miydi?
4: Tesis güzel çalışıyor. Şu an herkesin pili bitmiş durumda. O yüzden daha kaç gece buna dayanabiliriz bilmiyorum. Ama şu an mecburuz. İyi uykular beyler.
1: Aynen, devam çocuklar, elinize sağlık. Zor bir sezon oldu. Kendimce babamın hayallerini yaşatmaya çalışıyorum. Benimki gibi harika bir babanız olduğunda onu elinizden geldiğince gururlandırmak istersiniz. Her ne kadar dişimi sıksam da bu bütün sezon beni gerçekten çok yıprattı. Psikolojik olarak pek iyi bir durumda değilim ama ne olursa olsun babam için bu işi gururla bitirmek adına elimden gelen her şeyi yapacağım.
12: Bu tesisi evde kendi başıma yaptım ve kimse küçük Jack Rabbit'in bu kadar iyi performans göstereceğini tahmin etmiyordu. Ama bence bizi hedefimize ulaştıracak olan şey bu olabilir. Bu çocuklara bir faydamın dokunmasının benim için ne kadar anlamlı olduğunu bilemezsiniz. Todd gerçekten çok zor bir sezon geçirdi ve havlu atmayıp ekibe liderlik ettiği için onunla gurur duyuyorum. Şimdi sorumluluk alma zamanı. Kazanacaksan bu yollardan geçmelisin.
9: Akşam 7.06.
12: Biraz uyuyabildin mi?
4: Evet, evet. İyi. Bomba gibiyim.
12: Görüşürüz o zaman.
4: Emin adımlarla. Hadi bakalım.
2: Ne var ne yok?
1: Bir gece daha sabahlamaya hazır mısın?
2: Gece gündüz demeden çalışırım ihtiyar.
1: Seviyorum seni dostum. Kolay gelsin. Dikkatli ol, tamam mı?
2: Tamamdır. Sağ ol.
8: Nasıl gidiyor baylar? Dayanabiliyor musunuz?
3: İdare ediyorum işte. Yol bitmek bilmiyor. Gözlerim kan çanağına döndü.
13: Sık dişini.
8: Sabaha kadar dayanmak zorundayız.
2: Kızım yeni doğduğunda ona bakmanın zor olduğunu sanırdım ama bu uykusuzluk olayı bambaşka bir seviyeymiş dostum.
7: Kesinlikle öyle.
3: Umarım bu hafta büyük bir altın tartımı yaparız. Paraya hepimizin ihtiyacı var. Bunun tek yolu da gece boyunca çalışmaktan geçiyor. Buradan köpeğim Bagels'a selam olsun. Umarım eve döndüğümde bu altınlarla güzel bir ev alacağız. Sana da kocaman bir bahçe yapacağım.

0: Olamaz. Eyvah, eyvah, eyvah.
1: Sparky, iyi misin? Ne oldu öyle?
0: Haznenin arkasına çarptım dostum.
2: Haznenin arkasına çarptım.
0: Bak, gerçekten bunu bilerek yapmadım, ciddiyim. Acayip yorgunum, bitmiş haldeyim ben. Fena çuvalladım diyebilirim. Gerçekten mahvettim.
1: Tamam, dikkatli ol dostum. Olabildiğince sakin olalım. Tamam mı?
0: Yavaş gittikçe uykum daha çok geliyor. Bu gece vardiyası bana göre değil. Gerçekten.
1: Haklısın.
0: Hepimizin aynı hedef için çabaladığının farkındayım. Ama bence bu durum güvenliğimizi tehlikeye atıyor. Olaylara biraz daha geniş bir pencereden bakmamız gerekiyor.
2: Dostum, hiç iyi olmadı.
1: Tamam, bir çaresine bakacağız.

0: sabah altı.
1: Nasıl geçti, iyi miydi?
2: Pek iyi değil.
1: Neden, ne oldu ki?
2: Çocuklar yolun çok uzun olduğunu söylüyor. Uyanık kalmakta zorlanıyorlar.
1: Zifiri karanlık.
2: Biliyorum. Bir de vardiyanın ortasında Sparky ağzına çarptı.
1: Ne, tesise mi çarptı?
2: Evet.
1: Tesise çarpmak ciddi bir şey, şakası yok.
2: Biliyorum.
1: Sağa sola zarar veriyoruz. Bu yüzden gece vardiyasını hiç sevmiyorum. Neyse, hadi işe devam edelim.
2: Tamamdır.
3: Nasıl gidiyor?
4: Hiç iyi değil.
3: Neden, ne oldu?
4: Çarptım. Ah, tesisin haznesine çarptım.
3: Şaka yapıyorsun. Git biraz dinlen.
4: Sağ ol.
3: Çocuklar için büyük bir altın tartımı olacağını umuyordum ama moralleri yüksek tutmanın yolu bu değil. Onların güvenliği her şeyden önemli. Bu yüzden bugünkü çalışmadan sonra bir toplantı yapacağız ve gece vardiyalarına devam edip etmeyeceğimize karar vereceğiz.

0: stays, it stays with me.
1: Uyandıralım. Çıtır külahtan nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
4: Buyur Hasan.
5: Hadi oğlum.
3: Anne bir şeye bakıyorum.
5: Olmadı mı Hasan'ım?
3: Oluyor oluyor anne.
6: Seni koydu.
5: Hasan uyku vakti.
3: Daha işim var anne.
5: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
3: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
7: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
5: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı.
8: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
9: Gece kübinde bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Senin bu konudaki fikrin ne?
10: Bizimkilerin yorulduğunu biliyorum. Kimse önünü göremiyor. Sezonun bu zamanında çoğu kişi kabinden çıkmak istemez, biliyorsun. Dikkatleri de doğal olarak dağılır. Bir de malum herkesin de siniri tepesinde.
9: Sparky de ağzına çarpmış galiba.
10: Daha kötüsü de olabilirdi.
9: Doğru.
10: Resmen birinin üstünden geçebilirdi. Kamyon yoldan çıkabilirdi. Bilirsin.
9: Ben de yoruldum. Stres tecrübesi. Belki de bu gece vardiyası işiyle yanlış bir karar verdim. Yani bilemiyorum. Belki de bu işi tamamen unutmalıyız. Gerçekten bilmiyorum. Şimdi herkesi toplayıp bir konuşalım.
10: Bazen sorunları açıkça masaya yatırmanın herkese iyi geleceğini düşünüyorum. Her şey eteklerdeki taşlar dökülünce çözülür. Haksız mıyım?
9: Doğru.
10: Herkesin yorgun olduğunu, geceleri çalışmak istemediğimizi açıkça konuşuruz. Bakalım kimin ne şikayeti var, söylesinler. Ya da farklı ne yapabiliriz, onu tartışırız. Onun dışında da elimizden geleni yaparız.
9: Her zaman kazanamayacağımızı onların da bilmesini istiyorum. Günün sonunda umarım geçen yıla göre daha iyi bir yerde oluruz. Ama şu an için bundan hiç emin değilim. Bir şey söyleyemiyorum.
10: Şu an gelen darbelere göğüs germek zorundayız. Gece vardiyası işini ben de bilmiyorum. Zaten yorgunken herkesi iyice bitirdiğinin farkındayım. Ama çok fazla seçeneğimiz de yok. Sonuçta ne yapılacağına dair son karar senin. Patron sensin baba.
9: Tamam, çocukları çağır. Bir toplantı yapalım. Herkes toplansın.
10: Pekala.
9: İşaretine bakacağız, tamam mı?
10: Tamam.
9: Görüşürüz dostum.

0: Gece vardiyası hakkında ne düşünüyorsun? Bazı sorunlar yaşıyoruz.
1: Nefret ettim.
2: Her gün acayip yorgun oluyoruz. Resmen tehlikeli bir hal almaya başladı. Uykuya ihtiyacımız var. Herkes daha fazla uyumalı.
1: Haftada 110 saatten fazla çalışıyoruz. Şimdi de ödül olarak gece vardiyasında çalışıyoruz. Hiçbirimizin bunu istemediğini biliyorum. Sıkışık bir durumdayız. Daha fazla altın çıkarmamız lazım. Ama bence bir noktadan sonra harcanan emek boşa gidiyor. Bir şeyleri kırıp dökeceksek ya da birisi büyük bir hata yapıp kamyonu gölete falan uçuracaksa gerçekten buna değmez.
0: Kesinlikle kimsenin yaralanmasını istemiyorum. İş dönüp dolaşıp güvenlik meselesine geliyor. Önünü göremediğin zaman bu büyük bir sorun olur.
3: Ayrıca buna değmez çünkü burası senin yatırımın dostum. Daha dün gece senin ekipmanlarının arkasına aracı çarptım. Çok daha kötüsü de olabilirdi. Bir düşün. Yorgunluktan gözlerim kayıyor. Her yer zifiri karanlık. Artık bunu yapmak istemiyorum.
0: Sadece kalıpların dışına çıkıp çıkarabildiğimiz kadar çok altın çıkarmaya çalışıyordum ama muhtemelen iyi bir fikir değildi. Zaten yorgunuz. İşler zaten ters gidiyor. Dürüst olalım. Bu sezonda hala iyi bir yan bulmaya çalışıyorum. İyi bir şeyler arıyorum. Bana göre bu sezonun tek iyi tarafı hepimizin hala burada olması. Hala bir takımız. Eğer bu durum yaptığımız işin tadını kaçırıyorsa bu hiçbir şeye değmez demektir. O yüzden bir oylama yapalım. Tamam mı? Siz söyleyin bana.
3: Benim oyum gece vardiyasını bırakmaktan yana.
0: Nick?
4: Bence de.
5: Ben de artık yapmak istemiyorum.
1: Benim oyum da aynı şekilde. Bence gece vardiyasını bitirmeliyiz. Bu sezon daha fazla işler ters gitsin istemeyiz. Benim fikrim bu. Sağlık her zaman ilk sırada gelir. Buradan daha fazla sorun yaşamadan ayrılmaya bakalım. En iyisi bu.
0: Gece vardiyasını iptal ediyoruz. Umarım böylece neşemiz biraz olsun yerine gelir. Zor bir durum. Kusura bakmayın şu an için pek iyi bir fikir değildi belki ama ben bu küçük şirket için en iyisini istiyorum. Sizin için en iyisini istiyorum. Biraz dinlenmenizi, yüzünüzün gülmesini istiyorum. Beraber vakit geçirin. Buradan ayrılmadan önce güzel anılar biriktirmeye çalışalım. Bugün yenilsek de pes etmeyeceğiz. Sezonu güçlü bir şekilde bitirmeye çalışacağız. Çocuklar gidip biraz dinlenin.
3: Tamamdır.
0: Özellikle de sen Sparky. Bu hafta büyük bir altın tartımı yapmam gerektiğini biliyorum. Aksi takdirde bütün ekibi kaybetme riskiyle karşı karşıyaydım. Plato'nun yeni zengin toprağını işliyorum. Bu henüz kendini kanıtlamamış bir toprak. Çocukları biraz fazla zorlamış olabilirim. Ama onlara harcadıkları emeğin karşılığını altın olarak alabileceklerini göstermek istiyorum.
1: Artık yatabilir miyiz?

Çocukların moralsiz ve yorgun olduğunu biliyorum. Ama yine de Holy Roller ve Jack Rabbit'i tam 3 gün boyunca kesintisiz çalıştırdık. İçimden bir ses bu hafta büyük miktarda altın güleceğimizi söylüyor. Eğer altın çıkmazsa bu çocuklardan bazıları basıp eve gidecek.

0: Tamam Nick, diğer tarafa geç.
1: Burası mı?
0: Evet. Bilirsin. Şu gece vardiyası işi. Bunu hiç sevmiyorum. Gerçekten hiç bana göre değil ama maalesef zorundaydık. Umarım döktüğümüz o kadar alın terine değmiştir de haznede karşılığını görürüz. Zaten pes dilim çıkmış. Bitik durumdayım. Yorgunluğu iliklerime kadar hissediyorum. Kışta kapıya dayandı. Tamam, şöyle koyalım. Evet. Umarım bu haftaki altın tartımı harcadığımız bütün o emeğin karşılığını verir.
2: Ne düşünüyorsun? Burada pek bir şey görebiliyor musun?
3: Bayağı iyi görünüyor ama yukarı çıkarıp işlemeye başlayana kadar bir şey söylemek zor.
2: Öyle. Zaten hazine doğru çalışıyorsa altını hemen göremezsiniz. Hidrolik kısımda kalması gerekir. Biz sadece olabildiğince çok toprak işleyeceğiz. Şimdi bunu Jack ve Törbe götürelim de bakalım altından ne çıkacak.
0: Evet, umarım güzel altın çıkar.
2: Tamamdır çocuklar, toparlanın artık. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim.
4: Pekala, başlayalım. Bildiğiniz gibi hava iyice soğuyor. Yani ne kadar vaktimiz kaldı hiç bilmiyoruz. Her an her yer buz kesebilir. Bu hava şartlarında sezonun ne zaman biteceğini kim bilebilir ki? Hava birkaç derece daha soğursa muhtemelen işimiz biter.
0: Evet.
4: Haksız mıyım? Black Pearl mevzusu gerçekten çok üzücü oldu. Onun için kusura bakmayın.
0: Hunter'la bu tesise saatlerce kaynak yaptık, taşlama yaptık. Resmen kanımızı, terimizi, gözyaşımızı akıttık. Ama bu bizim elimizde olan bir şey değil.
5: Zamanlamanın gerçekten çok berbat olduğunu söylemeliyim. Geçen yılki gibi tam da makinenin en iyi performans göstermesini istediğin anda büyük bir arıza yaşıyoruz. Yapacak bir şey yok. Buralarda işler hep böyle yürüyor galiba.
4: Önümüzde Holy Roller ve senin şu ufaklık yani Jack Rabbit var. İkisini de sonuna kadar çalıştıracağız. Bakalım bunlardan ne koparacağız. İşte bu yüzden sizden gece vardiyasına kalmanızı istemiştim. Riskli olduğunu biliyordum.
0: Madencilikte ne kadar usta olursanız olun, gece vardiyası bambaşka bir dünya. Bir sürü sorun çıkıyor. İstediğiniz kadar ışık kulesi dikin, yine de çok zorlayıcı. Kesinlikle büyük bir risk alıyorsunuz diyebilirim. Bu gerçekten çok zor.
4: Neyse ki birkaç gece vardiyasını aradan çıkardık. Umalım da hepsi emeklerimize değsin. Baba, ne çıkardığımıza bakmak ister misin?
6: Ha, bırakalım da Turber döksün, değil mi?
4: Bak, bu iyiye işaret.
6: Evet, evet. Büyük kavanoz, evet.
7: Ekibin geçen sezonu geride bırakabilmesi ve 29 kiloluk hedefe ulaşabilmesi için hala 7 kiloya ihtiyacı var.
6: Evet. 500 gram. Evet, 1000, 1500, 1750, 2000. 2250, 2500.
4: Hadi canım, hadi ama.
6: 2800, 3000, 3035, 65, 3150, 3175. 3345, 3375. 3400, 3450 gram beyler.
0: İşte bu çok iyi beyler. Evet.
4: Evet.
0: Helal olsun. Gece vardiyasına kaldığımız saniyelere değmiş.
6: Evet, gerçekten güzel bir altın birikmiş.
0: Aynen öyle. Bu altın tartımı beni gaza getirdi. Az önce işlediğimiz şu plato toprağı gerçekten iyi iş çıkardı. Bence turnayı gözünden vurduk. Hedefimize doğru emin adımlarla ilerlemekteyiz.
4: Güzel, bu harika oldu. Peki toplamda ne durumdayız?
8: 25 kilo 137 gramdayız.
4: Dostum, işte bu kadar yaklaşıyoruz. Bu bize ilaç gibi geldi.
7: 3 kilo 450 gramlık bu altının değeri 230 bin dolar civarı. Alaska'nın çetin kışı her yeri buzla kaplamadan önce Hoffman'ların 3 kilo 855 gram daha altın çıkarması gerekiyor.
4: Zengin toprak bayağı iyi görünüyor ha.
2: Çamursuz, susuz, çözülmüş çakıl denk geldi mi tesis yağ gibi akar. Belki 100 metrede o kadar çok kazandırmaz ama en azından 2 kat daha hızlı işleyebilirsin. Üst katmanı temizleme derdi falan da yok. Yani maliyetler bayağı düşüyor. O yüzden bu gerçekten muazzam bir şey. Hem de nasıl muazzam.
4: Harika bir şey. Fedakarlığınız için teşekkürler çocuklar. Geceleri çalışmak hiç kolay değil ama siz pes etmediniz. Tırnaklarınızla kazdınız ve karşılığı da işte burada. Terazide duruyor. Gerçekten çok zor bir haftaydı ama sonunda yine büyük rakamları görmeye başladık. Şu an itibariyle neredeyse 1.7 milyon dolar değerinde altınımız var. Aslında tam olarak olmak istediğimiz yerde değiliz ama en azından geçen yılki durumumuzda hemen hemen aynı yerdeyiz. Pekala, işimizin başına dönelim.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Ne?

0: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Quick'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3920 liradan başlayan fiyatlarla.
4: Ha! Maydanoz.

Galatasaray öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
4: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
0: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Boğa'nın atölyesi Nevada.
6: Freddy, yıllar içinde epey aileye bir sürü madenciye yardım ettik.
7: İyisiyle kötüsüyle pek çok anı da biriktirdik.
6: Bize gelince 9-10 yıldır birlikte çalışıyoruz. Neredeyse evet. 10 yıl oldu.
7: Evet ama ta en başından beri seninle iyi bir ikili olduk çünkü aynı kafadayız.
6: Birçok konuda aynı şeyi düşünüyoruz.
7: Becerilerimiz bile birbirine çok benziyor.
6: Biz anlayışımız bile aynı.
7: Evet, iki çatlı az işte.
6: Üstelik sen ve ben bir duruma, soruna bakıyoruz ve hiç konuşmadan aynı çözümü düşünebiliyoruz, bulabiliyoruz.
7: Kesinlikle öyle. Bazen iki ayrı odaya geçip neler olduğunu çözmeye çalışıyoruz.
6: Evet.
7: Sonra bir araya geliyoruz ve çoğu zaman da...
6: Planımız aynı oluyor.
7: Evet.
6: Bana kalırsa artık birbirimize nasıl çalıştığını çok iyi bildiğimiz için ilişkimiz eskisinden daha güçlü. Üstelik dostluğumuz da pekişti. Dizinin dışında sezon bittiğinde ben seni arıyorum. Sen beni arıyorsun. Hala birlikte takılıyoruz.
7: Evet, oğluna da benim adımı verdin. Freddy.
6: Bütün çocuklarım için sen Freddy amcasın. Seni görünce heyecanlanıp koşarak geliyorlar. İşte Freddy amca
7: tabii.
6: Diyorlar.
7: Ona küçük Freddy adını vermek benim için çok değerli.
6: Daha iyi bir isim seçemezsin. Ama geçen yıl gittiğimiz yollardan tut, ayaküstü yaratıcı çözümler bulmaya kadar bir sürü zorluk çektik seninle.
7: Yine de pes etmedik.
6: İkimizin de kitabında pes etmek yazmaz Freddy. Yardım ettiğimiz o kalabalık aile vardı.
7: Evet.
6: Adams ailesi her şeyi satmışlardı.
8: Altın var.
6: İşte böyle.
8: Bakın altın buldum.
9: Vay, evet.
6: İşlerini, evlerini, her şeylerini sattılar. Ailece yeni bir hayata başlamak istediler.
5: Home Sweet Çiftliği.
10: Merhaba.
6: Merhaba.
10: Nasılsınız?
6: İyi, siz nasılsınız?
10: Ben Roger.
6: Roger, memnun oldum.
10: Ben de.
9: Ben Matt.
11: Sabah 9, akşam 5 mesaisinden kurtulmak, altın çıkarmak ve hep birlikte o ıssız arazide yaşamak gibi ortak bir hayalle Roger Adams ve 13 kişilik ailesi şanslarını denedi.
12: İşimden vazgeçip altın çıkarmaya karar verdim. Delilik olabilir ama bizim yaptığımız da bu.
13: Artık çoğumuzun bir işi yok ve geleceğimiz için tamamen buna bel bağlamıştık.
7: Doğrusu tatlı bir aile. Oraya varıyorsunuz. Evlerin hepsi yarım inşa edilmiş. Hala karavanlarda yaşıyorlar.
6: Toprağın verdikleriyle geçinmek istiyorlardı.
12: Burası bahçemizin sadece ufak bir başlangıcı. Her şeyi tamamladığımızda buranın yaklaşık 4 katı büyüklüğünde olacak. Ama bu yıl için iyi bir başlangıç yaptık.
6: Her şeye sahip olmak istiyorlardı.
7: Daha önce hiç altın çıkarmamışlardı.
6: Hem de hiçbiri.
7: Evet.
6: Bu beni ölümüne korkuturdu.
7: Evet.
6: Çünkü birçoğunun ufak tefek çocukları da olduğunu biliyorum. Çok büyük bir adımdı.
11: Oğulları Kieran, Tristan, Taylor ve Matt'in de aralarında bulunduğu çaylak madenciler için başarı, tesislerinin arıza yapmadan çalışmasına bağlı.
12: Bu konveyörü aldık. Doğrusu bizi biraz uğraştırdı. Eminim siz de ondan en az bizim kadar nefret edeceksiniz.
6: 4 saatlik bir deneme sürüşü yapmak isterim. Sonrasına bakarız.
9: Başlayalım.
6: İlk kepçe geliyor. Orada bütün malzeme sabah kutusunun tek bir tarafına yığılıyordu. O yüzden çok zorlanıyordu.
7: Hiç iyi değil. Bu malzemeyi eşit şekilde dağıtmanın yolunu bulmamız gerek. Konveyörün yere döktüğü onca malzemeyi hatırlıyor musun?
6: Evet.
7: Tonlarca malzeme. Bu durum hiç hoşuma gitmedi.
14: Çok ıslak olduğunda malzeme banda yapışıyor ve geri dönerken aşağı dökülüyor. Oradaki yığına sebep olan şey de bu.
7: Taşıyıcı bantlar hayatta kurtarabilir, başa bela da olabilir. Malzemeyi banttan daha ucuza taşımanın bir yolu yoktur. Ama aynı zamanda bantlar da arıza yapabilir. Onlarınki baştan aşağı arızalıydı. Durdu! Bant durdu! Kapat!

0: Bugün uzun iş çamaşırı giydin mi dostum? Hava ayaz.
1: Kış soğuğu işletmeyi durdurma tehdidi savururken...
2: Tanrım, Palm Springs'i özledim.
1: Hoffman ekibi donmuş topraktan çeyrek milyon dolar değerinde altın çıkarmanın bir yolunu bulmak zorunda.
3: Burada olmaması gerekiyor.
4: Kocaman buz parçaları Holy Roller'ı mahvediyor.
1: Ya da yürek parçalayan bir kayıpla eve dönecekler.
2: Geride bırakılan altın var.
1: Ama kar amacıyla ihtiyaç duydukları 136 onsu toplamak için...
5: Eğer biraz daha iyi maden bulabilirsek belki buradan zarar etmeden çıkabiliriz.
6: Kesinlikle son bir umut hamlesi bu.
7: Bu yıl epey çılgın fikirlerimiz oldu. Ama bu hepsini geride bırakıyor.

0: Kış kapıyı çalıyor. Çok çok soğuk. Bazen ıslak da oluyor. Şu an maden işletmek neredeyse imkansız.
1: Devam edin çocuklar, aferin.
2: Tamamdır.
0: Plato toprağı geçen hafta bize harika bir getiri sağladı ama o bile donmaya başlıyor. Hedefimizin 136 ons gerisindeyiz ve kış bizi buradan kovmaya çalışıyor ama başaramadan durmayacağız. Hava biraz zorlayacak ama biz daha güçlüyüz.
3: Hey Sparky, bugün uzun iç çamaşırı giydin mi?
4: Yo.
3: Ben giydim. Hava oldukça soğuk dostum. Bu maden tamamen donmuş durumda. Şu anda tüm madeni küçük artık alanımıza döküyoruz. Çünkü işliyoruz. Şu an yaptığım iş bu. Büyük parçaları kırıyorum. Bana maden getiren kamyonlar var. Büyük buz parçalarını parçalayabiliyorlar. Yani fazladan adımlar atmamız gerekiyor.
5: Bu sezon zamanımız tükeniyor ve gerçekten verimsiz. Şu an elimizde kısıtlı zaman var.

0: Hey Hunter! Hadi taşları tesisten geçirmeye başlayalım artık. Çalıştırmamız gerekiyor.
1: Anlaşıldı.
0: Hadi çalıştır Hunter!

0: Maalesef Black Pearl bir şekilde alev aldı. Şu anda Jack'in tesisini ana tesislerimizden biri olarak çalıştırıyoruz. Üzerinde bazı değişiklikler yaptık. Verimi artırmaya çalışıyoruz. En azından 1000'i geçmemiz için yeterli altına ihtiyacımız var. O zaman belki buradan zarar etmeden çıkabiliriz.
1: Geçen sezon kurduğum bir tesisi işleteceğim. Hiçbir zaman aklıma gelmemişti. Tesisim onların işini kurtarıyor. Plato toprağının ne kadar verimli olduğunu hepimiz biliyoruz. 21.7.
2: Bu oldukça iyi beyler. Evet. Evet.
3: Vay canına.
1: Ama donmuş durumda. Yani elimizden geleni yapacağız ve oldukça kolay geçeceğini sanıyorum. Üstelik iyi para getirecek. Çok para getirecek.

0: Huniler yukarıda oldukça ince. Üzerinde grizzly çubuğu yok. Bu yüzden tüm bu büyük donmuş malzeme orada sıkışıp kalıyor. Büyük bir parça sıkıştığında her seferinde kapatıp çıkarmak gerekiyor. Bunu güvenli bir şekilde yapmak gerekiyor. Her seferinde her şeyi durdurmak zorundayız. Zaman kaybettiriyor.
1: Bu noktada her durma benim kârımı vuruyor. Holy Roller'ı durdurup bu buz parçalarını her çıkardığımızda binlerce dolar kaybediyoruz.
2: Rahat olun çocuklar. Bir süre mücadele gerektirecek. Kötü ama elden gelen bir şey yok. Anlaştık mı?
0: Evet.
2: Teşekkür ederim.
3: Belki hep birlikte tutarız.
4: Halat çekme yarışı gibi dostum bak. Maden için halat çekme, evet. İşte böyle.
5: Madende normal bir şey ama oluyor işte.
6: Yuppi!
5: Burada olmaması evet. Gerekiyor.
4: Plato fikri güzel ama sezonun çok ilerisindeyiz. Kocaman buz parçaları Holy Roller'ın elek kısımlarını mahvediyor. Toprağa ne kadar süre işletmemiz gerekecek bilmiyorum.
2: Dışarı atamadı mı?
5: Bunun elektere ne yapacağını biliyor musun?
2: Bak, bir dahaki sefere geçmesine
0: ama
2: izin ver, tamam?
0: Ama geçmiyor ve tesis çalışırken ya da su açıkken olağa giremiyorum. Yani durdurmam gerekiyor.
2: Tek söylediğim, eğer oluktan geçecekse geçsin gitsin.
0: Zaten öyle yapıyorum ama oluğun içinde sıkıştığında kapatmam gerekiyor.
2: Evet evet, anladım anladım. Ama devam edelim.
5: Tamam mıyız? Tamam.

0: Diğeri bunun iki katı büyüklüğündeydi.
1: Bununla biraz uğraşacağız gibi geliyor. Muhtemelen tesisleri zaman zaman kapatmak zorunda kalacağız. Asıl mesele hemen yeniden çalıştırıp devam ettirmek. Bunu daha önce hep yaptım, yine yaparım. Ritim tutturamayınca berbat hissettiriyor, biliyorum. Ama elimizden geleni yapacağız.
2: Ekip polyroller'da buz parçalarıyla ve duraksamalarla boğuşurken, Jack Rabbit'in daha basit titreşimli elek tasarımı buz parçalarını ekran hasarına yol açmadan atabiliyor. Bu da Jack'in daha küçük hacimli yıkama tesisinin daha düzenli bir maden akışıyla çalışmasını sağlıyor.
3: Jack'in son sezonu için birkaç ons daha eklemeye çalışıyoruz. Berbat bir yıl oldu. Çok fazla sorun yaşadık. Altın sayımız da bunu yansıtıyor ve bu noktada hiçbir şey çözülmeyecek. Yani zaman daralıyor. Ama bu noktada mümkün olduğunca çok altın almak için elimden gelen her şeyi yapmaya kararlıyım.

0: Yük başına 50 ila 52 saniye arasında gidiyorsun. Biraz kirli akıyor. Belki birazcık yavaşlatman gerekiyor.
1: Anlaşıldı, tamam.
0: Donmuş maden işletmek sadece tesisi tıkamakta kalmıyor. Şimdi tesisten kirli çakıl çıktığını görüyorum. Bana göre bu altın kaybettiğimiz anlamına geliyor. Emin olmak için test edeceğim ama maden dolmuş durumda. Parçalar geçiyor. Bu hiç iyi değil. Bakalım test ne gösterecek?
2: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
6: Bellona. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya, Dardanel'den.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsınız?
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
3: Tesise baktım, buz parçaları geçtiğini gördüm. Çakıllar temiz değil. Bu bana düzgün yıkanmadıklarını söylüyor. Artıkları kontrol ediyorum. Burada çok altın var. Çok ince taneli olandan tesisimizden geçmiş oldukça iri taneli altına kadar değişiyor. Hiç iyi değil. Çok şey topluyoruz ama geride bıraktığımız çok daha fazlası var. Saatte 270 metre işlettikleri için oldukça gurur duyuyorlar. Bu kafamı karıştırıyor. Kontrol ettim. Maalesef haklı çıktım. Bunu anlamak için bilim insanı olmak gerekmiyor. Kirli taşlar, çokça çamur, çok donmuş malzeme ve buz parçaları geçtiğini görüyorum. Yani geride altın kalıyor. Bu kötü. Çözmemiz gereken bazı şeyler var. Farklı yapmamız gereken şeyler var. Bir şeyler yapmamız lazım. Hey Todd, altın odasında sana göstermem gereken bir şey var.
4: Tamam.
5: Dakota, yeterince yaklaştığında bir kenara ayırdığın birkaç buz küpü var. Belki Carl'a geri verebilirsin.
6: Evet.
5: Madenin durumu iyi değil. İdeal değil. İdeal olandan gerçekten çok uzak. Eleye sıkışmadıklarında bu büyük parçaların çoğu doğrudan artıklara gidiyor. Yani yaptığımız şey onları Carl'a geri getiriyoruz. Carl onları parçalayacak ve sonra tesisten tekrar geçireceğiz. Biraz can sıkıcı ama elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım.
6: Muhtemelen bir saatlik yeniden işlenecek malzeme var elimde.
5: Taş nasıl görünüyor? Temiz mi çıkıyor?
6: Kirli.
3: Bu artıklardan aldığım bir örnek.
7: Vay canına.
3: Evet. Çakılda çok fazla çamur gördüm. Beyzbol topu büyüklüğünde bir toprak parçası aldım. Ve bu, işte, gerçek.
7: Vay canına, gerçekten çok fazla.
3: Evet, bu tesisten geçmişti, yani donmuştu. Bu yüzden seni buraya çağırdım. Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor.
4: Bu biraz altın falan değil, bu çok büyük miktar.
7: Kesinlikle, altın. Bir değişiklik yapmamız gerek.
4: Saat 2000 dolar, günde 20 bin dolar.
7: Sorun şu ki, ne yaparsan yap, hepsini engelleyemeyeceksin. Bir kısmı
4: hepsini
7: zaten geçecek.
4: Hepsini alamayacağız ama bu saatte birkaç ons demek.
7: Evet, şu anda platoyla çok fazla sorun yaşıyoruz. Bunun sebebi orada donmuş bir maden olması. Toprakta altın olduğunu biliyoruz ama şu anda tesisten geçip donmuş parçalarla birlikte dışarı çıkıyor. Bu sorunu çözmenin bir yolu yok. Bu malzemeyi daha ne kadar işletebileceğimizi bilmiyorum.
4: Belki biraz fazla hızlı gidiyoruz. Andy, belki biraz yavaşlamalıyız. Suyu azaltalım. Thurber, sanırım sen oraya gidip izlemeli ve ayarlamayı denemelisin. Dakota ile birlikte. İkiniz birlikte çalışın.
7: Ama bu berbat bir şey. Gerçekten berbat.
4: Yeterince altın kaybediyoruz. Tesiste bazı ayarlamalar yapmamız gerektiğini düşünüyorum ama bu plato buzu bize bu kadar çok sorun çıkarırken yeni bir plan bulmamız gerekecek. Hedefimiz olan 1023'e ulaşmak için belki bir, belki iki haftamız kaldı sadece.
7: Kesinlikle bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Ama ne olduğunu bilmiyorum.
3: Hey Dakota, suyla ilgili nasıl başlayalım?
8: Daha önceki seviyede mi kalalım yoksa daha düşük mü gidelim?
3: Bence önceki seviyede başlayalım. Sonra oradan ayarlarız.
6: Anlaşıldı.
4: Daha önce ne yaptığımıza bakmak istiyorum. Aynı su, aynı besleme. İkisinden birini ya da ikisini birden ayarlayabiliriz. Altın yakalama oranımıza yardımcı olup olmayacağını görmek için 1370 RPM'ye çalıştırdığım ısız buydu. Bence bu çok fazla. Plato topraktan çıkan tüm buz toplarıyla birlikte. Hey Caleb, hala orada mısın?
8: Buradayım.
4: Tamam, 1340'a indir.
8: Anlaşıldı. Tamam, 1340'ta.
4: Daha hızlı. Bana hızlı görünüyor, hızlı görünüyor. 1300 ver. Tekrar indir. 1300.
8: Anlaşıldı. Tamam. Şu anda 1300'desin.
4: Ne düşünüyorsun?
7: Bence iyi görünüyor.
6: Bence su hızı güzel. Ama besleme oranımızı yavaşlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kova başına 45 saniye ile 1 dakika arasında gidiyorduk. Sonra giderek artmaya başladı bu. Anladın mı?
4: Hey Tater, biraz kirli akıyor. Belki birazcık yavaşlat. Evet, dakikada bir kovadan fazla geçmeyelim.
9: Anlaşıldı. Sadece bir kova.
4: Tesisi optimum şekilde çalıştırmak için çok şey gerekiyor. Doğrusu hızını ve besleme oranını bulmak gerekiyor. Bu denge tesisten geçirdiğin madene göre değişebilir. Maalesef donmuş maden parçalarını işletmenin iyi bir yolu olduğunu düşünmüyorum.
3: Görmek istediğim temiz taşlar ama bunu görmek istemiyorum. Bu kocaman bir buz parçası. Yani... Hiçbirimiz maden işletirken bunu görmek istemiyoruz. Bu buz iyi değil. Temiz.
6: Donmuş parçalar geldiğinde böyle oluyor.
3: Evet, biraz var.
6: Evet. Donmuş malzeme olduğu sürece bununla savaşmanın bir yolu yok. Kırmızı çakıl. Basitçe anlatmak gerekirse bir yıkama tesisi üzerinden bol su geçen büyük bir elek sistemi. Büyük.
3: Temiz.
6: Donmuş parçalar geldiğinde böyle oluyor.
3: Evet, biraz var.
6: Evet. Donmuş malzeme olduğu sürece bununla savaşmanın bir yolu yok. Kırmızı çakıl. Basitçe anlatmak gerekirse

0: çok uğraşmak gerekiyor. Her şey su basıncına ve ne tür maden işlettiğine bağlı. Kesinlikle hassas bir iş. Sürekli ayar yapmak şart.
1: Sezon sonunda maden işletmenin sıkıntılarını biliyoruz ama değiştiremeyeceğimiz şeyler var. Besleme hızını düşürebilirsin. Madeni Trommel'de biraz daha bekletebilirsin. Çünkü çok fazla toprak soktuğunda her şey direkt itiliyor. Evet. İdeal bir durum değil ama yapabileceğimizin en iyisi bu. Ve hepsinin ötesinde çözülmüş olanı temiz işliyorlar. Bak şuna, oradaki siyah kısım çok hızlı geçmişti. Yani bulunduğumuz yer burası. İyi çıkarıyorsun, sadece ayarla. Ben de aşağıda sana yardım ederim, olur mu? Saldırıp devam edeceğiz. Evet. Sen sadece işini iyi yap. Yükleyici operatörünü çağır. Muhtemelen ihtiyacı var.
0: Muhtemelen o işe geçmem gerekiyor.
1: Tamam.
0: Teşekkürler.
1: Görüşürüz.
0: Tamam.
2: Bilmiyorum, bu hızı biraz sevdim. Tamam, dakikada bir kova ve 1300'e çalıştıracağız.
3: Anlaşıldı.
1: Yapmaya çalıştığımız değişikliklerle daha iyi hissediyorum. Daha temiz yıkanıyor gibi görünüyor. Ama hala donmuş maden parçalarımız var. Ve donmuş maden işletirken tesisten altın savrulması konusunda yapabileceğimiz bir şey yok. Elimizdekiyle elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.
2: Hadi yavaşlatalım ve güzel bir ritim yakalayalım.
1: Hiçbir zaman kolay olmadı. Hep derler ya, kolay olsaydı herkes yapardı diye. Belki onlar bizden daha akıllıdır, bilmiyorum.

0: Soğuk. Kış geliyor dostum. Şu anda tam orada kar yağıyor.
1: Hava soğuyor. Her an kar yağabilir. Yani sona yaklaştığımızı düşünüyorum. Plato toprağı içinde donmuş parçalar oluşmaya başlıyor.
0: Görebiliyorum. Esisten buz parçaları geçiriyor.
1: Evet. Zaten uzun bir süreç ve şimdi malzemeyi geçirmek için tesisi yavaşlatmak zorundayız. Ve altın kaybediyoruz. Donmuş olduğu için düzgün yıkanmıyor maalesef.
0: Elimizde ne kaldı? Ne kaldığını düşünelim. Yukarıda, dağda, herhangi bir yerde ne olursa. Alabileceğimiz bir şey var mı? Herhangi bir şey.
1: Geçen sene yukarıdayken eski madencilerin artıklarından inşa ettiğimiz bir yol bölümü vardı. Ama yolu bıraktık. Yola ihtiyacımız vardı. Şu anda orada maden işletmiyoruz. Yani donmamış durumda.
0: Bunun bir kısmını alabilir miyiz?
1: Muhtemelen bir kısmını alıp yıkayabilir ve çakılı tekrar yerine koyabiliriz.
0: Bu bize ne kadar süre kazandırır?
1: Bir haftadan fazla kazandırmaz ama bu da bir şeydir.
0: 20-30 bin dolarlık altın olabilir. Kim bilir? 50 bin. Kim bilir?
1: Evet ama sanırım yapacak bir şey yok.
0: Evet.
1: Dün Truber artıkları yıkıyordu. Bu beni düşündürdü. Acaba bizden önce burada madencilik yapanların başına ne gelmişti? Aynı sorunları yaşadılar mı acaba diye düşündüm. Çünkü o artıklardan çıkan çakıl buralarda yol yapmak için kullanılıyor. Ve umarım içinde altın vardır. Çünkü sezonu güçlü bitirmek için tek umudumuz bu olabilir. Bu noktada her küçük parça yardımcı olur. Donmuş değil. Deneyelim.
0: Yolu kazmak elbette sıra dışı. Oldukça çılgın bir hamle ama akan suyumuz varken maden işletmemiz gerekiyor. Bu bölgenin tamamı zengin ve eski madencilerin artıklarında altın olduğunu biliyoruz. Bu yollarda da altın olduğunu biliyoruz. Hadi alalım. Alabildiğimiz her şeyi alalım. Elimizden geleni yapalım. Biliyorum istediğimiz gibi gitmedi ama yapabileceğimiz tek şey çabamızı kontrol etmek, sonucu değil. Umarım biraz daha altın buluruz.
1: Tamamdır.
0: Yapıyor muyuz?
1: Evet, kazalım.
0: Tamam.
1: Güzel plan.
0: Bakarsın altın buluruz ha.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Obseso.
3: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün

0: yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: Arkadaşlar!
5: Asma!
4: Size bir sürprizim var. Osmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
6: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
4: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
9: Volkan'ın her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan'ın.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
11: Ben Feyyaz,
12: bu da sarı kola.
11: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama sarı kola diyorum.
13: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
11: Hastasıyım bu sarı kolanın.
12: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
11: Değişemem ve değişebileceğime dair
13: inancım da yok.
11: Başka lezzet yok.
12: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
14: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big Mac'ten Spicy McCrispy'ye McDonald's'tan favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
15: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
16: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
17: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
16: Ne de motorun durması onları yıldırır.
17: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
16: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
17: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
16: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: öğrendiği bu yolu kazdığımıza inanamıyorum.
1: Burada biraz maden var. Alalım, sonra madenciliğe geri dönelim. Sezonu güçlü bitirelim. Önemli olan tek şey bu.
0: Anlaşıldı.
1: Pekala, buraya gelin çocuklar. Kaldırın ve geri çekin.
0: Anlaşıldı Andy. Tamamdır.
1: Sonun yaklaştığını biliyoruz. Uzun süredir buradayız. Şu anda mümkün olduğu kadar altın toplamak önemli. Bu yol bölümü hiç işletilmemişti çünkü. Buranın altında biraz el değmemiş zemin var. Yani altın almak için uğraşacağız. Bu sezon alacağımız son küçük parça işte bu sanırım. Bildiğim kalan tek yer burası. Bu yüzden bu malzemeyi tesise taşıyacağız, yıkayacağız. Gerekeni yapacağız. Daha fazla altın için yapmamız gereken şey bence bu.
0: Bu yıl epey çılgın fikirlerimiz oldu. Ama bu hepsini geride bırakıyor. Yol kazmak, böyle bir şey hiç görmedim ama başka seçeneğimiz yok. Bu yol altınla dolu resmen. Yıllarca biriken altın. Belki biraz bonus bile alırız. Belki kendime yeni bir çift bot alabilirim. Kim bilir?
1: Hey Todd, duyuyor musun? Madeni taşımaya hazırlıyoruz.
2: Tamam Dakota, hadi başlayalım.
0: Andy.
1: Dinliyorum, devam et.
0: Çalıştıramayacaksın.
1: Nedenmiş o?
0: Tüm hidrolik hatlar tamamen donmuş. Bu sabah aşağı inip çalıştırmayı denedik ve bazı hidroliklerin buzla tıkanıp donduğunu fark ettik. Biraz şaşırtıcı oldu. Buzlanma olmuş.
1: Ne yaparsak yapalım umurumda değil. Tesisin çalışmasını istiyorum. Önceliğimiz bu.
0: Anlaşıldı.
2: Dün gece ilk donumuzu yaşadık ve bu kışın geldiği anlamına geliyor. Bu sabah hava 29 derece civarındaydı. Andy yolu kazıyor. Böylece işletebileceğimiz çözülmüş bir maden olacak. Ama şimdi Holy Roller'ın da çözülmesi gerekiyor. Çalıştırabilmemiz için.
1: Hallettin mi?
0: Bunlara ısıtıcı koyacağım. Buradan çalıştırabilirim.
3: Yandaki 4 inçlik borular da muhtemelen donmuştur.
4: Hortumlardaki buzu eritmek için ekip bir brandadan ve endüstriyel bir propan ısıtıcıdan oluşan geçici bir ısıtma odası kurmak zorunda. Ama 4 inçlik borular çözülürken...
3: Bu biraz zaman alacak.
4: Hidrolik oluklarda daha büyük bir sorun ortaya çıkıyor.
0: Üst kısım donmuş.
3: Tamamen mi donmuş?
0: Evet.
3: Framer'ın kamyonundan pürmüzü aldın mı?
0: Alabilirim.
5: Su bu hidrolik oluklardan geçiyor. İçlerinde su tutuyorlar ve gece ilk donumuzu yaşadık. Bu yüzden çalıştırmadan önce bunları çözmemiz gerekiyor. Şu anda bunu yapmamın en iyi yolu propan pürmüz. Yani etrafa bakıyorsun, gövdeler ve borular var. Suyun tesis altyapısının içinde birikebileceği bir sürü yer var. Donmuş su için bolca fırsat var. Hava değişken. İlk donumuz her şeyi yavaşlatıyor. Bu da sabah rutinimize ekleniyor. Yani bu ilk don, son geri sayım gibi diyebilirim.
3: Hey Dakota, biraz hortuma ihtiyacımız olacak.
0: Çöpe mi atılacaklar?
3: Evet.
0: Tamam. Bir yerlerde bir rulo bulurum.
3: Hortumlar çözülmeye başlayınca buzun onları çatlattığını gördüm. Bu da onları kullanılmaz hale getiriyor. Yani şimdi tesisi çalıştırmadan önce bunları değiştirmemiz gerekiyor. Bu muhtemelen bizi 1,5-2 saat geriye atacak. Bu sabah hazırlıklı değildik. Artık kış geliyor ve soğuk havayla gerçek mücadele başlıyor. Muhtemelen şu andan itibaren bunu her sabah bekleyebiliriz. Hala içinde buz var. Bu daha az çalışma süresi demek, daha az altın demek. Sadece mücadele edip elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Hepsi bu. Kızmamak gerek. Daha iyisini yapmamız gerekiyor.
2: Hey, tesis burada donmuş durumda. Ne kadar süreceğini bilmiyorum.
0: Altın madenciliği kolay değil dostum. Kış oldukça acımasız. Ama başka ne yapabiliriz ki? Bunu yapmak zorundayız. Bilirsiniz, buna ihtiyacımız var.
3: Soğuk Nom'a hoş geldin.
6: Bundan daha iyisi olmaz.
3: İyi bir zaman. Nom'da yaptığımız şey bu. Bir şeyleri çözüyoruz.
2: Tesise yeni maden geliyor. Nasıl gidiyor çocuklar?
3: Geliyor. Üzerinde çalışıyoruz.
2: Bu çocukların ellerinden geleni yaptığını biliyorum ama gerçekten zamanımız tükeniyor. Yolda yeni maden var ve bu tesisi hemen çalıştırmamız gerekiyor.
7: Bu hortum birkaç yıldır burada ve tamamen aşınmış, kendi içine çökmüş durumda. Yeni hortumumuz var, bu tarafı değiştirmemiz gerekecek. Umarım öğleden sonra çalışır hale gelir. Bundan sonra muhtemelen daha fazla çözülme olmayacak. Şu andan itibaren muhtemelen soğuk olacak. Yani çok daha fazla iş ve çok daha sıkıcı olacak ama devam etmemiz gerekecek.
3: Hepsini kapladık. Hiç fazlalık yok. Isıtıcıyı bir dakika o hortumun ucuna doğru tut, tamam mı? Çok fazla ısıtma. Tamam, bu hortumları mahvedemeyiz. Elimizde başka yok.
2: Kıştan nefret ediyorum.
3: Çalıştırdığımızda her soğulan noktayı kontrol ediyoruz. Sprey çubuğu, hunideki su ve hidrolikleri. Akışa bakıyoruz. Hidroliklerde buz parçası sıkışmaması için sürekli kontrol ediyoruz. Suyu karşı uçlardan geçirip bir süre çalıştıracağız. Bir de olukları suyla çözüyoruz. Bu önemli. Akıyor. Hiçbirinde buz hissetmiyorum. Bu ikisi akmıyor. Tamamen açık mı?
7: Hayır ama orada akış olması
3: lazım. Akmaya başlıyorlar.
7: Yavaş git, oradan çıksın. Yavaş git, oradan çıksın. Oradan çıksın.
3: İyiler, iyiler.
7: O ucu biraz sulamalıyız ki çözülsün.
3: Evet, katılıyorum. Şu ana kadar her şey iyi görünüyor. Tüm hidrolik oluklarından su akıyor. Şu an sadece çalıştırıp buz parçalarının çıkmasını bekliyoruz. Soğuk su eninde sonunda çözecek. Sterling, kepçeni ısıttın mı?
5: Evet, hazırız. Bir yığın maden var. Jenny ısındı.
3: Peki ne düşünüyorsun? 10 dakika mı?
7: Muhtemelen.
5: Yukarıdaki sprey çubuklarını kontrol etmeli miyiz? Tromel içini, dağıtım kutusunu, ne bileyim, ya da başka bir şey.
3: O şeyler boşaltılmış olmalı.
5: Evet.
3: Gece açık bıraktın değil mi?
5: Evet.
3: Evet, hepsi boş olmalı.
5: Tamam.
3: Çalıştıracağız. Suyun gerektiği yere akıp akmadığına bakacağız. Sonra da işe koyulacağız.
7: Tromel'den uzak durun. Tromel'i boşaltın.

0: Hazır mısınız?
1: Evet, şimdiye kadar her şey iyi görünüyor.
0: Hadi başlayalım. İşte yoldan gelen maden. Umarım harikadır. İyi olmasına ihtiyacım var. Nasıl gidiyor Sterling?
2: İyi. Belki de yolun bu kısmı tüm altını barındırıyor olabilir.
0: Gerçekten oldukça iyi bir maden. Ama kesinlikle son umudumuz. Alabileceğimiz her ons almaya çalışalım. Yol işletebileceğimizi hiç düşünmemiştim ama yapabileceğimiz her şeyi yapmamız gerekiyor. İdeal değil ama bu noktada alabileceğimizi alacağız. Temizleme odasına götürüp ne çıktığına bakalım.

0: always, it stays with me.
1: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
2: İyi ki doğdun kahraman.
3: Nice senelere kahraman.
1: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
4: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
1: yaşanıyor. Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki.
2: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
6: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
7: Bimex'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
8: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav meyveleri sorbeleyen lezzet.
9: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Palmolive duş jeli 129 lira.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
6: Budur.
11: Gelmiş geçmiş en iyi füz diş eftali.
6: Budur.
11: Yeni ve en lezzetli füz diş eftali.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Aa, evet. Hortumdan buzlu içecek. Mükemmel. Hadi bakalım bebeğim. Soğuk bir sabah. Yılın bu zamanı böyle. Görebileceğiniz gibi düz yatıyor. Bükemiyorum. Tamamen donmuş. Şu güzel bina altın odasının arkası. O pompa şu havuzu dolduruyor. Pompayı suya sokabilmek için yeterince derin doldurmamız gerekiyor. Buradaki bu pompa altın odasını besliyor. Su olmadan jigi çalıştıramam. Jig olmadan elekten geçiremem. O olmadan altın masasını çalıştıramam. Pompayı çamura atamam çünkü altın odasına girecek. Yani şu anda asılı durumda. Aslında gerçekten asılı değil çünkü su çok az. Neredeyse öğlen oldu. Hala çalıştıramıyorum. Güneş bize burada yardımcı olacak. Güneş bu koyu mavi hortuma vurduğunda yeterince ısı alıp buzu eritmesi lazım. O zaman çalıştırırım. Sadece doğanın bana yardım edip bunu çözmesini bekliyorum. Şu anda Palm Springs'te olmak vardı ama buradayım. Tanrım, Palm Springs'i özledim. Hadi bakalım bebeğim, hadi.

0: Andy yolda deliler gibi toprağı kazıyor. Artık yolda çalışıyoruz. Evet, bu konuda güvenebilirsin.
1: Bana göre asıl mesele bu. Sadece burada olmak. Sonuçta çılgın bir maceradayız. Gidişata uymamız gerekiyor. Şu anda yaptığımız da tam olarak bu. Eğer bu yoldan ve kazıyabileceğimiz başka her şeyden biraz daha maden alabilirsek, belki buradan zarar etmeden çıkabiliriz. Yani belki bir gün bunu tekrar yapabiliriz. Tabii bunu zaman gösterecek.

0: Neden Leonard Skinner çalışmıyoruz? Tamam, hadi tüm şeyi çekelim çocuklar. Biliyorum, alt yarısında en az 10 ya da 20 ons var.
1: Caleb, ikramiyen orada kardeşim.
2: Evet, ikramiyen burada olabilir.
0: Hey Trevor, Trevor, tüm adamları getir, her şeyi getir. Tam bir çekim yapacağız.
1: Evet, bu olmayacak. Şu anda temizleme odamız yok. Üzerinde çalışıyorum. Bütün sabah aynı sorunla uğraştım. İşte görüyorsunuz, her yer buz tutmuş. Ve tepedeki güneşten pek bir yardım gördüğüm de söylenemez. Yani en iyisi her şeyi buradan dışarı çıkarmak. Çünkü pek bir işe yaramayan güneşi bekleyecek vaktim yok.
3: Sorun değil. Çıkarırım, açarım, hava veririm, geri takarım.
1: Jack, o pompayı çalıştırmaya hazır eminim. Çocuklar tam şu anda matları çekiyor ve altın odasında altını işlemek için suyumuz yok. Şu anda gerçekten sinirliyim.
3: Hazır mısın? Hey Törp! Biraz bile olursa hemen çözülür.
1: Evet. Tüm sabah bununla uğraştım.
3: Temizleyemiyoruz. Temizleyemezsek madeni işletemeyiz. Neden madeni işletelim ki? Böyle bir çelişkinin içerisindeyiz.
1: Tamam, hazır.
0: Çalıştır.
3: Tamam.

0: Birisi şu anda beni bıçaklasın. Bom, her şey biter. Umurumda değil.
1: Nasıl görünüyor? Fena değil, değil mi?
0: Birkaç pul yakaladık.
2: Ne oluyor Türk? Ne oldu?
0: Buz.
3: Bu kadar, daha yükseğe çıkmıyor.
2: İçinde ne kadar buz var?
0: Tamamen katı. Buradan kıyının hemen ötesine kadar.
2: Bir şey çıkıyor mu?
0: Deniyoruz.
2: Aslında bir buzlu içici tepeden tepeye itiyoruz. Yıl sonunda işte böyle oluyor. Şu andan itibaren doğayla savaşacağız. Her zaman bir mücadele. Biz, buz ve suya karşı. İşte geliyor. İşte geliyor. Bir süre çalışsın, evet. İşte bu turp çıkıyor. Hadi gel, bağlayalım ve sana biraz su verelim. Şu ucundan tut. Turper tüm buzu kırdı. Sonunda gevşedi. Artık çocuklar temizliğe başlayabilir. Bazı hortumlarda biraz geride kaldık. Şunu hatırlamamız gerekiyor. Buradan ayrılma vaktimiz yaklaşıyor. Yani acele edip alabileceğimizi almamız gerekiyor.

0: Jim, biliyor musun, bu maden gerçekten baş belası.
1: Öğreniyoruz. Farklı bir bölgedeyiz.
0: Evet.
1: Ne kadar baş belası olduğunu anladık.
0: Evet. Peki yolu kazmak hakkında ne düşünüyorsun?
1: Biliyorsun, bir şeyler işletmemiz gerekiyor.
0: Biliyor musun? Bir keresinde Törp, Fairbanks yakınlarındaydım. Maden işletmeye çalışıyordum. Hükümet gelip sahadan malzeme almıştı. Yola gidip orayı bir otoyol gibi işletmişler. Malzemenin bir kısmını oradan geçirmişler.
1: Tanrım.
0: Sonra geri koymuşlar.
1: Altın nerede bulursan
0: evet.
1: Orada.
0: Evet öyle. Doktor. Altını buldular.
1: Tuvalete bakmıyorum. Bir sınırım var.
0: Tadı takdir ediyorum. Çaresiz. Çaresiz bu adamların eve altın götürmesini istiyor.
1: Tabii.
0: Risk almaya hazır.
1: Evet. Todd budur işte.
0: Evet.
1: Her şeyi ve her yolu dener.
0: Todd şu anda yolu kazmaya çalışıyor. Bu biraz saçma görünüyor ama devam ettiği için gurur duyuyorum. Çoğu insanın vazgeçeceği yerde o devam ediyor ve sonuçta kazançlı çıkacak. O kazıyorsa ben de temizlemeye hazırım.
1: Evet.
0: Bu kadar.
2: Ekibin Todd'un yeni sezon hedefi olan 1023 onsa ulaşmak için hala 136 ons altına ihtiyacı var. Kış onları durdurmadan önce en az 1000 onsa ulaşamazlarsa Todd zararla eve dönecek.
3: Tamam çocuklar, kış geldi. Her şey donuyor.
0: Evet maalesef.
3: Ne kadar zamanımız kaldığını bilmiyoruz. Belki bir iki hafta. Bilmiyorum.
4: Geçen sabah hortumlar dondu. Birkaç hortumu değiştirmek zorunda kaldık. Biraz zaman aldı. Kış işte.
3: İleriye dönük bir planımız var. Bunu düşünün, odaklanın.
4: Evet.
3: O şeyle ne kadar uğraştınız?
1: Bir gün. Ama sonra gelip her şeyi düzelttiğin için
3: evet.
1: Minnettarız.
3: Tıpkı gelip kavanozun kapağını gevşeten ve zaten sıkı bile değilmiş diyen adam gibi olan buydu işte.
1: Evet, evet.
3: En azından çalıştırdık. Buz parçaları alıyorduk, yola geçmek zorunda kaldık ama hala yıkıyoruz ha?
1: Evet.
3: Ve bu yolların bazıları eski toprak. İçlerinde iyi altın var.
5: Yolların artıklarla inşa edildiğini hep biliyorduk. Ve bir gün onları işleteceğimizi de. O gün beklediğimizden biraz daha erken geldi maalesef.
3: Aynen öyle. Yeniden inşa ettiğimizde umarım o tür malzemeyi geri koymayız. Değil mi Turber?
1: Kesinlikle.
3: Çoğunu zaten işlettik. Şimdi duruma bakalım.
0: Makanın şu kadarını rahatlıkla söyleyebilirim. Fena değil. Say bakalım Turp.
1: 10, 15, 22, 32, 48, 52, 60, 74, 77, 78.2.
3: İşte bu.
1: Evet, evet, pekala.
3: Bizim madencilere teşekkürler. Bu
1: evet.
3: Harika.
1: Sarı tuğla yolu, işte bu.
3: Evet.
0: Hatta parçalar bile var.
3: Evet. Şu parçanın üzerinde lastik izi var.
0: İşte bak.
3: Evet. Bine yaklaştığımızı biliyorum.
1: 964.9.
3: Tamam.
1: Yakın. Gerçekten yakın.
2: Hoffmanlar bu sezon 964.9 ons altın topladı. Ama ilk kar yağışı onları tamamen durduruncaya kadar 72 saatten az zamanları olabilir.
3: Sadece birkaç günümüz kaldı. Yolun çoğunu işletiyoruz. Sanırım neredeyse bitti. Başka nereden maden bulacağımızı bilmiyorum ama erken döneceğimizi düşünmüştüm. Ama öyle olmadı. Bu noktaya bile geldiğimiz için minnettarım. İşte buradayız. Mücadele ederek ilerliyoruz.
0: Evet.
3: Herkes bununla gurur duymalı. Çocuklar, bu bir zafer. Tamam mı? Tamam millet. Hadi işe geri dönelim.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Bimex'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri Murat. Tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
13: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
14: Baloncuklu Lipton mu?
15: Çok lezzetli.
14: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
13: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
16: Kapıyı aç.
17: Merhaba. Nasılsınız?

0: MaxiFit.
1: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
2: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
3: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Dah, rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
5: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
6: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
5: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
9: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Dünya Firavun Keops'un Mısır'daki piramidine bakıyor. Fakat hemen yanında Giza platosunda zamanın sınavını vermiş diğer mimari eserler var. Sphinx, insan kafalı bir aslan ve Kefrenle Mikerinoz piramitleri, rakipsiz inşaat başarıları.
1: Sphinx bir kaya değil, canlı bir kaya.
2: Kefren'in piramidi şu anda dünyanın en yüksek piramidi.
0: Keops'un ünlü piramidinden sadece birkaç metre uzakta, Kefren piramidi etkileyici komşusuyla birebir aynı görünüyor.
2: Bu tonozun tepesine 140 metreden fazla taş yığılmış.
0: Mısırlılar modern makineler olmadan bu devasa yapıları nasıl inşa etti? Sphinx neyi temsil ediyor ve niçin buraya yerleştirildi? Bu anıtları keşfederek başka hangi sırları ortaya çıkarabiliriz?
1: Günümüzde uydu kullanıyoruz ama antik Mısırlılar bunu yapmanın çok basit bir yolunu buldular, delikler.
0: Bugünlerde yeni ve umut vadeden bir teknoloji antik Mısır'ın en iyi korunmuş sırlarını ortaya çıkarmaya yardım ediyor. Fotogrametri. Bu, anıtları gökyüzünden tarayarak oluşturulan piramitlerin ve Sphinx'in üç boyutlu modeli. Sonuçlar muhteşem.
3: Fotogrametri aracılığı ile Sphinx'in vücudunun normal bir Mısır Sphinx'inden uzun olduğunu görebilirsiniz.
0: İnşasından 4000 sene sonra bu taştan anıtlar son sırlarını da ele vermek üzere olabilir. Arkeoloji 2.0'a hoş geldiniz.

0: Çöl ve dev Kahire şehri arasında kayıp bir yerlerde Nil Vadisi'ne bakan 300 hektardan geniş dev bir kireç taşı arazisi. 4000 seneden uzun süre önce atalarımız tüm bu ham maddeyi kullanarak arkeolojik harika denilebilecek şeyleri inşa etti. 3 piramit yan yana duruyor. Birinde Keops'un mezarı var, diğeri oğlu Kefren'in piramidi ve torunu Mikerinos'un ki. Sfenks'i de unutmayalım, Platon'un girişinde yer alıyor. Manzara bir kartpostalı andırıyor ve dünyaca tanınıyor. Keops'un ki ünlü olsa da Kefren ve Mikerinos piramitleri 100 metre kadar uzakta ve onlar da benzersiz bir kusursuzluk sunuyor. Ancak bu iki anıt üzerinde büyük bir bilimsel araştırma gerçekleşmedi. Onlara dair pek çok gizemin çözülmeden duruyor olmasına rağmen.
1: Gize platosuna geldiğimde insanlar keşfedilecek başka bir şey kalmadı dedi. 1987'de geldim. Çok büyük keşifler yaptım. Hayatım boyunca herkese şimdiye dek keşfettiklerimizin Mısır anıtlarının %30 olduğunu söylüyorum.
0: Günümüzde bu büyüleyici mezarların gizemi çözülebilir. Fransız mühendislerden oluşan bir ekibe dijital bir tarama operasyonu gerçekleştirmeleri için istisnai bir izin verildi. Dronlar ve küçük kameraların yardımıyla Giza Platosu'nun mümkün olan her açıdan resimlerini çekecekler. Bu tekniğe fotogrametri deniyor. Sahada birkaç günden sonra yüz binlerce fotoğraf Paris'e yollanıyor. Bir araya gelince piramitleri ve Sfenks'i 3 boyutlu canlandıracaklar. Fotogrametri yeni değil. Teknolojideki son gelişmeler benzersiz bir doğruluk seviyesi sunuyor.
2: Günümüzde algoritmalar önceden olduğu gibi 1, 2, 3 resmi değil 1000, 10.000, 100.000 resmi analiz edebiliyor. Birkaç kilometre karelik arazileri, anıtları, heykelleri 3 boyutlu olarak yeniden oluşturabiliyoruz ve en ufak mimari detayları bile içerebiliyor.
0: Bu kadar ayrıntılı modelleri çıkarmak birkaç hafta sürüyor. Belki de bu sembolik anıtların ardındaki gizemlerin bir kısmına ışık tutmaya yardım edebilirler. Özellikle Sfenks'e, Mısır'ın en ünlü yapılarından biri. Fransız bir Mısır uzmanı olan Vasil Dobrev, bizi piramitlerin aşağısında yer alan ve binlerce yıldır Platon'un girişini koruyan dev heykele götürüyor.
3: Sfenks'in önünde durduğumda bu ne olabilir diye merak ediyorum. Hiç kopya edilmediği için önemli bir şey olmalı. Mısırlılar daha küçük Sfenks'ler yapmış olsalar da bunun gibi bir dağa başka bir tane daha oymadılar. Burada çok sayıda dağ, onun gibi küçük tepeler var. Peki neden başka bir Sfenks daha oymadılar?
0: Giza platosunu koruyan gardiyan kim? 4000 sene sonra bu tuhaf yaratığın ardında gizli sembolleri öğrenmek zor. Ancak bir şey kesin. İnşa edildiğinden bu yana insanları ve Mısır bilimcileri büyülemeye devam etti. Çok uzun süre bu heykel tamamen Mısır kumlarının altında kalmasına rağmen.
1: Geç dönemde insanlar gelip ona dokunmayı seviyordu. İnsanlar onun yanına gömülmek istiyordu. İşte bu yüzden Sfenks antik Mısırlılar için bir efsane oldu.
3: Antik Yunanlar zamanında insanlar onun ayakta durduğunu düşünüyordu. Tıpkı Rodos heykeli gibi ayakta duran bir heykel sanıyorlardı. Sfenks en son 20'li yıllarda kazıldı. O zaman bir aslan vücudu olduğunu anladık. Normal bir yaratık değildi, başka bir firavun değildi.
0: Sfenks 73 metre uzunluğunda ve 20 metre yüksekliğinde. Bir aslandan 25 kat büyük. Taşların analizi sayesinde arkeologlar inşa tarihini M.Ö. 2500 olarak hesaplıyor. Giza firavunlarının hükmettiği dönemle uyumlu. Bu sebeple piramitleri inşa eden aynı kişilerce inşa edilmiş olmalı. Anlamak için inşa sürecine odaklanmak gerek. Arkeolog Mark Lehner cevabın sahada olduğuna inanıyor.
4: Sfenks'i ilk kez ziyaret eden pek çok kişinin dikkatini çeken şey Platon'un üzerinde değil aşağıda duruyor olması. Bunun sebebi bir taş ocağında yer alması. Antik Mısırlılar Sfenks'i yaratırken buraya taş getirip inşa etmedi. Sfenks'i taşları çıkararak doğal kaya inşa ettiler. Michelangelo'nun büyük bir blok alıp oyarak Davut heykelini yapması gibi.
0: 19. asırda ilk arkeolojik kazılar, Mısır bilimcilerin bu heykelin nasıl inşa edildiğini anlamasına yardım etti. Buraya tonlarca taş getirmek yerine antik dönemden Mısırlıların Sfenks'i doğruca Giza platosundaki taş ocağına inşa etmek gibi akıllıca bir fikir bulduğunu öğrendiler. Sfenks'i oluşturmak için çıkarılan taşlar heykelin önünde bir tapınak inşasında kullanıldı.
4: Blokların çoğunda 3 biyolojik katman var. Üste sert bir katman, sonra yumuşak sarı katman. Sarı olmasının nedeni daha çok kil olması. Bir sert katman daha. Bu 3 katmanı Sphinx'in vücudunda, Sphinx'in çevresindeki taş ocağı yamaçlarında görüyoruz. Ve böylece bu 3 bloğu Sphinx'in doğal kayasına dek takip edebiliyoruz.
0: Sphinx'in ilk fotogrametri verileri geldi. Vasil Dobrev onları analiz edecek. Havadan çekilen fotoğraflar, Sphinx'in inşa edildiği konuma dair yeni bilgiler verebilecek bir bakış açısı sunabilir.
3: Sphinx'in bir dağa oyulduğunu biliyoruz ama bunu hayal etmesi zor çünkü yerde bulunuyoruz. Şimdi ise yukarıdan görüyoruz ve dağın şeklini tahmin edebiliriz.
0: Fotogrametri, Sphinx'in platoda yer alan bir kayaya inşa edildiğini doğruluyor. Ancak dijital modelde açıkça görülen bir şey daha var.
4: Fotogrametri aracılığıyla Sphinx'in vücudunun normal bir Mısır Sphinx'inden daha uzun olduğunu görebilirsiniz. Klasik Mısır Sphinx'leri 3 kafa uzunluğundadır. Büyük Giza Sphinx'i ise 5 kafa uzunluğunda, yani birisi aslan vücudunu alıp lastik bant gibi biraz fazla çekmiş gibi görünüyor. Ve bunun sebebi doğal kayada bir kusur ya da çatlak olması. Doğruca Sphinx'in bel kısmından geçiyor ve arka tarafını inşa edememişler. Yoksa orası kırılırdı. Bu nedenle Sphinx'i jeolojiye uyacak şekilde uzatmışlar. Ve bunu fotogrametride görebiliyorsunuz. Bu çok hoş.
0: Bu ilginç çatlak heykel kazılınca ortaya çıktı. Onun yüzünden inşaatçılar Sphinx'in boyunu uzatmak zorunda kaldı. Bir aslanın normal vücudu oranında kalsalar, arka tarafı tamamlamaları imkansız olacaktı. Neyse ki inşaatçılar hızlıca bir çözüm buldu.
1: Mimar açıklığı taşla doldurmuş. Ondan sonra üzerine kaplamışlar. Gördüğünüz taşlar kötü durumdaki vücudu destekliyor. Ve bu taşların üzerine aslan vücudu modeli yapmışlar.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Net! Kazancım net, sigortam net.
7: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
8: Abi ne yapıyoruz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
10: Bu da hala peşimde.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Kapıyı aç.
13: Merhaba, nasılsınız?
14: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
15: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
12: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
16: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
17: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
18: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
19: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
20: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
21: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
22: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
21: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
23: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
24: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
25: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
26: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
27: Ben Chris.
28: Ben Max.
27: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
28: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
27: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
28: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
27: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
25: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Sphinx hala gizemle kaplı. Yıllardır Mısır bilimciler onun neyi temsil ettiğini tartışıyor. Ünlü Firavun Keops mu? Oğlu Kefren mi? Uzun süre herkes Kefren olduğunu düşündü. Sphinx onun piramidinin hemen önünde durduğu için.
4: Sphinx'in üzerinde bulunduğu taş ocağı Kefren'in geçiş yolunun kenarlarını oluşturuyor. Sphinx, Kefren'in geçiş yolunun sonunda, solda, Vadi Tapınağı ile buluştuğu yerde. Sphinx'in önünde bir Sphinx tapınağı var. Bunun Sphinx için olduğu açık. Yani Sphinx, Kefren'in vadi kompleksinin bir parçası gibi görünüyor. Ve onun Kefren'i temsil ettiğini düşünüyorum.
0: Ancak Vasil Dobrev gibi diğer Mısır bilimcilerin başka argümanları var.
3: Biz Sphinx'i görmeye genelde o yöndeki Kahire'den, doğudan geliriz. Ve Sphinx'in yüzünü görür, arkasında Kefren'in piramidini görürüz. Bu yüzden Sphinx'in Kefren olduğunu düşünüyoruz. Ancak o zamanki Mısırlılar güneyden buradan 20 kilometre uzaktaki Sakkara'dan geliyorlardı. Ve oradan geldiğimizde Sphinx'i yandan görüyoruz. Peki arkasında kim var? Keops. Bence Sphinx'i Keops piramidi ile ilişkilendirmeliyiz.
0: Vasil Dobrev, Sphinx'in Kefren değil Keops piramidi ile ilişkili olduğuna inanıyor. Ve teorisini desteklemek için fotogrametri kullanıyor.
3: Fotogrametri, Sphinx'in Kefren'in piramidine göre nasıl konumlandığını anlamak için çok faydalı. Bu sayede Kefren'in geçit yolunun Sphinx'in etrafından dolaştığını görebiliriz. Burada çok açık, hiç şüphe yok. Bu görüntü, Kefren'in piramidini ve geçit yolunu inşa ettiğinde, Sphinx'in zaten orada olduğuna ikna olmamı sağlıyor. Bu yüzden de güneyinden dolanmak zorunda kaldı.
0: Kefren piramidi Keops'tan sonra inşa edildi. Geçit yolu Sphinx'in etrafından dolanıyorsa Vasil Dobrev, Sphinx inşasının Kefren'in krallığından önce tamamlandığı sonucuna varıyor ve mantıken Keops'la ilişkilendiriyor. Fakat Mark Lehner gibi diğer Mısır bilimciler bu teoriyi çürütüyor.
4: Keops neden piramit kompleksi ve hizasından uzağa bir Sphinx yapsın ki? Piramit tapınağı ve geçit yolu yaklaşık 800 metre uzunluğunda. Gidip dönerek bir vadi tapınağında son buluyor. Sphinx'ten hayli uzakta. Sphinx'in bulunduğu yer Keops'un mimarisi açısından mantıksız. Kefren'in mimarisi açısındansa mantıklı.
0: Şimdilik Sphinx'in kimliği gizemini koruyor. Ancak 2.0 teknolojileri her gün yeni bilgiler ortaya çıkarıyor. Yine de bilim insanları Sphinx'in bazı sırlarını açığa çıkarmayı başardı. Zahi Hawass yıllarca gizli odalar aradı. Mark Lehner'la birlikte heykelin altında ne olduğunu keşfetmek için bir tünel bile kazdılar. Bugün bize bu gizli geçidi göstermeyi kabul etti.
1: Bu tünele 5 kişi falan girmiştir. Sadece 5. Tünel buraya giriyor. Yukarı ve aşağı gidiyor. Sphinx'in gizemi hakkında konuşanların, Sphinx hakkında spekülasyon yapanların gelip bu tünelin içini görmesini isterim. Sphinx'in sağlam bir kaya olduğunu kanıtlıyor, canlı bir kaya.
0: Sphinx çevresinde 32 kazı operasyonu yapıldı ve hiçbirinden sonuç çıkmadı.
1: Altında gizli hiçbir şey yok. Uzaylılar yok. Atlantis'ten gelenler ya da kayıp bir medeniyet yok.
0: Kazılar heykelin altında gizli bir oda ortaya çıkarmasa da eserin ne kadar kırılgan olduğunu ortaya çıkardılar. Yakınlardaki piramitler zamanın sınavından büyük bir sorun yaşamadan geçmişe benziyor. Ancak Sphinx çok daha kırılgan. Çünkü onu oluşturan taşlar piramidin su tablasına daha yakın.
4: Sphinx'in gövdesi bir zamanlar deniz tabanıydı. Ve Sphinx'in kendisinden de tuzlar var. Yeraltı suyunun nemi, kireç taşının deliklerine giriyor, tuzu çözüyor ve onu yüzeye taşıyor. Su kuruyunca tuzlar yeniden kristalleşiyor ve taşın yüzeyini büyük bir basınçla itiyor. İşte bu yüzden yumuşak katmanlar sürekli olarak dökülüyor. Sphinx'in gövdesi bu yüzden çok kırılgan. Bu doğal katmanlardan oluştuğu için. Piramit inşaatçılarının bu doğal jeolojiyi kullanarak elde ettiği avantaj, şimdi eserlerin korunması için bir zorluk çıkarıyor. Avantaj zorluğa dönüşüyor.
0: Sphinx'teki yenileme çalışmaları inşasından 1200 sene sonra başladı ve o zamandan beri sürüyor. Günümüzde onu iyi durumda tutmak büyük çaba gerektiriyor.
1: Burada birkaç ay önce çatlaklar oluştu. Bu da Sphinx'in dünyanın en yaşlı hasta kişisi olduğunu kanıtlıyor. Sürekli onun yanında olmamız gerek. Bana göre Sphinx sadece Mısırların değil tüm dünyanın bir simgesi. Sphinx'i kurtarmamız çok önemli.
0: Dünyanın en ünlü heykeli sürekli izleniyor. Fotogrametri sayesinde anıtın dijital bir kopyasını sonsuza kadar saklayabileceğiz.
2: Hiçbir arkeolojik alan sonsuz değildir ve bugün elimizdeki görüntü yarın göreceğimizden farklı. Bu sayede bu anıtın görüntüsünü başka bir platforma aktarıyoruz. Dijital bir platforma ve bizim gördüğümüz gibi görebilsinler diye gelecek nesillere aktarıyoruz.
0: Paris'te mühendisler son fotogrametri verileri için hesaplamaları tamamladı. Kefren ve Mikerinos piramitlerinin modellerinin tamamlanmasıyla Giza platosu yeniden oluşturuldu. Görüntüler muhteşem. Uzmanlarımız onları heyecanla keşfediyor.
5: Fotogrametrinin şaşırtıcı yanı, bölgenin gerçekçi bir görüntüsünü sağlaması ve etrafta dolaşabiliyoruz. Giza'nın bilgisayarda olması gibi.
1: Piramitleri tek bir çizgi halinde görmek Mühendislerin üç piramidi kusursuz biçimde hizalaması, bu inanılmaz. Giza piramitleri daha önce
0: yeniden oluşturuldu. Görüntüler muhteşem. Uzmanlarımız onları heyecanla keşfediyor.
5: Fotogrametrinin şaşırtıcı yanı, bölgenin gerçekçi bir görüntüsünü sağlaması ve etrafta dolaşabiliyoruz. Giza'nın bilgisayarda olması gibi.
1: Piramitleri tek bir çizgi halinde görmek, mühendislerin üç piramidi kusursuz biçimde hizalaması,

0: Kefre'nin piramidini Keops'unkinin diagonal eksenine yerleştirdiği açık. Güneydoğu yönünde hizalılar. Bu eksen Heliopolis'e kadar uzanıyor.
1: O zamanlar Heliopolis Mısır'ın dini başkentiydi. Modern teknolojimiz olmadan Kefre'nin inşaatçıları piramidini Keops ve Heliopolis eksenine hizalamayı başardılar. Ancak fotogrametri sayesinde Kefre'ni daha ayrıntılı inceleyen Frank Monnier bir diğer önemli faktörü keşfetti.
2: Keops'un piramidi yapılmış en yüksek piramit olarak bilinir. Ancak bu araç sayesinde ölçüm yapabiliyoruz ve şu anda Kefre'ninkinin en yüksek olduğunu gösteriyor. Onun tepesindeki kaplama duruyor. Keops'un piramidi ise sökülmüş. Bu şekilde ölçtüğümüzde Kefre'nin piramidinin 140 metreyken Keops'un piramidinin 138 metre yüksekliğinde olduğunu görüyoruz. Yani şu anda dünyanın en yüksek piramidi Kefre'ninki.
1: Kefren Keops'un ikinci oğluydu. Başta piramidi 143 metre yüksekliğindeydi, Keops'unki ise 146. Keops'un piramidinin tepesi yağmacılar tarafından söküldüğünden günümüzde oğlunun piramidi babasınınkinden yüksek. Buna rağmen Kefren'in kişiliği hakkında çok şey bilmiyoruz.
3: Kefren büyük bir piramit inşa ettiğine göre büyük hırsları olmalı.
0: Orada bir dağ duruyordu. Oradaki malzemeleri kullandı. Onun pratik bir adam olduğunu gösteriyor.
1: Bir şey kesin. Kefren babasınınki kadar büyük bir piramit yapmak istedi. Ve buna ulaşmak için ne kadar pratik olsa da akıllıca bir numara kullandı.
2: Piramidin kuzeybatı köşesine, tabanına doğru yaklaştığımızda burada taşın kazıldığını açıkça görüyoruz. Ve Mısırlılar getirilecek inşaat malzemesinden tasarruf etmek için mevcut kaya yatağını kullanmışlar. Yani burada büyük parçalar keserek taşın eksik olduğu diğer yerlere taşımışlar. Bu kaya yatağının olmadığı yerlere.
1: Sahada Vasil Dobrev, Kefren piramidinin bu eşsiz özelliğini gösteriyor.
0: Dağı burada açıkça görüyoruz. Blokları desteklemesi için oyulmuş. Blokları üzerine yığabiliyoruz.
1: Bu kaya yatağı sayesinde piramidi biraz daha yüksekte. Ancak Kefren'in piramidini daha uzun göstermek için kullandığı tek numara bu değil.
0: Babasınınki kadar yüksek bir şeyi inşa etmek istediği için birazcık hile yaptı ve babasınınkinden biraz daha dik bir açı kullandı.
1: Kefren'in kenarları 53 derece açıda, Keops'unki ise 51. Küçük bir fark gibi görünebilir ancak daha dik kenarlar Kefren'i Keops'unkinden daha zarif yapıyor. Tek özelliği bu da değil. Piramidin tabanı gerçek bir geometri başyapıtı. Kusursuz oranlara sahip.
2: Fotogrametri bize yukarıdan açık bir görüş sunuyor. Piramidin kenarlarındaki çizgileri takip edersek, tepede birbirlerini kusursuz kestiklerini ve kenarları yakından takip ettiğini görüyoruz. Yani piramidin geometrisi neredeyse kusursuz.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsın?

0: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit, ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'la.
5: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
6: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
5: Ne de motor durması onları yıldırır.
6: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
5: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
7: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
5: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
8: Kefren piramidinin tabanı kusursuz bir kare. Peki böyle bir doğruluk nasıl mümkün oldu? Bilim insanları cevabın Giza platosundaki bazı yerlerde görülen gizemli deliklerde olabileceğine inanıyor.
9: Giza'nın her yerinde 40 santim çapındaki bu deliklere rastlıyoruz. Bu deliklerin açılma sebebi piramit için düzgün bir kare temel oluşturmak.
8: Hipotez şu şekilde. Mısırlılar bu deliklere ahşap direkler yerleştiriyordu. Bunlar sayesinde yarım daireler çizebildiler. Sonra dairelerin birleşme noktasından bir çizgi çekerek dikey bir çizgi çizdiler. Bu sayede piramit doğru açıyla inşa edildi.
9: Günümüzde uydu kullanıyoruz. Ama antik Mısırlılar bunu yapmanın çok basit bir yolunu buldular. Delikler.
8: Bu basit ancak zekice teknik, inşaatçıların inanılmaz bir kesinliğe ulaşmasını sağladı.
10: Her bir kenar 215 metre uzunluğunda ve ortalama 8 santim sapma var. Bu inanılmaz. Doğru açılarda neredeyse kusursuz. Keops'unki kadar kusursuz.
8: Fotogrametri sayesinde piramidin etrafını dolaşan Frank Monnier, inşaatta bir diğer ayırt edici özellik keşfediyor.
10: Taban yakınlarında devasa bloklar fark ediyoruz. Megalitler. 5 metre uzunluğundalar. Bu eşsiz. Keops'un piramidindeki bloklar 7 tondan ağır değiller. Ancak Kefren'in piramidinde 20-30 hatta 50 tonluk bloklara bile rastlanıyor. Yani taş işçiliğinde kullanılan teknikte açık bir evrim olduğu görülüyor.
8: Fotogrametri blokların piramidin üst kısmına nasıl yerleştirildiğini de incelememizi sağlıyor. Sahada o bölüme ulaşmak çok güç.
10: Taşlar rastgele seçilmiş görünüyor. Küçük bloklar var, büyük bloklar var. Yani bir mantığı yok.
11: Tepeye ulaştığınızda neredeyse molozlar gibiler. Ve dış kaplamanın altında bir hayli basamaklı görünüyor. İki farklı aşama mı vardı? İş yarıda mı kesildi? Kefren piramidinin iç yapısını pek anlamıyoruz. Ancak büyük oranda Keops'ta gördüğümüz kadar büyük taş parçaları kullanılmıyor. Ve birleştirmeler o kadar iyi değil.
8: Vasil Dobrev bunun Kefren'in zaman kazanmak için başka bir numarası daha olduğuna inanıyor.
12: Kefren'i seviyorum çünkü çok zeki ve pratik bir kişiymiş. Keops'a baktığımızda her şey net, düz, bloklar aşağı yukarı aynı boyutta. Ama burada binayı desteklemek için 3 büyük taş katmanı var. Ama sonra küçük taşlar, sonra büyük taşlar. Düz ya da aynı değiller. Ve bunun çok daha hızlı olduğunu keşfettiler. Ve güzel bir dış kaplama bunu saklayacağı için kimse bilmeyecekti. Bu sanki Keops gerçekte deri, Kefren'de suni deri gibi. Hızla ve etkili biçimde yapılıyor ve aynı görünüyorlar. Hiçbir fark algılamak mümkün değil.
8: Kefren'in pratik zihni sınır tanımaz görünüyor. Piramidinin konumu bile stratejik bir seçim.
10: Kuzeybatı köşesine bakacak olursak, havadan bakınca Kefren döneminde kullanılan taş ocağının izleri açıkça görülüyor. Bu taş ocağı biliniyordu. Ancak burada blokların nasıl yerleştirildiğini açıkça görebiliyoruz. Taşı zeminden ayırmak için açılan oyuklar görülebiliyor.
8: Piramidin hemen yanı başında malzeme tedarik eden inşaatçılar bir taşla iki kuş vurdu. Malzemede nakliyat için gereken zamanı azaltırken piramidin etrafındaki kazı çalışmasını da tamamladılar. Vasil Dobrev bize piramitten sadece 20 metre uzakta yer alan bu taş ocağını gösteriyor.
12: Kefren'in piramidini inşa etmek için kullandığı dağın kalbindeyiz. Kullanılmamış olan yeri görebiliyoruz. Diğer her şey ise alınıp anıta yerleştirilmiş. İnşaatın ne kadar sürdüğünü merak ederiz. Ama taşlar hemen burada. İşçilerin kullandığı aletlerin izlerini ve nasıl oyduklarını görebiliyoruz.
8: Kefren'in dışı Keops'unki kadar karmaşık görünüyor. Peki ya içi? Büyük Giza piramidinde 3 odadan oluşan karmaşık bir sistem var. Küçük kardeşi Kefren'de de benzer bir yapı mı bulunuyor? Bunu öğrenmek adına piramidin içine girmek için özel bir izin aldık.
13: Piramit normalde halka kapalı. Ama özel bir izin aldık. Şanslıyız.
8: Kefren'in ana girişi yer seviyesinde. İniş yolu denilen aşağı giden bir koridora açılıyor. Sonra 60 metre uzunluğunda başka bir koridor var. Bu geçidin sonunda ilk mezar odası yer alıyor.
12: Şimdi odadayız. Muhteşem. Bir kez daha doğruca dağa oyulduğunu ve güzel taşlarla kaplandığını görebiliyorsunuz.
8: Kefren'in mezar odası 32 metrekare. Keops'un içindeki kral mezarından çok daha geniş. Piramidin hemen altında yer alıyor ve doğruca dağın içine açıkken oyulduğu düşünülüyor. Fotogrametri sayesinde Frank Monnier uzaktan bu farklı mimariyi inceleyebiliyor. Odanın tavanı ters bir V şeklinde. Bu şevron tonoz olarak biliniyor.
10: Bu oda zemine inşa edilmiş. Ama bu şevron tonoz sayesinde piramidin ağırlığından korunuyor. Burada görebiliriz. Bu tonoz dünyanın en ağır yük taşıyan tonozu. İç kısmı harçla birleştirilmiş taşlardan. Bu tavanın üzerinde 140 metreden fazla taş var. Bu çok fazla. Bu inşaat tarihinde bir dünya rekoru olmalı.
8: 140 metre boyunca taş. Bu inanılmaz tavan yüzlerce ton taş taşıyor. Keops'un mimarları bir piramit içinde şevron kullanan ilk mimarlardı. Bu deneyler sayesinde Kefren'in mühendisleri bu teknikte ustalaştı. Burada tonoz tüm piramidin ağırlığını taşıyor.
12: Tavan ters V şeklinde yerleştirilmiş büyük bloklardan oluşuyor. Bu yerleştirme sayesinde ağırlık destek noktasına taşınıyor. Boş yerlerde bulunmuyor. Bu teknik o kadar etkiliydi ki daha sonra her kral tarafından kullanıldı.
10: Yükler yana dağılıyor. Ortadan yan duvarlara doğru aktarılıyor. Düz bir tavan olsaydı yük üzerine binerdi. Kırılır ve çökerdi.
8: Kefren'in cenaze kompleksinde ilginç bir diğer faktör var. Lahdi pek çok soru doğuruyor.
9: Lahit kırmızı granitten yapılma ve kırmızı granit Asvan'dan geliyordu. Burada düşünmemiz gereken iki seçenek bulunuyor. Ya antik Mısırlılar işçilere Asvan'daki granit madeninde bunu yapmalarını emretti. Sonra kapağı ayrıca yaptılar ve lahdi ayrı şekilde yaptılar. Ya da onu yapmak için buraya parçalar getirdiler.
8: Kefren'in lahdi burada mı yapıldı yoksa Asvan'dan mı geldi?
9: Ben Asvan'da yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü parçaları buraya getirselerdi ve herhangi bir hata olsaydı işe yaramaz hale gelirdi. Şunun büyüklüğüne bakın. Tam da girişe sığabilecek boyutta.
8: Kefren'in mezarı için böyle bir kusursuzluk istemesinin sebebi tek odasının olması. Babası ise çok sayıda odadan oluşan karmaşık bir mezar sistemi oluşturmuştu. Bazı Mısır bilimciler bu basitliğin Firavun'un pratik zihninin bir sonucu olduğuna inanıyor.
12: Buradaki asıl fikir bu. Kral öldüğünde yeniden dirilebilsin diye tamamen gerekli olan şeyi yapalım. Başka bir şey değil.
8: Kefren risk almıyor muydu? Yoksa kendini babasından ayırmak mı istiyordu? Şu an bu soruya cevap veren bir teknoloji ya da ipucu yok. Ancak yapının bariz basitliği bilim insanları için sorgulamalara yol açıyor.
10: Fazla basit olduğu için Kefren'in içinde başka mezar odaları aradık.
8: Belki bir gün yeni teknolojiler bizi daha ileri götürüp Kefren'in son sırlarını çözmemizi sağlayabilir.

0: this place, it stays with me.
1: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
2: İyi ki doğdun Kahraman.
3: Nice senelere Kahraman.
1: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
4: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketli...
1: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
2: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
6: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
7: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen top

0: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
1: Şok şok cepte şok.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.
1: 3, 2, 1, 0.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
3: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Giza'nın son hazinesini keşfetmek için Kefren'in etrafından dolaşmalıyız. Son piramit, oğlu Mikerinos'un ki platodaki diğer ikisinden çok daha küçük. Sadece 63 metre yüksekliğinde.
8: Keops'un piramidinden 2,5 kat daha kısa. Neden devasa boyutlardan insani bir boyuta düşüyoruz?
9: Giza platosunda yer kalmadığı için olabilir. Çünkü piramitler bir eksen üzerinde inşa edildi. Ve Mikerinos piramidi platonun güney ucuna çok yakın. Dik bir iniş değil ama orada bir vadi var. Ve dev bir piramit için çok yer yoktu.
7: Ancak böyle bir değişim siyasetle de açıklanabilir.
10: Mikerinos'un heykellerine bakarsanız yüzüne bakın. Keops ve Kefren güçlü, kudretli krallar. Ama ilk defa nazik bir adam görüyoruz. İyi biri. Ve o tanrı ve tanrıçalara eşlik ediyor. Ellerine dokunuyor. Yani o farklı.
9: Mikerinos'la birlikte yorulduklarını hissediyorum. İşler yavaşlıyordu. Artık kimse tepeden hükmetmiyor. Fonlar tükeniyordu. Ve evet, tüm bu süreç yavaşlamaya başladı. Ve yoruluyorlardı.
7: Mikerinos'un küçük boyutunu açıklayan sebepler ne olursa olsun, Vasil Dobrev, Giza'nın son piramidinde önemli olan şeyin farklı teknikler kullanılması olduğuna inanıyor. Kefeninkinden yaklaşık 100 yıl sonra inşa edilmesine rağmen.
11: Kimi zaman Mikerinos'un artık inşa etmeyi bilmedikleri teknikler unutulduğu için küçük bir piramit inşa ettiğini duyuyoruz. Ama burada cenaze tapınağı içerisinde Giza'da oyulmuş en büyük taş var. Burada bazı bloklar 200 ton ağırlığında. Demek ki teknikler hala biliniyordu. Ama onun başka bir fikri vardı.
7: Ve bir kez daha fotogrametrinin kesinliği belki de Mikerinos piramidinin nasıl inşa edildiğini daha iyi anlamamıza yardımcı olacak.
8: Mikerinos'a yakınlaştığımızda dikkatimi ilk çeken şey taş ocağı. Kuzeybatı köşesi yakınlarında bulunuyor. Taş ocağından çok az söz ediliyor ve asla anlatılmadı. Ancak fotogrametri burada oyulan blokların çok detaylı bir planını çıkarmamızı sağlıyor. İnşaat için taşların çıkarılmasında kullanılan delikleri görebiliyoruz. Bloklar bir hayli büyük. 3 metreye 3 metreler. Her biri 10 hatta 20 ton ağırlığında olabilir.
7: Burada da antik dönem inşaatçıları onları uzak mesafelerde taşımamak için yakınlarda mevcut olan malzemeleri kullanmış. Ancak bu strateji piramitteki her taş için işe yaramıyordu. Mikerinos atalarınınkine kesin tezat oluşturan bazı estetik seçimler yapmış.
11: Mikerinos'un belirgin özelliklerinden biri piramidini granitle kaplaması. Kireç dışından çok daha sert ve çok daha iyi koruyor. Piramidi bir arada tutan her şeyin granitten yapıldığını biliyoruz. Buradaysa tüm kaplama granit. Peki tepeye ulaşılabildi mi? Hayır. Ne yazık ki bitirecek zamanı olmadı. Zavallı adam Keops ya da Kefren kadar uzun hüküm sürmedi ve piramidinin dış kaplamasını tamamlayamadı.
10: Her kral kendine yeni bir trend yaratmak istedi. Belki Mikerinos da piramidini kireç taşından başka bir şeyle kaplayarak farklı bir şey yapmak istemişti. Her hanedanın bir trendi, yeni bir özelliği vardır.
7: Mikerinos'un ilk 16 katmanı granitten yapılma. Giza platosunda bu kadar çok kaya kullanan tek firavun o. Mısır bilimciler piramidin geri kalanının kireç taşından olduğunu düşünüyor. Graniti oyması çok daha zor. Mikerinos bu kararıyla risk aldı ve öldüğü zaman mezarı hazırlanmamıştı.
9: Tamamlanamadan kalan son görevlerden biri piramidin alt tarafındaki graniti düzleştirmekti. İşçiler işi bıraktılar ve granit kaplama bloklarının yüzeyinde bu fazla taş çıkıntıları kaldı. Tüm bunların kesilmesi, ağır çekiçlerle dövülmesi gerekiyordu ve iş durdu. Bu sayede bize piramitlerin inşaat süreçlerinden birinin zamanda donmuş halini bıraktı.
7: Frank Monnier Paris'te ve son Giza piramidinin fotogrametrik verilerini analiz ediyor. Mikerinos'un kenarlarının inşasında tuhaf bir şey fark etti. Hafifçe içe kıvrık görünüyorlar.
8: Yatay kesit çıkardığımızda dört tarafında iç bükey olduğunu görüyoruz. Bu kesiti alttan yukarıya doğru oynattığımda eşit olmadığını görüyoruz. Alt tarafta gördüğünüz gibi hiç eğim yok. Ama yukarı çıktıkça eğim gitgide daha bariz bir hale geliyor.
7: Görüntülerin keskinliği çıplak gözle algılanması zor bir şeyi görmemizi sağlıyor. Piramitlerin yan yüzeyi hafifçe içe eğik. Ancak uzmanımız bunun inşaatla bir ilgisi olmadığına inanıyor.
8: İnşaatçıların isteyerek böyle bir piramit inşa ettiğini söyleyen bir teori var. Piramit 4 değil 8 kenarlı olacaktı. Bu bir teori. Orta çağda taş işçileri Giza piramitlerindeki kaplama bloklarını kullandılar. Onları çıkardılar, binanın yan tarafından aşağı çektiler ve onları Kahire'nin inşasında kullandılar. Onları aşağı kaydırarak bu blokları çıkardıkları süreçte piramide zarar vermiş olabilirler.
7: Tepeden çıkarılan bu çok sayıda blok piramidin yanlarındaki kırıklara sebep olmuş olabilir. Yine Orta Çağ'da Sultan Osman piramide girişi keşfetmeyi umarak kuzey tarafındaki ünlü yarığın açılmasını emretti. Giriş ancak 19. asırda keşfedilebildi. Bir İngiliz kâşif tarafından çok daha aşağıda, yerden 4 metre yukarıda yer alıyordu. İlk odaya inen dar bir koridora açılıyordu.
9: Sahte kapı motifleriyle süslenmiş. Bu kapı aslında açılmıyor. Ve Zoser döneminden beri ilk defa bir piramidin içinde ve altında süslemeler var. Bunun hemen ilerisinde parmaklık bloğu var. Bum! Bir yuvadan aşağı indiriliyor ve piramidi kapatıyor. Bu ikinci savunma hattıydı. İlk savunma hattı dış kaplama ve koridorun tıkanmasından oluşuyordu.
7: Mikerinos, Keops'un mezar odasında kullandığı güvenlik sistemini kopyaladı. Makaralarla indirilen bir blok. Bu sistemin ilerisinde başka bir odaya açılan bir diğer yatay koridor var. Bu sefer çok daha büyük bir odaya.
9: Yatay geçidin sonunda bu nispeten geniş, dikdörtgen odaya ulaşıyoruz. Tamamen doğal kayaya açılmış. Pek çok kişi bunun Mikerinos'un ilk mezar odası olduğunu düşünüyor. Ve durum buysa bu hayli etkileyici. Aşağı inen bir geçidin dibinde ikinci bir mezar odası daha var. Ama insanlar asıl mezar odasının burası olduğunu düşünüyor. Çünkü odanın batı kenarında bir cep var, bir niş. Lahit için tam uygun bir yer.
7: Ancak Mikerinos'un mezar sisteminde Mısır bilimciler için en rahatsız edici şey, ilk büyük mezar odasında bir lahit bulunamamasıydı. Her şey onun için hazırlanmış görünüyor olmasına rağmen.
9: Burasının lahit için bir cep olduğu çok güçlü bir iddia ve doğru boyutta. Evet, bir lahit için tüm hazırlıkları yapmış görünüyorlar. Fakat yine de fikir değiştirdiler ya da biri fikrini değiştirdi, belki de kral. Daha batıda başka bir oda daha hazırladılar.
7: Yani piramit inşaatçıları bir lahit için yer hazırladı, sonra vazgeçtiler. Fakat Vasil Dobrev plan değişikliğine inanmıyor. O bunun bir numara olduğunu düşünüyor.
11: Mikerinos kandırmaya çalışıyordu. En başta mezar odası gibi görünen bir oda yaptı ve kilitlendi. Tıpkı gerçek bir mezar odası gibi. Mikerinos zamanında piramitler çoktan kirletilmişti. Ve Keops'un mezar odasında olması gereken nesneleri Mikerinos'un odasında bulduk. Üzerinde Keops'un ismi vardı. Yani burada Mikerinos'un hırsızları burasının mezar odası olduğuna dair kandırmaya çalıştığını açıkça görüyoruz. Asıl olansa ilerideydi. İşe yaradı mı? Göreceğiz.
7: Mikerinos'un gerçek mezar odası, Firavun'un mumyalanmış bedenini saklaması gereken yer. İlk odada aşağı inen uzun bir koridorun sonunda olmalı. Mark Lanner bizi oraya götürüyor.
9: Mikerinos'un gömülmüş olması gereken son mezar odası, bu güzel süslenmiş, bir zamanlar süslenmiş, geçit sisteminin ucundaki bu granit oda.
7: Granite bu 17 metrekarelik odayı açmak için inşaatçılar taşı doğruca orada oymuş olmalı.
9: Blokları yerleştirdikten sonra odayı bitirdikleri açık. Blokları dış yüzeyleri kaba ve düzeltilmemiş şekilde yerleştirdiler. Ve sonra kaba granitten resmen bir oda açtılar. İşte bu yüzden bu taşın bir santimetresi bu kenara geliyor. Ya da gördüğünüz gibi bu taşın bir santimetresi bu kenara geliyor.
7: Her şeye rağmen şu anda bu odada bir mezar yok. Ancak kaşifler 19. asırda buraya ilk kez geldiğinde içeride bir lahit vardı.
8: Lahit 19. asırda keşfedildi ve kaşifler tarafından götürüldü. Onu gizlice piramitten çıkarıp İngiltere'ye götürmeye karar verdiler. Ama ne yazık ki onları İngiltere'ye taşıyan gemi battı ve lahit Akdeniz'de kayboldu.
7: Onu kaybetmeden evvel kaşifler lahdin içine bakabilmişlerdi ve boştu. Ancak yakın bir analiz piramitlerin gizemine ışık tutabilir. Günümüzde fotogrametri gibi ümit vaat eden teknolojilerin sağladığı büyük gelişmelere rağmen Mısır'ın en çok incelenen bölgelerinden biri olan Giza platosunda hala çözülmemiş pek çok gizem var.
10: Bir grubu Sphinx'in önüne götürdüğümde gözlerinde gizemle ona nasıl baktıklarını görebiliyorum. Gerçeği bilmek bile istemiyorlar. Gizemin devam etmesini istiyorlar.
7: Bazı Mısır bilimciler, Mısır'ın hazinelerinin hepsini ortaya çıkarmanın yüzlerce yıl süreceğine inanıyor. Belki de dijital yöntemler bu araştırmayı hızlandırabilir.
12: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
13: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
14: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
16: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Kahire'nin birkaç kilometre batısında Antik Mısır'ın en büyük gizemlerinden biri yatıyor. Burada Ebu Ravaş'ta hiçbir piramit görünmüyor. Ancak arkeologlar daha yukarıdan baktıklarında büyüleyici ipuçları keşfetti.
1: Bu yıkılmış bir piramit. Tüm inşaat detaylarını görebiliyoruz. Bunu başka hiçbir yerde göremezsiniz.
0: Bu dev çukurun üzerinde Antik Mısır'ın en büyük yapılarından biri vardı. En güzel mezara sahip olmak için her şey yapmaya hazır bir firavunun piramidi, Cefre.
2: Bu altyapı çok büyük bir hırsla konuşuyor.
0: Fotogrametri, drone, üç boyutlu görüntüler, teknoloji, Amerika Birleşik Devletleri, Mısır ve Avrupa'dan en büyük arkeolog ve Mısır bilimcilerin uzmanlığı sayesinde piramit inşasının ardındaki gizemleri ortaya çıkarmamıza yardımcı olacak. Birlikte Ebu Revaş piramidini araştıracaklar. Arkeoloji 2.0'a hoş geldiniz.

0: Ebu Revaş, Kahire'ye 8 kilometre mesafede yer alır. Burası antik Mısır'dan kalma devasa bir komplekstir. Bu istisnai alan uzun zamandır kumların altında gömülü ve buna layık olduğunu kanıtlamak gerek. Gerçekten Firavun hanedanlarının en iyi korunan sırlarından birini keşfetmek için yokuş yukarı tırmanmak ve bazen keşfedilmemiş yollardan geçmek gerekiyor. Mısır bilimciler burada bir zamanlar Firavun Cefre'nin mezarı olan mükemmel bir piramit bulunduğuna inanıyor.
1: Piramitler söz konusu olduğunda Ebu Revaş nasıl inşa edildikleriyle ilgili kilit bir unsurdur. Mezar odasının havadan bir görüntüsüne sahibiz. Onun üstünde ve tüm piramidin etrafında hayal edebiliyoruz.
0: Mısır bilimcilerde yazılı kaydı bulunmayan bir piramit. Anıtın büyüklüğünü ve hacmini hayal etmeye çalışmak için 8 kilometre doğuya, Giza'ya gitmeliyiz. Orada küçük bir piramit duruyor. Kral Menkaure'ninki.
2: Menkaure piramidi, Cefre'nin piramidinin tamamlandığında muhtemelen nasıl göründüğünü gösteriyor. Ya da en azından benzer bir şey.
0: Böyle bir piramit, kral için gücünü pekiştirmek ve saltanatını işaretlemek açısından hayati önem taşıyordu. Mısır inançlarına göre firavunların ebedi hayata kavuşmasına yardımcı olması amaçlanan Cefre için kritik bir yapı. Çünkü atalarını geçmek istiyordu. Özellikle de piramidi dünyanın 7 harikasından biri olan babası meşhur Khufu'yu, hala ayakta olan tek piramit. Cefre kendini Büyük Khufu'dan ayırmak için bir hileye başvurdu. Mezarını babası gibi Giza'ya değil, 8 kilometre uzağa Ebu Revaş'a yaptırdı. Ve Firavun bu özel yeri rastgele seçmedi.
3: Psikolojisinin ya da düşüncelerinin ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü Cefre'nin düşünceleri elimizde yazılı olarak yok. Ancak Ebu Revaş'ı seçmesinin nedenlerinden birinin dağın Giza platosundan çok daha yüksekte olması olduğunu varsayabiliriz. Böylece Giza platosundan aşağıya Selefi Khufu'nun piramidine bakabilirdi.
2: Cefre kendi piramidinin de babasınınki kadar yüksek olmasını istiyordu. Bu yüzden yerel topografyayı takip ederek daha yüksek bir yer seçti. Ebu Revaş. Bu arada Ebu Revaş'ta zaten çok zengin bir antik nekropol vardı. Yani burası muhtemelen zaten kutsal bir bölgeydi.
0: Ve bu ekstra yükseklik faydalı olacaktır. Piramidi oraya inşa eden Cefre doğal olarak Khufu'dan daha yüksek olacak. Ancak Khufu 146 metreye ulaşmıştı. Dağ sayesinde Cefre'nin piramidi deniz seviyesinden 226 metre yüksekliğe ulaşırken Khufu sadece 206 metredir.
3: Bu etkileyici bir piramit. Ama Khufu'nun yarısından daha az büyüklükte.
1: Onun piramidi çok daha küçüktür. Her iki taraf da 106.2 santimetre ve 67 metre yüksekliğindedir. Ama piramit Khufu'nunkinden yaklaşık 25 metre daha yüksektir. Böylece Selefi'ni de geçmeyi başarmıştı.
0: Piramidyon bir piramidin en ucudur ve binanın tepesinde durur. Böylece Cefre zekice bir hile sayesinde Khufu'ya geçti. Ancak bugün bu büyük fikirden geriye kalanlar bunlar, harabeler. Piramit neredeyse tamamen yok olmuş. Cefre anısının diğer firavunlarınkini gölgede bırakmasını istedi ancak zamana karşı koyamadı. Mezarından geriye sadece 12 metre kaldı. Ama neden? Böylesine görkemli bir yapıya ne oldu? Neye benziyordu? Gizemi çözmek için arkeologlar ilk kez bu gizli yeri filme almak ve mümkün olan her açıdan incelemek için özel bir izin aldılar. İlk kez bir drone yerden 500 metreden fazla yükseklikteki Ebu Revaş Morg kompleksinin üzerinde uçacak. Bu devasa alanı tamamen ortaya çıkarmanın tek yolu bu. Mısır bilimciler bu piramidin sırrını çözmek ve neden neredeyse tamamen ortadan kaybolduğunu anlamak için daha önce benzeri görülmemiş bir bilimsel kampanyaya girişiyor.
4: Milimetreye kadar çözünürlükle 3 boyutlu bir modelleme oluşturacağız.
5: Site nispeten bilinmiyor. Bu nedenle çalışmalarımız siteyi sadece uzmanlar için değil genel halk için de erişilebilir kılacak.
0: Taşların sırlarını dinlemek için arkeoloji 2.0'ın bir parçası olan modern bir teknik sayesinde toplanan dijital verileri kullandılar.
6: Fikir bir binanın yüzlerce hatta binlerce fotoğrafını çekmek ve ardından bir algoritmanın çekimleri otomatik olarak analiz ederek sahada tanık olduğumuz geometriyi yeniden yaratması.
0: Genellikle araştırmacılara kapalı bir askeri alan olan Ebu Revaş söz konusu olduğunda bu yeni teknoloji hayati bir bilgi kaynağı olacak. Haftalarca süren çalışmaların ardından uzmanlar ilk keşifleri sunabilecek. Bu tür araştırmalar yıkılan piramide ne olduğunu anlamaya potansiyel olarak yardımcı olabilir. Bu bölge İsviçreli Michael Wolajian'ın özel ilgisini çekmiştir. Bu arkeolog 12 yıl boyunca 2000'li yıllarda ve şu anki teknoloji olmadan kumun altına gömülü olan bölgeyi hayata döndürdü. Muazzam bir çaba.
1: Mısır'daki en büyük vinci kiraladım. 80 tonluk bir vinç. İnanılmazdı. Kolu 20 metreden fazla uzunluğa ulaşabiliyor ve oradan 11 ton ağırlığındaki blokları kaldırabiliyordu.
0: Bu 4 kamyona eşdeğer. Böylesine büyük bir çaba, o zamanlar neredeyse tamamen kayalarla dolu olan bu inanılmaz çukuru kazmalarını sağladı. Yıllar sonra Michel Wolajian ve ekibi temelleri ortaya çıkardı. Ve Mısır bilimci tek şeyden emindi, bu bir piramitti.
1: Sahaya vardığımızda sanki piramit inşaat halindeymiş gibi hissediyoruz. Neredeyse işçilerin taşlarıyla gelip onları yığmaya başlamasını bekliyoruz. Piramit söküldüğünden beri tüm bunlar başka hiçbir yerde gözlemlenemiyor.
3: Orijinal piramidin neye benzediği hatta tamamlanıp tamamlanmadığı hakkında çok fazla bilgimiz yoktu. Ancak Michel Wolajian'ın çalışmaları sayesinde bazı fikirlerimiz var.
0: Bu arkeolog zamanda geriye gitti. Cefre'nin piramidi hakkında bilgi edinmek için mevcut tabanı inceledi. Bu kazılar sayesinde Ebu Revaş artık bir piramidin içini yakından incelemek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Bu başka hiçbir yerde mümkün değil. Daşur, Sakkara veya Giza platosundakiler gibi efsanevi piramitlerin inşasının ardındaki gizemleri anlamaya çalışmak için inanılmaz bir fırsat.
7: Piramidin nasıl inşa edildiğini öğrenmek istiyorsanız, Cefre piramidi bunu öğrenmeniz için en iyi yerdir.
8: Aslında bir piramidin içini görebiliyorsunuz ki bunu Giza piramitlerinde yapamıyorsunuz. Şu anda bitmiş bir piramide sahipsiniz ve gerçekte nasıl göründüklerini görebiliyorsunuz.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Net! Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
11: İyi ki doğdun Kahraman.
12: Nice senelere Kahraman.
10: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
13: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
10: Annemin karnı burnumda. Babam o demiş ki...
14: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
15: Milletimizi, illerimizi meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
10: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
16: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
17: Döneri gördüğün an bir de Sütaş Ayran. Gelsin Sütaş Ayran.
18: Biziz biz.
19: Biziz.
20: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
18: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
20: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
18: Para mı kaybettirir?
20: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
19: Biz en iyisi kalgona geçelim.
20: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
21: kalgonla. Kasko yoksa... riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa... riskin çoğu Kuik'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3920 liradan başlayan fiyatlarla.
22: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
23: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
24: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
22: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
25: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
26: Bellona. Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin dürümü.
27: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi. Yiyelim şöyle.
28: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
27: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
21: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
29: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
30: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Teknoloji 2.0 uzmanları aylar süren bir çalışmanın ardından görevlerini tamamladı. Bilgisayarlar, Ebu Revaş'ın tüm alanını 3 boyutlu olarak bir araya getirmek için binlerce görüntüyü analiz etti.
3: Ebu Revaş'a vardığınızda devasa bir yapıyla karşılaşıyorsunuz. Ancak İnşaat detaylarını da gözlemleyemiyorsunuz. Burada piramidin ve bölgenin topografyasının küresel bir görüntüsü var.
2: Binlerce görüntüden oluşan model sayesinde havadan bir görüntüye veya bazı belirli ayrıntılara yakınlaştırmaya sadece bir tık uzaktayız.
3: Burada havadan bir görüntü var. Fotogrametri kuyuyu gösteriyor. İçinde iki odaya bölünmüş bir mezar odası var. Burası gerçekten çok açık.
2: Bir mezar odasının inşasının ayrıntılarına tanık olabilmek olağanüstü bir şey. Daha da iyisi, fotogrametri yoluyla oluşturulan model bize birbirinden çok farklı iki oda gösteriyor. Bu da Ebu Revaş'ı benzersiz kılıyor. Sanki inşaat halindeymiş gibi iki farklı oda keşfediyoruz. Kral Cefre'nin lahdini barındırdığı düşünülen iki oda.
3: Tamamen kaybolduğu için lahdin kendini hiç bulamadık. Ancak zemini gömülü olduğunu ve başının kuzeyi gösterdiğini hayal ediyoruz.
2: Lahit burada, bu çukurun dibinde yatıyor olabilir. Etkileyici boyutlara sahip gizemli bir çukur, 23 metre yüksekliğinde.
4: Aslında toprağa büyük bir çukur açarak gömüyü nasıl inşa ettiklerini görebiliyoruz. Bu da diğer piramitlerin hiçbirinde göremediğimiz bir şey.
2: Bu dev boşluk bugün de arkeologları şaşırtmaya devam ediyor. Mark Lehner hayatını piramitleri inceleyerek geçirmiş Amerikalı bir Mısır bilimci. Bu inanılmaz deliğin Kral Cefre'nin gücünü gösterdiğine inanıyor.
5: Şu anda üzerinde güzel bir ışık var. Harika değil mi? Yapay bir kanyon gibi. Cefre daha küçük başlamış olabilir. Babasının piramidinin dörtte birinden daha az bir alan. Ancak tüm bu altyapı çok büyük bir hırsı ifade ediyor.
2: Mark Lehner bu mezar odasının Cefre'nin babası Firavun Khufu'nun piramidinin içindekinden tamamen farklı olduğunu düşünüyor.
5: Burada kritik olan şey, bu odaları Khufu'nun yaptığı gibi piramidin gövdesine koymamaları.
2: Cefre, mezar odalarının inşa alışkanlıklarını tamamen değiştirir. Babası Khufu'nun yaptığını, yani piramidin gövdesinin içine daha yukarıya inşa edilen mezar odalarını kopyalamaz. 3D görüntü sayesinde Khufu'nun içindeki odaların oldukça yüksek inşa edildiğini görebiliyoruz. Yerden uzakta. Öte yandan Cefre yenilik istiyor. Ebu Revaş'ın şeffaf görüntüsüne bakıldığında odaların yerin derinliklerine inşa edildiği açıkça görülüyor. Bu yepyeni bir mimari süreç. Peki niye böyle bir çözüm seçiliyor?
5: Bu Khufu'nun yaptığından çok farklı. Cefre'nin inşaatçıları belki de bundan ders alarak, hadi aşağı inelim, temel seviyesinin altına, piramidin taban çizgisinin altına böyle bir oda koyalım dediler. Bu sadece daha pratik değil, belki de aynı zamanda daha hızlı. Yani koni olabilmesi daha az zaman alıyor.
2: Bu çukur mezar odası olarak kullanılmadan önce piramit inşa sürecinde gerçekten önemli bir adımdı. Bu dijital görüntü Platon'un altına bakmamızı sağlıyor. İlk sonuç, şaft aynı zamanda piramit için bir temel olarak kullanılıyor. Oda derine yerleştirildikten sonra sıra piramidin üstüne inşa edilmesine geliyor.
5: Bütün çukur duvarla dolduruldu ve piramidin uçsuz bucaksızlığı yukarıya yükseldi. Yine de bu piramit bir tür yeni başlangıca işaret eder ve daha sonra gelen hem bitmiş hem de bitmemiş bazı piramitler için model olarak hizmet edebilir.
2: Jeffrey, mimaride yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. Fotogrametri ve alanın milimetresine kadar tam görüntüsü sayesinde uzmanlar Ebu Revaş'ın inşasının ardındaki gizemi keşfedebiliyor. Kahire'deki Fransız Doğu Arkeolojisi Enstitüsü'nden iki araştırmacı modelleri keşfediyor ve piramidin plato üzerindeki konumundan hemen etkileniyor.
6: Yapının ne kadar yüksek olduğunu farkındayız. Ama bunu neden Platon'un kenarına bu kadar yakın inşa etmişler bilemiyorum.
7: Platon'un kenarı.
6: Bu durumun avantajı yapının kendisinin ötesine geçebilmemiz ve dış topografyaya odaklanabiliyor olmamız. Topografyanın doğruluğu çok yüksek olduğu için aslında normalde ilk başta göremeyeceğimiz unsurlara bakabilir ve bunları daha çok inceleyebiliriz.
2: Fotogrametri piramidin kendi yapısının ve dış haritasının ötesine geçerek başka keşiflere de yol açıyor.
7: Burada bir dağ görebiliyoruz. Bu anıt bir dağın üzerine inşa edildi.
6: Bölgede kalan tek dağ parçası burası mı?
7: Bu kesin.
6: Evet, burası üstü.
7: Kesinlikle dağın öyle üstüne. Görünüyor. Bak dağın üstüne inşa edilmiş.
2: Fotogrametrinin açıkça gösterdiği şey, Jeffrey'nin mimarlarının mevcut kayayı çok akıllıca bir temel olarak kullandığı.
3: Aptal değildi. Yerleri rastgele seçmediler. Mevcut bir doğal tepe piramidin toplam hacminin %44'ünün zaten orada olduğu anlamına gelir.
2: 44 piramidin neredeyse yarısı. Bu da inşa sürecinde aylarca, belki de yıllarca süren çalışmalardan tasarruf edilebileceği anlamına geliyor. Michel Volaggia kazıları sırasında bu yüksek oranı hesaplayabilmiştir. Jeffrey, piramidi için zaten bir karaca tabanı kullanmış olan babası Khufu'nun sürecini kopyaladı. Ancak Jeffrey bir dağ seçerek bir adım daha ileri gider.
8: Bu onlara zaman kazandırdı. Özellikle piramidin en alt kısmında bu tabanı inşa etmek için ihtiyaç duyacağınız taştan oldukça fazla var. Bu da inşaatın ilk aşamasını hızlandırdı.
2: Mısırlı mimarlar zamandan tasarruf için tepeyi inşaat sürecinde bir üs olarak kullanmıştır. Jeffrey dağı kullanarak ve taşları biriktirerek hızlı olmak ve maliyetleri sınırlamak istedi. Bazı Mısır bilimciler dağa bu kadar çok dayanan böyle bir inşa yönteminin bize bu kralın kim olduğu hakkında daha fazla bilgi verdiğine inanıyor. Adında ilk ipucu var, Jeffrey. Bu da Ra kadar istikrarlı demek, güneş tanrısı. Ra'ya benzemek ve ona daha yakın olmak için Jeffrey bu tepeyi seçer. Başka bir ipucu, piramidi inşa etmek için kullanılan taş. Onun gücünü temsil eden pahalı ve parlak bir taş. Yerde bu taştan binlerce parça bulunabilir. Granit, binanın neye benzediğini anlamak için anahtar bir unsur.
5: Her yerde bu
2: Ra'ya benzemek ve ona daha yakın olmak için Jeffrey bu tepeyi seçer. Başka bir ipucu, piramidi inşa etmek için kullanılan taş. Onun gücünü temsil eden pahalı ve parlak bir taş. Yerde bu taştan binlerce parça bulunabilir. Granit. Binanın neye benzediğini anlamak için anahtar bir unsur.

0: bulabiliyoruz. Sonunda başka bloklar ekliyoruz. Granit çok sert. Kireç taşından çok daha sert. Bu anıtı granitten inşa etmenin açık bir amacı var. Çünkü onu çok yüksekten ve çok uzaklardan getirdiler. Belki tüm binayı değil ama kaideyi.
1: 8. katmanda, yani yaklaşık 8-9 metre yükseklikte hala granit bloklar olduğunu gördüm. Yani alttaki muhafazanın granit olduğunu da düşünebiliriz. Sonra kireç taşıyla inşa edilmiş.
2: Bu tür devasa granit blokları son derece sağlamdır ancak oyulması zordur. Yine de hipotez sahada doğrulanmıştır.
3: Her bir granit blok için kesip yerleştirmeler yaptıklarını görebilirsiniz. Biri yükseldiğinde diğeri aşağı batıyor. Bunun nedeni granit bloğu buraya taşıdıklarında granit blokların üst kısımlarını aynı hizaya getirmek için yumuşak ana kayayı kesmenin granit bloğun üst kısmını kesmekten daha kolay olmasıdır. Çünkü graniti kesmek çok daha zordur.
2: Daha da ileri gitmek ve alanı arazide mümkün olmayan açılardan analiz etmek için fotogrametri bir kez daha Mısır bilimciler için faydasını kanıtlıyor. Bu teknik, bu dikkatli zemin hazırlama sürecini de şifre etmemizi sağlıyor.
4: Kaplamanın nereye yerleştirildiğini çok güzel görüyorsunuz. Taşları önce köşeden yerleştiriyorlardı. Ve sonra bu köşeyi piramidin ön tarafı boyunca yerleştiriyorlardı. İlk yerleştirdikleri taşların sırasını yeniden yapılandırabilirsiniz.
2: Granitin bu kadar yaygın kullanımı önemli bir keşif. Bu, çeşitli firavunları birbirine bağlayan bir ipucu. Öyle görünüyor ki, Cefre'nin Ebu Revaş'taki piramidi, piramitlerin evrimini analiz etmede eksik halka.
5: Babası Khufu kaplama için sadece ince kireç taşı kullanmıştır. Ancak Cedefre'nin halefleri Kafre ve Menkaure granit de kullanmışlardır. Dolayısıyla Abu Ravaş'taki piramit kaplamada granit kullanılan ilk piramittir.
2: Dış kaplama için kullanılan granit bloklar çoğunlukla yok olmuştur. Ancak fikir kopyalanmıştır. Gerçekten granit kaplama Cefre'nin yeğeni Menkaure'nin piramidinde bulunabilir. Cefre, kaplamak için böylesine asil bir malzeme kullanarak bir öncü oldu ve kendini babası Khufu'dan ayırdı. Taşlar birkaç yüz ton ağırlığında, dev bir monolit gibi. Peki M.Ö. 2500 gibi bir tarihte Mısırlılar bu taşları nasıl hareket ettirip bu kadar yükseğe çıkarabiliyordu?
6: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Bir adım
2: önde. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Budur. Gelmiş geçmiş en iyi kız. Şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye uzadın? İlk yudumda sen de söyle. Fusti.
4: Yeni Fusti şeftali. İlk

0: Yudumda budur diyeceksin. Sırtaş ayran, sırtaş
1: ayran. Döneri gördüğün an bir de sütaş ayran. Gelsin sütaş ayran.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
3: Bellona. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
5: hesap basit. Ben Chris.
6: Ben Max.
5: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
6: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
5: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
6: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
5: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
7: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Yannis Godon ünlü bir teoriyi yakından inceledi. Rampalar teorisi. Kalıntıları bazen belirli alanlarda bulunabilen yamaç gibi yollar. Gerçi bu revaçta hiç taş kalmamış. Ama uzmanlar taşların kaymasına izin vererek piramidin en altından en üstüne getirildiklerine inanıyor.
9: İnşaat rampaları Mısır mimarisinde önemli bir unsurdur. Rampaların %5 ila %10 arasında bir eğime sahip olması gerekiyordu. Örneğin tek bir düz rampa için tepeye ulaşmak ve oraya son derece ağır bloklar getirmek için 1 veya 2 kilometrelik rampaya ihtiyacımız olurdu.
8: Ancak son kazılar sırasında Yannis Godon, Mısır'ın güneyindeki Hatnap'ta oldukça benzersiz bir rampa keşfetti. Bu keşif, Mısır bilimcilerin rampalar hakkında bildiklerini düşündükleri şeyleri sorguluyor.
9: Hatnup'ta yaklaşık %20 eğimli bir rampa keşfettik. Bu piramidin tepesine ulaşmak için yaklaşık 700 metre gibi çok daha kısa bir mesafe anlamına geliyor.
8: Ve bu rampalar son teorilere göre piramidin dışına kurulabileceği gibi içine de kurulabilir. Ebu Revaş'ta anıtın kayaya karşı dağın üzerine inşa edilmiş olması bize hangi rampanın kullanıldığına dair ipuçları veriyor.
10: Piramidin tabanı için bu durumda bu rampaları piramidin içinde kullanmadıklarından oldukça emin olabiliriz. Çünkü orada bu kaya çekirdeğine sahipsiniz. Ancak rampalar dışarıda olmalıydı.
8: Ancak bir gizem daha var. Birbirine uyacak şekilde oyulmuş bu bloklar nasıl oldu da kaldırılıp mimarların planlarına göre tam olmaları gereken yere yerleştirilebildi? Monolite çok yakından baktığımızda bazen iki taşı birleştirmek için işaret etmeden mükemmel yerleştirildiklerini keşfediyoruz. Arkeolojik kazılar firavunların hangi hileleri kullandığını daha iyi anlamamıza yardım ediyor.
11: İnsanların neredeyse 200 tonluk blokları kaldırdığı bir zamandayız. Büyük blokları sert ahşap bir kızağa koyarlar ve sonra rampalarda kaydırırlardı. Ve yukarı çıkıyorlardı. Yani bu devasa monoliti tam oraya getirmek gerçekten de çalışma gerektiriyordu. Muhtemelen onu getirmeye ve belirli bir yuvaya kaydırmaya yardımcı olacak bir rampa vardı.
12: Taşın son ayarı muhtemelen kaldıraçlarla ve hatta belki de makaralarla yapıldı. Taşı her zaman yüzeyden biraz yukarıda tutmak istersiniz. Böylece onu hareket ettirebilir, manevra yapabilirsiniz ve bum yere oturur.
8: Çok sayıda arkeolojik çalışma, blokların nasıl bu kadar mükemmel bir şekilde yerleştirilebildiğini anlamaya katkıda bulunmuştur. Ve aynı çalışmalar her bir bloğun özenle oyulduğunu da kanıtlamıştır.
13: Bu bir anlamda özel yapımdı. Yani 1,5 metre ölçülerinde bir bloğumuz olabilirdi. Sonraki sadece 60 veya 50 santimetre olabilirdi.
8: Yani Mısırlılar kişiye özel parçalar yaratabiliyordu ve bir milimetreye kadar nasıl hassas olacaklarını biliyorlardı. Ayrıca devasa yapılarda ustalaşmışlardı. Fotogrametri sayesinde bu tür olağanüstü yetenekler ortaya çıkıyor. Gerçekten bu modern teknoloji yeni çalışma yöntemlerini mümkün kılıyor. Havadan gelen görüntüler bize çıplak gözle göremediğimiz harabeleri gösteriyor. Örneğin kumun altına gömülmüş zar zor görülebilen bu yol. Uzmanların geçit dediği bir yol.
14: Abu Ravaş'ın geçidi vadideki tapınağı piramidin morg tapınağına bağlayan ve bir kanalın ya da eskiden kanal olan bir yerin yakınında bulunan bir rampadır. Yani geçit çok büyüktü. Olağanüstü bir şeydi.
15: Bu mükemmel manzarada Nil Vadisi'ne giden geçidi, piramidin ve tapınağın inşa edildiği tepedeki dağa kadar görebiliyoruz. Ve bu fotoğraf tüm durumu çok iyi gösteriyor. Çünkü anıtın alanın jeomorfolojisiyle ilgili oranlarını gösteriyor. İnşaat sırasında blokların taşınması için kullanıldı.
8: Fotogrametri inşa edildikten 4500 yıl sonra bu geçidin hayati bir unsur olduğunu kanıtlıyor. Burası morg tapınağına giden ana yoldu. Ancak uzmanların ilgi çekici bulduğu başka bir şey var. Ebu Revaş'ın devasa dış duvarları. Oysa çoğu tapınakta sadece bir tane vardır, ilk anormallik. Tapınağın kapılarından birine gidildiğinde başka bir inşaat ayrıntısı Mısır bilimcileri şaşırtıyor.
11: Doğu tarafındaki giriş kapısındayız. Nasıl inşa edildiğini açıkça görebiliyoruz. Etrafta kireç taşı ve granit var ama kader siyah tuğlalardan yapılmış. Bu Nil'in alüvyonu. Çamur toplamışlar ve samanla karıştırmışlar. Ama bu benim için bir sorun. Taş piramitlerin büyük inşaatçılarının zamanında yaşıyoruz. Cefre neden tuğla kullansın ki? Özellikle de morg tapınağı için.
12: Cefre'nin bu kerpiç yapılara sahip olması, hatta şapelin ve Cefre'ye ibadet edilen iç şapelin bile kerpiç olması daha önce Kufu'yla gelenlerden çok farklı.
11: Burası 4. hanedandan bir kral için yapılmış bir morg tapınağına benzemiyor ama bu sadece benim fikrim.
8: Ebu Revaş'ın bu kadar gizemli kalmasının bir sebebi de fotogrametri sayesinde açıkça görülebilen dış duvarları. Alanın tam görüntüsü, araştırmacıların mimari alanı bütünüyle analiz etmesine imkan tanıyor. Uzmanlar üç boyutlu görüntüleri incelerken, piramide göre konumu alışılmadık olan duvar karşısında şaşırıyorlar.
16: Duvarı net bir şekilde görüyoruz.
11: Dış duvar.
16: Göze çarpıyor.
11: Dikkatli bakarsan görebilirsin.
16: Görünüşe göre duvarı uzatırsak platonun kenarına kadar gelecektir. Duvarın bir kısmını burada görebiliyoruz. Bu yüzden yamacın kenarına doğru dönüyor olabilir. Tam olarak bu şekilde.
8: Fotogrametri binanın çevresinde bir dış duvarın varlığını doğrulamakta. Duvar yamacın kenarına yakın bir yerde kaybolmuş. Ancak görüntüde hala belirgin ve bir sürpriz daha var. Binayı çevreleyen ikinci duvar.
11: Binayı çevreleyen ikinci bir dış duvarımız var. Hangi morg tapınağında veya kompleksinde tapınakla birlikte kapılar gördünüz? Hiçbirinde. Bu yüzden buranın bir morg anıtı olduğunu düşünmüyorum. Buranın haritası diğer morg anıtları gibi planlanmamış.
8: Hipotez bulmak, çeşitli yapılara anlam vermek. Mısır bilimcilerin zor işi bu. Vasil Dobrev, bu tuğla duvarın ve ilginç kapıların Ebu Revaş'ın mezar olarak kullanılan bir piramit olmadığını kanıtladığına inanıyor. Neden mi? Çünkü bir morg tapınağı halka kapalıdır. Sadece yüksek rahipler içeri girebilir. Ancak Vasil Dobrev, bu kapılarda buranın halka açık olduğuna dair bir işaret görüyor. Cefre'nin evreni yaratan Tanrı için bir güneş tapınağı inşa edilmesini emrettiğine inanıyor. Ra için.
11: Eğer güneşe

0: yapmak isteseydim, güneşe daha yakın olmak isteseydim oraya giderdim. Neden Abu Ravaş? Abu, Mısır dilinde yer anlamına geliyor. Ra, Ra'dır. Vaş, Tanrı'yı onurlandırmak demek. Neden bir morg piramidi arıyorsun?
1: Mısır'da o dönemde güneşe tapınma giderek artıyor olsa da diğer uzmanlar farklı bir görüşe sahip. Ve bu spesifik noktada birçok teori var.
2: Bu dönemde güneşe tapınmaya büyük önem verildiğini biliyoruz. Güneş ve onun krallıkla birleşimi. Dolayısıyla bu, buranın bir kral mezarından ziyade sembolik bir tapınak, bir tür güneş tapınağı olduğunu gösteriyor. Bunun doğru olduğunu sanmıyorum.
3: Bu bir tapınak değil, bir güneş tapınağı hiç değil. Piramit bir deliğe benziyor ve bu yüzden bazı insanlar bunun bir güneş tapınağı olduğunu düşünüyor. Ama bu piramit Cefre için inşa edildi.
1: Yine de soylu taşlar yerine tuğlalarla inşa edilen bu morg kompleksi gizemini korumakta. Cefre bunu niye kabul etmiş olabilir? Ne de olsa kendinden önceki krallarınkinden daha yüksek ve görkemli bir piramit istiyordu.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi, garanti
5: BBVA. İyisin.
6: Ha? Bir garip bakıyor ya.
7: Arkadaşınız gayet iyi.
5: Dostlarım benim.
7: Sadece son bir haftayı hatırlamayacağım.
6: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta. Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
8: Öyle mi olmuştu ya?
9: Bayağı yemiştiniz ya. Maşallah.
6: Tekne.
7: Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya.
6: Var mı onlar? Var mı sence? Evde yok ki.
7: Böyle şey değilim.
6: Ya Faruk tamam hallederiz.
7: Nasıl?
6: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
10: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın. Oh. Kafanız rahat etsin.
7: Önce sen iyi ol. Siz de gönderiyorsunuz ha?
11: Sana alkış yok. Önce finger snap.

Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.

0: I Promise saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Her kullanımda ilk yılki tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
8: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
9: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
10: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
11: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
12: Kralın piramit tamamlandıktan sonra ancak morg kültünün kalıcılığını sağlaması beklenen diğer yapılar bitmeden ölmüş olması oldukça olasıdır. Bu da mimarların bu tür yapılar için ham tuğlaları seçmesini açıklayan bir neden olabilir.
13: Yani Cefre belki de aceleyle tamamlanmış muhteşem bir mezar hayal eden önemli bir kraldı. Piramidin geri kalanı Mısırlı mimarların muhteşem bir anıt inşa ettiğini kanıtlıyor. Geometri ve dağlık alanlardaki ustalıklarını gösteren bir anıt. Bu özellikle piramidi kesen devasa yamaçta görülebilir. Mısır bilimcilerin inen geçit adını verdiği çok dik bir koridor.
14: İnen geçidin mezar odalarına ulaşması gerekiyordu. Ancak o zamanlar çalışmalar tamamlandığında çukur ve boşluk tamamen görünmez olmuş, piramidin gövdesi tarafından gizlenmişti.
15: Dar, belki de iki arşın kadar dar olan bu orijinal geçitten bazı kanıtları, bazı duvarları hala görebilirsiniz. 1.05 metre.
14: Yani bugün devasa görünen şey aslında mezar odasına ulaşabilmek için öne doğru eğmeniz gereken küçük bir koridora indirgenmişti.
13: Fotogrametri sayesinde piramidin altına, tepenin içine inebiliyoruz. Burada inen geçidin ve mezar odasının üç boyutlu bir versiyonunu keşfediyoruz. Dolayısıyla Ebu Revaş'taki inen geçit, mezar odalarına giden koridorların nasıl inşa edildiğini anlamaya yardımcı olacak bir modeldir. Kufu'nunki gibi piramitlerde tamamlanmadan önce mezar odalarına giden büyük boşluklar vardı. Bu yüzden çok dar koridorlar, Cefre'nin piramidinde olduğu gibi önce büyük yamaçlardı.
16: Abu Ravaş binanın sadece bir aşaması. Şimdi çok farklı görünüyor. Ama eğer bitmiş olsaydı, örneğin Daşur piramitlerine oldukça benzeyecekti.
13: Diğer bir keşif, birçok piramitte bulunan başka bir unsurun anlaşılmasına yardımcı olmakta. Arkeolog Michel Volaggia ve ekibi 2000 yılında Ebu Ravaş'ı araştırırken giriş koridorunun açısını hesaplamış ve 27 derecelik bir sonuca ulaşmışlardır. Mısırlılar için sembolik bir sayı.
12: 27 derecelik açı dairesel bir yıldız olan kuzey başlangıcına işaret eder. Yani asla kaybolmayan ve ölü kralın ilişkilendirilmek istendiği bir başlangıca. Bu yeniden doğmanın da başka bir yoludur.
13: Geçit böylece Firavun için sonsuzluğa giden bir yol olarak yaratılmıştır. Mısırlılar yaptıkları her yapıda olduğu gibi burada da kozmogoniyi kullanarak mükemmel sonuçlar elde etmişlerdir. Çarpıcı olan dini boyutu teknik yönlerle birleştirme becerileridir.
12: İnen geçit 5,5 metre genişliğindedir. Bu da belki 50 santimetre genişliğinde tabutu alması gereken bir yol için çok büyüktür.
15: Muhtemelen mezar odası için büyük granit bloklarda dahil olmak üzere tüm malzemeleri yerleştirmek için buna ihtiyacınız var. Yani temel olarak önce bir inşaat rampası, sonra bu ince kireç taşıyla içindeki geçidi inşa ediyorlar, sonra etrafını dolduruyorlar.
13: Kazılar Ebu Ravaş'taki inen geçidin de muhtemelen bir inşaat rampası olduğunu görmemizi sağladı. Dolayısıyla rolü sadece dini değil aynı zamanda pratik de olabilir. Bu rampa sayesinde işçiler granitten görkemli bir mezar odası inşa edebilmişlerdir.
15: Burada çukurun batı kısmında kireç taşı alt zemin üzerine oturtulmuş bir granit blok görüyorum. Kesinlikle yerinde çünkü burada ana kayaya bağlayan harç var.
17: Tüm bu granit blokların dışarıdan gelmesi mümkün değil. Bu yüzden bir veya daha fazla iç odanın granitle kaplı olduğunun bir kanıtı olduğunu düşünüyorum.
13: Odanın granitle kaplı olması arkeologlar için başka bir ipucu. Bu da mezar odasının gerçekten burada olduğunu doğruluyor. Çünkü bu tür pahalı taşlar diğer firavun mezarlarında da kullanılmıştı.
15: Bunların yerinde duruyor olması bile muhtemelen burada granit bir tonoz bulunduğunun bir göstergesidir. Burada ne olduğunu bu kanıtlara dayanarak ve aynı zamanda bu dönemdeki diğer kraliyet mezarlarıyla paralellikler kurarak yeniden inşa etmeliyiz.
13: Her şey buranın gerçekten de Cefre'nin kraliyet mezarı olduğunu gösteriyor. Tamamen harap edilmiş ve yağmalanmış bir mezar. Ama nasıl? Mezar granittendi. Oyulması inanılmaz derecede zor bir taş.
15: Batı tarafında, tam burada, geçidin döşemesini ve hatta ana kayayı keserek köşeyi geçip çukurun batı ucuna kadar uzanan bir tünel bulduk.
12: Piramidin girişinden itibaren tüm sürecin planları elimizde. Kireç taşının içini kazdılar, inen geçidi takip ettiler, tonozun tabanının içine indiler. Muhtemelen kralın gömülmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşti çünkü insanlar ne yaptığını biliyordu.
13: Bu hipotezi doğrulamak ve hırsızların izlediği yolu görselleştirmek için fotogrametri mükemmel bir araç.
16: Mezar odasının altına inen bir deliğin başlangıcını hala görüyoruz. Bu delik ancak bir dağ, bir oda varsa ve duvarlar delinmesi son derece zor olan granitten yapılmışsa mantıklıdır.
13: Bu sebeple Cefre'nin mezarı çağdaşları tarafından tamamen tahrip edilmiştir. Peki ya yapının geri kalanı? Piramitler zamana meydan okumuştur çünkü mimarları son derece sağlam anıtlar inşa edebilmiştir. Cefre'nin piramidinin temelleri de mükemmel. Uzmanlar cevabın basit olduğuna inanıyor.
15: Bir zamanlar bu granit yığınları şiddetli bir aile kavgası olduğu ve Cefre'nin bu yüzden Giza'daki evini terk etmek için Ebu Rabaş'a geldiği fikrine dönüşüyordu. Ancak Michel Bolaja ve ekibinin yaptığı kazılardan anlaşıldığı kadarıyla bu Cefre'nin granit kaplamasının Roma döneminde taş ocağında işlendiğini göstermektedir.
13: Bu keşif Michel Bolaja tarafından 2000 yılında Ebu Rabaş'ta yapılan kazılar sırasında gerçekleştirildi. Milattan önce 200 yılında Romalılar Mısır'ı işgal ettikten hemen sonra Cefre'nin piramidi tamamen söküldü.
12: Katman katman bir şeyler ortaya çıkarttık. Rüzgarın getirdiği kum katmanlarını gördük ve altında Roma dönemine ait çanak çömlek parçaları vardı. Hatta inen geçidin dibinde blokları kaldırmak, toplamak, başka bir yerde kullanmak için kullanılan vinçlerin izlerini bile bulduk. Bu alan Roma döneminden beri neredeyse 19. yüzyıla kadar taş ocağı olarak kullanılmıştır.
15: Cefre'nin piramidinin Roma döneminde granitten bu kadar soyulmasının bir nedeni, bu geçidin graniti alıp yüksek platodan aşağı çekmek için çok uygun bir yol olması olabilir.
13: Ulaşılması zor olan ve çölün ortasında kaybolan Giza'nın aksine Ebu Rabaş, Nil'e bağlanan bu geçide sahipti. Romalılar ihtiyaç duydukları her şeye sahipti. Taş ocağı olarak kullanılacak bir anıt ve onları taşıyacak bir yol.
16: Piramit Kahire şehrine oldukça yakın. Roma dönemi ya da Orta Çağ boyunca herhangi bir zamanda taşlar, örneğin Kahire'nin şehir duvarları ya da sarayları ve benzerleri için kullanılmış olabilir.
13: Böylece Ebu Rabaş Kahire'yi inşa etmek için kullanıldı. Ancak Cefre'nin piramidi bugün sökülmüş olmasına rağmen büyüleyici bir görüntü sunuyor. Sanki inşa sürecinin ortasındaymış, sanki zaman durmuş gibi. Piramitlerin nasıl inşa edildiğini anlamak için fikir veren bir piramit.
18: Bu piramit aslında bence piramidin nasıl inşa edildiğini öğrenmek için mükemmel bir yer.
15: Ve yine de burada kralların odaları ve geçitleri olan piramitler inşa ettiği bir tür yeni başlangıca işaret ediyor. Yer seviyesinde ya da hemen altında.
12: Burası bize antik imparatorluk hakkında pek çok bilgi veren bir sit alanı. Keşke korunsa da halk böylesine olağanüstü anıtlar yaratan Mısırlıların muazzam çabasını, zekasını ve akıllılığını kavrayabilse. Ne güzel olur. Çünkü çok önemli. Bu gerçekten akıllıca.
13: Cefre'nin Ebu Rabaş'taki piramidi, Mısırlı mimarların sırlarını anlamak için kilit unsur olmaya devam ediyor. Teknoloji 2.0 sayesinde yapılan ileri analizler, arkeologların piramitlerin inşa süreçlerine ilişkin teorilerini doğruladı. Ancak alan henüz tam olarak araştırılmadı ve hala önemli unsurları saklıyor olabilir. Cefre'nin piramidi henüz tüm sırlarını açığa çıkarmadı.
19: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
20: Kazancım Net, sigortam Net.
21: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
22: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
21: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Bear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi küsmüş.
1: Şeftali.
2: Budur.
1: Boş ver sen bu reklamı.
2: Kendin nereye bul tadı? İlk yudumda sen de söyle.
1: Fusti. Yeni Fusti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
22: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
21: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
23: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
24: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
25: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
21: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Montana.
1: ...50 yıldır madenciyim. Ama işler kötü gidiyor. 76 yaşındayım ve... ...iflas etmek istemiyorum. Hayatım boyunca mücadele ettim. Ama benzin ve bakım masrafları çok arttı.
2: Eğer bir şey yapmazsak babamın 50 yıllık emekleri tamamen çöpe gidecek. Bu yaz her şeyi kaybedebiliriz. Eğer her şeyi kaybedersek... Bence bu babamı çok üzecek.
1: Nehir suyu kokuyor.
2: Madenin başarılı olması için elimden geleni yapacağım. Freddy ve Juan'a çok güveniyoruz. Mucizeye ihtiyacımız var.
3: Hadi biraz altın çıkaralım.
4: Freddy Dutch.
3: Bu işte garanti yok dostum.
4: Ve Juan Ibarra.
5: Tamam, başlıyoruz.
4: Topraktan altın çıkarma sanatında uzmanlar.
5: Şuna bakın.
4: Dünyanın en zorlu yerlerindeki...
5: Midem bulanıyor Freddy.
4: Zor durumdaki madencileri kurtarıyorlar.
3: Oh.
5: Bu çok kötü.
4: Zengin olmak için her şeyi riske atmış madencilere...
3: Hop. Kapatın.
4: Destek oluyorlar.
3: Dikkat.
4: Freddy ve Juan bu görev için imkansızı göze alıyor...
6: Hiç böyle bir şey görmemiştim.
4: Katı gerçekleri söylüyorlar.
3: Kazdığınız materyal 5 para etmez.
4: Ve altının peşine düşüyorlar.
3: Bununla hayallerini gerçekleştirebilirsin.
4: Ama madencilerin altın oranını en az 2'ye çıkaramazlarsa karşılığında tek kuruş almıyorlar.
3: 10 kat daha fazla.
5: Harika.

0: Buradan Fred. Uçağı sevdim.
1: Güzel görünüyor.
0: Şimdiye kadar bizi madenlere çok pilot götürdü ama pilot olan bir madenci hiç görmemiştik. Her zaman uçmak istemişimdir. Acaba maden burada mı Freddy?
1: Gidip bulalım onları.
2: Freddy ve Juan, Montana'nın batısında Bear Gold Vadisi'ndeler. Bir baba oğlun dağdaki madenlerinin ayakta kalmasına yardımcı olmak için çağrıldılar. Altın burada ilk defa 1865 yılında keşfedildi. Bölge Montana'dan 30 milyon dolar değerinde altınla ayrılan ilk madenciler tarafından neredeyse boşaltıldı. 75 yıl sonra madenciler kepçeli tesisler kullanarak değeri günümüzün parasıyla neredeyse 25 milyon dolar olan 14 bin ons altın daha çıkardılar.
0: Merhaba.
1: Nasılsınız?
3: İyiyiz. Hoş geldiniz.
0: Teşekkür ederiz.
3: Eric, memnun oldum.
0: Merhaba Kelly.
1: Merhaba Kelly.
3: Merhaba Juan. Harika merhaba. Görünüyorsun.
1: Merhaba. Memnun oldum.
2: Maden sahipleri Dick Camberick ve oğlu Eric son 10 yıldır 5 dönümlük arazilerini işliyorlar. 2019 yılında yıkama tesisi operatörü Kelly Brown da onlara katılmış.
4: Yıllar içinde epey büyük ölçekli bir maden kurduk. Ama şu anda masraflarımız çok fazla ve ekipmanlar için gereken benzin çok pahalı. Nakliye ücretleri de yüksek.
2: Bu sezon altın üretiminde belirgin bir artış olmadığı için Dick'in kurduğu Camberick madeni iflas etmenin eşiğine gelmiş. Bu Eric'i çok üzecek bir ihtimal.
4: Çocukluğum boyunca her zaman babamın yanındaydım. O sadece babam değil, aynı zamanda en iyi arkadaşım. O yüzden son 50 yılda inşa ettiği bu operasyonu ben devam ettirmek istiyorum. Onu hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Ailem, torunlarım ve bir gün umarım diğer jenerasyonlar için tutmak istiyorum.
2: 2008 yılına kadar pilotluk yapan Dick, her fırsatta madenciliğe geri dönmüş.
3: Yani altın ateşine kapıldım. Bütün dünyayı dolaşır sonra eve geri döner yine madenimle ilgilenirdim ve Eric de benimle birlikte geldi. Eric madenciliğe benimle başladı. 2 yaşındaydı ve 8 yaşındayken tek başına D8 traktör ve ekskavatör kullanıyordu.
2: Ama Camberick'lerin madenden daha büyük sorunları var. Babasının yolundan giden Eric, bir uçak kiralama şirketi kurmuş. Ve şirket bu sorunlu ekonomide oldukça zorlanıyor.
4: Covid turizm endüstrisinin dinamiklerini ve insanların alışkanlıklarını değiştirdi ve zor durumdayız. Pilot ve mekaniklerle birlikte 10 çalışanımız ve 5 uçağımız var ama bütün dünya karıştığı için bu aralar her şey 2 kat daha pahalı.
1: O yüzden daha fazla altın çıkarmanız gerek.
4: Daha fazla yakalamak için yardıma ihtiyacım var.
0: Peki ya, geçen sezon nasıl geçti?
4: Sanırım geçen sene yıl sonunda sadece 60 ons çıkarabildik.
0: Pekala.
3: Ve çok zahmetliydi.
0: Evet.
4: 60 ons bizim için çok az.
2: Madenlerini işletmek ve havacılık şirketlerini yürütmek Camberick'lere yılda 200 bin dolara mal oluyor.
1: Bu sene kâr etmek için ne kadar lazım?
4: Masrafları karşılayıp kârı artırmak için en az 100 ons.
1: Yani 200 bin dolarlık altın ha?
4: Evet, en az.
1: Tamam.
4: Kelly, baba, siz ne diyorsunuz?
5: Evet, 100 ons harika olurdu.
1: Altına bakabilir miyiz?
3: Evet, bu Eric'in geçen yaz çıkardığı altın.
1: Bak. Parçalar büyük, inceler de var.
0: Evet.
1: En çok inceler konusunda yardımcı oluyoruz.
4: Maalesef bu bahar çok yağmurluydu ve şimdiden bir ay gerideyiz. Yani çok az zamanımız var. 50 gün içinde 100 ons çıkarmamız gerekecek.
1: Tesisiniz nerede?
4: Birkaç kilometre yukarıda.
1: Hadi gidip bakalım o zaman.
4: Tamam. Geldiğiniz için teşekkürler.
1: Bu adamlar iki işi birden yürütmeye çalışıyor. Bazen altından kazanıyor, bazen havacılıktan. Ama şu anda sürekli altından para kazanmaları tamamen bana ve Juan'a bağlı.
0: Demek bebeğiniz bu.
3: Evet, bunu neredeyse 50 yıl önce yaptım.
1: Ciddi misin?
3: Defalarca taşındı ve hiç bozulmadı ama son birkaç yılda Kelly olmasaydı böyle olmazdı.
5: Testi izlediğinizde umarım bana daha çok şey öğretebilirsiniz. Belki bir hata yapıyorumdur ama şu haliyle gurur duyuyorum.
0: Sağlam görünüyor.
1: Evet.
0: İyi yapıldığı kesin. 4 saatlik bir test yapalım.
3: Tamam.
1: Çalıştıralım.
4: Tamam.
2: Bahar fırtınaları yüzünden geciken bir sezonun ardından Kamberiklerin 100 ons çıkarmak için sadece 50 günleri var. Hem madencilik hem havacılık şirketleri tehlikedeyken yakalayabildikleri her parçaya ihtiyaçları var.
0: İlk kepçe geliyor Freddy.
1: İlk kepçe.
2: Eric besteyiciye toprak döküyor. Toprak, Dick'in 50 yıllık el yapımı tesisinin içine giriyor. Taşların üzerindeki ince altınlar yıkanarak ayrılıyor ve ardından 2,5 metre uzunluğundaki 3 adet yıkama kanalına gönderiliyor.
0: Şu tamburun içine bir bakalım. Ön tarafta su basıncı çok az Fred. Püskürtücüler işe yaramıyor çünkü büyük bir kısmı suyun altında.
2: Zor durumdaki madenlerin ortak sorunlarından biri. Silindirin içindeki sprey çubukları çok zayıf olduğu için taşlardaki ince altınlar yıkanamıyor ve atıklarla birlikte dışarı gönderiliyor.
1: Su suyun olmaması gereken yere gidiyor.
0: Haklısın.
1: Tıpkı duşta saçını yıkarken bütün suyun ayağına çarpması gibi bir şey.
0: Evet, aynen öyle.
1: Izgaraların hepsi aynı ve çok dar.
2: Freddy bir diğer sık görünen ve masraflı bir sorun tespit ediyor.
0: Dokunsana, tıkanmışlar.
1: Görüyorum. Şu anda sorun ağır materyal ve altınların çoğunun bir kanaldan geçmesi. Ve hepsi evet. Çöpe gidiyor.
0: Evet, çok dolu olduğu için altın dışarı atılıyor. Buradan sadece materyal geçiyor. Buradan geçen altın değil.
1: Evet, azalıyor.
2: Altın taşıyan materyal tesisin 3 yıkama kanalına dengesiz bir şekilde dağılıyor. Izgaralar tıkanıyor ve ince altınlar dışarı dökülüyor.
0: İkimizin de bildiği gibi altın dışarı döküldüğünde dünyanın merkezine geri dönmek ister.
1: Ve bizim görevimiz oraya ulaşmasını engellemek.
4: Evet, bir kepçe daha.
2: Dick Kamberik, oğluna maden sevgisinden fazlasını geçirmiş. Babası gibi Eric'in de diğer tutkusu uçmak.
4: Esas işim büyük tanker kaptanlığı yapmak. Kısaca büyük ağır helikopterlerle alçaktan uçuyoruz ve yavaşlayıp yangın söndürüyoruz. Bu oldukça zorlu bir uçuş şekli ve büyük yangınların arasında uçmayı gerektiriyor. Burada başarılı olmamız çok önemli. Bunu söylemek istemezdim ama her şeyi bu tesise bağladık.
0: Evet Freddy, bitti dostum.
1: Son kepçe. Son kepçe.

0: 4 saatlik test tamamlanırken ekip altınları görmek için matları kaldırıyor.
1: Büyük parçalar yok mu?
2: Birkaç parça var.
3: Evet, ben de gördüm. Tesisiniz konusunda düşünmeniz gereken çok şey var. Siz temizliği yapın, sabah geri döneceğiz.
1: Anlaştık. Geldiğiniz Harika. İçin teşekkürler.
3: Görüşürüz çocuklar.
1: Freddy ve Yuan'ın neler söyleyeceğini duymak için sabırsızlanıyorum. Altınları görmek için sabırsızlanıyorum. Ailemi geçindirmek için bir şeyler yapacağım ve başarılı bir yaz için dua ediyorum.
4: Çok heyecanlıyız. Ne bekleyeceğimi bilmiyorum. Sadece başarılı olmak istiyoruz. Freddy ve Juan'ın iyi bir planla geleceğine eminim.
3: Amacımız mümkün olduğunca çok altın çıkarmak ve Dick operasyonu teslim ettiğinde Eric'in bizden ve babasından öğrendiği bilgileri kullanması elbette. Eric'in bir ailesi var. Ve havacılık işinde işler yavaşladığında burası onun için güvenilir bir gelir kaynağı olmak zorunda. Onun için uğraşacağız.

Bizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
1: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
2: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
1: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Tepeye karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
5: Hayatının kıymetini bilenler.
6: Biziz.
7: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
5: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
4: İkinci gün.
5: Şuna bakın. Bir tane kuars var. İçinde altın var. Bakın şurada.
4: Montana'nın Bear Gulch bölgesinde Kamberiklerin madeninde ilk 4 saatlik testin altınlarını temizlediler. Tartım için hazırlar.
6: Taşları mı eliyorsunuz?
7: Birkaç tane kalmış.
8: Sizi
6: küçük
8: görmek
6: parçalar.
8: Güzel.
6: Harika.
5: Günaydın.
6: Bakalım ne kadar altın var.
5: Tamam.
4: Kamberiklerin 100 onsluk sezon hedefine ulaşabilmeleri için 1 ons altın görmeleri gerekiyor.
6: Altınlar güzelmiş. %0.60. Yani yarım onsun biraz üstü.
4: $1,140 değerinde. Günlük ihtiyaçlarının yarısı bile etmiyor.
5: Moral bozucu.
9: Kesinlikle.
5: Evet.
10: Harika bir tesis yapmışsınız. Sanırım 50 yıllık demiştin ama size birkaç konuda yardımcı olabiliriz.
6: Evet, biraz hesap yapacağız ve dönüp sizlerin fikrini alacağız. Tamam mı? Görüşürüz.
9: Evet,
10: tamam. Anlaştık o zaman, hadi. Tamam.
5: Tamam, teşekkürler.
9: Yazın geri kalanında faturaları ödemek ve kışı geçirmek için bundan çok daha fazlasına ihtiyacımız var.
7: Uzun bir süredir istediğimiz kadar altın çıkaramıyoruz ve ben de altından pay alıyorum. O yüzden ne yapmak istiyorlarsa deneyeceğiz. Onlar bu işten anlıyorlar, o yüzden buradalar.
10: Dick o tesisi 50 yıl önce yapmış ve bu başlı başına Dick'in işten anladığını gösteriyor. Ama yine de burada düzeltebileceğimiz birkaç şey var. En çok ince altın konusunda ihtiyaçları var ki biz bunu çok iyi biliyoruz.
6: Ne düşünüyorsun Juan?
4: Freddy ve Juan ince altınları yakalamak için yaşlı bir yıkama tesisini geliştirmek üzere kafa kafaya veriyor. Kamberiklerin iddialı hedeflerine ulaşabilmeleri için bu hayati önem taşıyor.
10: Önce yıkama kanallarının kurulumu var.
6: Evet.
10: 3 kanallı.
6: Altınlı materyalin hepsi birinden geçiyor.
10: 3 yönlü bir ayırıcı yapabiliriz.
6: Evet, daha önce hiç yapmadık ama deneyebiliriz. Bu kurtarma oranını artıracak.
10: Peki silindirin içindeki spray ne olacak?
6: Tüm basınç bir yerde toplanıyor. Aşağıda azalıyor.
10: Neredeyse damlıyor.
6: O zaman birkaçını kapatıp aşağıdaki basıncı artırmaya çalışacağız.
10: Tamam.
6: Onlarınki Macar ızgara. Çok sıkışıklar ve tıkanıyorlar. O yüzden bunu alıp birkaç farklı şeyi değiştirirsek bence işe yarayabilir. Denemeye değer.
10: Maliyetler konusunda ne düşünüyorsun? Yani sonuçta işleri pek iyi gitmiyor. Onları bizim masraflarımızla çok zorlamak istemiyorum. 3000 malzeme ve 3 ons altına ne dersin?
6: Eğer arttırabilirsek.
10: Boşa vaat vermek istemiyorum Fred. İkiye katlayamazsak bedava. Sadece malzeme parası verirler.
6: Bana
10: tamam,
6: uyar.
10: Anlaştık.
4: Freddy ile Juan, Kamberiklerin tesisinde ince altınları yakalamalarını engelleyen 3 sorun tespit etti. Birincisi, silindirin sprey çubukları taşların üzerindeki altınları yeterince iyi temizleyemiyor. O yüzden hortumların yarısını kapatarak gereken yerlerde su basıncının artmasını sağlayacaklar. Ardından su silindirden eşit çıkmadığı için bir taraftaki yıkama kanalı tıkanıyor. Juan bu konuda bir ilke imza atıp toprağın kanallar arasında eşit şekilde dağılması için 3 yönlü bir dağıtım sistemi kuracak. Son olarak Eric ve Dick'in yıkama kanallarındaki matlar materyalle tıkanıyor. Freddy matları değiştirecek ve ince altının yakalanması için eskileri kaldırıp kendi imzasını taşıyan ızgaraları takacak.
6: Nasıl gidiyor çocuklar?
5: Merhaba çocuklar.
10: Birkaç fikrimiz var. Burada materyalinizin düzgün dağıtılmadığını gördük.
7: Peki bunun çözümü ne?
10: Buna yeni bir tasarım yapacağız. Üçlü yıkama kanalı için.
6: Izgaralarınız birbirine çok yakın. İnce altınlar dışarı atılıyor. O yüzden yeni tepsiler yapacağız. Aralıkları farklı olacak ve farklı ızgaralar koyacağız.
5: Evet, bu çok mantıklı.
10: Silindirin içinde yapmak istediğimiz bir şey daha var. Suyun akışını materyalin daha iyi yıkanacağı şekilde ayarlayacağız. Bu daha iyi olur.
9: Pahalı geliyor. Bunu karşılayabilecek miyiz?
6: Şu an ben ve malzeme ücretiyle birlikte yaklaşık 12 bin dolar ediyor.
9: Vay canına. Yıllarca dayanacak olması hoşuma gitti. Ayrıca üretim de artacak ve işçiliği de biz halledersek yapabilirler. Birkaç gün içinde çalışmaya başlayabiliriz.
5: Evet.
10: Ama ben Nevada'lıyım, o yüzden ya iki katı ya hiç.
6: İki katına çıkaramazsak sizden işçilik almayacağız. Sadece malzeme parası.
10: İlk testte 0.60 ons çıkartmıştık, öyle değil mi? Yani bu sefer paramızı alabilmek için 1.20 onsa çıkarmamız gerekecek.
9: Ne diyorsun?
5: Sen bu işe bebekken başladın ve fikirlerine saygı duyuyorum. O yüzden evet, yapalım. Evet, yapalım.
9: Yapalım. Size karşı bahse girmek istemem ama anlaştık.
10: Başlayalım.
6: Tamam.
10: Buna sevindim.
6: Tamamdır.
10: Hadi işe koyulalım.
9: Ben hazırım. Çok para olduğunu biliyorum. Ama geri alacağız.
10: Dick, Eric ve Kelly anlaşmayı kabul ettiği için mutluyum. Yapacaklarımızın onlara yardımcı olacağına eminim.
4: Kuan'ın ilk işi... Silindirin içindeki sprey çubuğunun basınç sorununu çözmek.
9: Bunlar için kapak var mı?
10: Var. Silindirin içindeki sprey çubuğu çalışıyor ama yeterince verimli çalışmıyor. O yüzden içeri girip çıkışların yarısını kapatacağız ve diğer çıkışları açacağız. Fazladan su basıncını taşların üzerine yoğunlaştırmak istiyoruz ki iyice yıkanıp kanala düşebilsinler. Bunları kapatacağız.
9: Ciddi mi?
10: Evet, çünkü materyal burada suyun altında kalıyor.
9: Evet, tamam.
4: Juan, silindirin önündeki çıkış deliklerinin yarısını kapatarak su basıncının gereken yerde artmasını sağlıyor.
10: Bir sürü delik varmış. Baban bunu yaparken büyük düşünmüş. Ama baksana, baban bu cevheri ortaya çıkarmasaydı şimdi burada olmayacaktın.
9: Evet, evet. Burada onunla birlikte ağır makinelerin etrafında... Büyüdüğüm için şanslıyım.
10: Peki ne düşünüyorsun? Sence baban artık dizginleri sana vermeye hazırım dediğinde buna hazır mısın?
9: Bunu yapmak zorundayım. Hem çiftlikte hem de madende çalışıp operasyonu yürütebilirim.
10: Evet. Sence nereye odaklanmalısın?
9: Doğru yeri kazmaya ya da doğru materyali işlemeye. Tesisin ne kadar iyi olursa olsun altın bulmadan asla yürümez.
10: Evet, kesinlikle öyle.
9: Beni endişelendiren şey onun gibi 50 yıllık deneyimim olmaması.
10: Madenciliğin en zor tarafı da bu. Araziyi okumayı ya da nasıl yapacağını bilmiyorsan evet. Hiçbir anlamı kalmaz.
9: Keşke lisede kız peşinde koşacağıma jeoloji dersine çalışsaydım. Çalıştığını görmek için sabırsızlanıyorum.
10: Eric babasından çok şey öğrenmiş ve onu gururlandırmayı çok istiyor. Evet dostum, işimiz bitti. Çok basitti, sadece kapakları taktık. Harikasın dostum. Çok şey değiştirecek. Hadi gidelim, evet. Burası biraz dar.
9: Yalan söyleyemem. Üzerimde çok baskı var. Maden patronu olmak...
10: ...ya da nasıl yapacağını bilmiyorsan evet. Hiçbir anlamı kalmaz.
9: Keşke lisede kız peşinde koşacağıma jeoloji dersine çalışsaydım. Çalıştığını görmek için sabırsızlanıyorum.
10: Eric babasından çok şey öğrenmiş ve onu gururlandırmayı çok istiyor. Evet dostum, işimiz bitti. Çok basitti. Sadece kapakları taktık. Harikasın dostum. Çok şey değiştirecek. Hadi gidelim, evet. Burası...

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Bunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
7: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Tamam, başlayalım.
12: Montana'da
11: yapmamız gereken yeni bir şey var.
12: Kamberik madeninde Kuan ilk defa 3 yönlü ayırıcı yapıyor. Böylece toprak tesisin 3 adet yıkama kanalında eşit şekilde dağılacak.
11: Yıllar içinde yaptığımız ayırıcıların çoğu oldukça basitti. Sadece bir huni yapıyorsunuz. Materyali tek bir bölgeye yoğunlaştırıyorsunuz ve ardından genişletip iki yöne ayırıyorsunuz. Bu ayırıcı biraz farklı olacak. Üç yönlü gidecek. Eğer işe yararsa çok şey değiştirecek. Pekala Kelly. Tamam. Mükemmel oldu. Neyse ki Kelly çok deneyimli olduğu için bana yardım edebiliyor. Aa, şuna bir bak. Harika.
13: Şimdiye kadar çok parça yaptım ve Juan bu işte gerçekten iyi. Tam bir mükemmeliyetçi. Bununla oranın artmasını umuyorum.
11: Mükemmel.
13: Hem makinist, hem tornacı, hem de kaynakçıyım. Büyük babam sert taş madencisiydi ve bana farklı madencilik türlerini öğrettiler. Dick ve Eric atölyeme geldi. Ve uçaklarından birinde yapılması gereken bazı işler olduğunu söylediler. Ben de o eski uçak için gereken bütün parçaları yaptım ve taktım. Sonra benden altın madeninde çalışmamı istediler. Ben de kabul ettim. Altın ve altın çıkarmak için gereken makineler her zaman ilgimi çekmiştir. Yaklaşık bir ay önce 75 yaşıma girdim ve bırakırsam ölmekten korkuyorum. Her

0: gün yataktan bu iş sayesinde çıkıyorum. Sadece bu işi düşünüyorum.
1: Burada yaptığımız şeyin tek amacı materyali eşit şekilde dağıtmak. Bu dağıtım kutusunun tek amacı bu. Her bir haznedeki akışın mümkün olduğunca eşit olduğundan emin olmak istiyoruz. Öyle değil mi Kelly?
0: Sen öyle diyorsan.
1: Daha önce hiç yapmadığınız bir şeyi yapmak hiç kolay değil. Ölçümlerimiz yanlış olabilir, açılarımız yanlış olabilir. Bu parçanın üretime katkıda bulunacağını umuyorum. Ama işin sonunda denemeden hiçbir şeyi bilemeyiz.
2: Hey Dick, bana yardım eder misin?
3: Tabii Fred, nereden başlıyoruz?
4: Madenin diğer tarafında Freddy daha verimli bir altın yakalama sistemi kuruyor. İlk sırada ölçüm ve kesim var.
2: Yıkama kanalı için yeni ızgaralar yapacağız. İnce altınların büyük bir kısmını kaybediyorlar. Büyük altın yakalamak kolaydır. Önemli olan ince altınları yakalamak. Eski ızgaralarınız çok dardı. O yüzden vortex'i arttırmak için onları biraz açacağız ve içinde birçok değişiklik yapacağız. Genişlikler farklı olacak ve birkaç farklı ızgara kullanmaya çalışacağız. Anlatabildim mi?
3: Evet, bu çok mantıklı Fred.
4: Şimdi Freddy farklı açılar ve aralıklarda çelik çubuklar yapıyor. Macar ızgarası olarak bilinen bu sistemde suyun akıntısı yavaşlatılıyor ve altının içeri düşüp dibe çökmesi sağlanıyor.
2: Önce üstteki ızgarayla başlayacağız. Şu köşenin şuraya dokunması ve bu köşenin de buraya dokunmasını istiyorum. Bana istediğim açıyı verecek. Şunu tutar mısın? Tamam. Dikkat et. Değişimleri görüyorsun, değil mi?
3: Kesinlikle.
2: Değişim iyidir.
3: Evet.
2: Çünkü altın burayı sevmese bile burayı sevebilir. O yüzden küçük değişiklikler yapıyoruz. Goldilocks gibi düşün.
3: Evet.
2: Bu çok yumuşak, bu çok sert ama bu doğru.
3: Mükemmel Fred. Burada doğayı taklit ediyorsun.
2: Deniyorum işte.
3: Evet.
2: Mesela sadece belirli yerlerde daha çok altın
3: evet,
2: olur, değil
3: doğru.
2: mi? Yani dokusu, şekli, içindeki çatlaklara
3: evet.
2: göre değişir. Örneğin
3: tamam.
2: aynı derede burada diğer yere göre daha çok
3: Tabii.
2: altın olur.
3: Tabii. Freddy ve Juan harika çalışıyorlar. Böyle bir şeyi 10 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Düşünsem bile bunu yapmayı yine de bilemezdim.
1: Öncelikle şu eski yıkama kanalını keseceğim.
4: Yıkama tesisinde Juan ve Kelly eski yıkama kanalını çıkarıp yeni üç yönlü kanal için yer açıyorlar.
1: Ayırıcıyı nereye koyacağımızı düşüneceğiz. İki parçayı çıkaracağız ve birkaç kaldırma gözü açacağız.
4: Kaldırma gözlerini açarak kanalı tesise zarar vermeden çıkarmış olacaklar.
0: İstediğim sonucu almak için suyla biraz oynadım ama iyi sonuçlar almadım. Juan'ın fikri daha iyi. O yüzden onu deniyoruz.
1: Az kaldı. Dikkatli ol, sallanabilir.
0: Çok uzun zaman olmasa da Juan'dan fabrikasyon ve makinelerin çalışması hakkında çok şey öğrendim. İkisine de çok güveniyorum. Bir an önce test yapıp sonuçları görmek istiyorum. Altınımızı ikiye katlayacak.
1: Tamamdır.
4: Dördüncü gün.
3: Bugün burayı kazacağız.
4: Kamberiklerin Montana'daki madeninde kurtarmanın bitmesine 48 saat kaldı.
3: Fikrini çok merak ediyorum.
4: Ve kurtarma oranını iki kat artırmak gibi iddialı bir hedefi olan Freddy, ailenin arazisine bakarak şansını artırmak istiyor.
2: Demek burayı kazıyorsunuz ha?
5: Şimdiye kadar öyle yaptık.
2: Bu bölge ciddi miktarda altın üretti. Eski madenciler çoğunu aldı. Ama hala çıkarılacak bir sürü altın var. Şu an derenin 20 metre üzerindeyizdir, değil mi?
5: Evet.
2: O arada bir yer. Ve tesisinizden 1-2 kilometre uzakta.
5: 5.6 kilometre ve deniz seviyesinin 1370 metre üzerindeyiz.
2: Peki.
3: Evet, bu da Anakaya.
2: Kim bilir kaç milyon yıl önce burada bir dere varmış. Ama taşlar ve üzerindeki diğer şeyler üstünü kapatmış. Her şeyi kapatmış.
3: Evet.
2: Sonra dere aşağı doğru aşındırmaya devam etmiş. Ve şu anda dipte olduğu yere kadar gelmiş. Burada düz taşlar var.
3: Hı-hı.
2: Evet. Bu düz taşlara bakarak akıntının nereye doğru gittiğini az çok anlayabilirsin. Anladın Hı-hı. mı? Şimdi şuna bak.
3: Evet, vay canına.
2: Tamam. Geniş ucu şu tarafta. Yani bu son yerini bulduğu zaman su şu tarafa doğru akıyormuş demektir.
3: Vay canına.
2: Buna shingle deniyor.
5: Taşlar yönü gösteriyor.
3: Evet.
2: Yani taşın ince tarafı nehrin aşağısında ve sana o sırada suyun aktığı yönü gösteriyor. Anlatabiliyor muyum? Bu sizi kanalın olduğu yere kadar götürebilir. Takip etmelisiniz. Bir harita, bir GPS. Düz taşları takip edin. Onlar sizi derenin olduğu yere götürecektir.
3: Evet.
4: Freddy'nin altına giden yol haritası, Kameriklerin tesislerinde en karlı toprağı işleyebilecekleri anlamına geliyor.
5: Bu çok heyecan verici. Yeni şeyler öğrenmek harika. Doğru yerdeyiz. Yapmamız gereken tek şey, kazmamız gereken doğru yeri bulmak. Bunun için taşları takip edeceğiz.
2: Geniş bir arazileri var. Kanalı gördükten sonra ümit vaat ediyor diyebilirim. Burada kalıp çalışmaları gerek bence. Çok iyi görünüyor.
1: Tamamdır. Hazırız.
4: Tesiste.
5: Vay canına. O şey için çok çalışmış olmalısınız. Güzel görünüyor.
4: Kuan tesisin yıkama kanallarına eşit miktarda toprak göndermek için tasarlanmış yeni üç yönlü dağıtım kanalını takıyor.
1: Bitirdiğimiz için mutluyum. Şimdi silikon çekip takacağız. Sonra hepsini toparlayacağız. Bu iyi, mükemmel.
0: Hazır.
5: Juan ve Freddy ilk defa üç yönlü bir dağıtım kutusu yapıyorlar. O yüzden bu bizim için bir çeşit deney olacak. Ama ümitliyim.
1: Tamamdır. İyi görünüyor.
4: Beşinci gün.
2: Ne dersin, tesisi çalıştıralım mı?
1: Evet Freddy, zamanı geldi.
4: Kamberik madeninde büyük gün geldi.
1: Görmek için sabırsızlanıyorum.
2: Evet, ben de.
4: İkinci 4 saatlik test, Freddy ve Juan'ın düzeltmeleri işe yaradı mı gösterecek.
1: Günaydın baylar.
2: Günaydın.
1: Nasılsınız?
3: Günaydın.
2: 4 saat işleyecek toprağınız var mı?
5: Bir sürü var.
2: O zaman bir test yapalım.
1: Evet.
2: Bakalım ne kadar altın
1: tamam.
2: çıkacak.
1: Hadi gidelim.
5: Bugün büyük değişiklikler hayal ediyoruz. Buna ihtiyacımız var. Tüm yumurtalarımızı bu sepete koyduk. Juan ve Freddy'nin düzeltmeleri işe yarayacak mı, bunu göreceğiz.
0: Test için sabırsızlanıyorum. İlk testte kendi başımıza 0.60 yaptık ve şimdi 1.20 onsa ihtiyacımız var. Sadece bu kadar.
5: Hadi başlayalım.
4: Freddy ve Juan 5 gün içinde 50 yıllık tesisi modernize etti.
5: Su geldi.
4: Toprağı daha verimli yıkayabilmek için silindirin içindeki su basıncını artırdılar. İnce altınları toplamak için matlar ve macar ızgaraları eklediler. Ve üç yönlü dağıtım sistemi tasarladılar.
2: Başlıyoruz Juan.
5: İlk kepçe geliyor. Bakalım ne olacak.
1: İlk kepçe geliyor Freddy. Zamanlayıcıyı başlat.
2: Juan, sprey çubuğu çok daha iyi görünüyor. Bu uçta çok daha iyi yıkıyor.
1: Çok iyi görünüyor Freddy.
2: Evet, temiz.
1: Bunu sevdim.
2: Eskisinden çok daha temiz.
1: Evet.
2: Juan.
1: Ha, olamaz. Bu çok kötü.
4: Dağıtım kanalında silindirden gelen su taşıyor. Bu ciddi altın kaybına neden olabilir.
1: Üzerine bir tahta koyalım.
2: Çabuk çabuk çabuk.
1: Bu hiç iyi değil. Baksana.
2: Tanrım. Buradan çok fazla su çıkıyor ve kontrol altına almaya çalışıyoruz.
1: Aslında bunun üstüne bir şey yapacaktık. Ama zamanımız yoktu.
2: İşe yaramıyor.
6: Ne oldu Freddy?
2: İzin ver de çalışayım, olur mu?
1: Bana şu kelepçeyi verir misin?
2: Hay lanet olsun. Sanırım böyle oldu değil mi?
1: Evet, öyle görünüyor.
4: Geçici bir kapak taşmayı önlüyor. Ve suyun kanalın içinde daha hızlı akmasını sağlıyor.
1: Bu daha iyi.
2: Evet, şimdi daha eşit oldu. Tamamdır. Şimdi oldu. Daha önce tesiste değişiklik yapılmadığı için anlamaya çalışıyoruz.
1: Birkaç sorun çıktı ama genel olarak gayet iyi gidiyoruz. Her şey iyi görünüyor. V kanalı harika çalışıyor. Gördüğünüz gibi materyal buraya gelince dengeleniyor ve 3 yıkama kanalına da eşit olarak dağılıyor.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı
8: Kredi. Budur. Gelmiş geçmiş en iyi kız. Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle. Füsti.
9: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
10: Ama ne otel.
11: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
11: Gerçekten mi? Kanıtla.
12: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
10: Favori sitendekini bile.
12: Aynı otel. Yarı fiyatına.
10: Trivago'ya bakmamış.
11: Trivago'ya bakmadım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Sana alkış yok. Önce finger snap.

Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Biziz.
1: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
2: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
3: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlüğün hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
4: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
5: Franco döneminin büyük projeleri, örsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Harika. İyi gidiyoruz. Her şey harika.
9: Bir hafta süren düzeltmelerin ardından kamberiklerin yıkama kanalı şimdi ilk testin iki katı oranda saatte 22 metre toprak işliyor.
8: Bizim için en büyük sürpriz yıkama kanalına giren materyal hacmi oldu. Çok mutluyum.
10: İyi gidiyor Juan.
11: Evet, şimdi daha iyi.
10: Üçü de eşit. Son kepçe.
8: Son kepçe.
11: Test iyiydi Fred. Birkaç sorun yaşadık ama çok da kötü değildi. Yıkama kanalı ayırıcıyla çok iyi çalışıyor.
10: Evet, kesinlikle öyle.
11: Kesinlikle.
10: İlk denemeydi bu Juan. Kapat.
11: Şurada da var. Ve şurada da. Şuna bakın çocuklar, bunu kutlayın. Bütün kanallarda altın var. Şurada, şurada, şurada.
12: Harika. Açıkçası hiç bu kadar çok altın görmemiştik.
10: Hadi temizleyelim o zaman.
11: Hadi öğrenelim.
8: Üretimdeki değişiklik beni gerçekten etkiledi. Daha uzun süre ve daha hızlı bir şekilde çalışabildik. O yüzden sonucun iyi olacağını düşünüyorum. 100 onsluk hedefimize ulaşmak için 1 onsa ihtiyacımız var.
10: Kanalda altın gördük ve hepimizin yüzü güldü ama tartıya çıkana kadar bilemeyiz tabii. O zamana kadar rahatlayamam.
9: Son gün.
8: Bu uçuşta yemek ya da içecek yok Freddy.
10: Ben de hostes nerede diye soracaktım.
9: Kelly altınları temizlerken Freddy'nin çözmesi gereken son bir bulmaca var.
10: Gizli bir madenleri var. Ve benim hedefim oradan ne olduğunu görmek. Herhalde büyük altınlar olur diye düşünüyorum.
9: Yürüyerek görmek için çok uzak. Ama Eric, Freddy'ye kuş bakışı gösterebilir.
10: Yukarıdan bakmak pek çok şeyi değiştirir. Ve bambaşka bir perspektiften görmenizi sağlar. Eski kanal bölgelerini ya da jeolojiyi çok daha farklı bir formatta görebilirsiniz. Bunu daha önce hiç yapmamıştım.
8: Kule, 66 Tango Sierra uçak kalkış için hazır. Bölgeyi yukarıdan görmek iyi bir fırsat olur diye düşündüm. Freddy belki bizim yıllar içinde kaçırdığımız bir şeyi görebilir. Belki daha verimli bir bölge tespit edebiliriz. Gelir ihtiyacımız var. O yüzden ne kadar altın çıkarırsak o kadar iyi.
10: Ayağımız yerden bayağı kesildi değil mi? Buradan da manzara güzelmiş.
12: Evet aynen. Buradaki 32 kilometrelik plaser akıntısı o kadar zengindi ki zamanında 8000 kişi çalışıyordu.
10: Güzel bölge. Şu vadinin dibindeki bütün altınları çıkarmak isterdim. Demek gizli vadi bu ha?
12: Burası bilinmiyor. Babamın aldığı ilk yerlerden biriydi. Babam 70'li yılların başında her şeye burada başladı ve burada altın ateşine kapıldı.
9: Tesisten 20 kilometre uzakta ve deniz seviyesinin 1700 metre üzerinde yer alan Dick ve Eric'in gizli vadi olarak bilinen ikinci arazisi 115 dönüme yayılıyor.
10: Yani bu bölge o zamanlar neredeyse tamamen alındı, öyle mi?
12: Evet, plaser madeni olarak.
10: Buzul gibi görünüyor ama bayağı yuvarlak.
12: Evet.
8: Evet.
10: Ama şurada yeni bir erozyon var. Orada ana kaya ile birlikte güzel bir yer var. Görüyorum. Ana kaya orada. O yüzden üzerinde altın da olabilir.
8: Harika.
12: Çok iyi.
8: Yukarıdan göründüğüne
10: sevindim.
8: Kesinlikle
10: iyi oldu bu. Buradaki altın bölgesini yeni bir perspektiften gördüm.
8: Bence 30 yıl daha işleyecek kadar arazimiz var.
10: Dereyi yukarıdan görmek iyiydi. Suyun erozyonuyla ortaya çıkan ana kayayı görebildik. Gizli kanalı gördükten sonra burada onlar için gelecek var diyebilirim. Daha önce işlenmiş olsa da orada hala altın var. Yani orası ümit vaat ediyor.
11: Merhaba çocuklar.
8: Merhaba.
11: Son bir hediye getirdik.
12: Tamam.
11: Yaptığımız ayırıcı çok iyi çalıştı. Ama materyalin taşmaması için bir kapağa ihtiyacı var.
10: Evet, suyu taşımayı durdurmak için.
11: Bunu üzerine koymanız yeterli.
0: Yapabiliriz.
11: Harika.
10: Altınları temizlediniz mi?
0: Evet.
11: Tartalım o zaman.
10: Ben hemen tartıyı getireyim.
9: 100 onsluk sezon hedeflerine ulaşmak için bu tartımdan en az 1 ons altın çıkması gerekiyor.
10: Hadi tartalım.
11: Evet, tartalım.
9: Ama Freddy ve Juan en az 1.20 ons görmezlerse bahsi kaybedecekler.
10: Evet, 0.60 oldu.
11: İlk testte çıkarttığımız kadar.
10: Kesinlikle.
8: Devam et, devam et.
10: 1.18.
12: Harika.
8: Muhteşem.
12: Tanrım, inanılmaz.
9: $2,200 değerinde. İlk testte yaptıklarının neredeyse iki katı.
11: Aman Tanrım. Çok yaklaştık.
9: Ama Juan ve Freddy'nin verdiği sözün 0.2 ons altında.
10: Hayır. Hayır, inanamıyorum. Neredeyse ikiye katladık. Şu kadarla
11: sadece
10: kaçırdık
11: biraz
10: ya.
11: Yani. Ama açıkçası her şekilde mutluyum. Neredeyse iki katı oldu. Bu büyük bir şey.
9: Kamberikler 50 günlük sezonlarında Freddy ve Juan'ın düzeltmeleri sayesinde 100 onsluk hedeflerinin üzerine 20 ons daha koyabilirler. Ki toplam değeri $250,000 ediyor. Bu hem madencilik operasyonunu hem havacılık şirketini yürütmek hem de Eric ve çocuklarının geleceğini garanti altına almak için yeterli.
10: 50 günde 100 ons çıkarabilirsiniz ama bence geçeceksiniz.
8: Yaptıklarınız madenin verimliliği açısından kesinlikle harika oldu. Olağanüstü. Çok heyecanlıyım çünkü yaptıklarınız kalıcı olacak. Harika bir deneyimdi. Bence hepimiz hayatımız boyunca hatırlayacağımız şeyler öğrendik. Ve bunu Freddy ile Juan'a borçluyuz. Bu madeni tamamen değiştirdiler.
12: Yaptığınız şey dahi yani. Gerçekten. Mirasım Eric'le devam edecek ve onunla çok gurur duyuyorum. Freddy ve Juan sayesinde gelecek çok daha iyi görünüyor.
11: Güzel, bunu başardık.
12: Burada altına giden yolu döşedik.
8: Teşekkürler
11: sorun
8: çocuklar.
11: Değil, baylar.
8: Harika.
12: Artık her şey farklı olacak.
0: Hayal bile etmediğimiz şeylerle geldiler. Bu bizim için sihir gibi bir şey.
11: Ben mutluyum. Üzüldüm ama mutluyum.
10: Evet, hem verimi hem de üretimi arttırdık diyebilirim.
11: Çok yaklaştık. Çok yaklaştık. Ama yine de buraya gelip onlara yardım ettiğimiz için mutluyum. Ve gerçekten bu onlar için yepyeni kapılar açacak.
10: Evet. Gitmek istemezdik ama yola çıkmak zorundayız.
12: Teşekkürler Fred. Harikaydınız. Ben teşekkür
11: ederim. Birlikte çalışmak güzeldi.
12: Teşekkürler.
11: Size de öyle. Harikasınız. Görüşürüz.
12: Dikkatli olun.
10: Neredeyse ikiye katladık. Verim neredeyse %100 arttı. Buradan işini yaptığını bilerek ayrılmak çok güzel bir şey. Burada insanlara yardım ettik. Ceplerine biraz daha fazla para koymalarını sağladık. Bundan daha iyisi olamaz. Artık bugün, yarın ve gelecekte daha fazla altın yakalayabilirler. Ailenin bütün kuşakları burada çalışabilir.
9: 2 ay sonra.
8: Juan ve Fred'i gittikten sonra yazın büyük bir bölümü boyunca madende çok çalıştık ve eskisine göre 3 kat daha fazla materyal işleyebildik. Artık daha hızlıyız. Temizlik süreci de hızlandı. Yani genel olarak üretim ve altın yakalama oranı %10-15 arttı. Henüz bütün altınları tartmadık ama sezon boyunca bize hoş bir sürpriz beklediğini düşünüyorum. Freddy ve Juan'la geçirdiğim zamana paha biçilemez ve artık ailemin geleceği için çok heyecanlıyım.
13: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
14: Net! Kazancım net, sigortam net.
15: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
16: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Ben Feyyaz,
6: bu da Sarı Kola.
5: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
7: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
5: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
8: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
5: Değişemem ve değişebileceğime dair
7: inancım da yok.
5: Başka lezzet yok.
8: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
15: Ama ne otel?
16: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
16: Gerçekten mi? Kanıtla.
17: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
15: Favori sitendekini bile.
17: Aynı otel. Yarı fiyatına.
15: Trivago'ya bakmamış.
16: Trivago'ya bakmadım.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
20: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Uf, hava iyice soğuyor.
1: Kış Mammoth Vadisi madeninde etkisini iyice artırırken...
2: Kış resmen kapıya dayandı.
0: Sezon bizim için çok çabuk bitebilir.
1: Hoffman ekibinin 29 kilogramlık hedefe ulaşması için zamanı daralıyor.
3: Çıkarabildiğimiz kadar altın çıkarmaya bakalım.
4: Durmak yok çocuklar, devam edin.
5: Yok artık.
1: Aniden bir felaket yaşanıyor.
4: Aşağıda neler oluyor?
0: Black Pearl'ün motoru alev aldı.
1: Kıdemli madenci Jack Hoffman...
5: Besleme hunisini yükseltirsek çıkan toprağı iki katına çıkarabiliriz.
1: Test tesisini yeniden tasarlamak zorunda kalır.
0: Tamam, çalıştırdık.
1: Maden şefi Todd gece gündüz çalışma talimatı veriyor.
6: Uykusuzlukta resmen çığır açtık.
1: Ekibi hem kendilerini hem de makineleri riske atmak zorunda.
0: Bu madende daha önce de gece vardiyasında çalışmıştım.
5: Oh, kahretsin!
1: İşin göze aldıkları riske değip değmeyeceğini sorguluyorlar.
4: Umarız her şey emeklerimize değer.

0: Hava iyice soğuyor. Alaska'nın havası ülkenin güneyindeki eyaletlere hiç benzemez. Resmen bir hafta bahar havası varken sonraki hafta sonbahar gelebilir. Şimdi de soğuk hava dalgası yaklaşıyor. Durum ciddi. Sabahları ellerinizi hissedemeyeceğiniz günler kapıda. Bu da sezonun bizim için her an bitebileceği anlamına geliyor bir.
1: Kanada turnalarını görmeye başladıysan en fazla 10 günün kalmış demektir. Sonra iş biter. Eleme işi biter yani. Hava soğumaya başladı. Tundranın rengi değişiyor. Bambaşka bir hal alıyor. Planım bu platonun zengin toprağını işlemeye devam etmek ve tesisten olabildiğince çok toprak geçirmek. Tam da çocukların eve dönmek için can attığı zamanlar. Ama bu hafta güzel bir miktar çıkarabilirsek, hatta bu tesisten 3 haneli rakamları görebilirsek, herkesin yelkenleri yeniden rüzgarla dolar.
2: Sadece içinde bulunduğumuz durumdan en iyi sonucu almaya çalışıyoruz. Hava fena soğudu. Sabah bir uyanıyorsun, her yer buz tutmuş. Platoyu bulduğumuz için gerçekten çok şanslıyız.
3: Haftalar önce Hunter kendi çalışma sahalarından kilometrelerce uzaktaki platoda onlarca yıllık zengin toprağı keşfetmişti.
2: Buralar çözünmüş zengin toprağa benziyor. Tam da aradığımız şey bu. Sadece pek uygun bir yerde değil.
3: Hoffman'lar için 29 kilogramlık hedefe ulaşmanın ve ekibe altın primi dağıtmanın son ve en büyük umudu kaldı. Ekipmanlar buz tutmadan önce platodaki zengin toprağı yetiştirip Holy Roller ve Black Pearl yıkama tesislerinde işlemeleri gerekecek.
2: Umarım harcadığımız emeğe değer, çünkü hiç zamanımız kalmadı. Yoksa yine hedefimizin altında kaldığımız bir sezon olacak. Bunu hiç istemiyorum.
4: Kardan miline 10 kere, kayıcı mile 10 kere gres bas. Tüm aktarma organına yani.
5: Tamam.
4: Tamam mı? Bir uçtan başla, dümdüz ilerle. Sakın atlama, yoksa
5: tamam,
4: gözden kaçırırız.
5: Tamam, tam buradan başlayıp arkaya evet. Doğru giderim. Bugün ağır ekipmanları kışa hazırlıyoruz. Çünkü hava çok ama çok soğuduğunda bu makinedeki sıvılar genleşip parçaları kırabilir. O yüzden kış bastırmadan önce her şeyin hazır olduğundan emin olmak istiyoruz. Güzel. Donma başlamadan önce buraları iyice greslediğimizden emin oluyoruz. Kışa hazırlık sürecinin bir parçası.
0: Şu anda su ayırıcıyı boşaltıyorum. Filtrenin sudan ayırdığı bu kirli dizeli atacağız. Şu an kaya kamyonlarını kışa hazırlıyoruz. Çünkü buranın kışı ölümcüldür. İşi doğru yapmazsanız her bir ekipmanı paramparça edebilirsiniz. Dostum, dondum resmen. Ellerim uyuştu. Gençliğimizdeki o deli cesaretinin bir kanıtı işte bu. Ve evet, durum bu.
6: Sana yaklaşıyoruz.
0: Aynen öyle. Bu senin son sezonun.
6: Evet, bilirsin evet. İşte hayat böyledir zaten. Yola devam edip elinden geleni yapacaksın. Başka çare yok.
0: Biliyor musun? Bu küçük aksilikler bizi evet. Sadece daha büyük geri dönüşler için hırslandıracaktır.
7: Hadi işe dönelim çocuklar.
0: Listenin ilk sırasında hafriyat kamyonları var. Şunları bir kontrol edelim, sağlam olduklarından emin olalım.
8: Bu sanki biraz düşük gibi. Şu an ekipmanların antifriz seviyelerini kontrol ediyorum. Eğer antifriz oranı düzgün olmazsa büyük bir sorun çıkabilir. Bütün ekipmanların içindeki sıvı jöle gibi donar ve başımıza devasa bir iş açar. Bu cihaz antifriz seviyesini ölçmeye yarıyor. Durum iyi mi değil mi ona bakıyoruz. İşte bu şekilde. Bakalım. Bu düşük değilmiş. Şu okun tam şurada olmasını istiyoruz. Burası kusursuz. Yani bu temiz. Burada hiçbir sorun yok. Gayet iyi görünüyor.
4: Jack, bugün nasıl?
6: Bomba gibiyim. Bütün filtreleri değiştiriyorsun galiba. O mazot filtresi mi yoksa yağ filtresi mi?
4: Bunlar yağ filtresi. Mazot filtrelerini çoktan söktüm bile.
6: Tamam.
4: Önce bunu sonra şunu söktüm. Böylece diğerlerine ulaşmak daha kolay oluyor.
6: Tamam.
4: Sonra da tam tersi sırayla yenilerini takıyorum.
6: Bu kamyonların bakımını yapmazsanız arıza yaparlar ve havanın güzel olduğu zamanlarda madencilik aksar. O yüzden bunlara iyi bakmak lazım. Önümüzde koskoca çok çetin bir kış var. Ben bu koca makinelere gerçekten minnettarım. İşimizi inanılmaz kolaylaştırdılar. Onları seviyorum.
4: Son iki yılda deli gibi toprak taşıdık.
6: Evet, çok toprak taşıdık ama bilirsin işte. Bunlar olmasa yapamazdık.
4: Doğru.
6: Evet, öylece kala kalırdık değil mi?
4: Altının hala burada olmasının bir sebebi
6: evet.
4: var. Çıkarması zor çünkü.
6: Evet.
4: Öyle göründüğü kadar kolay evet. değil. Orada duruyor ama onu oradan söküp almak zor.
6: Evet, o altın odası işin son adımı tabii.
4: Evet.
6: Bu kamyonlar işin ilk adımı. Bu yüzden de kıymetlerini bilmek lazım.

0: Eski maden yatağı bittiği için mecburen platodan gelen bu zengin toprağı işlemek zorunda kaldık. Şu anki son şansımız bu. Elimizdeki tek zengin toprak. Umarım içi altın doludur.
1: Tamam çocuklar, aynen devam edin. Elinize sağlık.
0: Ekiple birlikte son birkaç haftadır kendimizi gerçekten çok hırpaladık. Ben her şeyimi koyacağım. Herkes koyacaktır. Umarım tartıdan büyük bir rakam çıkar. Çünkü sonuç kötü olursa eve dönüp köpeğimi görmek istiyorum.

0: Yangın var, yangın.
1: Lanet olsun.
0: Biri şu Black Pearl'ü durdursun.
1: Lanet olsun.
0: Motor alev alev yanıyor.
1: Olamaz, bu da ne? Hadi ama.
0: Durdurun şunu.
1: Hadi. Lanet olsun. Lanet olsun. Tater, Tater, sesimi alıyor musun?
0: Evet, dinliyorum.
1: Gelip şu Black Pearl'e bir baksan iyi olur. Yangın çıktı.
0: Anlaşıldı.
2: Biraz duman görüyorum.
3: Sterling ne yaptı böyle?
4: Telsizden Black Pearl'de yangın çıktığını duydum. Durumun tam olarak ne olduğunu ve hasarın boyutunu bilmiyorum.
3: Neler oluyor?
1: Buraya geldiğimde motor alev alev yanıyordu.
3: İşte bu hiç iyi değil. İyi ki söndürmüşsünüz.
4: Neler oluyor?
1: Sorma, makine çalışırken motor alev aldı.
5: Ne?
1: Aynen öyle.
4: Peki neresi yanmış? Nasıl tamir edeceğiz?
3: Kablolar yanmış. Hortumlar da yanmış.
4: Baba, sesimi alıyor musun?
2: Aşağıda neler oluyor?
4: Black Pearl'ün motoru alev aldı.
2: Hemen geliyorum. Umarım ciddi bir şey yoktur. Belki de bir parça sıkışmıştır, bilemiyorum. Şu raddede yeni bir soruna hiç ama hiç ihtiyacım yok. Evet. Bayağı asılmış, dumanı görebiliyorum. Tater, durum ne kadar kötü?
3: Hiç iyi değil. Çok ısınmış.
2: Sıcaklığı hala hissediliyor.
3: Evet.
2: Vay canına. Neyse ki bazı parçalar sağlam.
3: Evet. Bazıları öyle ama önce nedenini çözmemiz gerek.
2: Silindir kapağı olabilir miyim? Kapağı eğdi herhalde ya da...
3: Söküp bakmadan bir şey söylemek zor.
2: Belli ki bir yerde sızıntı var ve o yüzden alev aldı. Belki de turbonun üstüne bir şey fışkırdı. Bilemiyorum.
3: Üstüne yağ falan bulaşmış gibi duruyor ama...
2: Şimdi neyle karşı karşıyayız?
3: Sökene kadar bilemeyiz.
2: Bu yazın hayatımın en zor yazlarından biri olduğunu söylemek hafif kalır. Gerçekten çok ama çok zor geçiyor. Yaşadığımız onca şeyden sonra resmen hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Üstelik Black Pearl olmadan 29 kilogramlık hedefe yaklaşmamız bile çok zor olacak. Şöyle yapalım, şununla biraz uğraşıp buraları bir temizlemeye çalışalım. Bir kurcala bakalım, sonra bana haber ver.
4: Şu an iki tesise de her zamankinden çok ihtiyacımız var. Son bir hamle yapmaya çalışıyoruz. Amacımız buradan tek parça halinde çıkabilmek. Bir de tabii geçen yılki rekorumuzu kırmak istiyoruz.
2: Pekala.
3: İyi iş çıkardın.
2: Black Pearl olmadan geçen yılki toplam rakamı geçmemiz neredeyse imkansız. Umarım Tater bu motoru halledebilir. Eğer bir çare bulamazsa bizim çocuklar muhtemelen tası tarağı toplayıp eve döner.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
8: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Parasının kıymetini bilenler.
12: Biziz.
13: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
12: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
13: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
12: Para mı kaybettirir?
13: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
14: Biz en iyisi kalgona geçelim.
13: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
15: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
12: Bu var ya bu.
16: Blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
16: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
18: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
7: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Bu saatten sonra Black Pearl resmen bitti. Motorda yangın çıktı. Şimdi hasarı daha yakından inceliyorum. Umarım tamir edebilirim de sezonu kapatmak zorunda kalmayız. Lanet olsun. Bir sürü elektronik parça kül olmuş. Bazen mucizeler yaratabilirim ama bu sefer olmaz. Bunun geri dönüşü yok.
7: Çocuklar, Black Pearl bu sezonu kapattı.
8: Sanki yeterince sorunumuz yokmuş gibi bir de Black Pearl'le büyük bir arıza çıktı. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Herhalde bir yağ sızıntısı yangına yol açtı. Ne kadar süre yandı hiçbir fikrim yok ama bu durum Black Pearl için sezonun sonu olabilir.
9: Bu hiç iyi olmadı. Beyler, Black Pearl bitti. Gitti. Parça bekleyecek zamanımız yok. Perte çıktı.
10: Ne olmuş ki?
9: Motor yanmış.
10: Motor mu kilitlemiş yani?
9: Aşırı ısınmış. Kim bilir ne kadar hasar verdi. Bunun tam da şimdi yaşandığına inanamıyorum. Defalarca sınadık ama pes etmek istemiyorum. İşare bulmalıyım. Kafamda bir plan şekillenmeye başladı. Umarım işe yarar. Yapabileceğimiz tek şey Jack Rabbit'i devreye sokmak. Ama şu anki haliyle oradan daha fazla metre toprak geçirmemiz gerek. Saatte kaç metre iştiriyordun?
11: Çok yavaş çalıştırıyoruz. Yaklaşık 10 metre. Black Pearl ve Holy Roller'ın yaptığını Jack Rabbit tek başına yapamaz. Bu buraya nasıl geldi?
9: Biz getirdik. Jack Rabbit, babamın evde kendi başına yaptığı küçük bir yıkama tesisi. Bu sezon şu ana kadar onu sadece test amacıyla kullandı. Hunter'ın maden sahasında bulduğu toprakları deniyorduk. Asıl yıkama tesisi olarak kullanılmak üzere yapılmadı. Ama Black Pearl devre dışı kalınca şimdi ondan yüksek performans almak zorundayız. Şu an tek seçeneğimiz bu. Bu hafta kesinlikle büyük bir altın tartımı yapmam lazım. Ne gerekiyorsa yapacağız. Elimizdeki tüm imkanları seferber edeceğiz. Gidebildiği son noktaya kadar zorlayın. Tamam. Ne gerekiyorsa yapın. Senin tesisine ihtiyacım olacak baba. Ona ihtiyacımız var.
11: Tamam. Olur.
9: Böyle zamanlarda elinden gelen her şeyi yapmalısın ki eve döndüğünde kazansan da kaybetsen de en azından herkes adına her şeyi yaptığın bilinsin. Yani eğer Jack'in küçük tesisini tam zamanlı çalıştırmam gerekiyorsa bunu yapacağız.
11: Tamam, biz Pearl olamayız ama bir kere bunun açısı yeterince dik değil, bu bir. İkincisi, elek tesisinin motorunu hızlandırıp sarsıntıyı biraz artırabilirim. Böylece malzeme daha hızlı ilerler. Black Pearl yoksa bile malzemeyi işlemeye devam etmek zorundayız. Yani iş dönüp dolaşıp bu tesise kalıyor. Bunu yükseltirsek buradan çıkan toprağı da muhtemelen iki katına çıkarabiliriz.
12: Tamam, olur.
8: Tamam, öyle yapalım.
11: Hadi iş başına.
13: Jack Rabbit'ten daha fazla zengin toprak geçirebilmek için ekip yıkama tesisinin ambarını 30 derece yükseltmeyi planlıyor. Ancak ambarı hareket ettirmek çok riskli. Çünkü tesise çarpı büyük bir hasara yol açabilir.
14: Tamamdır, başlayabiliriz.
9: Tamam, kaldırıyorum.
13: Eğer böyle bir şey yaşanırsa sezonun geri kalanında ekibin elinde sadece Holy Roller kalacak.
8: Bomu daha fazla kaldıramıyorum. O yüzden mesafeyi iyice daraltmamız ya da başka bir şey yapmamız lazım. Paletlerle biraz daha geriye çekilip öyle kaldırmayı deneyelim.
9: Tamam.
11: Tamam, böyle iyi.
14: Yavaş.
15: İndir, tamamdır. İndir, indir. Şimdi aç.
14: Biraz daha.
10: Tamam, bu kadar herhalde.
8: Nasıl görünüyor Jack? İstediğimiz gibi oldu mu?
11: Şurası iyi gibi. Evet, evet, evet. İyi Mighty. Okay. Tamam, burada sıkışacak bir yer yok. Ama tam şurada var.
8: Evet.
11: Bu yüzden bunu şuraya plastik kelepçeyle bağlardım.
8: Tamam.
11: Bunu da aşağıya. İşte bu kadar.
16: Büyük babamın memlekette bu tesisi yaptığını gördüğümde harika olduğunu düşünmüştüm ama kullanacağımız hiç aklıma gelmezdi. Sadece bir test tesisi olmaktan öteye geçeceğini sanmıyordum. Son sezonunda kendi yaptığı tesisi çalıştırmasına yardım etmek bizim için çok şey ifade ediyor. Evet, şunu tut.
11: Ah, lanet olsun bilim. Ah tanrım. Ah tanrım.
16: Ah. Tamam, dur bakalım. Ah, yok. Hiçbir şey yapma.
11: Yok. Sen şunu tak. Şu cıvatanın üzerine geçir. Ah. Evet, güzel. Tamam.

0: İyi misin?
1: Oh, evet, iyiyim. İyiyim.
0: Gidip biraz uzansan mı?
1: Yo, şu an iyiyim.
0: Kendini sakatlamana değmez.
1: Oh. Ah. 78 yaşındayım. Bu yaşta pek çok insan hayatta bile değil. Ama ben buradayım. Bu tesisten vazgeçmeye de hiç niyetim yok. Evet, Framer.
2: Tamamdır, güzel görünüyor. Hadi bir deneyelim.
1: Jeneratörü çalıştırıyorum. Fitilini ateşliyoruz. Bence her şey yolunda gidecek. Yani umarım. Buradan hızlandırıyorsun makineyi. Buradan da yavaşlatıyorsun. Bu şimdi yavaş hali. Bak, bu biraz daha hızlısı. Ne kadar hızlı dönerse taşları o kadar çabuk ilerletir, anlıyorsun. Buradan da konveyör bandına döker.
2: Hey Turp, suyu açsana. Başladığımız noktadan bir 100 devir daha yükseltelim. Tamam mı?
3: Framer, şu anda 1-200 devirdeyiz.
2: Güzel, yükselt o zaman. Basmasa bildiğin kadar. Tamamdır, toprak geliyor.
1: Tamam Hunter, yüklemeye başlayabilirsin.
4: İşte başlıyoruz. Platodan gelen ilk kepçe. Jackrabbit'te yaptığımız değişiklikler, bakalım işe yarayacak mı?
2: Güzel, kusursuz görünüyor.
4: Taşlar temiz çıkıyor. Elek haznesi gayet iyi çalışıyor gibi. Bence gerçekten büyük ilerleme kaydettik.
0: Şu ana kadar her şey yolunda. Her şeyi son raddesine kadar açtık. Artık eskisinin neredeyse iki katı toprak işliyoruz. Bu canavarla saatte 375 metre toprak işleyebilir miyiz, ne dersin?
1: Jackrabbit'in çalıştığını görmek gerçekten heyecan verici. Benim beklentime göre bayağı da iyi iş çıkarıyor doğrusu.

0: Platon'un toprağı nasıl işleniyor?
1: Toprak güzel işleniyor da taşıma işi bizi bitiriyor.
0: Evet öyle.
1: Tesise yetiştirmek zor ama şu an elimizde başka toprak da yok. Yani resmen kendimizi paralıyoruz.
0: Asıl sorun zamanın daralması. Mesafe de uzun. Peki ya her şeyi göze alıp gece de çalışmaya başlarsak? Belki gençleri gece vardiyasına veririz. Biz de gündüz vardiyasına geçeriz. Ne dersin? Bunu yapabilir miyiz?
1: Ne yani? Gece de mi toprak taşımak istiyorsun? Bunu mu diyorsun?
0: Evet, gece de toprak taşımak zorunda kalacağız. 7-24 çalışırsak güzel bir tartım için hedefi tutturabiliriz. İdeal bir durum olmadığının farkındayım.
1: Daha önce defalarca gece vardiyası yaptık ama geceleri kamyon çalıştıramayız. Çünkü önlerini göremiyorlar. Tam önlerini görebilirler ama yanlarını arkalarını göremezler ve...
0: Mecburuz. Sadece sürerken çok dikkatli olmaları gerekecek. Farları var, geri dönüş kameraları var, sen de biliyorsun. Oraya yükleme yapacak birini koyarız.
1: Bunu daha önce de denedik ve yaptık da. Sırf çok tehlikeli hale geldiği için hep yarıda kestik ama sezonun bu raddesinde sanırım pek bir seçeneğimiz yok. Çocuklara vardiyaları değiştireceğimizi söylerim.
0: Aynen öyle.
1: Biz de yardım etmek zorunda kalacağız. Tesisleri falan çalıştırırız. Umarım çocuklar işi devam ettirebilir.
0: En ufak bir şey olursa iş biter. İşi çekeriz.
1: Tamam.
0: Güvenli olduğundan emin olalım yeter.
1: Evet.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakika...
1: Ama sezonun bu raddesinde sanırım pek bir seçeneğimiz yok. Çocuklara vardiyaları değiştireceğimizi söylerim.
0: Aynen öyle.
1: Biz de yardım etmek zorunda kalacağız. Tesisleri falan çalıştırırız. Umarım çocuklar işi devam ettirebilir.
0: En ufak bir şey olursa iş biter. İşi çekeriz.
1: Tamam.
0: Güvenli olduğundan emin olalım yeter.
1: Evet.
2: Aracını Trink satanların %90

0: Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
1: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Bu otel harika.
9: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'la.
13: Her klasik araç
14: tamam bak çalışıyor mu?
13: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
14: Evet.
13: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: baksana.
1: Kışın kapıya dayanmasının etkilerini görmeye başladık. Sürekli tepemizden uçan yaban kazları ve Kanada turnaları görüyoruz. Bu da havaların daha da soğuyacağı anlamına geliyor. Ne yapmaya çalışırsanız çalışın, resmen hava şartlarıyla savaşıyorsunuz.
2: Bu hafta büyük bir altın tartımı yapmayı kapıya koydum. O yüzden elimizdeki tüm kozları oynayacağız. Çekin tesisini tam zamanlı çalıştırmaya hazır hale getirdik. Gençler gece vardiyası için hazırlık yapıyor. Ben ve eski topraklarda gündüz vardiyasını sırtlayacağız. Zor olacak ama ne dersiniz, deyin haftanın sonunda o terazide dağ gibi bir altın görebilirsek her şeye değer.
3: Ah, işte başlıyoruz.
4: Evet. Ben bunu daha önce hiç çalıştırmadım ya, sen?
3: Bir yolunu bulacağız, merak etme. Dostum, bu gece vardiyası beni acayip heyecanlandırıyor. Tam bana göre olabilir. Daha önce de gece vardiyasında çalışmıştım. Güvenlik kaygıları var elbette. Tehlikeli olabilir. Ama buna kesinlikle değecek çünkü resmen cebimi altınla dolduracak. Tamamdır, çalıştırdık.
4: Ha şöyle.
3: Gece vardiyasına hazırız.
4: Tamamdır, başlayalım.
3: Güzel.
4: Bu harika dostum.
3: Eline sağlık dostum. 29 kilogramlık hedefimize ulaşabilmek adına gece boyunca çalışmalıyız. O hedefe ulaşmamızın tek yolu bu. Umarım işlediğimiz bu plato toprağı gerçekten zengindir. Test ettik etmesini ama işlemeden ne kadar iyi olduğunu asla bilemezsiniz. Buradan bir şey çıkmazsa eski işime geri dönmek zorunda kalabilirim.
5: Gece vardiyasındaki ilk gecemiz. Ben Jack Rabbit'in başındayım. Diğer çocukların hepsi Holy Roller'da. Amacımız iyi bir tempo yakalamak. Karanlık olsa da elimizden geldiğince etrafı kollamaya çalışıyoruz. Hedefimiz geceyi hiç arıza ya da sorun yaşamadan atlatmak. Böylece buralar tamamen buz tutmadan önce biraz daha altın çıkarabiliriz.

0: Platodan gelen zengin toprağı işliyoruz. Umarım paydos ettiğimizde hazinede güzel altın birikmiş olur. Şu an tek seçeneğimiz bu.
1: Hudson, sesimi alıyor musun? Kap, sen duyuyor musun?
2: Evet, ne var ne yok.
3: Arkada durumlar nasıl, rahat görebiliyor musun?
4: Elimizden geldiğince dikkat ediyoruz ama pek bir şey görünmüyor. Sizde durum ne?
3: Bu zifiri karanlıkta geri geri gitmem imkansız, orası kesin.
5: Dümdüz geri gel Kavi. Devam et, hafif sağa. Sağa kır.
4: Hava o kadar karanlık ki, içinde toprak var mı onu bile göremiyorum.
5: Güzel, tam orası, dökebilirsin. Gece vardiyası herkese göre değil. Bu madende daha önce de gece vardiyasında kaldım. Bayıldığımı söyleyemem, zor iş. Göz gözü görmüyor. İnsan yoruluyor, canı sıkılıyor. Gözlerim kayıyor. Şu an gözlerimi zar zor açıyorum. Zor bir sezon oldu. Özellikle de Tad için. Adamın sırtında büyük büyük var. Hazneye daha fazla altın doldurmak için bastırıyor. Yapabileceğim en ufak şey eşek gibi çalışmaktır. Buradan ayrılırken cebimde ciddi miktarda altın olsun istiyorum.
6: Sabah 6:26.
7: Nasıl gidiyor?
3: Al bakalım dostum.
7: Teşekkür ederim.
3: Pes dilim çıktı.
8: Nasıl geçti?
5: Tıkır tıkır işledi.
8: Tıkır tıkır mı?
5: Evet.
8: Sen de her zaman öyle zaten.
5: Evet.
8: Yarın gece görüşürüz.
9: Merhaba.
0: Ne var ne yok?
9: Nasıl geçti?
0: Yani.
9: İyi miydi?
0: Tesis güzel çalışıyor. Şu an herkesin pili bitmiş durumda. O yüzden daha kaç gece buna dayanabiliriz bilmiyorum. Ama şu an mecburuz. İyi uykular beyler.
10: Aynen, devam çocuklar, elinize sağlık. Zor bir sezon oldu. Kendimce babamın hayallerini yaşatmaya çalışıyorum. Benimki gibi harika bir babanız olduğunda onu elinizden geldiğince gururlandırmak istersiniz. Her ne kadar dişim sıksam da bu bütün sezon beni gerçekten çok yıprattı. Psikolojik olarak pek iyi bir durumda değilim ama ne olursa olsun babam için bu işi gururla bitirmek adına elimden gelen her şeyi yapacağım.
9: Bu tesisi evde kendi başıma yaptım ve kimse küçük Jack Rabbit'in bu kadar iyi performans göstereceğini tahmin etmiyordu. Ama bence bizi hedefimize ulaştıracak olan şey bu olabilir. Bu çocuklara bir faydamın dokunmasının benim için ne kadar anlamlı olduğunu bilemezsiniz. Tuat gerçekten çok zor bir sezon geçirdi ve havlu atmayıp ekibe liderlik ettiği için onunla gurur duyuyorum. Şimdi sorumluluk alma zamanı. Kazanacaksan bu yollardan geçmelisin.
6: Akşam 7:06.
9: Biraz uyuyabildin mi?
0: Evet, evet.
9: İyi.
0: Bomba gibiyim.
9: Görüşürüz o zaman.
0: Emin adımlarla. Hadi bakalım.
5: Ne var ne yok?
10: Bir gece daha sabahlamaya hazır mısın?
5: Gece gündüz demeden çalışırım.
10: Seviyorum seni dostum. Sıkıntı yok. Kolay gelsin. Dikkatli ol, tamam mı?
5: Tamamdır. Sağ ol. Nasıl gidiyor baylar? Dayanabiliyor musunuz?
3: İdare ediyorum işte. Yol bitmek bilmiyor. Gözlerim kan çanağına döndü.
5: Sık dişini. Sabaha kadar dayanmak zorundayız.
11: Kızım yeni doğduğunda ona bakmanın zor olduğunu sanırdım ama bu uykusuzluk olayı bambaşka bir seviyeymiş dostum.
4: Kesinlikle öyle.
3: Umarım bu hafta büyük bir altın tartımı yaparız. Paraya hepimizin ihtiyacı var. Bunun tek yolu da gece boyunca çalışmaktan geçiyor. Buradan köpeğim Bagels'a selam olsun. Umarım eve döndüğümde bu altınlarla güzel bir ev alacağız. Sana da kocaman bir bahçe yapacağım.

0: Olamaz. Eyvah, eyvah, eyvah.
1: Sparky, iyi misin? Ne oldu öyle?
0: Haznenin arkasına çarptım dostum.
2: Haznenin arkasına çarptım.
0: Bak, gerçekten bunu bilerek yapmadım, ciddiyim. Acayip yorgunum, bitmiş haldeyim. Ben fena çuvalladım diyebilirim. Gerçekten mahvettim.
1: Tamam, dikkatli ol dostum. Olabildiğince sakin olalım. Tamam mı?
0: Yavaş gittikçe uykum daha çok geliyor. Bu gece vardiyası bana göre değil. Gerçekten.
1: Haklısın.
0: Hepimizin aynı hedef için çabaladığının farkındayım. Ama bence bu durum güvenliğimizi tehlikeye atıyor. Olaylara biraz daha geniş bir pencereden bakmamız gerekiyor.
2: Dostum, hiç iyi olmadı.
1: Tamam, bir çaresine bakacağız.

0: sabah altı.
1: Nasıl geçti? İyi miydi?
2: Pek iyi değil.
1: Neden? Ne oldu ki?
2: Çocuklar yolun çok uzun olduğunu söylüyor. Uyanık kalmakta zorlanıyorlar.
1: Zifiri karanlık.
2: Biliyorum. Bir de vardiyanın ortasında Sparky ağzına çarptı.
1: Ne? Tesise mi çarptı?
2: Evet.
1: Tesise çarpmak ciddi bir şey. Şakası yok.
2: Biliyorum.
1: Sağa sola zarar veriyoruz. Bu yüzden gece vardiyasını hiç sevmiyorum. Neyse hadi işe devam edelim.
2: Tamamdır.
3: Nasıl gidiyor?
2: Hiç iyi değil.
3: Neden? Ne oldu?
2: Çarptım. Tesisin haznesine çarptım.
3: Şaka yapıyorsun. Git biraz dinlen.
2: Sağ ol.
3: Çocuklar için büyük bir altın tartımı olacağını umuyordum ama moralleri yüksek tutmanın yolu bu değil. Onların güvenliği her şeyden önemli. O yüzden bugünkü çalışmadan sonra bir toplantı yapacağız ve gece vardiyalarına devam edip etmeyeceğimize karar vereceğiz. Gece ekibinde bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Senin bu konudaki fikrin ne?
4: Bizimkilerin yorulduğunu biliyorum. Kimse önünü göremiyor. Sezonun bu zamanında çoğu kişi kabinden çıkmak istemez, biliyorsun. Dikkatleri de doğal olarak dağılır. Bir de malum herkesin de siniri tepesinde.
3: Sparky de ağzına çarpmış galiba.
4: Daha kötüsü de olabilirdi.
3: Doğru.
4: Resmen birinin üstünden geçebilirdi. Kamyon yoldan çıkabilirdi. Bilirsin.
3: Ben de yoruldum. Stres tecrübesi. Belki de bu gece vardiyası işiyle yanlış bir karar verdim. Yani bilemiyorum. Belki de bu işi tamamen unutmalıyız. Gerçekten bilmiyorum. Şimdi herkesi toplayıp bir konuşalım.
4: Bazen sorunları açıkça masaya yatırmanın herkese iyi geleceğini düşünüyorum. Her şey eteklerdeki taşlar dökülünce çözülür. Haksız mıyım?
3: Doğru.
4: Herkesin yorgun olduğunu, geceleri çalışmak istemediğimizi açıkça konuşuruz. Bakalım kimin ne şikayeti var söylesinler. Ya da farklı ne yapabiliriz onu tartışırız. Onun dışında da elimizden geleni yaparız.
3: Her zaman kazanamayacağımızı onların da bilmesini istiyorum. Günün sonunda umarım geçen yıla göre daha iyi bir yerde oluruz. Ama şu an için bundan hiç emin değilim. Bir şey söyleyemiyorum.
4: Şu an gelen darbelere göğüs germek zorundayız. Gece vardiyası işini ben de bilmiyorum. Zaten yorgunken herkesi iyice bitirdiğinin farkındayım. Ama çok fazla seçeneğimiz de yok. Sonuçta ne yapılacağına dair son karar senin. Patron sensin baba.
3: Tamam, çocukları çağır. Bir toplantı yapalım. Herkes toplansın.
4: Pekala.
3: İşaretine bakacağız, tamam mı?
4: Tamam.
3: Görüşürüz dostum.

0: Gece vardiyası hakkında ne düşünüyorsun? Bazı sorunlar yaşıyoruz.
1: Nefret ettim.
2: Her gün acayip yorgun oluyoruz. Resmen tehlikeli bir hal almaya başladı. Uykuya ihtiyacımız var. Herkes daha fazla uyumalı.
1: Haftada 110 saatten fazla çalışıyoruz. Şimdi de ödül olarak gece vardiyasında çalışıyoruz. Hiçbirimizin bunu istemediğini biliyorum. Sıkışık bir durumdayız. Daha fazla altın çıkarmamız lazım. Ama bence bir noktadan sonra harcanan emek boşa gidiyor. Bir şeyleri kırıp dökeceksek ya da birisi büyük bir hata yapıp kamyonu gölete falan uçuracaksa gerçekten buna değmez.
0: Kesinlikle kimsenin yaralanmasını istemiyorum. İş dönüp dolaşıp güvenlik meselesine geliyor. Önünü göremediğin zaman bu büyük bir sorun olur.
3: Ayrıca buna değmez çünkü burası senin yatırımın dostum. Daha dün gece senin ekipmanlarının arkasına aracı çarptım. Çok daha kötüsü de olabilirdi, bir düşün. Yorgunluktan gözlerim kayıyor. Her yer zifiri karanlık. Artık bunu yapmak istemiyorum.
0: Sadece kalıpların dışına çıkıp çıkarabildiğimiz kadar çok altın çıkarmaya çalışıyordum ama muhtemelen iyi bir fikir değildi. Zaten yorgunuz. İşler zaten ters gidiyor. Dürüst olalım. Bu sezonda hala iyi bir yan bulmaya çalışıyorum. İyi bir şeyler arıyorum. Bana göre bu sezonun tek iyi tarafı hepimizin hala burada olması. Hala bir takımız. Eğer bu durum yaptığımız işin tadını kaçırıyorsa bu hiçbir şeye değmez demektir. O yüzden bir oylama yapalım. Tamam mı? Siz söyleyin bana.
3: Benim oyum gece vardiyasını bırakmaktan yana.
0: Nick?
4: Bence de.
5: Ben de artık yapmak istemiyorum.
1: Benim oyum da aynı şekilde. Bence gece vardiyasını bitirmeliyiz. Bu sezon daha fazla işler ters gitsin istemeyiz. Benim fikrim bu. Sağlık her zaman ilk sırada gelir. Buradan daha fazla sorun yaşamadan ayrılmaya bakalım. En iyisi bu.
0: Gece vardiyasını iptal ediyoruz. Umarım böylece neşemiz biraz olsun yerine gelir. Zor bir durum. Kusura bakmayın, şu an için pek iyi bir fikir değildi belki ama ben bu küçük şirket için en iyisini istiyorum. Sizin için en iyisini istiyorum. Biraz dinlenmenizi, yüzünüzün gülmesini istiyorum. Beraber vakit geçirin. Buradan ayrılmadan önce güzel anılar biriktirmeye çalışalım. Bugün yenilsek de pes etmeyeceğiz. Sezonu güçlü bir şekilde bitirmeye çalışacağız. Çocuklar gidip biraz dinlenin.
3: Tamamdır.
0: Özellikle de sen Sparky. Bu hafta büyük bir altın tartımı yapmam gerektiğini biliyorum. Aksi takdirde bütün ekibi kaybetme riskiyle karşı karşıyaydım. Plato'nun yeni zengin toprağını işliyorum. Bu henüz kendini kanıtlamamış bir toprak. Çocukları biraz fazla zorlamış olabilirim. Ama onlara harcadıkları emeğin karşılığını altın olarak alabileceklerini göstermek istiyorum.
1: Artık yatabilir miyiz?

Çocukların moralsiz ve yorgun olduğunu biliyorum. Ama yine de Holly Roller ve Jack Rabbit'i tam 3 gün boyunca kesintisiz çalıştırdık. İçimden bir ses bu hafta büyük miktarda altın göreceğimizi söylüyor. Eğer altın çıkmazsa bu çocuklardan bazıları basıp eve gidecek.

0: Tamam Nick, diğer tarafa geç.
1: Burası mı?
0: Evet. Bilirsin. Şu gece vardiyası işi. Bunu hiç sevmiyorum. Gerçekten hiç bana göre değil ama maalesef zorundaydık. Umarım döktüğümüz o kadar alın terine değmiştir de haznede karşılığını görürüz. Zaten pestilim çıkmış. Bitik durumdayım. Yorgunluğu iliklerime kadar hissediyorum. Kışta kapıya dayandı. Tamam, şöyle koyalım. Evet. Umarım bu haftaki altın tartımı harcadığımız bütün o emeğin karşılığını verir.
2: Ne düşünüyorsun? Burada pek bir şey görebiliyor musun?
3: Bayağı iyi görünüyor ama yukarı çıkarıp işlemeye başlayana kadar bir şey söylemek zor.
2: Öyle. Zaten hazine doğru çalışıyorsa altını hemen göremezsiniz. Hidrolik kısımda kalması gerekir. Biz sadece olabildiğince çok toprak işleyeceğiz. Şimdi bunu Jack ve Törbe götürelim de bakalım altından ne çıkacak.
0: Evet, umarım güzel altın çıkar.
2: Tamamdır çocuklar, toparlanın artık. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim.
4: Pekala, başlayalım. Bildiğiniz gibi hava iyice soğuyor. Yani ne kadar vaktimiz kaldı hiç bilmiyoruz. Her an her yer buz kesebilir. Bu hava şartlarında sezonun ne zaman biteceğini kim bilebilir ki? Hava birkaç derece daha soğursa muhtemelen işimiz biter.
0: Evet.
4: Haksız mıyım? Black Pearl mevzusu gerçekten çok üzücü oldu. Onun için kusura bakmayın.
0: Hunter'la bu tesise saatlerce kaynak yaptık, taşlama yaptık, resmen kanımızı, terimizi, gözyaşımızı akıttık. Ama bu bizim elimizde olan bir şey değil.
5: Zamanlamanın gerçekten çok berbat olduğunu söylemeliyim. Geçen yılki gibi tam da makinenin en iyi performans göstermesini istediğin anda büyük bir arıza yaşıyoruz. Yapacak bir şey yok. Buralarda işler hep böyle yürüyor galiba.
4: Önümüzde Holy Roller ve senin şu ufaklık yani Jack Rabbit var. İkisini de sonuna kadar çalıştıracağız. Bakalım bunlardan ne koparacağız. İşte bu yüzden sizden gece vardiyasına kalmanızı istemiştim. Riskli olduğunu biliyordum.
0: Madencilikte ne kadar usta olursanız olun, gece vardiyası bambaşka bir dünya. Bir sürü sorun çıkıyor. İstediğiniz kadar ışık kulesi dikin, yine de çok zorlayıcı. Kesinlikle büyük bir risk alıyorsunuz diyebilirim. Bu gerçekten çok zor.
4: Neyse ki birkaç gece vardiyasını aradan çıkardık. Umalım da hepsi emeklerimize değsin. Baba, ne çıkardığımıza bakmak ister misin?
6: Bırakalım da Turber döksün, değil mi?
4: Bak, bu iyiye işaret.
6: Evet, evet. Büyük kavanoz, evet.
7: Ekibin geçen sezonu geride bırakabilmesi ve 29 kiloluk hedefe ulaşabilmesi için hala 7 kiloya ihtiyacı var.
6: Evet. 500 gram. Evet, 1000, 1500, 1750, 2000. 2250, 2500.
4: Hadi canım, hadi ama.
6: 2800, 3000, 3035, 65, 3150, 3175. 3345, 3375. 3400, 3450 gram beyler.
0: İşte bu çok iyi beyler. Evet.
4: Evet.
0: Helal olsun. Gece vardiyasına kaldığımız saniyelere değmiş.
6: Evet, gerçekten güzel bir altın birikmiş.
0: Aynen öyle. Bu altın tartımı beni gaza getirdi. Az önce işlediğimiz şu plato toprağı gerçekten iyi iş çıkardı. Bence turnayı gözünden vurduk. Hedefimize doğru emin adımlarla ilerlemekteyiz.
4: Güzel, bu harika oldu. Peki toplamda ne durumdayız?
8: 25 kilo 137 gramdayız.
4: Dostum, işte bu kadar yaklaşıyoruz. Bu bize ilaç gibi geldi.
7: 3 kilo 450 gramlık bu altının değeri 230 bin dolar civarı. Alaska'nın çetin kışı her yeri buzla kaplamadan önce Hoffman'ların 3 kilo 855 gram daha altın çıkarması gerekiyor.
4: Zengin toprak bayağı iyi görünüyor ha.
2: Çamursuz, susuz, çözülmüş çakıl denk geldi mi tesis yağ gibi akar. Belki 100 metrede o kadar çok kazandırmaz ama en azından 2 kat daha hızlı işleyebilirsin. Üst katmanı temizleme derdi falan da yok. Yani maliyetler bayağı düşüyor. O yüzden bu gerçekten muazzam bir şey. Hem de nasıl muazzam.
4: Harika bir şey. Fedakarlığınız için teşekkürler çocuklar. Geceleri çalışmak hiç kolay değil ama siz pes etmediniz. Tırnaklarınızla kazdınız ve karşılığı da işte burada. Terazide duruyor. Gerçekten çok zor bir haftaydı ama sonunda yine büyük rakamları görmeye başladık. Şu an itibariyle neredeyse 1.7 milyon dolar değerinde altınımız var. Aslında tam olarak olmak istediğimiz yerde değiliz ama en azından geçen yılki durumumuzda hemen hemen aynı yerdeyiz. Pekala, işimizin başına dönelim.
1: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
12: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
13: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
14: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
10: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
15: Tatil kazanmışım. Kredi kartı bilgilerimi gireyim de fırsatı kaçırmayayım.
16: Bu kadar basit Oltay'a gelme.
15: Nasıl yani?
16: İnternette kart bilgilerini güvenilir olmayan sitelerle paylaşma diyorum. Dolandırıcılar diyorum. Oltay'a gelme diyorum. Birikimden olma diyorum.

Kızım. Sabahtan beri boğazından tek lokma geçmedi. Biraz bir şeyler ye. Bak sonra çok güçsüz kalacaksın ama.

0: Scusi, prego, faccio di acqua, ti ho detto.
1: Kolay gelsin.
2: Kızım, yardıma ihtiyacın var mı?
1: Yok annem, hallettim. Teşekkür ederim.
3: Anne.
1: Bir tanem.
3: Babam gelmeyecek mi?
1: Gelecek tabii. Sen şimdi arkadaşlarınla oyna. Baban da birazdan burada olur. Olur mu?

0: efendim hayatım.
1: Ya Kenancığım neredesin? Günlerdir yoksun zaten. Zeynep çok üzülüyor.
0: Geldim, geldim. Bizim sokaktayım.
1: Ha tamam. Kapatıyorum o zaman.
0: Ha dur dur dur, kapatma.
1: Söyle canım.
0: Zeynep'e yetişemeyeceğimi söylesene. Sürpriz yapacağım.
1: Ya hayatım böyle şaka mı olur Allah aşkına? Ya zaten çok üzülüyor kız. Söylemeyeyim böyle bir şey, ne olur.
0: Esma, dediğimi yap lütfen.
1: Tamam, kaç dakikaya buradasın?
0: Hayatım, 2 dakikaya bahçedeyim. Hadi, geliyorum.
1: Kızım, ne oldu? Ne şakası? Kenan nerede kaldı Allah aşkına?
2: Gelmiş anneciğim. Ama Zeynep'e sürpriz yapmak istiyor. Gelemeyeceğimi söyle dedi.
1: Kızım yapmayın bu çocuğa böyle şeyler. Zaten yavrucak üzüldü. Geç de kaldı babası. Cık, üzmeyin kuzucuğumu.
2: Geldiğine şükredelim anneciğim.
1: Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Ama üzülmek yok, tamam mı? Hı hı. Babanın iş seyahatinden dönünce uçak arıza yapmış. Baban doğum gününe yetişemeyeceğini söyledi.

0: Benim tabii prensesim. İyi ki doğdum bebeğim. İyi ki doğdum bir tanem. Oh, canım benim. Canım benim. İyi ki doğdun Zeynep. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun.
1: Oo, yumuşum benim.
0: Hadi gel bakalım hadi. Hadi.

0: Bakın
1: hayatım benim.
2: Bugün bu ikinci. Bir üçüncüsünde kalpten gideceğim.
3: Orada Zeynep aldığın bebeğe bayıldı.

0: hatırına. Anne babayı üzmek yok. Tamam mı? Hayırlı bir evlat ol. Her zaman. Anlaştık mı?
1: Hı hı.
0: Aferin sana.
2: Yüce Rabbim sizleri korusun çocuklar.
3: Teşekkürler baba.
4: Sağ ol baba. Görüşürüz.
2: Kendine iyi bak evlat.
4: Siz de.
5: Anneciğim.
1: Hadi yav. Oğlum görüşürüz.
4: Görüşmek üzere anne.
5: Kuzum benim, kuzum.
1: Ayağınıza sağlık. Üşüdün mü sen Zeynep'ciğim?
5: Ben böyle bir de ayaklarım çok arttı. Şunlarla kurtulalım biz, içeri girelim. Tamam. Kiramız geçiyoruz.

0: Ya Kenan, Zeynep aldığın bebeği görünce nasıl mutlu oldu? Seni görünce de sevindi, kıskanmıyor mu? Kenan.
1: Hala gücüm yerinde, merak etme.
0: Öyle mi? O zaman sizi odaya alayım Kenan Bey. Hem olmadığınız üç günün hesabını verirsiniz.
1: Hayatım, sen geç. Ben benim yüzümü yıkayayım.

0: baba, çişim geldi.
1: Gel hadi gel. Gel.
2: Vay birader. Haberin senden önce geliyor maşallah.
3: Ne haberi lan?
2: Ne haberi olacak? İş gezisi diye gidiyorsun. Eğlenceden eğlence yapmışsın vallahi.
3: Ya yok be oğlum, ne eğlencesi? İş konuştuk.
2: Şu Derya Hanım'dan biraz bahsetsene. Nasıldı hatun? Düşünsene. Magazin dünyasının yükselen CEO'su Derya Ziyagil.
3: Allah aşkına bırak. Sence ben ona dikkat etmiş olabilir miyim ha?
2: Abi dikkat edilmeyecek gibi değil ki ya.
3: Ya Allah'ım ya.
2: Lan patronu bozuk atıyorum ha. Oraya göndermesi gereken biri varsa o da benim. Ben bekarım, seni niye gönderiyor bu adam, onu anlamadım.
3: Vallahi hiç bana göre ortamlar değil kardeşim. Zaten içirdiler bir dünya. Otelin yolunu zor buldum. Hatta buldum mu bulamadım mı onu bile hatırlamıyorum.

0: Kenan. Adam nerede?
1: Ne adam?
0: Burada bir adam vardı. Bahçeyi nasıl yırdı onu da anlamadım ama yolda kaldıklarını, su istediklerini söyledi. Ben de içeriye su almaya gittim. Geldiğimde sen çıktın karşıma.
1: İçeri girmiş olmasın?
0: Ben sanlardım.
1: Hayatım, 5 dakikadır buradayım. Kediye süt veriyorum. Kimseyi görmedim.
2: İyi misin?

0: 不得呀。
1: 10명 전 몇 명 세네 배 밖에

0: hata söyleyeyim sana. Hı hı. Al bakalım.
1: Hayatım, ben çantamı alıp geliyorum. Hadi hazırlanın siz de.
0: Hadi bir tane. Babayı bekletmeyelim. Çabuk.

0: Yemekten sonra tavla var.
1: O pilavın tamamını bitirirsen ben de senin ifadeni alacağım. Şekerin çıkıyor.
2: Evet babacığım yani. Zeynep'ciğim sen de ye. Bak anneannen ne güzel yemekler hazırlamış. Oynama yemekler. Hadi bir tane.
0: Yemekten sonra tavla var. İfadeni alacağım ben.
1: O pilavın tamamını bitirirsen ben de senin ifadeni alacağım. Şekerin çıkıyor.
2: Evet babacığım yani. Zeynep'ciğim, yemekle niye oynuyorsun? Bak anneannen ne güzel şeyler hazırlamış. Lütfen yer misin bir tane hadi.

0: Efendim?
1: Burak Bey, benden bir isteğiniz yoksa çıkabilir miyim?
0: Tamam, çıkabilirsin. Ben biraz da çalışacağım.
1: Teşekkürler efendim.
2: İyi akşamlar.

0: Ne haber dostum?
1: İyidir kardeşim sen. Yok lan. İyi falan değilim oğlum. Hiç iyi değilim hem de.
0: Ne oldu?
1: Burak. Çok garip şeyler oluyor. Oğlum. Kafayı falan yiyorum herhalde lan ben.
0: Ne diyorsun dostum sen? Ne saçmalıyorsun?
1: Oğlum ciddiyim lan. Şaka yapmıyorum.
0: Dostum sen ne dediğinin farkında mısın?
2: Biraz relax ol. Bırak, oluruna bırak.
1: Burak, ciddiyim dedim sana. Şaka yapmıyorum lan. Halüsinasyon falan görmeye başladım. Ne bileyim, neredeyse gerçek olduğuna falan inanacağım artık. Oğlum bak şu an elim ayağım titriyor lan resmen.
0: Tamam dostum, sen neredesin şimdi? Geleyim seni ben.
2: Ben bir göreyim.
1: Yok, yok. Kayınpederdeyim şimdi ben. Bu gece burada kalacağız. Ofiste konuşuruz yarın.

0: Baba yine çişim geldi.
1: Salla salla. Ha?
2: Akşam yemek masasında Kenan'ın tavrı neydi öyle Allah aşkına?
3: Bilmiyorum anne. Oralar çok durgun. Özellikle son gittiği iş seyahatinden beri.
2: Niye? Ne oldu ki?
3: Bilge şimdi sıkıntılar var ama bize yansıtmamaya çalışıyor. Hissediyorum.
4: Düşeş! Ya baba amma ballısın ha.
1: Hadi hadi bir dahaki sefer evlat hadi.
4: Hadi aldım koltuğumun altına tamam.
1: İşte bunu bekliyordum ben de. Aferin.

0: Anne günaydın.
1: Günaydın oğlum. Erkencisin bugün.
0: Ben bir arabaya kadar gidiyorum. Şarj aletini alacağım. Telefon kapanmış da.
1: Tamam oğlum.

0: Yardıma ihtiyaç var mı?
1: Yok, hayır. Teşekkür ederim.
0: Sabah koşusu.
1: Yalnız koşu için biraz ters taraftasınız. Asıl koşu parkuru 200 metre kadar aşağıda diye biliyorum ben.
0: Evet öyle. Yoldan çıktım diyelim. Esma ben.
1: Kenan.
0: Aslında biz kızımla birlikte çıkmıştık koşuya. O biraz geride kalmıştı ama sanırım şimdi yetişmiştir. Ben parkura döneyim.
1: Peki. İyi günler.
0: Bu arada kızım adı Zeynep.

0: resmen kafamı kaldırdım ve ortada yoktu. Bir anda kayboldu kadın. Sürekli eşim ve kızımla alakalı halüsinasyonlar görüyorum bu şekilde.
1: Peki bir doktora falan göründün mü?
0: Yok.
1: Bak Kenan, sen benim yıllardır dostum, arkadaşım, sırdaşımsın. Ama bu anlattığın şeyler hiç normal şeyler değil be birader. Nasıl desem, bir psikoloğa falan mı görünsen acaba? Bak kanadı bahsetmem bu konudan.
0: Ne bileyim oğlum, herhalde görünmem lazım artık.
1: Yani, böyle durumlarda rahatsızlığını kabul etmek çok önemli. En azından ne durumda olduğunu farkındasın.
0: Sadece bundan kurtulmak istiyorum Burak. Artık fazla ağır gelmeye başladı.
1: Tamam birader. Ben sana ayarlayacağım psikoloğu, merak etme.
0: Sağ ol. Ben, yalnız bak, sakın Esma'nın haberi...
1: Hayır. Ol. Aramızda diyorum.
0: Eyvallah.
2: Alo Esma, hayatım ben ofisten çıktım, eve doğru geliyorum. Bir şey lazım mı?

Es por...

0: sevinecek. Babası. Bak kızımız geçen hafta ezberle dediğin duayı ezberledi. Hadi oku kızım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kul eyazı bir Rabbin naz, milikin naz, ilahin naz. Min şerri vesvesil hannaz, ellezi yüvesvisi füsüdürin naz, min elcinedi ben naz.
0: Ya aferin benim güzel kızıma. Hadi sen şimdi git odana, ben de birazdan geliyorum.
2: Uzatma Esma. Ne olur. Bir şeyim yok.
3: Uzatmıyorum. Uzatmıyorum Kenan. Zamanı geldiğinde anlatırsın.

0: Hoş geldiniz Kenan Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyi değilim.
0: Anlıyorum. Ben sizi dinleyeceğim. Yalnız sizin için bir sakıncası yoksa konuşmalarımızı kaydedebilir miyim?
1: Neden?
0: Yani ben danışanlarımın söylediklerini not almaktan ziyade ses kaydı almayı tercih ediyorum. Oldu da atlarım diye tekrar geri dönüyorum. Yani sizin için.
1: Anladım. Tabii.
0: Tamam o zaman. Ben kaydediyorum. Siz adınızı ve soyadınızı söyleyerek anlatmaya başlayabilirsiniz. Buyurun.
1: Kenan Özbilge. Bakın Sena Hanım. Tam olarak nereden başlayacağım bilmiyorum. Yaklaşık 3-4 gündür hayatımda çok garip tuhaflıklar oluyor. Ve her geçen gün beynimin bana başka başka oyunlar oynadığını düşünüyorum. Gördüklerim halüsinasyon mu ya da ne bileyim başka bir şey mi onu da bilmiyorum.
0: Nedir gördükleriniz?
1: Eşimin ve kızımın halüsinasyonlarını görüyorum.
0: Nasıl? Ne şekilde görüyorsunuz?
1: Korkunç. Çok korkunç. Kızımın tavanda asılı olduğunu görüyorum. Eşimin yanı başında bana sarıldığını. Aniden korkunç bir şekilde karşıma çıkıyorlar. Gözlerimi kapayıp açınca ya da başka bir yöne bakıp tekrar onlara döndüğümde bir anda kayboluyorlar.